0: düşüncesiyle bayağı ciddi aldılar maçı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar bence yani onlar da. Çünkü çok pozisyona girdiler, pozisyon verdik. Yani istediğimiz oyunu oynayamadık açıkçası, öyle söyleyeyim. Urfa maçı da tam tersi, oyun anlamında, mücadele anlamında, çocukların gelişimi anlamında, girdiğimiz pozisyon anlamında gayet olumlu, güzel bir maç oldu. Puan da aldık, öne de geçtik zaten. Maçın sonlarına da bir, yani 10 son 15-20 dakika 3 tane net pozisyonumuz var. Gol atabilirdik, atamadık. Ben 3 haftalık periyotta bu anlattığım senaryo doğrultusunda gayet memnun çocuklardan. Yani böyle devam eder etmez tabii bilmiyorum. Çünkü sen de bahsettin takım içinde bulunduğu durum. Bu sadece bizle alakalı değil. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Biz hep işin içerisinde, biz bırakmayacağız zaten mücadelemizi. Ama sadece bize de yetmiyor. Sen de biliyorsun yani sadece futbolcu ve teknik adam da yetmiyor. Birçok sorunlar var, birçok sıkıntılar var. Çocukları tabii buraya motive etmek ayrı bir psikolojisi bu işin. Onun dışında Adana'da sen de takip ediyorsundur, biliyorsundur yani. Evet. Burada bir süreci şu anda. Bazı insanların da küsmüş olan Adana Demirspor'da çok iş insanı var. İş adamı var. Onların tekrar, onların da bu işin içerisine girmesi lazım. Onların da uyanması lazım artık yani. Sonuçta tamam, geçmişte bazı hatalar, bazı yanlışlar yapıldı. Artık o geçmiş geçmişte kaldı. Artık önümüze bakmamız lazım. Çünkü Adana Demirspor'un geleceği yani bu bakıldığında. Yoksa yani kapatıp gidelim mi dükkanı? Sonuçta bu çocuklar mücadele veriyor. Biz de mücadele veriyoruz. Mücadele sadece biraz ortak olsunlar istiyoruz, o kadar. Yani şu an için yani gayet iyi gidiyor yani oyun anlamda. Biz mesela sonuçları aldıkça ben hep çocuklara şunu söylüyorum. Çocuklar diyorum, sonuçlar diyorum çok önemli değil. Sonuç çok önemli değil. Sonuç bir şekilde önemli bizim için. Bizim için önemli olan sizin oyununuzun gelişmesi, sizin gelişiminiz. Ki onu da görüyoruz zaten, gözlemliyoruz. Bayağı bir mesafe kaydedildi o konuda. Sonuç bizim açımızdan sadece şöyle, şu anlamda önemli. Bu uyuyan insanlar tekrardan bu işin içine sokabilir miyiz? Tekrardan bu insanlar kazanabilir miyiz? Adana Demirspor'a sahip çıkarlar mı? O anlamda sonuç. Onun dışında bak, inan yani az çocuklarını tanıyorsun. Bu çocukların gelişimleri, çünkü bu Adana Demirspor'un geleceği bu çocuklar. Bu çocukların gelişimleri gelecek anlamında, Demirspor'un geleceği anlamında çok önemli. Daha önemli. Sonuç dediğim gibi sadece burada uyuyan bir grup var. Dışarıda kalan bir grup var. Bir şekilde bilmiyoruz sebeplerini. Bu onları tekrardan içeri sokabilir miyizin dışında hiç önemli değil bence sağ sonucu. Mücadele, emek ve gösterdikleri enerji benim için daha önemli yani.
1: Hocam, şehirde ifade ettiğiniz gibi bir ölü toprağı var. Bu Adana Spor 3. Lig'de, Adana Demir Spor ve Adana Demir Spor'la birlikte Adana FK 2. Lig'de. Yaz Gücü Sigorta Adalet 3. Lig'de. Yani Menderes Bey, Levent Bey kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Adana Spor ve Demir Spor'da Adana Spor yani sahipsiz bir durumda. Adana Demir Spor'da taraftarlar elinden gelen çabayı sarf ediyor. Hatta ben biliyorum da taraftarlar kendi arasında aylık 5000 TL topluyorlar ve bu 5000 TL ile birlikte kulübe bağış yapıyorlar aylık. Herkes bir iaşi olarak çaba sarf ediyor. O ücretlerle birlikte Adana Demir Spor deplasman masrafları karşılanıyor.
0: Konaklamalarımız yol falan mesela bunları o şekilde karşılanıyor. Yani sağ olsun Ertan Başkan ve yönetimi de bize birçok şey yansıtmadan ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu konuda yani onlara teşekkür etmek lazım yani. Ama zor yani şartlar, şimdi bir konaklama bir, şimdi şöyle bak olaya. Şimdi biz bu haftadan sonra Menemen'e gideceğiz. Evet. Nasıl gideceğiz? Belli, otobüsle mi gideceğiz? O belli değil. Döneceğiz. Biliyorsunuz çarşamba günü büyük ihtimalle olur maçımız. Hakkari'ye gideceğiz kova maçına. Bu da zaten ayrı bir şey. Adana Demirspor Hakkari'yle işte falan vesaire. Bu da ayrı bir konuşulması gereken bir konu ama işte oraya gideceğiz, geleceğiz. İşte sonra Soma'yla oynayacağız yine. Bir, yani bunların hepsini bir hafta yapacağız. Bir haftada normal şartlarda eğer herhangi bir gelişme olmazsa normal şartlarda biz nasıl söyleyeyim

0: haftanın yaklaşık 2 günü yolda geçecek. Öyle söyleyeyim. 2 gün yaklaşık. Yani bu şimdi tamam, bu çocukları motive ediyoruz. Bu çocukları bir şeye ikna etmeye çalışıyoruz da sonuçta bunlar da insan yani. Bunlara duyguları olan, hisleri olan, aileleri olan, yani ne bileyim, bir hayatı olan insanlar yani. Motor değil, robot değil bunlar yani. Bunlar da yani, bunlar bizim için etken. O yüzden diyorum, dediniz ya, ölü toprağı var. Şimdi Adana Spor keza öyle. Eskiden de böyle sıkıntılar yaşadı. Sen çok iyi biliyorsun Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı. Bu bölgeyi sen çok daha iyi biliyorsun. Eskiden de böyle sıkıntılar oluyordu. Ama bir şekilde bunlar son gün, birkaç gün önce falan bir şekilde para bulunuyordu. Ekonomik güç bulunuyordu ve halloluyordu. Ama şu anda geçmiş dönemde maliyetler çok yüksek olduğu için, futbolcu maliyetleri. Maliyetler çok arttığı için ister istemez bu sefer FIFA devreye giriyor. Bizim amatör futbolcu yapmak, transfer yapma hakkımız bile yok biliyorsun.
1: Evet hocam. Böyle bir söz yani. Konusu. Yani amatör transfer evet. Hakkı dahi yok.
0: Aynen. Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna herhangi bir şeyi yok ama FIFA'dan geliyor bu yaptırım bize. FIFA'dan geldiği için amatör bile yapamıyoruz yani. O yüzden diyorum yani bu ölü toprağı artık atılsın. Çünkü zarar kim oluyor? Adana Spor'a mı oluyor? Demir Spor'a mı oluyor? Hadi Adana FK olsun, Levent Başkan olsun, Adalet Gücü, Menderes Başkan bir şekilde herhangi bir boşluk şu anda. Şu an bu sene için söylüyorum ya. Yani. Onlar da şikayet. İşte Adana'nın sessizliğinden, Adana'nın işe girmemesinden, işte atıyorum ister yani açık konuşmak gerekirse birçok yerde top oynadık, antrenörlük yaptık. Siyaset de bir şeyin içerisindedir. Ama maalesef Adana'da giremiyor bir türlü. Maalesef yani. Olan Adana futbolunda oluyor, Adana sporunda oluyor yani. Benim düşüncem bu. Ben böyle bakıyorum yani olaya. Yani o yüzden küsmeyin artık ya. Bırakın yani. Şu çocukların emekleri var. Adana Spor'a çocukların emekleri var. Demir Spor'a çocukların emekleri var bu işin içerisinde. Allah aşkına bırakın yani. Bırak, küsmeyin. En azından yani bir tane çıkamıyor mu ya? Bu çocuklara atıyorum yol masrafı, konaklama masrafı. Neyse artık yani. Yok mu yani? Uyanın artık yani. Olan Demir Spor oluyor ya. Koskoca Çınar. Olan Adana Spor oluyor. Koskoca Çınar. Adana'nın, Türk futbolunun en büyük tane Çukurova'nın, Akdeniz'in en büyük iki tane takımı şu anda yok olma aşamasında yani. Kıyıdayız yani, öyle söyleyeyim. Artık yani o küskünlükler, darılmalar falan mesela bir tane geçmişte kaldı onların. Bunun önümüze bakmamız lazım. Yoksa yok olacak kulüp. Daha mı olacak yani? Soruyorum sana. Yok olsa daha mı olacak?
1: Evet.
0: Mersin örneğini biliyorsun. Hatay örneğini biliyorsun. Geçmişte. Evet. Yani bilmiyorum yani bu konuda biraz.
1: Mesela hocam güzel bir mesaj var dinleyenimizden. İsmini de paylaşalım.
0: Tamam.
1: İyi yayınlar Adana'dan. Ben Adana'dan bir demirsporlu olarak yazıyorum. İsmim Murat. Eskiden küme düştüğü zaman takımlar kötü futboldan sonra küme düşüyordu. Biz evet. Takımımıza yine sahip çıkıyorduk ama şimdi başkalarının yiyip içtiğini cebini doldurup gittiği bir takım için ben ve birçok arkadaşım Adana Demirspor için hiçbir şey yapmak istemiyoruz açıkçası. Ne zaman borçlar kapanır? Borçları yapanlar kapatır. O zaman biz yine Adana Demirspor'da futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanımıza sahip çıkarız diyor. Birçok kişinin hocam düşüncesi bu şekilde. Murat Bey gibi düşünüyor. Siz de yok olup gitmesin diyorsunuz. Ciddi bir mücadele örneği veriyorsunuz.
0: Anlatmak istediğim işte bu. Aslında şu anda sahip çıkılması lazım bu çocuklara. Diyorum ya Adana Demirspor'un geleceği bunlar ya. Adana Demirspor'un geleceği hiçbir zaman ben şimdi geçmişle alakalı konuşmak istemiyorum da. Hiçbir zaman Balotelli olmadı yani. Belhanda olmadı, Nani olmadı hiçbir zaman Adana Demirspor'un geleceği.
1: Evet.
0: Ya ne bileyim o da İstanbul olmadı yani. Ya ne bileyim o dönemdeki futbolcu grubu olmadı Adana Demirspor'un geleceği. Her zaman böyle bak. Arkadaş çok güzel bir şey söyledi mesela. Ama işte oradan yola çıkıp bu şekilde tepki koymak bence yanlış. Geçmişte dedin ya, o mesajdan önce söyledin ya. Geçmişte bazı şeyler çok kolay halledilebiliyordu. Ama o zamanlar işte yabancı fazla yoktu, yıldız futbolcu çok fazla gelmiyordu, maliyetler çok düşüktü. Bir şekilde arıyordun yani. Türk futbolcusunu arıyor. Biz de yaşadık bunlar futbolcumuz döneminde.
1: Evet.
0: İşte biz de mesela atıyorum herhangi bir takımla mahkemelik olduk. Biz aradılar transfer yasağıyla alakalı. Hocam izin verir misin? Veririz dedik. İşte takım yok olacak. Şimdi yani bu ya Murat arkadaşım, Murat da değil mi arkadaşım?
1: Murat hocam.
0: Ya Murat da bu şekilde bütün arkadaşlara soruyorum. Şimdi Adana Demirspor yok olsa çok mu daha iyi olur? Tek sorusunu sordum. Yani sadece bunu soruyorum ya. Diyelim ki Adana Demirspor

0: Bir de şöyle bir şey var. Geçmiş yapılan, ben bunu hep söylüyorum. Geçmişteki günahın tövbesini musibetten beklememek lazım yani. Şimdi geçmişte bir hata yapıldı, bir şey yapıldı. Onlar yok şu anda. Onlar geri de dönemezler. Öyle söyleyeyim size. Geri dönmeler de, dönme şansları da mümkün değil bence yani.
1: Evet.
0: Şimdi soruyorum ben o arkadaşlara, o gruba soruyorum yani. Adana Spor, Adana Demirspor kapansa, yok olsa çok mu iyi olacak yani? Şu anda sahip çıkmak lazım ya. Zor durumda sahip çıktığın zaman gerçek Demirsporlusun. Bence.
1: Evet.
0: İyiyken herkes senin yanında olabilir. Ben o dönemlerde çok iyi biliyorum. Bundan 3-4 sene önceki dönemlerde biliyorum yani. Sıraya girilmiyordu. Maça girmek için, görmek için, gelmek için, gitmek için, konuşmak için sohbet sıraya giriliyordu yani.
1: Evet.
0: Esaslama dönülüyordu yani. Ama geldiğimiz nokta bu. Kapatalım o zaman, biz de mi onun gibi düşünelim? Onlar gibi düşünelim. Biz niye o zaman mücadele veriyoruz? Bu çocuklar niye mücadele veriyor o zaman?
1: Evet.
0: Kapatalım o zaman. En basit yapalım. Kapatalım dükkanı. Takımlar düşsün. Başka bir isim adı altında tekrardan yapılıyor zaten. Yapılmadı mı bunlar? Var. Başka bir isim adı altında lige devam edelim. Yakışır mı Adana Demirspor'a? Böyle bir şey yakışır mı?
1: Hocam gelen bir mesaj daha var. Evet. Onu da okumak istiyorum. Dinleyenimiz tamam. Yazmış. İsmini de paylaşalım. Bayram Bey yazmış. Salim Bey, Volkan Hoca'yı tebrik ediyorum. Trabzonspor taraftarı olarak Adana Demirspor'a çok üzülüyorum. Kendisi Fatih Terim'le görüştüler mi? Fatih Terim'in bir desteği olacak mı diyor hocam. Bir dönem
0: yok,
1: gündeme de gelmişti.
0: Yok, o Adana, yani ben kendi şahsen görüşmedim kendisiyle de. Bir ara bundan
1: Ertan Bey'in görüştüğünü ben biliyorum hocam.
0: Ben onları çok bilmiyorum ama görüşüldüğünü biliyorsun. Gündem Bey'e basına da yansıdı, biliyorsun. Sosyal medyada çıktı yani. Geçen sene galiba görüşüldü.
1: Evet yani hocam.
0: Ne seviyede görüşüldü, nasıl görüşüldü onu bilmiyorum yani. Biz de üzülüyoruz tabii. O da sağ olsun arkadaşımız, benim Trabzonsporlu kimliğimi de bildiği için ona destek olurlar yani bize. Öyle söyleyeyim size. Yani şunu anlatmak istiyorum. Kocaeli Spor niye öyle bir şey yapmadı? Bursa Spor niye öyle bir şey yapmadı? Yaşadılar yani bunlar. Eskişehir şu anda yaşamanın eşiğinde. O da öyle. Aynı şekilde. Yani kapatalım mı? Çözüm kapatmaksa, dirilebileceksek yapalım bunu. Ama çözüm o değil. Burada bir emek var. Burada bir çaba var. Burada bir çocukların vermiş olduğu bir nasıl söyleyeyim, Adana Demirspor'un hani görüyoruz bir mottomuz var, şeref meselesi. Şerefini kurtarma adına, bu armanın şerefi adına, renklerin şerefi adına mücadele var. Onu görsünler ya, geçmişi unutsunlar. Onlardan ricam bu. Onu görsünler sadece. Bir çocukları görsünler yani.
1: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Uzun yıllar Fatih Hoca'nın ekibinde yer aldınız. Fatih Tekke Hoca'nın.
0: Evet.
1: Trabzonspor haricinde bütün Trabzonspor haricinde bütün gittiği yerlerde birlikteydiniz.
0: Evet.
1: Teknik adam olarak yayınınıza devam ediyorsunuz. Fatih Hoca ile bir görüşmeniz oldu mu ayrıldıktan sonra?
0: Yok, ondan ya birkaç defa görüştük ilk ayrıldığımız dönemde. Zaten ben onunla konuşmuştuk. Artık yani belli bir süreden sonra artık kendi yapmak istediğimi söylemiştim zaten. Ondan sonra bir süreçte yani çok konuşmadık açıkçası, öyle söyleyeyim yani.
1: Evet.
0: Görüşmedik, konuşmadık. Yani o dönemden bu döneme çok fazla değil, hiç görüşmedik, öyle söyleyeyim. Yani.
1: Evet.
0: Açık olmak gerekirse yani.
1: Çok yani. Teşekkür ediyorum Volkan Hocam. Değerli vaktinizi ayırdınız. Görüşmek üzere. Mücadeleniz için de tebrik ederim. Hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiğiniz
1: için. Rica ederim hocam.
0: Sağ olun. Kolay gelsin. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, aklımızda konuğumuz Adana Demirspor Teknik Direktörü Volkan Bekiroğlu'ydu. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde önemli konu ve konuklarımızla biz buradayız. Bekliyoruz sizleri de.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Nedim Küçük yazmış. Nedim abiye de selamlarımızı yollayalım. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Sizin radyonuzdan çağrımdır. Sadece Adana Demirspor üzerinde değil, bu tarz durumda olan şehir takımlarına iş insanları en azından deplasmana gidip gelme ulaşım masraflarını karşılasınlar. Bu genç çocukların futbol olan aşkı ve sevgisi azalmasın. günahsız sporcuları bu durumdan koruyalım demiş. Çok güzel bir mesaj. Nedim abiye de çok teşekkür ediyorum. Radyo Spor'un müdavim dinleyicilerinden birisi. Çok çok sağ olsun. Güzel bir mesaj. Gençlerin futbola bakış açısı değişmesin. Gençlere sporu ve futbolu sevdirelim. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak demiştim. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikte. Ramazan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız.
3: Estağfurullah.
1: Hocam dün deplasmanda dinleyenlerimizle de paylaşalım. Deplasmanda önemli bir galibiyet aldınız. İnegöl Spor'u mağlup ettiniz. Ondan önceki haftada bay geçtiğinizi paylaşalım hocam. Haftayı maç oynamadan geçirmiştiniz.
3: Evet.
1: İki haftada 4 puan hocam. Neler söylersiniz?
3: Evet. Biz tabii lig başlayalı 3 hafta oldu fakat bizim bir hafta bayımız olduğundan dolayı 2 maç oynadık. İlk maçımızı içeride seyirle oynadık. Yani genç bir takımız, yeni kurulan bir takım, birbirini yeni tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. Kulübün belirli bir vizyonu var. O vizyon doğrultusunda da kurduğumuz bir takımdık. İlk maçta aslında çok da net bir görüntü verdik. Oyunun %80'inde üstün olan taraf olarak oynadık. Golü bulduk. Gol sonra arkasında şanssız bir gol yedik. Beraberlikle sonuçlandı. Sonra bir bay haftasından sonra tabii yine gol maçımız vardı. Deplasmanda oynayacağımız. Ritmimizi biraz daha arttırdık ilk maça göre. Dün oynadığımız oyunda oyunun birinci dakikasından son dakikasına kadar çok üstün bir oyun oynadık. Çok farklı bir skor da alabilirdik. Özellikle ikinci yarı rakip kırmızı gördükten sonra. İyi bir takım olma yolunda gidiyoruz. Şu an için her şey yolunda gibi gözüküyor. Geliştirmemiz gereken hem fiziki kalitemizi hem oyunumuzu daha da ileri yapacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an için her şey pozitif bir şekilde devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik, sohbetimiz sürüyor. Hocam milli arada ikincilik ve üçüncülük maçları devam ediyor, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bu hafta sonunda ise pazar gününde ise rakibiniz Ankara Gücü hocam.
3: Evet.
1: Önemli bir maç.
3: Rakibimiz aslında istediği gibi başlayamadı lige. Onların bir transfer yasağı var biliyorsunuz. Fakat içeride çok değerli, çok kaliteli oyuncuları var. Birlikte oynama alışkanlığı edinmiş oyunculardan kurulu bir takım Ankara Gücü takımı. Çok değerli bir teknik adamları var. Kolay maç yok. İkinci lig gerçekten de çok farklı bir lig. Biraz daha oyun kalitesinin yüksek olduğu bir lig. Üçüncü lige göre. Herkesin kendine göre bir oyun planı, bir fiziksel kalitesi, yapmak istedikleri var. Biz bence çok mesafe kat ederek yolumuza devam ediyoruz. Yani Ankara Gücü maçı da sertlik açısından da oyun anlamında, taktiksel açıdan da güzel bir maç olacak. Keyifli bir maç olacak gibi görünüyor. İçeride oynamanın avantajını yakalamak istiyoruz kendi sahamızda. Galip geldiğimiz zaman özgüvenimizi biraz daha yukarı çekeceğiz. Daha emin adımlarla gideceğiz. Hem kendimize hem de rakiplerimize de bir mesaj vermiş olacağız. O anlamda keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım, inşallah umarım istediğimiz gibi bir maç oynarız ve kazanan taraf biz oluruz.
1: Hocam şehir Karacabey ilçesinde futbola ilgi nasıl?
3: Karacabey ilçesi küçük bir ilçe ama futbol çok seviliyor. Tabii ki birkaç yıldır kulübün içinde bulunduğu yapı aslında çok böyle kolej takımı havası var ama o hedefe oynama tutkusundan biraz uzaklaştığı için seyirci biraz kendini geri çekmiş. Ama ne olursa olsun ilk maçtan bize hissettirdiler. Serik maçında gelen bir taraftar grubu vardı. O grup bize gerçekten de çok ciddi bir destek verdi. Tabii şimdi deplasmanda kazandık. İçeriye geldiğimizde biraz daha seyirci artacak diye düşünüyorum. Yani biraz aslında aldığımız sonuçlarla doğru orantılı bir şekilde seyirci sayısı da artarak devam edecek. İnsanlar ama futbolu çok seviyor, benimsiyor. Güzel bir atmosfer var. Güzel, küçük bir şirin bir tadımız var. Bu hafta da inşallah Ankara Gücü maçıyla hem de galip gelmiş bir takımın havasıyla inşallah güzel bir şekilde dolduracaklar tribünleri.
1: Hocam bir de şunun altını çizmiş olalım. Karacabey Belediyespor üst liglere oyuncu satışı yapan bir kulüp. Birçok evet. Oyuncunun gelişimine katkı sağlıyor ve bu oyuncular üst liglere gidiyor. Birincilik Süper Lig'e transfer oluyor. Bu yönüyle neler söylersiniz? Hem yarışmacı hem de geliştirici bir kulüp.
3: Tabii. Şimdi biliyorsunuz başkanımız Ekrem Senal. Ekrem Senal başkanım bu konuda gerçekten de çok ciddi bir mesai harcıyor. Türk futboluna genç oyuncular yetiştirme konusunda önemli iki kulübü var. Bir de Bursa Yıldırım kulübü var. Şimdi sezon başı itibariyle Bursa Yıldırım kulübünden Muhammed Emin Bektaş gibi bir oyuncuyu Kasımpaşa'ya verdiler.

0: Arkasından Güneş diye bir oyuncumuz vardı. Bandırma ile anlaşıldı. Sonrasında Sebat'a verdiler çok ciddi bir bonservis bedeliyle. Yine aynı şekilde Karacabey Belediyespor'dan stoper bir oyuncumuz vardı. Iğdır FK'ya gittim. Yani buradan gerçekten de çok önemli futboluna katkı sağlayacak oyuncular çıkıyor. Ekrem Başkan bununla ilgili de zaten kendi vizyonunu ortaya koyuyor. Dünkü maça baktığımızda, mesela İnegöl maçına baktığımızda 2002 ve üstü, 2003, 2004, 2005 doğumlu 7 tane oyuncuyla ilk 11'de oynadık biz. Yani kadromuzun içerisinde sadece 4 tane, ilk 11'in içerisinde 4 ya da 4 tane yani yaşlı statüsü demeyeyim ama tecrübeli olarak oyuncumuz vardı. Bu anlamda da biz bir yandan o oyuncu yetiştirme vizyonunu devam ettirmek istiyoruz kulübün stratejisi anlamında. Bir yandan da sonuç alıp, iyi oyun oynayıp sonuç almak istiyoruz. Gerçekten de buradan çok takip edilmesi gereken hem Bursa Yıldırım'dan hem Karacabey'den çok önemli oyuncular, çok değerli oyuncular var. İlerleyen yıllarda adından söz ettirecek oyunculara sahibiz. Sezon içerisinde bunları zaten yaşayacağız. Onların gelişimine katkıda sağlayacağız. Sezon sonunda da yine buradan en az 2-3 tane üst liglere transfer yapılacağını düşünüyorum.
1: Hocam, sizin adınıza kamp dönemi nasıl geçti?
0: Kamp dönemi çok verimli geçti. 3 etap kamp yaptık. 2 etap Karacabey'de. Bir etapta Bolu'da bir kamp yaptık. Tabii yeni bir takım olduğumuz için çok fazla mesai harcadık. 7 tane hazırlık maçı yaptık. Bu hazırlık maçlarındaki görüntümüz gerçekten iyiydi. Her geçen gün biraz daha yürümemiz arttı. Bence pozitif bir kamp dönemi geçirdik. Bunun da meyvelerini inşallah sezonda almaya devam edeceğiz. Şu an için ilk 2 haftada güzel sonuçlar aldık. Bakalım, önemli olan devamının gelmesi.
1: Peki hocam, ana hedef nedir bu sezon? Çünkü puan farkı da çok fazla yok hocam. Playoff atlıyla aranızdaki puan farkı sadece 1. Ve ya şöyle, bir haftayı da bay geçtiğinizi söyleyelim. Grup 17 evet, takım olduğu için.
0: Daha çok yeni. İlk 3 hafta. Biz tabii 2 maç oynadık. Şu anki puan farkları, işte içinde bulunduğumuz durum çok bir referans olmayacak bizim için. Bizim öncelikli hedefimiz şu. Bu ligde kalıcı olmak. Kalıcı olurken de iyi futbol oynamak. İnsanların bize saygı duymasını sağlamak. Yani sezon bittiğinde biz insanlar bizimle ilgili şunu söylesin istiyoruz. Karacabey takımı gerçekten de bir oyun planı olan, mücadeleyi asla bırakmayan ve dikkate alınması gereken bir takım. Sözlerini kendimiz için konuşturmak istiyoruz. Tabii ki yapabileceğimiz en iyisini yapmak için buradayız. Fark yaratmak istiyoruz. Oyuncu grubu, kulüp, biz hocalar. Şu ana kadar da her şey iyi gidiyor. Ama dediğim gibi ilk fotoğraf değil, her zaman son fotoğraf önemli ama hedef olarak, net bir hedef söyleyin derseniz, bizim hedefimiz bu sene bu grupta kümede kalmak.
1: Peki hocam, Ramazan Çelik'in kariyer planlamasında hedefi nedir? Uzun yıllar Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptınız. Ardından 3. Lig'de önemli başarılar elde ettiniz ve şu anda da 2. Lig'desiniz. Adım adım ilerleyen bir Ramazan Çelik var. Sizin hedefler nelerdir hocam? Kariyer planlamanız.
0: Tabii yardımcı antrenör olarak üst liglerde çok uzun yıllar çalıştık. Buralardaki edindiğimiz deneyimleri teknik direktörlüğümüze yansıtmaya çalışıyoruz. Üçüncü ligde bence kendi adımıza önemli işler yaptık. Kendi adımıza teknik adamlıkla ilgili bir şeyleri kanıtladığımızı gösterdik. İnsanlara kanıtladık bunu. Fakat tabii üçüncü ligde yaptığınız başarı üst ligler tarafından çok referans alınmadığını düşünüyorum. Bu anlamda da sezon başı itibariyle bir karar verdik. Hani bir üst ligde şartları iyi olan, çalışma şartlarından bahsediyorum, bizim potansiyelimizi yukarıya çekecek bir kulüp aradık. Burası da öyle bir kulüp. Burada tabii ki bir şey göstermek istiyoruz. Üçüncülükte yaptığımız başarının benzer başarılı şekilde bir şeyler göstermek istiyoruz kamuoyuna. Tabii ki buradan da sıçrayıp üst liglerde çalışmak istiyorum. Ben de uzun yıllar Süper Lig'de yapabilirsem bir hayalim daha var. Yurt dışında da çalışmak istiyorum. Ama tabii bunlar bir anda olmuyor. Adım adım gitmek lazım. Şu ana kadar tabiri caizse sindire sindire gidiyoruz. Umarım istediğimiz, o düşündüğümüz, kalbimizden geçenleri de yaşarız.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ben de nasip olursa Karacabey'de gelip bir maç izlemek istiyorum hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bekliyorum en kısa zamanda, her zaman. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hakkımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ramazan Çelik'ti. Çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Bölgesel Amatör Ligi konuşacağız.

0: yeni ismiyle profesyonelliğe geçiş ligini konuşacağız. Hattımızda da konuğumuz Şehit Kamil Karşıyaka Spor Başkanı Halit Ataş. Halit Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Merhabalar.
0: Teşekkür ederim. Gaziantep şehrini profesyonelliğe geçiş liginde temsil edeceksiniz. Geçtiğimiz sezon playoff finalinde Arabanı mağlup etmiştiniz ve adınızı profesyonelliğe geçiş ligine yazdırdınız. Bu sezon hedefler nelerdir? Şehit Kamil de Gaziantep'in en büyük ilçelerinden birisi. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
1: Teşekkürler yayınınız için. Şimdi birinci hedefimiz şampiyonluk, yine şampiyonluk. Bununla ilgili yani şöyle, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapıyoruz. Futbolcularımız mutlu. Bizler mutluyuz. Güzel bir aile ortamı yine kurduk. Önemli olan bunu başarmak zaten önce. Şampiyonlar giden yollarda aile olmak çok önemli. Sizlerin de malumudur. Böyle devam edeceğiz inşallah.
0: Peki Sayın Başkan, grubunuzla ilgili neler söylersiniz? Lige katılım ücreti vardı. Bu ücreti ödediniz.
1: Evet.
0: Bu da ciddi bir ücretti. Bunun da altını çizmiş olalım. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
1: Ya bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Yani içimizdekiler bir kısmı olan insanları üzüyor, bir kısmını sevindiriyor. Aslında bir hak verdiğimiz noktalar da var, hak vermediğimiz noktalar da var. Özellikle bu yatırılan parayla ilgili. O yüzden çok fazla konuşamıyoruz. Yani sessiz kalmayı tercih ediyoruz bu konuda. Özellikle bu parasal konularda.
0: Peki Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi lige katılım bedelini ödediniz ve bu bedel de çok ciddi bir bedel. Futbolcu ücretleri de yüksek durumda bulunduğunuz ligde. Bununla alakalı neler söylersiniz?
1: Ya şöyle,
0: nasıl bir takım oluşturdunuz? Yani, buyurun Sayın Başkan.
1: Yani kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. En güzelini yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani yanımızdaki futbol sever olan insanlar, bizi seven insanlar bizimle birlikte bu yola çıktılar. Yönetimimiz çok böyle fedakarlıklar yapıyor. Ama şu bir gerçek, yani bakan değil, amatör spora destek verin dediği halde biz amatör sporda çok bir destek görmüyoruz yani. Biz Gaziantep'te belediye takımı olmadığımız için çok fazla bir destek görmüyoruz. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. En küçük bir destek aldığımız yerlerde bile zaten aynı desteklerden bahsediyorum. Onlarda bile çok böyle sorunlar yaşıyoruz. Hatta bana belediye destek verecek. O vereceği desteği herhalde bir 6 ay bekleyeceğim. Sonra verecek. O da beni geriye atıyor. Daha beter bana zararı oluyor. Yani. Bunları daha artık dile getirmekten çekinmiyoruz. Çünkü hiçbir destek almıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bize destek verenlere buradan sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim yakın çevremizdir. Onlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
0: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Nasıl bir takım evet. oluşturdunuz ve ciddi bir ücret, yani ciddi bir ücret dönüyor ligde.
1: Şöyle, şimdi biz dedik kendi çevremizde bu bütçeyi ortaya getiriyoruz. Oluşturduğumuz takım üzerinden bütçe konusu şöyle, yani biz kendi çevremizde bütçeyi ortaya getirdik. Oluşturduğumuz takımda profesyonel liglerden aldığımız adamlar olsa da kendi amatör ligden, yani bal liginde oynamış, şampiyon olmuş oyuncularla anlaştık. Yani şu andaki size bahsetmek istiyorum, yani Türkiye genelinde takım yapan gerçekten çok kaliteli takımlarla iki maç yaptık. Orada duydunuz mu bilmiyorum.
0: Evet Sayın Başkan, hazırlık maçlarını da güzel bir şekilde geçirdiniz.
1: Çok güzel, ben de izledim mesela. Yani gerçekten çok etkiliyiz ve çok iyi bir takım kurmuşuz. Çok memnun oldum. Bir iki takviye daha istiyor mu? Hocayla istişare yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra artık önümüzde hiçbir engel olmayacağını düşünüyorum. Yani takım futbolcular olarak kariyerli, kaliteli, çok güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum.
0: Peki Sayın Başkan, manevi destekten bahsettiniz. Taraftarın ilgisi oluyor mu? Şampiyonluk maçında da ciddi bir katılım vardı. Taraftarın ilgisi vardı.
1: Evet. Şimdi taraftarımız, her zaman söylediğimiz gibi, bizim kırmızı çizgimiz. Taraftarımızı çok seviyoruz. Onlarla bir bütünleşmemiz oldu. Çok seviyorlar bizi. Ve futbolun ruhunu tekrar ortaya koyduğumuz için bundan dolayı da memnunlar. Biz de onlardan memnunuz. Onlardan hiçbir beklentimiz yok. Sadece destek vermelerini istiyoruz size. Yanımızda olmalarını istiyoruz. Tam aksine biz de onlara kendi desteğimizi, bir taraftarla bir kulübün nasıl böyle iç içe olacağını ortaya koyacağız, göstereceğiz bunu. Kendimizi bu şekilde sevdirdik taraftarımıza.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Şehit Kamil Karşıyaka Spor Başkanı Halit Ataş'tı. Bölgesel Amatör Lig'e de değindik programımızda. Bölgesel Amatör Lig'de de çok ciddi ücretlerin harcandığını paylaşalım. Çok ciddi ücretler harcanıyor. Lige katılım bedeli de 3 milyon TL civarında. Bunun da altını çizmiş olalım. Sizlerden gelen mesajları bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor hattımız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal olacak. Mesut Hoca ile birlikte Süper Ligi ve 1. Ligi konuşacağız. Birazdan hattımızda konuklarımız arasında Mesut Bakkal yer alacak. Bir dinleyenimizin sorusu vardı. Mesut Hoca'ya bağlandığında bu soruyu da ileteceğim kendisine sevgili dinleyenler. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Instagram üzerinden gelen birkaç mesaj vardı. Kontrol ettiğimde Instagram üzerinden gelen mesajları. Mustafa Özdemir yazmış. Teşekkür ederim güzel dilekleri için. Çok çok sağ olun. Instagram'dan kontrol ettiğimde Semih Bey'e selamlarımızı göndermiştik. Kendisine teşekkür ediyorum. Sercan Aydın'a teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Teknik Direktör Mesut Bakkal. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hani merhaba, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
0: Evet hocam. Uzun zaman oldu hocam. Mevsim değişti.
2: Ahmet'ten sonra biraz ara verdik ama şimdi iyi, çok şükür.
0: Evet. Hocam son maçta ayrılmıştınız. Çok ciddi de emek sarf ettiğiniz bir takımda. Hem ikincilikten birinci lige yükselişinde hem de birincilikten süper lige yükselişinde. Az önce dinleyenimizden de bir mesaj geldi. Ben duyuru yapmıştım sizin bağlanacağınızı. İdris Bey yazdı. Hem Galatasaray'ın hem de Amedspor'un taraftarıyım. Hocam Amedspor'u değerlendirsin demiş. Mesut Hocam'a sorar mısınız demiş. Ne dersiniz hocam? İlk 7 hafta itibariyle Süper Lig'de lider Amedspor Galatasaray'la aynı puana sahip, 13 puanda. Siz şehri yakından tanıyorsunuz. Amedspor camiasını yakından tanıyorsunuz. Neler söylersiniz hocam?
2: Çok güzel bir soruyla başladı. Teşekkür ediyorum. Aslında dinleyicinizi de kırmak istemem ama ben Ahmet'e biraz kırgınım ya.
0: Neden hocam?
2: Yani yorumla yapmak, çünkü o şampiyonluk bizim hakkımızdı yani. Yani son maçtaki yaptıkları, çünkü ben ilk sefer şampiyon yaptım orayı. Şimdiki olan maçlarında dahi yani söyleyebilirim. Biraz gönlüm kırık işin açıkçası. Bunu net söylüyorum yani.
0: Ama hocam, çünkü taraftar sizi çok seviyor.
2: Ben de çok seviyorum orayı, taraftarla ilgisi yok. Yani taraftar yok. Son maça gelmişiz. Ben gittiğimde 4 puan gerideydik. 6 galibiyet 5 beraberlik aldık. Ayrılacağız dediler. Mağlubiyet yokken bir tek Bandırma'da 10 kişi kaldık, yenildik. Yani son maça giderken. Ya bu yapılmaz. Ya bunu ben bir belirteyim. Çünkü maç içinde bir iki cümle söyleyeceğim. Yani gönlüm kırık, yalan değil. Ya iki sefer şampiyon. O takım yine yani bunu biraz çok özür söylüyorum sanırım. Yani yine ben şampiyon yaptım yani. Gittiğimde yerlerdeydi. Yani İkinci seferde de aynı şekilde. Büyük emeğimiz var. Ben emeğe saygısızlık olduğu için çok kırgınım. Yani bunu da ilk defa
0: senin programında söyledim. Hocam kişilere, camiaya değil.
2: Hayır, camiaya değil. Tabii ki yani. Tabii ki. Yani orada son maçta şampiyonluk maçına giderken olur mu öyle şey ya? Ya bir de yani ben çoğu şeyi zaten Ahmet'in camiasını ve taraftarı çok sevdiğim için bir şey söylemem zaten çok fazla. Yani demem, Ama yakışmadı yani. Bana yapılan yakışmadı bence.

0: saha gelince de maça gelince de yaptıkları. Çünkü lig şöyle söyleyeyim size. Ahmet'in geldiği nokta liderliğindeki şeyi küçümseme anlamında değil ama savunma anlamında bu kadar hata yaparsanız yani bu galibiyetler veya mağlubiyetler mağlubiyetler kaçınılmaz. Bakın top oynama şeyi orantıları %30'a %70 Beşiktaş'ta. Yani bu kadar zayıf başlarsanız, bu kadar dirensiz başlarsanız zaten bu şekilde oynayan bir takım var. Çıkarken mesela hadi 2-1, 2-0 gidiyor, 2-1 gidiyor maç. Çıkarken o top kaptırma ne ya kaleciden verilen? Ben bunu bir anlamıyorum zaten Salim ya. Geriden oyun pas yapacaklarmış. Al baskıyı yedi, 3 oldu. 3 olmasa berabere kalacaklar. Belki de maç Beşiktaş şu anda lider olacak. Bakın bir daha söylüyorum. Ahmet'in şu andaki geldiği nokta küçümseme anlamında değil. Ama maç izliyorum ben. Ha, çok koştular, çok mücadele ettiler. Bunu olacak zaten. Bu ligde oynuyorsanız bunu yapacaksınız tabii. Ama bakın Furkan çok güzel bir şey söyledi. Topsuz oyunda çok iyi strese var. Bunu biraz da oyuna geçeceğimiz zaman yapmamız lazım dedi. Yani oyun oynama anlamında yani rakibi sadece durdurmaya değil de biraz da oynama anlamında şu anda topla sürekli bir oynayan bir takım var. Ha, liderler mi? Liderler. Zaten bakıyorsunuz yani inanılmaz şekilde hatalı goller var. Yani şimdi mesela birinci gol, ikinci gol yedikleri, üçüncü gol hep çıkarken ya orta sahada baskı hiç faul falan yok. Ama şunu söyleyeyim sanırım. Yani bu Ahmet maçından girdik. Devam edeyim ben.
1: Tabii ki.
0: Mesela bak penaltı. Bu bir şey yapılan. Vlahovic'e yapılan. Penaltı. %100 kırmızı kart penaltı. %100. Maç gidip orada kırmızı kart olsa maç gelecek 2-1'e veya işte yani ondan sonra atılır atılmaz bilmiyorum. Ama korner bir tane atmış. Bakıyorum önümde şeye. Ahmet'in attığı korner sayısı bir tane. Beşiktaş'ın 10 tane. Atılan gollere bak. Bak küçümsemiyorum. Ama oyunun şöyle bir şablonu çıkarttığınız zaman yarı sahada oynayan hele 200'de bile. Hele ki kontratakta da bu kadar pozisyon verirseniz de hatta beşlik olurdu, altılık olurdu. Tabii ki. Altılık. Benim anlamadığım bir şey var şimdi. Bu hafta milli takım arasına giriyorsunuz. Ya niye oynatmıyorsunuz siz stoperi sağ taraftaki şimdi bakıyorum notlarıma oyuncu ya niye oynatmıyorsunuz abi? Ya bu bir rotasyona gidiyoruz. Ya, geçen hafta şeyde kupa maçında şahane oynayan bir takım dinlendirilir mi? Önünüzde iki hafta maç yok abi. En sonradan oyunu alıyorsunuz, toparlamaya çalışıyorsunuz ama yok. Ben şöyle söylüyorum. Şimdi bu hataları bir yerli hocalar yapsa bana tefe koyarlar. Hiç kusura bakmasınlar yani. Tefe koyarlar. Ya önümüzde maç yok, maç. Yani önümüzde milli maç yok. Bırak adam oynadığı kadar oynasın ya. Kerni, Emirhan. Değil mi? Oynamadı. İkisi de oynamadı. İşte şey maçının Salim çok iyi oyuncularıydı. Kupa maçının. Çok iyi oyuncularıydı. Oynamadılar. Onun için Ahmet'in başarısını küçümsemiyorum ama yani ben orada çalışan birisi. İnşallah daha iyi olurlar ama ben de burada Beşiktaş'ın oyuna zayıf başlaması kendi hocaları da söyledi. İnanılmaz derecede zayıf başladı. Hiç üretemedik dedi. Nasıl olur diye başladım. Çünkü herkes akşamdan beri dinliyorum Salim. Şu noktaya değiniyorlar. Beşiktaş Ahmet takımı oynadı. Tempo oynadı. Yakın oynadı. Nasıl oynayacak abi? Avrupa'ya gittiğimiz zaman aynı şekilde oynuyorlar. Nasıl oynayacaklar? İnanılmaz derecede bence geçerli bir futbol oynadılar. Rahatsız ettiler, döndürmediler, baskı yaptılar, kazandılar, gole gittiler. Uzaktan iki tane gol attılar falan. Yani yaptılar. Ne yapacaklar? Türkiye'deki olmayan şey bu. Alacağız, oynayacağız. Rakip alacak, oynayacak. Öyle bir futbol var mı? Al işte. Bakın Ahmet bunu toplama kadrosu bu sene yeni transferleriyle yaptı, lider oldu. Abi bunu aslında şu anda baktığınız zaman iyi kadro olan takımlar aynı şekilde oynasa farklar o zaman ortaya çıkacak. Akşamdan beri diyor ki Ahmet yakın oynadı, darbeli oynadı. Efendim söyleyeyim şey faul 25 tane faul yapmış Ahmet, 4 tane Beşiktaş yapmış. Tek farkları bu. Yani ne yapmış? Top Beşiktaş'a geçtiğinde baskı yapmış, topu kazanmak için yakın oynamış.

0: Onun için ben ameliyat tebrikleyeyim. Ama bu da bir yani yüksek tempo ve temaslı oyunun sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Tabii ki tebrik, ama benim kendime, ama bir daha söylüyorum, cami olarak değil ama kişiler olarak hakikaten gönlüm kırık. Yani kırığım yani. Yani hakikaten kırığım. Onun için bu maçı istersen bu şekilde bitireyim.
1: Hocam ilk 7 hafta tamamlandı Süper Lig'de. İlginç sonuçlar da var. Bunun da
0: ben de bakıyorum Salim. Evet. Ben düğünde de açık.
1: Evet. Neler nereden başlayalım? İlk 7 hafta itibarında mesela lider Ahmet Spor'un 3 puanı var. Puan ortalaması, yani Galatasaray'ın 13. Puan ortalamasına baktığımızda 2 bile değil ortalama. Ligin seviyesiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Efendim?
1: Ligin seviyesiyle ilgili. İlk size neler vaat etti her maçın?
0: Şöyle söylüyorum, birkaç tane maç haricinde, yani mesela dünkü maçıydı Beşiktaş maçı, birkaç tane maç hariç iyi maçlar seyretmedik. Trabzon maçı iyiydi, şimdi ona biraz da değiniriz birazdan. Yani Trabzon maçı iyiydi. Aslında bu ne oldu biliyor musun? Bu olay şu anda herkes ortak oldu. Ben de hani puan sıralaması önünde bakıyorum, çok güzel bir, herkesin iddialı olduğu bir şey oldu, yani puan sıralaması oldu. Lig böyle yani ara açılmadı. Mesela 9. Çaykur Rizespor'un 10 puanı var ya. 1. Ahmet'in 13 puanı var. Yani 8 puandaki o, şöyle önüme bakayım. Kasımpaşa 10, Trabzon 10. Şimdi Trabzon ortak. Yani Kocaeli 12 puanlı zaten. Beşiktaş. Kocaeli'yi bu arada unutmayalım. Çok iyi bir istikrarla gidiyorlar. Kasımpaşa daha mağlup olmadı Emre Hoca'yla mesela. Erzurum yenilmesine rağmen ikinci galibiyetini aldı. Burada baktığınız zaman bence şu andaki, yani dünkü maçın sonuçlarından sonra, işte Galatasaray maçı ve Beşiktaş maçı, lig biraz oturdu ve iyi gidiyor şu anda. Bence biraz daha bundan sonraki milli takım arasından sonra daha da kızışacak gibi.
1: Hocam zaten milli aradan sonra direkt takımlar bu süreçte kamp da yapacaklar, bunu söyleyelim. Uzun bir ara var, yaklaşık 3 haftalık bir ara var.
0: Niye bu kadar oldu Salim acaba?
1: Hocam yani, Uluslar Ligi'nde maç yoğunluğundan dolayı. Bunun sebebi bu hocam. Uluslar Ligi'nde ciddi bir maç yoğunluğu var.
0: Dün akşam bayağı bir ara verilecek.
1: Dün akşam zaten oynanan maçlardan sonra ara verildi. Yani 20 Eylül'de araya girdi takımlar.
0: 9'unda tekrar başlıyor.
1: 9'unda tekrar başlıyor Galatasaray Kasımpaşa maçıyla. Uzun bir ara hocam, bunu da söyleyelim.
0: Çok uzun bir ara, iyi değerlendirmek lazım. Şimdi yani izin de veremezler. Zaten milli takıma gidenecekler, dinlenecek. 2-3 günlük aradan sonra belki de başlanacak falan.
1: Normalde yani bunun gibi oluyordu hocam. Siz de ifade ettiğiniz gibi normalde ilk hafta ara veriliyordu. İkinci hafta başında başlıyordu maçlar. Yani evet. İkinci haftanın cuma günü başlıyordu. Şimdi üçüncü hafta başlayacak.
0: Bu ara iyi değerlendiren iyi başlayacaksan. Çünkü şöyle, neden? Ben bunu başımızda yıllardan beri çalışan birisiyim. Böyle bir aralarda yabancı oyuncular durmuyor milli takıma gitmeyen. Herkes izin istiyor sana. Eğer bu konuda o takımlar bu getirdiğin noktanın farkında olmayıp da bir haftalık falan bir izin verirlerse işleri çok zor. Yani çok zor. Yani normalde iki haftalık arada bizden bir hafta izin isteyen oluyordu ya. Şimdi herhalde giden bir 10 gün gelmez hani. Yani çok problem yaşıyorlardı. Ben bu geldiğiniz noktada forumda takım sayısı bayağı bir oldu. Yani bayağı bir çıktı. Bunun lig temposunun düşmemesi, ama düşeceğine de eminim ya. Düşer diye düşündüm. Özellikle ilk maçlar. İlk maçlar. Ama şu puan sıralaması, şöyle önümde bakıyorum, ta Çaykur Rize'ye kadar 10 puana kadar herkesin bir iddiası var yani. Herkes iddialı gidiyor. İstersen bir Trabzon maçına falan geçelim.
1: Yani geçelim. Hocam çok güzel bir maçtı. Maçın adamı olarak hocam Salah'ı gösteriyoruz ama isterseniz hocam Trabzon maçına geçmeden önce kısa bir ara verelim mi? Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından Trabzonspor'u konuşalım hocam. Galatasaray galibiyetini.
0: Tamam.
1: Teşekkürler hocam anlayışınız için.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Mesut Bakkal sohbetimiz sürüyor. Hocam Trabzonspor çok önemli bir galibiyet elde etti. Salah hat-trick yaptı. Saviolo bir gol attı. Golün asisti de dinleyenlerimizle paylaşalım. Muhammed Salah'a aitti. Neler söylersiniz hocam bu maçla alakalı?

0: 4-0'lık önemli bir galibiyet.
1: Evet. Sancım çok güzel bir maç. Önceki Trabzon'u tebrik edelim. Tabii hocayı da tebrik edelim, yeni hocasını. Yani geldiği zaman iki tane oyuncuyu oturttu biliyorsunuz yani. Ona şöyle falan oynatmayınca top yere indi. Yani Salah kurgulu oyunu tercih etti. Topu yere indirmeyi tercih edince de olanlar oldu. Şimdi ona şunu kenarda tutulması ne oldu? Orta yapma savurganlığını bir defa bıraktılar. Yani çabuk atağa, dikine atağa gitmeye çalıştı. Yani kanatlara inip inmemeleri önemli değildi. Direkt gole gitmeleri önemliydi. Tabii burada ilk golde Galatasaray'ın yardımını da unutmayalım yani. Çünkü hücum alanında taş kullanan Galatasaray, Uğurcan hariç tam kadro Salah'ın arkasında kaldı ya. Ve Salah attığı sadece attığı iki golde en az 70 metre, en az bak 60 garanti de 70 metre dribling yapıp gollerini attı ya. Bak bu böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Yani bu arada sırada yılda birkaç sefer kendi takımlarımızda veya 5 senede bir yakalandığımız oluyor da böyle yakalanma olmaz. Çünkü zaten bunu istiyor adam. Mesela açık alan bulduğu zaman driplingle diğeri normal koşuyor, toplu adama yetişemiyorsun. Nerede yetişeceksin Abdülkerim, zaten mümkün değil. Ve 70 metre bu. Bu sen önde baskı yapabiliyorsun. Öndeki baskıda işi bitiremedi mi Galatasaray, işi çok zor. Arka taraf Allah muhafaza. Dönen toplar öyle. Ama tabii burada Fabio'yu da unutmamak lazım. Ünlü Bero'daki inanılmaz oynadı yani. Bence tamam. Salah büyük oynadı. Büyük işler yaptı. Zaten bunları hep yapan bir oyuncu. Ama orta sahadaki baskılar da ve çabuk diken. Hiç oyalanmadılar. 1-2 öne. 1-2 öne. Hoca böyle istemiş. Hoca bunu herhalde kendi de söyledi. Hatta ama burada bir parantez açabilir miyim Torreira'ya?
0: Tabii ki hocam.
1: Bu beni çok etkiledi. Mesela maçtan sonraki konuşması, ben dedim ki helal olsun buna. Biz dedi mağlup olduğumuz zaman bile dedi buraya çıkıp dedi gerekenleri söylememiz gerekiyor dedi. Ama dedi bunun üstesinden gelecek bir oyuncu ve çok güzel bir konuşma yaptı. Çünkü şöyledir, 4 tane yedikten sonra buraya çıkıp da her babayı ki konuşturamıyorsunuz yani. Yani maç bir defa buna
0: hocam genellikle genç oyuncular falan yollanıyor öyle durumlarda.
1: Evet sen de farkındasın Salih, ama Torreira çıktı, biz bu sorumluluk bizde dedi, biz bunu böyle yaptık dedi ve bunu dedi telafi ederiz dedi. Gelelim taştan atılan bir taştan kendi kararında golü yedi Galatasaray. Atılan taçtan taç atıyordu yani belki çok nadiren görünür. Orta sahadan dikin atılan topta. Dün bir de defaatle seyrettim. Trabzon kendi orta saha yayının en az 3-4 metre gerisinden çıkıyor Salah. En az. Ya bir tane bari ya Abdülkerim. Ya biriniz durun ya. Bir tane bari arkada kalın abi. Yani stoperlerin biri. Biri taç atıyorsa biri önüne alır yani Salah'ın. Salah'ın önüne bir attılar. Bu maç gitti. Bu tabii. Şimdi mesela Osimhen olmadan oynamıyorlar diyenlere bence haklı çıkarıyorlar. Yani o demek ki bütün lider işteki sahadaki coşkuyu veren o, öndeki baskıları yapan o, yüklenen o, gol atan o, yaptıran o demek ki. Maç boyunca da bu sürdü gitti zaten. Bir de buna Galatasaray'ın şu andaki en büyük zaaflardan bir tanesi savunma zaafları eklenince yani bu fark ortaya çıktı. Şimdi Galatasaray'ın bu maçtaki tutarsız oyunu devam edince bence her anlamda dağıldı ya. Tabii. Yani ikinci golde 50-60 metre dribling şansı verdiler. 50-60 metre. Net. Alman hocanın 11 değişikliği büyük bir şey söyledi. Ben burada hata da yapabilirim dedi ama yaptım dedi. Yani çünkü oyuncuya baskılı oyunda Santfor ona şöyle gidemezdi bu ataklara. Net. Süratli adamlarla çıkmaya düşündü ve gitti. Önde şimdi Fabian'ın çok iyi oynadığını söylemiştim. Ama Galatasaray baskı yapıyormuş gibi yapıp kaybettiği anda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Aslında bu maçları biraz abartıyoruz Salim, ama aslında her maç bu tempoda ve bu şekilde geçmesi gerekiyor. Çünkü büyük yatırımlar yapılıyor. Büyük futbol beklentileri var. İşte biraz önce verdiğim bir örnek var Salim. Hani yüksek tempo ve rakibe yakın oynadı. Herkes bunu söylüyor. Ahmet için. Ama bu kadar transfer yapan, bu kadar üstün oyuncular, bunlar da yapacaklar. Bakın Galatasaray orta sahada ikinci bölgede kazanılan her top, dikin oynayan her top Galatasaray'ın kalesinde pozisyon adlı fark oluyordu. Onun için haklı galibiyetle hem Trabzon maçı hem Ahmet maçı, bu hafta seyrettim en iyi maçlardan bir tanesi, iki tanesi. İkisi de zaten daha da fazla atabilirdi. Ama bunlar, birisi 4 gol yerken, işte birisi 3 gol yerken niye yediklerini hesabında iyi yapsınlar. Yani iyi yapsınlar. Tamam, atanı tebrik ederim ama yiyen de bu kadar da hata yapılmaz yani. Bunu da söyleyeyim Salimciğim.
0: Evet. Hocam 4-0'lık önemli bir galibiyet. Ben maç öncesinde orta sahalar belirleyici olacak demiştim. Fabinho'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor hocam.
1: Evet, net söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Zaten çok kaliteli bir oyuncu.
0: Mesela hocam sağ bekleri değerlendirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Monaco'da zaten sağ bek olarak ilk kez oynamıştı.
1: Evet. Ama ben sanırım inanılmaz bir oynadı. O baskılar, o atağa çıkışlar falan, o yönlendirme. Yani aslında bu iki gün olmasına rağmen bu şekildeki mentalin, çünkü Galatasaray'ın baskı yapacağını bilen bir hoca, bu hoca geldi, dedi ki biz nasıl, ve bir de çok enteresan da bir şey söyledi biliyor musun? Dedi ki oyuncularla paylaştım ne yapmamız gerektiğini dedi. Öyle bir şey söyledi. Hani sahadaki, içeride, çünkü bunu biz zaman zaman yaparız. Hani konuşuruz. Nasıl rahat ediyorsunuz, nasıl oynuyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor falan diye. Çünkü taktik bir ortaklıktır. Ve bence beraber ortaya koydukları şekil, işte Fabio ile, işte yanındaki 3 tane orta sahayla ve Salah'la, süratli adamlarla inanılmaz bir fark ortaya çıktı. Onun için senin dediğin gibi Salah, ben zaten maç içinde de söyledim. Bir grupla beraber seyredip inanılmaz bir önlü bro dedim. İnanılmaz oynuyor. İnanılmaz oynuyor dedim. Ama Trabzon'daki pek kötü yoktu. Herkes iyiydi ya. Çok istekliydi. Haklı bir galibiyet aldılar yani Salim.
0: Hocam gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey tekrardan iyi yayınlar. Mesut hocama selamlar. Salah'ın bu maçı özel maçın yıldızı demek doğru olmaz. Attığı 3 golde biz bir yıldızı bir adım öne taşıdık. Salah bir Galatasaray taraftarı olarak gıptayla baktım. Başlı başına yıldız. Zaten bir de Okan hocayı hoca gözüyle Mesut Bakkal nasıl değerlendirir? Futbolculardan daha çok kart görüyor. Hoca bize kenarda oyuncusunun sesini duyuracak, taktik verecek hoca lazım. Yoksa Trabzonspor ilk defa yenmiyor Galatasaray'ı. Mesut hocama tekrardan selamlar demiş. Ne dersiniz hocam bir teknik direktör olarak? Yaşça da büyüksünüz Okan hocadan.
1: Ben şöyle söylüyorum. Ya bir defa Okan'ın başarılarını hani ortaya koydu. 4 yıl üstte şampiyon, her yıl şampiyon ligi falan. Yani bu çok basit görülecek bir şey değil yani. Hani tamam, ben taraftarlarımız kendi düşüncelerini ortaya koyabiliyor ama aynı başarıyı, aynı işleri yabancı hocaları yaptığı zaman yere göre sığdıramıyoruz ya. Peki kimler geldi geçti buradan işte? 4 senede, bu 5. senesinde. Belki Galatasaray bu sene yine şampiyon olacak. Yani belki takım iyi. Daha 13 puandalar ve ikincisi avarajla. Mağlup oldular ama ben hani Okan hem futbolculuğunda hem de hocalığında çok sevdiğim bir kardeşimiz. Başarını da takdir ediyorum. Ya bu 4 sene Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olacaksınız, kupaları alacaksınız, Şampiyon Ligi'de oynayacaksınız. Yani lütfen biraz daha, bak biraz daha lütfen azıcık sağduyulu yani yapmayın. Yapmayın yani, bu kadar oralarda oynamak, oralarda yapmak kolay basit değil. Yani işte bu aldı geldi 4. 5. yıl, bu sene de ortaya koyacak. Ha, o kendi bilir, kendi çalışmak ister, devam ederek de olabilir ama şu anda ligimizin en başarılı hocalarından bir tanesi. Yani bunu kimse inkar edemez. İki, kenardaki agresifliği için çok

0: şey bir cevap vereyim. Kendim de biliyorum. Kenara agresif olurum, niye agresif derler. Olmazsınız, niye olmuyorsun derler falan. Bunun gibi. O yönde yaşıyor. Bilmiyorum olayların ne olduğunu bilmiyorum. Atılmasının ne olduğunu, neden olduğunu bilmiyorum. Eğer hakem de atıyorsa haklı kararları da vardır diye düşünüyorum. Yani kolay kolay öyle hoca atılmaz kenardan. Vardır. Şimdi çok ince kurallar geldi. Yani çizgiyi ihlal ediyorsunuz. Yani bilmeden dışına çıkıyorsunuz. İkinci ihlalde atıyor falan. Bayağı böyle oldu. Onun için lütfen kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yani gerçekten çıkalım. Yani mesela İsmail için de öyle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Efendim söyleyeyim, hiç yenilgisi yok. Al şimdi 8 tane dün gol attı. Şimdi iyi hocam oldu. Hani o zaman kötü de şimdi mi iyi oldu? Yani bu biz kendi değerlerimize, Aziz Başkan'ın dediği gibi o kadar güzel bir konuşma yaptık ki şeyde maçtan sonra. Ama ne zaman kendi değerlerimize sahip çıkacağız? Ne zaman çıkacağız ya? Ben bunu anlatamıyorum ya. Al 10 puanı var, 13 puan liderim var. Yani ne istiyor insanlar bilmiyorum ki. Yani illa şey mi olacak yani? Abramovich mi yoksa işte Çevşenko mu olacağız yani? Yani içinden mi değişik olacak? Okan almış şeyi götürüyor Galatasaray'ı. İsmail o kadar şeye rağmen ya kimseye bir şey beğendiremiyorsunuz abi. Hiç kimseye. İnanma hiç kimseye bir şey beğendiremiyorsunuz. Çünkü şöyle bir ortam var. Eleştiri olduğu zaman insanlar çok hoşuna gidiyor. Ya yani şey, ya bir dakika bir sabredin, adam Marsilya'dan puan aldı. Şampiyon Ligi'ne ilk defa yıllar sonra. Kaç yıl sonra kalmıştı Şampiyon Ligi'ne? O bu küçümsenecek bir şey mi ya? Ya lütfen biraz sabır ya. Azıcık biraz sabır ya. Al dün 8 tane attı. Ne oldu? Ha? Doğru bence kadro. Kesti ortasadan, üçlü ortasadan. İrfan Can'ı koydu. İşte o fark geldi ortaya. Tamam Eyüp öyledir böyledir ama antrenmanda bile 8 gol atamazsınız. Antrenmanda dahi sadece 8 gol atamazsınız. Evet. Onun için küçümsenecek bir şey değil. Yani ben onun için lütfen rica ediyorum dinleyen dinleyicilerimize, işte spor severlere, lütfen kendi değerlerimize sahip çıkalım ya. Ya çıkalım. Yani yapmayın. Hepsi aldı götürüyorlar. Bırakın çalışsınlar. Yani zaten gideceği zaman kendileri de ne yapması gerektiğini bilir yani. Bilir. Ama ben şöyle söylüyorum. Yani özellikle işte hani Okan'ı sordukları için yani lütfen başarılarını küçümsemeyin. Yani küçümsemeyin. O kadar ucuz değil bu işler. Benden bu kadar sadece söylemem.
1: Peki hocam gelen teklifler var mı? Son olarak Ahmet Spor'daydınız. Sezon başı hatırlıyorum.
0: Sezon başı vardı. Birkaç tane vardı.
1: Teklifler vardı ama çalışmayı tercih etmediniz.
0: Yok biraz dinleneyim dedim. Çünkü ben hakikaten şeyde hiç beklemediğim bir şey oldu benim ya Ahmet'te. Yani son çok hevesi gitmişim. İki sefer şampiyon yapan bir hocayım. Yani hem alt dipten çıkardık hem de orada. Çünkü 16 galibiyet 5 beraberlik ve buna ayrılalım dediler. Sebepleri çok şey de ben ona girmek istemiyorum. Yani daha fazla yaralamak da istemiyorum.
1: Hocam ben yani bilirsiniz doğru neyse onu yazar. Teyit etmeden haber girmeyen bir yapıya sahibim. Hı-hı. Sizi de yaklaşık 10 yıldır tanırım. Hı-hı. Size son maç öncesinde kadroyu biz yapalım tarzında dediler. Bir hayat mı oldu mu?
0: Dediler.
1: Yani o zaman benim kaynaklarım güvenilir doğru. Kaynaklar.
0: Yani doğru. Ben şimdi yalan söyleyeyim. Dediler. Önümüzde liste bunlar oynayacak dediler. O zaman siz dedim birini getirin.
1: Evet. Anladım hocam. Ama evet. Sizin hiçbir şekilde.
0: Ya yapmam ki kardeşim. Öyle çalışacağıma çalışmam ki. Yani çalışmam öyle yapacağıma. Yani çalışmam.
1: Zaten siz buradaki yayınlarda da yapmış
0: olabilirsiniz. Yani ben bunlar oynayacak. Bunlar,
1: kişileri tabii yani. Eleştiren insansınız.
0: İstişare edebilirsin. İstişare edebilirsin. Yani konuşabilirsin ama önüne bunlar önce oynaması olmayacak dediğin zaman iş değişiyor. Tabii.
1: Evet.
0: Tabii değişiyor yani. Ama bu konudaki onlara bu şeyi cesareti veren ne acaba? Yani anlamıyorum ben.
1: Meslektaşlarımız mı?
0: Aa, bilmiyorum artık yani. Nedir bu nedir? Yani ben hiç kimseye suçlama anlamında değil de. Nedir bu yani?
1: Bir ara hocam sizin serzenişiniz de olmuştu yayınımızda. Pro lisans olaylarıyla ilgili, lisanssız antrenörlerle ilgili.
0: Ya işte demiştim yani. Burada kalmak için kendinizden ödem vermeyin. Bu koltukta oturmak için. Ben bunu panellerde

0: söylüyorum. Yani o koltukta oturmak için akşam kafaya yastığınızı koyun, rahat yatın abi. Ödün vermeyin. Abi tartışalım bak. Transferi tartışalım, oyuncuyu tartışalım, oyunu tartışalım ama yani kalem elini alıp da tahtada ben bunu böyle böyle olması gerektiği olmaz öyle bir şey. Yani olmaz. Olmaz. Tabii. Onun için şey yani söyleyiver şöyle doğru bir ya. Yani doğru bir yani. Bunu ben evet. Öyle hocalık yapacağıma yapmam. Hiç yapmam daha iyi. Yapmam ya. Yapmam. Ve şey anlattı. Zaten ben olayı şampiyon yapmıştım. Yani olmuştu zaten onlar.
1: Evet.
0: Tabii tabii olmuştu. Onun için öyle bir şey olayı yaşadık. Ama bundan sonra hangi takımda olursun yine müsaade etmem yani. Etmem yani. Ama inşallah başarılı olurlar. Evet. Sayıncık.
1: Hocam var mı gelen teklif peki?
0: Var birkaç tane var da bakalım ya. Birkaç tane var Salim. Bakalım.
1: Çok teknik direktör değişikliği yaşayan kulüpler de var. İkincilik, birincilik ve Süper Lig'de.
0: Bakalım ya hayırlısı ya. İnşallah bizim için ne uygunsa olur ya Salim. İnşallah. Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok
0: sağ ol Salim, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Değerli vaktinizi ayırdınız hocam. Görüşmek üzere. Size de iyi çalışmalar diliyorum hocam.
0: Estağfurullah. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'dı. İlk kez Ames Spor'dan ayrılma sebebini de yayınımızda açıkladı. Sağ olsun. Şeffaf bir şekilde açıkladı. Süper Lig'i değerlendirdik kendisiyle. Milli aradayız. Bunun da altını çizelim. Milli takımımızın 3 tane önemli maçı var. Cuma günü Kocaeli'de rakibimiz Fransa. Pazartesi günü Bursa'da rakibimiz İtalya. Ardından da deplasmanda rakibimiz Belçika. 3 önemli maç. Milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyorum. Saatlerimiz de 13.54'ü gösteriyor. Yavaş yavaş toparlayıp yayını da bitireceğim. Bugün önemli konuklarımız vardı sevgili dinleyenler. Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü bizlerle birlikteydi. Antalya Spor'u konuştuk kendisiyle. Ardından Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt bizlerle birlikte oldu. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikteydi. Bölgesel Amatör Ligi de konuştuk. Yeni ismiyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ni de konuştuk. Şehit Kamil Karşıyaka Spor Başkanı Halit Ataş bizlerle birlikteydi. Ve son bölümde ise Mesut Bakkal'la, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'la Süper Lig'i değerlendirdik. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mertel Amal, Erim ve Gence Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hattrick başlıyor.
1: Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Alan. Bugün Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Yoğun bir maç haftası geride kaldı. Bugüne maç kalmadı. Milli araya girdik. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün bizde de Avrupa'da da karşılaşmalar, lig maçları sona erdi. Tablolar netleşti, puan tablosu. Milli araya lider giren takımlar, formda giren takımlar belli, yaşananlar belli. Bunları Genco abiyle konuşacağız. Haftanın devamında da tabii milli takıma biraz bakacağız. Gündem böyle. Genco abinin de keyfi yerinde çok şükür.
5: Yerinde.
1: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk herkese. İyi haftalar diliyorum.
1: Evet, iyi bir başlangıç oldu programa. Keyiflisin, mutlusun. Genel olarak da öyle misin?
5: Ya aslında değilim. Çok da keyifli değilim ama
1: ufak mutluluklar lazım hayatta.
5: Ufak mutluluklar lazım, evet.

0: Yoksa hakikaten bu
1: Hayat öyle
0: hafta hiç keyifli değilim.
1: çekilir gibi değil yani, ufak şeylerden de mutlu olmayacaksak
0: Ya
1: ne
0: ne
1: yapalım?
0: kadar negatif bir futbol haftasını geride bıraktık. Ya bugün sabah uyandığımda televizyon izlerken kendi kendime dedim ki ya biz sporu böyle bir keyif aracı olarak, hadi keyfin de biraz üzerine çık böyle, bizde biraz daha böyle o spor takip sevgisi biraz normal boyutların üzerinde olmayan, olmaması gereken bazı önceliklerin de önüne geçmesi olabilir bazı insanlarda, ama bizde bu çok yüksek seviyede. Ve yani bugün sabah televizyon izlerken Twitter'ı falan açtığımda ne Galatasaray taraftarı memnun, ne Beşiktaş taraftarı memnun, ne Fenerbahçe taraftarı memnun, ne Trabzonspor memnun, bütün ne Diyarbakır memnun, hiç kimse memnun değil. Ve gerçekten bak, ben normalde ya Türkiye Ligi'nde hiç hakem konuşmam, sokakta görsem tanımam derdim, hala sokakta görsem tanımam. Ama yani ben mesela bugün hakem konuşulmadan, ben kendi adıma hakem konuşmadan geçemem ben bugünü. Yani Sané'nin kırmızı kart verilmeyen pozisyonu, Ukuçukwu'nun pozisyonunu hakemin görmemesi,
1: Görüp de verememesi ya da.
0: görüp de verememesi.
1: Gördü çünkü. Görüp de verememesi.
0: Galatasaray Trabzon maçında karşılıklı iki tane inanılmaz hata. Fenerbahçe maçında birinci dakikada hakemin vermediği ve çok iyi görmüş gibi topa diye işaret yaptığı, topla hiçbir alakası olmayan, yani dediği oyuncu topa vursaydı top kendisine doğru gelmesi gerekirken top 90 derece öbür oyuncunun vurmuş olduğu açıyla o tarafa gitti. Onu vermemesi. Fenerbahçe'nin attığı golden önceki Eyüpsporlu oyuncuya yapılan faulün verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi. Ve en bombası, unuttuğum mutlaka vardır ama en bombası Vlahovic'in pozisyonu. Ya artık kör müsünüz? Yani bir tane böyle bariz hata kabul edersin. Hani Türkiye'nin standardı çok kötü. İki tane, üç tane hata kabul edersin Mert, ama bu ne ya? Biz burada sporun nesini konuşacağız yani? Ya Vlahovic'in pozisyonunu görmemesi ve VAR'ın devreye girmemesini bana hiçbir kuvvet anlatamaz. Ya bak, çok önemli bir yayın kuruluşu olmasak neler söyleyeceğim, ama söyleyemem. Buranın bir sorumluluğu var. Ama bunu bile söyleyerek artık ben bu ligle ilgili falan ne düşündüğümü ifade etmiş olayım. Hiç olacak iş değil yani. Bana kimse hiçbir şey anlatmasın. Hiçbir takımın taraftarı da beni bu söylemden dolayı şunu unuttun, bunu unuttun diye eleştirmesin. Hepsine söyledim şimdi işte. Fenerbahçe lehine verilmesi gereken penaltının verilmemesi, Eyüpspor'un attığı Fener'in dördüncü golden önceki Eyüpsporlu oyuncuya penaltı, Sané'nin pozisyonu, orada tam temas yok deniyor. Orada tam temas olsaydı zaten 3 yerinden falan kırılacaktı Leroy Sané'nin ayağı. Bak, 2 yerinden değil, 3 yerinden falan kırılacaktı. Leroy Sané'nin futbol hayatı bitecekti. Ukuçukwu'nun olayı ve Vlahovic'in olayı. Ya bunu süzemiyorsan ve VAR bunu vermiyorsa, ya kusura bakmayın ama ya ben bu ligde temizlik bilmem ne falan hiç hijyen aramam yani.
1: Valla pozisyonlarla ilgili haklısın, genel yorumlar senin dediğin gibi. Yalnız burada mesela VAR'ların hepsi de bildiğim kadarıyla yabancıydı. Mesela Galatasaray maçında Sané'yi uyarmaması, Sané'nin pozisyonu Savic açısından uyarmaması İspanyol VAR'ın sorumluluğunda olan bir durum. Uyarmadı. Dünkü Beşiktaş maçında yine o İspanyol VAR vardı. Vlahovic pozisyonunda uyarmadı. Yani yerliler zaten çok eleştiriliyor. Ama gelen yabancı, ki İspanya'nın yabancısı, İspanya'nın VAR'ı, o
0: İşte
1: da uyarmadı.
0: daha da komplo teorisi kurmayayım.
1: Ama işte abi, tamam, oraya da kurabilirsin. Kur'an da vardır büyük ihtimalle. Onlar da talimatlı denebilir, değil mi? Yani öyle
0: Yani.
1: bir şey diyeceksin gelen yabancı varlar konusunda da. O zaman zaten hiçbir türlü biz kimseye güvenemeyeceğiz.
0: Valla ben gerçekten bu yaşadığımız futbol haftasından sonra ya ben istifa falan beklerim.
1: Peki sen madem

0: Derbisini izledin mi? Kestirmeden soruyorum. Oradaki tartışmalı pozisyonu ya da pozisyonları gördün mü?
1: Şeyi gördüm.
0: Verilmeyen kırmızı kartı mesela. Valverde'nin bileğine yapılan.
1: Jude Bellingham vardı değil mi işin içinde?
0: Bir tanesini Jude Bellingham, Romero'yla pozisyon. O yine daha iyi. Mesela şu pozisyon, şimdi videosunu izleteyim görmediysen diye. Atletikolu oyuncunun Kanginli'nin Valverde yaptığı pozisyonu kıracak gibi böyle bileği evet. Yamuluyor adeta Valverde'nin. Evet. Hakem zaten bir kart galiba veriyorsa da sarı kırmızı için var uyarmıyor mesela bu pozisyonda. Mourinho da bayağı isyan etmiş.
1: Ben şeyi gördüm. Hangi pozisyon oldu bunu görmemiştim. Tek zannediyordum. Bellingham pozisyonu zannediyordum. Gene şeyle çıkmış. Printini alıp pozisyonu.
0: Tabii iki pozisyon işte printini alıp kağıdını alıp çıkmış. Diğer pozisyonda da aslında kafa kafaya böyle topa müdahale var iki oyuncudan. İki taraflı. Sonra Valverde'nin ayağı Bellingham'ın bileğine doğru basıyor. Talihsiz bir müdahale. Bilmiyorum kırmızı gerekiyor mu ama ilk başta topa müdahale ediyor. Romero o tartışılabilir. Diğer pozisyon bir de ikinci yarıda penaltı verdi. Doğru şekilde Atletico Madrid lehine fakat Heisen'i atamadı. Sarı kart verdi. VAR uyardı. Bu sarı değil kırmızı diye mesela. O da çok fahiş bir hata. Bu hafta İspanya'da da tahminimce hakem kararları konusunda
1: yer yerine oynadı. Zaten ben bu sabah uyandığımda şeydi. Real Madrid başkanı ya kendi adına ya kulübü adına bir şey yapmıştı. Hani aynı bizdeki görmeye çok alışık olduğumuz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir kulüp açıklaması, bir birey açıklaması olarak Perez bir açıklama yapmıştı. Hı-hı. Okumadım. Dedim ya zaten bize benziyor Real Barça olayı da dedim. Geçtim. Ama bir açıklama vardı sabah.
0: Vardır Real Madrid'de. Sonuçta bir derbi kaybetti ve onlar da lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde milli araya girdiler. Bizde de tam tersi. Son yılların aksine çok yakın bir şampiyonluk mücadelesi. Şu anda birinci Ahmet'le 9. Rize Spor arasındaki puan farkı sadece 3. 6 hafta sonunda. Bu son yıllarda hiç alışık olmadığımız bir tablo. Güzel de bir tablo bence hani şey olarak. Ya, bütün hakem kararlarından bağımsız. İşte,
1: tablo olarak nefis ama yani şimdi bak diyorum ya bir tane iki tane hani ligimiz bizim çok fecaat durumda diye hakem hatası konuşacak olsak tamam ama yani bunlar konuşulduktan sonra ya da bunlar yaşandıktan sonra ligimizin birincisiyle 18. arasında 8 puan fark 7 puan fark olması hakikaten bir şey ifade etmiyor. İnsanın siniri bozuluyor. Yani insanın gerçekten siniri bozuluyor.
0: Niye sinirin bozuluyor peki senin mesela bu kadar?
1: Bu kadar da hata olmaz ki.
0: Mesela benim bozmadı o kadar.
1: Ya hafta. Mert bu kadar da hata olmaz ki ya. Bu kadar da büyük, bu kadar sayıca fazla hakem hatası aynı anda olmaz ki. Ya seviyemiz yerlerde. Ya Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı istifa edecek? İngiliz hakem hocası birinin kulağını mı çekecek? Ne yapacak? Yani dediğim gibi ya bizim maçları yerli hakem, var hakem falan değil. Bizim hakemlerimizi toptan bir eğitime sokulması lazım. Böyle bir sene maç falan yönetmemesi lazım.
0: Tamam katılıyorum. Yabancı getiriyoruz var. Onlar da hata yapıyor. Ne yapacağız genç abi? Uzaylı mı getireceğiz artık? Hani baktın şeyde Avrupalılar da olmuyor. Çünkü bu sene getirdiğin bütün yabancılar da neredeyse.
1: Ya ama bu sene var çok, bu seneki varlar çok hatalı varlar.
0: Tamam denk gelebiliyor demek ki.
1: İşte geldi ama işte bizde böyle denk geldiği zaman da çok masumane düşünmüyor insan. Çok masumane düşünmüyor. Ülkenin içinde bulunduğu bazı durumlar da var. Bunlar da tartışmaya çok açık.
0: Şu an hiçbir şey çözüm değil senin gözünde yani. En doğru şey de bir şu an şüphe uyandırıyorsan.
1: Şu an bir çözüm yok. Şu an Türk hakemler maç falan yönetmesin.
0: Aziz Yıldırım'ın dediği gibi bir yıl ara mı verelim?
1: Maçlar, futbola mı?
0: Futbola işte.
1: Ya o olmaz. O imkansız bizim. Yani bizde Türkiye olmaz. Bizim ülkemizde şey olmazsa, futbol olmazsa politika biter. Bak yani futbol bizde o kadar kuvvetli ki yaşanan politik olayları bastırıyor. Bizdeki futbolun gücü bu. Dolayısıyla futbol bittiğinde değil bu hükümet, Türkiye'de var olan hiçbir hükümet 3 ayını göremez. Hiçbir hükümet göremez yani ülkede yaşananlardan dolayı.
0: Peki sen de bunun tabii olmasını istemeyen biri olarak mesela sen de önce hakem değil de saha içini konuşsan sen de hakemle girip bu kazana odun atmış oluyorsun bir taraftan. Aslında istemediğin şeyi bir taraftan güçlendirmiş

0: Olmuyor musun?
1: Ya oluyorum
0: sence?
1: Ama ben
0: engelleyemiyorsun. Anladım zaten. Çok yakılmışsın da.
1: Ben ya kesinlikle şu hakem standardının kabul edilebilir bir hakem standardı olmadığını düşünüyorum ve buna çok acil bir önlem, dediğim gibi yani hakemler bir sene maç falan yönetmeyecek. Yani neyse bunun prosedürü, bir şey yapılacak. Ben bunu görmek isterdim. Ben bununla ilgili sorumlu biri olsaydım, benim istifa etmem bir şey değiştirecekse ben istifa ederdim. Ama ben birilerinin koltuğunu değiştirmem lazım, o koltuk sahiplerini değiştirmem lazım diyorsam, bir değil 15 kişinin koltuğunu değiştirirdim.
0: Peki şu ana kadar kulüp başkanlarından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya çağıran bir tabi Dursun Özbek bir ara yaptı. Şimdi onun da arası düzeldi. Kimse olmadı. Mesela senin ilk düşündüğün şeylerden biri İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla olmaz mı? Yani Ferhat Gündoğdu'yu çünkü ısrarla tutuyor. Üçüncü sezonu. Üçüncü tam sezona başladı Ferhat Gündoğdu'yla ve artık kulüp başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet etmiyorlar. Bu haftada ne Serdar Dal'dan ne Ertuğrul Doğan'dan buna yönelik bir açıklama gördük. Zaten Galatasaray'dan kimse konuşmadı. Fenerbahçe'de de Oğuz Çetin konuştu ama böyle bir şey demedi diye hatırlıyorum. Niye kimse peki İbrahim Hoca Osmanlı'yı
1: istifa davet edemiyor? Mutlaka onun bir sebebi vardır yani. Onun bir sebebi vardır.
0: Çünkü onu koruyup işte çok emek harcıyor, çok iyi niyetli, Ferhat Gündoğdu'ya güveniyor ama Ferhat Gündoğdu kötü. Tukaka oluyor. Yani kimse o tepedeki isme bir şey demiyor. Bugün yayıncı kuruluşu muhabirine çok rahat herkes tabiri caizse sallıyor. Kulüpler açıklama yapıyor. Geçen günlerde Tahir Kum üzerinden yine işte Beşiktaş'ın açıklaması oldu. O kişileri bulduklarında herkes yükleniyor. Futbolun tepesindeki isme bir kelime yok. Ben de bunu garipsiyorum mesela. Hani sen hakemlere takılıyorsun ki kararlarla ilgili ben de haklısın, bir şey demiyorum. Ben de buna takılıyorum. Niye bir açıklama yok? Hala Ferhat Gündoğdu, Ferhat Gündoğdu. Da İbrahim Hacı Osmanoğlu neresinde?
1: Valla işte bir şeyler dizayn mı ediliyor bilmiyorum ki. Ya bu kadar hatayı kimsenin ses çıkarmaması.
0: O zaman hiçbir şey demesin kimse. Ferhat Gündoğdu'yu da bir şey denmesin. İbrahim Hacı Osmanoğlu denmiyorsa.
1: Ben diyeyim bari.
0: Ha sen de işte. Sana
1: ben diyeyim bari
0: işte.
1: Ben diyeyim bari.
0: Sana o yüzden o
1: kimse
0: zaten
1: demiyorsa ve bunun bir sebebi varsa ben diyeyim bari. Hı-hı. Yani ya Beşiktaş maçının hakemi bu kadar kötü bir maç yönetemez. Ve böyle nasıl bir özgüvenle maçı bitirdiği, nasıl böyle bir... Ya zannedersin ki Dünya Kupası finalini sıfır hatayla yönetmiş, bir gurur, bir böyle bir özgüvenle böyle düdüğü çaldı falan filan. Yani böyle ben bittim ya onun yerine. Ben bittim ya maçta. Bir de bak büyük hatalar var, bir de bir sürü de küçük hata var. Bir sürü de küçük hata var yani. Ama maçı öyle bir bitirdi ki helal olsun dedim ya hakeme. Helal olsun dedim yani. Ne kadar müthiş bir özgüvenle bitirdi bu kadar hataya rağmen yani.
0: Sana da helal olsun. Sezon başında daha ilk haftadan sonra Ahmet için bir yorum yapmıştın. İki sahada işte kaç maç oynayacak? 17 maç, böyle 13 galibiyet falan bitirebilir diyordun. Şu ana kadar 4'te 4. Ve yendiği takımlar da hani Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş.
1: Evet.
0: Ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımdan 3'ünü net galibiyetler aldı Ahmet.
1: Ama çok da ekstra goller attı Beşiktaş maçında. Yani bilmiyorum, kaleciye de hata payı biçen var ama ya ben mesela ilk golde kaleciye hata...
0: Yok, ilk golde ben hiçbir şey demem.
1: Ben demem.
0: İkinci golde Sabah dedim biraz.
1: Belki çok güzel yere gitti top ama belki daha iyi yer tutabilirdi ama ilk gol çok acayip. Yok, bir yere gitti top yani.
0: İlk gol kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü golde de hatası var. Salih'in kaptığı
1: topta tabii, da... Tabii tabii, üçüncü golü ben Salih'e değil kaleciye yazarım.
0: Kalecinin hatası, yani Salih'in de bence var ama o hataya zorlayan da biraz Nübel'in pası oldu. Nübel... Evet. Pek gününde değildi. Ama Ahmet de mesela ilk yarı boyunca Beşiktaş'ı hiç oynatmadı. Yenici abi. Evet, Beşiktaş'ın evet. İlk yarıda pozisyon diyebileceği bir organizasyon çıkmadı.
1: Ama işte Mert, ilk maçta ben gördükten sonra burada yayında dedim ya, yani bu takım kendi evinde, yani bak biz futbolu yıllardır takip ediyoruz. Bu sadece Ahmet'te böyle bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Yani işte yıllar önce İspanya'da Zaragoza böyleydi. Bir ara Valencia böyleydi. İtalya'da Catania bir ara böyleydi. Kendi evinde mümkün değil, mağlup edilemez. Çok çok zor mağlup edilen bir takımdı. Yani bunun böyle çok çok örneği var. Ligimizde de var işte. Antep bir ara böyle çok kuvvetli oldu.
0: Şu an Kocaeli mesela. Onlar da bu sezon evinde gol yemeden 3'te 3 yaptılar. Yani, geçen sene onu da ilerledi.
1: Dolayısıyla hani ben o futbolu, o oyuncu yapısını ve taraftar desteğini tabii ki görünce ya dedim ki bu sene O takımlardan birini çok büyük bir ihtimalle göreceğiz dedim. Kendi evini kalesi gibi kullanacak bir takım göreceğiz dedim ve evet, o açıdan ben de mutluyum. Ama dediğim gibi yani ya bu sabah böyle artık tersimden mi kalktım, ne yaptım Mert bilmiyorum, öyle ya televizyon programına baktığımda hakem programı bir tane karşıma çıktı. Sané'nin pozisyonu hatalı. Ukuçukwu'nun pozisyonu hatalı. Muriş'in pozisyonu hatalı. Dördüncü gol hatalı. Ya Vlahovic pozisyona bak gelemedik bile. Ya Vlahovic pozisyonu siz ne dediniz? Ben umarım ayrı fikirde değilsiniz. Yani topu savunmaya çalıştı. Kalecisi alsın diye Lafont. Kaleci alsın diye. Kaleciyle anlaşamadı. Kaleci çıkamadı. Vlahovic adamı geçti. Bu adam beni geçiyor diye tuttu, çekti, indirdi, vururken üzerine atladı ve hakem aleyhte faul verdi ya. Ya insaf eyleyin ya. İnsaf eyleyin. İnsan bir özür diler ya. Ya City United maçında bir hakem hatası oldu. Özür dilediler. United'dan özür diledi. Kimse sorumlusu. Ya bizde bir açıklama bile yok. Üzerine örtbas etmeye falan çalışıyorlar. Ya olacak iş değil gerçekten.
0: Orada şöyle bir fark var galiba Genco abi. Açıklamayı her zaman değil, o örnekte olduğu gibi çok fahiş durumlarda yapıyorlar. Mesela Premier Lig'de de var kullanımında hatalar oluyor ama her hatada bu maçtaki gibi açıklama yok bildiğim kadarıyla.
1: Doğru hani, tabii.
0: Siyah beyaz, bazısı tabii, gri tabii. Diyor, bazısı net diyor mesela. Burada
1: bir Tottenham Arsenal maçında gol verilmemeliydi, birbirlerini çok yanlış anladılar.
0: Onun gibi şeyler de açıklama yapıyorlar.
1: Evet evet.
0: Bu tarz hani bazen bazı yorumculara göre mesela ben pozisyonu izlediğimde maç esnasında olabilir dedim hani. Abarttı Vlahovic gibi düşündüm yani o an sıcağı sıcağına. Mesela ben çok üzerinde durmadım ama maçtan sonra bütün hakem yorumcuları senin düşündüğün gibi söylemişler. Ama mesela Anthony Taylor da bir önceki açıklamada o Mert Müldür pozisyonunda herkes penaltı derken mesela Anthony Taylor var müdahalesine gerek yok dedi o bilgilendirme videosunda. Bu pozisyonla ilgili yine çıkacaktır açıklaması. İşte sana göre bana göre olabilir, o yüzden bizde bir açıklama olmuyor.
1: Ama işte bu sana göre bana göre değil. Lafond'la savunma oyuncusu anlaşamadı. Ben pozisyonu ilk gördüğüm an dedim kırmızı kart, bitti bu iş dedim. Dönüyor maç dedim. Kırmızı kart dedim. Bir baktım öbür tarafa faul çaldı hakem ya, gözlerime inanamadım. Lafond'la kaleciyle anlaşamadı savunma oyuncusu.
0: Tabii, tabii.
1: Topu alsın diye bloke etmeye çalıştı Vlahovic'i. Bu çok oyun içerisinde bir hamle. Fakat Lafond çıkmayınca Vlahovic onu geçti. Geçilince de gol yiyeceğiz diye adam yapmadığını bırakmadı Vlahovic'e ve hakem gitti öbür tarafa faul çaldı ya. Ya sen bunu süzemiyorsan hakemlik yapma ya, kusura bakma yani. Ve sen bunu süzemeyen hakem hakemlik veriyorsan en tepedeki insana da yani sen de kusura bakma yani. Ben de eleştiririm tabii ki böyle.
0: Evet, bugün Genco abi tersinden kalkmış kendi dediği gibi. Reklama gidelim, aradan sonra biraz daha keyifli konularla madem Genco abinin de biraz modunu değiştirelim.
1: Tamam,
0: keyifli konularla hadi devam edelim.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.22 saatlerimiz, biraz daha güzel şeylerle devam edelim dedim. Gerçi söyleyeceğim güzel şey Genco abi için pek güzel olmayabilir. Salah'ın performansı Galatasaray karşısında.
1: Yok, muhteşemdi.
0: Galatasaray'ın 4-0'lık mağlubiyetini getirdi ama gerçekten muhteşem bir performans. Yayına girmeden de Ahmet Selim Kul'un bugün HT Spor'daki yayınından bir kesit paylaşmış. Onu gördüm. Biliyorsun yaylaya çıktı. Salı evet. Hafta içerisinde onun oturduğu, poz verdiği kayanın önünde bayağı kuyruklar oluşmuş. İnsanlar fotoğraf
1: çekmek için. Karton koymuş galiba Salah'ın oturduğu kaya diye. Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir şey gördüm
0: olmuştur.
1: Ben. Ya öyle yani, fotoğraf gördüm.
0: Neler çıkacaktır. Ahmet Selim de demiş ki yani yakında Trabzon'un göbeğine bir Salah piramidi dikilirse şaşırmam demiş. Gerçekten Salah'ın vaat ettikleri inanılmaz. Bu kısa Trabzonspor kariyerindeki en önemli maçlardan birinde adam 3 gol attı. Bir de asist yaptı. Maça tek başına damgasını vurdu. Senin Premier Lig'den tabii çok uzun yıllardır takip ettiğin, beğendiğin bir isim. Şu an Trabzon'da kaldığı yerden devam ediyor. Hatta bile daha bile iyi son sezonda.
1: Valla ben Galatasaray-Trabzon maçında iddia yazımda hiç Galatasaray Trabzon'a girmedim. O kadar emindim ki Salah'ın performans yükselteceğini. Salah gol atar.
0: Onu gördüm ben.
1: Hatta kendime de kızdım, niye iki gol atar demedim. Çünkü ben Galatasaray taraftar olarak Galatasaray'ın en kuvvetsiz anının bu olduğunu da biliyorum. Aynı Sporting Lisbon maçındaki gibi Trabzon'da deplasman, zor bir deplasman, Galatasaray'ın üzerine gelecek bir takım. Osimhen'in yokluğundansa Lemina'nın yokluğu orta sahayı daha yumuşatarak Trabzon'un

0: daha kolay Galatasaray Kalesi'ne geleceğini en iyi bilen kişi benim. Ha, bunu bildiğim halde gittim Salah'a bir gol dedim. Ha, geldi mi geldi. Hayatımın en kolay bahislerinden biri geldi bu,
1: evet,
0: arada.
1: Çok
0: 3 dakikada geldi. Bayağı da teşekkür geldi ama kendi kendime dedim ki keşke 2 yazsaydım. Bazen de risk almak gerekir ama ben Salah'ın...
1: Sen bu arada en çok risk alanlardan birisin. Kendine haksızlık etme. İddia.com'da senden çok
0: Oran
1: risk
0: olarak
1: alan,
0: değil mi?
1: Oran olarak senden ötesini ben görmedim. Yani sonra Ali abi gelir. Sen en şeysin o konuda yani. Hakkını yeme kendini.
0: Eyvallah, teşekkür ederim. Ya orada da şimdi Salah'ın performansı tabii inanılmaz. Şimdi bak gene hatta tweet attım maçtan sonra. Yani Ağustos ayının sonuna kadar Mykonos'ta ondan sonra short mayosuyla tişörtüyle oradan oraya gezerek tatil yapan Salah 1,5 senedir Galatasaray'da oynayan Sané'den çok daha verimli oldu. Yani oynadığı 5-6 maçla Sané'nin 1,5 senesi aynı benim için. Yani adam ayak içi plase vuruşun kitabını yazmış. Biri de bana diyor ki Sané sanki öyle pozisyona girdi de atamadı mı? Ya bana Sané'nin vurduğu, yani kaçırdığı pozisyonu savunuyor bir Galatasaray taraftarı. Ben de dedim ki Sporting Lisbon maçına bak dedim, daha en yakın. Yani ayak içiyle nereye vurdu?
1: Bu maçta
0: ne kadar
1: ceza
0: rahat
1: yayında
0: pozisyon.
1: Buldu bir şut yine yandan. Avuta vurdu.
0: Salah 3 tane ayak içi topa vurdu. 3'ü de gol oldu ya. Yani bugün beni mutlu edemezsin.
1: Yani iyi bir şey açayım.
0: Yani oradan çünkü lafı Galatasaray'a getiririm. Okan Hoca'ya getiririm.
1: Daha yani, dur. Daha oraya gelme. Salah'ta kalalım.
0: Sana Salah yaptım ama.
1: Güzelliği biraz.
0: Salah. Çok bekliyordum Mert. Tamam. Biraz frenliyim. Çok bekliyordum Salah'tan. Öyle bir performans bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Çünkü adam gerçek bir profesyonel. Orada yani Salah Ağustos ayının sonuna kadar tatil yaptı derken amacım negatif bir şeye vurgu yapmak değil. Adam nasıl bir profesyonel? Ağustos sonuna kadar tatilini yapıp böyle gelebiliyorsun lige.
1: Biz bu arada paylaştığı tatil fotoğraflarını görüyoruz da adamın onun haricinde neler yaptığını bilmiyoruz. Belki çok sıkı çalışıyordu.
0: Tabii olabilir.
1: Gün içerisinde bu varsayım tabii ki. Ya olabilir. Da vücudu belki çok yatkın, bir anda ritme girebiliyor mesela. Galatasaray'da da bir türlü biliyorsun Okan Buruk yeni gelenler hiç hazır değil ki, kulüp takımından gelenler için söyledi. Salah'ın takımı da yoktu yazın.
0: Ya, Okan Buruk...
1: Neyse ben seni biraz şey yaptım.
0: Okan Buruk zamanında hazır olan, iyi olan bir futbolcu var mı acaba? Mesela İlkay'ı artık sormak isterim ben, İlkay'ı. İlkay Galatasaray'ın futbolcusu değil, sanki iyi niyet elçisi.
1: Öyle şu an.
0: Sporting Lisbon maçı bittiği zaman kaptanla merhabalaşıyor. Salah'la öpüşüyor, sarılıyor. Yani elçi. Galatasaray'ın elçisi. İlkay Gündoğan. Barcelona maçı bittiği zaman herkesle sarılacak. Olur. Ya işte ne tabii. Güzel Galatasaray'da böyle bir kulüp çocuklar. Bize 5 attınız ama gelin bir gün İstanbul'a, beklerim eşimle birlikte falan. Öyle bir biri oldu. Buradaki kızgınlığım İlkay'a değil. İlkay'ı 1,5 senedir hazır etmeyen Okan Buruk'a. Artık birini hazır et ya hocam. Biri de hazır olsun. Her şeye itiraz. Kırmızı kart, sarı kart, her şeye. Ama hiçbir oyuncu hazır değil. Her oyuncu kötü geliyor. Kötü gelen oyuncuyu iyi yapmak teknik sektörün görevi. Nerede İlkay bunca zamandır? Yani Osimhen'in o kendi inanılmaz vücut yapısı ve fiziksel kuvveti olmasa Galatasaray muhtemelen bu şeye de sahip olamayacak. Yani adamın kendi özelliğinden dolayı ve belki de kendi çalışma performansından dolayı. Mesela Galatasaray'da öyle şey de öyleydi ya. Bir bek oyuncu vardı. Müthiş kendi kendine çalışırdı böyle balkonunda falan. Çok da Instagram kullanırdı.
1: Zaman? Nagatomo mu?
0: Nagatomo ha. Hmm. Nagatomo nasıl çalışırdı hiç dikkat ettin mi? Gördün mü? Instagram'da ben takip ederdim. Samuray ya.
1: 40 yaşına kadar zaten hala oynuyor.
0: Samuray adam. İşte Dünya Kupası'nda kadrodaydı, evet. 40 yaşında. Japonya'da. Adam resmen samuraydı yani. Nasıl çalışıyordu balkonunda? İş yok, gücü yok. Evine geliyor balkonda. Bir tane bir sistem bulmuş ya da kendi geliştirmiş kendi vücuduyla ilgili. Yarım saat 40 dakika her gün balkonunda çalışıyordu. O müthiş bir manzarası vardı evinin. Ya öyle şeyler olunca Galatasaray'da birileri o performansını düşürmüyor. Yani neyse Okan Hoca'nın yani geldi gitti. Ben tahmin ediyordum artık. Daha fazla Galatasaray'a bir şey veremeyeceğini tahmin ediyordum Okan Hoca'nın ve

0: spor müsabakasında, bir sportif bir olayda birinin gitmesi artık tamam teşekkür ederim demek kötü bir şey değil ya. Kötü bir şey değil yani. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak daha iyisinin olabileceğine inandığım için Okan Hoca'ya teşekkür ediyorum 4 senenin sonunda ve yeni bir hocanın gelmesini istiyordum. Yani durum ortada. Galatasaray şampiyon olur olmaz önemli değil ama şu anda hiçbir Galatasaraylı mutlu değil. Trabzonspor maçında. Ya Osimhen'siz Galatasaray Osimhen'i bu sene almadı ki. Osimhen yok. Aa hay Allah, Galatasaray Osimhen'siz çok kötü oynuyor. 2 senedir Osimhen Galatasaray'da ve Osimhen'siz bir tane B planı olmaz mı bir teknik direktörün Mert? Yok. Yok. Tamam Osimhen çok özel bir oyuncu ama bir tane de B planı olur artık yani. Sen sezonun burada hem Okan Hoca hem yönetimi yani transferleri lig başladıktan sonra yaparsan Trabzon'dan 4 değersin 5 değersin. Ve bakalım Barcelona'dan kaç yiyecek Galatasaray? Yani ben milli araya dua ediyorum ki belki Barcelona'nın ritmini bozar biraz 3 hafta. İlk defa böyle bir ara oluyor. Ama Galatasaray'ın da ritmi bozulacak. Ama önemli olan ritmi olan takımın ritminin bozulması. Ritmi olmayan takımın bozulsa ne olur?
1: evet bugün Genco abi formda gidiyorsun. Maşallahın var. Galatasaray formsuz, Okan Buruk formsuz. Sen formdasın. Evet, şu an yanıyorsun. Ne sorsam da senden yorum alsam diye düşünüyorum. Genelde tabii olumlu şeyleri ikinci bölümde öne çıkarayım dedim ama iş tabii dönüp dolaşıp Okan Buruk'a gelecekti. Ve Okan Buruk'un da gerçekten hani şu tabirim herhalde çok yanlış olmaz. Biraz suyu ısınıyor fazla şekilde. Levent Tüzemen, Aspor yorumcusu. O da maç sonu yayınında bayağı iddialı şeyler söyledi. Bilmem hiç önüne düştü mü? Benim önüme düştü.
0: Ben gördüm de anlamadım.
1: Hani o üç arkadaşınla gezme dışarılarda işte daha çok Kemerburgaz'a vakit ayır.
0: Bilinen isimler mi onlar? Ben inan bilmediğimden dolayı.
1: Ben de bilmiyorum. Ben de öyle magazin hani takip etmiyorum.
0: Ha işte ben de hiç.
1: Hiç fikrim yok.
0: Tamam.
1: Ama hani.
0: Aynı yerdeyiz çok o zaman.
1: Net şeyler hani bilgiye dayalı üç arkadaş öyle sen ben söyleyemeyiz. Hani bu bilen birilerinin söylemesi lazım. Yönetimden bazı isimlerin mutsuz olduğundan Okan Buruk'tan bahsetmiş. Daha bu sezon ikinci kırmızı kart hazırlık maçında gördü. Şampiyonlar Ligi'nde görebilirdi. Bu maçta da zaten gördü ki hani neden gördüğünü anlamamış Okan Buruk. Onu anlıyoruz. Maç içerisinde bir muhabirin aktardığı bilgiye ve İrfan Saran'ın açıklamasına göre o da çok tartışıldı bu arada. Hadi sana bir tartışma. Daha bir muhabirinin maç devam ederken Okan Buruk'un açıklamasını paylaşması konusunda ne düşünüyorsun sen? Fenerbahçe Beşiktaş açıklama yayınladılar. Hoşlarına gitmedi. Aklama çabası olarak düşünüldü.
0: Şimdi orada şöyle bir ikilemdeyim. Bence yayıncılık olarak çok iyi bir hamle. Avrupa'da ve Amerika'da işte ben Dünya Kupası'nı Amerika'da izledim ve muhteşemdi. Oyuncularla, onlarla, bunlarla NBA'de sağ kenarı röportajları hatta maç oynanırken bile yapılıyor. Fakat burada benim anladığım kadarıyla kızılan ama benim hala yönetmelik şeyde bilmediğim Hüseyin Özkök'ün de bir şeyini okudum ama kırmızı karttan sonra bir açıklama yapılamazmış.
1: Yapılır. Sadece basın toplantısına katılamıyor ve flash röportaja çıkamıyor. Bu normal konuşmuş sohbet ya da bir açıklama hani kamera önünde bir şey değil. Perde arkasında konuşuluyor. Kamera önünde aktaran muhabir Okan Buruk'un yine biz konuşmasını duymuyoruz.
0: Şimdi ben yani, mesela Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili yaklaşımını okuduğumda ya belki bu sene özel buna geçtiler yeni. Ya belki 3 hafta sonra İsmail Hoca'nın ya da bir yedek kulübesinde birinin, oyundan çıkan birinin. Çünkü ben mesela yani eski bir jenerasyonum bu konuda. Yani biz çocukken sahaya muhabir girerdi sakatlandığında. Neyin var, iyi misin? Tekme nerene geldi falan diye sorulurdu. Ha bu da abartıydı. Bu yasaklandı UEFA tarafından ama sağ kenarı flash röportajlar yasaklanmadı. Ha, beyin bunu yapmıyordu. Ama belki bu seneden itibaren yapmaya başladı. Tamam maç çok birçok kitle için manidar oldu. Ve pozisyon da manidar oldu. Ama dediğim gibi belki 3 hafta sonra İsmail Kartal'la, Italiano'yla falan konuşulduğunda bu çok da büyütülecek bir şey değil bence ama ben oraya çok takılmadım. Ya bir de Okan Hoca ben neden atıldığımı anladım dese ne olacak, anlamadım dese ne olacak? Hakem raporunda yazmayacak mı? Okan Hoca'nın söylediği ben hiçbir şey anlamadım ya dediğinde şey mi olacak bu? Hafifletici unsur mu olacak? Ceza verilecek yine. Ya da şey mi diyecek gözlemci ya da hakem? Ya hakikaten Okan Hoca bir şey dememiş. Ben de açıklamasını duydum. Ben yanlış anlamışım. Onu mu diyecek? Hayır. Hayır bu ceza yine alınacak. Ama bence şey anlamında, yayıncılık anlamında güzel çatlatan bir şey bu. Çünkü dediğim gibi yani son 1-2 yılda olan bir şey de değil. Yani NBA finallerini kaç yıldır, ne finalleri? NBA yıllardır takip ediyorum ben. Sabonis falan oynuyordu. 90'larda NBA takip ediyorum. O zaman bile 90'ların sonunda bile sağ kenarı röportajı anında oluyordu sıcağı sıcağına. Bizde olmuyordu. Ha, beyin bunu yapmaya başladı. Savunsun bunu beyin. Ve bu olayın da büyümemesi için de beynin bunu daha sık yapması lazım. Şimdi Okan Hoca'da iş kalırsa ben diğer herkese hak veririm. Okan Hoca'da bu iş sınırlı kalırsa herkes haklı derim.
1: Bu arada bundan sonra zaten kalması mümkün değil.
0: Kalmamalı.
1: Ama oldu ya, biri kırmızı kart gördü, İtalyano mesela. İtalyano muhabire konuşmak istemeyebilir. Mesela o gün herhangi bir canlı yayında açıklama çıkmazsa bu sefer
0: de yapmadı desin.
1: O olabilir.
0: Onu demek zorunda. Orayı boş geçemez. Diyecek ki İtalyan hocam çıkarken kendisiyle röportaj yapmaya çalıştık.
1: Öğrenmeye çalıştık.
0: Konuşmak istemedi. Diyecek ki.
1: Evet. Ancak öyle kurtarır.
0: Bu yangın sönecek.
1: Aynen. Onu yaparlar artık. Yani bu saatten sonra Fenerbahçe Beşiktaş açıklama yapmış. Okan Buruk konusu üzerine. Anadolu takımları maçlarında da kırmızı kart gören için muhabir bir yorum almak durumunda kalacak. Yani o kesin. Bence o konuda da sıkıntı çıkmaz. Peki bir araya daha gidelim. 14.36 aradan dönüşte. Bugün mesajlarınıza pek bakamadık. Mesajlarınıza devam edelim.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: 14.37 saatlerimiz. Dinleyici mesajlarıyla devam etmek istiyorum. Senin hani genel bugünkü konuşmaların dinleyiciye bayağı geçmiş gelen mesajlar. Hani altına imza atarım. Genco abi haklı, onu bile çıldırttıysanız falan. O minvalde yorumlar görüyorum çok.
0: İyi, sevindim.
1: Aleyhte bir şey görmedim. İzmir'den Turan, Okan Hoca oyuncuları hazır etsin diyorsunuz. Acaba kendi hazır mı? Diye bir mesaj göndermiş, kısa ve öz. Genco'ya söyleyebilir misiniz? Salah Türkiye dışında başka ligde ne kadar başarılı olurdu? Bu performansı bizim ligimizin temposuzluğuna örnektir. Demiş, böyle bir mesaj göndermiş.
0: Ya buna çok katılmayabilirim. Salah çünkü oynuyor yani hani. Ama Galatasaray karşısında tabii Galatasaray'ın da gerçekten çok zayıf bir anına denk geldiğini de söylemek lazım. Ama işte bunu affetmiyor Muhammed Salah, sen bunu affetmezsin. Ve Galatasaray çok zayıf anında olmadığı anda da hat-trick yapmazdı ama bir gol atardı yani.
1: Salah'ın ilk golünde taçtan Galatasaray golü yedi.
0: İnanılır gibi değil.
1: Orada ben bugün hani sabah yayından sonra tekrar bir izledim. Birkaç kere pozisyona baktım. Normalde Yunus'la sanki adam adam eşleşmiş. Yunus'un umurunda değil Muhammed Salah. Yani hiç koşusuna başlıyor Salah. Yunus hiç takip bile etmiyor. Salah zaten topu uzaklaştırmak için biraz öne çıkmış. Arkası bomboş. Ve sonra Salah'ı geçenlerde yine hangi karşılaşmadaydı? Kocaeli maçındaydı herhalde. Acayi'nin soldan kaçırdığı pozisyonda ben şunu demiştim. Salah'ı yetişemiyor topa. Salah'ı topsuz koşuyor. Acayi topla dribbling yapıyor. Yetişemiyor. Burada yine aynısı oldu. Salah topla koşuyor. Salah'ı topsuz. Yine farkı kapatamadı Salah'ı. Yani bilmiyorum. Solda ya, da belki
0: orada
1: bıraktı.
0: Birkaç tane hata var. Bir defa daha maçın nasıl 3. dakikasında bir duran top organizasyonunda rakip takımın oyuncusu 65 metre önceden senin kalecine karşı karşıya kalabilir. Yani bu baskının amacı ne? Hani zannedersin ki Dünya Kupası çeyrek final 90+3. dakika, kalecine izin vermemiş teknik direktörün ama topyekun herkes ileri çıksın, bu son duran top şansımız dizilişi yaptı Galatasaray. Normalde bu tip duran toplarda takımın en hızlı oyuncusu kimse kontratağa karşı, ya mesela Liverpool'da Frimpong'tur bu.
1: Galatasaray'da işte, Sacha Boey'di bir ara.
0: Galatasaray'da Sacha Boey'di. Yani en hızlın, deparcın, en hızlın, depar atanın kimse o böyle bir durumda karşılaşma diye. Çünkü bak hakikaten talihsiz bir olay yaşadı Galatasaray. Ona çarptı, buna çarptı falan. Daha top kimde belli değilken Trabzonsporlu oyuncunun öyle bir önüne düştü ki Davinson Sanchez, Abdülkerim yani sırtını dönemeden Muhammed Salah da koşusuna başlamıştı. Adam akıllı, sezdi. Belki bu top benim önüme gelir diye. Çünkü top ortada kaldı bir süre. Oradan Trabzonspor oyuncu da bir vurdu. Daha kimse arkasını dönmeden işte orada

0: top sürerken top sürmeyen oyuncuya yetişilmemesi o işi ne kadar iyi yaptığını, ne kadar güzel doğru yaptığını gösteriyor.
1: İlk golde de böyle açısını daralttı Uğurcan ama orada da bir kendini sağa atıp plaseyi vurdu. Son ana kadar bence ne yapacağını hissettirmedi. İkinci gol, o attığı driplingde attığı golde de sağıyla son dokunuş yapıp solunu açması kendine böyle bir adeta asist yaptı, böyle plaselik, evet. Topa son dokunuşuyla birlikte. Yani çok zor şeyleri çok basit gösteriyor Muhammed Salah. Yaptığı asist yine Savio'ya bence oradaki pasın şiddeti olağanüstüydü. Salah'la ilgili tek olumsuz olarak söyleyebileceğim şey bugüne kadar duran top kullanımı. Duran topları bence çok etkili kullanmıyor Muhammed Salah. Onlarda da fazla inisiyatif alıyor. Ama şu ana kadar ben etkili bir duran top kullanımı hatırlamıyorum Muhammed Salah'tan. Genelde olumsuz şeyler kaldı aklımda. Ama onun haricindeki her şeyi işin hücum tarafında mükemmele yakın yapıyor. Eskişehir'den bir dinleyicimiz yazmış. Genco abi al, Eskişehir'e gel, bir çiğ börek yiyelim, siniri geçsin.
0: Olur.
1: Çiğ börek geçirir mi? Severiz de hani çok geçirir mi emin olamadım. İyi bir çiğ börek belki geçirir de. Ben hiç yemedim Eskişehir'de çiğ börek.
0: Ben de.
1: Gittim Eskişehir'e. Ama... saçma bir diyet dönemindeydim. Yemedim yanımdakiler yerken.
0: Ben Eskişehir'den hep tren vasıtasıyla teğet geçtim.
1: Durmadın.
0: Durakta
1: yani durdum. Durakta durdun, devam ettin. Bakalım mesajlara. Mehmet Ünlü, Genco abiye bir bardak soğuk su verin, benim hesabıma yazın demiş, gülmüş. Beşiktaş'a yüklü mü oynadın diyenler çıkmış. Ne bu sinir, ondan mı acaba kaynak?
0: Olur mu, bilen bilir benim hep Ahmet'e oynadığımı. Yani. Yani. Demek ki hiç takip etmiyorlar. Ahmet, evet. Trabzon'da Ahmet'e oynadım. Ahmet Başakşehir'de Ahmet'e oynadım.
1: Vlahovic'in pozisyonu çok abartıyorsun bence diye bir yorum gelmiş. Hakem gerçekten kötü maç yönetti. Orası ayrı diye eklemiş aynı dinleyicimiz.
0: O zaman şöyle ekleyeyim ben de. O kadar çok üst üste hata oldu ki buna da artık o tepkiyi gösterdim ama tepkim belki fazla fakat düşüncemin yanlış olduğunu asla inanmıyorum. Kesinlikle hakem hatası vardı orada.
1: Çiğ börek kurtarmaz, balaban köfte de yiyin demiş Emrah Bey gönderdiği mesajda. Öyle gözüküyor. Galatasaray'da en hızlı olan oyuncu atışını kullanıyordu Jakobs. Yediğimiz ilk golde hiçbir oyuncumuz yetişemezken Muçi Salah gol vuruşu yaparken bizim ceza sahamızdaydı demiş Galatasaray. Evet, şu an en hızlısı Jakobs. Gerideki en hızlısı tabii ki. Önde Sané ve Leao var ama onları i̇şte, geride tutmuyor.
0: Taçtan da böyle bir şey yaşayacağını düşünmezsin. İşte kornerde falan son adamına dikkat edersin duran topta ama taçtan böyle bir şey yaşayacağını düşünmezsin. Hı. Ve hakikaten yaşandı orada çok bir daha yaşanmayacak işte. Yaşandı bir kere ama olacak iş değil yani. 65 metre boş kalması.
1: Bir daha yaşanmayacak diyorsun da benim az önce paylaştığım acıyı Şalay posunu Kocaeli maçındaki galiba yine benzer bir duran topun devamı. Yetişemiyor. Acıyı soldan karşı karşıya kalıyor. Korner miydi, taç mıydı, serbest vuruş muydu hatırlamıyorum. O da galiba böyle bir şeyin organizasyon, yani Galatasaray hücuma derken geride eksik yakalandı. İki oldu yani.
0: Ya o zaman
1: üst üste bu bir kronikleşebilir
0: işte
1: yani.
0: O zaman işte biri görecek diyecek ki ya hocam şu maçta bunu yaşadık, bu maçta bunu yaşadık. Yani iki ayrı maçta iki kere aynı pozisyon yaşanması ve böyle birinin gol olması ve birinin de bilmiyorum gol mü olduğu ama yani böyle pozisyona izin verildi nihayetinde. Ya kızacaksın ya. Kızacaksın değil de uyaracaksın. Kızacaksın çocuk gibi. Uyaracaksın yani.
1: Tabii önlem alacaksın bir daha olmaması için. Bursa'dan Ali, 34 yaşındaki Salah yetişemedi Abdülkerim. Milli maçta Fransa forvetleri karşısında vay halimize diyorum.
0: Ama o demiş. Şimdi bu bilinen bir şey. Yani Abdülkerim'in çok süratli bir stoper olmadığını biliyoruz. Hatta ta ben ilk Højlund ile koştuğu pozisyonda koruma polisi gibi yanında koştuğunu, yani hatta Højlund topu sürerken uzaklaştı Abdülkerim'den. Böyle eliyle itmeye falan çalıştı. Pozisyonu bozmaya çalıştı. Öyle o 2-2 biten o Letonya mı Estonya takımı mı ona karşı da Galatasaray yediği golde aynısı yaşandı. Yani zaten mesela Galatasaray taraftarı stoperde Abdülkerim değilsin istiyorsa bundan dolayı istiyor. Mesela yani bu mesela kötü bir şey değil. Takımının bir alandaki bir zayıflığını gördüysen daha

0: gelsin isteyebilirsin. Abdülkerim yaptıklarından dolayı teşekkür edersin. Hatta tam da bu yüzden bak gelişimi istersin. Gelişim ne oluyor biliyor musun? O şansı alıyorsun. 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Şampiyonluk parasını alıyorsun. Şampiyonlar Ligi giriş parasını alıyorsun. Sponsorlara karşı güçleniyorsun. O zaman dersin ki benim 4 sene önceki stoper bütçemle şimdiki stoper bütçem arasında fark var. Ben 4 sene önce Abdülkerim ile oynamak zorundaydım ama kazandığım şampiyonluklardan ve paradan dolayı Abdülkerim'e teşekkür edeyim. Abdülkerim'i göndereyim ya da onu yedeğe alayım. Abdülkerim'in bize yaşatmayacağı bu olayı yaşatmayacak bir stoper alayım. Mesela golcün yok, daha iyi bir golcü alayım. 10 numaran yok, daha iyi bir 10 numara alayım. Çünkü eline bu fırsat geçiyor. Yani işte kulübü yönetmek tam da budur. Elindeki imkana göre en iyiyi almaktır. En iyi imkan orada Abdülkerim'se kazandığın paradan dolayı Abdülkerim'i yollayıp hızlı bir stoper alacaksın. Hava toplarına hakim bir stoper alacaksın falan filan. Abdülkerim ayaklarına daha hakim. Ama hava toplarına hakim bir stoper alacaksın. Hızlı bir stoper alacaksın. Böyle böyle takımını geliştireceksin. O yıllar içerisindeki yaşadığın sorunları görerek. İşte budur tam sportif kulüp yönetmek ve başarı kovalamak.
1: Ama onun şu an alternatifi Bitşia, bu da 1.95'lik görece ağır bir başka stoper. Hani hız olarak Abdülkerim'den daha iyi olmadığı konuşuluyor. Genel yorum öyle.
0: İşte kadroyu ben kurmuyorum. Ben karar vermiyorum ama ben işte burada Galatasaray taraftarının en azından belli bir kısmının sesi olduğunu düşünerekten, burada bir sorumluluğumuz var hepimizin. Galatasaray taraftarının, Fenerbahçe taraftarının tweet okuyorum. Niye okuyorum? Ne istediklerini görmeye çalışıyorum. İsmail Hoca'yı mı istiyorlar? 10 numarada İrfan Can'ı mı istemiyorlar? Onu dile getiriyorum ve kendi fikrimle harmanlıyorum. Ben de Galatasaray taraftar olarak Abdülkerim teşekkür ederim. Çok iyi işler yaptı ama artık gidebilirsin. Yani ya da kalmak istiyorsan yedek olarak kalırsın. Ama bize Hoylund maçındaki yaşadığımızı yaşatmayacak. O 2-2 biten deplasmandaki Şampiyonlar Ligi maçındaki yaşattığını yaşatmayacak. Salah'a karşı ya adam mim yapıldı ya. Motosiklete biniyor, yetişemiyor. Hani ağırlığı ile ilgili. Ya bu bilinen bir şey en nihayetinde. Onun cevabını öyle vereyim ama işte kulüp böyle yönetilir. Kulüp böyle daha ileriye gider. Bütçen kuvvetleniyor. Sen hala aynı savunmayla duruyorsun. Hala Osimhen'in yedeğini doğru düzgün bulamıyorsun. Eldeki oyuncuları yukarı performansa çıkaramıyorsun. Hocanı değiştirmiyorsun. İlla burada sorumlu Okan Hoca değil. Yönetim. Ben yönetime de kızarım.
1: Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Sen Sané transferinde pek sıcak değildin. Ama Leao transferinde biraz daha pozitif bakıyordun. Bu maç Leao'yu da gördün. Sané'yi de gördün ki Leao felaket top kaybı yaptı.
0: 23'müş.
1: Sané'nin tek haneydi, sabah söyledim de.
0: Ama 23 çok istisna. Ben gözlerime inanamadım. Onun, yani çok top kaybetti dedim ama 23 nedir ya?
1: Onun performansını ne kadar bireysel, ne kadar Okan Buruk'un sistemi üzerinden okuyorsun? Geleceğe dair bir öngörün var mı şu aşamada?
0: Hayır, şöyle. Hala Leo ile ilgili Sané'den daha olumluyum. Leo hiç hazır değil ve oynayarak hazır duruma gelecek. Dolayısıyla tabii bu kadar sorumluluk almamasını mesela söylerdim ben. Ya bak Leo, hazır değilsin, anlıyorum, çok çabalıyorsun ama 23 top kaybı. Yani o performansa sabret, zamanla geleceksin. 4 hafta 5 hafta sonra o çalım atamayıp sinirlendiğin, pas atamayıp sinirlendiğin olaylar daha da azalacak. Çünkü fizik gücüne, teknik kapasiteni daha yukarı seviyeye zamanla çalışarak çıkacaksın ve dolayısıyla bir anda her şeyin gelişmesini sağlamaya çalışma. Bunu yaparken bize zarar veriyorsun derim. 23 top kaybı ya bir maç, ya Barcelona falan bir maçta 23 top kaybı yapmaz totalde. Takım halinde yani. Tahmin etmiyorum 23 yapacağını.
1: Yapıyordur abi. Ya onu o konuda iddialı konuşma bence.
0: Orada ya Barcelona çok... Barcelona sadece. Barcelona hani çok az tamam. Şey yapıyor. Sırf Barcelona. Herhangi futbol takımı değil. Tamam. Ama orada Sané ile ilgili neden negatiftim? Çünkü ben Sané'yi çok beğenen bir futbol severdim. Fakat Sané'nin aklında futbol bitmişti. Yani Alman milli takımında da çok kötü oynuyordu.

0: Oynadığı kulüplerde de bitirici vuruşları faciaydı, pasları çok kötüydü. Öyle değildi. 20'li yaşlarında Sané öyle değildi. Hala aslında çok yaşını almış, başını almış bir oyuncu değil ama ya bir şey var Sané'de, bir doymuşluk var, bir şey var ve o yüzden Sané'nin kesinlikle Galatasaray'a gelmesinin doğru hamle olmayacağını inandığımı söylemiştim. Ben haklı olduğumu düşünüyorum. 3-5 maç dışında haklı olduğumu düşünüyorum ki Sané'ye verilen para ile aldığın hizmet karşılığına ben okeyim diyen varsa hiçbir şey diyemem. Ben ama eminim ki Sané'ye verilen paranın dörtte bir fiyatına Sané kadar katkı sağlayan onlarca açık oyuncu bulurdum ben yani.
1: Sané ile ilgili ben acaba bazen haksızlık yapıyor muyuz diye düşünüyorum. Şöyle ki Okan Buruk acaba ya da takım onu uygun şekilde kullanamıyor mu diye. Sonuçta tek başına Sané üzerinden de sadece Sané üzerinden okumak da bence eksik. Ama orada da sonra şuraya dönüyorum. Mesela Klopp 44 oyuncu arasında almadı Leroy Sané, yani belli bir kalitesi var. Ama mesela niye almıyor Klopp? Geçen yıl da Sané bir süre alınmadı. Ekim ayından sonra galiba tekrar milli takıma seçilmeye
0: Bir yere bir
1: başlanmış diye.
0: çıkış yakaladı Galatasaray'da da ama çok
1: Tamam.
0: kısa.
1: Evet, çok kısa. Hani sorun Galatasaray'da değil, Almanya'da da bu oyuncuyla ilgili bir şey mi biliniyor? Hani bir mental olarak bir sıkıntısı mı var? Takım oyununa bir katkısı mı yok? Hani onlar da çok iyi bakmıyorlar gibi Leroy Sané'ye.
0: Valla dediğim gibi Galatasaray'a ben gelmeden önceki son 1,5-2 senesinde Sané'yi her izlediğimde bu oyuncuya ne olmuş diyordum. Her izlediğim maçında Sané'ye ne olmuş diyordum. Bu adam topa vurmayı mı unutmuş diyordum. Yani bunu onlar da görüyordu tabii. Ya ben bir maç izledim, şimdi hatırlamıyorum. Bir önceki Dünya Kupası son hazırlık maçı Umman'la oynuyordu. Ya böyle çok çok düşük vasat Umman diye hatırlıyorum. Yani neler kaçırdı Sané ya. Yani bak üzerinde bir baskı yok. Dünya Kupası kadrosuna alınmışsın. Dünya Kupası'ndan önceki son maç rakip futbol oynamayı bilmiyor. Yani dünya sıralamasında 150 içinde falan değildi o zaman Umman. Belki şu anda bile değildir. Bilmiyorum kaçıncı sırada. Ya da ilk yüzde olmasın. Abartmayayım. Ummanlar kızmasın şimdi. Ama ne topa vurabiliyordu, ne kaleye vurabiliyordu, ne pas verebiliyordu. Ve Almanya haliyle tek kale oynuyor Umman karşısında. Tek kale oynuyor. Yani dakikada iki pozisyona giriyorlar. Basket maçı gibi pozisyona giriyorlar. Ama Sané her topu ya eziyor ya auto atıyordu. Dedim olamaz ya. Olamaz yani. Hani Şampiyonlar Ligi finali olur. Elin ayağın birbirine girer, iki tane auto atarsın. 15 tane pozisyon 15'inde kötü kullandı. Ben dedim Sané bitmiş dedim artık ya. Umman maçında Sané böyle oynadıysa bitmiş artık Sané dedim. O yüzden çok ben Sané'ye hakikaten o maç benim için milattır gelmesini istiyordum yani.
1: Peki 14.54 saatlerimiz artık programın sonuna geldik. La Liga sezonda çıktı ilk 7 maçta Barcelona maç başına ortalama 11.2 top kaybediyor da bu kadar az olamaz ya. 11.2 çok iddialı.
0: Valla Barcelona'sı olabilir. Özellikle o örneği verdim.
1: 11.2 mümkün değil ya. Yani bu çünkü geçenlerde çok önce geçenlerde dediğim Barış Gerçeker bu istatistikleri biliyorsun çok
0: Aha.
1: seviyor. Sen de arada alıntılıyorsun değil mi? Ali abim alıntılıyor. Sen mi? Görüyorum
0: Ben de
1: birinizi.
0: gibi, ben de, ben de.
1: Sen de alıntılıyor olabilirsin onu. O paylaşıyor hani o rakamlar öyle dediğiniz gibi dile getiriyor. Hani bilmiyorum ona sormak lazım. Maç başına top kaybı istatistiğini. Çünkü bazen çok yüksek gözükenler çok normal çıkıyor. Hani
0: Evet.
1: bugün Leao sen çok yüksek dedin. Hani çok normalde olabilir.
0: Yok,
1: Genele vurduğunda.
0: ben tahmin etmiyorum. 23.
1: Çünkü Kerem zamanı çıkmıştı bu. Kerem Aktürkoğlu çok top kaybediyor diye. Ama o paylaşmıştı. Ondan çok daha fazla böyle kaybedenler çıkmıştı gibi hatırlıyorum. Neyse. Belki bulurum. Twitter'da yarın konuşuruz
0: Valla
1: tekrar.
0: güzel bir terapi gibi oldu bana bu.
1: Rahatladın mı?
0: Yarın daha sakin ve mutlu. Artık milli takıma dönelim. Milli takım konuşalım.
1: Gündem
0: Güzel de
1: izin verirse
0: maçlar
1: bu
0: var.
1: arada. Gündem izin verirse. Vermezse konuşamayız yine.
0: O da var, doğru.
1: Yani bugün
0: Ben
1: neler olacağını
0: sakinleşmiş olurum ama. Ben şu
1: inşallah.
0: maçların hakemleri falan izledim. Bitti gitti. Ben yavaş yavaş buharımı da attım.
1: Güzel. Sana iyi geldiyse bize de iyi gelmiştir diyelim. 14.56 bugünlük bitirdik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Bertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması. Hiçbir yere

0: Allah, olmaması.
1: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
2: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
6: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
7: Hoş bulduk. Herkese mükemmel bir hafta diliyorum.
6: İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Nasıl geçti hafta sonu Ercan
7: abi? Hafta sonu iyi. Maçlarla dolu bir hafta sonu. Tabii bizim hafta sonu esas işimiz. Hafta içi çalışıyoruz tabii ki ama hafta sonu daha yoğunuz. Bunu değerli dinleyiciler de gayet iyi biliyorlar. Şöyle bir baktım Ahmet, senin de dikkatini çekmiştir. Bu milli takım arası 9 Ekim'e kadar Avrupa'da lig maçları yok. Dünyada
6: yok.
7: Da yok.
6: Yok. Sadece milli maçlar var.
7: Çok nadide ülkeler başka varsa dışında
6: alt lig maçları var ama birinci lig dediğimiz ya da süper lig dediğimiz en tepedeki liglerin hiçbirisinde Avrupa'da maç yok.
7: Maç yok. Bu ara
6: 3 hafta bu arada. İlk defa yaşayacağız bunu. Normalde 2 haftadır.
7: Evet, ilk defa yaşıyoruz. 3 haftalık bu arayı. Ya şu var. Diyorlar ya milli arada işte toparlanma için fırsat şu bu. Toparlanmak bir arada olduğunda gerçekleşir. Bütün takımlara baktığımızda 15, 14, 12 sırayla baktım. Özellikle de zirve mücadelesi yapan takımların kadrolarına. Ümit milli takımları dahil yabancılar ve bizim oyuncularla beraber milli takımdalar. Hı. Kim ve nasıl toparlanacak?
6: Hele bizde 4 tane maç var Ercan abi milli takımda.
7: Değil mi? Kim nasıl toparlanacak? Nasıl dinlenecek? Ondan sonra geleceksin. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Artık bu olay tamamıyla acayip bir ekonomi olmuş. Bir endüstri olmuş. Ya bir otomotiv fabrikası gibi üretime orada bile otomotiv fabrikalarında bile bir süre ara verilir. İnsanlar dinlensin diye bir süre böyle çalışma olmaz. Ama futbolda öyle bir şey yok.
6: Futbol devamlı çalışıyor.
7: Devamlı çalışıyor. Devamlı. Ya şimdi Haziran diyorsun, ara diyorsun. Haziran'da ne arası? Haziran'ın ortasında neredeyse ön elemeler başlıyor Avrupa kupalarında. Nereye ara? Temmuz'da zaten Şampiyonlar Ligi şu bu. Bu acayip bir şey oldu.
6: Devamlı bir maç var Ercan abi, devamlı. Yani iş bu çok sayıda maç, çok sayıda haliyle tabii ki bu hep bunu söylüyoruz. Endüstri artık bir noktadan sonra holdingleşmiş durumda futbol. Kulüpler de holdingleşmiş durumda.
7: Evet.
6: Futbolun kendisi de holdingleşmiş durumda. Haliyle çalışmaya da devam edecekler. Futbolcular da affedersiniz tırnak içinde söylüyorum. Bu cümlemi yanlış anlamayın lütfen. Irgat gibi oradan oraya açık ve net yani onlara baktığımızda evet çok para kazanıyorlar. Eleştiriler de var. O eleştirilere de hak veriyorum ama gerçekte bu. Yani oradan oraya bir ırgat gibi devam ediliyor ama buna göre de kurallar konuluyor Ercan abi. Yani bu kadar çok sayıda kadro sayısı yoktu eskiden. Artık var. Çok sayıda oyuncu var. Hiç beklemediğiniz kadar kadroda.
7: Evet.
6: Şişmiş kadrolar diyebilirim ben buna.
7: Şişmiş boşuna yatırım yaptığın kadrolarla dolu bir dönem yaşıyoruz. Biz de alışacağız. Hı hı. İşte spor severler alışacak. Programımızı takip eden değerli dinleyiciler tabii bu konularda ilgili olarak yorumlarını da yazabilirler bence.
6: Bence.
7: Çünkü bir milli takım arasına milli takım maçlarını seyretmeye meraklı seyirciler de olabilir ama sadece kulüp takımıyla yatıp kalkan kulüp takımının antrenmanlarını bile takip eden futbol severlerin pek hoşuna gitmeyecek bir şey bu. Çünkü milli takımların reytingiyle dikkat et. Kulüp takımlarının maç yaptıkları zaman bu zaten bilimsel olarak ortaya çıkmış durumda. Dünya Kupası hariç. Avrupa Futbol Şampiyonası hariç. Hı hı. Onun dışında oynanan maçların öyle anormal reytingleri yok. Bunu biliyoruz bilimsel olarak.
6: Belli başlı ülkeler hariç yok Ercan abi. Yani çünkü zaten başarıya endeksli olduğu için artık hayat, özellikle futbol son dönemde tamamıyla başarıya endeksli. Ya
7: Allah'ını seversen.
6: Başarı varsa reyting var, başarı yoksa reyting yok.
7: Mesela oturup Moldova Malta maçını seyreder misin?
6: İzleyeceğimi düşünmüyorum. Ya milli takımımız Türkiye milli takımı A grubunda olmasaydı B grubundaki maçlar da ya da C grubundaki maçlar bir ara C grubundaydı.
7: C grubu Faroe Adaları falan değil ya mi o maçları?
6: Tabii ki biz futbolla ilgilendiğimiz için ve işimiz gereği tabii ki izliyoruz ama yani bir futbol severi olarak ben o maçı niye izleyeyim Ercan abi?
7: Ben bayağı...
6: Ya da dediğiniz Malta maçını çok menajersem, işte oyuncu bakıyorsam, teknik direktörsem ve oyuncu arıyorsam ya da bu işlere yeni başladıysam tamam o zaman da izlerim. Yani işimse izlerim. Ama oturup da yani Malta maçını ben niye izleyeyim?
7: Ya şimdi İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye diyelim ki maçlar böyle. Tamam onlar seyredilir. Hı-hı. Ama her maç öyle değil ki.
6: Her maç öyle değil.
7: Her maç öyle değil. Maalesef Lüksemburg Arnavutluk 22-45. Ya ben onu bilmiyorum da o zamanımı çok değerli buluyorum ben. O maçı ayıramam.
6: Zaten o maçları da ayırmak bence çok gereksiz olur Ercan abi. Ben de mesela aynı fikirdeyim. Artı bir de işte hep konuşuyoruz bunu. Çok sayıda platform, ki yeni bir platform da başladı artık hafta sonu itibariyle Türkiye'de. Hafta içi zaten onun emareleri vardı. Evet. Geliyor dendi, geldi. Ve çok sayıda artık içerik de var. İnsanlar o içerikleri de tüketmeye başladılar. Başlayacaklar. Böyle bir durum söz konusu. Maçları nasıl izleyecekler? İzlemeyecekler maçları. Zaten futbola olan ilgi de, hadi bizim jenerasyonlarımız tamam futbolu sevdiğimiz için bizi izliyoruz, ilgileniyoruz ama baktığınızda yeni jenerasyonun futbola çok ilgisi yok Ercan abi.
7: Ya şimdi bu toplum
6: birkaç ülke haricinde, o birkaç ülkeyi yani, ayrı tutuyorum. İngiltere'yi ayrı tutuyorum mesela.
7: Toplum psikolojisine baktığımızda gerçekten bizim Süper Lig maçları, şimdi iddiasını kaybeden mesela zirve mücadelesi yapan takımlar reytingini bir anda kaybediyor. Hı hı. Artık o da başladı. Ya bu benim takımım ne olursa olsun, yağmurda, çamurda, kar yağarken ben onu seyredeceğim, izleyeceğim. Güzel bir yere geldim. Yeni nesilde öyle bir şey yok. Benim iddiam bitti, ben seyretmiyorum diyor. Maça gitmiyor.
6: Niye izleyeyim ki diyor. Niye izleyeyim diyor. Yani o yağmurda ben niye ıslanayım ki diyor. Yeni jenerasyon, o Z kuşağı dediğimiz ya da Z kuşağından sonra işte milenyallar geldi, evet, yeni jenerasyon. Daha da gelecek işte alfalar var deniyor. Yeni bir sürü kuşak söyleniyor. Hepsinin söylediği cümle şu: ben niye yağmurda izleyeyim, niye yağmurda ıslanayım diyor Ercan abi. Niye çamura batayım diyor. Bana kazancı ne diye bakıyor olaya. Çünkü artık gerçekten o noktaya gelmiş durumda. Yani ben diyor zevk almak için izliyorum. Zevk almıyorsan niye izleyeyim diyor. Zevk almıyorsam bir şeyi niye izleyeyim? Normalde taraftarlık şöyledir. Kötü de oynasa takımının mutlaka takip edersin, izlersin. Mutlaka desteklersin. Ne yağmurda, çamurda dediğiniz gibi onun da bir sürü tezahüratı vardır. Baktığınızda şöyle bir durum var. Eskiden de bunlar. Artık yeni jenerasyon diyor ki ya bana kazancı ne diyor. Direkt söylediği cümle bu. Tabii. Ben ne kazanacağım bundan diyor. Ben ne kazanacağım diye cümleye girerseniz, konuya girerseniz zaten o noktada her şey bitmiş oluyor. Taraftarlık değişti. Artık işte ne diyoruz? Seyirci var diyoruz. Maçı seyredenler var. İşte mesela yeni bazı kurallar var. Yeni çıktı o. Amerika Açık'ta teniste ya öyle bir durum ortaya çıktı ki tam tenis oynuyor, sessizlik var. Arkada influencerlar bağırıyor Ercan abi.
7: Evet.
6: Kameraya çekim yapıyorlar. Sahayı çekmiyorlar. Tenisçileri çekmiyorlar. Sadece kendilerini çekiyorlar. Ve hakem uyarmak zorunda kaldı birkaç kere. Yani artık bu mesela şimdi Wimbledon'da yeni kural. Wimbledon'da artık influencerlar eğer bir kuruma dahilse, yani bir medya kurumuna aitse, çalışanıysa o zaman alacaklar Wimbledon'a. Yoksa almayacaklar. Ya böyle bir durum söz konusu.
7: Ben yani istiyorsam girerim, yayınımı yaparım, yok.
6: Ya ben işte bilete parayı verdim, istediğim gibi kendi sosyal medyamda yayınımı yaparım. Yok öyle bir şey artık. Wimbledon biliyorsunuz biraz
7: gelenekçidir,
6: antikadır bu konularda. Net tavrını koymuş durumda. Ve diğer işte tenis organizasyonlarında da bunu göreceğiz. Ve bunu ileriki diğer spor karşılaşmalarında da göreceğiz ki. Futbolda bunu biraz dinlendirmiştim ben işte. Almanya'da bizim yayıncı kuruluşla anlaşmamız var. Ve bu sebepten dolayı influencerların kamerayla stada girmesini istemiyoruz diyen Dinamo Dresden örneğini vermişti Mercan abi.
7: Aynen öyle.
6: Yani artık bu noktaya geldi. İşte seyirciyi taraftara geri döndürmemiz gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağız? Bu kadar maçla bu iş olmaz. Böyle bir endüstriye dönmüş bir durumda holdingleşmiş. Endüstriyi de geçti artık. Holdingleşmiş durumda artık bunu yapamayız Ercan abi. Maalesef yapamayız diyelim. Biraz fazla bu konulara konuştuk. Hemen milli takımımızın ben bir maç programını vereyim. Cuma günü başlayacağız biz Uluslar Ligi A grubunda bu cuma 25 Eylül cuma günü Fransa ile karşılaşacağız açılış maçı. 28 Eylül pazartesi günü İtalya ile oynayacağız. Her iki karşılaşmada Türkiye'de bu arada ev sahibiyiz ve üçüncü karşılaşmamız 2 Ekim cuma günü saat 21.45'te Belçika ile oynayacağız ve bu Uluslar Ligi'ne yani bu bölümü biz dördüncü karşılaşma olarak 5 Ekim'de kapatacağız. 5 Ekim'de de deplasmanda İtalya ile oynayacağız. Yani iki evimizde karşılaşma var, iki deplasmanda karşılaşma var. Onu da aktaralım. Sonra Kasım ayında tekrardan.
7: Şimdi bak 5 Ekim'de maç oynadı. 9 Ekim'de lig başlıyor. 5 Ekim'de maç oynandı. Oyuncu 6 Ekim'de döndü. 7 Ekim'de takımıyla antrenmana çıktı. 8 Ekim'de çıktı. 8 Ekim'de çıkamadı. Deplasmansa deplasmana gitti. Orada maçı bekledi. 9 Ekim'de de çıktı. Lig maçını oynadı.
6: 11 Ekim'de de Şampiyonlar Ligi var Ercan abi.
7: Onun dışında 11 Ekim'de de uluslararası anlamda Şampiyonlar Ligi başladı. Şimdi milli takım dönüşlerinde birçok takım sürpriz sonuçlar alır. Neden? Hı. Çünkü oyuncuları yorulmuştur. O da yetmedi. Şampiyonlar Ligi geliyor. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle takımların işte diyelim ki 23 kişilik kadrosu var. Kalecileri çıkartalım. O takımları ikiye bölelim. İkiye bölünmüş takımın bile en az 11'de oynayan oyuncu kalitesinde oyuncu bulmaları gerekiyor.
6: Zaten kadroları
7: bu sistem o.
6: Bunu istiyor zaten. Yani 24 tane oyuncum var. 24 oyuncu da banko 11 oynayabilecek. Ya banko yıldız koymak zorundasın. Ki büyük takımlar, çok büyük takımlar bunu yapıyorlar. İşte Bayern Münih'in kadrosuna bakıyorsunuz. Yedekler de 11'i zorlayar. Baktığınızda mesela Real Madrid'in yedeklerini de zorlar. Barcelona yani yedekleriyle beraber zaten başka bir alemde.
7: Kesinlikle öyle.
6: İngiliz takımlarına baktığımızda mesela şimdi Liverpool eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? İşte Liverpool'daki 11'deki oyuncular istenilen seviyede değil. Acaba yedekler o seviyeye gelecek mi diye konuşuluyor. Evet. Baktığınızda böyle böyle durumlar var. Bize de sirayet edecek artık böyle ve taraftar da daha doğrusu işte seyirci de bunu talep edecek Ercan abi.
7: Ha, böyle olmak zorunda.
6: Yani yedek oyuncularınızda 11 oyuncusu olmak zorunda, yıldız olmak zorunda. Şimdi o yıldızı da siz nasıl yedekte tutacaksınız o da ayrı konu. Şimdi
7: Fenerbahçe'de Asensio sakat, yeri doluyor mu? Dolmuyor. Trossard dün sakattı, yeri doldu mu? Dolmadı mesela. Osimhen'in yeri doldu mu?
6: Yok.
7: Trabzonspor'un orta sahasında
6: yanı yakına Galatasaray Osimhen'e
7: yok. Falcarelli'nin, Olay'ın yeri doldu mu?
6: Hayır. Hayır. Hiçbir şey. Bu sezona başlangıçları çok kötü.
7: Büyük geçmiş olsun.
6: Dünkü karşılaşma Trossard olmadığı için Beşiktaş'ta çok ciddi sıkıntı yaşadı Beşiktaş ilk yarı özelinde. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Batıkan bir uyarıyor Ercan abi. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Giriş yaptık. Giriş milli takımımızın maçlarıyla oldu ki zaten Perşembe günü programımızda Cuma günkü milli maçı da detaylı konuşuruz Fransa milli takımıyla. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Detayları konuşuruz. Hafta sonuna dönmek istiyorum Ercan abi.
7: Dönelim.
6: Çünkü ben futbola doydum bu hafta sonu. Gerçekten bunu söylemek durumundayım.
7: Haklısın.
6: Futbola ve özellikle gollere doydum. Her çeşit gol izledim neredeyse. Avrupa maçlarını da izledim. İşte derbiler de izledim. İngiltere'deki bazı maçları izledim. Arsenal'in 3 tane puanı yediği karşılaşmayı da takip ettim. Yine Fenerbahçe maçıyla beraber aynı zamanda Ardalı Real Madrid'in Atletico deplasmanında neler yapacağını merak ettim. Çift ekran izlemeye çalıştım. Yani çok sayıda maç izledim. Dün akşamki karşılaşmayı, Diyarbakır'daki Ahmet Beşiktaş karşılaşmasını izledim. Ondan önce Trabzon, cumartesi günü Trabzon'da Galatasaray neler yapabilir ya da Trabzonspor yeni teknik direktörüyle neler yapabilir, onu merak ettim, izledim. Çok sayıda gol gördüm. Çok sayıda atak organizasyonu gördüm. O yüzden futbola doydum. Daha bir sürü de maç izledim. Futbolculara da teşekkür ediyorum bu hafta.

0: sonu için. Özellikle o golleri gördükten sonra çok çeşitli goller gördüm. Akan oyunda gol gördüm. Duran toptan gol gördüm. Yani futbolun zevki nedir? Goldür. Gol izlemektir. Çok sayıda gol izlediğim için futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Böyle başlamak istiyorum. İsterseniz yine sırayla başlayalım. Dünkü karşılaşma Ahmet Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Fenerbahçe karşılaşması daha önceydi. Sonrasında Fenerbahçe karşılaşmasını konuşuruz. Ve tabii ki büyük karşılaşma Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını konuşuruz ve Avrupa'daki diğer karşılaşmaları da detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda konuşuruz. WhatsApp hattımızın numarasını da paylaşalım. 0538 052 1487. 0538 052 1487. WhatsApp'tan soru görüş önerilerinizi yazılı olarak bizlerle de paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen dünkü karşılaşmayı için mikrofonu size uzatıyorum Ercan abi. Nasıl
1: ya şimdi karşılaşma gördünüz? İki çok güzel gol yemez buradan.
0: Uzaktan.
1: Uzaktan. Ya şöyle bir gerçek var yalnız. Olaya bakalım. Nefis iki gol. Hiçbir şey demiyorum. Çok güzel. Amespor'un başlangıcı mükemmel. Dolmabahçe futboluyla Beşiktaş'ın oynadığı. Dolmabahçe evinde oynadığı. Deplasmanlar arasında bu iki oldu. Biri Alanyaspor maçı. Hadi diyelim çok sıcak.
0: Nemor'un çok yüksek.
1: Hakem hata yaptı. Dün de hata yaptı. Ha tamam, bunları da söyleyelim. Ben oyuna bakıyorum şimdi. Hakem çok kötüydü iki maçta. Tamam. Çok kötü. Hatalı. Yıllardır da kötü bu hakem zaten. Dün ilk defa, hayatında ilk defa kötü maç yönetmiyor. Kötü. Kötü maç yönetiyor. Ama oyun böyle olmaz Ahmet. Sen şampiyonluğa oynuyorsun. Marsilya'yı dümdüz etmişsin. Tamam, Dolmabahçe'de oluyor bu olay. Deplasmana çıkıyorsun. Nerede aynı oyun tarzı? İçeride nasıl başladıysan deplasmanda oynayamama özrü kabul edilemez. Yorulduk. O zaman rotasyon yanlış. İlhan şöyle uçtu, böyle uçtu falan filan deniyordu. Dün sahanın en kötülerinden biri. Solda. Sağda Poku, böyle devam ederse Beşiktaş onu almaz. Ayağına gelen topları kontrol edemeyen, ataklarda ön planda olamayan bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Ya yani Çenli'nin alternatifi Poku mu Allah'ını seversen dünkü maça baktığımızda? Bence değil. Ya bu görüntü, ya alışamadı, ya da ben neredeyim dedi. Ya da hayatında ilk defa böyle binlerce taraftar önünde oynuyor. Ya da öyle, ya öyle herhalde. Bu kadar top kontrol edememe, ayağına gelen topların taca gitmesi. İleride top tutamazsan pozisyon yersin. Sol bek Rıdvan çok kötü oynadı. İlhan kötü oynayınca, Rıdvan da kötü oynayınca orası koridor oldu. Takımın nasıl çıkacağı, pres yapamıyorsun. Kimle yapacağım presi? Orta alan oyundan düştü. Dün Orkun yorulmuş artık, belli. Salih iki kişisel hata, iki gol. İki bireysel hata, büyük hata.
0: Net takımın en kötülerinden bir tanesiydi.
1: İki bireysel büyük hata. İki gol demek zaten maçı verdin demek. Sonra çok başarılı bir santraforum var. Oyun ağırlığını koyabilecek. Sen ona servis yapamadıktan sonra o santrafor ne yapacak tek başına? Lavoş'tan bahsediyorum. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz.
0: Yine tırnak içinde söylüyorum. Dev danalar gibi koştu. Başka bir şey de yapamadı.
1: Hayır, ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Bir çünkü pas beslenmedi. Gelmiyor. Kullandığın serbest vuruşlarda hiç tehlike meydana getiremiyorsun. Deplasmanda serbest vuruşlar Cumhuriyet altını gibidir. Çok değerlidir. Serbest vuruşlar deplasmanda. 3 serbest vuruşun en azından birinde tehlike meydana getirmen lazım. Kazandığın zaman zaten kötü oynuyorsun. O zaman serbest vuruşlara yönelmek zorundasın.
0: Duran toplar, serbest vuruş. Tabii.
1: Zaten kazanamıyorsun. Yani kötüsün. Touch. Oyun olarak kötüsün. Taçlar, işte yarım korner biçiminde bölgede kazanılan o serbest vuruşlar. Onlar dediğim gibi Cumhuriyet altını gibi. Ama bunları çok kötü kullanırsan olmuyor. Rakibin zaten 2-0, ikinci yarı 2-1 tamamıyla kapanıp sana ani atak yapacağı belli. Bu kadar atak yiyebilir misin? O Calhanoğlu'nun hali ne? Allah'ın sözü, bu kadar ağırlık olabilir mi? Agbadu. Perişan oldular.
0: Ercan abi, ben biraz Ahmet'e çalışılmadığı kanaatindeyim. Yani yani Ahmet'i biraz yani daha fazla izlemeleri gerektiğini, teknik ekibin daha fazla izlemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum
0: bir
1: sana.
0: Bir de Marsilya maçı bir yanlış gösterge oldu Beşiktaş için. Taraftarı için de yanlış gösterge oldu. Çünkü Marsilya'nın da durumu belli. Ligde 17. sıraya kadar gerilemiş bir Marsilya'dan bahsediyoruz. Yani Marsilya'daki Marsilya maçının ikinci yarısındaki oyun çok şahane bir oyun olarak bakıldı. Ya bu oyunu nasıl olsa biz Diyarbakır deplasmanında kazanırız düşüncesi vardı ki hangi Beşiktaşlı ile konuşsam benzer cümleleri duydum. Marsilya maçından sonra cuma evet. günü, cumartesi günü ve pazar günü.
1: Evet.
0: Böyle bir durum söz konusu. Fakat şimdi kendi evinde hiç yenilmeyen, siz Beşiktaş tarafını anlattınız, ben de biraz Ahmet tarafını anlatayım.
1: Evet.
0: Hiç kendi evinde yenilmeyen
1: Trabzonspor'u yenen.
0: Trabzonspor'u kendi evinde yenen, evinde hiç kaybetmemiş, hep kazanmış.
1: Ve alışkanlığı olan.
0: Taraftarıyla bütünleşen bir takımdan bahsediyoruz. Ve gerçekten iyi bir takım Ahmet. Yani evet. baktığınızda özellikle ileri uç hattı.
1: Çok tehlikeli.
0: Çok tehlikeli yani. Şimdi
1: kanatları iyi kullanıyor.
0: Kanatları çok iyi kullanıyor. Çok iyi bir kaleciye sahip. Standartların üzerinde iki tane stopere sahip. Önemli bir takım baktığınızda. İyi bir kadro yapılanmasına gittiler ve iyi bir kadro kurdular. Ve doğru bir teknik direktöre gitmişler. Ben onu da gördüm. Yani
1: evet.
0: Beşiktaş iyi analiz edilmiş Ahmet tarafında. Çok çok iyi analiz etmiş evet. Ahmet teknik heyeti. Direkt oynadılar. Hiç topu fazla
1: eveleyip gebelemediler.
0: Orta sahada ya da işte yandan al, yana ver. Öyle pas yapmadılar. Direkt oynadılar. Direkt adam kaçırmaya oynadılar.
1: Tabii,
0: kanatları
1: tabii.
0: Zorladılar. İşte Gift Orban'a hızlı hücum şansı vermeye çalıştılar. Ve çok iyi çalışmışlar. Neden diyeceksiniz? Nübel'in bazı sıkıntıları var. Nübel'in Almanya'daki sıkıntıları da biliniyordu. Bu bilinen bir durum. Dış şutlara, ceza sahası dış şutlarında gol yeme yüzdesi biraz fazla Nübel'in. Bu bilinen bir durum. Yani daha önce de biliniyordu. Ben bile biliyordum bunu. Bunu denediler ve bunda da başarılı oldular. İki gol dış şut, tamamen dış şut.
1: Şöyle bir gerçek de var. O şutları ya Şanlıurfa'dan vuruyorsun, Diyarbakır'da gol oluyor ya. Geçen sezon Samsunspor maçında da Beşiktaş öyle iki tane gol yedi. Burada ben faturayı kime keserim biliyorsun? Kaleciye değil.
0: Stoperlere. Defans hattına, orta
1: yani
0: sahaya.
1: Bütün stoperlere keserim. Yani iki stoper, sağ bek, sol bek, orta alanda defansif olarak oynayan oyuncu. Oradan bomboş şekilde bir oyuncuya şut attırırsan, bir de top hep 90 diye konuştuğumuz yerlere giderse, kale kocaman, sert bir şut geliyor ve oyuncu o şutu zorlanmadan atmış. Oradan şut attırmayacaksın.
0: İşte oradan yani şut, özellikle şut tehdidi olan bir takımsa biraz Ahmet öyle bir takım. Gift Orban öyle bir oyuncu. Yani durdu mu roket gibi vurabilen bir oyuncu.
1: Bir takımın böyle düşmesi esasında çok enteresan. İyi bir yere geldin. Marsilya maçında Beşiktaş oyuncuları dükkanı kapatmış Ahmet.
0: Biraz öyle olmuş. Ya yani işte bu.
1: Ya dükkanı kapatıp biz de en kötü burada çıkar oynar işte 1-0 berabere belki. Ya yani dükkanı kapatıp ya oyunu yavaşlatan, 2-0 mağlupsun, Beşiktaş takımında oyunu yavaşlatan oyuncular vardı. Aman devre 4 olmasın falan diye. Ne yapıyorsunuz siz?
0: İkinci yarı biraz üçüncü golü yedikten sonra Beşiktaş toparladı. Oyun anlamında toparladı. Tabii burada Ahmet'in düşmesi, oyundan düşmesi de biraz etkili oldu ve sonunda tabii ki kırmızı kart da Ahmet için ciddi sıkıntı yarattı. Ama çok deplasman dediğimiz durum vardır büyükler için. İstanbul büyükleri için deplasman neresidir? İşte Trabzon deplasmandır. Yaşadık cumartesi günü.
1: Erzurum deplasmandır. Şimdi geliyor lige. Bursa deplasmandır.
0: Bursa işte gelecek, onu da konuşuruz. Diyarbakır net deplasman. Taraftarıyla, takımıyla evet. Net deplasman. Yani hiç varlık gösteremedi ilk yarıda Beşiktaş. Hiç varlık gösteremedi.
1: Buna bahsettiğin gibi böyle bir psikolojiye çok iyi oynadı ilk yarıda Ahmetspor. Buna takımı iyi hazırlayacaksın. Burada maçın analizi buralarda sınıfta kalınmış bu maçla ilgili. Onu söyleyeyim.
0: İsterseniz İtalyano'nun basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazan'ın kaldığı yerden devam ediyor. Şu ilk bölümde işte milli takıma giriş

0: Haftaya milli maç haftalarına girişi konuştuk. Üzerine hafta sonu konuşmaya başladık. Hafta sonundaki maçlardan sonra bir denge gelmeye başladı Ligi Ercan abi. Evet. Şöyle birinci ile sekizinci arasında 3 puan fark var. Ya sekizinci Kasımpaşa'da şampiyonluk potasında şu anda.
1: Şimdi Ahmet şu var. Zirveye oynayan takımların deplasmanda kaybetmemesi gerekiyor. Hı hı. Bu ligin şifresi bu. Süper Lig. İçeride kazanacaksın. Dışarıda da kesinlikle yenemiyorsan puanla döneceksin. Yoksa bizim ligde bir hafta kazan, bir hafta kaybet, şampiyon olamazsın.
0: Çok zor. Çok zor.
1: Yani deplasmana çıkıp Beşiktaş'ı kastediyorum. Apayrı bir futbolla. Ya bu Beşiktaş mı acaba diye kendi kendine sorduğunda şampiyonla oynayamazsın.
0: Ki ben bu sezon hazırlık maçları dahil hemen hemen her maçını izledim Beşiktaş'ın.
1: Şimdi Trabzonspor'u merak ediyorum.
0: Gördüğüm en kötü Beşiktaş'tı ilk yarı.
1: Evet. Trabzonspor'u merak ediyorum. Kasımpaşa'yı yenemedi. Konyaspor'a kaybetti. Bundan sonraki deplasmanlar önemli. Hı-hı. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne yenildi. Sonra
0: Gaziantep'le berabere kaldı.
1: Derbi
0: kaybetti kendi evinde.
1: Bu uzun vadeye bunu yayarsan, matematiksel oranda söylüyorum, Galatasaray için de tabii geçerli.
0: İlk kendi evinde Çorum beraberliğiyle başladı. Trabzon deplasmanında kaybetti.
1: Bir de iki golden aşağı yemeyen bir takım 4-7 en son Trabzon'da. Hı hı. Orada iyice problem ortaya çıktı mesela. Bunlar düzelmezse
0: konuşacağız Ercan abi özellikle.
1: Bütün takımları değerlendiriyor. Bunlar düzelmezse bahsettiğin o kopma olmaz.
0: Kopma olmayacak gibi bu sezon. Biraz öyle gözüküyor.
1: Kasımpaşa'nın daha mağlubiyeti yani, yok mesela başarı.
0: Başarı ya mağlubiyet yok. Genelde beraberlikle devam ediyorlar. Ama dediğim gibi yani onlar 8. sırada şampiyonluk potasındalar onlar da. Yani evet. Baktığınızda ilk haftada tabii ki çok erken yani 6 hafta ligi konuşmak için boyu çok kısa ligin. Konuşmak için doğru değil ama ya, baktığınızda bu sezon sanki biraz öyle olacak gibi geliyor.
1: Ya şöyle.
0: Ahmet sürpriz. Çok büyük sürpriz.
1: Tabii tabii. Geçen yani sene Göztepe'nin, Başakşehir'in yaptığı o iyi çıkışlar var. Hı hı. Bunları
0: Samsun'un bu sene Samsun yok mesela.
1: Kesinlikle haklısın. Bu sene bunları gerçekleştirmeye çalışan iki takım var şu an gördüğüm kadarıyla. Biri Ahmetspor, biri Kocaeli.
0: İkisi zaten onlar da lig sıralarında üst sıralardalar.
1: Bunlar ya yani bu çıkışları göstermeye çalışan takımlar. Onlar da tabii bunu sürdürülebilir hale getirir mi? Bunu önümüzdeki haftalar gösterecek. Avantajları şu: Avrupa kupalarında yoklar.
0: Az maç yapacaklar.
1: Milli oyuncular az. Kağıda göre az. Kağıt dökümüne göre az. Bunu şimdi sen diyorsun ki toparlanacağız. Birçok teknik direktör öyle söylüyor. İşte milli ara toparlanamazsın. Oyuncuların yok.
0: Eksik kadrolar.
1: Ya oyunculara baktığın zaman milli arada çalışacağız diyorsun da birçok oyuncun yok. Nereye çalışacaksın? İstediğin kadar çalış. En önemli başrol oyuncuların milli takımlarda.
0: Hı. Sıkıntı yani 3 hafta bakalım. Ya ilk defa karşılaşıyoruz bu durumla.
1: 3 hafta olacak? 21 gün.
0: 21 gün yani.
1: 21 gün sen takımından uzaksın. Bütün takımlar için geçerli.
0: Sanki
1: bu
0: işte devre arası gibi. Yani şey ilk yarı sonrası ikinci yarı başlar ya Ocak ayında. Sanki o aradayız. İlk devre bitiyor, ikinci devre başlıyor.
1: Evet, 21 gün
0: ara transfer döneminin olduğu dönemden tabii, bahsediyorum. Sanki öyle bir döneme girdik.
1: 21 günlük maçı yok.
0: Yok.
1: Evet, o takım tekrar gelip bir araya geldiğinde bazı pratikleri tekrarlaman gerekiyor. Uzak kalmış çünkü oyuncu.
0: Aynı durum Kasım'da da var. Ya bakalım nasıl olacak, neler olacak göreceğiz.
1: İlk defa yaşayacağımız için ben de merak ediyorum nasıl olacak.
0: Diye. Bakalım. İsterseniz gelen mesajları da çok da fazla bekletmeyelim. Gelen mesajları da şöyle iletmek istiyorum. Bir dinleyicimiz Bünyamin Bey yazmış. Artık her maça bakmıyorum, seçerek izliyorum. Çok maç oynanıyor. Biraz bıkkınlık veriyor diye yazmış. İlk bölümde
1: Bünyamin
0: konuştuğumuz
1: Bey doğru
0: konular.
1: Söylüyor.
0: Öyle yani. Bıkkınlık veriyor artık maalesef bazı maçlar. Yine bir başka dinleyicimiz Hakan Bey yazmış. Hakemlerle alakalı. Çok da fazla konuşmuyoruz. Konuşsak da hiçbir şey değişmiyor.
1: Hayır, kötüler.
0: Yine kötüler. Kötüler yani.
1: Ya değişmiyor. Nasıl değiştireceksin ki? O hakem şimdi diyelim 5 hafta maç alamayacak mesela. Bilmiyorum alacak mı alamayacak.
0: Alacaklar. İkinci hemen alacaklar Ercan abi.
1: Ya, ama kötüler.
0: Yani baktığınızda şimdi şey muhabbeti de var işte. Yeni elit hakem yetiştiren hakemlerimiz işte üst kurullarımız da destekliyorlarmış verdikleri kararları. Öyle öyle laflar geliyor bakalım. O yüzden de konuşsak hiçbir işe yaramıyor. Konuşuyoruz konuşuyoruz. Saatlerce konuşuyoruz. Günlerce konuşuyoruz. Haftalarca konuşuyoruz. Değişen hiçbir şey olmuyor.
1: Hayır nereden baksan
0: niye nefesimizi, kötü. Nefesimizi harcayalım ki
1: artık. Nereden yani. Baksan kötü. Yabancı var getiriyorsun. O da kötü. Kötü.
0: Yani... Yeni nesil artık maça gitmek yerine orada harcayacağım parayı başka yere harcarım. Kazancım olur, bari kazancım olur diye yazmış Recep Bey. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış İstanbul'dan Onur Bey. 2-3 yıldır Beşiktaş'ın kadrosunu oyuncularını hiç bilmiyordum. Bu sene ismi çok zikredilmeye başlandı ve başarılı bir durum olduğunu söylendiği için 1-2 maçını izledim ve futbol hoşuma gitti. Hemen gidip bu maçları izlemek için satın aldım. Bu bir teşkil eder bir konu bu konuya dair fikir teşkil eder diye yazmış. Çok teşekkürler. Oluyor işte. Yani baktığınızda evet. Maçları bazen ilginizi çekebiliyor. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bursa'dan Ali Bey. Önümüzde mini maçlar var ve ciddi takımlarla oynayacak milli takımımız. Hafta sonu milli oyuncularımızı izledim. Dikkatli maalesef hepsi çok kötü. Daha sezon başında bu formsuzluğu neye bağlarsınız diye yazmış.
1: Bu arka arkaya maç trafiğine bağlarım.
0: Bir de biraz bakmak lazım. Yani Fransa'daki oyuncuların da bazıları çok iyi değil. Yani şimdi ilk rakibimiz Fransa olduğu için. İtalya zaten kabuk değiştiriyor. Yeni bir nesille girmeye çalışıyorlar. Onlar da bakalım.
1: Almanya öyle.
0: Almanya da öyle. Yani herkeste bir değişiklik var. Bir bakmak lazım, bir görmek lazım. İspanya'da yok değişiklik. İspanya'da da takımlar da bayağı iyiler. Yani evet. Kulüp takımları da çok iyi. Altyapılar da çok iyi. Milli takımlar da düzeyinde de çok iyi. Bu söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum diye yazmış bir dinleyicimiz ama bunun sebeplerine inmek lazım. Bence iki sebebi var. Birisi yaşadığın şehrin sokaklarında gezdiğin şehrin takımını desteklemektense popülariteye uyup büyük takımlara yönelilmesi. Hiç maçına gitmediğin bir takımı ne kadar sevebilirsin? Uğrunda boğazını yırtarcasına bağırırsın. Hani dedik ya işte yağmurda çamurda ilk bölümde konuşmuştuk. O taraftarla seyirciyle alakalı
1: artık
0: konuyu.
1: Artık öyle bir taraftar çok az.
0: İkinci olarak işte kartlı girişler 6202 sayılı kanun futbolun rengi denilen birçok şeyi kısıtlamak bizleri bu duruma getirdi diye düşünüyorum diye yazmış dinleyicimiz. Çok teşekkürler bu mesaj için Umut Bey yazmış. Evet bazı durumlar var maalesef artık değişen bazı durumlar var. Eskisi gibi değil artık statta taraftar dediğimiz olgu da değişmeye başladı. Fatih Bey yazmış. Stadyumda maç izlemek isteriz. Biletler pahalı. Evde izlemek isteriz. Yayıncı kuruluş abonelikleri pahalı. Altyapıyı izleyelim desek yayın yok. Hepsini bir kenara koyalım. Adalet de yok futbolda. Neyi nasıl? Neden izlesin? Genç kuşak diye yazmış. Çok teşekkürler. İşte genç kuşağın neden izlemediğini dinleyicimiz örneklerle paylaşmış.
1: Ya biraz ilerlemeyi şöyle kendi açımızdan söyleyeyim bunu. Takımların teknik direktörleri de mesela İtalyan dün gayet iyi konuştu. Nasıl iyi konuştu? İlk yarıda çok kötü oynadık dedi. Bunu
0: ve de her takım çok zorlanacak burada dedi. Yani,
1: bunu ya burada deplasmanında. Bunu teknik direktörün söylemesi çok önemli. İtalyan olabilirdi bizim penaltımız verilmedi, kırmızı kartımız şu oldu, bu oldu demeyi. Bu oyunculara refah getiriyor beyin olarak. Oh diyor çıkıyor yöneticiler konuşuyor. İhaleyi hakeme bırakıyorlar. Herkesin tamam hakem kötü ama biz de kötü oynadık demesi lazım. Ya, hakem çok kötü yönetim gösterdi bunu kabul ediyorum.
0: Kaçışıyorlar Ercan abi öyle der mi?
1: Demesi lazım.
0: Taraftarları kendisini
1: atacak. Ama
0: biz de
1: kötü oynadık demesi lazım.
0: Taraftarı kendisini atmayacak işte var hakemi atacak. Onlar da kötü zaten. Herkes bunu biliyor, kötüler. Kendi sorumluluğunu üzerinden atıyor ama işte takımı çalıştıran, teknik taktiği belirleyen teknik direktör demiyor bunu. İtalyano bu konuda başarılı. Ben
1: ya
0: de
1: ben acaba var hakemlerin seyrettiği görüntüyü onlara sonra mı gidiyor? Biz önce seyrediyoruz. Diyorsun ki penaltı. Mesela Vlahovic'in pozisyonu penaltı kırmızı kart denmedi mi bütün kamuoyunda? Zaten öyle. İlk yarıdaki pozisyondan bahsediyorum. O görüntü sonradan mı gidiyor bar odasına?
0: Yok. Hepimizden önce o görüntü gidiyor.
1: Tamam, ben de zaten o soru cevaba girelim diye söyledim. Ama insaf yani, onu da göreceksin.
0: Bunu konuştuk Ercan abi daha önce. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Bize ne geldi? İşte artık dereceler var biliyorsunuz. İşte şiddetin derecesi. Penaltıda derece olmaz ama oluyor Ercan abi, maalesef oluyor. Yok işte o şiddetli olmadı. İşte kırmızı kart pozisyonları, Trabzonspor Galatasaray maçında kırmızı kart pozisyonları, şiddet. Fenerbahçe maçının 30. saniyesinde gözünün önünde penaltı oldu. Net penaltı. Şu ayakkabı çıkmış artık. Bunun daha üstü yok Ercan abi.
1: Yok.
0: Vermedi işte. Vermedi. Varla verdi. Yani böyle böyle durumlar var. 3 tane maç saydım. 3 tane olay saydım. Evet. Üçü de gerçekten çok kötü durum ama maalesef. Konuş ya, olmuyor yani.
1: Hayır, konuş zaten onu baştan beri. Biz ikimiz değerlendiriyoruz. Şunu söylüyoruz. Kötü yönetim.
0: Yani Başka bir şey olmuyor.
1: Elimizden başka bir şey bizim gelmez ki.
0: Ya iyi yönetilse gerçekten alkışlayacağım ve iyi yönetim olacak diyeceğim. Yani mesela ne dedim? İyi durumları da söyleyeceğim dedim. Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi maç yönetmesi Türk hakemliği için iyi durum dedim. Bunu da yayında daha önceden söyledim. Yani iyi durumları söyleyeceğim ama iyi durum yok ki, işte böyle cımbızla çekiyoruz artık iyi durumları maalesef. Gelen mesajlarla yine devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz yine hakem yazmış Trabzonspor maçıyla alakalı.
1: Doğru.
0: Konuşuruz. Satılmış Bey, Beşiktaş hem Çorum Spor mağlup oldu. Beşiktaş bu sezon 13 maç oynamış, 3 yenilgi almış, 3 yenilgi de deplasmanda. Demek ki hoca deplasman maçlarını daha ciddiye alması gerekiyor. Bir de hayatta en nefret ettiğim şey bu rotasyonlar diye yazmış Satılmış Bey.
1: Ya bir de şu var, bir takımın deplasman oyununu oturtması gerekiyor. Deplasmanda maç kazanma, oyunu oturtma, bunları başaramazsan zaten zirvede istediğin sonucu elde edemezsin. Evinde kazanırsın, taraftarınla bir bütün olursun, ayakta alkışlanırsın. Ama bir hafta sonra ilk defa zeminini gördüğün başka bir kente gidiyorsun. O oynadığın evindeki mükemmel oyunun yansımasını sahada gösteremezsen kendine ayrı bir deplasman stratejisi belirlemen lazım. Bunu yapamazsan rakip de ne yapacaksın? Büyük bir hırsla sana hazırlanıyor. Büyük maç çünkü.
0: Çok büyük maç onlar.
1: Ya Fenerbahçe ile, Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Trabzonspor'la evinde karşılaşacak takım var. Bir hafta gece gündüz o maçı düşünerek hazırlanıyorlar.
0: Bayram havası şehirde Ercan abi. Net söyleyeyim, bayram havası.
1: Bir hafta boyunca.
0: Siz de gittiniz maç anlatmaya bu şehirlere. Canım. Ben de gittim yayıncı kuruluşta çalıştığımda. Hepimiz gittik, hepimiz gördük nasıl bir bayram havası olduğunu gördük. Hep herkes mutlu oluyor. Taraftar da gelecek deplasmana diyorlar.
1: Senin bunu yabancı oyunculara ve göreve gelmiş olan teknik direktörlere çok net anlatman lazım. Çok net anlatman lazım. Sana deplasmana gelen takımlar da bir hafta boyunca gece gündüz o maçı düşünerek hazırlanıyorlar. Evinde bazen zorlanıyorsun. Zorlandığın maçlar oluyor. Bunun sebebi de o. Ona hazırlanıyor. Ya antrenör aman onlarla oynayacağız diye konsantrasyon anlamında takımını hazırlamıyor bile. Oyuncu biliyor nerede nasıl oynayacağını. Hem içeride hem dışarıda. Sen de buna göre, oyuncular da dahildir buna, bir strateji belirlemek zorundasın.
0: İzmir'den Yaşar Bey, taraftarın futbol için önemini ve takımlara ekstra itici bir güç olduğunu dün bir kez daha gördük. Taraftar futbolun her şeyi diye yazmış. Bir ara verelim. Batıkan'la evet. İşaretleşeyim. Bir aramız var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor artık. Ahmet Beşiktaş maçını burada şimdilik noktalayalım. Ve Fenerbahçe maçına geçelim. Dün akşam, daha doğrusu akşam üzeri oynadı Fenerbahçe. Ve Fenerbahçeli taraftarlarla da konuştuğumda şöyle cümleler duydum Ercan abi. Özlemişiz gündüz maçlarını diye söylemişler. Tabii. Pazar günü öğle sonrası akşam üzeri hava aydınlıkken maç oynamak çok özlemişler. Yani söyledikleri bu yöndeydi. Bu minvaldeydi daha doğrusu. Haliyle bu tarz maçları istiyorlar. Daha erken saatlerde de oynamak bence keyifli olabilir. Öğlen saat 1 gibi saatlerde de oynamak, büyüklerin maçlarını, İstanbul'daki büyüklerin maçlarını oynatmak.
1: Hadi diyelim bir İstanbul gibi büyük bir şehirde belki zorlanabilirsin de.
0: Kahvaltıdan sonra gidilir Ercan abi. Niye gidilmesin?
1: Ya olabilir. Hadi ben 3 diyeyim. Günü devam ettiriyorsun. Ya da 14-30 diyeyim. Günü devam ettiriyorsun çünkü. Maç bitiyor. Maçtan sonra da ne yapacaksan yine yapma şansın var. Tatilini

0: şöyle söyleyeyim, daha iyi değerlendiriyorsun.
1: Tabii, hafta sonu tatilini çok daha iyi değerlendiriyorsun. Zamanında kalıyor böyle durumlarda. Bir de İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek gerçekten ciddi bir, evet, zaman kaybı oluyor. Haliyle böyle bir durumu da engellemiş
0: keşke
1: oluyorsun.
0: Keşke bizde de olsa.
1: Fenerbahçe dün tarihi bir skor aldı. Süper Lig tarihindeki en fazla gol attığı karşılaşmayı egal etti. Daha doğrusu
0: 5 tane maç var öyle.
1: Öyle bir, evet, işte 8-4 biten maç var, en çok golün atıldığı, evet, karşılaşma. Ama en farklı galibiyetini elde etti Fenerbahçe. Tarihi bir akşamdı. Akşam üzeriydi Fenerbahçe için. Rakip Eyüpspor bence bu ligin en düşük performans anlamında en düşük takımlarından bir tanesi. Evet, teknik direktörleri istifa etti. Ben beğendiğim isimlerden bir tanesiydi. Umarım geleceği parlak olur.
0: Umarım.
1: Ama dünkü özellikle o moral bozukluğuyla söylediği bazı birkaç cümle beni gerçekten üzdü. Açıkçası genç bir teknik direktör. Önünde yıllar var. Böyle kendini bu kadar da kaptırmaması gerekiyor. Olabilir. Futbolun doğasında var. 10-0 biten Türkiye Kupası karşılaşmaları konuştuk geçen hafta.
0: Tabii. Şimdi hata şu olabilir. Ya biz Fenerbahçe ile sen geriden oyun kurarak, ya futbolun şu anda oynanan tarzı gibi ki geriden çıkacaksın, pasta çıkacaksın. Fenerbahçe ile oynuyorsun. Takımın değeri ortada. Mali değeri. Fenerbahçe bu maça çok ayrı önem vererek hazırlanacağını tahmin etmen lazım. Hırsla hazırlanacağını. Çünkü konuşmalar öyle. Ya yani bu maça bakış açımız, işte milli araya iyi girmek istiyoruz. Daha futbolda katı savunma yapmak ayıp değil. Ha, yenilirsin. 8 olmaz, 4 olur. Yine yenilirsin. Çünkü arada inanılmaz bir kadro kalite farkı var. Bunu kabul edelim. Ama bu kadar açık oynarsan 8 de olur, 12 de olur. Yapacak bir şey. Ben futbol oynamaya çalışıyorum diye değil, takımını biraz daha kapanma, kompakt oynama, kendi yarı sahasında çok adam bulundurma, muhabbete girerken söylediğim gibi çift katlı otobüsü bir hafta çalışma, bunu yapan bir sürü takım var, yok mu? Rakip çok güçlü olunca ne yapacaksın Ahmet? Açık oynarsan perişan oluyorsun. Ya tarihi bir mağlubiyet almaktansa yine mağlup ol. Bu teknik direktörün CV'si için de önemli bence. Çık yine mağlup ol. 4-0 yenil. Hadi bilemedim 5 olsun. Dersin ki 5-0 yenildim. Ne yapayım? Benim gücüm bu. Ama biraz Fenerbahçe'nin kaçırdıklarını da düşünürsek 12 olsa, 10 olsa.
1: Zaten 10-0 2 tane offside gerekçesiyle sayılmayan golü var.
0: Evet.
1: Direkten dönen top var. Ya yani var, yani baktığınızda kaçırdığı goller var.
0: Hayır, Fenerbahçe'nin zaten bu maça böyle hazırlanacağı.
1: Ya Fenerbahçe,
0: takımın içinde de hazırlanacağı.
1: Fenerbahçe'nin böyle bir yoğun baskıyla ve çok sayıda gol atarak başlayacağı cumartesi akşamından belliydi.
0: Belli tabii.
1: O skorla belliydi. Trabzonspor Galatasaray maçının skoru itibarıyla 4-0 maç bitti. Fenerbahçe yoğun bir baskıyla başlayacağız dedi. Zaten bir patlama durumu olacaktı. Ciddi bir baskı altındaydı
0: tabii
1: Fenerbahçe.
0: Tabii Galatasaray farklı kaybetmiş. Sen puan farkını azaltacaksın. Gündüz maçı az önce söylediğimiz gibi tribünler tıklım tıklım dolu. O eski günler gibi. 80'ler 90'lar gibi tribünler gündüz maçında. Daha ne olsun, 30. saniyede zaten öne geçiyorsun. Öyle değil mi? Büyük geçmiş olsun. Takım olarak buna hazırlanamazsa, rakip olarak, ya Eyüpspor olarak düşünüyor, kapanacaksın. Yapacak bir şey yok.
1: Doğru, kapanacaksın. Yani bir de Fenerbahçe ile oynuyorsunuz Ercan abi. Yani baktığınızda kendi rakibiniz ligde kendi rakiplerinizden bir tanesi değil. Yani ligde pozisyonunuz itibariyle siz düşmemeye oynuyorsunuz. Yani sezon başından beri böyle kadro yapılanmasına baktığımızda geçen sezon Eyüpspor son anda ligde kalmış bir takım.
0: Evet.
1: Haliyle bu sezonda düşme adaylarından bir tanesi, doğal, evet, düşme adayları.

0: 8. dakika mı ikinci gol? İkinci golden sonra zaten maç bitmişti.
1: Havluyu yani. Atıyorsun.
0: Ondan öyle sonra Fenerbahçe atabildiğimizi atalım. Taraftarımızla bütünleşelim. Onlara çok sayıda gol izletelim. Dünkü işte Trabzonspor Galatasaray maç skoru sonrası ligde her an her durum olabilir düşüncesi. Ve biz atabildiğimizi atalım kendi evimizde düşüncesi. Tarihi bir skora doğru gitti karşılaşma. Vedat Muriç'in yıldızlaştığı ve Vedat'ı besleyenlerin yıldızlaştığı bir karşılaşma oldu. İrfan Can ben beğendim. Çok da kötü oynamadı İrfan Can. Milli takıma neden seçildi diye çok eleştirdiğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Ama dünkü karşılaşmada kendi eski İrfan Can klasını biraz göstermeye başladı.
1: Ama o yerinde de oynadı. Kanatta oynayamıyor. Bunu kabul edelim. Kanat görevi verildiğinde içeri doğru yönelen İrfan Can. Dün yerinde oynadı. 10 numara pozisyonu. Bu şu anlama geliyor tabi. Asensio iyileştikten sonra İrfan Can iyi bir alternatif olacak. Asensio'nun bir an önce de tabi iyileşip dönmesini bekliyor.
0: Milli maç arası dün kadrodaydı. Doktor oynatmayın demiş. Ve milli maç arası sonrası artık formasına kavuşacak ki ben Gaziantep Futbol Kulübü maçında da Asensio'nun çok arandığını düşünüyorum. Beşiktaş maçında da çok arandığını düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyunculardan bir tanesi Marco Asensio ki geçen sezon verdiklerini de göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. O yüzden de Fenerbahçe için onun sakatlığı ciddi manada problem oldu ki Fenerbahçe'nin bu iki mağlubiyet ve bir beraberlik alması ligin ilk 6 haftasında işte biraz Marco Asensio'nun da çok oynamamasından kaynaklı. Oynadığı Konyaspor maçını değiştiren oyuncuların başında geliyordu baktığınızda. Yine Ederson bence yeni transfer gibi bu sezon. Yine karşı karşıya bir pozisyonu çıkardı. Evet çok iş düşmedi kendisine ama yine de konsantrasyonu üst seviyedeydi. O sanki tekrar yani yeni transfer gibi oldu baktığınızda. Diğer oyuncuları da yine konuşuruz ama önce bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Kartal'ın maç sonu basın toplantısını takip ettik. Açıklamalarını dinledik. Orada bir soru soruluyor teknik direktörlerle alakalı. Evet. Yani teknik direktörle alakalı. Öyle bir ciddi bir açıklamada da bulundu kendisi. Moral oldu bence Fenerbahçe adına. Bence 8-0'lık de. Bir skor da gerçekten tarihi bir skor. Ve bazı 8-0 yani 8 gollü karşılaşmalarda kendisi de vardı. 8-4'lük biten Gaziantep Spor karşılaşmasıydı hatırladığım kadarıyla 92 olması lazım. Orada da oyundaydı. 15 dakika oyuna girdi diyebiliyorum. Hatırlıyorum. Böyle bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmada da teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başındaydı. Tabii böyle durumlar ilerleyen zamanlarda bir 30 sene sonra 50 sene sonra baktıklarında istatistiklere baktıklarında kim yazacak? İsmail Kartal teknik direktör olarak yazılacak. Yani böyle de bir durum söz konusu. Şimdi bazı yorumlar da okudum. O kadar gol atılır mı? İşte zaten çok zayıf ekip. Buldunuz mu atacaksınız? Kusura bakmayın. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Bir golle şampiyonluklar el değiştiriyorlar. Ya bir şimdi, artı bir averajla el değiştiriliyor.
1: Orada biraz şöyle söyleyeyim. Aynı görüşteyim seninle. Neden? Romantizme gerek yok. Ya Bayern Münih'le oynuyorsun. Bayern Münih 10 tane atıyor. Ne oluyor? Kızıyor mu herkes Bayern Münih'e? Yıllardır bunu biliyoruz. 8, 9 ne yakalarsa atıyor rakip kötü olduğu zaman. Ben o futbolun içinde böyle sonuçlar var. Her hafta olmaz ama buldun mu atacaksın.
0: Yani romantizme yer yok yani duygusallığa yer yok. Profesyonel hayatta hiç yok. Eğer böyle bir durum varsa imkanınız varsa atacaksınız. Daha da fazla atacaksınız. Bir anda şöyle bir durum söz konusu oldu. Fenerbahçe'nin doğal rakibi kim? Galatasaray. Galatasaray'la arasında averaj konusunda fark oluştu. Bir anda çünkü Galatasaray 4 tane yedi cumartesi akşamı Trabzonspor'dan. Fenerbahçe 8 tane attı. Yani böyle durumlar da var ve işte şu örneği de vermek durumundayım. Artı bir averajla şampiyonluklar el değiştiriyor. Yani siz şampiyon olduğunu zannediyorsunuz ama aynı puanda, her şey aynı. Artı bir gol daha fazla, mesela örnek veriyorum. Rakibiniz şampiyon oluyor. Böyle tabii, durumlar tabii. Var. Yani futbolun içerisinde bunlar da var. O yüzden

0: Buldunuz mu atacaksınız. Bu romantizme de gerçekten gerek yok diyelim.
1: Aynı kanaatteyim seninle.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe'nin son dönemlerde şampiyonluk yolu Anadolu kulüplerinden geçiyordu. Önceki yıllarda Kasımpaşa beraberliği, Alanya beraberliği, Kayseri beraberliği, bu sezon Antep beraberliği gibi birçok örnek var. Biz bunun farkında değildik bence. Eyüpspor'a 8-0 yenerek bunun farkına varıldı bence. Yorumunuz nedir diye sormuş Avcılardan Selçuk Bey.
1: Yani fazla bir yoruma gerek var mı onda sence?
0: Yani zaten burada bu karşılaşma Fenerbahçe ile alakalı hep şu konuşulur Ercan abi. Fenerbahçe büyükleri işte doğal rakiplerini yener.
1: Evet.
0: İçeride dışarıda yener. Ama ligden düşen takımları, o sezon düşen takımlara puan kaybeder.
1: Bu da eskiden böyle değildi. Son 3-4 yılda hafızalarda yer aldı. Eskiden böyle değildi. Rahatlıkla yeniyordu Fenerbahçe eskiden.
0: Böyle bir anlayış vardı. Anadolu'dan geçiyor. Şampiyonluk Anadolu'dan geçiyor.
1: Şimdi biraz önce orada.
0: Beşiktaş için ne dediniz? Deplasmanda şampiyon olmak isteyen bir takım, deplasmanda da en kötü berabere kalacak, kaybetmeyecek dediniz.
1: Ya deplasman oyun kültürünü ve deplasmanda kazanma alışkanlığını elde edemezsen şampiyon olamazsın. Hı hı. Bu böyle maalesef.
0: Kendi evinde aldığın puanlar yetmiyor şampiyonluğa. Ha, böyle de bir durum var. Ama ben bu sene biraz puanın düşük olacağını düşünüyorum. Şampiyonluk puanının düşük olacağını, ya birbirleriyle çok puan kaybedecekler. Hele bu Ekim ayında milli maçlar sonrası aradayken baktık Ercan abiyle takımların maçlarına. Ya büyüklerin maçları, yani 3 büyüklerin, 4 büyüklerin maçlarına, Avrupa Kupası oynayan takımların maçlarına baktık. Çok puan kaybedilecek maçlar var.
1: Tabii
0: yani
1: canım.
0: Gözüken o. En az puanla kaybeden şampiyonluk için bayağı iyi bir avantaj sağlar.
1: Evet.
0: Yani Ekim ayı biraz öyle bir ay gibi olmuş gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki ilerleyen programlarda, ilerleyen haftalarda detaylı bir şekilde konuşuruz bunları da diyelim. Şimdi yavaş yavaş da büyük karşılaşmaya geçelim. Hem Trabzonspor'la hem Galatasaray'la dinleyicilerimiz de bekliyorlar. Yorumlarınızı bekliyorlar Ercan abi sizin de. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum o karşılaşma için. Trabzonspor kapalı kutuydu Galatasaray için. Çünkü yeni bir teknik direktör var. Diğer 5 haftanın Trabzonspor'uyla o karşılaşma, Galatasaray karşılaşmasının Trabzonspor'u farklıydı. Çünkü yeni teknik direktörü oyuncular kendilerini de göstermek istediler. Kendi evinde büyük karşılaşma. Galatasaray 4 sezondur bu ligin lideri ve şampiyonu. Baktığınızda oyuncu da böyle büyük maçları oynamak ister. Yeni teknik direktörü de biraz kendini göstermek ister. Artı taraftarı da kendini affettirmek ister. Süperstar, 3 tane gol. Tabii. Süperstar. Yani çok konuşmaya, hat-trick, çok konuşmaya gerek yok. Bir süperstar ne yapmalı? Gördük. Trabzonspor çok akıllı oynadı Galatasaray'a karşı. Şöyle akıllı oynadı. Galatasaray'ın arkada yoğun pres yaptığı zaman ya da pozisyon için ileriye çıktığı zaman arkada boşluk bırakacağını biraz düşündü. O boşluğu daha da bırakmasını istedi. Yani çok geride kabul etti Galatasaray'ı Trabzonspor. Kendi üzerinde kabul etti. Kendi sahasında, kalenin önünde, ceza sahasının önünde kabul etti. Öyle olunca arkada çok ciddi boşluklar bıraktı Galatasaray. Çok hızlı süperstarınız varsa ki Liverpool'dan envai çeşit böyle gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii Muhammed Salah cezayı da kesti. Bunu da net olarak söyleyebiliriz. Ne dersiniz Ercan abi?
1: Ya şimdi Trabzon'a çıktığın zaman Ahmet maça, Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri, bunu kabul edelim. Yok teknik direktörü değişmiş, takımda problem olmuş, işte havası bozulmuş, bunun hiçbir önemi yok. Trabzon'da büyük maça çıktığın anda o maça iyi hazırlanmadıysan zaten yenilme ihtimalin yüksek, ama iyi hazırlanmadıysan da fark yiyorsun. Ben Galatasaray'ın kırılgan savunması, etkisiz orta sahası, Osimhensizliğin getirdiği pozisyonsuzluk. Mesela ne dedi Okan Buruk maçtan önce? Sporting Lisbon maçına başladığımız gibi bir anlayış göstermemiz gerekiyor. Evet, bakalım anlayışa. Sané pres yapabildi mi? Sıfır. Deniz uğraştı.
0: Kayboldu gitti.
1: Kayboldu, uğraştı, kayboldu. Sol kanada baktın. Pres var mı? Sağda solda.
0: Yok.
1: Kanatlar top tutabiliyor mu?
0: Yok.
1: Tutamıyor.
0: Leao 21 tane top kaybıyla oynadı maçta. Rekor.
1: Leao'dan zaten
0: hazır değil ve
1: hazır değilin dışında defansif puanları düşük. Hücum için ideal bir oyuncu. Defansif puanları düşük. Bunu kabul edelim. Leao'dan senle savunmayla gel, beraber çıkacağız. Onları istediğin zaman yapmıyor zaten. Yapamıyor. Leao bu.
0: Ya da adamını takip et gel diye.
1: Yok, mümkün değil. Leao hücumda iyisen, Leao çok klas bir oyuncu. İşi bilen oyuncu hücumda, hücum yollarında. Ama bu iş tabii iki yönlü ya. Defansif olay da var. Onda yok. Abdülkerim zaten sezona formsuz başlamış. Aradan yıllar geçmiş. Ağırlaşmış. Kabul edelim. Sanchez bazen çok komik hatalar yapıyor. Sanchez'in yaptığı hata. Aklıma Barcelona maçı geldi. Sanchez o hatayı yaptığında gol oldu ya sonrası. Vallahi Barcelona maçı geldi aklıma. Böyle bireysel hatalar Barcelona'ya karşı yaparsan perişan olursun. O maçta hata yapma lüksü hem oyuncularda hem teknik direktörde hiçbirinde yok. Her hata bir gol demek Barcelona maçında. Onu şimdiden söyleyeyim.
0: 8 kişi ceza sahasında gol arıyorlar. Yine izledim
1: Ergin abi. Senin ceza sahası ben de.
0: Gol yediler. Herhalde dedim değişik maç olacak cumartesi günü.
1: 3 oldu herhalde, yine.
0: Yine 3 oldu. Yani az attılar bu sefer. İnsaflı davrandılar, az attılar.
1: Ya 8 kişi ceza sahası içinde hücum ve gol arıyorsa hata yapmanın bak lüksü kesinlikle yok. Trabzonspor ikinci yarı dedi ki ya ben biraz daha önce kendi yarı sahamda kalayım. Ya oyunu biraz daha yavaşlatayım. Yavaşlatmasa ya o düşünce çünkü biraz fizikle de ilgili bence. Hı hı. Eğer onlar olmasa Trabzonspor 5 attı ya da 6 oldu. Şaşırır mıydım? Ben şaşırmazdım ilk yarıdaki oyuna baktığımda.
0: İlk yarı 5 olurdu zaten Ercan abi. İlk yarı 5 oluyordu.
1: Oluyordu 3 oldu. Dün de hemen bu örneği verip Galatasaray'a döneyim. Dün de Diyarbakır'da ilk yarı 4 oluyordu.
0: 4 oluyordu. Ki bir bazı benzerlikler var. Şöyle benzerlikler var. Arkada bırakılan boşluklar konusunda. Yani şimdi evet yoğun pres istiyor taraftarlar takımlarından. İşte rakip...
1: Pres olduğu zaman da ölçülü pres.
0: Rakip sahada yoğun baskıyla topu kapma ve oyun istiyorlar. Rakip sahada oynamak istiyorlar. Hücum istiyorlar. Tabii taraftar hep ister. Devamlı ister. Normaldir. Taraftar dediğiniz budur zaten. İstemek durumundadır. Ama... işte bir laf vardır, tabirim için kusuruma bakmasınlar, kazın ayağı öyle değil Ercan abi. Arkada bıraktığın boşluklar canını çok sıkar. Gerçekten canını çok sıkar. Ki Galatasaray'ın işte Trabzonspor karşılaşmasında canını çok sıktı. Beşiktaş'ın Ahmet Sportif Faaliyetler maçında geride bıraktığı boşluklar canını çok sıktı. Net. Net bu. Yani arkada öyle bir oynayacaksın ki arkada bu kadar boşluklar bırakmayacaksın. Takım boyu bu kadar uzun olmayacak.
1: Tabii tabii. Ha boşluk bırakıp takım boyunu da böyle uzatırsan büyük geçmiş olsun.
0: Ki yani
1: Galatasaray'a da o oldu. Ama ben Okan Buruk'un 4. senesi değil mi? 4 sene şu an, hatta 5 şu anda. Ben ilk defa Galatasaray'ı bu kadar çaresiz gördüm. Ve işin acı tarafı mağlubiyeti kabul etmiş gördüm. Galatasaray mağlubiyeti oyuncular artık kabul etmişti 3-0'dan sonra. İkinci yarıdaki başlangıçta ortaya bir şey çıkartmadı. Ben Santrafor'la diye çıkayım dedi, başlayayım dedi. Ben buna saygı duyuyorum. Deniz Santrafor çünkü.
0: Dördüncü dakikada gol yedikten sonra biraz oyunda dengelemeye çalıştı ama işte orada Trabzonspor'un artısı çoktu. Yani Trabzonspor biraz farklı oynadı. Her zamanki gibi oynamadı. Evet. Biraz daha geride kabul etti Ercan abi. Daha benim üstüme gelsinler işte. Leo tabii, üstüme tabii. Gelsin. Sané üstüme gelsin. Ki Galatasaray'ın bütün atak organizasyonları Sané ile var. Başka atak organizasyonu yok bildiğim kadarıyla. İlk yarıda da ikinci yarıda da öyle.
1: Yok.
0: Yok Sané var yani ataklarda.
1: Orta sahada Torreira ve...
0: Orta saha zaten Galatasaray'ın güçlü yanlarından bir tanesi.
1: Sarı çok kırılgan.
0: Ama orta sahayı da işte çok geride alınca orta sahada ileriye gitti. Arkada çok ciddi boşluklar bırakıldı.
1: Gitmeyeceksin işte.
0: Yani şimdi Muhammed Salah diye bir oyuncu var. Yani

0: Hiç mi Liverpool? Geçen sezon Liverpool karşılaşmasına Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştınız mı oyuncuyla da? Yani
1: Ya
0: size de,
1: bugün
0: size de yani çok özür dilerim, Galatasaray'a da gol atmış, bize gol atmış,
1: tabii.
0: bizim takımımıza gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bilmeniz gerekiyor nasıl oynayacağını.
1: Maçı can sıkıcı hale getirebilirsin. Ama pozisyon vermezsin. Ya futbolun içinde bunlar var. Çünkü tek taraflı Trabzonspor'un çok rahat bir galibiyetinden bahsediyoruz. Ama maçı can sıkıcı hale getirebilirsin. Dediğin gibi kalabalık orta saha. Kimle oynarsan oyna. Deplasmanda. Benim oyun tarzım bu diyeceksin mesela. O zaman rakip de seyircisi diyecek, hadi hücum yapın diyecek. Sen kendi yarı sahanda rakibi karşılayıp baya birbirine yakın oynadığın zaman rakip sana öyle saldıramaz ki. Mümkün değil. Diyorum ya, deplasman oyun stratejisi. Biz böyle oynayacağız deplasmanda. Hele bu büyük maçsa. Yok, orta alanın gitmiyor. Forvetin işlerliği yok. Pozisyona giremiyor.
0: Kanatlar adam takibinde yoklar. Yoklar Ercan abi, takip etmiyor. İki kanatta takip etmediler.
1: Yok, olmuyor.
0: Beklerin üzerine çok ciddi bir yük bindi. Bekler de sonuçta hücuma katkı. Galatasaray'da beklerin önemi var. Galatasaray'ın
1: Tabii.
0: oyununda beklerden de bazı oyunlar bekleniyor ama işte istenilen seviyede olmayınca işte Şalay istenilen seviyede değil.
1: Şalay ne? Şalay bekti ki, devşirme bir savunma oyuncusu.
0: Onu hep söylüyoruz ama işte yani.
1: O bir yere kadar gider. Bak, bazen seni patlatır. Trabzon'da olduğu gibi. Devşirme. Hayatında sağ bek olarak futbol hayatına başlamamış ki. Ya futbol geçmişinde olabilir.
0: Forvet oyuncusu.
1: Ama kendisi forvet.
0: Forvet oyuncusu. Yani enteresan.
1: O bir yere kadardır. Bak böyle maçlarda bir anda patlarsın.
0: Geride böyle boşluklar bırakınca işte çok ciddi defolar da ortaya çıktı. İşte Abdülkerim'in, Sanchez'in defoları ortaya çıktı. İleride mesela Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında bu maçları Şampiyonlar Ligi rakipleri Galatasaray'ın izliyorlar. Ona göre de bir oyun kurgusu yapacaklar baktığınızda. Bunlara da önlem alınması gerekiyor. Ciddi manada önlem alınması gerekiyor. Böyle bir durumda hızlı hücumcuları olan, hızlı kanatları olan takımlar ciddi sıkıntı yaratır. Hem Galatasaray'a hem dün Beşiktaş'a yarattıkları gibi
1: Evet.
0: ben Fenerbahçe'nin de aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de eğer geride iki stoperi ağır stoperler, yani Skriniar'la Ake çok çabuk stoperler değiller ki, o da onlar da sıkıntı yaşadılar.
1: Ve
0: Yaşadılar.
1: Yaşayacaklar.
0: Ve
1: Bundan sonra da yaşayacaklar.
0: Yaşamaya da devam edecekler. Yani ona göre oyunların kurgulanması gerekiyor. Bazen diyorum mesela, çok kızıyorum. Evet, büyük takımlar hücum oynamalı. Evet, ligimizde bazı kendinden çok daha performans anlamında düşük takımlara karşı hücum oynamalılar. Kabul ediyorum bunu. İşte Fenerbahçe hücum oynar. Galatasaray hücum oynar. Beşiktaş hücum oynar. Hep taraftar da bunu söyler ya. Biz hücum izlemek istiyoruz. Hep derler. Trabzonspor hücum oynar. Ama şimdi mesela Mourinho ne yapıyordu Fenerbahçe'deyken? Hep ilk yarılarda takım topun arkasına geçiyordu. Hep savunmada. Hep. Bir yarış aramız var, isterseniz yarış sonrası bu konuyla geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Büyük maçı konuşmaya da devam ediyoruz. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Bu bölümün sonunda Thomas Reis'in de basın toplantısını dinleriz. Yeni geldi, ayağının tozuyla büyük karşılaşmaya çıktı ve başarılı da oldu.
1: Oldu tabii.
0: Yeni teknik direktörler her zaman bir iğme katarlar takıma ilk geldikleri maçta. Zaten hep takımlarda böyle değişiklikler yaparlar. Teknik direktör değişikliklerini bu tarz maçlar öncesine almaya çalışırlar ki takıma bir işte ne denir, suni teneffüs olsun. Takım kendine gelsin, bir toparlansın diye. Biraz önce konuşurken şunları söyledim. Trabzonspor biraz farklı oynadı. Şöyle oynadı. Kendi ceza sahasının önünde Galatasaray'ı bekledi. Biraz Galatasaray'ın gelmesini istedi ki gerideki boşlukları değerlendirmek istedi. İstatistiklere baktığımızda zaten bu ortaya çıkıyor Ercan abi. Toplam şutlarda Trabzonspor'un 6 tane şutu var. Galatasaray'ın 12 tane şutu var. Ya Galatasaray zaten gelmiş şut atmak için ceza sahasının önüne gelmiş ya da ceza sahasının içerisine girmiş. İsabetli şut sayılarına baktığımızda Trabzonspor 6 şutta 4 tane isabet bulmuş. Galatasaray 12 şutta 2 isabet bulmuş. Yani Galatasaray'ın şutları isabet bulmamış. Topla oynamada %45-%55 Galatasaray önde. Yani topu da bırakmış Trabzonspor Galatasaray'a baktığınızda. Yine offside'a baktığımızda o benim ilgimi çekti ki işte asıl taktik biraz offside'da ortaya çıkıyor. Galatasaray hiç offside'a düşmemiş. Ama Trabzonspor 4 kere offside'a düşmüş. Bu zaten oyunun ne olduğunu anlatıyor. Galatasaray 5 kere korner kullanmış. Trabzonspor 1 tane korner kullanmış. Yani istatistikler net olarak oyunu da anlatıyor. Galatasaray'ın da neden yenildiğini, Trabzonspor'un neden yendiğini biraz istatistiklere baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Yani baktığımızda, oyuna da baktığımızda biraz anlayabiliyoruz. Yani bu konuda Thomas Reis bence başarılı iş yaptı. Ha, iki antrenmanla maça çıktı. Nasıl iş olur? Tabii ki soru işaretleri ama işte... Doğru bir kurgu ki...
1: Daha çok kendisi söyledi Ahmet zaten. Doğru kurgunun dışında. Ben dedi pratik değil teorik olarak katkıda bulundum. Biraz oyun sistemine baktım. Ki iki dediğin gibi 1,5 antrenmanla bir fark olmaz. Ama vereceğin taktikler takımı olumlu yansırsa istediğin oyun tarzına yakın oyun oynarsan ki öyle oldu. Ne oldu bunun sonucunda? Hep beraber Trabzonspor teknik direktörüyle, taraftarıyla, sahadaki kadrosuyla perişan etti Galatasaray'ı. 4-0 yendi. Esas mesele Galatasaray'ın bu olayının geçici mi? Hani bu aylar sonsuz aylardır diye bahsedilir ya Okan Buruk için geçtiğimiz dönemde. Hakikaten de öyle olmuş.
0: Hep milli maç arasını beklemiştir. Galatasaray hep kötü başlar sezonlara. Yani oyun anlamında konuşuyorum.
1: Şimdi spor anlamında aradan değil. Sonra ara yok ki yine. Yine Şampiyonlar Ligi var.
0: Kasım'a kadar ara yok.
1: Ara yok. Şampiyonlar Ligi var, lig var. Ya bir ferahlaman yok. Bakalım bu nasıl yansıyacak.
0: Yani bakalım çünkü çok ciddi karşılaşmalar var yani baktığınızda ve Trabzonspor karşılaşması Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir sinyal vermedi.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Baktığınızda ciddi sıkıntılı bir duruma doğru evrildi bir anda oyun. Ya Galatasaray bence bu skoru da beklemiyordu, bu oyunu da beklemiyordu Ercan abi. Beklemiyordu.
1: Ya şimdi de çok erken gol yiyorsun. Daha ne olduğunu anlamadan uğraşıyorsun. İkinci golü yediğin anda bir sahada dağılıyorsun. Dediğim gibi bizim ligimizin en zor deplasmanlarından biri. Belki birinci sırada.
0: Deplasman nedir? Trabzon'dur Ercan abi.
1: Belki de birinci sırada.
0: İstanbul'daki büyük takımlar için deplasman nedir? Trabzon'dur.
1: Ya ben sana söyleyeyim bu ligin zor deplasmanlarını. Trabzon, dün belli oldu. Diyarbakır, Ahmet. Çok zor. Bunu kabul edelim. Erzurum. Belirli mevsimler. Erzurum ama
0: iyi kadrolarla Konya.
1: Bunlar zor. Şimdi gelecek olan takımlara bakalım. Bursa Spor çıktı. Kolay deplasman mı?
0: Kayseri, Bursa.
1: Onlar bir zamanlar Sivas Spor. Şimdi alt ligde.
0: Sivas geride kaldı da Kayseri, Bursa ilk ikideler zaten.
1: Yaz onlar. Döneminde Alanya, Antalya. Antalya gitti. Şimdi Alanya var. Yaz dönemi dediğimizde Ağustos bir ay boyunca Alanya'ya giden takım bana göre perişan oluyor. Öyle değil mi?
0: İşte Kayseri 19 puanda, Bursa 19 puanda, alt ligde Iğdır 16 puanda, Batman Petrol 16 puanda, Sarıyer 14 puanda. İlk 5'i saydım.
1: Evet.
0: Hepsi iyi takım.
1: Ya bence Bursa Spor'la Kayseri Spor çıkar gibi gözüküyor. Çıkacak.
0: Belli olmaz Batman.
1: Üçüncü takım kim olur,
0: Batman Petrol biraz düşmeye başladı ama ben hala Batman Petrol'le de
1: olabilir Batman
0: çok
1: da.
0: Çok iyi kadrosu var çünkü yani baktığınızda. Evet. Daha sürprizlere gebe bence o lig. Daha çok maç oynanır orada. Çok değişkenlik gösterir. Ama Bursa ve Kayseri gayet iyi gidiyorlar. Yani Bursa zaten Bursa'nın forveti
1: İnaccio her durmadan gol atıyor. Muazzam bir ortalama yakaladı.
0: Yani çok transfer başarısı, onu o lige getirmek çok büyük
1: tebrik
0: bir başarı.
1: Etmek lazım.
0: Kesinlikle. Evet. Bursa seyircisiyle beraber de bütünleşiyor. Kayseri Spor düşmenin acısını çıkartıyor. Nets düşmenin acısını çıkartıyorlar. Biz de düşmemeliyiz diye bakıyorlar olaya. Ve ona göre de oynuyorlar. Batman Petrol iyi bir teknik direktör. Bence Selçuk Hoca iyi oldu oraya. Ama son haftalarda istenilen seviyede değil.
1: Abi Bursa Spor'a yenildiler.
0: Bursa Spor'a yenildiler. Yani evet, doğal rakiplerine yenildiler. Ama dediğim gibi çok maç var. Her an her şey olabilir orada da diyelim. Galatasaray harici hiçbir takıma Muhammed Salah 3 gol atamaz diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Belli olmaz o iş.
0: Galatasaray adeta gel gol at dedi. Galatasaray böyle oynasın, Beşiktaş, Fenerbahçe de bu kadar atar diyor. Musa Bey Kayseri'den yazmış. Onu da hemen sizle paylaşmış oldum. Hakan Bey konuştuk. İstanbul'dan Hakan Bey yazmış. Evet, konuştuk o durumları. Yine bir başka dinleyicimiz, hakemlerle alakalı konuşmuyoruz. Yani bunu bir kez daha söyleyelim.
1: Ya konuştuk. Hakemlerle ilgili şunu özetle söylüyoruz. Kötüler.
0: Kötüler.
1: Korsuzlar. Kötüler. Olmuyor. Daha her hafta da aynı şekilde şu oldu bu oldu diye maalesef değerli vaktini dinleyicilerimizin harcamak istemiyoruz.
0: İzmir'den Ferhat Bey, Okan Hoca iki mağlubiyete gönderilir mi diye yazmış. Okan Hoca başarılı mı? Takım geçen sezon son maçlardan sonra bu sezonda iyi futbolu göremiyoruz diye devam etmiş. Ya bence yani şimdi şöyle diyeyim. Okan Hoca 4 sezonun şampiyonu. Yani 4 sezon boyunca Galatasaray bu ligde şampiyon oldu. Okan Hoca ile oldu. Okan Hoca'yı bir iki maçta bu kadar kötülemek bana doğru gelmiyor Ercan abi.
1: Daha bir durum değil mi?
0: Yani şey, kötülemekten kastım o gitsin yenine başka teknik direktör gelsin.
1: Yani bu gitsin olayını aşmış bir teknik direktör bence. Hemen 24 saat bile daha geçmeden bir 4 seneyi bir sermayesi hiç yok mu?
0: Yani bu kadar da bir de işte
1: hata yapamaz mı?
0: Formsuz olabilir, herkes olabiliyor. Hepimiz formsuz olabiliyoruz yaptığımız işlerde. Hele böyle bir teknik direktör gibi performans odaklı işlerse formsuz olabiliyor. Futbolcularsa, futbolcular da performans odaklı oldukları için yani böyle durumlar olabiliyor. Formsuz olunabiliyor. Ama yani bu uzun süre devam ederse sıkıntı. Ama uzun süre devam etmezse, ama şöyle bir bakış açısı var Galatasaraylıların. Biz hep başarı istiyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Hep yenmek istiyoruz.
1: Doğru. Tamam, başarıya yani alışmak takım, güzeldir ama tehlikelidir.
0: Büyük takımlar hep böyledir. Ama yani bu bir anda bu 4 sene boyunca şampiyon yapmış teknik direktörü bir anda değişsin demek, değiştirmek istemek. Yani ya da işte öyle bir anketler oluşturmak.
1: Ya şu var, o
0: bana doğru gelmiyor.
1: Ahmet, onun sebebi sosyal medya. Sosyal medyada oluyor bu. Sosyal medyayla yaşamayı öğrenmeliyiz. Teknik direktörler de sosyal medyayla yaşamayı bana göre net olarak kabul etmeli ve öğrenmeli. Sosyal medyanın bir anda dükkanının kapanmayacağına göre, daha da gelişeceğine göre, sosyal medyayla nasıl yaşanır? O eleştiriler nasıl karşılanır? Bunları hem teknik direktörlerin hem de sosyal medyadan kulüp yöneticilerinin de etkilenmemesi lazım. Artık hayatımızın bir gerçeği sosyal medya. Onu kabul edip değerlendirmeyi öyle yapmak lazım. Biliyorsun, 2 gün yazılıyor, 5 gün unutuluyor. Sonra yine bir kötü sonuç olduğu zaman bir daha yazılıyor. Ya sonuçlar değil. Acaba teknik direktör daha fazla bu takıma nasıl katkıda bulunabilir diye kulübün kendi içinde halletmesi gereken konular bunlar. Az önce vurguladığımız gibi sen 4 sene şampiyon olmuşsun. Bu sene olmuyor. Transfer olmadı. Okan Buruk mu yapacak transfer?
0: Yani transfer bazen olur bazen olmaz. Bir de o da var. Yani bu
1: bir de yapamazsın. Mali anlamda çıkıp söylemen lazım.
0: Galatasaray için konuşuyoruz ama ben 4 büyüğü de buna dahil etmek istiyorum. O işte şey, olmayan oyunculara yıldız muamelesi yapılması, olan oyunculara da performans düşüklüğünde maalesef işte,
1: hayal kırıklığıyla karşılama.
0: İşte çöp sepetine gönderilmesi. Biraz daha kibarca konuşayım Ercan abi.
1: Bu neymiş ya? Bu nasıl bir oyuncu? Ya şimdi dün...
0: Yani... size maç kazandırabilir. Birkaç hafta sonra performansı yerine gelir, size maç kazandırabilir.
1: Evet.
0: Evet, düşük performans olabilir. Bu yani devamlı her maçta öldük bittik, kaybettiğinizde öldük bittik, kazandığınızda o biz en iyisiyiz duygu birikimini artık üzerimizden atmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu doğru değil. Değil. Ya bu bununla yaşanmaz. Hep uçlarda yaşanmaz. Dediğiniz doğru, sosyal medyanın etkileri bunlar işte. Hep uçlarda yaşamak olmuyor. Hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor bu durumlar. Yok, öyle bir dünya yok. Hep uçlarda yaşamak gibi, hep başarılı olacaksınız gibi her şey

0: istediğiniz gibi olacak gibi bir dünya yok maalesef, yok. Keşke olsa.
1: Ya
0: keşke olsa ama yok.
1: Yok.
0: Yok. Yok. Yani hayat böyle değil. Ama işte sosyal medyanın o parlak dünyası bunları getirtiyor.
1: Evet.
0: Parlak bir dünya yok. İnişler var, çıkışlar var. Hepimiz yaşadık. Yaşı ileride olanlar dediklerimi çok iyi anlayacaklardır. Ya yaşı biraz tecrübe sahibi olanlar artık bunu böyle yaşıyorlar hayatta. İnişlerin de çıkışların da olduğunu, darbe yiye yiye darbe yememeyi öğrendiklerini.
1: Tabii.
0: Net olarak yaşı ileride olanlar anlayacaklardır bu dediklerimi. Ve bu şekilde hayatın devam ettiğini, hayatın düz bir çizgide gitmediğini net
1: iniş
0: olarak...
1: ve çıkışlarıyla dolu bir hayat.
0: Dalgalı bir denizdir hayat. O dalganın inişi de vardır, çıkışı da vardır, fırtına da vardır.
1: Tabii, tabii.
0: Güneşlik, dümdüz hali de vardır. Vardır yani. Ama işte baktığınızda hep böyle futbola da öyle bakılıyor. Oo işte en şey, herkes yenecek, hepsini yenecek takımlar, ondan sonra şey yapacak, hep başarılı olacak. Böyle bir dünya yok. Yok Ercan abi. Thomas Rice'in bir basın toplantısı var. İsterseniz Batıkan'la ve Batıkan'dan da işareti aldım. Thomas Rice'in maç sonrası basın toplantısını bir dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Thomas Rice'in de açıklamalarını dinledik. Ya ben buraya geldim, yeni geldim dedi, daha dedi. İki antrenman ve... Evet. Dediğin bir önceki bölümde söylediğiniz gibi yani çok da bir şey taktik çok evet söyler ama yani mesela oyuncuları da seçerken yanlış da yapmış olabilirim tarzında minvalinde bir açıklama yaptı. Yani
1: olabilir,
0: haksızlık
1: tabii.
0: Yapmış olabilirim minvalinde de yaptı ama çıkardığı kadro doğru bir kadro oldu. Oynattığı oyun doğru bir oyun oldu ve Trabzonspor çok ihtiyacı olan bence bu sezon için çok ihtiyacı vardı böyle bir galibiyete ve Trabzonspor böyle bir galibiyeti aldı.
1: Ya o galibiyetin manşeti muhteşem. Herkes tamam maçtan önce Trabzonspor evinde güçlü kazanabilir düşüncesine sahip olabilir bu tarz maçlarda ama Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yener rahat rahat fark olur düşüncesi mesela bende yoktu, sende var mıydı? Fark olur diye bu maçta ben fark olur diye düşünmüyordum.
0: Ben Galatasaray bu maçı kazanır düşüncem vardı Ercan abi. Açıkçası
1: bak sen de
0: söylüyorum.
1: Sen de apayrı düşünüyorsun.
0: Çünkü Galatasaray lig lideri, istediği bir pozisyonda. Trabzonspor yeni teknik direktör, ne vereceği belli değil.
1: Doğru.
0: Daha iki antrenmana çıkmış. Zaten moral motivasyon olarak kötü durumda Trabzonspor. Doğru düzgün kazanamamış. Lige kötü başlamış. Teknik direktör değişikliğine gitmiş. Deplasmanlarda da kaybetmiş. Bir ve Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray'ın da şampiyonluk düşüncesiyle, 5. şampiyonluk düşüncesiyle sezona girmiş ve iyi giden bir Galatasaray var. Bir tek sadece beraberliği var. İlk sezon açılışında Çorum Futbol Kulübü'ne.
1: Doğru.
0: Ya mantıklı baktığınızda kim daha önde? Galatasaray daha önde gözüküyor. Ya ben Galatasaray'ın oyun anlamında da bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştim. Ama zaten şöyle bir durum var. Yani işte Galatasaray'ın taktiğiyle vurdu Trabzonspor. Yani kendi yarı sahasının daha içlerinde bekledi. Ve hızlı hücumcularıyla skoru değiştirmeye çalıştı ve değiştirdi.
1: Ya bir gün dünkü maçın, Galatasaray maçının 24 saat sonrası Amespor da öyle oynadı.
0: Aynısını hemen hemen oynadı. Amespor'da da öyle hızlı oyuncular var.
1: Hızlı oyuncu oldu mu? İki teknik direktör, İtalyano'da, Okan Buruk'ta bunu iyi değerlendirmeleri lazımdı. Ya hızlı oyuncuları var, kanatlardan çabuk çıkıyorlar.
0: Ve direkt oynuyorlar.
1: Direkt oynanıyor. Bu oyunu engellemek için ne yapmak lazım? Çıkmayıp orta alanı kalabalık tutmak lazım. Ne kadar eleştirirler ki Galatasaray niye böyle oynadı? Maçın sonucu mesela 0-0 ya da 1-1. Ben yenilmedim. Trabzon'da.
0: Bu arada şöyle bir durum var. Trabzon maçını iyice analiz ederseniz 1-0'dan sonra Galatasaray'ın atakları da var. Ya Galatasaray orada bir gol bulsa farklı bir maçla konuşuyor olabilirdik.
1: Senaryo değişebilirdi.
0: Farklı bir maçı konuşuyor olabilirdik. Yani böyle bir durum da söz konusu. Sonrasında gelen ikinci gol, sonrasında gelen üçüncü gol.
1: İkinci gol de çabuk gelince.
0: Gardı da düştü.
1: Zaten 3 olunca tamamdır. Geçmiş olsun. Ya 3-0'dan geri dönüşler çok azdır.
0: Mesela ben Trabzonspor'da Saviolo'yu çok beğendim. Hala, yani bu sezonun en iyi transferlerinden bir tanesi bence.

0: Akdeniz'de.
1: Ya böyle kuvvetli kanatları yer alması ligimizde senin de bahsettiğin gibi çok önemli. Nasıl kanat? Kuvvetli bir kanat oyuncusu.
0: Ve yani o attığı gol güzel.
1: Ayakları çok iyi. O teknik kapasite anlamında söylüyorum. Belki Beşiktaş'ın aldı ama dün bence büyük hayal kırıklığıyla karşıladığı Poku, belki o da öyledir. Ama ben
0: İlerleyen haftalarda belki farklı bir
1: Poku görebiliriz.
0: performans göreceğiz ondan.
1: Belki o da öyledir. Bilmiyorum ki. Göremedik ki oyuncuyu.
0: Yani gerçekten ben beğendim yani mesela Savyoğlu'yu
1: Ben de çok
0: Trabzonspor'da.
1: beğendim.
0: Mesela işte şey Onaçu'yla oynamaması, başlamaması.
1: Önemli.
0: Yani
1: Sonra
0: Onaçu
1: Onaçu da oyuna girdi.
0: geçen sezonun
1: Görüntüsünde değil, kabul edelim
0: geçen
1: bunu.
0: sezon ama gol makinesi Trabzonspor
1: Ama
0: adına.
1: geçen sezon gibi başlayamadı bu sezon.
0: Bu sezon kötü ama Konyaspor maçından sonra neşter vuruldu. Net vuruldu gör.
1: Belki şimdi düzelir. Hoca ile beraber Rice geldi. Belki şimdi ona göre bir moral, motivasyon, taktik, antrenmanlarda çok tekrar. Belki o zaman düzelebilir. Bunu da bilemeyiz.
0: Yani ben beğendim. Ciddi ciddi Trabzonspor'da oyuncuları beğendim. Orta saha kurgusunda Fabinho biraz hem tecrübe kattı bence Trabzonspor orta sahasına hem de aynı zamanda biraz sertlik de katmaya başladı. Yani
1: Evet.
0: faul yapmaya başladı Trabzonspor orta
1: Evet,
0: sahası.
1: doğru.
0: Şimdi Forcarelli de geldikten sonra o sertliği daha da göreceğiz bence.
1: Daha başarılı olarak göreceğiz hem de. Onu
0: Yani
1: kabul edelim.
0: çünkü Fatih Tekke zamanında Trabzonspor'un sıkıntısı ne dediğimizde orta sahadaki o sertliği göremiyorduk Trabzonspor'da. Ama şimdi artık o sertliği Fabinho ile biraz görmeye başladık. İlerleyen haftalarda da o sertliği göreceğiz. Francolino'yu beğendim. Çok hareketli. Ben beğendim yani Galatasaray maçında. İlerleyen haftalar için Trabzonspor adına bence iyi bir kazanç oldu. Onaçu fiziğiyle oynamayı fiziği çok büyük
1: Ön plana
0: ön plana evet.
1: çıkartan bir
0: Yani
1: oyuncu.
0: iri bir oyuncu olduğu için boyu da uzun olduğu için ona göre oynayan bir oyuncu ama Franconino çok hareketli bir oyuncu. Onu yavaş stoperler tutma konusunda sıkıntı yaşayabilirler ilerleyen haftalarda. Ama bence
1: Görüntü öyle.
0: Trabzonspor'un ciddi Envivo konusunda bir soru işaretlerim var.
1: Envu bu sezon formsuz. Katılıyorum sana o konuda. Ve bu formsuzluğu bir anda tek hamlede yakalanıyor, önde yakalanıyor. Artık teknik direktör bir karar verecek buna. Çok iyi değil, kabul edelim. Ya da o büyük transfer teklifinden sonra aklı iyice karıştı. O da olmuş olabilir.
0: Yani bakalım. Yani defans hattına bence ciddi manada Batakov ihtiyacı var Trabzonspor'un. Ciddi ciddi. Samet hiç görmüyoruz Samet'i. Trabzonspor'da yedekte Samet. Hiç
1: Şans bulamadı,
0: görmüyoruz.
1: evet.
0: Yani şimdi milli takıma da seçildi bir kez daha. Tabii.
1: Oynamadan seçilmek olayını ben kabul etmiyorum. Bunu daha önümüzdeki hafta, ya bu hafta içinde konuşuruz.
0: Ya
1: Ya
0: Perşembe günü zaten detaylı konuşuruz Ercan
1: aylarca
0: abi de.
1: oynamamış bir oyuncu ve mevkisi diyelim stoper. 2 aydır
0: İşte
1: oynamıyor.
0: Montella kontenjanı Ercan abi o.
1: Ya şimdi teknik direktör kontenjanı da bir yere kadar Ahmet. Kabul edelim de bir yere kadar.
0: Yani şimdi maçlar öncesinde çok da moral bozmak istemiyorum ama yani Dünya Kupası sonrası bazı oyuncularla veda edilmesi gerektiğini düşünüyordum ben. Ciddi ciddi düşünüyordum ya. Yani ona göre yeni bir yapılanma, kadro anlamında yeni bir yapılanma. Oyun anlamında değil, oyun anlamında çok değişeceğini düşünmüyorum Montella'nın ama kadro yapılanmasını bir değişiklikler düşünüyordum. Tabii ki sakat oyuncular var, oynatmadığı, kadroya almadığı ama bakalım yani enteresan bir kadro. İsterseniz bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor artık. Yine her pazartesi olduğu gibi yavaş yavaş Avrupa futbolunu da biraz konuşalım. Ercan abi genelde konuşuyoruz program
1: City
0: sonu.
1: 5'te 5 yaptı.
0: Premier Lig'de direkt Arsenal 3-0 yenilince
1: Evet.
0: şu anda 15 puanla lig lideri Manchester City.
1: Bir anda 5'te 5. Barcelona 7'de 7 yaptı. 7'de 7 muazzam bir başlangıç. Bunlar tabii hemen ön plana
0: 21
1: çıkıyor.
0: puan aldı Barcelona.
1: Evet,
0: 30
1: Bayern Münih
0: 31
1: çok
0: tane
1: farklı
0: gol attı,
1: kazandı
0: 7
1: mesela.
0: tane gol yedi. Artı 24 averaja sahip Barcelona.
1: Union Berlin'i 7-0 yendi. Çok farklı bir galibiyet. İşte hep beraber şimdi onlar da tabii ara verdiler. Dönüşte onlar da sıkıntı yaşayacaklar. Arsenal bile biliyorsun da Bournemouth'un yaptığı presi gördün mü bilmiyorum. Maçı izleme şansına sahip misin? Sahip miydin? Arsenal ki defansif dengeleri çok iyi olan bir takım. Onu söyleyeyim 3 yediler.
0: Haftanın sürprizlerinden bir tanesiydi bu arada.
1: Evet, Juventus kazandı mesela, Atalanta zor bir maçtı.
0: Atalanta bu sene iyi değil Ercan
1: abi. Ben iki Roma takımının, biri Roma lider şu anda. Diğeri de Lazio. Roma'da Inter'le oynadı.
0: Berabere kaldılar 2-2.
1: Ama iki Roma takımı iyi başlangıç yaptılar ligi. Onu söyleyebilirim.
0: Roma özellikle çok iyi başlangıç
1: yaptı. Ben Lazio'ya çok şaşırdım. Belirli bir transfer kotaları var orada.
0: Lazio'da taraftarla da yönetimin arasında problem var. Çok ciddi problemler var. Statları boş bırakıyorlar, maçlara gitmiyorlar.
1: Evet, buna rağmen iyiler.
0: İyiler, buna rağmen iyiler. Konuşuruz, İtalya Ligi'nde konuşuruz ama isterseniz Premier Lig'de başlayalım. City 5-3 kazandı. City özellikle ne yapacak, ne edecek diye bekliyorduk. Ben bekliyordum Maresca evet. Ne yapacak bu sezon diye. Bayağı iyi, çok iyiler. Yani eski City'den esintileri görüyoruz. Gol yiyorlar evet ama çok sayıda gol atıyorlar. Yine Haaland rekor kırdı attığı gollerle.
1: Ya şimdi şu var, Sunderland maçı bir ara 4-3'e gelmiş bir maç. Sonra işte 5. golü atıyor Haaland yine. Çok iyi de maç oldu, onu söyleyeyim. Başları falan çok iyiydi maçın. 1-1'ler, 2-2'ler bu futbol severler için çok keyifli geçen çok keyifli bir karşılaşmaydı.
0: Yine Hull City takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi, bir Türk sahibi olduğu için ilk puan kaybı kaybettiği karşılaşmayı oynadı.
1: O deplasman yine çok zor Premier Lig'de, Newcastle deplasmanı. Orada gerçekten iyi sonuç almaya bayağı uğraşman lazım. Ve Newcastle
0: bence ligin iyi takımlarından bir tanesi. Evet. Ve bunu da gösterdi. Hull City ilk defa mağlup oldu bu sezon. Geçen hafta da berabere kalmıştı Chelsea ile. İlk puan kayıplarını yaşamıştı. Evet. Ve böylelikle ilk mağlubiyetini de yaşamış oldu. Hull City ama çok rüya gibi başlangıcı var Premier Lig'e. Bakalım ne kadar puan toplayacak. Şu anda bu saatten sonra özellikle milli maç aralarından sonra ne kadar puan toplayacak merak ettiğim takımlardan bir tanesi. Sezona çok kötü giren bir takım Manchester United. Yine ve sezona Tottenham. Çok kötü giren bir takım Tottenham. Sezona yine çok kötü giren bir takım Fulham. Ama Fulham'da 1-1 Manchester United'da berabere kaldı.
1: Yenilmediler.
0: Özellikle Albiolo'nun takımı yenilmedi. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım.
1: Geçen hafta da Liverpool'dan deplasmandan 1 puan aldılar. Onu da söyleyebilirim mesela. Değil mi?
0: Brighton 3-0 kazandı Arsenal'e karşı. Çok önemli bir karşılaşmaydı Brighton için. Everton 1-0 Ipswich'i yendi. Coventry 1-0 Nottingham Forest'i yendi. Onlar da puan konusunda sıkıntılılar. Onlar da açıkçası puan almak için mücadele ediyorlar. Nottingham Forest'i deplasmanda yenmek de onlar için çok önemliydi. Coventry de önemli takımlardan bir tanesi. Neden önemli? Çünkü sanayisi olan İngiltere'de takımlardan evet. Bir tanesi. Ve para da yatırıyorlar açıkçası.
1: İyi para yatırıyorlar.
0: Liverpool hala ben 1-0 kazandılar ama oyun anlamında çok istenilen seviyede olmadığını düşünüyorum. Umarım böyle devam ederler çünkü temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden de çok da böyle o eski Liverpool haline almalarını istemem. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Yani özellikle işte Barcelona'nın da çok çok iyi başladılar ama umarım milli maç arası sonrası biraz ayakları tökezler diyeyim. Temsilcimiz Galatasaray ile oynayacaklar. Yani takımlarımız oynayacakları için yani biraz böyle çok forma girmemeleri gerektiğini düşünüyorum ama işte İspanya'da konuşuruz. Barcelona çok başka oynuyor bu sezon. Bambaşkalar.
1: Doğru.
0: O yüzden de sıkıntılı bir durum söz konusu. Yani Premier Lig biraz beklemediğim takımlar işte Tottenham düşer gibi bu sezon Ercan abi.
1: Böyle giderse düşer.
0: De Zerbi'yi evet. Ne zaman kovacaklar? Ben de onu merak ediyorum.
1: Ya şimdi milli takım dönüşü onun için bir karar mekanizmasının devreye gireceği dönem olabilir. Eğer yine kötü gidişat devam ederse gönderirler. Çünkü ben geçen sene bayağı teknik direktör değiştirdiler, ligde kaldılar.

0: ki onları bırakan rezerviydi ligde. Ama başlangıç hiç de iyi olmadı.
1: Hiç daha puanları
0: öyle
1: yok.
0: Öyle geçemiyorlar.
1: Puanları yok.
0: Yani onu söyleyeyim.
1: Bu arada Aston Villa 2 kazandı, 3-2 kazandılar. Yine onu da belirtmiş olalım.
0: Güzel bir belirtileri gösteren takım.
1: O da biraz işte Fenerbahçe hemen onunla oynayacak bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Milli maç arası sonrası lig maçından sonra Aston Villa ile oynayacak. O da haliyle forma girmemesi gereken takımlardan bir tanesi.
0: Ki ama onlar iyi sinyal verdi son maçta.
1: Son maçlarda çok gol atıyorlar bu arada. Son haftalarda bayağı gol atıyorlar.
0: Evet.
1: Ama gol yiyen de bir takım Aston Villa. Deplasmanda Fenerbahçe'nin
0: mesela atması işi... ama.
1: Mesela atması yani Fenerbahçe'nin işi biraz zor deplasmanda. Galatasaray'da kendi evinde oynayacak. O yüzden çok da böyle yükselmemesi gereken, form anlamında yükselmemesi gereken takımlardan bir tanesi ama çok kurt bir teknik direktöre sahip Unai Emery. İllaki takımını toparlar. Hep toparlamıştır. Yine toparlayacak gibi
0: öyle
1: gözüküyor. Sinyaller dediğiniz gibi öyle geliyor. Premier Lig'de biraz durum bu şekilde diyelim. Bizi ilgilendiren liglerden bir tanesi Fransa. Neden Fransa? Fransa ile oynayacağız şimdi. Fransa'dan evet çok önemli oyuncuları Fransa dışında oynuyor. Fransa milli takımının ama biraz ligin havası da bize Fransa milli takımının ne vereceğini de anlatabilir. Çünkü yeni bir teknik direktör Zidane'la başlayacaklar ve ilk karşılaşmaları bizimle. Zidane'ın Fransa milli takımı için ilk karşılaşması bizimle deplasmanda onlar için Türkiye'de oynayacaklar.
0: Kocaeli'de oynayacaklar.
1: Açıklaması var. Benim hayalim de diyor Fransa milli takımı Zidane'ın. Yani çok büyük bir hayalle başlıyor.
0: 4 yıllık bir proje için geldim.
1: Keşke
0: dedi.
1: Bir iki maç sonra bizimle oynasaydı dediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Çünkü neyle karşılaşacağımızı biz çok da bilmiyoruz. Evet, Fransa milli takımı çok önemli bir takım. Baktığınızda bireysel oyuncular itibariyle çok ciddi bir takımla karşılaşacağız. Bireysel oyuncuları yıldız olan, süperstar olan bir takımla karşılaşacağız. İşte o liseden bahsediyoruz. Hafta sonunu çok iyi değerlendirdi. Yine Mbappe çok iyi değerlendirmedi ama Mbappe bir süperstar. Baktığınızda işte Kone diyorsunuz. Kone bu sezon Roma'da önemli işlere imza attı. Bizde oynayan Kante'yi almadı.
0: Kante sorulmuş kendisine. Ben basın toplantısından bölümler okudum. Şimdi diyor yeni bir dönem başlıyor bizim için.
1: Ben yeni başlıyorum. 4 senem var diyor.
0: Evet, 4 senem var diyor. Kante'nin yaşını hatırlatıyor.
1: 35 yaşında.
0: Evet, benim de 4 senemle devam etse 39 olacak. Şimdilik kendisini almamayı düşünüyorum diyor.
1: Çünkü yaş itibariyle.
0: Evet, yeni bir dönem de başlıyor. Yani kafasında kurduğu bir mutlaka oyun şablonu da var. Oyuncular mesela kaleci antrenörü Bartes. Eski takım arkadaşı. Uzun yıllar birlikte beraber top oynadıkları.
1: Çok önemli bir kaleci bu arada.
0: Fabian Bartes. Manchester United'dan da hatırlayacak değerli futbol severler.
1: Saçı olmayan.
0: Evet.
1: Kalecilerden bir tanesi. İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası Fransa Ligi'yle geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Lig 1'i konuşacaktık, Fransa Ligi'ni konuşacaktık demiştik en son aradan önce. Monaco 13 puanda 5 karşılaşma oynandı ligde. Monaco iyi gidiyor. Felipe Luis'le beraber bir kabuk değişimi yaşadılar. Felipe Luis bence çok iyi bir antrenör olacak.
0: Doğru.
1: Ercan abi bunun sinyallerini de gösteriyor. Daha bence biraz vakti var. Hoş Brezilya'da şampiyon oldu.
0: Tabii yani, burada da lider.
1: Yani önemli bir teknik direktöre doğru evriliyor. Genç jenerasyon teknik direktörlerin başarılı olup olmamasını geçtiğimiz hafta konuşmuştuk programda. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Biraz işte farklı örneklerden bir tanesi Felipe Luis. Önemli bir futbolcuydu bu arada. Önemli bir futbolcuyken önemli bir teknik direktör olma noktasında devam ediyor ve takımı da lider durumda. Monaco enteresan bir takım. Onu da söyleyelim. 4 karşılaşma kazandılar. Bir karşılaşma berabere bitti. Yenilgileri yok ve 13 puanda lig lideri. İkinci sırada Lyon var. Lyon toparladı. Yani baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak ve ekonomik bir anlamda ciddi bir bunalım içerisinde olmak onları biraz etkilemişti ama toparladılar. İkinci sıradalar. Yine üçüncü sırada benim merak ettiğim takımlardan bir tanesi Paris Futbol Kulübü. İşte teknik direktörünü çok dünya bir kısmı seviyor, bir kısmı sevmiyor. Bizde bazen eleştirdiğimiz teknik

0: sektörlerden
1: onunla
0: bir tanesi.
1: ilgili notum da var. Paris Saint Germain'le Paris FC'nin statları yan yana biliyorsun. Çok nadir görülen bir şey. Bayağı yakınlar birbirlerine. Paris FC de Saint Germain'den hoşlanmayanların tuttuğu bir kulüp.
0: Enteresan bir kulüp, evet. Yani evet, değişik ve para akıtıyorlar onlar da futbola. Paris Saint Germain'in
1: yavaş yavaş, evet,
0: Paris Saint Germain'in gölgesinde kalmak istemiyorlar. O yüzden de para akıtıyorlar. Çok önemli oyuncular.
1: İyi bir rekabet var.
0: Daha da iyi rekabet olacak. Dördüncü sırada Lille var. Lille kaybetti bu hafta. Ama istatistiklere baktığınızda Lille maçı resmen domine etmiş durumdaydı. Ama kaybettiler. Ve onlar da biraz geriye düştüler. Dördüncü sıradalar. Beşinci sıraya baktığımızda işte Paris Saint Germain topla, düzeltiyorum, Rennes beşinci sırada.
1: Evet.
0: Düzelme ihtimali olan Paris Saint Germain ki Marsilya'yı yendiler. Ve artık yavaş yavaş üste doğru çıkıyorlar.
1: Haftanın en kritik maçıydı Marsilya Paris Saint Germain maçı. Onu değerlendirirsek 2-1'lik galibiyet, toparlanacağını ben tahmin ediyordum zaten. Ahmet, sen de öyle yayınlarda konuşmuştuk. Genelde Şampiyonlar Ligi ve
0: son iki maçı aldılar bu arada Paris Saint Germain.
1: Tabii lige biraz böyle problemli başlayıp sonra inanılmaz bir çıkış yakalıyorlar. Durduramıyorsun Paris Saint Germain'i. Öyle bir yapıları var.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de öyleler. Ligde, evet, de öyleler. Yani enteresan. O kadro zaten her türlü oynayabilecek bir kadro. Luis Enrique çok, bence çok başarılı bir antrenör. Ki zaten son iki sezon Şampiyonlar Ligi'ni alarak bunu net olarak belli etti kendisi. İşte hani top teknik direktörler ilk üçte bu arada, yani onu da belirtmeden geçemeyeceğim. O yüzden hani Unai Emery için neler söylüyorduk, Premier Lig'de toparlar kurt antrenör demiştik. Luis Enrique haydi haydi toparlar. Fransa Ligi biraz dengeye gelir ilerleyen haftalarda. Çok önemli bir milli takımla oynayacağız. Bakalım nasıl olacak, neler bitecek. Ve gelelim İspanya'ya. İspanya'da derbiyi izledim. Ben hem Fenerbahçe maçına baktım, hem Atletico Madrid Real Madrid karşılaşmasına baktım. Mourinho yine Mourinho'luğunu yaptı. Maç sonrasında iki tane pozisyonu gösterdi. Hakemler bize, evet, karşı dediler.
1: Yok, klasik Mourinho. Yenilmeyeceksin böyle maçlarda Ahmet.
0: Ben özellikle Simeone'yi tebrik etmek istiyorum Ercan abi. Simeone çok akıllı bir teknik direktöre evrilmiş durumda. Özellikle takım savunması konusunda ve bireysel savunma konusunda, hangi oyuncuları nasıl savunacağı konusunda gerçekten ders veriyor.
1: Yani, bir de böyle maçlarda çok iyi.
0: Çok iyi. Ya baktığınızda savunma, takım savunması nasıl olmalı ve bireysel hangi oyuncuları savunmalıyız ve nasıl savunmalıyız dersini verdi. Arda'ya çok bireysel olarak birebir baskıyla oynadılar ki, evet, Arda'nın oyun kurulumunu sahada engellediler. Yine Bellingham'ı birebirle savundular ve sert savundular. Çok sert oynadılar. Bunu tabii ki hakem de biraz izin verdi bu sertliğe. Yani
1: hakemden şikayet var Real Madrid cephesi tarafından.
0: Ve Mourinho buna çözüm bulamadı. Ve direkt Arda'yı çıkardı. Aslında biraz çözümü oyunu içerisinde yapabilirdi diye düşünüyordum. Arda'yı çıkarmayarak, biraz daha ortaya alarak ve biraz daha geriye alarak. Ama Real Madrid'de yine 2-6 ile oynuyor Mourinho. Onu değiştirmedi. 2-6 işte Tchouaméni ve Valverde altılı oyuncularla. Yani çakılı çıkmalarla oynamaya çalışıyor. Biliyorsun. Valverde de sakatlandı.
1: Bir süre uzak kalabilir.
0: Yani o yüzden de istediğini aldı. Çok önemli bir galibiyet elde etti Atletico Madrid. Ama İspanya'yı şu anda sirkülese eden Barcelona var. İspanya Ligi'nin, La Liga'yı tek kelimeyle domine etmiş durumdalar. Gelene geçene gol atıyorlar. İlk defa gol yediler, geriye düştüler. Aa dedim, karşılaşma farklı olabilir. Yine 3 tane attılar.
1: Ki rakip zorlu seviye.
0: Rakipte zorlu seviyeydi. Hiç acımadılar. Acımıyorlar. Bir oyuncuları performans olarak düşük olmasına rağmen diğer oyuncuları çok daha iyi olabiliyor. Birkaç oyuncusu düşük olmasına rağmen başka oyuncular çıkartabiliyorlar. Yani baktığınızda yedeklerden gelen oyuncular dahil olmak üzere bu sezon aç bir şekilde oynuyorlar ve bence yine şampiyonun en büyük adayı 7'de 7 yaptılar. Çok büyük başarı La Liga'da.
1: Evet,
0: bunu
1: doğru,
0: da bir kez daha bahsedelim. Yani ona yetişecek işte Real Madrid yetişir mi diye düşünüyorum. Hayır, çok zor. Atletico Madrid yetişir mi diye düşünüyorum. Hayır, çok zor.
1: Böyle giderse erkenden şampiyonluğunu ilan eden bir Barcelona izleyebiliriz. Yani Barcelona Real Madrid maçı Nou Camp'ta, Real Madrid bu haliyle çok zorlanmaz mı Barcelona'ya?
0: Ben Real Madrid'in Nou Camp'ta yenilir, direkt yenilir. Bu yani Barcelona
1: bence Bernabéu'da da yenilir.

0: de.
1: Ya öyle bir kadro kadro olmuş durumda yani. Barcelona gerçekten çok iyi gidiyor. Maalesef işte Ekim ayında temsilcimiz Galatasaray'la oynayacak. Burada İstanbul'da izleyeceğiz Barcelona'yı. Keşke bu formuyla gelmeselerdi ama bu formuyla geliyorlar. Ve çok önemli oyuncularla geliyorlar. Ve hani doymuşluk beklersiniz değil mi? Yok öyle bir doymuşluk. Hayır, hayır, açlar. Olur. Hepsi aç. Ya Rodri geliyor işte hemen takıma adapte olmuş, aç. Gordon aç. Baktığınızda Adeyemi aç. Lamine Yamal hala aç.
0: Ya şimdi Rodri'nin bir açıklaması var, diyor ki beni Real Madrid çok istedi, çok iyi davrandılar ama diyor ben oyun tarzımın Barcelona'ya daha uygun olduğunu bildiğim için diyor Barcelona'ya gitmek istediğimi kendilerine belirttim diyor. Burada şuna gelmek istiyorum. Türkiye'de birçok oyuncu transfer oluyor ya. Hı-hı. Bunları düşünmeleri lazım. Ya ben Real Madrid az para vermiş hali yok Real Madrid'in.
1: Çok para verdiler.
0: Çok para.
1: Çok, Mourinho'ya da özel olarak teşekkür etti bu arada. Mourinho aramış.
0: Evet, Jose Mourinho'ya özel teşekkür. Burada ben oyuncunun evet bu gerçekten mesleğini sevdiğine inanıyorum. Ben diyor Barcelona'ya oyun tarzım çok daha uygun. Bu ne demektir? Öbür taraftan cevabına bakalım. Real Madrid'e uygun değil. Ya Barcelona'nın oynadığı sisteme ben daha çok yakınım.
1: Yakınım. Diyor. Ona göre de transfer
0: oyuncu
1: yaptı.
0: Olarak, evet. Ve tercihini kullandı. Oyuncuların bence bu sistemlere ve teknik direktörlerin oynattığı oyuna bakıp tercih kullanmaları çok önemli.
1: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Doğru bir transfer oldu. La Liga'da sürpriz demeyelim ama iyi giden Real Betis var. Üçüncü sıradalar onlar da. Real Madrid'in önüne çıkıyor.
0: Tabii yılların Real Betis'idir. Ya Real Betis sıralarda olduğu zaman ben sürpriz demem. Çünkü Betis döneminde de üst sıralarda oynamış bir takımdır.
1: Valencia yine çok kötü durumda ya baktığınızda.
0: Yıllardır öyle düşebilirler artık.
1: Bu sene düşebilir gibi gözüküyor onlar da. La Liga'da da durum bu. Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund 4-4 yaptı, 12 puan.
0: Çok iyi başladı onlar.
1: Çok iyi başladılar. Bayern Münih 7-0 kazandılar. İşte 10 puana yükseldiler. 3. sırada da Freiburg var. Onlar da 10 puandalar. Onlar da iyi başladılar lige. İtalya Ligi'ne baktığımızda işte izledim Roma Inter karşılaşmasını, berabere bitti. 2-2. Güzel karşılaşmaydı. Roma 13 puanla 4 galibiyet bir beraberlik. Inter 13 puan 4 galibiyet bir beraberlik. Lazio 13 puan 4 galibiyet bir beraberlik. İlk 3 sırada bu takımlar var. 4. sırada Cagliari geliyor ve böyle de devam ediyor. İtalya Ligi de fena gitmiyor. Onlar da bir enteresan bir ligi evrilme noktasındalar.
0: Zaten öylelerdi.
1: Milan toparlandı gibi diyebiliriz. Evet. Son 2 beraberlikten sonra tekrar galip geldi Milan. 11 puandalar, 5. sıradalar. Bunu da aktaralım. Juventus, Frosinone ve Como 10'ar puandalar. Onlar da sıralanıyorlar 6-7 ve 8 diye.
0: Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir sürü sakatı var Juventus'un. Şimdi haber olarak bakıyorum. Muhanni'nin de ayak parmağında kırık oluşmuş. 6 tane oyuncu sakat şu anda. Ya Juventus'un işi hiç de kolay değil. Bayağı bunu değerlendirebilirim.
1: Ciddi bir kara bulutlar dolaşıyor üzerlerinde Juventus'un. Ve son olarak bir dinleyicimiz de sormuştu. Hemen onu da Bayrampaşa'dan Ramazan Bey sormuştu. Son soruyu da sorayım. Championship'te bir derbi vardı. Millwall West Ham United uzun bir aradan sonra. 2-0'dan 2-2. Olayların olduğu genelde beklenen
0: Millwall taraftarı
1: rahatsız bir taraftardır.
0: Evet, aşırılığı sever. Olay çıkarmayı sever Millwall taraftarı. Bunu kabul edelim. Bu bayağı önlem alındı. Çünkü o tarz maçlarda yani Millwall West Ham mesela rakip takım taraftarları genelde forma giymeden geliyorlar o tarz maçlara. Çünkü saldırı olabiliyor.
1: Sıkıntılı, maalesef sıkıntılı, filmlere bile konu olan bir durum ve o derbinin oynanmasını çok istemiyorlar ama işte aynı lige düştüler, yine yine
0: yapacak
1: oynuyorlar.
0: Yapacak bir şey yok, oynadılar.
1: 2-2 beraberlikle sonuçlandı, galip gelen olmadı ama Millwall 2-0'ı da koruyamadı, onlar için de kötü bir durum söz konusu diyelim. Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle var mı?
0: Çok teşekkürler, iyi akşamlar herkese, iyi haftalar.
1: Çok teşekkürler, yine çok keyifli bir yayın oldu. Hemen hemen her ligi de konuşmaya çalıştık, belli başlı her ligi konuşmaya da çalıştık. Milli maç arasındayız artık. Bugün itibarıyla liglere ara verildi. Milli takımı da perşembe günü detaylı konuşuruz Fransa maçı öncesinde. Perşembe günü ben yine Ercan

var. Ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün gündemimiz öyle pek yoğun değil. Milli araya girdik malum, dün hafta sonu oynanan karşılaşmaları değerlendirdik. O maçlardan yansıyan olursa onları tabii ki konuşacağız. Sıcak gündem olarak da dün Galatasaray'dan yazılı bir açıklama geldi. Kamuoyuna duyuru dedi Galatasaray Kulübü. Ve bu açıklamanın içeriğinde de Okan Buruk ve futbol takımıyla ilgili Dursun Özbek ve yönetim kuruluna atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialara bir cevap. Bu metni kullandı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Bunlara cevap verdi. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı. Bugün de tamdır diyor Başkan Özbek. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir dedi. Bu açıklamayı tabi bazı yorumcuların yorumları üzerine yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ama isim belirtmedi. Herhangi bir isim yok bu açıklamanın içerisinde. Ki ben dün programda Levent Tüzemen'i kaynak gösterip onun açıklamaları üzerinden ya sabah ya öğlen konuştum. Levent Tüzemen burada en sert eleştirileri yapan ve içeriden de bilgi veren isimdi. Tahminen onun üzerine yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diğer yorumcular da belki bir şeyler söylemişlerdir ama Levent Tüzemen'in söylediği gibi böyle açıklama gerektirecek değildi sanki diğer yorumlar. Bu konuyu konuşacağız, bakalım Galatasaray'ın yaptığı bu açıklama bir işe yarayacak mı, yaradı mı? İçeriğinde Ali abinin dikkatini çekecek noktalar var mı? Onları birazdan konuşuruz. Fenerbahçe'ye geçtiğimde ise Fenerbahçe'deki dün en sıcak haber Mert Müldür'ün bir operasyon geçirmesi oldu. Sol diz menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel meniksektomi operasyonu geçirmiş milli futbolcu. Zaten milli takıma da seçilmemişti. Gelen haberlere göre en az 6 hafta, tahminen de 2 aya kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Mert Müldür'ün Fenerbahçe için önemli bir kayıp. İlk 11'in düzenli oyuncusu değildi ama zaman zaman da İsmail Kartal'ın Semedo oyuna denediği de bir isimdi. Şimdi Mert'siz bir sağ bek rotasyonu olacak. Burada Fenerbahçe'nin avantajı Mimović

içinde listede olması, 28 kişilik listeye dahil edilmişti. 23 yaş altı olduğu için ve kontenjanı da boş olduğu için Fenerbahçe'nin. Duruma göre ki bu sezon sadece Roma maçında kadroda yer almış Mimović, Avrupa listesinde de var. O da Semedo yerine değerlendirilebilir. Onun haricinde Dorge Lesnene son dönemde pek formasın şansı bulamıyor Fenerbahçe'de. Rotasyonda ilk 11'de Kerem ve Greenwood tercih ediliyor. Oyuna sonradan sokulan öncelikli isim de Oğuz Aydın Fenerbahçe'de. Nene'nin de devre arasında takımdan ayrılabileceği haberi dün dikkatimi çekti. Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe muhabirlerinden o paylaştı. İsmail Kartal'ın da pek beğenmediği söylenmiş haberin içeriğinde. Fenerbahçe'de zaten yaz döneminde de haberler çıkmıştı. Nene'ye talipler olduğu, 20 milyon euro yakın teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin önce sıcak bakmadığı söylendi. Ama pek takımda tutulacak gibi gözükmüyor açıkçası. Yaz döneminde de ben haberlere rağmen öyle düşünmüyordum. Bakalım ara transfer döneminde Fenerbahçe'de bir kanat transferi de bu ayrılıkla birlikte gündeme gelebilir. Milli takım dün antrenmanlarına başladı. Artık milli araya girdik dedik. Bu hafta Cuma günü Fransa karşılaşması, Pazartesi günü de İtalya karşılaşması Kocaeli ve Bursa'da oynanacak. Milli takım da dün bir araya geldi. Tabi tam kadro henüz çalışılmıyor. Seyahat planlaması olanlar, hafif sakatlı olan futbolcular var. Orkun Kökçü mesela o ayak parmağındaki sakatlık sebebiyle dünkü antrenmanda yer almamış. Yunus Akgün, Muhammed Şengezer, Deniz Gül de yine ufak tefek sakatlıkları olduğu için tedaviyle günü geçirmişler. Demir Ege seyahat sebebiyle yok. Zaten sakatlığı bulunan ve normalde rotasyonun parçaları olan Kenan Yıldız, Hakan Çağanoğlu, Mert Müldür de yine geniş kadroda kendilerine yer bulamadılar. Bakalım hafta içi antrenmanlar takip edilecek. Montella'da maçın hazırlığını yapıyor. Basın toplantısı olacak. Uzun bir dönem oldu Montella dinlemeyeli. Bakalım hoca için bu 2-3 aylık dönem nasıl geçti? Sonuçta Dünya Kupası'nda çok yara aldı İtalyan çalıştırıcı. Dünya Kupası ile ilgili, belki önündeki Uluslar Ligi ile ilgili gelen sorulara o da cevaplar verecektir. Milli takımla alakalı tabii kadroyu biz ya da ben diyeyim en azından, ya da ben demeyeyim biz diyelim, Sabah Spor'da konuşmadık. 29 kişilik geniş bir kadro yine açıkladı Vincenzo Montella. Adil Demirbağ kendine yer buldu ilk defa. Bartu Elmas aynı şekilde. İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez milli takım daveti alan oyuncular oldu. Burada Adil haricinde diğer üç isim dört büyüklerde forma giyen oyuncular. Adil Konyaspor oyuncusu ama onun da adı yaz döneminde bayağı bir büyük takımlarla geçti. O da muradına erdi bu milli takım davetiyle birlikte. Bu isimleri yine genel kadroyu, Mert Günok'un milli takımı bırakmasını, Berk Özer'in bir kez daha seçilmemesini, sağ bekte sadece Zeki Çelik'in olmasını, bunları da program içerisinde konuşuruz. Bugün dediğim gibi gündem müsait gözüküyor. Bir de dün öyle siteleri geziyorum, işte TFF Org'a girdim, antrenman bilgisi görür müyüm diye gece paylaşmışlar. Benim baktığım saat diliminde yoktu. Oradan da ya bu yabancı var, hakemlere bir bakayım dedim. Türkiye Futbol Federasyonu MHK biliyorsunuz böyle bir sürpriz kararla bir anda bu sezon yabancı var getirmeye başladı. Neye göre getiriyorlar? Hangi liglerden neye göre anlaşmalar var? Hani bunlar çok şeffaf şekilde paylaşılmadı. Ben de hafta hafta bakayım dedim. Hani nasıl bir tercih şeyi var. Algoritması mı demek lazım artık? Ona bakayım dedim. Hafta hafta maçları çıkardım. Hangi takımların en çok maçında yabancı var görev almış? Hiç yabancı varsız maça çıkan takım olmuş mu? 6 hafta sonunda olmamış Allah'tan. O dengeyi şimdilik gözetmiş gözüküyor MHK ama beklendiği gibi dört büyüklerin maçlarında ağırlıklı yabancı varlar oldu. Diğer Anadolu takımların maçlarında, yani sadece onların kendi arasında oynadığı maçlardaki yabancı var sayısı çok düşük.
Onların maçlarında var varsa bile genelde büyüklerle oynadı. Maçlarda o varlardan faydalanmış Anadolu kulüpleri. İlk hafta 6 haftada böyleyse zaten geri kalan dönemde de çok farklı olmayacaktır. Onu bir hani istatistikler var önümde, kim kaç maç yönetmiş, ne yapmış. Onu da program içerisinde konuşuruz diye düşünüyorum. WhatsApp hattına mesajlarınızı her zaman olduğu gibi gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası. Ben şimdi bir şarkı reklam arasına gidiyorum. Aradan sonra da bu kısıtlı gündemdeki gelişmeleri konuşmaya başlıyoruz.

0: 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda bir kez daha birlikteyiz. Milyaradayız. Sakin bir gündem. Girişi olabildiğince uzatmaya çalıştım. Bu az gündemde başardığımı da düşünüyorum. 9 dakika falan sürdü yine. Özeti çıkarmam. Ali abi günaydın.
1: Günaydın. İyi misin?
0: Mustafa Demirkaya demiş ki...
1: Ne demiş?
0: Özeti yaparken ben, sesiniz durgun geliyor. Umarım hasta değilsinizdir. Yoksa gündemin sakinliğine mi ayak uyduruyorsunuz demiş.
1: Gündemin sakinliğine ayak uydurdum her sabah.
0: Valla yani öyle çok coşkulu anlatılacak bir gündem yoktu. Maç yoktu. İşte Okan Buruk açıklaması, Fenerbahçe'de Mert Müldür'e anlattım işte az önce. Tekrar etmeyeyim. Hasta mıyım? Değilim. Ama bir şüphe oluştu sabah kalktıktan sonra.
1: Neden?
0: Bir hasta olur muyum acaba? Bir farklılık.
1: Geleceğe dair bir şüphem oluştu. Hani gelecek 2002 şey ne derler?
0: 2002 mi?
1: 2000 işte 28 o döneme kadar olursun büyük ihtimalle.
0: Olurum yok. Kısa vadeli. Dün karşı komşumuzun küçük oğlu hastaydı. Falan hani sonra ben sabah böyle bir şey hissettim. Öyle. Bu arada hasta olunuyor mu acaba? Hani hastalık yaygın mı? Okullar başladı çünkü okula giden çocukların vallahi da hemen hasta olduğunu anladım hani karşı komşunun.
1: Bağışıklık sisteminiz düşükse illa herkesin hasta olmasına, salgın olmasına gerek yok. Hemen hasta olabilirsiniz.
0: Vallahi bu ara benim düşük diyorlar.
1: O yüzden mevsim geçişlerinde uykuna, içtiğin suya, aldığın vitamine, özellikle C vitamini takviyesine dikkat etmen lazım.
0: Sen alıyor musun C vitamini?
1: Alıyorum.
0: Her dönem mevsim geçişinde mi? Genelde
1: 12. Genelde alıyorum. Sürekli almıyorum ama genelde alıyorum. O yüzden de dediğim gibi yani bağışıklık sistemiyle alakalı. Bağışıklık sistemi de uykudan, beslenme düzeninden, vücudundaki sıvı oranından ve ellerin temizliğinden geliyor. Özellikle toplu taşıma kullananların toplu taşımaya bindikten sonra hemen ellerini yıkaması çok çok önemli diye böyle de milyarda başlamış olalım.
0: Abi ne yapacağız yani, yoksa 3 saat geçmez.
1: Geçer yani, niye geçmez?
0: Şaka yapıyorum, geçer de bu da bence
1: neler
0: güzel
1: geçti.
0: Bir sohbet. Tabii canım biz neler yaptık gündemsizlikte de. Benim de işte geçen deri hastalıklarından yana sıkıntım oldu. Onu da yine doktor bağışıklık sisteminin düşük olmasına yordu. Her şeyin sebebi bu bağışıklık sistemin düşük olmasının, ki ben biliyorsun uykuya dikkat ediyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Yediğime, içtiğime sana nazaran çok daha fazla dikkat ediyorum ama bağışıklığım düşük dedi doktor, ya da fazla stres yapıyorsun gibi şeyler söyledi. Hepsinin herhalde bir etkisi var. Genel olarak tabii dikkatli olmakta fayda var. Tabii ülke gündemi müsaade ettiği sürece, ülke gündemi de maşallah yani spor. Şu ara biraz sakin bu son 24 saat için konuşacak olursak ama spor harici gündem her zaman olduğu gibi yoğun, yine bir sürü sıkıntılı haber görüyoruz, gözlemliyoruz. Peki bakalım mesajlardan bir şey geldi mi? Bu arada Mustafa Demirkaya mesajın devamında Serhat Uluerenden bir mesaj, bir içerik söylemiş. Bilmiyorum, Serhat Uluerendi ben hiç burada kaynak göstermedim şu ana kadar. Deneyimli bir isim. Hı hı. Normalde. Ama denk gelmiyorum ben Serhat Uluer'in, önüme düşmüyor. Twitter'da da önüme düşen isimler arasında hiç denk gelmedim. Bilmiyorum, okuyasım gelmedi mesajı. Bir diğer mesaj milli takımla alakalı.
1: Ne demişler milli takımla alakalı?
0: Çağlar, Oğuz, Kaan, Samet. Özellikle bu dördü neden kadroda, anlam veremiyorum demiş. Dinleyicimiz galiba kadroya tam hakim değil. Şu anda Çağlar kadroda yok. Kaan kadroda yok. Diğer iki isim var. Samet ve Oğuz. Onlar var. Ama diğer iki oyuncu ezberden dinleyicimiz kesin çağrılmıştır Montella tarafından diye düşünmüş olmalı ama değil, çağrılmamış. Stoper'de 6 oyuncu çağırmış. Montella Adil'e şans verdi ama Çağlar'a şans vermedi. Zaten Çağlar gerçi Çorum'da oynuyor ama öyle milli takımın değişilmez bir oyuncusu değildi. Çağlar öyle göz bebeği falan da değil. Benim düşüncem Montella'nın göz bebeği değil. Biraz daha isimden dolayı, tecrübesinden dolayı çağırdığı bir isimdi. Şimdi çağırmayı tercih etmedi. Kaan burada şaşırtıcı. Geçen sezon da durumu Galatasaray'da çok farklı değildi ama Dünya Kupası kadrosuna yer almıştı. Şimdi o da çağrılmadı. Mesela orta saha rotasyonumuz bizim eksik bu şeyde. Milli arada işte Hakan Çağanoğlu yok. Ama o Montella Bartu Elmaz'ı almayı tercih ediyor. Melih Kabasakal'ı Trabzonspor'dan dahil ediyor. Demir Ege Braga'da oynuyor. Onu dahil ediyor ama Kaan Ayhan'ı orta saha adaylar arasında hiç düşünmemiş. Kaan'ın bir sakatlığı yok değil mi benim bilmediğim?
1: Yok, sakatlığı yok. Sakatlığı yok.
0: Bir durum yok. Rotasyonda bayağı artık geri düştü. Hiç düşünülmüyor bile. Orta sahada yani şu an Galatasaray'ın zaten orta saha rotasyonu çok kalabalık. Torreira, Lemina, Saray'ı öncelikli olarak düşünüyor Okan Buruk. Onların alternatifi Leslie, Niyaga var, İlkay var. Dün İbrahim Seten'e galiba konuşmuş Okan Buruk. Hani İlkay konusuyla alakalı. Mesela orada Kaan'ı saymamış, şimdi fark ettim. Hani oyunculara süre vermek istiyorum, Niyaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da vermek istiyorum, işte Leslie'yi görmek istiyorum. Ama Kaan'ı saymamış. Mesela herhalde artık onu stoper adayı olarak ya da sağ bek yediği
1: halbuki
0: olarak.
1: Dünya Kupası'nda son golümüzü atan, milli takımın son golünü atan oyuncuydu Kaan Ayhan, değil mi?
0: Değerli bir oyuncu. Joker. Ama Galatasaray'da da şeyini kaybetti. Formasını rotasyonda kaybetti. Milli takımda da yok. Artık bir dönem kapandı gibi Kaan Ayhan'ın bu saatten sonra tekrar milli takıma dahil edilmesi çok zor diye düşünüyorum buradan. Artık 32 yaşına geldi.
1: Ya aslında yaşı Kaan Ayhan'ın çok önemli bir yaş değil. 32 yaşında çok iyi performans gösteren nice oyuncu var. Fakat Kaan Ayhan bir kere fiziksel olarak zaten hazır değil. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Kilo fazlası olduğu, o kilo fazlasını bir türlü veremediği. Şimdi bir savunma artı merkez orta sahada görev yapan bir oyuncunun da eğer ağırlaşırsa ne kadar zorlandığını hepimiz biliyoruz. O yüzden fiziksel olarak Kaan Ayhan bir kere eski seviyesini yakalamalı. Kaan Ayhan eski seviyesini yakalayamadığı sürece Galatasaray'da ya da milli takımda düşünülmesi de zaten doğru değildi. Ama sonuçta hep ne söyledik? Montella bir kulüp takımı gibi yönetmeye çalışıyor. Her oyuncunun da farklı özellikleri olduğunu düşünüp ona göre planlama yapıyor ve Kaan Ayhan'ı o yüzden almıştı. Ama bugün gelinen noktada kendi kulüp takımında hiç oynayamayan ve senin dediğin gibi hiç düşünülmeyen bir oyuncunun da milli takıma alınması ciddi bir soru işareti yaratıyor. Şimdi merkez rotasyonunda bir kere nasıl bir ikili deneyecek? Çünkü bir altı bolluğu var şey dışında.

0: Orkun dışında. Yani Demir Ege, İsmail Yüksek, Melih, Bartu bile öyle sayabilirsin. Orada bir yaratıcı oyuncu da problem yaşayacağız gibi, ya da gözünü kapatacak. 2-6 ile oynayacak Orkun'un sakatlık durumuna göre. Ama şu şeyde ne derler, merkez rotasyonunda yani Salih'le Orkun başlayıp önlerinde Arda olur gibi gözüküyor. Hı hı. Bir diğer alternatifte İsmail'le Orkun başlar. Önlerinde Arda olur gibi gözüküyor. Hani Melih, Demir ve Bartu maçlarda süre alır ama tamamlayıcı olarak görev alırlar gibi gözüküyor. Bu noktada 4 tane milli maç olduğunu düşünürsen merkez rotasyonu pek güven vermiyor.
1: Orkun'un da sakatlığı, evet, düşünüldüğünde, evet, o profilde bir oyuncu, alternatif bir oyuncu olmaması, çağrılmaması enteresan. Mesela bizim hiç mi 8 numaramız yok? Bundan önce biz yine benzer kadrolarla çıkıyorduk gerçi. Yani Hakan da çok 8 değil yani artık, Inter'de 6 numara oldu.
0: Hep şey zaten, merkezde biraz eksiyiz. Merkezde biraz eksiyiz.
1: Hani orası. Kaan oluyordu, Okay Yokuşlu oluyordu. Hı. Yine öyle 8 karakterli bir oyuncu. Yok. Şimdi Ümit Milli Takım'a bakayım dedim. Ümit Milli Takım'a kimler seçilmiş orta sahada diye. Orada da hani profil en yüksek oyuncu İshak Vural. Pisa forması giyiyor İtalya'da. Onun haricinde hani Milli Takım'ı zorlayacak bir oyuncu yok. Zorlayacak isimler de yine Emirhan İlkan. Daha yine o da 6 numara gibi oynuyor. Yunus Emre Konak kiraya gitti İngiltere için de Lincoln City'ye. O da öyle 6 numara karakterli bir oyuncu. Biz 8 mi yetiştiremiyoruz milli takıma?
0: Biz zaten bir şey yetiştiremiyoruz ama bunu gören Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin de bize yardım etmesi lazım. Yani şu milli takım bir kadrosuna bakıp, aa bir dakika, Türkiye'de 8 numara eksikliği var deyip bir 8 numara yetiştirmeleri gerekiyor.
1: Adamlar da daha ne yapsın?
0: Santrafor hala çıkmadı.
1: Sol bek mi versinler?
0: Ya, santrafor hala istediğim santraforu bulamadılar. Deniz Gül'den benim umudum var. Ama yine de Almanya'dan bir santrafor beklentim var. Fakat merkezde de bir eksiğimiz olduğu kesin. Biz mi yetiştirelim yani?
1: Hiç.
0: 8 numarayı.
1: Peki yani dün düşündüm, hani bu 8 numara orta sahaya mesela kim dahil edilebilirdi? Mesela niye Bartu Elmaz'ı tercih etti ya da Melih Kabasakal? Çok sürpriz isimler bence. Hani Melih'in performansını ben beğeniyorum ama milli takıma seçileceğini düşünmüyordum. Biraz büyük takım etiketinin herhalde etkisi oldu. Ben mesela Konya'dan Melih İbrahimoğlu'nu beğeniyorum. İzlediğim karşılaşmalarda.
0: Evet. Güzel.
1: O da yine çok 8 mi tartışılır ama hani bu isimler seçiliyorsa bence Melih de, eğer bir şey yoksa, Avusturya doğumlu çünkü Melih, milli takıma seçilmemiştir Avusturya'da.
0: Milli takımda net olarak büyük takım etiketinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu tartışmaya gerek yok. Bu sadece Montella'nın yaptığı ya da düştüğü bir şey değil. Bütün teknik adamlar önce büyük takımlara bakıyorlar. Büyük takımdaki performanslara bakıyorlar. Ona göre karar veriyorlar. Bir Anadolu takımında milli takıma seçilebilmek için daha uzun süreli iyi performanslara ihtiyaç olduğu açık. Buranın kurallarından biri de bu. Fakat merkezde genel olarak zaten ligde böyle çift taraflı iyi oynayabilen bir merkez oyuncumuz da yok yerli olarak.
1: Sen mesela Celil'i beğeniyordun diye hatırlıyorum. Şimdi Celil aklıma geldi. Melih ilk geldi. Celil de ikinci olarak.
0: Aynen. Samsun'daki geldi. Celil'i de beğeniyorum. Hani Celil çağrılsa mesela bu kadroya ben öyle bir şey demem. Hani niye çağrıldı, niye oynuyor falan demem ama hep söylüyoruz bunlar teknik adam tercihi. Fakat genel olarak kadroya bakıldığında şimdi 4 tane karşılaşma oynayacağız. Üst düzey karşılaşma oynayacağız. Ve üst düzey karşılaşma oynarken rakiplerimizin de belli motivasyonları olacak. Onu da unutmamak gerekiyor. Bunu hep anlattık yani. Şimdi Fransa milli takımında Zidane'ın gelmesiyle beraber Fransa'nın Uluslar Ligi'ne bakışı mecburen değişti. Oyuncuların mecburen değişti. Şimdi biz öyle değiliz. Bizde böyle bir hafif bir rahatlık var. Evet, A Ligi oynayacağız. Fakat gene de rahatız diğer takımlara göre. Onun da ben etkili olacağını düşünüyorum. Yani İtalya'da bu motivasyon var.
1: Biz rahatsız olmak için ne yapmalıyız? Bir şey mi? Bir kamuoyu mu oluşturalım? Basın olarak.
0: Hani yani çok bunu söylemek istemezdim ama bizim rahatsız olmamız için bir gene tokat yememiz gerekir.
1: Yedik daha yeni abi. Sen niye mesela rahat olduğumuzu düşünüyorsun? Biz Dünya Kupası'nda o tokadı yemedik. O tokattan bugüne de başka tokat
0: yani
1: ya da...
0: Bence o artık geçti. Hani Dünya Kupası etkisi, oyuncular üzerindeki etkisi geçti. Hatta Montella üzerindeki etkisi de geçti diye düşünüyorum. Fakat Montella'nın tabii başarılı olma zorunluluğu var bu 4 karşılaşmada. Bu 4 karşılaşma Montella'nın istediği gibi gitmedi.

0: gelmezse oyun ve skor olarak Montella çok fazla tartışılacaktır Kasım ayındaki iki maçlık araya kadar. Fakat bu dört maçta hani nasıl söyleyeyim, bir galibiyet bir beraberlik, iki galibiyet iki mağlubiyet gibi böyle kabul edilebilir bir şey gelirse, sonuç performansı gelirse, ki A liginde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. O zaman işler biraz daha Montella cephesinde sakinleşir. Bence bu milli ara Montella milli arası. Montella'nın çünkü oyuncu grubu 3 aşağı 5 yukarı teknik adam değişse de çok fazla değişmeyecek. Ama Montella'nın hem Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı oyun ve skor olarak, hem de gene böyle zor bir 4 karşılaşma oynayacak olması, bu milli arayı ilan ediyorlar ya, şey sezonu, şu sezonu, bu sezonu diye. Ben de bu milli arayı Vincenzo Montella milli arası olarak ilan ediyorum. Ve onu tartışacağımızı, onun milli takımdaki geleceğinin şekilleneceği bir milli ara olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda işte rakiplerin de kendi içinde bulunduğu özel şartlar sebebiyle biraz belki normalden de zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Normalde Uluslar Ligi'ne çoğu ülke bir hazırlık turnuvası olarak bakıyor. İşte Almanya'nın yeni teknik direktörüne rağmen iki farklı kadro seçip o şekilde yaklaşması bile bunun bir göstergesi. Fakat Fransa'da işte yaklaşım nasıl olacak? Ben biraz daha o uzun süren Deschamps döneminden sonra bir farklı bir kadro, biraz daha farklı bir anlayış olabilir mi diye merak ediyorum. Oyuncular acaba Zidane'a bir şey ispatlamak isteyecekler mi? Zidane nasıl yaklaşacak? Yani oralar bayağı bir enteresan konular. Ama bir şey olması lazım orada. Yani Fransa milli takımı da zaten halihazırda çok güçlü ama geldiği gibi de devam etmez diye düşünüyorum Zidane'la. Bir şeyler değişir. O da
1: Peki.
0: bize denk geldi yani, ilk maç da kötü mesela.
1: İşte kötü mü iyi mi bilmiyorum. Hani
0: Bence kötü.
1: direkt dokunuş ilk maçtan, gerçi Rice için de benzer şey söyledim, ne kadar dokunabilir diye. Adam dokundu. Öyle bir dokundu ki farka gitti. Bakalım yaşayıp
0: Zidane
1: göreceğiz.
0: hani sıradan bir karakter olmadığı için de ben biraz endişeleniyorum. Çok büyük bir efsane. Çok uzun süredir takım çalıştırmıyordu. Takım çalıştırdığı zaman aşırı başarılıydı. Zaten milli takımı beklediği biliniyordu. Adam 1,5 sene falan bekledi milli takımı. Ha, belki öncesi de var ama artık yani Deschamps'ın Dünya Kupası sonrasında devam etmeyeceği belli olduktan sonra hani Zidane olacağı belliydi. Orada çok uzun bir bekleyişin ardından milli takıma geliyor. Ya yani mutlaka onun da kafasında ekstra bir şeyler vardır.
1: Bir dinleyicimiz 4 maç değil 3 maçımız var demiş. Hayır, 4 maçımız
0: Dört
1: var
0: maçımız
1: bu
0: var.
1: milli arada. Bu milli arada da 4. Bir sonraki milli arada 2 maçta Uluslar Ligi'nde bu aşamayı tamamlayacağız. Bu da ilk defa oluyor zaten. Onu daha öncesinde konuştuk artık. Bu uzun seyahat yapan çok sayıda futbolcu oluyor. Avrupa'dan Güney Amerika'ya, işte ne bileyim Asya'ya, işte Avustralya'ya giden futbolcu oluyor. O seyahatleri daha azaltmak için. Çünkü 3 ara yapılınca 3 seyahat. Şimdi 2 ara yapılınca 2 seyahat olacak. Mantıklı yani bu açıdan bakıldığında. Milli takımları böyle daha uzun sürelerde bir arada tutmak, milli takımlar için de onların oyun kimliğini oturtması, beraber antrenman yapması için de iyi. Hani milli takım açısından ben kötü bir şey görmüyorum bu genişletilmiş milli arada. Kulüp takımlarına yansıması kötü olabilir. Sonuçta 2 hafta değil 3 hafta ayrı kalacaklar birbirlerinden. O dezavantaj olabilir ama bir takım açısından bence gayet iyi oldu bu
0: Evet.
1: bakış.
0: Yani 3 rakibimiz var milli arada. Fransa ile başlıyoruz. İçeride İtalya ile devam ediyoruz. Belçika deplasmanına gideceğiz 2 Ekim'de. İtalya deplasmanıyla bitireceğiz. Belçika'da, İtalya'da, Fransa'da teknik adam değiştirdi. Bence sıkıntılı.
1: Biz de değiştirebiliriz. Bir dinleyicilerden de gördüğüm, hani sonuçlar gelmezse Montella inşallah gider diye düşünenler mesaj
0: Yani inşallah
1: gönderenler var.
0: maşallahını bilmiyorum ama herkesin gördüğü zaten ortada. Yani bu dört karşılaşmada örnek veriyorum 3 mağlubiyet bir beraberlik falan gelirse bence çok zor işi. Artık eskisi kadar böyle şey yüksek değil bence. İmajı mı derler, hype'ı mı derler, artık tam bulamadım.
1: Kredisi.
0: Kredisi çok daha iyi. Kredisi o kadar yüksek değil.
1: Peki 7.33 bir araya gidelim. Aradan sonra da madem milli takımla başladık, milli takımla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.35 saatlerimiz, A milli takımı konuşmaya başladık. Montella bu milli ara için 29 futbolcu tercih etti. 4 kaleciden vazgeçmiyor. Kalede normalde Mert Günok beklenen isimlerden biri. Hatta Mert Günok seçilmiş fakat milli takımı bırakma kararı almış. İşte gençlerin önünü açmak istemiş artık Mert Günok. O yüzden kaleci rotasyonda artık Mert Günok olmayacak. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Muhammed Şengezer olağan şüpheliler olarak zaten yer aldılar. Diğer isim de Samsun Spor'dan Okan Kocuk oldu. Berke Özer bir kez daha milli takıma seçilmedi ki Lille Ağustos ayının mı oyuncusu seçildi? Tabii Eylül ayı bitmediği için Ağustos ayının oyuncusu seçildi. Kurtarışlarıyla bu sezona damga vuruyor belki ama hala Montella ile arasındaki problem devam ediyor. O konuyla ilgili Montella'ya belki bir soru gelebilir. Bence gelmeli de. Oradaki durum ne? Hatta Berke'ye de gitmeli. Yani Berke cephesinde de son durum ne? Ne oldu? O günden bugüne niye bir ilerleme yok? Yazık oluyor. Yani Berke seçilse de büyük ihtimalle oynamayacak. Uğurcan tercih edilecek karşılaşmalarda. Ama Uğurcan'a bir şey oldu ki bu sezon işte bir maçta başlayacakken sakatlandı. Jankat oynadı. Olabiliyor bunlar. 4 maç üst üste oynayacağız.
1: Ki mesela formu da yüksek değil.
0: Evet. İyi bir dönemden de geçmiyor bu sezon başlangıç olarak. Diğer kalecilerimiz Muhammed de uzun bir süre sakattı. Yeni yeni döndü. İşte Okan Samsun'da iyi bir dönemden geçmiyor. Daha bir önceki hafta 5 gol yediler. Altay Celta'da oynamıyor değil mi?
2: Oynamıyor.
0: Hani o yüzden belki iyi bir opsiyon aslında milli takım kaleci havuzu için ama oradaki problem sürüyor. Bence Montella'ya güzel bir soru olur. Berke'nin seçilmeme durumu. Ondan da bir son durumu öğrenmiş oluruz.
1: Mesela sen Montella'sın. Siz Montella'sınız. Milli takım Fransa ile karşı karşıya geliyor. Milli takımın ideal 11'ine yakın bir tercihle mi çıkarsınız Fransa karşısına? Bir Uluslararası Ligi maçı. İlk Uluslararası Ligi maçımız. Rakip dünyanın en iyi 2-3 takımından bir tanesi. Teknik direktör değiştirmiş. Yoksa Dünya Kupası'nda pek performans vermeyen, istediği ivmeyi yakalayamayan milli takımda bir iki dokunuş yapar mısınız? Nasıl yaklaşırsınız mesela bu karşılaşmalara? Şimdi bakıyorum çağrılan kadrolara. Mesela Fransa'da bir iki tane Dünya Kupası kadrosunda olmayan, hatta belki bir ikiden fazla oyuncu var. Yani her teknik adam

0: aslında bazı şeyler yapmak istiyor, bazı değişiklikler yapmak istiyor.
1: Kante'yi almadı mesela Zidane. Evet. Tercih etmedi Dünya Kupası kadrosunda olup.
0: Yani şimdi burada Fransa milli takımının kadrosunda mesela Rennes'de oynayan Lepoil mü, nasıl okunuyor acaba? Esteban Lepoil. O çağrılmış mesela forvetler Lepoil, arasında. Evet. Onun dışında şöyle bir bakıyorsun.
1: Endi Diouf Inter'den çağrılmış.
0: Aynen.
1: Lucas da Cunha Como'dan.
0: Aynen.
1: Camavinga yoktu mesela. Camavinga çağrılmış.
0: Gördüğün gibi mesela kalecilerde de galiba değil mi değişiklik var?
1: Evet.
0: Manya'nın dışında.
1: Aynen. Diğer iki kaleci de sürpriz yedek kaleciler.
0: Bunlar bazı değişiklikler yapıyor doğal olarak teknik adamlar. Mesela Montella için o da zor. O da kolay değil. Şimdi mesela reklam arasında seninle konuştuk. Ben dedim ki milli takımdan pek bir şey beklemiyorum. Böyle bir tepki olarak. Sen dedin ki abi ne zaman daha tepki verecekler? İşte Dünya Kupası çok kötü geçti. Hı-hı. Mesela seninle taban tabana zıtız orada. Hı-hı. Eğer senin gibi düşünüyorsa ya da senin gibi ise milli takımın içindeki hava, mesela ilk 11 o tepkiyi verebilir. Ama benim gibi ise bazı şeyleri de değiştirmek gerekebilir milli takımda. Bu çok zor bir karar. Yani bunu tabii Montella oyuncuların fiziki ve mental durumunu gözlemleyerek karar verecektir. O biraz böyle ateşi görmesi lazım. Montella'nın hangi oyuncu o tepkiyi verecek, o isteği verecek. Vallahi çok zor. Yani Montella'yı genelde pek beğenmem. Ama bu milli arada da hani milli takımla beraber de dağılıp gitmesini istemem açıkçası. Yani çünkü milli takıma da yansır bu durum. Onu çok merak ediyorum. Hani gerçekten o tepkiyi verebilecek miyiz milli takım olarak? Yoksa hani artık böyle bazı dönemlerin sonu gelir, o da maçlardan anlaşılır ya, öyle mi olacak? Bir şeyim yok benim. Ne derler? Biraz daha açıkçası karamsarım. Pek umudum yok.
1: Yani. Hani ben ne çok karamsarım ne çok imserim. Ben az önce senin söylediğin şey benim yorumum olarak. Ben olması gerekeni söylüyorum. Bu kadar kötü geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra illaki bir tepki vermesini beklerim ben milli takımın. Ama hani kesin verir de diyemem. Yani senin dediğin gibi belki veremeyecek milli takım. Onu da göreceğiz. Hani ben şimdiden bir şey diyemiyorum. Mantıken hani bir yorumum var. Dünya Kupası'nda bizim en çok tartışılan isimlerimiz savunmada bir Merih Demiral tercihi. Neden Ozan Kabak oynamadı? Merih ağır. İşte Ozan daha hızlı. Geriye dönüşlerde falan. Formdaydı bir de Bundesliga sezonunda. Onu konuştuk. Kerem'in ileride oynamasını konuştuk ama burada da yine çok fazla alternatifi yok. Aynı oyuncular. Deniz Gül, Barış Alper, Yılmaz. Sen belki Can Uzun diyeceksin oynayabilir ileri uçta tek başına.
0: Tabii.
1: Ama evet. Onun da tabii ki oynayabilir. Kerem oynatıyorsan Can da oynatırsın. Ama yapar mı bilmiyorum. Mesela o tercihlerini merak ediyorum. En çok o iki tercih herhalde bu karşılaşmalarda belirleyici olacak. Burada şöyle bir avantajı olabilir. Kerem eğer oynatmaya devam ederse biz kapanan takımları açamadık. Kerem gibi bir kısa oyuncuyla işte pivot özelliği olmayan bir oyuncu da açamadık. Şimdi öyle kapanan bir rakibe karşı oynamayacağız. Fransa yine kapanacaktır bölüm bölüm ama daha hücumda bir tehdit gösterecektir. İtalya'da tahminimce öyle olur. Yani Avustralya ve Paraguay gibi olmaz. Belçika da aynı şekilde. O yüzden hani Kerem o istediği alanları belki daha rahat bulabilir bu karşılaşmalarda. Hı hı. Bir de Merih'in yavaşlığı biraz daha geride kabul edersek oyunu rakiplerin de gücünü düşündüğünde o da çok göze batmayabilir daha derinde savunmada. Ama bakalım, merak ediyorum yani onlar da ısrar edecek mi yoksa işte Meri yerine Ozan'la devam edeyim, artık benim sağ stoperim Ozan. Forvet'i yine ben çok değiştireceğini düşünmüyorum ama Ozan'ı koyabileceğini, monte edebileceğini düşünüyorum stopere.
0: Evet, olabilir. Fakat mesela hani sol önde kim oynayacak?
1: Sol önde Barış Alper oynar bence.
0: Barış Alper oynar. Hı hı. Sağ ön?
1: Sağ önde de Yunus'u oynatabilir. Seviyor Yunus'u. Rotasyonda da önde görüyor. Arda'yı 10 numarada, Kerem'i de ileri uçta.
0: Ben pek öyle düşünmedim. Hı hı. Mesela sol önde...
1: Bu arada bu benim değil. Ben Montella'nın nasıl oynatırı söylüyorum, hı hı, sana.
0: Yani şöyle, sol önde bence Aral ya da İlhan oynayabilir.
1: Fransa'ya karşı.
0: Sağ önde Barış oynayabilir. Hı hı. Mesela merkezde Can Uzun oynayabilir.
1: Arda'yla.
0: Arda'yla beraber.
1: Kerem ve Yunus'u yedeğe
0: koydum. Kerem ve Yunus'u yedeğe koydum. Tabii bunlar hep dediğin gibi hani benim tercihim, senin tercihin oluyor. Herkes oynayabilir.

0: Ancak sen mesela girişte söyledin. Şimdi milli takımda sağ bek rotasyonunda Zeki Çelik tek gözüküyor. Aslında tek değil tabii. Ferdi de sağ bekte oynayabilir. Peki şimdi 4 karşılaşmada neden milli takımda 4 tane kaleci, tabii antrenman da var farkındayım da, 3 tane bek tandanslı oyuncu var.
1: Antrenman 11'e 11 iki takım, 4 kaleci yine gerek yok.
0: Yani öyle de diyebilirsin. Hadi
1: Hani
0: bazen bölüyorlar falan.

0: Mesela milli takımda şimdi sol bekte Eren'le başlayabilir. Ferdi ile başlayabilir. Sağ bekte Zeki ile başlar. Bu gayet normal. Bir problem yok orada. Fakat eğer Ferdi sağ bek opsiyonu olarak düşünülüyorsa, ki öyle düşünülüyor belli, 3 tane çağrıldığı için, bu noktada sol bek rotasyonuna da bir alternatif düşünülemez miydi milli takımda? Mesela Rıdvan iyi oynayan bir oyuncu son dönemde. Anlatabildim mi?
1: Ben Rıdvan'dan önce aklıma Mustafa Eskellaç geldi.
0: Ya da,
1: Sağ ayaklı bir
0: ya da
1: oyuncu
0: Mustafa'yı
1: olarak.
0: çağırmıştı zaten.
1: Daha önce de
0: Ya da
1: çağırdı.
0: Mustafa'yı çok güzel söyledin.
1: Sağ bek olarak da
0: Çok
1: düşünebilir.
0: güzel söyledin. Yani burada bir eksiğimiz yok mu? Garip değil mi? 4
1: Var.
0: maç için 3 tane oyuncu. Şimdi diyecekler ki mesela Emirhan da sol bek oynayabilir. Tabii ki oynayabilir de hiç ideal değil. Koy Adili de oynar. Ama ideal değil. Yani elinde havuzda İşte bence Rıdvan, sence Mustafa, ikisi de olabilir. Hatta ikisini bile çağırsın istesen yani. Neden çağrılmadıkları bence önemli.
1: Yani bir stoper çağırmayıp 6 stoper çağırmış. O stoperler yerine bek çağırabilirdi. Ki 30 da çağırabilir bu arada. Onun da sınırı yok yani. 29 değil,
0: Yok
1: 30
0: canım, oyuncu
1: çağırır
0: sınırı
1: yani.
0: yok ki, öyle bir zorunluluğu yok. Ama bu garip. Ya 4 tane maç oynayacak takımda 3 tane bek var. Ya oyunculara çok yük bindirecek. Sakatlık olursa, ceza olursa, ki olabilir. Güçlü takımlara karşı oynayacağız. Kart olabilir. Kart cezası durumuna da düşebilir oyuncular. Çok garip bu.
1: Evet, orada Ferdi ve Oğuz'u belki bek olarak düşündü. Ama onun haricinde ben Mustafa ilk aklıma gelen oyuncu oldu. Sağ bek düşündüğüm için hep. Mustafa da hani sol bek oynuyor ama sağ ayaklı olduğu için aklıma o geldi.
0: Hani Ferdi'nin sol bek, sağ bek performansı arasında fark olsa da uçurum yok ya. O yüzden ben de söyledim.
1: Evet, o da mantıklı. Ömer Ali Şahiner mesela deneyimli bir oyuncu Başakşehir'de. Ki milli takım geçmişi de var. O olabilirdi. Hani bu sezon çıkış yapan Orhan Ovacıklı tecrübesiyle 30 kaç yaşında? 38 yaşında.
0: 37-38 yaşında.
1: Hani sen alabilirsin. Tercih etmedi Vincenzo Montella. Bu da sorulabilir. Neden sağ bekte tek bir ismi tercih ettiniz? Ne düşünüyorsunuz orada olası bir sakatlık problemi yaşandığında? Sonradan mı biri dahil edilecek yoksa takım içinden Oğuz gibi, Ferdi gibi başka da bir hani Barış
0: Yok,
1: Alper
0: takım içinden düşündüğü belli de.
1: düşünebilir de.
0: Sizce garip değil mi diye soruyorum.
1: Garip tabii ki.
0: Yani 6 tane stoperin olduğu yerde 3 tane bekle 4 karşılaşmaya çıkmak bir garip.
1: Stoperlerde de 6 isim dedim. 4'ü sağ ayaklı, Adil, Merih, Ozan ve Samet. İkisi de sol ayaklı stoperler. Abdülkerim Bardakçı ve Emirhan Topçu. Burada öyle çok büyük bir sürpriz ya da şu niye alınmadı diyeceğimiz bir isim yok herhalde.
0: Yok.
1: Yani gençlerden Yusuf Akçiçek o Ümit Milli takıma seçilmiş. Stoper hani rotasyonumuz, havuzumuz bu şekilde. Bunda yapacak bir şey yok. Sol bekte işte Eren Ferdi sağlıklıysa bu ikiliyi tercih edecek. Alternatifleri de Rıdvan ve Mustafa gibi gözüküyor. Ve merkezde kimler olabilir dedik. Hücum hattında da İlhan burada en
0: Bak,
1: çok.
0: Arda'yı söyledi mesela bir dinleyici. Göztepe'li.
1: Arda Okan, ben liste çıkardım. Ben de söyleyeyim. Taha Şahin olur, Mithat Pala olur. Sağ bek alternatifi olarak bu kadar gerçi yaptığım için. Yerli olarak kimler vardı? Taylan Bulut aklıma geldi. Olmaz tabii de. Kaan'ı bile düşünebilirdi. Kaan Ayhan'ı alıp sağ bek yedi olarak. Onu bile tercih etmedi. Montella yoksa opsiyonu yok değil yani. Milli takım havuzunda var. Bu arada Ümit Milli takımda da tek sağ bek gözüküyor. Orada da Ayberk Karapo gözüküyor. Başka bir
0: Yani genel
1: oyuncu.
0: olarak tek sağ bekle bir kadro kurmayı seviyoruz.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki sağ beke karşıyız.
1: Aynen öyle şu anda. U21'de kanat bir oyuncu gözüküyor bu arada. Başar Önal. Ya santrforumuz var ya merkez orta sahamız var. O da değişik bir tercih
0: Yani
1: olmuş.
0: işte bunları diyorum ya, Hollanda'nın, Belçika'nın, Almanya'nın biraz daha dikkatli takip etmesi gerekiyor.
1: Valla ediyorlar. Bizim alt yaşa baksak U21 altına U19, U18 yine yarısı herhalde yurt dışındandır. Yarısı Süper Lig
0: O yüzden
1: ve alt
0: söylüyorum zaten.
1: liglerdendir. Vardır yani. Şu an U21'de bile bizim yurt dışı çıkışlı bayağı oyuncumuz var bence. Başar, İshak, ilk gördüklerim. Berkay Yılmaz, Deniz Ofli, Mertcan Ayhan, Kaan Ayhan'ın kardeşi gibi isimlerimiz var. Peki milli takıma baktığımızda başka İlhan dedim az önce. İlhan'ın tercih edip edilmeyeceği

0: merak ediliyordu. Montella orada bir sürpriz yapmadı. İlhan'ı tercih etti son maçlardaki performansı sebebiyle. Bakalım ona fırsat gelecek mi? Ali abi oynayabileceğini düşünüyor ilk 11'de
1: Yani şimdi sol
0: Aralmayan'la.
1: bek zaten aslında normalde Kenan'ın sol ön. Kenan orası belli. Orası milli takımda aşılması çok zor bir engel. Ama Kenan'ın olmadığı noktada eğer Kerem de santrofor pozisyonunda değerlendiriliyorsa o zaman ilk adaylar bence Aral'la şey olmalı. İlhan olmalı. Sağ taraf için ben mesela Yunus'la Barış Alper'i daha çok düşünüyorum. Sağ ön için. Merkezde zaten Arda belli. Can Uzun'u santraforda oynatırsın, Arda'nın pozisyonundan oynatırsın, sol tarafta da oynatırsın. Ama Can Uzun'u beğenmiyor. Yani Can Uzun'u zorunluluktan aldığını düşünüyorum. Laf edilmesin diye. Can Uzun'a pek bakmıyor. Hatta Aral'la ilgili de bilmiyorum yani Aral'da daha fazla şans bulabilirdi milli takımda.
0: Aral'ı Ali abi orada araya gireyim. İki kere seçti. Aral ikisinde de sakatım deyip gitti.
1: Dünya Kupası'nda mı?
0: Öncesinde. Dünya Kupası'nda da alternatif olarak götürüldü. Daha adamın maçı yok milli takımda. İki kere seçmiş. Ben bir ara taktım Aral'a. Geçen yayınlarda da birinde söyledim. İki kere seçildi. Milli aradan önceki maçını oynuyor. Milli takıma gidiyor. Sakatım diyor. Çıkarılıyor. Sonraki ilk lig maçını oynuyordu Aral. Ben bir ara acaba
1: Sen
0: mı dedim.
1: inanmadın o zaman sakatım
0: Ben
1: diyor dediğine
0: bir
1: göre
0: şey mi var
1: inanmıyorsun
0: acaba
1: yani.
0: dedim. Sonra Dünya Kupası için alternatif oyuncu olarak götürüldü diye hatırlıyorum. Amerika'ya bu oynaması
1: Tam onu ben de
0: beklenmeyen.
1: hatırlayamadığım için sordum.
0: O vardı. Şimdi Trabzon'da bitti. Seçildi. Antrenmanda da kanlayacağını gördüm.
1: Artı işte eğer Oğuz da milli takım performansını devam ettirebilirse Oğuz da her taraf için iyi bir alternatif. Yani sağda da solda da oynatırsın. Hatta senin dediğin gibi çok ihtiyacın olursa bek için bile gene gündeme getirebilirsin. Yani bakalım. Milli takımda gene birçok soru işareti var gibi gözüküyor. Performanslara ihtiyacımız olacak ama. Onu da unutmayalım. Yani bu iş sadece Montella'nın seçtiği 11, 11'in uyumu tabii ki burası önemli. Ama aynı zamanda rakipler böyleyken yüksek performansa artı fiziksel dirence, fiziksel güce de ihtiyacımız olacak. Bayağı enteresan bir milli ara bizleri bekliyor.
0: Şu an kalede Uğurcan formda değil. Sağ bekte Zeki düzenli oynuyor. Sol bek
1: Oynuyor.
0: oynuyor değil mi Juventus'ta? Gördüğüm kadarıyla hani maçını izlemedim ama bakıyorum sol bek gözüküyor. Fena da değil formu sanki. Ferdi
1: Ferdi izledim. Ferdi iyi.
0: Brighton bu hafta Arsenal'da 3-0 mağlup etti. Özgüvenli olsa
1: Ferdi
0: gerek.
1: iyi.
0: Ferdi de oynadı. Stoperlerimiz Abdülkerim, Merih ve veya Ozan Kabak. Abdülkerim formda değil. Merih'i
1: Bilmiyoruz.
0: bilmiyorum. Hoffenheim'da bayağı bol gol yiyerek ligde başladı. Avrupa'da da ilk maçını kaybetti.
1: Her zamanki gibi. Hoffenheim savunması.
0: Savunması kötü
1: Ben
0: ama
1: Hoffenheim kurulduğundan beri iyi savunma yaptığı bir sezon hatırlamıyorum. Yani geçen gün onu söyledim çocuklara. Yani Hoffenheim dediğin zaman çok gol yiyen
0: aynen.
1: bir takım. Öyle bir yerleşmiş ki o değişmiyor
0: Yıllar
1: sanki hiç.
0: önce de Ibisevic diye bir santrforların
1: Zıtı.
0: Talioviç diye de bir 10 numaraları vardı. O
1: Doğru.
0: zaman da yine çok gol atan bir takımdı. Severdik Hoffenheim'ı. Orta sahada şu anda Salih ve Orkun aslında formda gözüken oyuncular. Son maçı bir kenara bırakırsak. Ama Orkun'un o sakatlığı ne kadar etkileyecek? 4 maçı kaldırabilecek mi? O bir soru işareti. Orkun olmazsa Salih İsmail çok renksiz bir orta sahaya dönüşüyor. Ama iyi de savunma yapar bu takım.
1: Yapar ama şu milli takımın Orkun'a fena ihtiyacı var.
0: Tabii Orkun
1: Öyle
0: Fikre
1: böyle değil
0: başka bir
1: yani.
0: oyuncu.
1: Orkun şu an milli takımda merkezde eşsiz bir oyuncu. O yüzden Orkun eğer Allah korusun sakatlığı hani biraz daha ciddileşirse bir şey olursa falan o zaman da bizim için iyi olmaz.
0: Evet, bizim bu 8 numara konusunu daha fazla konuşmamız lazım. Yani 8 alternatifinin bu kadar sınırlı olması. Mesela az önce diğer orta saha aklıma geldi. Berat mesela milli takıma seçen. O da 6'ydı. Böyle 8 gelmiyor aklıma. Yani Salih Uçan'a falan gidiyorum. O da sonra 6'laştı. Yok yani bizim böyle
1: Çünkü 8 daha zor.
0: git gel yap değil
1: 8
0: mi? Bir
1: oynamak daha
0: öbür
1: zor.
0: ceza
1: Yani
0: sahasına,
1: tabii
0: bir
1: canım.
0: kendi ceza sahasına git.
1: 8 yani 8'de tam bir merkez oyuncusu olman gerekiyor.
0: Arda işte uzun vadede 8-6'ya dönebilir. Mourinho mu demişti? Geriye gelebilir diye. Ama kısa vadede oraya oyuncu ihtiyacımız var bizim. Burası formda gözüküyor eğer sağlıklılarsa.
1: Ama
0: Kanatlarda
1: gene çok yük binecek. Bak. Gene orada da eksiğimiz olacak yani. Oraya da çok güvenemiyorsun. Şimdi evet haklısın. Sen formda oyuncu arıyorsun. Çok güzel. tek tek milli takımın oyuncularını söylüyorsun. Muhtemel 11'i söylüyorsun. Muhtemel 11'de Orkun da Salih çıkacak. Orkun da Salih zaten sezon başından beri oynuyor. Mesela bak Salih'in acaba son maçta düşüşü biraz ritmini kaybetmesiyle mi alakalı acaba? Öyle olabilir mi? Neden? Çünkü geçen sene çok az oynayan bir oyuncu. Bu sene sezon erken açıldı. Salih hep oynadı, hep oynadı, hep oynadı. Artık acaba bir şeye geldi mi? Fiziksel anlamda. Hani vücudu zorlanmaya başladım. Şimdi ben onu düşündüm mesela Ahmet maçında. Çünkü en çok övdüğümüz oyuncu Beşiktaş'ta Salih'ti açık ara. Mesela Ahmet maçında adam biraz zorlandı. Acaba etkisi olabilir mi? Şimdi yani Orkun, Salih evet çok iyilerdi. Fakat 4 tane üst düzey maçla beraber yani orada bir oyunculuk rotasyon yaptığı zaman seviye bayağı bir milli takımda fark edecek.
0: Burada 3 oyuncunun ikisini kullana kullana gideceğiz herhalde ideal olarak.
1: İsmail, hani, Orkun, Salih diyorsun.
0: Ha, ilk maç Orkun, Salih. İkinci maç işte Orkun dinlendir, İsmail, Salih. Sonra Salih'i dinlendir, Orkun, İsmail gibi gibi mümkünse. Diğer isimlere pek dönmeden mümkünse.
1: Merkezimiz sıkıntılı diye düşünüyorum. Yani.
0: Evet, orası sıkıntılı.
1: Mesela iki maç olsaydı eskisi gibi, hı hı, hiçbir problem yoktu. Hiçbir problem yoktu.
0: Normal. Tabii idare
1: edersin. Aslanlar gibi çıkar oynardı. 3-4 tane oyuncu. Değişikliklerle beraber. Ama 4 maç bayağı yüksek bir sayı ya. Az buz değil yani. 4 maç dediğin normalde bir ayda oynanıyor ligde.
0: Peki hücuma gelelim. Gelmeyelim. Gelmeyelim. İçeriden. Reklama gidelim. Reklamdan sonra hücuma gelelim. Bir de mesajlara dönelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
7: Radyo Spor.

0: 7 ile 9 saatlerimiz A milli takımı konuşuyoruz. Hücum hattına baktığımızda burada formda oyuncu sayımızın azlığı dikkat çekiyor yine. Arda Güler bizi taşıyacak oyuncu gözüküyor şu anda hücum hattında. Real Madrid'de sezona çok iyi girdi Arda. Hani süresi Bellingham'ın, hani Mbappe'nin, Vinicius'un çok gerisinde, zaman zaman yedek başlıyor ama oynadığı dakikaları da çok iyi kullandı Arda Güler. Ona bağlı bir milli takım olacak gibi gözüküyor. Ona ek olarak İlhan Fakılı'yı tabii söyleyebiliriz. Ama o da daha yeni seçildi. Bir anda 11'e atar mı? Pek zannetmiyorum.
1: Atmayabilir ama İlhan'ın cesur bir oyuncu olması mesela iyi bir özellik. Alt ligden geldi, Beşiktaş'ta böyle seviyesi yüksek karşılaşmalarda çok çekingen değildi. Milli takımda da o özelliği devam ettirebilirse İlhan için iyi olur. İlhan süre alacak ama tabii bilmiyoruz. Yani 11 tercih eder mi? Çünkü bir taraftan da az önce konuştuk. Yani seviyesi yüksek karşılaşmalarda o tercihlerde zorlanabilir Montella. O kadar cesur olmayabilir.
0: Ben hani direkt forma şansı yedekten de çok kolay görmüyorum.
1: Yedekten Hanan de görmüyorsun.
0: Kadar, evet. Yani formda, en formda ikinci oyuncu gözüküyor ama işte Oğuz'u, Yunus'u, Barış'ı, Aral'ı daha önde düşünebilir. Can Uzun'u saydım mı bilmiyorum. Can Uzun da bu yıl Frankfurt'taki 4 maçın 3'ünde sol açık oynamış gözüküyor. 4-4-2 sisteminde sol kanat gibi bir maç üçlü oynayıp forvet arkasında oynamış gözüküyor. O da sol açık için bir alternatif olabilir ama çok formda mı derseniz Can Uzun için Mainz galibiyetinde 2 gol atıyor. Bir de Almanya Kupası'nda, Almanya Kupası'daki maçta tabii 11-0 bitmiş. Orada 2 gol 3 asiste. O maç çok ölçü değil.
1: Ben de Eintracht Frankfurt'u izlemedim bu sezon. Can'a da denk gelmedim. Tam bilmiyorum ne durumda ama
0: Frankfurt kötü.
1: Ama Can'ın da Mert kısa sürede milli takıma monte edilmesi lazım. Yani Can'ı biraz sanki geride bıraktı Montella. Hani sen Aral'la ilgili söyledin ama Can da bayağı bir badire atlattı milli takımda Montella ile beraber. Can'ın hücum hattındaki farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliği, şutunun olması, artı fiziksel olarak da bayağı kaliteli bir oyuncu olması sebebiyle ne kadar aslında onu milli takıma erken monte edebilirsek o kadar iyi olur. Özellikle yani mesela şimdi santrafor konusunda sıkıntı yaşarken ve Montella da direkt bir santrafor tercih etmezken, Kerem de çok iyi işler yapmazken, yani bu milli arada en önde denense olabilir düşüncesindeyim. Can için.
0: Bakalım, belki öyle sürpriz dokunuşlar, ki çok muhtemel görmüyorum ama olabilir. Onu zaman gösterecek. Evet, ön tarafta
1: yani
0: durum
1: ön tarafta
0: mu?
1: Oyuncu bol. Formda isim yok.
0: Evet.
1: İki tane saydın işte.
0: Yani Aral da formda değil. Deniz zaten çok süre alamadı. Son maçta devre arasında oyundan aldı. Okan Buruk ufakta bir sakatlığı varmış anladığımız kadarıyla. Barış Alper formda değil. Yunus öyle değil. Oğuz bir kıpırdandı ama uzun soluklu, yani istikrarlı bir şey göremedik ondan da. İrfan Can zaten çok formda değil. Hücum rotasyonumuz milli takımda sıkıntılı gözüküyor. Bakalım. Karşımızdaki takımların hücum hattı tabii Fransa'nın bambaşka bir seviyede. Ama mesela Belçika'da da Trossard seçilmiş ama herhalde oynamayacak. Gözüken o.
1: Belki Trossard ilk maçlarda oynamaz. Belki sonradan iyileşirse.
0: Ya Trossard'ın sakatlığıyla ilgili böyle çok daha uzun sürebileceğini okumuştum ilk haberin çıktığı gün. Ama Beşiktaş cephesi o kadar karamsar değildi haberlere baktığımda.
1: Ama zaten milli takıma da Mert hani full sakat bir oyuncu çağırmazlar. Ona mutlaka konuşulmuş, danışılmıştır. Hani ne durumdasın? Şu durumdayım. İşte o zaman oynama ihtimali varsa çağrılmıştır. Yoksa full sakatsa niye çağrılsın oyuncu?
0: Yani normalde evet, dediğin gibi. Bir ihtimal olanları çağırıyor. Mesela Doku yok Belçika'da da. Trossard'da oynamazsa az iki kanadı da olmamış olacak. Aslında onların da hücum gücü.
1: Ama onlar giderler gene 17 yaşında bir şey bulurlar.
0: Onların Götze var. Bu Ajax'tan Paris Saint Germain'e giden.
1: İyi oyuncu.
0: O var. Malik Fofana kanatta var. Bir de Luke Bakio.
1: Götze'u ben bayağı beğeniyorum.
0: Sen Ajax döneminden hatırlıyorsun.
1: Aynen.
0: Yetenekli bir topçuydu. Luke Bakio 3 kanat gözüküyor Trossard harici seçilen. Center for'da yine herhalde De Ketelare oynayacak diye düşünüyorum. Ki Openda, Lukaku ve Fernandes Pardo Newcastle'a giden oyuncu var ama
1: Openda mesela iyi Lyon'da, değil mi? Bu sezon iyi başladı.
0: Başladı da genel olarak çok beğenilen bir center for değil sanki.
1: Rastin, şans bulabilir bence. İyi, bu sezon iyiydi. İki Lyon maçında da iyi oynadı bence.
0: İyi oynadı
1: iyi,
0: da.
1: İki Fenerbahçe maçında da iyi oynadı. Yok,
0: son Dünya Kupası'nda yoktu ama.
1: Yoktu tamam.
0: Openda.
1: Artık değil mi? Artık olabilir. Yani Openda sonuçta Lukaku direkt böyle üzerinden çizebileceğim bir oyuncu değil bence. Hı hı. Şimdi onlar da Fambomel geldi. O yüzden belki orada da biraz süre alabilir. Ya yani bu bir ihtimal tabii.
0: İtalyanlara bakıyorum. İtalyanların da hücum hattı
1: Scamacca'yı çağırmış gene.
0: Yani Scamacca var, evet. Esposito Inter'den genç oyuncu Moise Kean.
1: Zaniolo'yu çağırmış, seninle konuştuk.
0: Aynen. Bu diğer
1: Keane'i çağırmış gene.
0: İki Esposito da kardeş değil mi bunlar?
1: Moise Kean'i çağırmış. Bilmiyorum valla kardeşler
0: Sassuolo diye. Sassuolo ve Inter forması giyen oyuncular. Raspadori.
1: İtalya'nın kadrosu sanki daha geniş bir kadro. Kaç çok, kişi, evet. Değil mi? Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama defansta Allah'ını seven defansa gelsin diye çağırmış gibi gözüküyor defans oyuncularını. Ya da isimler çok uzun olduğu için önümdeki liste çok kalabalık duruyor ama.
0: Bastoni, Scalvini. Çok genç oyuncular da çağırmış işte, bu arada Mancini. 2008'li bir stoper görüyorum.
1: Zaten bu milli takımlar neticede Fransa haricinde durup dururken de teknik adam değiştirmediler. Yani Fransa'nınki artık bir dönemin sonu olduğu için değişti. Hani genel olarak zaten başarılı ve iyi bir takım. Havuzu da çok geniş. Ama İtalya felaket bir durumda milli takım olarak. Dünya futbol tarihini yazmış ülkelerden biri olmasına rağmen oyuncu çıkarma konusunda son dönemde hiç olmadığı kadar zorlanıyorlar. Sürekli bir sirkülasyon oldu. Teknik direktör konusunda da istenilen başarılar gelmedi. İtalya'da bir şeylerin değişmesi lazım. Belçika'da artık o 6 jenerasyon sonuna geldi. Ama üretim konusunda bir problem yaşamıyor. Fakat yine takımın potansiyeli ortaya çıkar mı çıkmaz mı tartışmaları devam ederken bir şeylerin değişmesi gereken bir milli takım. İşte biz de ona gerek duymadık. Ya biz bir şeyleri değiştirmeye ihtiyaç hissetmedik. Orası tartışılır. Orada hani bu milli takım çünkü Montella ile beraber bir sıçrama yaptı. Fakat onun karşısındaki tez de hiç kimsede olmayan bir oyuncu kaynağı, bir oyuncu kalitesi şu an milli takımda var. Montella o potansiyeli kullanabiliyor mu, kullanamıyor mu? Bizdeki tartışma biraz daha farklı. Biz oyuncu bulamamakla ilgili bir şeyimiz yok. Biz gene işte biraz daha böyle kendi içimizdeki tartışmaya dönmüş bir milli takım olarak gözüküyoruz. Yani sorumlu hoca. Hoca istenileni veremiyor durumuyla tartışıyoruz. İtalya'nın yaşadığı bence biraz daha farklı. Onlar niye üretemiyoruz konusuyla beraber. Almanya gene bence öyle. Almanya'da o tartışma hoca kaynaklı değildi pek. Bakalım, yani enteresan bir şey. Dediğim gibi Uluslar Ligi dönemi geçecek. Sadece bizim milli takım için değil. Yani Uluslar Ligi'nde konuşulabilecek çok fazla şey çıkacak.
0: Mesela Hollanda'da Xavi.
1: Evet.
0: İlk maçlarına çıkacak o da. Dün ilk antrenmana çıkmış. Onu merak ediyorum.
1: Ya o dün ilk antrenmana çıkmış. Şimdi saat 8'i 8 geçiyor. Hala paslaşıyorlarmış. Hollanda milli takımında. Hala merkezde herkes birbirine pas veriyormuş.
0: Ne güzel.
1: Yani Hollanda gibi bir ülkeye Xavi'yi getirmek de çok böyle müthiş oturuyor. Bakalım orada nasıl bir şey çıkacak. Hani tahmin edilen olacak mı olmayacak mı, hep beraber göreceğiz. O da enteresan bir tercih.
0: Valla güzel
1: bence bir tercih. Iyi bir
0: tercih. Tabii de bence de.
1: Bence iyi bir tercih.
0: Güzel bir soru gelmiş. Mesela demiş Hetafe'de ayın futbolcusu seçilmiş. Enes Ünal neden seçilmez? Ki Enes'i daha önce konuştuk. Bugün konuşmadık. İlginç, bak aklıma gelmedi. Dinleyicimizi iyi hatırlatmış. Bir de Berke seçimi, teknik bir seçim mi demiş. Berke konusu zaten Montella'da yaşadığı sıkıntıdan dolayı orası kesin. Enes Ünal'ı bilmiyoruz açıkçası. Enes bu sezon

0: şu ana kadar oynuyor. Dönem dönem yedek de başlıyor. As da başlıyor. Center for noksanlığında mesela Enes seçilebilirdi.
1: Bu da sorulabilirdi de ya, öyle bir niyeti yok ki. Santroforlu oyun konusunda. Artık bunu anlayalım. Hani.
0: Anlıyor muyuz hala mesela? Sen kesin mi diyorsun? Santrfor alerjisi mi var diyorsun?
1: Hayır, santrfor alerjisi var demiyorum. Santrforlu oyun oynamak istemiyor. Yani alerji olarak nitelendirmiyorum. Burada milli takım teknik direktörünü belirlediğiniz anda, eğer o teknik direktöre federasyondan direkt olarak hani biz şöyle şöyle bir oyun planlıyoruz, böyle böyle oynamayı istiyoruz bu milli takımla tarzı bir şey gitmiyorsa, direktif gitmiyorsa, zaten bu sonradan olmaz, teknik direktörle anlaşırken olur, aynı zamanda milli takımda ona karar verebilecek nitelikte kişiler olması gerekir ki pek gözükmüyor. Bunu yapmadıysak, milli takım teknik direktörünü seçtiğimiz noktada artık o teknik direktörün bakış açısına biraz muhtacız ve onu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu çok konuştuk. Bu mesela benim çok benimsediğim bir bakış açısı değil. Ama bu noktada hep söylüyorum, yani milli takımın artık seçtiği oyuncular tabii ki tartışılıyor. Fakat daha az konuşuyoruz. Ama oyuna odaklanmak gerekiyor. Yani o seçtiğimiz teknik direktörün oyunu hangi seviyede? O yüzden bence mesela genel olarak Dünya Kupası'nda sınıfı geçtik. Yani Dünya Kupası'nda oyuna odaklandı insanlar. Belki sonuçların kötü olması da etkiliydi. Ama oyuna odaklandık. Şimdi milli takım teknik direktörü kendi tercih ettiği oyunda iyi bir performans gösterdiği zaman, o zaman çok fazla zaten bir şey yok. Hepimiz alkışlıyoruz. Ama kendi seçtiği oyun aksıyorsa ve kendi seçtiği oyunda bir yerde tıkanıp alternatif olarak neyi geliştirebiliyor? Yani oyuna müdahaleleri hangi seviyede? Ona bakmak gerekiyor. O yüzden Montella ile bence onu belli bir seviyeye getirdik. Belli bir seviyedeyiz. Ha, çok iyi değiliz. Çok kötü de değiliz ama bence. Şimdi gene aynısı olacak. Yani Enes seçilebilir miydi? Tabii ki seçilebilirdi. Yani kimse itiraz etmezdi bence. Bu kadar santrafor yokken memlekette. Ama seçilmediği noktada artık bundan sonra oyuna bakmak gerekiyor. Çünkü hani Montella da sürpriz paket değil artık. Yani Denizgül'le başlamayacak herhalde. Değil mi? Bunu biliyoruz. Yani Denizgül'le başlamayacağını biliyoruz. O yüzden bakacağız hani tercihleri nasıl olacak. Milli takım nasıl tepki verecek? Seninle konuştuğumuz konu. O yüzden de dinleyicimiz hem haklı hem de aynı zamanda hani Montella'lı kısmı biraz atlamış gibi gözüküyor.
0: Peki şu an bizim başka santrforumuz var mı? Hani milli takıma nasıl seçilmez diyebileceğimiz?
1: Milli takıma nasıl seçilmez diyebileceğimiz?
0: Cenk Tosun neden seçilmedi diyeceğimiz bir durum yok. Hani U21'e bakıyorum. U21'de de yok. Öyle bir isim yok. Hani bu oyuncu milli takıma
1: neden Enes dışında yok söyleyebileceğimiz.
0: Diyebileceğimiz. Hani Umut Nayır bir ara seçiliyordu. O da artık Trabzon'da 3. oyuncu konumuna düştü. Fenerbahçe'de zaten yerli bir isim yok. Beşiktaş'ta Semih ve Mustafa varlar ama milli takımda artık Ümit milli takımda bile yok bu arada. İkisi de. Semih de Mustafa da.
1: Niye yok mesela?
0: Şu aşamada.
1: O da ilginç yani.
0: Ali Habeşoğlu var. Bodrum'dan Trabzon'a yine gitti. Melih Bostan gözüküyor. Santrfor olarak Arda Usluoğlu. Alanya'da iyi başladı. İlk 11. Son maçta golünü attı oyuna girip.
1: Kafa golü güzeldi onun.
0: Arda Çolak. Iğdır.
1: Yok yani.
0: O da. Yani büyüklerde bulamadık. İşte Başakşehir'e gitsen Bertu var milli takım havuzu için. Geçmişte seçildi ama o da niye seçilmedi diye bir yangın yapılacak performans da değil. O yüzden hani Enes'ten başka da bir oyuncumuz yok. 8 numara da bulamadık. Şu an sıkıntılarımız.
1: Sağbek alternatifi de yok. Mert operasyon geçirdi.
0: Hani var bu oyuncu da
1: çağırmadı
0: orada mesela. Hani Santrfor'da yok da çağırmıyor. 8'de de bence çok yok. Ozan Tufan Mehmet Ünlü de yazmış. Sen de söyledin. 8 için düşünebilirdi. Onu es geçtik bir. Ama orada da öyle bir alternatifimiz yok.
1: Mesela Ozan Tufan'ı bence iyi atladık. Sonradan ben ligde şeylere baktım. 8 numaralara baktım. Gol atan 8 numaralara baktım ama. Skor üreten 8 numaralara baktım. Yerli yabancı. Orada Ozan Tufan hem milli takım tecrübesiyle hem de

0: kalitesiyle çağrılabilirdi şu merkez rotasyonunda rahat şekilde.
1: Evet.
0: Yani Ozan Tufan'ın çağrılması hiç sürpriz olmazdı.
1: Bir başka mesaj, belki konusunda kişisel bir sorunlu bir ülkenin kaderiyle oynama pahasına buraya taşıması saçma değil mi demiş herhalde. Montella'yı tabii kastediyor burada. Ne diyorsun bu mesaj hakkında? Kişisel bir sorunu bir ülkenin kaderiyle oynama pahasına buraya taşıması saçma değil mi?
0: Tam olarak öyle düşünmüyorum. Tam olarak öyle düşünmüyorum. Çünkü ne yaşandığını bilemiyoruz. Eğer bir saygısızlık, bir böyle yok sayma, küçük düşürmeye çalışma yaşandıysa
1: Ki öyle aktarılıyor, izinsiz kampı terk etme
0: bilemiyoruz.
1: vesaire.
0: O zaman normal. O zaman çok garip değil. Fakat işte bu tarz durumlarda iletişim ön plana çıkıyor. Yani Berke'nin işte hatalı ya da hatasız çok önemli değil. Özür dilemesi, Montella'nın alttan alması, bunlar herhalde gerçekleşmedi gibi gözüküyor. Yani o süreç devam ediyor gibi gözüküyor. Çünkü şimdi oyuncular genç, oyuncular egolu, oyuncular zaman zaman çevresi tarafından da çok pohpohlanıyor. Zaman zaman yanlış kararlar verebiliyorlar. Normal yani bu yaşta insanların böyle her kararının doğru olmasını beklemek doğru değil. Orada ani bir çıkış olmuş olabilir. Fakat işte o süreci ondan sonra nasıl idare ettiğimiz önemli. Yani Berke farz et bir çıkış yaptı, hatalı. Hemen özür dileyebilir. Montella tamam der, alttan alır. Abilik, babalık yapar. Ondan sonra ne bileyim bir milli takıma çağrılmaz. Bir sonraki milli takım kadrosunda çağrılabilir. Orada acaba birbirlerine yaklaştılar mı? O önemli. Orayı bilmiyoruz.
1: Orada bir de aracılar, hani Montella yaklaşmaz, 2000'den biri Berke'yle
0: Tabii.
1: konuşur.
0: Aynen öyle.
1: Profesyonel, idari, menajeri, milli takımın kimse Berke'yle konuşur, Montella'yla konuşur. Bir ara bulmaya çalışır. Herhalde olmuştur böyle şeyler
0: Umarım
1: diye
0: olmuştur. Umarım
1: ümit
0: olmuştur.
1: ediyoruz.
0: Oraları bilmiyoruz tam olarak. Yoksa performans anlamında zaten Berke'nin kesin olması gerekiyor. Yani çok fazla tartışma yok orada. Yani Okan'ın çağrıldığı, Altay'ın çağrıldığı, Muhammed'in çağrıldığı milli takımda Berke'nin kesin olması gerekiyor. Fakat işte hani ne oldu süreç, ne oldu da bir adım atılmıyor ya da adım atıldı da hani o kadar büyük bir olay mı oldu da hala bir şey var, soğukluk var. Orayı tam bilemediğimiz için bir şey diyemiyorum. O yüzden hani milli takımın direkt kaderiyle oynadı diyemezsiniz Montella'ya bunları bilmeden.
1: Yani diğer ülkelerde de oluyor bu tarz hoca oyuncu problemleri. İşte benim hatırladığım Deschamps Rabiot'u, bir ara Rabiot almıyordu.
0: Ya Çerki neler yaptı Dünya Kupası'nda?
1: Aynen.
0: Ya Çerki neler yaptı yani?
1: Deschamps kalsa belki bir daha seçilmeyecekti. O yaptıklarından sonra oluyor, kişisel şeyler oluyor. Onda yapacak bir şey yok. Bir şey daha aklıma gelmişti. Ha, şunu düşündüm mesela, Berke oynamak istiyor, kadroya girmek istiyor. Giremedi bir şekilde. Böyle bir problem çıktı. Uğurcan, Mert, Altay rotasyonunda da biz yıllarca hani kim oynar, Mert mi, Uğurcan mı? Mesela orada öyle çok büyük bir şey olmadı sanki. Krizi. Ya da yönetilebilir süreçler oldu. Ama ne zaman Berke dahil oldu, sayı da fazla şimdi. Üçe bir oyuncu daha eklendi. Orada Berke sıyrıldı olumsuz anlamda.
0: Ya olabilir işte diyorum yani oyuncularda ego yüksek. Yani oyuncular geldiği zaman ben daha iyiyim oynamam gerekiyor diye düşünebilir. Hata da yapabilir. İşte az önce verdik örnekleri. Çerkin'in bir gerçekten Dünya Kupası'ndaki hareketlerine bakın. Yani benim Amerika'ya gidip Çerki'ye bağırasım geldi yani hareketlerden sonra. Oyuncunun yaptıklarını gördükten sonra teknik direktör bir şey söylüyor suratına bakmıyor. Takım toplantı halinde Çerki başka yerde oyuna girerken böyle hal hareketleri sanki zannedersin hazırlık maçında 87. dakikada oyuna alınmış gibiydi adam. Ya böyle şeyler oluyor. Bak Berke bunları yaptı demiyorum. Ama oyuncular da bunlar olabiliyor diyorum. Şimdi Montella da bir şeyle karşılaştı demek ki böyle bir durum var. Ya durduk yerde yapmaz adam herhalde. Çünkü bu kaleci rotasyonunda Berke'ye hayır demesi için deli olması lazım.
1: Yani daha önce hani Semih konusunda en son bir kriz olmuştu. Bence gereğinden fazla büyütülmüştü. Ben orada hani Montella Yani çok büyük bir eleştiri getirmemiştim. Burada da bilmiyoruz tabii içeride ne yaşandı da.
0: Bak Semih Korusu neden o kadar büyümüştü? Çünkü büyük takım oyuncusu. Eğer Berke şu an hali hazırda dört büyük takımdan bir tanesinde kaleyi korusaydı, bu olay dört büyük takımı dört büyük takımdan biriyken yaşansaydı bu kadar uzamazdı. Bu kadar uzamazdı, mümkün değildi. Hı hı. Bir şekilde çözülürdü yani. Berke özür diletirlerdi, Montella'ya alttan al derlerdi, bir araya getirirlerdi, bir şey yaparlardı, baskı olurdu. Şimdi Berke Lille'de, Berke'nin Fenerbahçe macerası da çok uzun sürmedi. Hani tam olarak bir aidiyet olduğunu söyleyemezsin orada. O yüzden bu iş uzuyor diye düşünüyorum ben. Yoksa çoktan biterdi. Hı hı. Semih olayı niye o kadar büyütüldü? Beşiktaş taraftarı acayip bir baskı yaptı orada. O yüzden o kadar büyüdü olay. Yoksa normalde hani Semih'in zaten gittiği zaman oynaması beklenmiyordu ama Semih'in antrenmanda, antrenmanın bir bölümünde dışarıda kalması bile büyük olay oldu.
1: Yani işte
0: unutmayalım bu, yani.
1: Evet, Beşiktaş olduğu için.
0: Bu büyük hani, takım olduğu için.
1: Çok da anormal bir şey değil yani.
0: Berke Lille'de şimdi uzakta. İnsanlar sadece Berke'yi penaltı kurtardığında biliyorlar. Kim Lille maçını açıp Berke'nin performansını takip ediyor? Ya da işte Berke'nin haberi çıkıyor. Şu maçta 9 kurtarış yaptı. O zaman haberimiz oluyor. Hı hı. Doğruya doğru.
1: 8:20 bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük

0: de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.24 saatlerimiz, milli takımı bu saate kadar konuştuk. Sizlerden de vallahi bayağı mesaj geliyor milli takım konusu. Milli takımı tartışmayı, Montella'yı eleştirmeyi özlemişsiniz, öyle görüyorum mesajlardan. Farklı isimler de atılıyor. Mesela Furkan Soyat, Doğan Üzüm orta saha için bence ligin iyilerinden biri dedi. Evet, Furkan'ı ben son Ahmet Beşiktaş maçında bayağı beğendim. Normalde top tekniği de ön plana çıkan oyuncu, fiziksel olarak da gayet diri gözüktü. Son ana kadar acayip bir mücadele ortaya koydu. Teknik becerisi de yüksek olduğu için 8 numara için bir aday olabilirdi. Güzel bir ödüllendirme de olurdu Furkan için ve Ahmet için, ama tercih edilmedi. Bakalım, istikrarlı olarak devam ederse, Ahmet liderlik koltuğunda kalabilirse, o performansla belki bir sonraki milli arada tekrar gündeme gelebilir. Tabii.
1: Bu milli arada ekleme yapılabiliyor mu?
0: Yapılıyor canım, bir şey yok ekleme çıkarmadı. Böyle Avrupa şampiyonası değil, bir şey değil.
1: Normal çağırabiliyorsun
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii onun yapılır için. Ya onda bir sıkıntı yok. Ümit bir takımdan da gerekirse destek şeyleri çağırıyorlar antrenmanlara da, kadroya da. Ama zaten ne için söyledin sen? Bek için falan mı?
1: Ha, oldu da bir şey oldu milli takımda ekstra bir oyuncu.
0: Yok, çağırır, onlar değişir. Onlara bir şey olmuyor. Belki çok formda gelmişti. Galiba Avrupa maçında 3 penaltıyı birden kurtarmıştı. Milli maçta kadroya alınmayınca kampı terk etti diye bir mesaj gelmiş. Mustafa Demirkaya, Montella göz boyama, otoriterlik yapıyor Semih ve Berke konusunda. Örneğin Arda veya Hakan aynı davranışı yapsa aynı şekilde davranamayacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra bende kredisi azalmıştır diyor. Tabii ki yani Hakan ve Arda yapsa aynı şekilde davranamayacak. Siz de davranamazsınız. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani herkese eşit davranayım, herkese eşit yaklaşayım. Tamam, prensipte ben de öyle düşünüyorum da uygulamada öyle bir dünya yok. Yani siz herkese eşit mi davrandınız zannediyorsunuz? Montella da tabii ki davranmıyor. Ali abin dediği doğru. Yani dört büyük takımdan bir oyuncu olsa farklı bir senaryo olurdu. Olmayınca farklı bir senaryo olur. Bu hani çok eleştirecek bir durum değil bence. Başka mesaj Samet'le ilgili gelmiş. Samet ne performans gösterdi de sürekli milli takıma seçiliyor demiş. Samet'siz bir tabii tartışma olmazdı. Şu an gerçekten hani Samet oynadı mı? Böyle bir maç oynadıysa oynamıştır. Hani aklında kalmadı. Cenk oynadı. Cenk Özkaç'a Trabzon'da stoper rotasyonunda da Samet öyle çok aklımda kalmadı ama tercih etti. Diğer mesajlara bakayım. Bence milli takımdaki asıl problem ne olursa olsun Montella Hoca görevden alınmayacağını ve istifa etmeyeceğini biliyor. Cuma akşamı Fransa'ya 5-0 ve 6-0 yenilse ne değişecek? Bence hiçbir şey demiş.
1: Samet Gençler Birliği maçında 7 dakika oynamış. French Varos maçında 26 dakikası var.
0: İki maç.
1: Bu sezon toplamda 33 dakika süre almış iki karşılaşmada.
0: Diğer mesaja geçeyim. Berke konusunda bu olay Montella'dan başkasına yazmaz diye Güvenç Bey'den bir mesaj gelmiş. Sonuçta Berke genç, hata yapabilir ama Montella deneyimli, ona bağlamış. Montella'yı ve oyun aklını seçen kim diye sormuş İstanbul'dan İlan Mamaş. Merak ediyorum demiş. Takımların sportif direktörleri oluyor. Onların futbolcu veya teknik direktör tercihleri oluyor. İşte Beşiktaş'ta Önder Özen, İtalyanlı, Fenerbahçe'de Oğuz Çetin. Bizim milli takımda bu kararı kim veriyor diye. Güzel bir soru sormuş.
1: Bizim milli takımda genel karar olarak
0: erken, çok önceki dönemlerde verildi. Hamit Altıntop döneminde mi oldu? Montella tercih.
1: Şöyle oluyor. Mevcut teknik direktör kötü gittiği noktada hemen bir tartışma çıkıyor. Bundan sonraki teknik direktör yerli mi olsun, yabancı mı olsun diye. Önce bir kere orada ayrılıyoruz.

0: Yani ilk kırılma öyle oluyor milli takımda. Çünkü eğer işte ligdeki durum, ligdeki hocaların durumu, o anki futbol gündemi teknik direktörün önce yerli mi yabancı mı olacağını belirliyor. Çünkü yerli teknik direktörlere gidildiği noktada çok fazla tartışma çıktığını da gördük. Mesela Montella seçimi de biraz öyle olmuştu, hatırlayın. Hangi yerli teknik direktör gelse tartışma olacaktı. Yeni bir sayfaya ihtiyacımız var tarzı bir düşünceyle ortaya çıkmıştı. Ondan sonra işte ülkeyi tanıyan, bize uyumlu, ismini kolay bir şekilde Türkçeleştirebileceğimiz, yeri geldiğinde ne oldu mesela o iş? Bence bak, şimdi yeri gelmişken benim karın ağrılarımdan bir tanesi. Yani siz Dünya Kupası öncesinde Montella'yı Türk vatandaşı yapacaktınız. Hangi ismi versek diye konuşuyordunuz. Bunu her yerde dile getiriyordunuz. Ne oldu Allah aşkına? Yani Dünya Kupası performansıyla mı Montella'nın Türk vatandaşlığına geçip geçmemesinin zamanlaması değişti? Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen bir herkes sorsun. Herkes biraz da düşünsün. Ayıp değil mi bu yaptığımız mesela? Bence büyük ayıp. Yani eğer Montella ya Türk vatandaşlığı vereceksek vermemiz gerekiyor. Ama bence vermememiz gerekiyordu zaten. Neden verilsin yani Montella'ya Türk vatandaşlığı? Hiçbir anlamı yoktu. Ama böyle bir tartışma çıktı. Eğer bu tartışmayı çıkart gündeme getirdiyseniz, o zaman Montella'nın vatandaşlığını da verin. Dünya Kupası'nda başarısız oldu. Şimdi iki maçta başarısız olacak mesela. Montella gidecek. O konu Türk futbol tarihinin gene altın sayfalarında yer alacak. Yani böyle garip garip yükselişler, garip garip çıkışlar yapıyoruz. Hiçbir anlamı olmayan. Hani seninle genelde espriyle yaptığımız bir şey var ya. Mesela bir oyuncu iyi oynuyor. Hemen arkasından şu haber çıkıyor: Mert Elam'la bir yıllık yeni sözleşme. Falan. Mert Elam'ın maaşına zam. Sadece bir iki maç iyi oynadı diye basının direkt olarak yaptığı haberlerden bir tanesi. Şimdi federasyon da mesela bu şeye düştü. Algıya, yanılgıya düştü. Yani Montella başarılı, o zaman Montella'ya Türk vatandaşlığı verelim. Neden? Ya sebep ne? Yani. Ne gerek? Ne gerek var? Ama o çıkışı yapıyorsanız, o çıkışı da Montella'nın aldığı sonuçlardan bağımsız bir şekilde halletmeniz gerekiyordu. Yani nereden baksan bence elinde kalıyor. Neyse, konuyu kapatalım. O yüzden bizde milli takım hoca tercihleri ne yazık ki, hani biz bu elimizdeki oyuncu kadrosuna göre nasıl oynarız? Bu oyuncu kadrosu nasıl bir futbol oynamalı? Milli takımın oyunu ne olmalıdan başka bağımsız tercih ediliyor. Ama Montella ile beraber en azından Montella ile beraber, hani orada hakkını vermek gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı nasıl oynayacağımız, ne oynayacağımız belli. En azından orada bir istikrar yakaladık. Zaten Montella'yı da başarılı kılan milli takımın hep sorun yaşadığı orta ve düşük seviyeli takımlara karşı, bize göre orta ve düşük seviyeli takımlara karşı aldığı skor istikrarı oldu. O zaten Montella'yı belli bir noktaya taşıdı. Çünkü bu sonuçta milli takım oyuncu grubu C liginde oynayacak bir oyuncu grubu değil. A ile B arasında gözüküyor sanki bizim milli takımımız Uluslar Ligi standartında. Ama her Avrupa şampiyonasına gidebilecek, Dünya Kupası'na da gitme potansiyeli olan, gidebilecek bir takım. Montella o potansiyeli belli bir oyun istikrarıyla çıkardı. Ama ondan sonra ne oldu? Ondan sonra baktık elimizdeki kadroya, baktık elimizdeki oyuncu grubuna, baktık oyunumuza, baktık rakiplere. Ya bu milli takım daha fazlasını yapabilir. Daha fazlasını yapabilir. Ama hoca yapamıyor. Şu an o tartışmadayız, unutmayın. Şu an milli takımın oyuncu grubunun potansiyelini Montella'nın tam olarak sahaya yansıtamadığını düşündüğümüz bir tartışma evresindeyiz. Bir ara bu milli takım ne oynuyor? Bu milli takımın taktiği ne? Bu yıllardan beri hiçbir teknik adam özür dilerim, bunu başaramadı noktasındaydık. Onu aştık. Onu aşınca orayı çabuk unuttuk. Şimdi bu tartışmanın içerisindeyiz. O yüzden milli takımın teknik adam seçimini hiçbir zaman belli kriterlere göre yapıldığını bence düşünmeyin. O an ne ihtiyaç var gibi gözüküyorsa milli takım ona doğru kanalize olmaya çalışıyor.
1: Şu an milli takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi kim diye sorsam sana cevabın var mı? Cevap verebilir
0: Mustafa
1: misin?
0: Eriyut galiba.
1: Yok,
0: Değil mi?
1: o eskiydi.
0: Eski
1: Şu an
0: mi?
1: yönetimde yok.
0: Yönetimde yok mu? Özür dilerim. Bilmiyorum o zaman. Kim?
1: Mecnun Otyakmaz. A milli takım ve Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak kendi geçiyor. Sivas Spor'un eski başkanı. Şu anda birinci başkan vekili. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sağ kolu diyebiliriz. Şu an milli takımdan o sorumlu. Tabii onunla birlikte İbrahim Hacı Osmanoğlu hani iki kişi büyük ihtimal Montella'nın geleceğine karar verecek. Öyle çok profesyonel bir sportif direktör yapılanması zaten milli takımlarda oluyorsa bir de bizde olmuyor. Bizde yönetim kurulu içerisinde daha çok işte Hamit Altıntop benim aklımda kaldı. Mustafa Eroğut dediğin gibi onlar gibi isimler.
0: Ama Hamit Altıntop dönemi de yani felaket oldu bir anlamda. Yapılan çıkışlar işte Kuntz'un seçimi ondan sonrası.
1: Montella giderse de yerli bekliyor musun?
0: Çok güzel soru. Bilmiyorum.
1: Yine yabancı olur bence. Ben beklemiyorum.
0: Çünkü yerli de artık öyle bir şey de yok.
1: Yani Arda Turan konuşulacak. Okan Buruk eğer boştaysa tabii Okan Buruk konuşulur. Şimdi o konuya da reklamdan sonra gelip Galatasaray dün bir açıklama yaptı Okan Buruk'la ilgili. Benim arkadaşlarımın olduğu WhatsApp grubunda bir arkadaşım aman dedi yani herhalde eli kulağında. Okan Buruk'la Galatasaray yolları ayıracak.
0: Bu açıklamadan sonra
1: bu açıklamadan sonra. Biz de hani genelde bu açıklamalar sonrası birkaç hafta sürüyor. Görevde kalması hocaların. Eğer Okan Buruk boşta olsa tabii ki o konuşulur yerli olarak. Ama hani Okan Buruk devam ediyorsa Montella o dönemde gönderilmişse ben yabancı bir teknik direktörün geleceğini düşünüyorum. Hatta şimdi Rice da çok iyi başladı. Mesela Rice Trabzon olmasaydı acaba milli takım olur muydu? Sonuçta o da şey profiline uyuyor Montella gibi. Ligimizde çalışmış. Yabancı. Ligde de başarılı olmuş. Bir teknik adam. Alman bir teknik adam. Rice mesela güzel bir aday olabilirmiş. Onun gibi belki birkaç aday şimdi aklıma gelmiyor. Ligde çalışmış. Başarılı. Yabancı. Teknik direktör. Artık kim varsa onlardan biri öncelikli olarak düşünülür diye tahmin ediyorum. Eğer ligde öyle bir isim çıkmıyorsa ligde çalışmış. Çalışmamış bir yabancı üzerinden de gidebiliriz. Bayağı boşta yabancı kaliteli teknik direktör de var. En son var. Trabzon hoca ararken baktık yani. Onlardan biri de görüşülebilir.
0: Fakat şöyle bir şey söyleyeyim Mert. Şimdi araya gideceksin biliyorum. Çok uzatmayacağım. Ama biliyorsun benim Montella ile ilgili çok yüksek olmadığımı çok böyle hani 10 tane takımım olsa Montella adaylardan bir tanesi olur mu dersen pek olmayabilir. Fakat Montella ile kazandıklarımızı da ne uğruna harcayacağız ona da bakmak gerekiyor. Şimdi milli takım Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fakat milli takım sürekli Dünya Kupası'na giden bir takım değil. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani gene orada biraz beklentimiz yükseldiği için hayal kırıklığı da çok yüksek oldu. Artı iki karşılaşmada çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Çok çok büyük hayal kırıklıkları yaşadık. Yani Avustralya ve Paraguay maçları Montella'nın milli takımdaki en yıkıcı maçları oldu kendi adına. Çünkü rakipleri gördük. Kendimizi biliyoruz. Çok uğraştık, yapamadık, beceremedik. Gol atamadık. Bir tane gol atsak turnuvada devam edeceğiz. O yüzden onu da unutmayalım. Yani milli takımın Montella ile beraber yakaladığı istikrar değerli. Ama bir tarafta da şimdi Dünya Kupası'na gittik. Beklenti neydi? En azından tabii gruptan çıkıp bir turda atlamaktı. Yani gruptan çıkıp bir sonraki rakibi de eleriz diye düşünüyorduk. Minimumu olmalıydı diye düşünüyorduk. Onun getirdiği büyük hayal kırıklığıyla aslında bu noktadayız. Ama bir taraftan da Avrupa Şampiyonası'na katılan artık az önce bahsettiğim orta ve biraz daha mütevazi gözüken takımlar karşısında hata yapmayan büyük takımlarla başa baş oynayan bir milli takıma sahibiz. O istikrarı da hani işte Montella Dünya Kupası'nda çok kötüydü tamamen gitsine çevirmek ne kadar doğru emin değilim. Onu da söyleyeyim. Yani Montella bak 10 tane takım olsa bir tanesine olmaz diye düşünürken şimdi de o tarafı var. Neden vazgeçtiğimize de iyi bakalım. Ötekine dönmek çünkü felaket olur. Bu milli takım için artık. Yani o bir önceki gittik Estonyalara, Letonyalara onlara puan veren böyle işte 8 tane farklı maçın kombinasyonuna göre bileti alacak almayacak milli takıma dönersek o zaman vay halimize. Onu da bence bir tartışalım.
1: 8.39 ara vakti, aradan sonra da artık milli takımı bayağı, bugün ben de bu kadar konuşacağımızı beklemiyorum.

0: bilmiyordum.
1: Doluymuşuz
0: buçuk saat
1: demek ki milli takımla alakalı
0: oldu.
1: Olarak.
0: Dinleyiciler de doluymuş. Biz de doluymuşuz. Konuştuk artık. Kapatalım. Galatasaray'da Okan Buruk açıklamasına devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Net, Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Alba Fold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz, milli takım konusunu kapatalım dedim, kapatıyorum ama bir mesaj okudum, o ilgimi çekti. Gift Orban performansıyla dikkat çekiyor şu an, ligdeki gol krallarından biri 7 golle, onu devşirelim demiş Santrfor'a. Ben de illa bir Nijerya maçında oynamıştır diye düşünerek aslında sayfasına girdim ama adamın kariyerinde ne A milli takım ne genç milli takımlarda maç yok Nijerya'yla. Yaşı da 24. Tabii mümkün değil büyük ihtimal kısa vadede devşirmek de. Uzun vadede hala seçilmezse gündeme gelebilir Gift Orban. Santrforsuzlukta. Dinleyicimizin mesajını öyle okumuş olayım. Peki. Dönüyorum hemen Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya. Galatasaray'da Okan Buruk haliyle 4-0'lık mağlubiyetten sonra bu sezonki performansı, son yıllardaki performans hep tartışıldı. Zaman zaman çok iyi sonuçlar aldı, zaman zaman çok kötü sonuçlar aldı. Taraftarın bir kısmını ikna edemiyor. Yani gönderilmesini isteyen, bekleyen çok sayıda insan var bu son 2,5 yıllık periyot içerisinde.
1: Emre Salman.
0: Mesela dinleyicimiz bayrak taşıyanı şu anda önde gideni o güruhun. Okan Buruk'la ilgili böyle bir şey yakaladı mı affetmiyor mesajlarında. Tabii hepsini yayında okuyamıyoruz. Çok azını hatta okumuşuzdur bugüne kadar ama biz kendimiz okuyoruz o mesajları şimdi de.

0: olduğu gibi kabul edemiyoruz değil mi? Olmuyor yani bizde.
1: Ya,
0: Pek öyle
1: olmuyor,
0: olmuyor yani.
1: olmuyor. O da
0: Mesela
1: bir
0: normalde
1: bakış yani.
0: hani Galatasaray bu açıklama yapmasa, ya Galatasaray niye Okan Buruk'u yalnız bırakıyor? Yönetim açıklama yapsın derler.
1: Tabii.
0: Açıklama yapınca da eyvah, Okan Buruk gidiyor galiba diyoruz.
1: Tabii.
0: Çok
1: Yani bu
0: enteresan.
1: arada destekleyen de çok gördüm bu açıklamayı. Yani iyi yaptı yönetim. İlk defa 40 yılda bir doğru bir şey yaptı. Hocasının arkasında durdu diye düşünen de var
0: Ha,
1: gerçekten.
0: tamam,
1: Ama
0: güzel o zaman.
1: benim okuduklarımda tam tersi de var.
0: Ama
1: Hani
0: işte senin dediğin refleksten kaynaklı. Yani eyvah, gene bir teknik direktör destek açıklaması.
1: evet, geçmişteki örnekler çünkü hafızalar da yani bunların akla gelmesi de öyle çok
0: Garip değil tabii,
1: garip
0: değil
1: değil
0: mi?
1: abi. Yaşadığımız şeyler yani. Sen de benden
0: Tecrübeyle
1: daha
0: alakalı zaten.
1: deneyimlisin, daha tecrübelisin. Yıllardır klişedir bu yani. Bir hocaya destek açıklaması geldi mi eli kulağında eyvah diye biz burada yorum bile yapmışızdır. Senden de böyle sanki duymuşumdur gibi
0: Tabii
1: düşünüyorum.
0: canım, yani
1: Yani,
0: ilk akla o geliyor, ben şey demiyorum.
1: yani
0: Yani
1: garip bir
0: ben bunu
1: şey değil.
0: çemberin dışındayım demiyorum. Çok
1: Değil
0: enteresan diyorum ama yani
1: mi?
0: hani
1: Böyle bir şey olmaz.
0: normalde beklenti budur, destek verilsin denir ama destek açıklaması geldiği zaman herkes eyvah diyor yani. Eyvah. Demek ki 2 hafta kaldı, 3 hafta
1: Mesela
0: kaldı
1: niye deniyor? Şimdi Okan Buruk'la
0: diye.
1: ilgili yapılan haberler, çıkan yorumlar ilk defa mı çıktı? Bu 4-5. yıl artık Okan
0: Yok
1: Buruk.
0: canım,
1: İlk
0: hayır.
1: defa çıkmadı.
0: İlk defa destek geldiği için mi
1: Heh.
0: söyleniyor?
1: Mesela bir destek açıklaması hatırlayan var mı? Bu 5. sezona girdi artık. Okan Buruk'la ilgili yapılan eleştiriler sonrası yazılı kamuoyuna duyuru. Okan Buruk'un arkasındayız diye bir açıklama hatırlıyor musunuz? Benim yine arkadaş grubunda o ilk senesinde bu Beşiktaş Başakşehir maçlarına kadarki bölüm çok iyi geçmiyordu. Hatta kötü sonuçlar da gidebilir deniyordu. O dönem yapıldı gibi hatırlıyorum diyen bir arkadaşım çıktı ama ben bulamadım ufak bir araştırmayla. Yapıldıysa herhalde bir orada var. Onun haricinde ne bileyim
0: Pek de
1: Beşiktaş'a
0: ihtiyacı,
1: 5-0
0: ama pek de
1: kaybetti.
0: ihtiyacı yoktu
1: Young
0: yani.
1: Boys'a
0: Ya
1: elendi.
0: olabilir ama
1: Hani
0: sonuçta yani çok üst düzey bir şeye sahip. Performansa sahip, istatistik olarak da,
1: öyle,
0: kupa
1: şu anda
0: olarak
1: öyle
0: da.
1: ama. Şu anda öyle. Şu anda
0: Doğru.
1: öyle.
0: Doğru.
1: Hani bu maç kaybedildi ama şu anda da Okan Buruk çok başarılı 4
0: Doğru,
1: sezon
0: o
1: üst üste
0: taraftan
1: şampiyon
0: bakarsan
1: olmuş.
0: öyle tabii.
1: Ve şu an bu açıklama geliyor. Açıklamayı bir okuyayım hızlıca. Uzun bir açıklama biraz ama son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan hocamızla her zaman itibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor maçının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasından alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve Büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir diyor. Bu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imzalı bir açıklama. Kulüp açıklaması gibi değil. Başkanın kendi açıklaması paylaşıldı dün yazılı olarak.
0: Peki şimdi bazı basın organlarında bize ithafen söylendiği şeyler ne? Ben onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Beni aydınlatmanız gerekecek o konuda. Ne nedendi?
1: Dün Levent Tüzemen'i ben öğlen programda söyledim
0: Onu
1: o zaman.
0: söyledim.
1: Sen
0: Tamam.
1: sabah mı söyledin? Öğlen mi bilmiyorum. Levent Tüzemen'i dün öğlen Genco abiyle galiba bir ufak konuştuk. Onun söyledikleri hani bu açıklama tahminimce
0: Ona mı?
1: hani ona olmalı ama o da başkana yakın aslında ve isim de verilmemiş. Hani başkanla görüşüyor çünkü Levent Tüzemen arada biliyorsun sabah gazetesinde de başkan ağzından demeçler yayınlıyor. Başkana en yakın gazetecilerden biri.
0: Tamam.
1: Yaş olarak da
0: Tamam.
1: yakın.
0: Ne dedi?
1: İşte Okan Buruk'a söylediğim o üç arkadaşınla gezme. Ben seni uyardım. Ben sana dedim Uğurcan'ı Trabzon maçlarında oynatma. Can Kat oynat. Bu adam Trabzon maçında oynayamıyor. Kemerburgaz'a yeterince vakit ayırmıyorsun.

0: rakibine çalışmıyorsun. Yönetimden 2-3 kişi rahatsız ciddi şekilde. Okan Buruk'tan eski desteği yok. İşte şundan rahatsızlar. Okan Buruk açısından falan. Bayağı.
1: Bunlar söylendi.
0: Bunlar yani benim en çok gördüğüm, en çok yankı uyandıran maç sonu, Trabzon mağlubiyeti sonrası Levent Üzemen'in açıklamaları. Onun haricinde çok eleştiri olmuştur. Ama bu kadar yankı bulmamıştı. Bu kadar iddialı şeyler
1: yoktu. Levent Üzemen de başkana bu kadar yakın olduğu için dikkat etmek gerekiyor diyorsun.
0: Ben dikkat etmek gerek diye düşünüyorum. Çünkü haberlerine bakıyorum. Hani bu kadar başkandan demeç alan başka bir isim yok medyada şu anda. Levent Üzemen de geçen yıldan beri bu arada Okan Buruk'la ilgili daha çok sert eleştiri yapıyor. Hatırla yani geçen yıl Kupa yayıncısı da Asporken sanki yapıyordu Levent Üzemen. Hatırlıyorum yani burada konuştuk Levent Üzemen'in açıklamalarını. Ve hani mesela iş Fenerbahçe'de bazı hesaplar olduğunda mesela Galatasaray suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. Tek tek
1: hesabı da yazıyor değil mi?
0: Yazıyor. Ya da başka Galatasaray'la ilgili Kaya Temel'in ismini vermişler miydi? Okan Buruk mu vermişti? Yazılı bir açıklama olmuş muydu şimdi hatırlamıyorum ama isim veriliyor çoğu zaman. Bunu da vermeyi tercih etmemiş mesela. Bir eksiklik. Kimse kim yani? Levent Üzemen mi?
1: Dinleyiciler de Serhat Ulu Eren yazıyorlar.
0: Serhat Ulu Eren.
1: Evet. Dinleyiciler de Serhat Ulu Eren yazıyorlar.
0: Serhat Ulu Eren de olabilir. Ama kimse kim yani? Biz yine niye burada bir şey yapıyoruz ki?
1: Çözmeye çalışıyoruz.
0: Tahmin yürütüyoruz yani. Mesela ben...
1: Tamam yani ya Serhat Ulu Eren ya ikisi beraber. Çünkü herhalde Serhat Ulu Eren'in iddialarıyla Levent Üzemen'in iddiaları birbirine paraleldir. Yani sonuçta söylenen ya da söylenebilecek şeyler Levent Üzemen'e paralel şeyler. Serhat Ulu'nun da söyleyecekler herhalde değil mi?
0: Paraleldir. Bülent Timurlenk olabilir. Yazan çıktı mı bilmiyorum. O da yaz döneminde Galatasaray Fransız bir teknik direktörle
1: ha, onu gördüm. Onu gördüm. Onu biliyorum.
0: Gibi şeyler söylüyordu. Mesela benim tanıdığım İlker Canap Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden mesela açıklamanın altına tweet atmış. Kulüp üyesi olan gazeteci Levent Üzemen'e Okan Buruk hakkındaki iddialarını ispat maksadıyla davet edecek misiniz veya disiplin kuruluna sevk edecek misiniz diyor mesela. O Levent Üzemen için yapıldığını düşünüyor. Herkesin bir düşüncesi var. Ben de Levent Üzemen diye düşündüm açıkçası açıklamada. Ama öyle net bir şey yok. İsim vermemiş Galatasaray Kulübü. Bir de yani bu açıklama evet kamuoyunu sakinleştirmek için güzel. Peki Okan Buruk'a geçiyor mu bu açıklama? Yoksa göstermelik bir açıklama mı? Mesela bence o da önemli. Belki de daha önemlisi. Okan Buruk'un bu açıklamadan tatmin oldu mu? Gerçekten bir güven hissediyor mu? Yoksa ezberden yönetim öylesine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Hatta tam tersi. Yani bu açıklama yaptı. Niye şimdi yaptılar? Acaba bir güvensizlik mi yaratmıştır Okan Buruk'ta? Bence o daha önemli. Hani kamuoyunun ne düşündüğü bizim senin insanların tabii ki önemli ama Okan Buruk'un bence ne düşündüğü de burada önemli. Bu açıklamalar başkana bu kadar yakın birinden geliyor. O kişi isim olarak zikredilmiyor burada. Ben hala Levent Üzemen için yapıldığını düşünüyorum. Yani Okan Buruk'a yazılı bu açıklama geçmez yani.
1: Eğer iletişim yoksa geçmez. İletişim olması gerekir. Yani başkanın Okan Buruk'la yüz yüze görüşüp bu söylediklerini.
0: Yani görüştüğünü söylüyor.
1: Ha, bir de kanlı canlı olarak anlatmış olması gerekir. Zaten dediğin gibi o şeyde de yazıyor. Açıklamada da var. Peki şunu sorayım. Okan Buruk bu kadar tartışılmaya Okan Buruk isminin bu kadar tartışılmaya açılmasının sebebi sağ sonuçları mı oldu? Yoksa Okan Buruk'un sağ kenarındaki davranışları da bunu tetikledi mi? Ya da ne derecede tetikledi? Orada ne düşünüyorsunuz? Yani ikisi beraber olduğu kesin. Sonuçta ikisini birbirinden ayıramazsın. Ama şunu söylüyorum. Sağ kenarında böyle bir Okan Buruk profili görmesek sizce eleştiriler bu noktaya gelir miydi? O ne düşünüyorsunuz bununla alakalı olarak?
0: Bence gelirdi. Mesela gelir miydi? Okan Buruk'la ilgili genel eleştiriler şey değildi ki son yıllarda. Ne bileyim burada Ayhan da eleştirdi. Genç abi de eleştirdi. Oynattığı oyun Avrupa'ya uygun değil. B planı yok. İşte oyuncuları yönetemiyor, yıldızları yönetemiyor, geliştiremiyor. Fizik kapasitesi düşük takımın. Yükselen oyuncu yok. Falan filan yani böyleydi. Icardi konusu ne bileyim.
1: Yani o şey olmasa da ne derler? Zaten, sağ kenarındaki son dönemde artan hareketler olmasa da bu noktaya gelirdi diyorsun sen.
0: Zaten öyle değil mi abi? Yani geçen yıllarda biz sağ kenarında yine agresifti ama hani onu konuşuyorduk, geçiyorduk.

0: Ben de Saki'yle yani devam etmesin diyenlerin sebebi Saki'nin yanındaki agresyonundan ziyade takımla ilgili eleştirilerdi. Belki senin dediğin Etmen biraz hızlandırmıştı süreci
1: Evet,
0: ama ana fikir değil yani. Ateş şey değil.
1: ben körüklediğini düşünüyorum
0: Belki
1: mesela.
0: ateşleyici mi işte, doğru körükleyici mi?
1: Çünkü bu sezon başlangıcı daha çok kısa. Hani Galatasaray kaç maç oynadı? 6 tane lig maçı oynadı. Bir tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. 7 maç oynadı Galatasaray. İşte o hazırlık sürecinde başlayan, hazırlık sürecindeki kırmızı kart, daha ilk dakikalarda atılması, ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki sağ kenarı yönetimi, küfür kıyametini yine çok net bir şekilde okunması, duyulması, görülmesi, ligde bir kırmızı kart daha rahat olabilirdi. Bunun da ben çok Okan Buruk'a zarar verdiğini düşünüyorum, bu kadar üst üste gelmesini. Senin söylediğin dönemdeki eleştirilerde Okan Buruk sağ kenarında farklı değildi, fakat biraz daha geniş bir zaman diliminde bunlar ortaya çıkıyordu, bu kadar fazla konuşulmuyordu. Onun da ben ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum bu noktaya
0: Peki
1: gelinmesinde.
0: tersten yaklaşayım. Bir teknik direktörün kendi takımına yapılan haksızlıklar tırnak içinde karşısında agresyon göstermesi, takımın hakkını koruması genelde taraftan hoşuna giden bir şey değil mi? Hani hazırlık maçında nasıl o kadar kolay penaltı düdüğü çalıyor Kadir Sağlam? Ben ona itiraz ettim. İşte
1: Ama öyle olmadığını
0: Şampiyonlar Ligi
1: biliyoruz. Öyle olmadığını biliyoruz.
0: neyi
1: Yani
0: biliyorsun?
1: Okan Buruk'un hani vücut dilinden, ağzından çıkanlardan, yani hakkını savunmaktan ziyade kenarda kendi kişisel kontrolünü kaybetmiş bir şey görüyoruz. İsim görüyoruz, bir teknik direktör görüyoruz. Bence orası kesin. Ya bu tartışmaya kapalı. Çünkü Kadir Sağlam sana dünyanın en kötü penaltısını da çalsa, ki çaldığı penaltı öyle bir penaltı değil. Yani hazırlık maçında atılmazsın. 3. dakikada, 4. dakikada atılmazsın. Yani sitem edersin hocaya. 4. hakeme de sitem edersin. Ama atılacak kadar kontrolden çıkmazsın. O yüzden sağ kenarındaki Okan Buruk'un bence bu üst üste gelen davranışları da biraz böyle zor durumda kalmasını tetikledi diye düşünüyorum. Tabii ki ana faktör değil. Tabii ki ana faktör değil. Orası kesin. Çünkü senin söylediğin konular zaten alt alta konuşulduğu zaman buraya gelmesi işin bir anlamda kaçınılmazdı. Çünkü biriken bir nokta vardı. Onları da biraz sonra konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Okan Buruk gündemini konuşuyoruz Galatasaray'da. Ali abi sen yarıda bıraktın gibi oldu.
1: Evet. Ha, onun dışında hani ben dediğim gibi onun biraz katalizör etkisi olduğunu düşünüyorum işlerin bu noktaya gelmesinde. Okan Buruk'un zaten pek iyi olmayan imajı son dönemde yaptığı bu hareketlerle, sağ kenarındaki davranışlarıyla bence iyice bozuldu. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum ama tekrar söylüyorum, bu etki bugünkü tartışmanın merkezi değil. Merkezi senin söylediklerin. Neden? Çünkü bugün Galatasaray futbol takımı 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Özellikle son 2 sezonda ligin çok üzerinde kadrolar kurmuş. Çok para harcamış, çok yatırım yapmış bir spor kulübü. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk'un iyi bir A planı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray özellikle iç sahada rakibe önde bastığında kaptığı toplarla çok kolay skor üretebiliyor. Ve o riski alırken de biraz da Türkiye Ligi'ndeki takımların hem mantalitesi hem de oyun anlayışları yüzünden Galatasaray'ın eksikleri ya da aldığı riskin karşılığı Galatasaray pek ödetilmedi bugüne kadar. Ödeyemedi takımlar. Yani bunu pek gerçekleştiremediler. Avrupa'da Galatasaray Okan Buruk'un ikinci ve üçüncü senesinde istenilen seviyeye çıkamadı. Ama dördüncü senesinde biraz daha işler normalleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edildi. Bir tur geçildi. Orada inişli çıkışlı bir sezon oldu ama önceki sezonlara göre tabii hem seviye daha zordu hem de başarı daha net şekilde geldi Galatasaray'da. Fakat Galatasaray tüm bunları bir araya getiren kulüp olarak eğer bir takım derinde savunma yaparsa, bir takımın fiziksel gücü Galatasaray'la baş edebilecek seviyedeyse, Galatasaray'ın kapalı savunmalara karşı gerçekten sahada çok etkisiz kaldığını, hatta zaman zaman çaresiz kaldığını görüyoruz. Bu işte Galatasaray taraftarlarını bence en fazla rahatsız eden temel nokta. Yani Galatasaray'da A planı işlemediği zaman Galatasaray o ya da bu şekilde oyunu sete döndürmek zorunda kaldığı zaman, Trabzon maçında gördüğümüz gibi sadece birebirler üzerinden bir şey bekleyen bir takım gibi gözüküyor. Herhalde buna kimse itiraz etmez. Bu bence işte Okan Buruk'un uzun süredir çözemediği bir konu. Yani Galatasaray neden sadece birebirlerle oynuyor ve işte Osimhen gibi ligin çok üzerinde bir oyuncu olmadığında, çünkü zaman zaman Osimhen varken sete oynadığınızda da onun pek dezavantajını yaşamıyorsunuz Osimhen sayesinde. Ama Osimhen yok, sete oynuyorsun. O zaman yerinde olmayan bir şeyler var. İyi gitmeyen bir şeyler var Galatasaray'da. Bu bence temel nokta. İkinci noktalardan bir tanesi, Galatasaray'da gerçekten oyuncu performanslarının pek yükselmemesi genel olarak. Yani gelen oyuncuların maliyetlerini, uluslararası çapını, kalitelerini düşündüğünde çok daha iyisini yapabilecek bir takım ortaya çıkması gerekir diye düşünüyorsun. Fakat ortada pek öyle bir bireysel performans da yok. Şimdi Sané bu konuda iyi bir örnek. İlkay bu konuda iyi bir örnek. Singo'nun maliyetiyle yaşananlar iyi bir örnek. Davinson Sanchez'in bugün geldiği nokta iyi bir örnek. Lemina iyi bir örnek Galatasaray'da. Şimdi tabii ki bireysel performanslar da yükselmeyince, hatta bırak yükselmeyi, kendi standartının altına doğru gitmeye başlayınca, o zaman tabii diğer eleştiriler de geliyor. Niye bu takım bu şekilde? Oyuncular niye bu halde diye eleştiriler geliyor. Ve yine bence değerli bir eleştiri, bu takım neden hala Okan Buruk döneminde bir genç oyuncuyu monte edemedi? Bir genç oyuncu çıkmadı. Rol oyuncusu da olabilir, rotasyon oyuncusu da olabilirdi, ilk 11 oyuncusu da olabilirdi. Hazırlık döneminde bakıyorsun Galatasaray'da bütün gençler kenarda oyuna giriyorlar, çıkıyorlar. Ondan sonra sezon başlıyor. Bir tanesi bile ortada yok.
0: Oynattı Ardunya'yı, ısıtladı taraftar.
1: Tamam, bir şey demiyorum ama oynattı. Bir kere ıslıkladı diye de Arda'dan vazgeçtiyse o da Okan Buruk'la alakalı bir şey olur, problem olur. Çünkü bir kere ıslıklanan oyuncu bir daha Galatasaray'da forma giymeyecek diye bir durum yok. Oradaki sorumluluk da daha çok Okan Buruk'la alakalı. Bir de bunu şöyle düşün. 4 senenin performansına yay. Bu eleştiriler 4 seneli kapsayan eleştiriler Galatasaray taraftarının yaptığı. O zaman ben bunlarda haklılık payı olduğunu düşünüyorum. İşin diğer tarafı, 4 sene devam eden bir teknik direktörün artık 3 aşağı 5 yukarı artıları ve eksileri tam olarak bilindiği için bu tablo biraz daha netleşti Galatasaray taraftarının önünde. Yani Okan Buruk'un iyi yaptığı işlerin yanında Okan Buruk'un çok iyi yapamadığı işleri de Galatasaray taraftarı biliyor ve bence bu yüzden bu kadar net konuşuluyor. Benim gördüklerim bunlar.
0: Peki gençlerle ilgili olarak zaman zaman şu konuşuluyor. Hani hocalar eleştiriliyor bir zaman. Başka zaman da yeterince hazır oyuncu yok genç takımda. İyi oyuncu yok. O yüzden oynatmıyor deniyor mesela. Bu da hocanın o anki kredisine göre değişiyor sanki. Hani hocanın kredisi düşükse gençleri oynatmıyor. Hocanın kredisi yüksekse hazır oyuncu yok. O yüzden hoca kimi oynatsın denmiyor mu bir de?
1: Haklısın da fakat
0: ya mesela Galatasaray'da işte kim var da Okan Buruk oynatmıyor?
1: Potansiyel. Mesela Arda var.
0: Tamam oynattı.
1: Geçen sene
0: Şampiyonlar Ligi'nde oyuna daldı. Hata da yaptı. Orada da kırmızı kart.
1: Ama bir şey olmadı işte.
0: Ama sonra hani fırsat geldi mi mesela? Fırsat gelebilecek ne oldu? Davinson 3 ay sakatlandı da Arda'yı değil de ki Lemine'yi çekti hadi onu söyleyebilirsin. Ama öyle çok fırsat da bence gelmedi.
1: Bak bunu şey olarak düşünme. Bunu 4 seneye yay. Şimdi 4 senede hiç olmuyorsa orada bir şey vardır. Ne derler? Bir hata vardır.
0: Tamam genel mantık. Anladın katılıyorum. Ben bana spesifik gel ama. Şu vardı da Okan Buruk.
1: Şimdi ben gençlerin performansını bilmiyorum.
0: Bilmiyorsak gençlerin, nasıl böyle bir eleştiri yapabiliyoruz o zaman?
1: Ama bu kadar uzun sürede Galatasaray gibi kulübün bir altyapısından en azından Galatasaray rotasyonuna girecek, rotasyonda süre alacak bir genç çıkması gerekirdi. O kadar da değil diye düşünüyorum.
0: Yunus'u 22 yaşında oynatmaya başladı ilk geldiğinde, güvendi ya da işte o zaman Barış Alper kadrodaydı 22-23 yaşında. Bence yine hani eleştiri bu arada özünde doğru olabilir de spesifik örnek yok elimizde bence hala. Yani bu genel bir eleştiri. Okan Buruk'un kredisi düşük o yüzden herkes genç oynatmıyor. Genç oynatmıyor tamam. Ben de çok farklı düşünmüyorum da genç altı dolu mu değil mi?
1: Genç oynatmıyordan ziyade genç oyuncu çıkmıyor Galatasaray
0: kulübü. Tamam bu çünkü Okan Buruk'un problemi zaman, altyapının problemi mi?
1: Okan Buruk'un da problemi.
0: Neye göre şimdi Okan Buruk mu hazırlıyor gençleri?
1: 4 sene 5 sene takımda olduğu zaman, teknik direktör olduğu zaman, bu kadar başarılı olduğu zaman beklenti doğal olarak çok yükseliyor. Bugün Okan Buruk niye bu kadar tartışılıyor? Çünkü Galatasaray çok başarılı. Galatasaray çok başarılı olduğu için standart çok yüksek artık Galatasaray'da. Her şeye çok eleştirisel gözle bakılıyor. Yani Galatasaray çok az puan kaybediyor Okan Buruk döneminde. Ama her puan kaybettiğinde büyük olay oluyor Galatasaray'da. Bu neden? İnsanlar deli değil. Çünkü standart o kadar yüksek ki. Standart yüksek olunca beklenti de ona paralel yükseliyor. Şimdi o yüzden de Galatasaray'da eğer Okan Buruk artık 4. senesini bitiren, hepsinde şampiyon olan 5. sene ya başlamış bir teknik direktör olarak eğer hala mesela altyapıdan ona bir oyuncu gelmediyse mesela Okan Buruk orada isyan bayrağını da açabilir. Artık o güce sahip. Orada yanlış bir şeylerin gittiğini, orada bir şeylerin değişmesi gerektiği de aynı zamanda Okan Buruk'un sorumluluğunda olan bir şey. Ama Galatasaray'da tekrar söylüyorum yani hazırlık döneminde birçok genç oyuncuyu görüyoruz. Ama hiç süre almamaları. Yani geçen sene mesela şunu söyleyeyim. İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın sakatlık olduğu dönemde. Galatasaray enteresan tercihler yaptı değil mi? Ya orada hiç mi bir oyuncu yok mesela? 10-15 dakika 20 dakika Galatasaray'ı idare edebilecek. Ya o kadar olmaması gerekiyor. O kadar da değil. Süre çok uzun olduğu için. Okan Buruk bir sene 2 senelik bir teknik adam olsa bu bence çok gündeme gelmezdi. Genç oyuncu konusu. Ama bence haklı bir eleştiri. Hiçbir şey görmemesi Galatasaray taraftarının bu süreç içerisinde. Artı bir de şunu eklemem gerekiyor.
0: Konuyu değiştireceksen ben buradan yine birkaç
1: tamam sen söylersin istiyorum. Gençlerle alakalı olarak. Şunu da belki eklemek gerekiyor. Bir de maça genel

0: olarak müdahale, maçın gidişatını okuma, teknik direktör hamlesi, teknik direktör hamlesiyle kötü giden işleri değiştirme konusunda da Okan Buruk eleştiriliyor. Bence burada da haklılık payı var. Sen gençlerle ilgili söyle.
1: Gençlerle ilgili mesela Gökdeniz Gürpüz'ü oynattı kupa maçlarında. Hatırlayın, genç potansiyel Almanya'dan gelen bir oyuncu. Hiç beğenilmedi Gökdeniz. Eyüp Aydın potansiyelli bir oyuncu olarak geldi. Bugün hani Eyüp niye oynamıyor Galatasaray'da, şu orta sahada oynar diyen var mı?
0: Yusuf öyle geldi.
1: Yusuf Demir öyle geldi. Yusuf'ta öyle bir hava var mıydı bireysel olarak? Yoktu. Kazımcan oynattı. Genç sayılır mı herhalde bilmiyorum. Genç sayılmaz gerçi de. 2003 doğumlu. 23, geçen sene hadi 22 yaşında olsun. O oynattı. Mesela o hazırdı. Ona şey yapmadı. Mecburiyetten de olsa oynattı ve karşılığını buldu. Bunlar bir çırpıda benim aklıma gelen gençler. Hani bu oyuncu da çok potansiyelliydi ya. Hoca da onu yedi oynatmayarak. Ben öyle bir oyuncu, yani es geçtiysem yazın. Var mı kaçırdığım bir oyuncu? Yani Okan Buruk'la ilgili genel eleştiriden ziyade bence burada Galatasaray'la ilgili bir eleştiri daha çok yapılsa daha sağlıklı olur. Galatasaray niye oyuncu genç takımdan çıkartamıyor mesela? Bence daha iyi bir eleştiri. Yani burada Okan Buruk'un da payı vardır. Okan Buruk da belki hazırlayamıyor. Belki yeteri kadar ilgilenmiyor oyuncularla. Ama onun payı bir yere kadar. Bu altyapının oradaki profesyonellerin öncelikli işi. Sonra en son raddede Okan Buruk'un işi. Okan Buruk'un amacı Galatasaray takımıyla başarılı olmak. Ama Okan Buruk'a o vizyonu getirecek de bir yönetim. Ama yönetim zaten sürekli yıldızlar getiriyor. Yönetim mesela gençler pissin diye bir bakış açısı vardı da Okan Buruk mu mesela karşı çıkıyor buna? Burada yine Okan Buruk'tan çok yönetimin,
0: Pişsin derken nasıl yani?
1: yani genç kim yönetim vardır? Der ki biz saha içi başarı evet istiyoruz ama gençler de pissin der. Hoca da genç oynatır. Şimdi yönetim böyle düşünüyordu da Okan Buruk mu engelledi mesela bunu? Hani yönetim gençleri oynat dedi de Okan Buruk yok ben oynatmayacağım mı dedi, yoksa yönetim de zaten transfer politikasını ne düşündüğü
0: Ama aynı
1: belli.
0: zamanda burada şunu ıskalamıyor musun? Okan Buruk risk almak istemeyen bir teknik direktör de olabilir.
1: Benim ıskaladığım bir şey yok. Evet, bu da bir tercih meselesi de aynı zamanda. Oynatmakta zorunda değil herkes genç oyuncu.
0: Yani
1: Yani
0: değil
1: üzerinde bu
0: ama
1: kadar baskı varken, bu kadar başarı baskısı varken hazır olmadığını düşündüğü bir genci niye oynatsın bir teknik direktör? Hazır olduğunu düşünüyorsa zaten oynatır. Ki Kazımcan'ı biraz mecburiyetten ama hazır da gördüğü için oynattı. Bu sezonda takımda tuttu. Gitmesine izin vermedi mesela. Ama mesela Gökdeniz'e niye ısrar etsin? Burada
0: Ama
1: en
0: senin biraz acımasız oluyor söylediğin
1: sizin
0: şeyler.
1: acımasız oluyor. Bana spesifik bir şey getiremiyorsunuz. Okan Buruk
0: Spesifik
1: gençlere
0: şey sana getireceğim,
1: önem
0: bakacağım. Şimdi bir
1: vermiyor.
0: sürü mesaj da geldi aslında, yazdı insanlar spesifik olarak.
1: Tamam,
0: Ama
1: neymiş?
0: şimdi
1: Kimmiş? Hamza Akman mı? Efe Akman mı? Kim o
0: bak,
1: isim
0: senin
1: mesela?
0: söylediğin hani yeterli görmüyor.
1: Çağrı Balta. Tamam.
0: Oynatmadı. Oynatmadı, oynatsın mı diyorsun. Şimdi
1: Çağrı Balta'yı Fenerbahçe ne yapıyor? Hadi bakalım. Fenerbahçe'de oynuyor mesela, Çağrı gitti de.
0: ama mesela Çağrı neden
1: Ya
0: gitti?
1: tamam.
0: Ya önü kapalıysa gider bir oyuncu yani. Eğer
1: Çağrı Balta
0: umut
1: Hakan
0: yoksa
1: Balta'dan dolayı gitti. Hiç
0: neden
1: Okan
0: gitti?
1: Buruk Hakan Balta'nın Fenerbahçe görüşmesinden dolayı
0: Tamam,
1: başka
0: neden
1: şekilde.
0: görüştü yani? Sebep neydi yani? Durup dururken mi görüştü
1: Ya
0: Fenerbahçe'yle?
1: Fenerbahçe'de oynayacak mı sence Çağrı Balta? Şu
0: Ya bak,
1: rokat sana.
0: Fenerbahçe'de oynaması değil.
1: Sanki Fenerbahçe çok gençlere önem
0: Hayır
1: veren bir
0: ya
1: takım
0: bak,
1: da.
0: onu söylemiyorum Mert. Sen olayı öyle anlama.
1: Neyle anlamı?
0: Şimdi
1: Nasıl anlamı?
0: Galatasaray kendi altyapısındaki bir oyuncu neden Fenerbahçe'ye gider? Mesela Bartu öyle olmadı mı? Yusuf.
1: Marsilya'ya gitti.
0: Ha?
1: Marsilya'ya
0: Ya
1: gitti.
0: tam Galatasaray altyapısından gitti.
1: Tamam.
0: Bartu aynı şekilde Galatasaray'da değil miydi? Fenerbahçe öyle gitmedi mi?
1: Abi bugün Barcelona altyapısından da oyuncular gidiyor. Xavi Simons da gitti Paris
0: Sevgili Mert,
1: Saint-Germain'e.
0: sevgili Mert, anlatmak istediğim şu.
1: Ne?
0: Şimdi 1, 2, 3 tane oyuncu, senin potansiyel olarak kullanabileceğin oyuncu,
1: Tamam.
0: eğer senin altyapından gidiyorsa demek ki pek gelecek görmüyorlar demektir. A
1: Tamam.
0: takımla alakalı olarak.
1: Doğru.
0: Burada genel olarak düşün.
1: Tamam,
0: Şimdi
1: doğru.
0: bak, hani mesela Bartu evet Marsilya'ya gitti ama unutma Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'ın elindeki bir oyuncuydu. Şu an milli takıma aldılar. Bak oyuncuyu. Yani Galatasaray'ın elinde, hani mümkün değil Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın elinde hiç A takımda süre alamayacak bir genç olması. Zaten en iyileri onlar alıyorlar. En iyiler onları tercih ediyor kendi yaş gruplarında. Yani orada bence mümkün değil. Bu kadar ellerinde imkan varken herkes orada olmak istiyor, herkes orada oynamak istiyor. Dolayısıyla oraya giden gençler belli bir noktaya geldikten sonra bir şeyler doğru olmadığı için başka tercihler yapabilirler. Orada

0: kalanlar da orada kalanlar da yani bence gene mümkün değil. A takımda hiç süre alamayacak seviyede olmaları. Ha bu bir tercih dersen, bu bir tercihtir. Hani az önce söyledin ya, yönetim bunu düşünmüyor. Yönetim belki bunu istemiyor. Okan Buruk risk almak istemiyor. Bu okey. Buna çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama bu eleştirilebilir mi? Çok eleştirilebilir. Garip bir şey değil bunu eleştirmek. Sen diyorsun kulüp de eleştirilebilir. Doğru. Doğru. Kulüp de eleştirilebilir.
1: Hocadan çok kulüp eleştirilmeli.
0: Ama ya bak, hocanın da sorumluluğu vardır. Onu es geçmeyelim.
1: Tamam.
0: Söylemek istediğim bu benim.
1: Ben de sorumluluğu vardır da siz hani sanki Okan Buruk hiç böyle bakmıyor. Hani bana örnek verin diyorum. Örnek de çıkmıyor mesela.
0: Yani kim? Bir sürü şey yazdı insanlar.
1: Tamam, kim abi, söyle bana. Bir sürü
0: bak
1: şey,
0: mesajlara bak.
1: Bakıyorum. Çağrı Balta.
0: Ben de biraz düşünüyorum. Biraz şey uzakta.
1: Tamam. Eyüp Aydın. Kim? Ali Turap Bülbül aklıma geldi. Sağ bek 2005 doğumlu. Şans verdi. Olmadı.
0: Bak ama Ahmet işte yedek... çok kolay söylemiyor musun?
1: Ahmet de yedek sağ bek.
0: Olmadı diye.
1: Bak, Ahmet de yedek sağ bek Ali Turap. Galatasaray'da ne olacaktı Ali Turap?
0: Ya neyse, tamam peki.
1: Tamam, ne olacaktı söyle.
0: Ya ama bak,
1: tamam, içinde tutma.
0: Yani oyuncu bir ya da iki defa oynadığı zaman bu kadar genç oyuncu hani olmayacak şu an, Ahmet'e gitti. Ahmet de sağ bek yedek olarak, yani bitti mi mesela? Oyuncuyla artık ilgili hiçbir şey düşünmeyelim mi?
1: Yo, düşün.
0: Mesela Beşiktaş Mustafa Hekimoğlu ile ilgili, Semih'le alakalı olarak hiçbir şey düşünmesin mi?
1: Düşünsün
0: artık?
1: Burada bak, kulübün sorumluluğu. Ali Turap kısa vadede forma şansı bulamayacaksa kiralarsın. Hı-hı. Pişer, Jankat gibi geri döner. E nerede burada? Okan Buruk mu, kulüp mü?
0: İşte ben de...
1: Kazımcan anda... gitti Rusya'ya, döndü.
0: Peki.
1: Bu konuda bilmiyorum, fazla yükseldim ama Okan Buruk üzerinden değil bence burada ana gündem. Kulüp üzerinden olmalı diye düşünüyorum.
0: Tamam
1: ben.
0: Kulübe zaten itiraz eden yok.
1: Tamam, sen Okan Buruk'la girdin.
0: Kulübe itiraz eden yok ama Okan Buruk'a yapılan bu eleştiri de haksız bir eleştiri değil. Genel olarak.
1: Tamam, Okan Buruk'a yapılabilir. Ben yüzde olarak senden ve genel kamuoyunda, çünkü hep Okan Buruk gençle oynatmıyor. Okan Buruk gençle oynatmıyor. Hani yüzde versen %90 Okan Buruk benim gördüğüm o, sende de gördüğüm o. Sen de kendi yüzden Okan Buruk en yüksek değil miydi? Yönetimden daha çok Okan Buruk üzerinde okudun. Benim anladığım. Okan Buruk'a
0: evet, evet.
1: Ben ona karşı çıkıyorum.
0: Evet,
1: evet. Okan Buruk'un hiç dahli yoktur demiyorum. Benim söylediğim sıfır değil. Yüzde olarak yönetime daha çok olmalı diyorum. Okan Buruk sonra gelmeli diyorum. O yüzden biraz Okan Buruk'u savunuyor gibi gözüktü. Ama sadece Okan Buruk şey değil.
0: Tam olarak nasıl konumluyorsun? Yani yönetim Okan Buruk'a bir şey mi söylemeli? Sen gençleri oynat diye bir şey mi yapmalı?
1: Rahatsızsa
0: sen?
1: Söylemeli. Yani Galatasaray sence öyle bir anlayışta mı zaten yönetim olarak? Beklentide işte, mi yani?
0: Tam olarak orada mesela yönetime biçtiğim pay ne? Şimdi yönetim altyapıya gerek kaynakları sağlamak. Altyapıdaki antrenman tesislerinin belli bir şeyde olması, seviyede olması, oradaki oyuncu kalitesinin belli bir seviyede olması ve iyi antrenörleri getirmekle mükellef bence ilk olarak. Hı hı. Ondan sonraki aşamada iş oradaki oyuncu grubu ve şeyle alakalı. Ne derler? Hocalarla alakalı. Yani hocalar o oyuncuları belli bir seviyeye getirecekler. Belli bir seviyeye geldiklerini düşündükleri noktada da al Okan Hoca, bizim altyapımızdan Ali ile Mert şu an en amili A takımda oynayabilecek seviyede olan oyuncular. Şimdi burada sen yönetimi nasıl şey yapıyorsun? Okan Buruk'un teknik kadronun önüne koyuyorsun. Orayı tam anlayamadım. Yani o zaman yönetim şey demesi lazım. Okan Buruk, Ali ile Mert'i kesin oynatman gerekiyor mu demesi lazım yönetimin daha sorumlu olması için. Oraya çok anlayamadım.
1: Yönetimin bu transfer politikasıyla altyapıya bakışla altyapıya önem verdiğini, böyle bir kaygısı olduğunu ben düşünmüyorum. Yönetimin asıl amacı şu anda ne olursa olsun A takımıyla şampiyonluk yaşamak. Okan Buruk da yönetimin düşüncesinden farklı ilerlemiyor. Hani yönetimin aksine, yönetim düşünüyor musun sen altyapıya çok önem veriyor Galatasaray'da? Böyle bir hissiyatın var mı? Bunu
0: yani sen transfer politikasına bakarak diyorsun ki zaten Galatasaray seviyeyi çok yukarı çekti.
1: Yani.
0: Dolayısıyla altyapıyla ilgili bir beklentisi kalmadı.
1: Galatasaray U23 4 oyuncu oynayacağız diye isyan etti ya. Avrupa'da daha başarısız olacağız bilmem ne. Bak şeyi geçtim, hani yerli gençleri geçtim, 18-19 yaşındaki. 23 yaşındaki yabancılar gelecek diye, takımda daha fazla olacak diye Galatasaray isyan etti.
0: Ama Okan Buruk da isyan etti. Okan Buruk da isyan
1: etti. Tamam, zaten yönetimle paralel
0: aynı
1: gidiyor
0: şekilde
1: zaten burada.
0: Tamam, peki.
1: Farklı bir düşünce yok yani. Genç daha istemiyorlar şu anda. Hazır başarı istiyorlar yani. Hazır genç varsa Arda gibi, Arda Güler gibi oynatır. Yoksa da şu an risk almaz. Yani bu takım Keşke alsa bu arada. Ben şeyi savunmuyorum. Okan Buruk'un ve Galatasaray yönetim anlayışını. Ama benim savunduğumun şu an hiçbir geçerliliği yok. Ben daha çok Göztepe gibi, ne bileyim Salzburg gibi örnekler istiyorum. Bizim büyüklerin de biraz o yola girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yok yani şu an mesela Okan Buruk'un gönderilme sebebi gençleri oynatmaması mı mesela?
0: Hayır canım, kimse değil. Kimse onu söylemiyor. Eleştirilerden biri deniyor.
1: İşte en son yani artık Okan Buruk'a eleştiri getirmek için bence o da konuluyor ortaya yani. Yoksa hani sen de söylüyorsun bunu yayınlarda. Bugün genç oynasın, genç oynasın diye bağıran taraftarlar ilk oynadığı maçta eleştiriyor, hı-hı, ıslıklıyor. Hı-hı. Ya bugün taraftar da genç oynasın diye bir derdi yok ki, taraftar iyi oyun istiyor.
0: Öyle.
1: Genci yaşlısına bakmıyor aslında.
0: Ama İyiyse, işte iyi olan oynar.
1: Ben de diyorum ki iyi kim vardı da oynatmadı Okan Buruk. Hala şimdi şey geldi.
0: Ne geldi?
1: Yusuf Sivaslıoğlu. Ben Yusuf'u geçen ben andım bu arada programda. O 19 takımında gençlik liginde 16 yaşında gol attı aşırtma. Dripling'de gitti. Sağ bek 2009'du. Olabilir. Ben dedim şu anda Şalay bu kadar kötüyken kadroya alınmaz mı diye söylemişler.
0: 16 yaşında alınmayabilir tabii.
1: 2009'du yani Türkiye şartlarında. Barcelona oynatır da bizde öyle bir şey yok yani. Ama uzun vadede evet büyük bir potansiyel. Ve bu gelişimini sürdürebilirse ve oynatmıyorsa o zaman da eleştirilir tabii ki. Peki 9:21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto
5: Ekspertiz. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı 85.269 dolara geldi. Dün biz programı ya da bu bölümü bitirdikten sonra sanıyorum saat olarak o döneme denk geldi. Bitcoin'in yükselişi başladı. Sert bir yükseliş ve tepede 87.351 doları görmüş. Şu anda da 85.200 dolar bandında seyine devam ediyor. Pozitif görünüm Bitcoin'de sürmekte. 60 bin dolara kadar gerilemişti. Orada oralarda 60-65 bin dolar arasında bayağı bir gitti geldi ama oradan yukarı yönlü sert bir kırılımla birlikte yükselişini sürdürüyor. TL olarak da 4 milyon üzerinde şu anda Bitcoin. 4 milyon 145 bin 802'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.25 saatlerimiz, az önceki tartışmamız üzerine tabii bayağı bir mesaj gelmiş dinleyicilerimizden. Örnekler, yorumlar bayağı bir var. Mesela Mehmet Ünlü, Mert Elam'ın düşüncesine göre genç oyuncudan A takıma çıkıp çıkamamalarının tek sebebi oyuncuların yeteneklerine bağlı. Teknik direktörler süre vermiş, vermemiş, hiçbir önemi yok diye bir mesaj göndermiş. Yani hazır olmadığını düşündüğü bir oyuncuyu oynatmaması herhalde bir büyük takımın anlaşılabilir ki kupa maçlarında da süre veriyorlar hazır olmadıklarını. Dik ve Şampiyonlar Ligi için düşünseler de kupa maçlarında veriyorlar. Kupa maçlarında dikkat çekenler olursa zaten ligde de o şansları bence bulurlar. Ama hani Galatasaray'dan aklımdaki örneği verdim. Hani Gökdeniz geldi en son. Eyüp Aydın ondan önceki sezon geldi. Genç ve potansiyelli olarak gelip beklentiyi karşılamayan isimler oldular. O şanslar geldi ama olmadı. Eyüp gitti. Başka takımlar da gitti. Oralarda da çok istikrarlı bir performans göremedik. Hani Samsun'da geçen yıl Eyüp çok fark yaratamadı. Fenerbahçe'den örnek gelmiş. Oğuz Uğur. Mesela Fenerbahçe de başarı odaklı ama işte şu isimler geçti diyor. Arda Okan, Melih Bostan, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Berke, Arda Güler. Bunların bazıları yönetim, bazıları teknik direktörle çıkış yakaladı demiş. Yani Arda Okan, Emir, Melih, Berke'yi de hatta sayalım. Fenerbahçe'de öyle bir performans genel olarak veremediler. Yusuf çok iyi bir performans verdi kesinlikle. İlginçtir, Yusuf da Galatasaray altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Ona da şöyle yazmış bir dinleyicimiz, baktı işte Okan Buruk gençleri oynatmıyor, o yüzden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti diye. Yusuf 2019'da gitmiş, daha Okan Buruk görevde yokken gitmiş. Bartu için yine benzer şeyi söylemiş, Okan Buruk yüzünden gitti diye. Okan Buruk daha yeni geldiğinde Bartu gitmiş. Yani gençlere süre vermiyor algısı zaten Galatasaray'da Okan Buruk öncesinde de olan bir şey. O yüzden bu işi dediğim gibi teknik direktörden ziyade ben bir pay biçilecekse yönetime biçerim daha çok. Okan Buruk'a değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'deki örnekler de şu anda pozitif olarak hani Elif Elmas'ı yazan da çıktı. Yusuf Akçiçek, Arda Güler. Bunlar evet çok yetenekli oyunculardı. Ama tekrar söylüyorum, Galatasaray'da vardı da Galatasaray'da Okan Buruk mu oynatmadı bu isimleri? Mesela şu an Niyaga çok potansiyelli olarak geldi. Ama sen de mesela Niyaga ile ilgili bu fizikle zor diyorsun Galatasaray'da, evet, oynaması. Şimdi genç diye oynatsın mı? Oynatsın. Ama Okan Buruk'un da başarı ihtiyacı var. Şimdi hazır değilse, eğer hazır görmüyorsa, belki senin gibi zayıf gözüyorsa fiziğini, oynatmaması kadar doğal bir şey yok yani. Niyaga'yı niye zorla oynatsın orta sahada?
1: Ama işte o zaman da şu şey geliyor. O zaman kiralansaydı oyuncu.
0: Keşke yani bu eğer, rotasyon kalabalığı.
1: Hani eğer şans bulamayacaksa bu oyuncu. Çünkü Galatasaray'da kulübede genç bir oyuncunun, oynamayacak bir genç oyuncunun, rotasyonda kendine çok fazla yer bulamayacak bir oyuncunun gelişmesi de çok zor. Çünkü tam olarak da senin saydığın sebeplerden alacağı süre çok kısıtlanacak.
0: Aslında kiralansa değil de Ali abi, İlkay'la yollar ayrılsa, ne bileyim Kaan'la yollar ayrılsa, rotasyonda sıra geldiğinde mecbur oynatmak zorunda kalsan. Şu an hani Niyaga oynatmayıp İlkay'a bakabiliyorsun, Kaan'a
1: tabii,
0: bakabiliyorsun.
1: Rahat rahat.
0: Oradaki rotasyon çok, bir de kalabalık kaldı Galatasaray'da. Belki Niyaga'yı tutup 10+4'te mecburen diğerlerini gönderememek bir hata olabilir.
1: Öyle yani. Bunlar hep işte seninle bahsettiğimiz planlama. Yani hani onları gerçekten ince ince düşünecek birilerine ihtiyaç var. Bunlar takımların başına gelen problemler. Neyse, yani bu konudan çıkalım. Orijinal konuya dönelim. Orijinal konuda da ben genel olarak Galatasaray taraftarının hani Okan Buruk'la alakalı olarak şikayetlerini dile getirmiştim. Çoğunda bence haklılık payı var Okan Buruk'la alakalı olarak. Burada hani konu başka bir yere gitti. İşte Okan Buruk bunları aşabilecek mi? Buraya Galatasaray taraftarı ne kadar artık sabır gösterecek bu konulara? Orası belirleyici olacak gibi gözüküyor. Ama Galatasaray'da Okan Buruk çok uzun süredir üst üste kötü maçlar dönemi geçirmedi. Bu da onun en iyi olduğu nokta oldu. Yani Galatasaray Okan Buruk döneminde ağır mağlubiyetler

0: aldı ama hepsinde tepki göstermeyi başardı. Trabzonspor maçı bunların bir başka örneği de olabilir Galatasaray açısından. Ama aynı zamanda işte Galatasaray sezon içerisinde kötü bir dönemde geçirebilir. O kötü bir dönem geçirdiği noktada Okan Buruk oradan sıyrılabilecek mi sorusunun cevabı çok ortada gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Yani tek maçta düşünmüyorum ben. Seri 3-4 maça gittiği noktada Okan Buruk oradan çıkabilir mi? Pek kolay değil.
1: Galatasaray milyara dönüş fikstürünü söyleyeyim ben sana.
0: Kocaelispor, Barcelona, yok Kasımpaşa, Barcelona.
1: Kasımpaşa ile kendi evinde oynayacak Galatasaray ki Kasımpaşa bu sezon ligde mağlup olmayan tek takım.
0: Ama yani Kasımpaşa yani sonuçta hani çok ekstra bir kadrosu yok. Ekstra bir oyun da yok aslında. Ben izledim maçlarını. Zaman zaman iyi oynuyorlar. Ama böyle hani maçın genelinde çok böyle gümbür gümbür gelen bir Kasımpaşa olduğunu söyleyemem. İyi bir takım. Ama bence şu an oynadıkları futbola göre bayağı iyi puan aldılar. Futbolun üzerinde bir puan var.
1: İşte Benedicak.
0: Evet.
1: Mesela o hani Kocaeli de iyi bir takım ama santrfor rotasyonu sıkıntılı. Mesela Kasımpaşa'nın Benedicak gibi bir gol silahı var farklı olarak.
0: Doğru.
1: O bir sürpriz yapabilir mi? Bakalım. Barcelona maçı Galatasaray'ın kendi evinde. Barcelona'nın bu form durumuyla sıkıntılı bir karşılaşma olabilir. Gençlerbirliği deplasmanı, sonra Lille deplasmanı ve sonra da Fenerbahçe ile kendi evinde oynayacak Galatasaray.
0: Yani seri olmaz.
1: Yani 5 maç
0: Bence
1: saydım.
0: seri olacak bir durum yok yani.
1: 3'ü çok zor maç. Lille deplasmanı dahil. Kasımpaşa maçı. İşte dersin. Gençlerbirliği deplasman olduğu için belki zor ama Gençlerbirliği de şu an tepe taklak oldu Metin Diyadin'de. Ama öyle çok güven oyu alabileceği bir fikstür yok. Onu söylemeye çalışıyorum
0: Ya
1: ben de.
0: gene tartışmaları beraberinde getirebilecek bir fikstür. Fakat böyle direkt bir bence seri olmaz o
1: Yani burada
0: fikstürde.
1: Kasımpaşa ve gençlere puan vermemesi lazım. Barcelona yenilmesi zaten normal. Lille deplasmanı da oynanan oyun skor bakılır. Eğer hala görevdeyse Okan Buruk. Fenerbahçe maçı da o anki puan tablosuna göre olası bir kayıp. Çok ağır sonuçlara da yol açabilir. Fikstür bu. 5 maçlık Galatasaray'ın Okan Buruk'un önünde. Sonra Konyaspor, Stuttgart,
0: Peki sağ
1: Ahmet diye
0: içi ne
1: geliyor.
0: diyorsun sen? Sağ içi ile alakalı olarak. Yapılan eleştirilere, B plan olmaması. Az önce genel tabloyu çizdiğim eleştirilere.
1: Vallahi olsa daha iyi olur tabii ki. B planını Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl biraz bunu yaptı. Biraz daha farklılaştırdı oyununu. Biraz daha az risk almaya çalıştı.
0: Bundan sonra kritik soru geliyor. Hazır mısın?
1: Ne ya?
0: Sen söyledikten sonra soracağım soruyu.
1: Ama sen de söylüyorsun. Genel herkes de öyle düşünüyor. Zaten senin genelde oynayacağın plan A planı bu ligde. Yani B planına ihtiyaç duyacağın kaç maç var? Mesela Trabzonspor maçı gerçekten hani illa B planına ihtiyaç duyduğun bir karşılaşma mı? İlla. Hani A planına yenemez misin Trabzon'u hiçbir senaryoda mesela? Yenersin. Yenersin yani.
0: Yenersin ama
1: Trabzon öyle
0: mesela A
1: yenilecek bir takım
0: planının
1: değil.
0: uygulaması da böyle olmamalıydı. Onu da unutmayalım yani.
1: İşte o eleştiri olabilir. Yani burada
0: Biraz
1: da
0: ince bir ayar gerekiyordu şimdi Trabzon maçında yani. O kadar da değil. Tabii ki dediğin gibi de olabilirdi. Fakat asıl soru şu. Bütün bu tartışmalarla beraber kritik soru dediğim oydu. Teknik direktör değiştirilmesine gerektirecek bir durum olduğunu düşünüyor musun?
1: yani sadece saha içine bakarak illa bir teknik direktör değişimi olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama saha dışına işte Dursun Özbek'te olan ben bir soğukluk olduğunu düşünüyorum okuduklarımdan. Bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Bir tarafları ayrıldı sanki orada Galatasaray ve artık oradan da çok geri dönüş olur gibi gelmiyor bana. Onu düşündüğümden saha içi de biraz sallanıyor. O yüzden
0: Yani aslında
1: çok da
0: sağ içi
1: şaşırmam
0: değil,
1: yani.
0: sağ dışındaki ilişkilerin gidişatı yüzünden olursa
1: Evet.
0: olacak diyorsun.
1: Aynen ben ona biraz daha yoruyorum. Orada artık ne oluyorsa sağ dışında. Şimdi Levent Üzemen özel hayatıyla ilgili şeyler ima ediyor. Dışarı çıkması işte yeterince Kemerburgaz'a vakit ayırmaması vesaire. Bunlar da birikmişse yönetimde bir şeylerden daha farklı artık transferle ilgili olabilir. Memnun değilse o bence daha büyük etken olur yönetim kanadında diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi Galatasaray Okan Buruk döneminde kötü mağlubiyetler almadı değil.
0: Aldı. Kaç kere
1: Aldı.
0: aldı?
1: Ama Okan Buruk devam etti. Şu an etmezse biraz işte diğer kaynaklı, yönetim ve arasındaki problem kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Bir de bu ayrılıkları yaşarken devamında tabii biraz düşünmek lazım. Kim gelecek? Bir aday var mı? Şu an Galatasaray'da, yoksa hani Fatih Tekke'de olduğu gibi eğer hani hocanın devam etme niyeti yoksa ona yapacağım bir şey yok. Burada hocanın devam etme niyeti var gibi anlaşılıyor. Okan Buruk istifa niyeti yok. Yönetim gönderirse gönderir deniyor. Ben o yüzden diyorum. Okan Buruk istifa ederse zaten ona yapacağım bir şey yok. Ama yönetimin elindeyse iş, alternatiflerine de bakması lazım şu aşamada. Mesela orada yönetimine güveniyor mu Galatasaray taraftarı? Transferde bu kadar geç kalıp eleştirilen yönetimi hoca konusunda mesela hızlı davranabileceğini ya da en iyi kararı vereceğini
0: 28. haftayı bekledik çünkü hocaya çok para yatırabilirdik.
1: Yani karşılamada bir şey diyor mu Galatasaray?
0: Hocayı 28. haftada getirerek yaklaşık 3 milyon euro kar ettik gibi bir açıklama gelirse Galatasaray yönetiminden, Galatasaray taraftarı şaşırmasın. Vallahi haklısın. Yani Galatasaray'da şimdi güzel, o da güzel bir soru. Hani Okan Buruk'u gönderdik. Bu yönetimin seçebileceği teknik adama ya da bu yönetimi nasıl bir teknik adam seçeceğini düşünüyorsunuz sorusu da güzel bir soru.
1: Yani doğal aday yerde oturan olmayacak.
0: Yok.
1: O kesin bence. O yüzden ondan sonraki her isim sürpriz.
0: Tartışmaya açık.
1: Yani tartışmaya açık. Ve hani süre olarak da futbol aklı olarak da hani ne kadar sırada getirebileceksin, neye göre seçeceksin, onlar da soru işareti. Yani Trabzon'da da soru işaretiydi. Rice ilk maçta etki bıraktı. Bilmiyorum. Onları da düşünmek lazım. Hani sadece gönderdiğim
0: işte
1: bitti olmuyor.
0: Rice'ın da direkt olarak adaylardan biri olmadığı aslında belliydi.
1: Tabii.
0: Yani oradaki seçimde şu an ilk karşılaşmada acayip bir karşılık verdi kabul. Fakat Ertuğrul Doğan televizyonda canlı yayında söyledi. Yani orada menajer aracılığıyla geldiğini. Ondan sonra tabii Trabzonspor'un zannedersem ikinci başkanı, as başkanı bence biraz durumu toparlamak için, zaten Rice takip ettiğimiz bir teknik direktördü dedi. Bence durumu toparlamak için. Ama bizim kulüplerde böyle biraz. Hı hı. Hani tesadüfler, o anki durum ona göre. Yoksa bir plan program eşliğinde teknik adam seçilmediğini biliyoruz. Yani onu bir tek Beşiktaş yaptı son dönemde. O da Önder Özen sayesinde oldu yani. Serdar Adalı İtalyanı'yı çok bildiğini, takip ettiğini düşünmüyorum. Hı. Önder Özen bir şey düşündü. Ondan sonra Serdar Adalı'ya sundu. Serdar Adalı'nın da aklına yattı. O operasyon tamamlandı. Galatasaray'da bunu yapar mı? Pek öyle gözükmüyor.
1: Mesela Fenerbahçe'de tersi bir örnek. Mesela Fenerbahçe'de de bir sportif direktörü var ama mesela bana sorsan hani Oğuz Çetin ne kadar etkili verilen kararlarda hoca seçimi ve oyuncu seçiminde. Aziz Yıldırım'dan kaynaklı ben o etkiyi olduğunu pek düşünmüyorum. Mesela Önder Özen de tam tersi.
0: Haklısın.
1: Düşünüyorum. Net bir dokunuş hissediyorum. Ama Oğuz Çetin özelinde mesela hissedemiyorum. Seninle o tartıştığımız konu hani spor direktörlük olsun ama başkan ne kadar ona alan açacak da spor direktörü çalışacak mesela. Fenerbahçe'de öyle bir alan olduğunu zannetmiyorum ben sportif direktörde. Galatasaray'da şu an yok zaten öyle bir direktör. Başkanın ve Abdullah Kavukçu'nun ilişkileri üzerinden gittiğini düşündüğümüz bir yapılanma var transferde. Hocada da çok farklı olmaz. Onlar üzerinden gidecektir.
0: İşte o yüzden de zaman zaman şey konuşuluyor ya, hani işte bozuk değilse tamir etme. Hı hı. İşte ne kadar bozuk, ne kadar bozuldu, o tamirata ihtiyaç var mı yok mu? Çünkü o tornavidayı soktuğunda bir daha toparlayamayacağın duruma da gelebilirsin. Zor kararlar, çok kolay kararlar değil. Yani böyle alt alta yazdığın zaman artıları ve eksileri, hani böyle biri net olarak kesin gitmeli derse bence haksızlık olur. Hı hı. O kadar da değil. Öyle bir durum yok. Ama işte sen ne diyorsun? Mesela sağ içinden ziyade sağ dışı ilişkiler diyorsun. Şimdi sağ dışı ilişkilerin etkisi de Türkiye'de azımsanmayacak kadar yüksek. Onu da unutmayalım. Hı hı. Her kararda sağda yaptığın değişikliklerle çıkardığın oyuncuyla, çıkarmadığın oyuncuyla alakalı olmuyor. Vallahi Galatasaray'da Okan Buruk için formül belli. Kazanmak zorunda. Kazanarak devam etmek zorunda. Aslında Okan Buruk için yeni bir formül de değil. Bence Galatasaray'daki kariyeri Okan Buruk'un bu şekilde hatırlanacak. Yani kazanarak devam etmek zorunda olan bir teknik direktör. Her şeyi kazanmasına rağmen. Hiç değişmedi. Çok ilginç. Hani gerçekten bir düşünün. Yani Okan Buruk kadar istatistik anlamında başarılı olan bir teknik direktör. Ve sürekli olarak 1-2 mağlubiyette...

0: acabalarını da beraberinde getiren bir teknik direktör. Okan Buruk bunu aynı zamanda şey bir alışan bir teknik direktör. Yani o da biliyordur. Yani o da sonuçta Galatasaray kulübünün içinde, Türk futbolunun içinde, o da yukarıdan baktığında kazanarak devam etme zorunluluğunu biliyordur. Belki bu milli ara Okan Buruk'a da iyi gelebilir. Sinirlerine de iyi gelebilir. Biraz daha sakinleşebilir, biraz daha dinginleşebilir. Belki biraz daha kendi yaptıklarını uzaktan bakabilir. O da bir fırsat olabilir bu milli arada Okan Buruk için. Hep söylüyor çünkü yani milli araya kötü girmek tabii ki iyi değil. Ama aynı zamanda o zamanın olması da yaraların iyileşmesi açısından her takım için faydalı oluyor. Her oyuncu için faydalı oluyor. Okan Buruk da hani bu milli arada biraz daha bence kendi fabrika ayarlarına dönebilir. Bu arayı iyi geçirebilir.
1: Peki 9.40 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Umran Oto Ekspertiz.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.43 saatlerimiz. Programın son bölümünde girişte bir anons yaptım. Onu altını doldurayım. Şu ana kadar yabancı var. Hakemlerine bir dün nedense bakasım geldi.
1: Ha, dinledim sabah.
0: İyi program. İyi açılış oldu.
1: İyi, gayet iyiydi.
0: Güzel.
1: Ama şey tabii acı. Yani Anadolu takımlarının birbirleriyle oynadıkları karşılaşmalarda ortaya çıkan tablo.
0: Evet.
1: Genelde federasyonun derdinin ne olduğunu da ortaya koyuyor.
0: Yani göz boyamak için şu ana kadar 4 maç sadece 2 Anadolu diyeyim hadi. İşte 4 büyük olmayan takımın mücadelesine yabancı var verilmiş. Onun haricinde hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un maçlarında yabancı varlar var. 6 hafta şu ana kadar geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un maçlarının 6'sının 5'inde yabancı varlar. Sadece 1'inde yerli varlar görev aldı şu ana kadar. Ama diğer takımlarda tablo çok daha farklı. Burada 5'e 1 iken tablo en çok yabancı varın görev aldığı 5. takım Gençlerbirliği olmuş. 3 yabancı var. 5'e 3. Büyüklerin 5. Gençlerbirliğin 3. Ondan sonra gelen takımların 2 ve 1. 0 olan da yok. Ama çoğunluğu 2. Çorum 2, Eyüp 2, Göztepe 2, Samsun 2 ve bu maçların çoğu da tahmin edeceğiniz üzere 4 büyüklerde olan karşılaşmalar. İki Anadolu takımı arasındaki hangi maçlarda mesela yabancı var görev almış? İlk hafta yok. İkinci hafta Kocaeli Ahmet'te görmüşüz. O karşılaşmada bir. Rize Samsun'da ikinci haftada görmüşüz. Üçüncü haftaya geçiyorum. Üçüncü haftada Gençler bir de Erzurumspor'da görmüşüz. Dördüncü haftada yok. Beşinci haftada Alanya Göztepe'de görmüşüz. O kadar.

0: 9.30 almışlar. Pazar günü ligdeki maç 17'de. Bakıyorlar, diyorlar ki Riva'da 19'da biter, biz seni havaalanına yetiştiririz. Sen bir de şu şeyde de görev al diyorlar. O şekilde olduğu anlaşılıyor. Bence uçak saatleriyle alakalı bu durum. Burada zaten hani güzel bir şey bu araştırma bence. Tebrik ediyorum seni. Futbol Federasyonu ve MHK'nin diyorum ya, tam olarak ligdeki diğer takımlara nasıl baktığını, aslında derdinin ligdeki hakem standartını yükseltmek ya da ligdeki adaleti herkes için sağlamak olmadığı, bu bakış açısından çok net belli. Şimdi buna herhalde MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu itiraz edemez. VAR dağılımı %90 dört büyükler lehine, %10 Anadolu kulüpleri lehine oluyorsa, burada futbolda adaleti sağlamaya, ligde adaleti sağlamaya çalışmıyorsunuzdur. Burada aman büyük takımlar bağırmasın, çağırmasın, aman huzurumuz kaçmasın derdiniz o. O yüzden de saat 9.48'de, 46'da Türk futbolu için geleceğin çok parlak olmadığı konusuna sadece buradan bile bir çıkarım yapabilirsiniz.
1: Peki ben bir şey sorayım. Bu dağılım malum artık. Bunu Anadolu Kulüp Başkanları da biliyor, görüyor, yaşıyorlar. Bir açıklama oldu mu
0: Yok.
1: başkanlardan, Kulüpler
0: Yok.
1: Birliği içerisindeki paydaşlardan?
0: Yok.
1: Hani büyüklere
0: Kimsenin
1: çok
0: derdi o değil ki Mert.
1: veriyorsunuz, bize az veriyorsunuz. Yani olduysa da kaçırdıysam da özür dilerim bu arada. Ben görmedim böyle bir açıklama kulüp başkanlarından.
0: Bak zaten hani olayın özü, şimdi burada kulüpleri temsil edecek olan Kulüpler Birliği diye bir oluşum var. Mesela Kulüpler Birliği burada diyebilir ki federasyonun VAR uygulamasını destekliyoruz, yabancı VAR uygulamasını destekliyoruz. Ama şu an uygulamanın çok da adaletli olmadığını düşünüyoruz tarzında mesela bir çıkış yapması gerekebilir. Kulüpler Birliği'nden bir ses yok. Peki Kulüpler Birliği'nden ses olması için ne olması gerekir? Kulüplerin kendi kurdukları Kulüpler Birliği'nde bu konuyu gündeme getirmesi ve kardeşim hani burada bir yanlışlık var diye yönetimi, başkanı zorlaması gerekir. Öyle bir talep de yok. Zaten olay bu. Hani kimsenin derdi içinde bulunduğu ortamı güzelleştirmek, iyileştirmek değil. Herkesin derdi kendiyle alakalı. Kendiyle alakalı olduğunu düşündükleri için bir gelişme kaydedemiyoruz. Çok fazla burada dağılma var, bölünme var. Ama yarın öbür gün bir Anadolu takımının canı çok fazla yandığında onlar da isyan edecekler. Ama onu bekliyorlar mesela isyan etmek için. Yani geçen sene Konyaspor'un, Rizespor'un, Samsunspor'un açıklamaları ne zaman oldu? Canları yandığında oldu. Şu an canları o kadar yanmadı hakem konusunda. Ama yandığı zaman o açıklama gelecek. Gene federasyona, gene MHK'ye. Federasyon başkanı da kimse bir şey demeyecek gene. Ama o açıklamaları yapacaklar. Yani o yüzden de bizim bu mış gibi yapıyor durumumuz burada da geçerli ve rakamlar da ortada. Başka bir dertleri yok inan. Yani federasyonun tüm derdi aman büyükler ortalığı yangın yerine çevirmesin. Aman biz bir büyükle şey yapmayalım, uğraşmayalım. O yüzden en kolayını ver hepsine yabancı varı, Anadolu kulüpleri ne oluyorsa olsun. Yani yabancı varı getirme sebebin de yerli varların yetersiz olduğunu düşün ben. Yerli varlar yetersizse Anadolu kulüplerine niye onu şey görüyorsun? Yazık değil mi?
1: Abi ona görmezsen birinci ligi göreceksin. Bir yerde yerli varlara da görev gelecek de
0: Tamam.
1: illa birini
0: Ama o
1: gözden
0: zaman
1: çıkaracaksın.
0: homojen dağıt. Değil mi?
1: Evet, onu yapabilirsin.
0: Homojen
1: Süper Lig
0: dağıt o zaman.
1: içerisinde en
0: Yani.
1: azından.
0: Burada dediğin gibi birinci ligi de ayırma. Belki birinci lige de vermen gerekebilir. Verirsin. Ama homojen dağılımı yap. Homojen dağılımı yapmadığın noktada sadece dört büyükler üzerinden bir şey düşünen, bir şey planlayan, aman aman diye hareket eden bir federasyonun ya da MHK'nin zaten beklenen problemleri çözmesini de ummayalım. O da bir şey. Bizim hatamız olur. Yani bu MHK sorunları çözer. Yani bu şekilde yaklaşırsanız çözecek. Mümkün değil. Güzel ama yani. Güzel,
1: 6
0: güzel bir
1: hafta,
0: istatistik.
1: ilk hafta 4 büyüklerin her maçında yabancı, 4, 5, 6. haftalarda da son 3 hafta hep yabancı varlar görev almış.
0: Yani 6
1: Sadece 2. ve
0: haftanın
1: 3. haftada,
0: 4'ünde full yabancı var.
1: evet, 4 büyüklerin karşılaşmada son 3 haftada hep

0: öyle gitmiş.
1: İkinci ve üçüncü haftada ne olmuş?
0: İşte yerliler var. Mesela Fenerbahçe Konya'da Sarper Barış Saka, Erzurum Galatasaray'da Bülent birinci oldu. Alanya Beşiktaş'ta yine Bülent birinci oldu.
1: Yani iki haftanın üçünde şey mi kullanılmış? Yerli var mı kullanılmış?
0: Ahmet Trabzon'da da Ömer Faruk Turtay.
1: Dördünde.
0: Dört büyüklerin birer maçında işte yerli var, beşinde yabancı varlar
1: var. İki hafta sekiz maç.
0: İlginçtir bu gelenlerden Macar, ismini not aldım da, Bognar Tamas Bognar geldi mi adam üçer maç yönetiyor. İki kere gelmiş, üçer maç görev alıp gitmiş. Üçer maç başka görev alan yabancı var yok. Geneli iki geldi mi. Bir kez Tomas Kwiatkowski.
1: Bu da peşte İstanbul uçak seferlerine bakmak lazım. Üç güne yaydığında daha ekonomik oluyorsa.
0: Herhalde bilmiyorum ondan mıdır. Üç gün geliyor. O hakemi de dün bir araştırayım dedim. Twitter'a yazdım. Adam da son maç Macaristan'da, normalde sağ içi hakemi. Hı. Gol sevincinde gol atıyor bir takım işte Macar takımı. 11 numara gol atıyor. 9 numaranın yanında bu hakem. 9 numara da golden sonra ellerini açıyor gol sevincinde. Yumruk gibi adamın yüzüne gelmiş. Adam yumruk yemiş gibi hakem. Garibim, hiç yoktan. Vay, vay, vay. Oyuncudan yumruk yemiş. Onu gördüm. Bir espriyle karışık onu söyleyeyim. Ama ilginç. Bu var. Tercihleri de farklı isimler geliyor. Bazen aynı isimler oluyor. Şu ana kadar standardı ne olduğunu anladık. Yani büyüklerin maçlarına yabancı var getirtmeye çalışıyorlar. Peki programı kapatırken bugün basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması var. Basketbol severler için de artık Euroleague sezonu da çok yakın. Ve ligde işte artık bu Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla birlikte heyecan artacak. Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Mücadele saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. Karşılaşma TRT1'den de canlı olarak yayınlanacak. Bu iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geleceklermiş. Geçen yılki mücadeleyi Fenerbahçe 85-83'lük skorla kazanıp kupanın sahibi olmuş ki 8 şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. Beşiktaş ise tek Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi 2012'de Anadolu Efes'i iki sayılık farkla yenerek elde etmiş. Anadolu Efes 14 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan kulüp, ama son yıllarda onlar da bu başarıdan uzaktalar. Bugün o maç olacak, meraklısına onu da duyurayım. Bu ara milli aradayız. Perşembeye kadar da böyle iyi bir karşılaşma yok. Futbolda Perşembe günü Uluslar Ligi karşılaşmaları başlıyor. Bizim maçımız Cuma akşamı olacak. Ama basketbolda saati de güzel, 20'de bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Beşiktaş'ta biliyorsunuz bu yıl Euroleague'de mücadele edecek. 3 takımla birlikte temsil edeceğiz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe ek olarak Beşiktaş'ta geldi. Oradaki fikstür de belli. Lig fikstüründe de bu arada bu hafta Anadolu Efes deplasmanına giderek başlıyor Beşiktaş. Ve bu hafta ne günlerden bugün? 22 ayın Cuma'da Beşiktaş'ın Valencia karşılaşması var. Euroleague'de ilk karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin ilk maçı yine Cuma günü Virtus Bologna ile kendi evinde olacak. Anadolu Efes'in maçı da şimdi bakacağım, tahminen Perşembe günüdür. Evet, Barcelona deplasmana gidiyor Anadolu Efes'te. Euroleague heyecanı da Perşembe itibariyle başlıyor. Euroleague karşılaşmaları yine her zaman olduğu gibi Esport ve Esport Plus'ta ekranlara gelecek. Oradan
1: Radyo Spor'dan da dinleyebilecek dinleyiciler.
0: Orada seçili maçları mı? Yoksa...
1: Evet, seçili maçlar olacak gene. Ama Euroleague heyecanını Radyo Spor'da bu sezon biraz daha yakından da hissettirmeye çalışacağız. Burak Alaca'nın 6. adamı, 6. adam Euroleague olarak bundan sonra servis alınacak.
0: Allah Allah.
1: Onu tam bir Euroleague programına çevireceğiz. Burak'ın başka bir konuyla ilgili konuşmasını yasaklayacağız. Şaka bir tarafa, ama belki o kadroyu da biraz güçlendiririz. Sonuçta Euroleague önemli. Bu sezon Beşiktaş'ın katılımıyla beraber daha da tabii ilgi çekecek. O yüzden güzel bir sezon bizleri bekliyor. Takımlarda şimdiden başarılar tabii.
0: Evet. Peki, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.

0: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün İspek. Saatlerim şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. Dün tabii biraz yoğunluk vardı. 3 bağlantı yaptık. Hafta sonunda oynanan maçların değerlendirmesi anlamında Serdar hocamız ve 2 yorumcumuzla bağlandığımız için dün telefon alamamıştık ama gelen mesajların hepsine cevap vermeye çalıştım. Yani hepsine olmasa bile gelen anlamda büyük bir kısmına cevap vermeye çalıştım ama bugün itibariyle, şu an itibariyle, şu dakika itibariyle telefon attığımızı açtığımızı söyleyelim. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp attığımız. Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karar aldı. Çok önemliydi bu karar zaten. Bizim yıllardır beklediğimiz bir karardı. Ne olacak diye hatta geceleri bile uyuyamıyorduk. Acaba bu karar çıkar mı, çıkmaz mı diye bir kararı beklerken dün itibariyle bu karar çıktı. Radikal adımlar atmaya hazırlanan Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir karar aldı. Efendim maçlardan önce ve maçlardan sonra, İngiliz modeliymiş bu tahmin ediyorum, maçlardan önce ve maçlardan sonra eğer açıklama yapılırsa, yani kulüplerimiz veya hocalar veya ne bileyim futbolcular falan filan açıklama yaparlarsa hem para cezaları 2 katına 3 katına çıkartılacakmış, hem de hak mahrumiyet süreleri daha da artacakmış. Şimdi İngiliz modeli diyorsun. İngiltere'de böyle bir model var ama İngiltere'de Türkiye Futbol Federasyonu, İngiltere Federasyon ve hakem camiası da Premier Ligi çok iyi yönetiyor. Orada çıkıp da bir kulüp başkanının, ne bileyim Chelsea'nin başkanının, ne bileyim Husiti'nin başkanı da çıkıp İngiltere Futbol Federasyonu veya İngiltere hakem camiası ile ilgili açıklama yaptığını duymuyoruz. Çünkü orada da herkes işlerini tıkır tıkır yürütüyor. Siz işiniz doğru düzgün yapsanız kulüp başkanları da çıkıp niye şeyler mi onlar da yani? Koskoca camianın insanları durup dururken niye gelip de sizlerle ilgili açıklama yapsınlar? Yani İngiltere modelini uyguluyorsa o zaman da siz de o modele uymanız gerekiyor. İşiniz doğru düzgün yapın dememiz gerekiyor. Spor medyası Türk futboluna nasıl bakıyorsa Merkez Hakem Komitesi Federasyonu öyle bakıyor. Çok farkı yok demiş Zeki Bey. Katılıyorum Zeki Bey'e. Teşekkürlerimizi iletelim. Dinleyicimizi alalım. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
1: İyi misiniz? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sultan Gazi Ünal Bey. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Bir Galatasaray taraftarı olarak Yücel Bey'le konuşurken sizin konuşmanızın yarısından sonrasını dinleyebildim.
1: Yücel Bey'in bütün konuşmalarının yarısını dinletiyor, yarısını dinletmiyor.
2: Evet. Yücel Bey bizim şeyimiz, canımız.
1: Biliyorum. Buyurun efendim.
2: Muhabbetimizi. Aslında konuma gelmeden sizin katkı olarak bunların yasak yapması, Futbol Federasyonu yasak yapması, bunların modası geçtiği için bizim modamız geçti diyemiyorlar. Hmm. Hani biz bir iş beceremiyoruz diyemiyorlar. İnsanın sesini kısmak. İnsanların sesi ne kadar çok kısıldıkça hatalar o
1: ama
2: kadar.
1: Ama bak çok. Anlamadık da bir şey var. Bizler yasakları seven insanlarız. Mesela çime basmak yasaktır yazarlar. Doğru mu? Evet. O çimin üzerinde herkes dolaşır. Şimdi evet, sen doğru. Böyle bir yasak koyuyorsun. Ben daha çok konuşacağım abi.
2: Yani o kadar.
1: Bir şey değiştirmeyecek ki bunu.
2: Yani, ben geçen hafta bağlandığımda Galatasaray Trabzon maçı.
1: Evet.
2: Çok doğru geçeceğini.
1: Doğru.
2: Ama özellikle size soruyorum en basitinden. Elinizde bir mevki için 2 futbolcunuz var. 10 numara pozisyonuna Batroko ve Yunus Akgün var diyelim. Hangisini oynatırsınız?
1: Yani şimdi Batrokov'u tercih ederim.
2: Yani ben de bak o gün belki
1: Batrokov'u niye aldın sen? Oynatmak için aldın, doğru mu?
2: Zaten ben ne dedim? İnşallah Batrokov'la başlar, yanlış yaparsak dedim. Özellikle ben şöyle dedim ki Batrokov'la başlamazsak senden yanlış kadro çıkaracağı belliydi. Bana göre çok yanlış kadro ve çok yanlış taktik. Hani insan anlamak diye hani şu bak 4 senedir şampiyon yapabilirsin. Ama bizim
1: Galatasaray'da doymuştuk var ben size söyleyeyim.
2: Ama oyun gücümüz yok. 4 senedir bak, biz
1: doymuştuk
2: oyun
1: var,
2: yok.
1: Doymuştuk var.
2: Ya şimdi
1: onları söyleyeyim sana. Doymuştuk.
2: Yani zengin adama niye para kazanıyorsun diyemez. Yani şampiyonluk gelsin deriz.
1: Ama işte öyle deme. Futbolcuların çoğuna doymuştuk var.
2: Bence de. Hı. Ama doymuştuk derken şu en azından bir mücadele olur, bir şey olur. Bir de bu ligde ben şey anlamadım. Kasımpaşa'nın mağlubiyeti yok bildiğim kadarıyla.
1: Hemen bakayım ben.
2: Asıl önem, Göztepe'nin de galibiyeti yok.
1: Evet galiba. Doğru. Ya Göztepe'de düşüşü anlamış değilim ben ya.
2: Aynen yani bu akıl almaz. Yani,
1: akıl almaz
2: ben
1: bir şey ya.
2: İlk 5 sırada Göztepe'yi sayardım her zaman.
1: Evet. Ama şu yani anda baktığın zaman sayamıyorsun.
2: Galibiyeti yok. 3 beraberliği var herhalde. 3 puanı var olması lazım.
1: Göztepe'nin mi? Göztepe'nin galibiyeti yok doğru. 3'e 3. 3 galibiyet 3 mağlubiyeti var.
2: Yani hep bazı şeyleri de son dakikalarda galibiyet.
1: Kasımpaşa'nın da dediğin gibi mağlubiyeti olmayan tek takım.
2: Tek takım.
1: 4 beraberlik 2 galibiyeti var. Doğru.
2: Ama tabii bence ligin sürprizi Ahmet Spor.
1: Evet, Ahmet Sportif faaliyetler. İyi transferler yapmış. Ben şöyle söyleyeyim, hakikaten çok beğendim ben kadrosunu.
2: Ben bir şey diyeyim mi? Asıl onun eğer bu futbol mantilesini devam ettirirse deplasmanda büyük takımlara çok zorluk çıkarır. Çünkü dikkat ediyorsun. Orta sahaya
1: Diyarbakır'da kolay değil puan almak, öyle söyleyelim ben sana söyleyeyim. Evet,
2: ama yani şöyle,
1: iç sahada zor.
2: Dışarıda da bu taktiği oynarsa büyük takımlara, çünkü dikkat ediyor, hep uzun topu atıyor. Orban diye bir şey var.
1: O enteresan bir adam ya, çok iyi.
2: Ya o Orban'ı çok beğeniyorum iyi. Yani.
1: O Galatasaray teklif edilmiş galiba. Ben öyle duydum. Bir Galatasaray muhabiri söyledi bana. Galatasaray almamış. Ahmet'e gitmiş daha sonra.
2: Ona bakın, Haaland'ı da teklif ettiler. Sözde geldi falan. Haaland'ı bile beğenmedik yani.
1: Ama Haaland da o dönemde eski Haaland değildi yani. Eski Liverpool değildi derler ya.
2: Ama şöyle. Buraya gelen futbolcuyla Avrupa'ya giden...
1: Ünal Bey, toparlayalım hocam. Çünkü niye biliyor musun? Haberleri az kaldı. 07.
2: Tamam, o zaman akşam 20.30. Evet, kusura bakmayın. Helal
1: olsun.
2: Allah'a emanet ol. Çok
1: sağ ol. Sizleri. Sağ ol, teşekkürler. Günaydın. Bu arada İngiltere Championship'te var uygulaması yok demiş dinleyicimiz. Sonra hemen ekleyelim. Demek ki bizden önceki konuda konuşulmuş bu konu. Apak Bey göndermiş. Apak Bey'in de manzaraya bak abi ya. Havuz, deniz. Neresi burası Apak Bey ya? Acayip güzel bir yer ya. Fotoğrafın olduğu yer. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abicim.
1: Kimle görüşüyoruz efendim?
3: Müdür abimiz Serdar. Nasılsın?
1: Sağ ol Serdar. Sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
3: İyiyim abi. 8 tane attık. Nasıl olur?
1: Keyfimiz yerinde diyorsun.
3: Tabii ki. Yani hala da beğenmeyenler de herhalde 15'er 15'er atmasını bekliyor Fenerbahçe'nin.
1: Ben Berat'ta devam etseydi o maç 10 olabilirdi. Lukaku girmese 10 evet. Olabilirdi. Ben sana
3: ya
1: söyleyeyim.
3: Çok biliyorum. Ne yapacağız ben bilmiyorum yani.
1: Devre arası gidecek. Devre arası gidecek.
3: Gidecek mi?
1: Tabii tabii gidecek.
3: O zaman forvet bakacağız bir tane daha.
1: Tabii ki.
3: Abi şimdi ben şu federasyonun vermiş olduğu kararla alakalı bir ufak
1: tabii
3: bir şey söyleyeyim.
1: Tabii ki Serdar söyle.
3: Dikkat ediyorsan Serdar Başkan, Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı, Beşiktaş Başkan'a ceza vereceklerse de versinler kardeşim ne yapayım deyip konuştu ya. Evet. Bunun üzerine çıkarttılar bu kararı. Dikkat ettin mi abi? Hemen yani ertesi zamanla. Hani onun basın toplantısına dikkat edin.
1: Rest çektiler diyorsun yani. Rest çektiler diyorsun.
3: Tabii ki rest çektiler. Çünkü hani sen siz misiniz biz miyiz? Abi kulüpler birliği olarak, kulüpler birliğinde kulüplerin başkanları bir araya geliyor değil mi abi?
1: Evet.
3: Ya Allah aşkına madem bu kadar memnun değilsiniz, herkes federasyondan MHK'den şikayetçi, yalan mı?
1: Doğru.
3: Abi çıksınlar yuvarlak bir masada basın toplantısı yapsınlar ya. Hepsi geçsinler hani nasıl... Fenerbahçe'nin hakkı yendiğinde Aziz Yıldırım arkasında 20 kişiyle çıkıyor. Dursun Özbek 20 kişiyle çıkıyor arkasında. Çıksınlar abi hep beraber bir tane platforma. Biz istemiyoruz kardeşim sizi dilsinler ama nemal alan insanlar var muhtemelen bundan. Çünkü hani isteseler yaparlar abi. Yapılmayacak bir şey yok.
1: Şu yani olabilir. MHK'yi gönderemiyoruz dedi Sayın Serdar Adalı, doğru mu?
3: Evet.
1: Abi o zaman TFF'ye gönderin. TFF'ye gönderirsen otomatikman MHK'de gidiyor.
3: Evet abi yani.
1: Gönderin
3: yani
1: TFF'yi. Toplayın imzayı, gönderin TFF'ye. Bu kadar basit. Kulüpler Birliği toplayın o masanın etrafında imzayı, gönderin. Bu kadar net. Abi, kongreye gönderin.
3: Bak orada yapmıyorlar. Çünkü gizli kapaklı oluyor. Hiç hani basına masana hiçbir şey gelmiyor orada. Bir tanesi açıyor. Benim dediğim gibi sizi çağırsalar basın mensuplarını. Çıksınlar karşısına 20 tane kulüp başkanı, 22 tane kulüp başkanı. İstemiyoruz. Bu kadar kardeşim. Bitti. Ya yapılamayacak bir şey değil bu yani. O yüzden şikayet etmesinler hiç. Herkes memnun muhtemelen. Kusura bakmasınlar.
1: Peki.
3: Fenerbahçe'miz inşallah abi güzel oynamaya başlayacak. Ya ben şunu demek istiyorum aslında. Senin de fikrini merak ediyorum bu konuda.
1: Eyüp maçının çok fazla büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum.
3: Hayır hayır. Eyüp maçıyla alakalı değil. Şimdi biz Gençler Birliği maçında ne kadar gol kaçırdığımızı biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Doma maçında ne kadar gol kaçırdık. Ve Beşiktaş maçının ilk yarısını hatırlarsan abi, kaybettiğimiz maç.
1: Evet.
3: İkinci yarı oyundan düştük biz. İlk yarı en az 3 tane %100'lük gol pozisyonu var. Hı hı. Fenerbahçe girdi pozisyonları gole çevirdiği sürece böyle farklı skorlar gelecek. Her maçta bak, dikkat edin abi ve o maçları da senden yorumunu bekliyorum.
1: Peki.
3: Teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak.

0: Arkadaşlar var yok oyun futbolla ilgili her detay kontrol ediliyor demiş. Bu bu futbol iklimi demiş. Yani siyaseti koymuş. Boşuna tartışıyorsunuz demiş. Nasıl okudum gördün mü? Aralarda ince ince şeyler var. Hakan Yılmaz Bey yazmış da ince ince şeyler var. Fark ediyorsun değil mi? Topu göğüse alıp indiriyorum, topu göğüse alıp indiriyorum. 10 numaraya Asensio gibi adamım ya. Araya mı gidelim peki? Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Bak yurt dışından Yaşar Usta göndermiş mesajı. Diyor ki Aygün Bey Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'tur diyor. Sinop'a gittin mi? Telefon mu var? Anlamıyorum ne dedin Yücel. Ciddi olamazsın. Vallahi mi? Aa, günaydın.
5: Aygün Bey günaydın, selamünaleyküm.
0: Okuduğun kişi şu an hatta dedi şimdi, ben de şaşırdım ona. Aa dedim.
5: Aynen. Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'tan sevgiler, saygılar, hürmetler.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Sinop mantısı efsanedir. Doğru mu?
5: Aygün Bey şu anda simit aldım, eve gidiyorum. Mantı akşama. Kayseriler ne kadar deseler de mantı bizim diye. Mantı bizim mantı.
0: Ama senin mantı biraz daha farklı biliyorsun.
5: Ama bizimki
0: biraz daha katlanıyor ha. Bak nasıl bilirim ben Sinop'tan.
5: Bizimki biraz daha büyük. Kulak büyüklüğü derler.
0: Aynen.
5: Cevizlisi vardır, yoğurtlusu vardır.
0: Aynen, cevizle kaplanır. Doğru.
5: Aynen. Kayseri'ninki bana biraz çorba yandırıyor. Yani biraz koyu çorba gibi.
0: Ama onların mesela bir kaşıkta 40 tane mi 50 tane mi ne diyorlardı galiba? 40 mıydı 50 mi öyle bir şeydi. Onlarınki de çok lezzetli sana söyleyeyim yani. İki tarafını tamam. Yediğim için sana söyleyeyim. Yani Sinop mantısını da yiyen biri olarak söylüyorum. Kayseri de aynı şekilde. Yani ikisi de lezzetli. İkisinin farklı lezzetleri var. Ama tarihi anlamına bakarsan Sinop Kalesi'ne mutlak sürekli görünmesi gerektiğini söylerim. Sinop cezaevinin, tarihi cezaevinin gezilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Doğru mu söylüyorum?
5: Aygın Bey orayı gezerken bile insan ürperiyor. Orada yaşananlar nasıl yapmış? Maalesef.
0: Buyurun.
5: Ben biliyorsunuz zaten 31 seneden beri Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da nasıl yazıyorum. İşte 5-6 haftadan beri Sinop'taydık. Perşembe günü izin doluyor. Döneceğiz inşallah.
0: Hollanda neresinde yaşıyorsun?
5: Utrecht.
0: Ha Utrecht'tesin. Arnhem'de benim arkadaşım var Hollanda. Arnhem'de
5: zaten 50-60 kilometre civarında.
0: Yakın değil mi? O da kuaför orada. Türk arkadaşım kuaförlük yapıyordu.
5: Ha. Hollanda'nın zaten toplam yüz ölçümü Konya'da yok biliyorsunuz.
0: Yani doğru söylüyorsun. Çok doğru.
5: Gezmeye kalksak şöyle 2,5-3 saatte bir bunu bulmaz yani her tarafı gezmemiz.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Evet dinliyorum seni.
5: Aygın Bey... Ya konuşulacak çok şey vardı aslında, şöyle bir size esas merhaba diyeyim dedim.
0: Valla hoş geldin diyelim.
5: Güle güle diyelim artık.
0: Artık yavaş yavaş da güle güle. Arabayla mı döneceksin? Dikkatli gidelim o zaman, arabaya dönecek sen de.
5: Yok araba değil, uçak. Buraya arabayla geldim geçen sene. İki sene kalma hakkı var işte. Bir izin daha yapacağız inşallah arabayla. O şekilde. Araba kiraları maalesef aldı başını gidiyor. Onun için...
0: Fiyatı zaten Hollanda'da araba alıyorsun. Sıfır araba alıyorsun.
5: Haydi. Ya bak burada ben uzun kalıyorum. 6-7 hafta. 6-7 haftanın araba kirası aşağı yukarı 1700-1800 euro buluyor.
0: Orada araba alıyorsun. Fiyatı.
5: Ben 1000 euroya araba aldım. Yani ondan geldim. Yani ilk de en az 3 tane de izin yapıyorum o arabayla. Dolayısıyla bayağı uygun oluyor.
0: Peki.
5: Ya Aygun Bey bir kelime söyleyeyim ondan sonra kapatayım. Ya lütfen şu spora, siyaset medyası, ne bileyim böyle avukat yorum.

0: yukarı. Ne bileyim yani böyle.
1: Ya, ya yorum yapsın avukat.
0: Buranın reyting ayrı bir reyting demek ki. Ya herkes bunları sokuyor ya. Sporu bir açık bırak kardeşim, bir rahat bırakın. Spor medyası konuşsun ya.
1: Ne demek sizin, anladım şimdi. Şimdi anladım. Şimdi jeton düştü. Ya, şimdi 40, jeton düştü.
0: 40 yıllık spor muhabirliklerinden nerelerden gelmiş Aygun Bey yapsın spor yorumculuğunu ya.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Siyasi yazarlar ben de siyasi de yorumlan kardeşim ya. Konuş siyasette konuştuklarınız ya bomboş, kimse dinlemiyor. Oradan spor aşağı ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ya. Peki. Yakasını bırakın şu sporun ya. Ya abi, sporu biz spor olarak görelim ya. Böyle hani ya yurt dışında Aygun Bey, biz hafta sonları maçları seyrediyoruz. Pazartesi günü iş yerinde arkadaşlarla. Ya biz Türkler savaş anlatır gibi anlatıyoruz. Adamlar bir görseniz sanki bir sinema filmine gitmişler.
1: Gitmiş gibi, izlemedi.
0: Bu şekilde anlatıyorlar ya.
1: Aynen, doğru söylüyorsun.
0: Ya.
1: Doğru.
0: Ya yok, herkes ulema kesin. Yok şunu niye oynattın, yok mu? Oynatıyor adam, gol atıyor, asist yapıyor. Ondan sonra ses yok, başka yerde yükleniyorlar. Kardeşim rahat bırakın, biz sezon sonunu görün. Real Madrid bak dünyanın transferlerini yaptı. Bizim emekli Mourinho gitti, orayı da batıdan yazın.
1: Evet ya, orada kötü durumda. Yani Fenerbahçe'nin ağır işte abi. Toparlayamaz kendini.
0: Manchester United yıllardan beri transferler yapıyor aynen sürünüyor yerlerde. Ya bir spor olarak seyredelim. Allah şu Ferhat'ı da Türk futbolundan kurtarsın
1: diyelim. Amin diyelim. Evet. Amin. Peki görüşürüz. Kendine çok iyi bak.
0: Türk kulüpleri sizin kadar Ferhat Bey'le uğraşsaydı zaten o işte çözülmüştü.
1: Bence de çözerlerdi ama işte benim kadar uğraşmıyorlar. Ben çok teşekkürler tekrar. Allah razı olsun.
0: Aygun Bey çok seviyorum sizi. Allah'a emanet olun.
1: Bir mukabil.
0: Hayırlı sendeki programlar.
1: Kendine çok iyi bak. Sen de iyi ki varsın.
0: Hollanda'da yazmaya devam ederiz.
1: Yaz yani, inşallah. Akşam da Sinop mantısını yemeyi unutma.
0: Tamam oldu. Seni
1: hadi afiyet tamam. Olsun. Sağ olasın. Dün böyle bir yayında şunu söyledim ya. Yani ben dedim, şimdi konuşuyoruz bu kulüpler mulüpler, bu yasaklar masaklar cezalar falan filan. Bu Sayın Serdar Adalı çıkıyor falan. Dedim ki ben Serdar Adalı olsam dedim, ne yaparsın dediler bana. Dedim ki Serdar Adalı olsam dedim, açık ve net söyleyeyim. Maçtan önce bütün yönetimle beraber ağzıma bant çekerim dedim. Aynen böyle bantı çekerim ağzıma dedim. Tamam mı? Stadyuma girerim dedim. Böyle kaldılar yayında. Yayında anlatıyorum ona. Dediler, futbol takımını dedim sahaya ağzına bantlı çıkartırım dedim. Tamam mı? Aynen böyle ağızdan da bant. Siyah bant. Bantlı çıkartırım dedim. Böyle tepki yaparım dedim abi. Çıkıyorlar. Tepki yok abi. Hakikaten yok. Ya elinize... Ya siz... Bak. Başka bir şey söyleyeceğim ama neyse hadi söyleyeyim. Hadi içimde kalmasın. Diyorsunuz ki yayın ihalesini 400'e 500'e çıkartacağım diyorsunuz. Siz de bir MHK başkanını indiremiyorsunuz. Yayın ihalesini nasıl 400'e 500'e çıkartacaksınız ya? Güldürmeyin beni abi. Ben rakamı söyleyeyim mi? 150-160'ı gene geçmez, bilginiz olsun. Dinleyici mi var? Dinleyici varmış, alalım. Şunu da okuyalım, Almanya'dan Devrim Bey göndermiş. Günaydın Aygün abi, anlamadığım bir şey var. Ortalık yangın yeri, herkes TFF'den MHK'den isyan ediyor. Bunlar çıkıp bir şey desin. Ya kafalarını gömmüşler, deve kuşu gibi ortalıkta yoklar demiş Almanya'dan Devrim. Teşekkürler. Günaydın, alo günaydın. Günaydın.
2: Merhaba, günaydın. Ankara'dan Mustafa, Fenerbahçe taraftarı.
1: Mustafa abi, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Milli takım haftasına girdik, başarılar diliyorum.
1: Aynen. Hafif de sakatlıklar var. Ondan detayına zaten birazdan gireceğim. Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
2: Fenerbahçeli olarak mutlu girdik araya.
1: Evet.
2: Yani bir moralli girdik. Bir mutlu derken moralli girdik.
1: 8-0 bir galibiyet. 20 yani puanlık bir... fark 11 puana indi. Benim hesabım
2: averaj... Evet, siz öndeki takımları topluyordunuz. Farkları topluyordunuz.
1: Geçen biri yazmış. 22'de 11'e indi diye yazmışlar. Şu an 11 puan var.
2: Yani şey, bu futbol takımı diyeyim şeyini, nefretini mi kustu Eyüp'e, bir şey oldu yani, patlama yaptı orada.
1: Ya Eyüp'ün, yanlış anlamayın, Eyüp'ün falan yani bu ligde olmaması gerekiyor ya. Ya şu ligde oynamaya hak eden takımlar çok fazla, daha fazla takım.
2: Ama oynayan yabancı sayısı da fazlaymış. Hani dün evet, Eyüp tamam birinci ligde oynasın, yerli futbolcuları hani gençleri yakalasın.
1: Eyüp şey arkadaşlar hani kızacak o... belki ama yani hakikaten olmuyor abi, yakışmıyor Eyüp ya. Ya hakikaten pendik Eyüp.
2: Ama bizim tamam, başarımız şey, gol sayımızı da küçümsemeyelim bence yani. Yok. Takım tamam zayıf takım diye diyoruz da yani
1: 8 gol önemli da... Avrupa'da şu an yani, manşetlere çıkmışsın ama bir, çok da şeye girmek böyle... lazım. Çok da havaya girmek lazım.
2: Kaçırılan ya, mutlaka da bir moral oldu takımın, hani atıyorum gençler maçını biz kaybetmeyi hak etmedik. Ama hani hakem hatası oldu o maçı. Gerçi şey açıklama yapmış, penaltı değil diye. Mert Müldür ameliyat oldu, ona da geçmiş olsun diyorum.
1: 6 hafta civarı yok şu anda.
2: Yani hiç tekmenin bir önemi yokmuş yani, topa vurduktan sonra atılabilirmiş futbolculara yani. Onu öğrendik. Neydi hakem hocamızın ismi?
1: Serdar Akçay.
2: Antony, Anthony Taylor.
1: Ha, Anthony Taylor. Ben hakem olarak hani bize bağlanın zaten.
2: Serdar Akcan zaten o da niye sokuyor? Onu da hani hakem olarak bilmiyoruz da. O da Torreira'nın iyi niyetli tekme attığını, kayarken çektiğini, sakındığını söylüyor da her maçta yapıyor. Tarı bile görmüyor. Faul veriyorlar bazen, bazen vermiyorlar. Hani o maçı kıyasla da Trabzon maçındaki Savic'in pozisyonuyla Torreira'nın pozisyonu bir değildi de orada iki futbolcu da topa atlıyor. Birinin ayağı hiç korumaya almıyor. Diğeri biraz takılıyor diye hani onun sarı kartı göstermediler.
1: Doğru.
2: Hani Galatasaray'ın atıyorum Abdülkerim'e sarı kart elde kesme topu kesti Trabzon maçında. Hani maç 4-0 olduğu için hiç konuşulmadı. Hani yani o da gelecek vadeden bir hata bilerek eliyle kesti. Her neyse ben şimdi şey Beşiktaş bizi yendiği zaman şey demişlerdi. Hani Fenerbahçe çok kötü oynadı. Hakem hatalarına sığınmasın demişlerdi de ben de aynı şeyi Beşiktaş'a iade ediyorum. Ahmet Spor'a yenildiler. Hani kendileri gibi sert oynayan bir takıma denk gelince hakem de biraz iyi olmayınca diyeyim. Hani yeni, yani iyi oynadığını kimse Ahmet'in koştuğunu inkar etmezdim. Ben Ahmet'i izledim maçı.
1: Çok iyiydi. Ben de iyiydim.
2: Yani de. Maçı isteyen takımdı. Hani Ahmet'i. Hakem penaltı vermedi Vilaoviç'e.
1: Vilaoviç pozisyonu penaltı ama onu da söyleyelim.
2: Ha, yani kırmızı kart penaltı vermedi diyorlar da yani hakem devreye girince nasıl gelince.
1: Toparlayalım Mustafa Bey. Hızlı hızlı toparlayalım.
2: Ya ben şimdi İsmail Hoca'yı herkes küçümsüyor da ben işte Beşiktaş'ı da uçuyordu İtalyano. Hani Hakan Can Bey çok beğeniyordu. Demek ki karşısına aynı tertlikte bir takım çıktığı zaman hakem de eşit kararlarla yönetmediği zaman Beşiktaş da gayet güzel yenilebiliyormuş.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Yani ben Fener'i küçümsemesinler. Beşiktaş'a biz 2-1 sağımızda yenildik de biz hakem hatalarıyla yenildik. Kusura bakmasın.
1: Çok teşekkürler.
2: Onlar da iyi oynasalardı Ahmet'i yenselerdi. Öyle söyleyeyim.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere.
2: İyi yayınlar.
1: Çok iyi bak. Aygün Bey merhaba, kolay gelsin, iyi çalışma. Aygün Bey, senelerce milli takım başında olan Montella ilk çıktı, Dünya Kupası elendi ve oyuncularımız o maçta oynamadı. Ama kendi maçlarında vurdukları gol oluyor. Bizim futbolumuz bitmiştir. Montella'yı da istifaya davet ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aydın Kumral Bey'miş. Teşekkürler Aydın Bey. Kendinize çok çok iyi bakın. Galatasaray stadını ultra işgalinden nasıl kurtarabiliriz? Futbolcular ne zaman galibiyet bayrağı Galatasaray bayrağı ve galibiyet ya da şampiyonluk kutlayabilecek acaba merak ediyorum demiş. Konuyu tam bilmediğim için bir şey de diyemiyorum. Yorum yapamıyorum yani. Çok fazla mesaj var. Şu mesajları azaltmam lazım. Aygün Bey yayınlar. İyi günler. Beylikdüzü'nden Mehmet Akıncı. Ben bu bölgede ses seviyesi biraz düşük. Bilginiz olsun demiş. Beylikdüzü. Ses seviyesinde bir düşme varmış. Arkadaşlar uyarımı teşekkür ederiz. Mehmet Bey. Günaydın.
3: Günaydın abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Raşit abi, Ankara'sın.
1: Raşit hoş geldin.
3: Hoş bulduk abici. Nasılsın?
1: Sağ ol Raşit. Sen nasılsın? İyi misin? Söyle kardeşim.
3: Ben de çok iyiyim abi, Fenerbahçeli olarak. Şimdi medyaya bakıyorum abi, sosyal medyaya olsun, televizyonlara falan. Bir küçümseme var böyle 8-0'lık skoru da. Tamam yani bir veri vermez belki, fazla bir veri, ama camiayı birleştirir, futbolcunun mental sesini yükseltir, futbol taraftarla, futbolcuları taraftarla yönetimi barıştırır, birleştirir, güçlendirir. Yani o kadar da yani Barcelona, Rastik Tantazere 7 tane atınca gündem yaratıyorlar bunların hepsi. Bu galibiyeti küçümseyenler Barcelona'yı yere göre sığdıramıyorlar. Tamam eyvallah, orada futbolcu kalite farkı da var ama oyun farkı da. Sonuçta bu da Eyüp Spor, yani Süper Lig'de oynuyor yani. Yapacak bir şey yok. Keşke oynamasa, taraftar yok, bir şey yok. Neyse onun dışında abi bu Okan Buruk hocanın televizyona yansıyor sürekli, ağzı falan okunuyor işte, nesnedeki falan.
1: Evet.
3: Bunu genele yaymaya çalışıyorlar da abi. Ben de Fatih Tekke hocadan duydum. Böyle ağız okuma yani bir herhangi bir kaflı şey. Ve İsmail Kata hocadan duydum. Ve bu Vincenzo Montella'da İtalyan'dan gördük. Ne bu Sergen Yalçın hocadan gördük. Yani bir tek Okan Hoca da var yani. Bunu genele yayıp olayı basite indirgemesinler yani. Hakemlerle bilmem neyle uğraşacağınız takım içinde sahaya odaklansa, çözüm aramaya odaklansa belki kaybettiği puanları kaybetmeyecek. Belki 4 senedir şampiyon olmasına rağmen hala istifası konuşulmayacak yani. Bunları söylemek istiyorum abi. Fenerbahçeli taraftarlar da şunu söyleyeyim abi. Takımlarına inansınlar, bırakmasınlar. Sonuna kadar desteklesinler. 3-5 tane yorumcunun ağzıyla takımı tribüne gidip yuvalamasınlar. her futbolcu bizim değerlimizdir. Çubukluyu giyen her futbolcu çubukluyu giyene kadar en kıymetlimiz.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
3: İyi günler abi.
1: Görüşmek üzere. Ne demiş bu?

0: İyi günler Aygün Bey. Almanya'dan Seyfettin, Fenerbahçe taraftarının federasyonumuz maçlardan önce ve sonrasında konuşma yasağı koymuş. Benim gözümde bir futbol sever olarak bu bir başarısızlığın üstünü örtmek ve korkmaktır demiş. Doğru. Siz de böyle komik radikal karar alacağınızda ilk baştan MHK başkanını görevden alınız demiş. Ha, doğru alamıyor işte. Orada bir sıkıntı var ya. MHK başkanını görevden alamıyor ya. TFF başkanı. Ve hadi günün şeyini vereyim. Manşetini vereyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu devam etmeyi düşünüyormuş. Ama tabii Ferhat Gündoğdu şu anda görevinin başındaymış sezon sonuna kadar. Yeni dönemle ilgili de onunla ilgili daha karar verememiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu çok başarılı buluyormuş kendini ve devam etme kararı almış. Bakalım başkaları da o kararı aldı mı acaba? Devam edecek mi etmeyecek mi? Hepsini göreceğiz. Dinleyicim var, aram var. Dinleyicim. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İzmir'den Yalım ben.
0: Yalım hoş geldin.
1: Galatasaray taraftarı. Nasılsınız
0: Sağ ol
1: abi?
0: Yalım. Sen nasılsın? İyi misin Yalım kardeşim? Ne diyorsun Yalım
1: İyi.
0: olaylarla ilgili kardeşim?
1: Abi bizim ülke yanlış anlamadı yani. Başarısızlıkla görevlerine devam etmek maalesef şey haline geldi artık. Yani bu bir alışkanlık, huy haline geldi. Yeni moda huy bu. Yeni moda bir yaşam biçimi maalesef. Yani bu kadar başarısız olup da bu kadar ne yapıyorlar anlamıyorum yani. Ben sana geçen gün de söylemiştim, bir soru sormuştum. Ya bu hocalar takımlarına top oynatmıyor ama maçtan sonra çıkıp yok hakemdi, yok bilmem neydi
0: En kolay
1: diyorlar.
0: yola gidiyorlar da ondan.
1: Aynen öyle. Yani şimdi yanlış anlama Aylin abi. Ben Trabzonspor'u çok tebrik ediyorum. Müthiş bir top oynadı.
0: Evet.
1: Bizi paramparça etti. Benim üzüldüğüm konu benim yönümden değil. Sen Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi olarak Galatasaray'ı bu kadar aciz duruma düşüremezsin. Oyun kurtarıcı olarak aldığın adama bak, Kazım Can Karataş. Leslie Ugo Çukwu.
0: Leslie Ugo
1: oyun
0: Çukwu.
1: kurtarıcı olarak aldığın adamlara bak. Hocam ya sana bas bas bağırdık. Ya bir tane sol stoper aldık. Nerede bu çocuk? 3 kilo fazlası varmış şimdi
0: Evet
1: benim.
0: ya geçen Levent Tüzemen söyledi onu ben de şaşırdım onu.
1: Ya
0: Futbolcu aldık diye 3 kilo fazlası var diye oynatmıyor dedi Okan Hoca.
1: abi
0: Ben
1: bak yanlış
0: şaşırdım.
1: anlamasın. Yanlış anlamasın Fenerli taraftarlar.
0: Lukaku o zaman stada girmemesi lazım.
1: Ağzından kaldın abi yani Lukaku'yu o zaman
0: Ya
1: bırak
0: kızmayacak Fenerbahçeliler.
1: stadı
0: Yani
1: çevir.
0: şimdi baktığınız zaman hakikaten Lukaku'nun da kilo fazlalığı var. Dönemiyor adam ben bunu söylüyorum. O zaman Lukaku'nun da stada girmemesi lazım.
1: Ama oynuyor oynayacak
0: E
1: abi bu
0: tabii ki
1: konuyu.
0: antrenman yaptıracaksın ona bir diyet programı vereceksin. E zaten diyetisyenler var kulüplerde.
1: Şimdi Deniz Gül yanlış anlama çok iyi bir futbolcu olacak. Yaşı
0: Ya
1: genç.
0: ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok rahat kendini atıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Çok rahat kendini atıyor.
1: Hocam muhakkak ama şöyle bir
0: Yani
1: durum var.
0: yanlış anlama yani. İki kez gördüm. Yani penaltı alayım diye fena yani. Bak şimdiden söylüyorum Galatasaray camiasında uyarıyorum. Çok rahat kendini atıyor.
1: Ben şu açıdan dedim hocam. Yüzü dönük
0: Ha, o
1: yüzü
0: anlamda
1: kaleye dönüp
0: söylüyorsun.
1: oynayabiliyor. Yetiştirildiği zaman üzerine girdiği zaman çok iyi bir golcü olabilir. Onda bir sıkıntı
0: İnşallah,
1: yok.
0: inşallah, inşallah.
1: Ama sen Galatasaray kulübü olarak Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, lig bir Osimhen'le götüremezsin. Biz bunu söyledik. Hani orta saha nerede? Orta saha. Bakayoko diye bir oyuncu aldın, çocuğa süre vermiyorsun. Hocam senin derdin ne? Hocam sen Galatasaray taraftarıyla alay mı ediyorsun? Kırmızı kart yiyorsun basın açıklaması yapmamak için. Yani böyle bir saçmalık olur mu Aygün abi? O kırmızı kartı yiyor. Çünkü biliyor basın açıklaması yapıldığı zaman soru sorulduğu zaman cevap veremeyecek. Bunları çok iyi biliyor.
0: Trabzon medyası da sert sorular sorardı. Ondan ben de aynı düşünüyordum. Ben tweet attım zaten. Hoca basın toplantısına çıkmamak için kırmızı kart gördü diye yazdım orada
1: Yapma
0: zaten.
1: hocam.
0: Ben de öyle yazdım.
1: Beceremiyorsan bırak git. Galatasaray'ı yönetecek 1.000 tane insan var bugün.
0: Peki.
1: Yönetime de söylüyorum. Siz de bırakın gidin. Bu transfer yapmamak nedir ya? Nedir abi? Yani bari Icardi'yi tutaydınız
0: Icardi
1: takımda.
0: 2099 yılına kadar trafikten
1: Yani
0: cezası yemiş. 2099 yılına kadar ehliyeti. Bu bir
1: çok
0: şey ehliyeti araba kullanmışım. Demin öyle bir yazı vardı. 2099 yılına kadar.
1: ne kadar?
0: Arjantin'de. Bak şimdi şu ironiye bak ha bak. Deniz kenarından fotoğraf atıyor. Bak görüyor musun bak. Deniz kenarından fotoğraf atıyor. Bak şimdi bak. İyi yayınlar abi. Antalya'dan Selim diyor. Bak deniz kenarına atıyor. Bak. Allah sizi inandırsın. Antalya'da çok zor şartlarda yaşıyorum diyor. İstanbul'un değerini bilin diyor. Her yer mis gibi beton, her yer gökdelen diyor. Deniz kenarında bak. Bir tane de Hakan Can'dan böyle fotoğraf bekliyorum. Hakan abi de Antalya'ya yerleşti ya.

0: Necim var. Ara var. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Umran Oto
3: Ekspertiz. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. 10.32 gösteri yavaş yavaş ilk bölümü kapattık. Şu anda 83'e yakın okumayı bekleyen mesaj var. Saatlerimiz 10.32. Şu anda okumaya çalıştığım mesajlar 10.11 mesajlarını şu an açtım. 10.11 mesajlarını okuyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok yoğun ilgi var her zaman olduğu gibi. Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar. Beşiktaş taraftayım. Sana sormak istediğim bir soru var. Yorumunu merak ediyorum. Bu sezon bizim ligde transfer edilen ve çok iyi performans veren oyuncular hakkında bir süre sonra Galatasaray teklif edilmişti ama Galatasaray almadı ya da Okan Hoca istemedi haberleri çıkıyor. Sonra da Okan Hoca'nın istifasını istiyor. Okan Hoca'nın gitmesi için sistemli bir çalışma var gibi. Sen ne diyorsun demiş. Dün televizyon programında Galatasaray muhabiri arkadaş bağlandı. Okan Hoca ile ilgili Abdullah Kavukçu'nun yönetimdeki sıkıntılarını dile getirdi. Ve eğer Abdullah Kavukçu yönetimden istifa ederse Abdullah Kavukçu ile Okan Hoca'nın da çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. Eğer orada bir sıkıntı olursa Okan Hoca'nın da gideceğini yönünde bazı iddialarda bulundu. Onu söyleyeyim. Şu an attığımızda spor yazarı sevgili Haluk'un Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
4: Hoş bulduk sevgili Aygün. Günaydın.
3: Evet, Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karar aldı. Bundan sonra maçlardan önce ve maçlardan sonra kulüp başkanları, yöneticiler, işte teknik direktörler açıklamalar, sert ortama gelecek açıklamalar yaparlarsa, ki bunların amacı şeymiş, gerginliği azaltmakmış, yaparlarsa radikal anlamda cezaları 2 katını 3 katını arttırdığını söylüyor, söylediler. Oradan başlayalım istersen. İngiltere sistemine getirmişler. Siz Premier Lig'i çok yakından takip ediyorsunuz. İngiltere'de tahmin ediyorum İngiliz Futbol Federasyonu ve İngiliz hakem camiası herhalde maçlarını çok iyi yönettiği için böyle bir açıklama yapan kulüp başkanları veya teknik direktörler yoktur gibime geliyor. Bizimkiler işini doğru düzgün yapsa başkanlar ve hocalar da konuşmaz gibime geliyor. Ne dersiniz bu anlamda? Oradan başlayıp yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönelim.
4: Şimdi teşekkür ederim. Konu Premier Lig'den açılınca, bir defa Premier Lig'de böyle bir uygulama yok. Onu şu an itibariyle çok net düzelteyim.
3: Ama haber öyle çünkü. Premier Lig'de
4: anlıyorum. Yani haber öyle ama haberin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Çünkü orada böyle bir rezillik yok.
3: O anlamda diyorsun.
4: evet. Yani maçlar sonrasında kalkıp işte şu şöyleydi, bu böyleydi. Bir de böyle bir TFF yok. Böyle bir MHK yok. Yani Merkez Hakem Kurulu, İngiltere, İşte Türkiye Futbol Federasyonu, bir defa oradaki sistemle bizim buradaki sistem tamamen farklı sevgili Aygün. Şimdi burada yasaklar getirerek, yok işte 3 misli ceza veririm, 4 misli ceza veririm diyerek kendi yönetimsel beceriksizliklerini ve başarısızlıklarını ceza keserek mi Türk futboluna bunu önleyebileceklerini düşünüyorlar? Dün sizin de televizyon yayınında da belirttiğimiz üzere buna kökten bir çözüm gerekiyor. Bunu da sevgili Serdar Akçay hocamız, eski FIFA hakemi, çok güzel dile getirdi. Bunun için bir 2 senelik tamamen yabancılardan kurulu bir sistemin Türkiye'de göreve getirilmesini ve o göreve getirilecek kişilerin de hiçbir yere bağımlı olmamasını, yani şimdi biz Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanı diyoruz.

0: diyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı diyoruz. Ama bu kurumların hepsi nereye bağlı? Ankara'ya bağlı. Haliyle ne yazık ki ben federasyonun da Merkez Hakem Kurulu'nun da hiçbir şekilde bağımsız yönetildiğini düşünmediğim için ben bu söylenenleri gerçekten trajikomik buluyorum. Yani hakkını savunma, hiçbir şeyi söyleme ve ondan sonra bazı hakemler geliyor, itirafçı oluyor. Keşke diyor şunu şurada verseydim, bunu burada yapsaydım diyor. Peki burada kaybolan haklar ne olacak? Karşılığını ceza olarak mı vereceğiz sevgili Aygün? Doğru. Ben buna katılmıyorum. Bu nedir biliyor musun? Bu tip yönetimlerde bazı şeyleri beceremediğin zaman, yönetemediğin zaman hemen ceza usulünü getirmek. Ya bak sen bana böyle konuşursan, sesini yükseltirsen, sert eleştirilerde bulunursan sana 3 misli ceza keserim. Onun için sus. Bizim yönetimimiz bu. Bunu kabul et. Dikte etmek bu. Yani benim lisanımda bu dikte ediyor sana. Diyor ki ben böyle istiyorum diyor. Böyle bir futbol ortamında ne bekliyoruz sevgili Aygün?
1: Doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun.
0: Yani benim söyleyeceklerim bunlar ibaret. Yoksa bunun İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı değil. Burada yönetimsel bozukluk var. Özellikle MHK'de bu MHK'nin başındaki şahsın bu zamana kadar hala nasıl orada oturduğu milyonlarca kişi tarafından konuşuluyor. Sadece ben, sen, o, biz, siz, onlar konuşmuyoruz yani. Ve hala orada duruyor. Üstelik de Futbol Federasyonu biraz evvel sizin telaffuz etmiş olduğunuz gibi diyor ki işte bak böyle yaparsan 2 misli, şöyle yaparsan 3 misli. O zaman hiç oynamayalım daha iyi ya. Tamamen Futbol Federasyonu karar versin. Şampiyon da belli olsun, ikinci de belli olsun. Böyle bir şey yok. Haklarını savunamadığın bir ortamda futbolun tadı kalacak mı o zaman?
1: Tabii canım, yani ya eğer hakkın yeniyorsa çıkıp konuşacaksın. Çünkü yani, kulüp başkanları şey değil ki, her maçtan sonra çıkıp konuşacak.
0: Bir ay gün gördün daha biten haftada neler oldu? Vedat Muriç'in penaltısı, Beşiktaş maçı, Ahmet Spor maçında olan
1: Bilal neler? Beşim,
0: yani doğru. Takdir edersiniz ki biz futboldan çok pozisyon konuşuyoruz. Yani diyemiyoruz ki şu futbolcu çok öne çıktı, bu böyle harikalar yarattı. Salah'ın mükemmel performansı, Vedat Muriç'in inanılmaz 4 gol atışı, bunları konuşacağımız yerde bakın şu anda gündem yine federasyonun olası, eğer çok fazla sert konuşursanız, işte sert demeçler verirseniz, TFF ve MHK'ye yönelik ağır eleştirilerde bulunursanız, yani küçük çocuklara yaparlar ya, bak şöyle yaparsan şöyle yaparım seni diye, bunun gibi bir şey bu, dikte ediyor. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. Cezayla, cezalandırarak nereye kadar varabiliriz ki? Zaten büyük bir erozyona uğradı Türk futbolu ve devam da ediyor. Ve milli ara geldi. İnşallah sonu iyi olur, ne diyeyim.
1: Evet, milli ara geldi. Şöyle baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin de Ahmet'i tekrar tebrik edelim. Ara öncesi liderlik koltuğuna oturdu. Hakikaten iyi de bir kadro kurmuş. Diyarbakır'dan 3-4 büyüklerin de puan alması biraz zor gözüken bir deplasman, zor bir deplasman olduğunu tekrar söyleyelim. Tekrar Ahmet'i tebrik edelim. Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u 8-0 gibi net bir skorla yendiğini belirtelim. Maçla ilgili yorumunuz nedir? Neler söylersiniz?
0: Valla bu maçla ilgili şimdi şöyle yorum yapabilirim. Yani özellikle haftaya baktığımızda hani benim başlığım şöyleydi. Fenerbahçe 8 attı. Trabzon Galatasaray'a 4 attı. Beşiktaş Diyarbakır'da kaybetti ama Ahmet Spor milli araya lider girdi.
1: Güzel.
0: Tabii. Yani haftanın sonuçlarına bakıp dün yayında da söylemiştim televizyon yayında. Ne bir takımı şampiyon ilan etmek doğru olur, ne de bir takımın yarışın dışında düşünmek bence doğru değil. Şimdi Fenerbahçe tarafından başlayacak olursak, haftalardır eleştirdiğimiz, benim de eleştirdiğim bir Fenerbahçe vardı. Üretmekte zorlanıyorduk. Hücum temposunu yükseltemiyordu. Rakip savunmayı açmakta problem yaşıyorduk ki bunda zaman zaman Talişka'yı dile getirdiğimizde yine maalesef bazı kesimler tarafından sosyal medyada linç edildik. Çünkü rakip savunmayı açmakta problem yaşıyorduk, takdir edersiniz ki. Bu kez karşımızda tamamen farklı bir Fenerbahçe gördük. Yani daha maçın başında itibaren yüksek tempo, önde baskı, hızlı pas, işte doğrudan kaleye giden bir oyun. Valla Vedat Muriç'in damga vurduğu, yani öncelikle 4 golünden dolayı söylüyorum bunu. Greenwood'un burada 2 golü var. Gendouzi ve İrfan Can Kahveci de skora kalktı, yaptı.

0: Zaten ilk yarının sevgili Aygün 5-0 bitmesi maçın hikayesini anlatmıyor mu? Ha, belki de şunu düşündü taraftarlar. Ya 5-0'dan sonra Fenerbahçe biraz rövantiyi alıp, ama hayır. Ben hatta 10-0'a kadar gidebileceği konusunda yorumlarım olmuştu. 8-0'da kaldı. Zaten iki tane de bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla yani offside'dan sayılmayan gollerimiz var. Valla şöyle bir tane çekincem var. Bunu dile getirmek istiyorum müsaade edersen.
1: Buyurun.
0: 8-0 çok değerli bir sonuç sevgili Aygün. Ama tek maçlık sonuçla bütün sorunların çözüldüğünü ben düşünmek istemiyorum açıkçası. Çünkü benim Fenerbahçe'de görmek istediğim şey tam olarak ne biliyor musun? Oyunun devamlılığı. Şimdi bunu da Rize Spor deplasmanında eğer bu Eyüp maçındaki aynı iştahı, aynı tempoyu, aynı o çok sevdiğimiz ön olan baskısını görebileceğimiz. Benim için asıl ölçü orası olacak. Rize maçı olacak yani. Bu 3 haftalık aradan sonra ki gideceğimiz Rize deplasmanı, Rize'de ligin bana göre formlu takımlarından. Bunun dışında Fenerbahçe açısından yani gecenin yani akşamın en değerli tarafı yani 8 golden ziyade takımın uzun zamandır ilk kez rakibinin üzerine bu kadar kararlı gitmesiydi. Ben bunu gerçekten özel bir not olarak almıştım. Yani Fenerbahçe bu hafta ayağa kalktı. Şimdi önemli olan bu aradan sonra yeniden düşmemek üzere geri dönmesi. Bunları söyleyebilirim.
1: Tabii ki şimdi baktığımız zaman evet Fenerbahçe kazandı ama Fenerbahçe'de bazı pozisyonlarda eksiklerin de olduğunu görüyoruz. Yani kulüp anlamında da bir eksiklerin olduğunu görüyoruz. O anlamda neler söylersiniz?
0: Valla o anlamda şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde biliyorsunuz Sayın Başkanımız bir açıklama yaptı. Eğer devre arasına kadar az puan farkıyla gittiğimiz takdirde yani şampiyonluk rotasında yolunda az puan farkıyla yani liderlikten bahsetmiyor bakın. Bunu çok net hatırlıyorum. Sürçülisan edersem de affola. O zaman devre arasında bir takım değişiklikler yapacağız ve girecekler de var. Takımdan şeklinde bir ifadesi oldu. Hatta sizin de yapmış olduğunuz YouTube yayınımıza da siz bir gidecek, olası gideceklerle ilgili bir isimler dile getirdiniz. Valla burada ben sizin dile getirdiğiniz isimlerden bir tek Nene üzerinde durmuştum. Nene'nin ben gitmesi taraftarı değilim. Hem U23 kontenjanından faydalanmak için hem de şans bulamıyor Nene. Ben buna da üzülüyorum. Geçen seneki
1: Fenerbahçe muhabir arkadaş da Nene ile ilgili şunu söyledi. Sercan Hamzoğlu menajerini çağırdığını ve Ocak ayında ayrılmak istediğini söyledi.
0: Evet dün sosyal medyaya düştü o bu Sercan Hamzoğlu tarafından. Ben tabii çok dile getirmek istemiyorum ama eğer gerçekten böyle bir talep varsa gerçekten üzücü. Çünkü geçen sene tamam belki çok dakikalar yani dakika anlamında sahada fazla kalmadı ama sahada kaldığı zamanlarda çok başarılı oldu. Tablo ortada, istatistikler ortada, genç ve istekli. Şimdi burada bizim bir de forvet sorunumuz var Vedat Muriç'in dışında. Allah korusun Vedat Muriç'e herhangi bir sakatlık gelirse ne yapacak Fenerbahçe? Lukaku'ya mı bakacak? Lukaku'nun durumu ortada. Geçmişine sonsuz saygım var bir futbol sever olarak. Hiçbir şey diyemem ama Fenerbahçe'ye geldiği hal gördün sevgili Aygün bir pozisyonda önüne atıldı. Kaleciyle karşı karşıya düştü. Düştü götüremedi topu yani. Böyle bir ikinci forvet o zaman ben de herkes gibi soruyorum ya Şerif'i niye gönderdik? 19 yaşındaki atletik son derece gelecek vaat eden bir oyuncuyu neden gönderdik? Yerine Lukaku'yu aldık. Üzücü. Gerçekten üzücü. Yani Fenerbahçe'nin orada sorunu var. Baktığımız zaman Kerem dahi henüz kendini toparlayamadı. Sevgili Aygün. Ben hala Kerem'in tam böyle takıma ne derler böyle %100 demeyeyim de %60-70 bile daha tam katkı veremiyor. Yani sahanın içinde bir mental sanki problemi var gibi. Belki bir veya birkaç gol atarsa kendine gelebilir. Ben aynı şeyi Lukaku içinde dilemiştim Eyüp maçında. Fakat 2-3 tane pozisyon yakalamasına rağmen bazı taraflarda da bazı yorumcular iddiayla Lukaku'nun birkaç hafta sonra çok iyi ya birkaç hafta sonra da biz puan ve puan kaybetme lüksümüz yok. Yani puanlar kaybetme lüksümüz yok bizim artık. Gördünüz işte.

0: Mert Müldür menisküs yırtığıyla duran beliat edildi.
1: Evet.
0: Yani bunun Atlas garantisi yok.
1: Doğru.
0: Şimdi ben niye direkt forvete geldim? İşte Vedat Muriç kaç tane attı? 4 tane attı. Asist yaptı. Penaltı kazandırdı. Skora direkt etki yaptı. Şu anda Vedat Muriç dışında kim var santriforda? Kimse yok. Talişka vardı, kullanıyorduk, gönderdik. Olası Şerif vardı, gönderdik. Benim şu anda gördüğüm kadarıyla hani defansta da var sıkıntılar. Olası Allah korusun ben tamamen olası sakatlıklarda göz önüne alarak. Çünkü 3 kulvarda birden şu anda varız değil mi?
1: Evet.
0: Avrupa,
1: tabii.
0: Lig ve Türkiye Kupası. Peki bu yaş ortalaması biraz yüksek olduğunu düşündüğüm takım bu 3 kulvarda birden eksiksiz nasıl gidecek? Bu da bir soru işareti. Yani bir tane sordun, 10 tane anlattım ama bence ilk olarak yedek forvet diyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin gol atmaya ihtiyacı var. Gol atmalı Fenerbahçe. Hani kreatif anlamda sıkıntı yaşamıyoruz. Özellikle mesela zayıf rakip karşısında zaten bize boş alan bıraktıkları zaman biz gol atarız. Bir şekilde atarız. Çünkü o tarzda boş alanları kullanacak kreatif oyuncularımız var. Mason Greenwood gibi. Ya, bu arada İrfan Can Kahveci'ye de değinelim. İrfan Can Kahveci farklı bir görevdeydi. Benim de sezon başından beri, hatta geçen seneden beri tepki verdiğim bir oyuncuydu. Neden kendi aslına dönemiyor? İlk geldiği zamandaki gibi o beklediğim muhteşem oyun oynayan, asist yapan, goller atan İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum. Bu maçta bir nebze ortaya çıktı. Doğru yerlerde bulundu, doğru katkılar verdi. Umarım istikrarlı olur, devam eder. Çünkü Asensio'nun dönmesini bekliyoruz. Bir de böyle bir durum var. Asensio dönecek de nasıl dönecek? Formda mı dönecek? Yoksa bekleyecek miyiz birkaç haftada? Geçen sene takımın beyniydi. Hem skora hem oyunda oyun katkı, yani hem oyun katkısı hem skor katkısı çok yüksekti. Asensio'da döndükten sonra takımın daha farklı bir hüviyete döneceğini düşünerek yine üzerine basarak söylüyorum. Lukaku devre arası için düşünülmeli. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Olası bir sakatlık, yorgunluk, Vedat Muriç'te ilgili bir durum olursa bu benim söylediklerim tahmin ediyorum gündeme gelir.
1: Evet, şey nasıl buldun? Opongo? Opong muydu? Neydi?
0: Valla Opong. Şimdi
1: genç, 22 yaşında.
0: Ganalı oyuncu. Hı-hı. Bence İsmail Kartal'a buradan teşekkür ediyorum kendisine şans verdiği için. Çünkü veremeyebilirdi de. Doğru mu? Ama diyeceksin ki Haldun skor şu kadar, yani işte kaç sıfırdı o arada tam hatırlamıyorum. Yani oyundaki duruşu, pas verişi, kısa süre içerisindekileri söylüyorum. Bana kalırsa faydalı olacak. Yani Lukaku için düşündüklerimi asla Opong için düşünemem. O kadar söyleyeceğim. Yani futbolu anlayan, bilen benim ne demek istediğimi anlar.
1: Tabii İrfan biraz farklı pozisyonlarında ama İrfan Can'ın da böyle inişli çıkışlı bir grafiğinin olması o bölgede biraz sıkıntıya sokmaz
0: ben
1: mı?
0: Ben onu söylüyorum sevgili Aygün. Yani eğer hani bu böyle rahat bir maçta tamam, çok da güzel, eski zamanlarındaki gibi güzel bir gol attı. Ama burada istikrara bakmak lazım. Yani şimdi Eyüp maçında verilen görevi yerine getirdi diye ben sadece İrfan Can Kahveci'ye bir taraftar olarak teşekkür ederim. Ama istikrarına bakarım. Şimdi ben dedim ya yayında Lukaku ya olmaz, bu vaziyette olmaz. Yani bizim öyle çakılı santrifora artık şu anda ihtiyacımız yok. Şu anda çakılı santrifora. Ama Vedat Muriç bağlantı oyununda var, defansta var. Zaten 4 tane de gol attı. Yani ben maç anlamında söylemiyorum. Golcü, istekli, hırslı. Lukaku çakılı, kıpırdayamıyor. Bunu yönetim, teknik direktör, futbol aklı olarak oraya getirilen Sayın Oğuz Çetin herhalde bunları görüyordur. Hani sorduğun için biraz içimi döküyorum ama bakın santrifor problemi yaşayabiliriz. Yani uzun öncelikle hani nereler dediniz, santrifor problemi yaşayabiliriz. Şu anda defansa da bu ikili çok iyi tuttu. Öyle gözüküyor en azından. Hı hı hı. Ama rakip takımlar karşısında mesela gördüğünüz işte geçiş oyununda Salah Trabzon'da Galatasaray'ı resmen silindir gibi geçti. Yani bizim de bu anlamda iki tane stoperimizin ağırlığı söz konusu. Hani bunu eleştirisel değil, tamamen bir ön fikir olarak söylüyorum. Sol bekte

0: istikrarımız iyi Arşi Brown'da. Umarım işte orada da biliyorsun kart var, sakatlık var. Kelimeleri seçerek konuşuyorum. Tedirgin numaralarda yani. Olası bir sakatlıkta hani yedek kulübemiz şöyle böyle diyorlar. Ben yedek kulübemizin çok zengin olduğunu düşünmüyorum.
1: Çok kısa bir ara, aradan sonra sevgili Aldin Erkal'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Bak bu da yeni bir mesaj. Günaydın Aygün abi, yayınlar. Sinop son 10 yılda 7 kere en mutlu şehir seçilmiştir. Memleketime ve radyoya gelene selam olsun. İbrahim Değirmenci yazmış şimdi. 10 yılda 7 kez en mutlu şehir seçilmiş Sinop. Ne kadar güzel ya.
0: Sinop, o zaman Sinop'a mı gitsek?
1: İstanbul acaba kaç seçilir?
0: Sinop'tan yapalım yayınları.
1: Yayını Sinop mantısıyla beraber.
0: Ha? Vallahi doğru. Vallahi doğru.
1: Evet, Ederson'a gelmek istiyorum sevgili Haldun Erkal. Spor yazarı Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Haldun Bey aynı zamanda Premier Ligi'de çok yakından takip ediyor. Ederson'a gelmek istiyorum. Ederson, Sayın Aziz Yıldırım'la beraber biraz eski günlerine döner gibi oldu. Ne diyorsunuz?
0: Eski döner günlerine gibi oldu değil bence. Hani an itibariyle sevgili Aygün döndü. Şimdi 5 senelik Manchester City performansından sonra gördüğü onlarca şampiyonluktan sonra diyeyim, bu seneki performansını içeren, ben bunu belki bizim editör Ömer'e rica edeceğim bizim bir YouTube kanalında, onun bir sene başından beri performansını çıkarsın aslında. Bunu paylaşmakta da fayda var. Daha doğrusu performansıyla birlikte yapmış olduğu kurtarışları şöyle bir videoda toplayalım. Bence Ederson döndü. Ben döndü gibi demiyorum, döndü. Dikkat ediyorsan devamlı oyunun içinde. Devamlı oyunun içinde. Hani şunu kastediyorum. Pozisyonlardaki hakimiyeti, kurtarışları uzatmayın. Ederson esasında dünya kıyasındaki kalecilerden biri. Geçen sene tahmin ediyorum bir adaptasyon sorunu yaşadı. Belki de Tedesco'yla bir şeyler yaşadı. Belki de yönetimden bir şeyler yaşadı. O yetmiyormuş gibi maalesef belirli taraftar kesimimiz tarafından ailesine kadar yapılan hakaretlerle karşılaştı ki bunu hiçbirimizin kabul etmesi mümkün değil. Moralsizdi. Fakat herhalde Sayın Aziz Başkan o meşhur Aziz Stil'in dediğimizin daha farklısını moral motivasyon olarak kendisiyle biliyorsunuz böyle bir kaleciyi biz 10 milyon euroya bulamayız şeklinde ifadeleri vardı. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra da kendisiyle yanlış bilmiyorsam özel olarak birebir iki tane görüşmesi oldu. Şimdi düşünsenize bir kulübün başkanı, siz oyuncusunuz, sizden birebir bir görüşme yapıyor. Bu esasında şerefidir, onur vermektir ve ona değer vermektir. Bu da pozitif etki yaptı şu ana kadar. Umarım devam eder.
1: Günaydın Aygün abi. Üsküdar'dan Cevdet, Oğuz Çetin ve Cihan Kamer Lukaku'yu almaya giderken demiş. Tabii biraz tepkisini göstermiş. Kilolar anlamında, kilolar adam alıp geldiler anlamında demiş. Sağından de, soluna dönemiyor dedi. Tepkisini göstermiş dinleyicimiz.
0: Ben de sevgili dinleyicimize katılmamak mümkün değil. Yaklaşık 5 dakikaya yakın Lukaku'yu konuştuk. Lukaku'nun şu andaki mevcut durumunu konuştuk. Yanlış anlaşılmasın. Lukaku'nun geçmişini takip edenler, izleyenler biliyor. Ama buraya

0: Lukaku mu? Onun benzeri mi? Kopyası mı? Ben anlayamadım. Yani korkunç ağır. Hiç hazır değil. Hiç hazır değil. Bakın ayağına top geldiği zaman bir bakın. Sadece Eyüp maçında bir tane böyle ters bir dönüş alıp götürdü, bir 20-25-30 metre sürdü. Ondan sonra da düştü zaten. Kaptırdı topu yani. Ya bitiricilik yok. Bizim de şu anda biraz evvel belirttiğim gibi, bu benim tamamen kendi görüşümdür, çakılı forvete ihtiyacımız yok bizim. Bakın şu anda bizim birebir forvet ihtiyacımız tam. Ha ben bir de şunu da söyleyebilirim sevgili Aygün. Vedat Muriç'te kimi görüyorsun sen mesela? Ben söyleyeyim mi sen söylemeden evvel?
1: Söyle.
0: Ben Edin Dzeko'yu görüyorum. Bak defansa geliyor. Ama orta sahaya geliyor.
1: Edin'den biraz daha hareketli ama. Edin'den biraz daha hareketli. Yaş anlamında tabii şey de.
0: Yaş olarak da tabii ama yani Edin Dzeko'nun aklını görüyorum. Öyle diyeyim yani.
1: O
0: performansı görüyorum. Tabii. Yani ben bu benzetmeyi niye yaptım? Ya dikkat ettim bazı hareketlerine. Özellikle tabii başladığından beri maçlar. Tabii ki hem genci hem çok daha hareketlisi ve hırsızı. Dzeko çok daha sakin. O usta vuruşları yapan birisiydi. Ama Vedat'ta bunun bir de forma hırsı ve hakikaten gollerden sonra dikkat edin Fenerbahçe'ye aidiyeti çok büyük Vedat'ın. Yani hiçbir yabancı ve mükemmel de Türkçe konuşuyor.
1: Evet.
0: Helal olsun diyorum yani. Bu kadar mükemmel Türkçe konuşan Kosovalı bir oyuncu ben rastlamadım. Bu da buraya olan aidiyetinin bir parçası diye düşünüyorum. Onun için dile getirmek istedim sevgili Aygün.
1: Merhaba Aygün abi demiş, ben Hollanda'dayım, perşembe döneceğim, anneme yakınım demiş, arkadaşınıza uğrayabilirim demiş, bir isteğiniz varsa söyleyin demiş. Hüseyin Bey'e teşekkür ederim. Annem de kuaför Hakan, arkadaşım benim, selam mı iletirsin Hakan'a, onu özlediğimi söylersin, o ara ara Türkiye'ye geliyor ama öyle söyleyeyim. Tabii şimdi Fenerbahçe zor bir viraja da girecek sevgili Aydın Erkal, yani hem Rize deplasmanı, Galatasaray maçı, arada bir Alanya ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Ne diyorsun bu anlamda?
0: Değiştirilen yani zor olan takımlardan biriyiz. Yani baktığımız zaman. Şimdi tahmin ediyorum buna benzer bir konu dünkü MKTV yayınımızda da geçti. Şimdi baktığımız zaman gerçekten Galatasaray maçına kadar, özellikle lig anlamında söylüyorum, kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Kayıpsız gitmemiz şart. Çünkü o kadar oynak yedik, bir bakıyorsunuz işte görüyorsunuz aradaki puan farklarını görüyorsunuz. Bir açılmaya başladığı zaman zor tutulur. O ne zaman kopmalar, ne zaman olur? Ligin hangi safhalarında gerçekleşir? Onun istatistikleri bende yok. Ama yani en azından Galatasaray derbisine kadar Fenerbahçe'nin belki de hani olabilecek minimum puan kaybıyla gitmesi lazım. Aston Villa maçına gelince ben dün sevgili Tekin Toplucu abimin bir önerisi vardı, aynen katılıyorum. İşte orada Antep maçındaki gibi değil de, yani Antep maçında 3-6 ile çıktı ama bizim orada 3 puan almamız işten bile değildi ama hiçbir şey oynayamadık. Ama Aston Villa maçında evet 3 tane 6 numarayla çıkmamız gerekiyor, yoksa durumu pek iyi görmüyorum. En son Tottenham maçlarını izledim, Tottenham Aston Villa. Aston Villa Londra'ya gelmişti işte bu geçen hafta. Çok korkulacak bir rakip, onu söyleyeyim.
1: Kolay değil
0: diyorsun. Yani yok, hiç kolay değil. Hiç kolay. Ya yani oradan alınacak bir beraberlik var ya. 12-0'lık Eyüpspor'dan daha önemli yani. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki. Sevgili Aldun Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Erkal?
0: Son olarak ekleyeceğim bir şey yok. Milli takıma bu Ulusal Ligi değil mi?
1: Evet.
0: Bizim, yani
1: evet.
0: Bir telaffuzda bulunmayayım. Ulusal Ligi'nde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı basketbol finali var. Fenerbahçe Beşiktaş. Fenerbahçe'de Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İnşallah göz zevki, heyecanı yüksek bir basketbol finali izleriz. Hak eden kazansın. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aygün.
1: Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet, attığımızda spor yazarı sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi MK Haber'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın. Selamlar. Bu akşam dev sınav var, evet.
1: Ne diyorsun dev sınavla ilgili?
2: Vallahi yani normalde Fenerbahçe karşısında kupa finallerinde başarılı olamadı bugüne kadar Beşiktaş. Yine bir lig maçlarında iyiydi finale çıkışlarda. Fakat tabii kadro farkı var. Ama ve lakin son 2 yıldır da basketbolda artık yani eskiden bilirsin.

0: işte Anadolu Efes, Fenerbahçe vesaire konuşulurdu. Artık hep Beşiktaş-Fenerbahçe rekabeti konuşuluyor. Ben de çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama bugün kupa gelebilir Beşiktaş'a.
1: Bugün?
0: Kupa gelebilir Beşiktaş'a. Neden
1: yani
0: olmasın?
1: Hak eden kazansın diyoruz her zaman. Onu söylüyoruz aynen. Zaten. Yani onu tekrar aynen. Söyleyelim. Şimdiden her iki takımımıza da başarılar dileyelim. Doğru mu?
0: Evet. Evet. Aynen öyle.
1: Sayın Serdar Adalı'yı çok zor bir süreç bekliyor sevgili Tuğba. Neden öyle diyeceksin şimdi? Sayın Serdar Adalı her maçtan sonra çıkıp açıklama yapmaya başladı. MHK de öyle demin de bir dinleyicimiz bununla ilgili hatta öyle bir yorum yaptı. Hakikaten bence de biraz mantıklı geldi. Bana da biraz mantıklı geldi. Sırf Serdar Bey'i susturma anlamında cezaları iki katına çıkardıklarını açıkladı. Yani genel anlamda şu ara en çok konuşan kişi Sayın Serdar Adalı olduğundan dolayı bunu söylüyorum. Sayın Serdar Adalı açıklama yaptıktan sonra da dün Türkiye Futbol Federasyonu radikal bir karara imza attı ve bundan sonra maç önü maç sonu konuşanlara ağır para cezaları vereceğini belirten ifadeler kullanıldılar. Ne diyorsun bu anlamda? Zor bir süreç mi bekliyor Sayın Serdar Adalı'yı?
0: Ben şu konuş maç önü maç sonu konuşmalarına ceza verilmesi kavramını anlayamıyorum. Kaldı ki federasyon başkanı seçerken bu cezayı kaldıracağım dememiş miydi? Vaatlerinden evet. Biri değil miydi? Vaatlerinden biriydi.
1: Doğru.
0: Burada kullanacağınız kelimeler hakaret vesaire bir şey içermiyorsa neden ceza alınıyor? Eskiden böyle bir ceza yoktu. Dün akşam bahsettik. Maç sonu bittiği zaman o eski tabiriyle şeref tribünün önünde geçerdik, kameralarla beklerdik ve çıkan bütün yöneticilerden görüş alırdık. Hiç kimseye ceza falan verilmiyordu. Şimdi her hafta birilerine ceza veriliyor. PFDK veriyor, tahkim kaldırıyor. Hakkını savunmayacaklar mı mesela? Hakem yanlışını yapınca da oluyor. Onun cezasını kime veriyoruz? Hakem yanlış yapıyor, cezasını kime veriliyor? Diyor. Bu sene iki net yani iki tane yenilgisi var Beşiktaş'ın. İki yenilgisinde de çok net hakem hatası var. Alanya maçında zaten bir değil birkaç hata var. Ahmet maçında da hani herkes ilk yarıdaki yorgun ve daha Beşiktaş'ı düşünmeyin. İkinci yarı ve maçı 90 dakika olarak düşünürseniz orada da yine verilmemiş bir penaltı ve kırmızı kart var. O maç da çok rahat 3-3 bitebilirdi. 3-3 bitseydi zaten bugün şu anda Beşiktaş liderdi. Hayır, o 15 günlük araya Beşiktaş liderdi.
1: Beraberlikle Beşiktaş veriyordu zaten canım.
0: Evet, beraberlikte
1: yani. Ha?
0: Aynen, beraberlikte Beşiktaş lider oluyordu. Kaldı ki dediğim gibi yani yorgun bir şey. Şimdi sorabilir herkes, Beşiktaş yoruldu. Özellikle ilk yarı niye böyle kötü oynadı? İkinci yarı değişikliklerle tempoyu sürdürebildi.
1: Orada hocanın biraz hatası olduğunu düşünüyor musun?
0: Yani şöyle,
1: kadro tercih anlamında.
0: Hata olarak da çok da görmeyelim. Çünkü sonuçta bu futbol mesela futbolcuların kasları falan ölçülüyor biliyorsunuz. Hı hı. Yorgunluklarına vesairelerine bakarak ileri uzun vadeli düşünerekten o GPS cihazlardan yeleklerden ya da normal işte kas ölçümü düzenli yapılıyor. Artık daha teknolojik cihazlar var. Ve dolayısıyla da buna göre kendi tercih yapıyor ve 3 kulvarda şu anda 2 kulvar ama mücadele ederken rotasyona gitmek istiyor. Rotasyona gitmeyi de seven bir hoca. Ama bunu da birebir sorduğumuzda hep şunu söylemişti. Rotasyona gitmeyi sevdiğimden dolayı değil. Ben eğer 2-3 kulvarda mücadele edeceksem rotasyon yapmak zorundayım diyen bir hoca ve takımı 11 kişi değil 18 kişi olarak düşünüyor. Yani kafa mantık yapısı bu. Şimdi burada Beşiktaş'ın Ahmet'teki en büyük sıkıntısını şöyle anlatayım. Perşembe günü Beşiktaş'ın maçı bir de saat 22'deydi. Bakın Perşembe günü yine 18'de 19'da oynamakla 22'de oynamak başka bir şey. Biyolojik saat açısından söylüyorum. 22'de maç zaten gece 12'de bitti yani. Stat'tan çıkıp tesislere varmalarında 2.30-3. Yani o adrenalinle bir de o günkü o muhteşem taraftar coşkusu, galibiyetin şevkiyle diyeyim, oyuncuların uyuması sabah 5-6. Ne yaparsanız yapın. Ya bu kadar adrenalin salgılamış bir de tempolu bir futboldan sonra sizin uyumanız sabah 5-6. Yani biyolojik denge tamamen nakavt oldu.
1: Hı hı.
0: Cuma hafif bir mecburen dinlenme rejenans antrenmanı gibi bir antrenman yapıp cumartesi günü de siz Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Diyarbakır'a uçuşa geçmeden önce de taktik antrenmanı yapıyor Beşiktaş. Onu da tam böyle uzun yoğun bir taktik antrenmanı yapamıyor. Bir kere birincisi bu. Yani maça yönelik tam bir taktik antrenmanı yapamıyor takım. İkincisi hoca da bence bütün enerjisini ve gücünü Marsilya maçına harcamıştı. Yani Marsilya maçını incelemişti. Bize duyumlar aldık. Yani teknik ekibi 3-4 gün boyunca sürekli sabahlara kadar bu Marsilya maçına yönelik kurgular yapıyor vesaire. Dolayısıyla da Ahmet'i yeterince inceleyememiş olabilir ki öyle olduğunu düşünüyorum. Onun etkisi var. Ahmet'in teknik direktörü de Vesli Kasi de Beşiktaş'ı iyi incelemiş. Yani orada Beşiktaş'ın en büyük bağı Orkun'la Salih. Bu bağı koparmayı başardı.
1: Orkun'la yani ben Salih, çok beğenmedim Orkun'u, ben sana söyleyeyim.
0: Evet. Orkun'la Salih bağlantısını kopardı. Bakın yani Orkun'la Salih bağlantısı Beşiktaş için çok önemli. O bağlantıyı kopardı. Bunu iyi okumuş. Beşiktaş taktik olarak çözmüş. İkincisi her zaman olmaz. Yani uzaktan şut atarsınız. Her zaman girmez. Direkten dönen Raşisa'nın golü vardı. Yani Raşisa kahramanı olabilecek birinin mesela. Ama bir rakibinin attı, girebiliyor. Böyle de bir olay var. Dediğim gibi yine Vlahovic'e verilmeyen penaltı. Hakemlerin mesela Osimhen'e gösterdiği toleransı tam tersini Vlahovic'e karşı gösterdiğini düşünüyorum. Yani çünkü
1: göstermediğini mi düşünüyorsun? Gösterdi yani, mi göstermedi
0: evet,
1: mi?
0: Tolerans gösterirken Osimhen'e Vlahovic'i göstermiyor.
1: Ne, o anlamda söylüyorsun.
0: Göstermiyor çünkü her hafta hemen hemen benzer şeylerle karşılaşıyor. İri yapılı bir futbolcu. Dolayısıyla da ve de böyle şey yani birebir temas etmeyi de seven, yani arkası dönüp oynamayı da çok her futbolcu beceremez. Onu da oynamayı beceren bir futbolcu. Dolayısıyla da rakiplerle yakın temas içerisinde olunca Vlahovic, nedense Vlahovic hep faale maruz kalırken Vlahovic faal yapıyor görüntüsüne bürünüyor hakem. O gün de dün Serdar Hoca ile net olarak anlattı, bizim kafamızda soru işaretiydi biliyorsun. Neden dedik VAR devreye girmedi? Hakem Vlahovic'e kart verdiği için VAR devreye giremiyormuş.
1: Doğru, kart verdiğinden dolayı devreye giremiyor.
0: Aynen, yani bunu bir kez daha anlatalım. Eğer hakem Vlahovic'e kart vermeseydi VAR'ın orada devreye girip uyarması gerekiyordu. Gel bakalım pozisyonu incele. Ama bunu diyerek mi verdi? Yoksa yani uzaktan çok uzak kaldığı için pozisyona mı devreye girmedi? Bu arada dün akşam da söylemiştik yayında. Yan hakemler, yardımcı hakemler ne yapıyor? Eğer hiçbir fonksiyonları yoksa orada yanda durmasınlar yani.
1: Gerek dördüncü yok. Hakemler.
0: Şu anda sadece VAR hakemi ve dördüncü ve yani maçın hakemini konuşuyoruz. Yani bir eskiden yardımcı hakem denen bir şey vardı. Kulağına üflerdi, konuşurdu, ederdi. Yani orada Vlahovic pozisyonunda hakem uzak, özellikle de hakemin uzak kaldığı pozisyonlarda bence asıl olan yardımcı hakemin devreye girmesi gerekir. Ki yardımcı hakem bazı açıları kenardan çok çok daha iyi görebilir. Yani saha çizgisi başka bir şeydir. Yani sen foto muhabirliğiyle yaptın, öyle değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yaptın ve düşün yani şimdi o saha çizgisinden bazen de farklı görebiliyorsun. Yani VAR'dan da daha farklı görebilirsin. Çok daha net bazı şeyleri görebilirsin. Kamera açısından da. Direkt çıplak gözle. O yüzden rica ediyorum artık şu yardımcı hakem kavramını bir yeniden konuşalım. Yani yardımcı hakem denen bir hakem grubu var. Ve VAR hakemliği çıktığından bu yana bir gün bile ben yardımcı hakem uyardı, yardımcı hakemin etkisiyle o kararı aldı falan duymadım. Konu mankenliği mi yapacak yardımcı hakemler? Yardımcı hakemler de artık rica ediyorum devreye girsinler.
1: Kısa bir araya gidelim sevgili Tuğba. Aradan sonra sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu sohbetimiz zaman için kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını

0: ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Tuğba, biraz bugün yayına gelmeden önce şöyle biraz istatistiklere baktım Beşiktaş'la ilgili. Hemen onu sana aktarmaya çalışacağım. Şu an haberi bulmaya çalışıyorum bir yandan da. Beşiktaş deplasmanda kayıp, Dolmabahçe'de kusursuz diyorlar. Ne diyorsun?
4: Aynen öyle, çünkü bu sene kaç senedir taraftarda böyle bir artık bıkkınlık vardı hakikaten.
3: Süper Lig'de 6, Avrupa Kupalarını 7 maç oynayan Beşiktaş çıktı 13 karşılaşmada 10 galibiyet alırken 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılan siyah beyazlar mağlup olduğu maçların tamamı deplasman.
4: Deplasman, aynen öyle. Yani bu sene hakikaten o stadyumdan çıkma çok zor. Bu sene taraftar da müthiş. Ve şimdi tam Beşiktaşlıların istediği futbolu da oynadığı için Beşiktaş daha atak, daha ileriye çıkıyor, baskılı oynuyor. Bunu zaten taraftar çok sevdi. İnanılmaz, bu sene tribünler çok güzel. Onun da çok büyük etkisi var.
3: Tribünler güzel diyorsan, o zaman şunu sana söyleyeyim. Dolmabahçe'de 7 maçlık seyirci ortalaması 32.844'müş.
4: Yok, dolu, hep doluydu. Hiç boş ben bir şey görmedim. Yani şimdi bu boşlukları bilmem neleri, dün Ahmet maçında gördünüz.
3: İlk 7 maçta diyor, Tüpraş Stadı ortalama seyirci kapasitesi 32.844'müş.
4: Evet, aynen öyle. Yani full oynadı. Full çekti.
3: Doğru.
4: Ama şeylere dikkat ediyorlar tabii bu arada, hani kurallara. Merdiven boşlukları, şunları bunları. Mesela Ahmet maçında bakıyorsunuz, merdiven boşluğu falan yoktu.
3: Evet, yoktu. Yoktu.
4: Yani merdiven boşluğu herhangi bir şey yoktu orada. Mesela oralara, yani verilmesi gereken cezalar bunlar. Sporcu sağlığını, taraftar sağlığını ve olası herhangi bir şeyde bunları düşünerek konulmuş o merdiven boşlukları. Bunlara cezalar verebilirsiniz kulüplere, bunları uygulaması için. Ancak ya da işte mesela fıskiyeler açıldı, cezası ne?
3: Yani ha, şey de diyorsun.
4: Maçta fıskiye açılıyor, cezası
3: süreyle ne? Süreyle alakalıymış galiba. Sürede bir sıkıntı olunca tabii o fıskiyenin süresinde donmasını bekledikten dolayı biraz beklemişler. Orada bir teknik bir hata.
4: Sen hayır yani işte maç.
3: Ya sen orada bir kasıt mı aramaya çalıştın, onu anlamaya çalışıyorum.
4: Yani, kasıt aramaya çalışmıyorum yani. Hı. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kasıt değil, hayır kasıt değil ama yani cezaya, bunlar bir daha yapılmasın diye ceza konusu olacak şeyler bunlardır. Tribün boşluğudur, işte maç sırasında fıskiyeler çalışmaz. Çimin yapısından da, yani mesela Antalya gibi bir yerde rezalet bir çimle oynadı kaç sene takım giden rakiplerde. Yani Antalya gibi bir şehrin her yeri park, her yeri çimken stadında çim diye bir şey yoktu. Yani bundan kulübe sorumlu tutabilirsin ve ceza verilirsin, vermek zorundasın. İşte böyle fiziksel koşullardan vesaire bir takım kurallara uymuyor diye. Ancak konuşuyor, hakkını arıyor diye ceza kesemezsin. Yani konuşuyor, Beşiktaş'ın hakkını savunuyor diye Serdar Adalı'ya ceza kesemezsin. Ya da başka bir yöneticiye, fark etmez Beşiktaş ya da başka bir şey. Yani burada kurallar çerçevesinde, hukuk kuralları çerçevesinde konuşuyorsa neden ceza kesiliyor? Yani ben bunu hakikaten anlamıyorum. Bir de şu maddeden kesiliyor: Türk futbolunun itibarını
3: zedelemeye yönelik.
4: Yani Türk futbolunun itibarı,
3: Türk futbolunun itibarı mı kaldı ki demeye çalışıyorsun?
4: Evet, yani biz şunu tartışmalıyız. Biz bunu

0: tartışırsak bir yere vararız. Bu sene bence ligimiz daha iyi. Seyir zevki açısından diğer maçları düşünsün. Arada çok böyle Eyüp falan gibi, yani ligin çok alt seviyesine, bir Süper Lig için konuşuyorum, takımlar da var. Ancak bu sene yani çok daha keyifli. Beşiktaş'ı daha keyifli izliyorsunuz. Ahmet'i daha keyifli izliyorsunuz. Çorum Sporu vesaire. Şimdi ve yarışa bakın, yani 7, 8, 9, 10. sıraya kadar her takım şu anda şampiyon olabilir. Çok erken ama fark yok. Puan farkı yok.
1: Yakın birbirine.
0: Birbirine çok yakın yani. 7. sırada Trabzonspor, liderin sadece 3 puan gerisinde. Yani dolayısıyla da böylesine daha kızışmış bir lig izliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da diyebilir insanlar ama çok daha bu 5'lerde, 6'larda, 7'lerde zaten Beşiktaş mesela yarıştan kopuyordu. Ekim, Kasım yarıştan kopmaya başlıyordu. Dolayısıyla da ligimizin marka değerini yöneticiler konuşmasın, susun, oturun, 3 maymun oynayın diyerek yükseltemeyiz. Çünkü belli kural Avrupa'da, şurada burada bizim ligimize birçok Avrupa ülkesine ikinci liginden daha düşük puanlar veriliyor. Şu anda mevcutta Türkiye Süper Ligi'nden bir oyuncu Premier Lig'e transfer etmeye kalksa düşük puanla gidiyor. O zaman sen önümüzdeki yıllar içerisinde oyuncu transfer etmekte zorlanırsın. Yani biz bunları yukarı çıkarmaya çalışmamız gerekir. Daha iyi nasıl hakem sorununa çare bulmamız gerekir. Tüm bunlara çare bulalım, birlikte oturup konuşup tartışalım. Mesela tartışıyoruz, bize önerilerimiz de, yani hep her hafta yayınlarda söylüyoruz. Yabancı hakem, yani mevcut hakemleri en azından eğitene kadar birkaç tane nokta atmış hakem koymalı. Yani Dünya Kupası sonrası hep demedik mi işte Somalili hakemi alın, verin parasını. Yani onun gibi birkaç tane önemli ismi getirin farklı federasyonlardan. Burada en azından o üç tane, dört tane elit seviye hakemi al,
1: getir buraya.
0: Kat, getir buraya. Öbürleri de bundan etkilenir. Yani sürekli bu o hakemlerle mevcut hakemleri sürekli eğitime tabi tut. Daha fazla riva gibi muhteşem bir tesis. Çok fazla olanak var. O hakemleri çok daha fazla kampa tut ya. Yani hani birebir online falan yapma zorunluluk.
1: Pastane getir. Nasıl? Riva'daki pastane nasıl?
0: Pastane ya, genel olarak tesisler çok güzel. O kadar her olanakları var. Yani hakikaten görmeyenler vardır şimdi radyoyu. Yani tesisinden binasına, yani muazzam havası, keza her şeyi. Yani getirsin 3-4 tane elit hakem. O elit hakemlerin yanına bu genç hakemleri koyarsın. Haftada 2 günde Riva'da olma şartı getirirsin. Birebir yatsınlar, kalksınlar. Pozisyonları birebir izlesinler. Çalışsınlar, antrenmanlarını yapsınlar orada daha da yoğun bir şekilde. Yani bu baskı, bu çalışma emin ol 2-3 sene sonra daha farklı hakemler yetiştirir. Böyle de bir şey dene yani. Bence bunu
1: niye denemiyorlar peki? Bunu niye denemiyorlar?
0: Bilmiyorum yani. Yani federasyonla şöyle, federasyon kulüplere diyor ki siz de bir şey yapın diyor. Alın hatta yönetin hakemleri diyor. O yüzden tek başına hakikaten Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben suçlamıyorum. Çünkü kulüpler de böyle bir öneriyle gitse ne diyecek? Yok mu diyecek? Ben hiç zannetmiyorum. Böyle böyle net, şöyle şöyle birkaç tane hakem aldık biz, hatta görüştük ettik, koşullar şöyleymiş böyleymiş, tamam bakın yaparız diyebilirler derler. Yani kulüplerden de böyle bir şey gelmiyor maalesef. O yüzden futbolun marka değerini yükseltmeye bakmak zorundayız. Biraz daha altyapılara yönelmek zorundayız. Burada bu kadar milyonlarca genç içerisinden neden sporcu, futbolcu çıkartamıyoruz sorusunu sormak zorundayız. Bütün olanakları da üst yapılara veremeyiz. Her kulüp bunu yapıyor. Altyapıya gelince tesislerde falan şimdi olmaz, parası yok, şöyle olur, böyle olur deyip o çocukları çok daha zor koşullarda çalışmaya mahkum ediyorlar. Ondan sonra da üst yapıda bir bakıyorsun hiç oynamamış oyuncuya milyon euroları veriyorsun. Adam iki maç forma giymiyor, parasını alıp gidiyor.
1: Aygün abi selam, İstanbul'dan Erdimen. Bu salılar mutlu programlar, keyfiniz bol olsun diyerek mesajımı şiirle bitiriyorum. Aygün abi mikrofonda futbol başka güzel. Yorumları, nokta atışı, cümleleri özel. Gündem ondan sorulur, haber onda hayat bulur. Radyo Spor'da Aygün abi enerjiye devam demiş. Teşekkürler sevgili kardeşimize.
0: Ben de şiir istiyorum ama bir daha haftaya yayına.
1: Bak Ahmet Beştaş'ı ezdi diyen bir dinleyicimiz var, Kadir Doğrusoy. Ahmet diyor Beştaş'ı ezdi diyor. Ne diyorsun?
0: Ezdi, ilk kere ezdi, doğru.
1: Doğru
0: ama
1: söylüyor.
0: Ama ikinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
1: Bakıyorum
0: i̇lk kere
1: şöyle.
0: İçin, evet, ilk kere için doğru.
1: Neymiş? Trabzon'un yorumcuyu bağlıyor demiş. Trabzon'un yorumcuyu niye bağlayayım? Tuba Hanım bağladık, Beştaş yorumcusu o. Tuba Hanım dün Süleyman Demirel'in dediği gibi dündündür bugün bugündür, Hacı Osman da dündündür bugün bugündür diyor. Suçu TFF başkanı değil, TFF kongrelerinde bunları TFF başkanının yüzlerine vurmayıp kulüp başkanlarının değil mi demiş. Yaşar yani, Bey ne diyorsun?
0: Evet evet diyorum ya, yani kulüp başkanları, o kulüpler birliği de şey hareket etmiyor, bir arada hareket etmiyor. Türk futbolunun işte geleceğine yönelik kararlar almıyor. Yani çok acil, sert kararlar almamız gerekiyor. Yani bu kulüplerin yapısıyla, mali yapılarıyla, altyapılarla vesairelerle ilgili bence bir futbol şurası toplanmak zorunda. Şu federasyondaki seçim öncesi birkaç gün işin uzmanları gelsin, konuşsun. Orada bir önce doğru soruyu soralım. Ve sorunları masaya yatıralım. Yani hakem sorunu nedir, nasıl çözülebilir? Altyapı sorunu nedir, nasıl çözülebilir? Nerelerde yanlış yapılıyor? TFF'nin kongre yapısı. Yani futbolu futbolun içinden gelen, evet, delege yapısı. Futbolun içinden gelenler yönetemiyor. Yani futbolun içerisinden gelen futbolcu, teknik direktör, hakem gibi, yani futbolun tamam içinden gelen delegeler %10'unu falan herhalde oluşturmuyor. 10-15 evet, gibi civarındaydı önceki tüzüklerde. Şimdi tam olarak ben de bilmiyorum. Dolayısıyla da bu delege yapısıyla futbolun içinden gelen biri yönetmiyor. Örneğin bir önceki federasyon başkanı gelmiş, işte Antep'te belediye başkanı oluyorsun. Sonra hadi gel sen spor kulübünün de başında gel. Yani federasyon başkanı ya da kulüp başkanı olana kadar futbol maçı izlememiş biri futbol yönetimine başarılı olur mu?
1: Olamaz tabii ki.
0: Soruyorum yani.
1: Tuba Hanım Beşiktaş UEFA liginden çekilsin eğer yoruluyorsa demiş Burhan Bey. Ne diyorsun? Dedin yani maçtan falan filan.
0: Hayır, ne alakası var Beşiktaş UEFA liginden yoruluyorsa? Mevzusu biraz daha kadrosunu zenginleştirmesi lazım. Bir şekilde idare edecek devre arasına kadar. Devre arasında işte takviye yapması lazım. Bir de sonuçta arada olur böyle kazalar. Bir ikincisi de dediğim gibi yani hep mi hakem hatalarından puan kaybeden takım Beşiktaş olacak?
1: Bak,
0: yani net şekilde puan kaybediyor.
1: Nedim Bey'in sorusu önemli. Bu soruyla yavaş yavaş programı bitirmek istiyorum. Senin de cevabını mı çok merak ediyorum. Sevgili Özbek, Tuba Hanım'a sorar mısınız diyor. Nübel'de diyor tavuk karası olabilir mi? Uzaktan şutlarda zaafı var gibi gözüküyor diyor. Ne diyorsun?
0: Yani dün akşam sen de yayında benzer şey söyledin. Evet, yani çok şaşırttı Nübel'i.
1: Rüştü de vardı.
0: Rüştü de vardı. Taraftar da çok sevdi. Uzaktan şutta hakikaten bir şaşırttı. İki gol dedi aynı şekilde, hele üçüncü golde tamamen Nübel'e yazılamaz ama hani Salih'in de hatası, Nübel'in de hatası. Yani üç golde de birinin ikisini kaleci çıkartabilirdi. Yani şimdi herkes çok sonuç, tabii ki sonuç odaklı gidiyoruz ama o uzaktan her şutunuz futbolcu için de gol olmaz. Uzaktan her şutu her kaleci yemez. Yani futbolcu atarken %100 olacak diye bir şey yok. Şimdi 2-0 olunca zaten İş bir anda cehennem gibi bir atmosfer, yani yoğun bir baskı, dediğim gibi tribünlerde boşluk yok, hiçbir şey yok. Yoğun bir baskı, bir yorgunluk, evet doğru.
1: Ama sen bu Nübel'in olayına bir yönel istersen, bir merak ettim ben
0: bu,
1: de yani.
0: Yani şimdi ne diyebilirsiniz ki, o zaman ona göre bence hoca bunun taktiğini alacaktır. Zaten şut atmasını engelleyeceksin. En etkili futbolcusunu tutabilecek isim

0: orada golü atarken Emin Han'dı mesela. İlk yarı oynatmadı. İkinci yarı aldı zaten. Dedim ki ikinci yarı değişikliğiyle daha farklı bir Beşiktaş izledik. Evet, belki de hani ilk yarı Emin Han tercihi olsaydı, tut deseydi, neydi golü atan, o da çok tehlikeli.
1: Çok çok iyi adam.
0: Ahmet'in en çok korktuğum oyuncuydu.
1: Orban mıydı? Orban'dı değil
0: Orban'ı,
1: mi?
0: Orban. Evet, hı-hı, Orban'ı mesela Emin Han tutardı. Osimhen'i nasıl tuttu, Orban'ı da tutardı. Orban'ı tutsaydı zaten belki ilk yarı hiç gol olmayacaktı. O zaman bir başka bir şey de, evet, hocanın taktik hatası burada konuşabiliriz. Ama ve lakin hoca da hani Emin Han'ı tutmadığı, sevmediği için falan değil. İşte hani yorgundu, şuydu bir de hafif böyle bir sakatlığı vardı. Hani onu düşünerekten, anladım, kenarda oturtuyor. Dolayısıyla da alternatif kadro burada önemli olan.
1: Doğru. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuğba'cığım?
0: Yok. Teşekkür ediyorum. Akşama da maçta başarılar diliyorum.
1: Tamam, iki maçı, iki takıma da, Fenerbahçe Beşiktaş'a şimdiden başarı diliyoruz.
0: Aynen.
1: Peki.
0: Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol karşılaşması var. Onu bir kez daha altını çizelim.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere.
1: Evet, hattımızda MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve

0: Dilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. 22 Eylül Salı günlerden bugün son düzün sunmuş olduğu foto finişte an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir, Ankara ve Kocaeli yarışlarını bugün sizler için değerlendireceğiz. Sevgili dinleyenler, Ankara'da pist yumuşak, hava kapalı olduğuna dair bilgi var ki az sonra Aykut zaten bunu netleştirecek. Sonrasında Kocaeli yarışlarıyla alakalı değerlendirmelerde de ben sizlere destek olmaya çalışacağım. Evet, Ankara yarışları ile ilgili sevgili Aykut'a bağlanalım. Ankara'dan atmosferi soluyalım bakalım nasılmış. Aykut günaydın.
4: Günaydın Ufuk, nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim, iyiyim, sen de iyi misin?
4: Çok şükür iyiyiz, koşturmaca devam. Evet, Ankara'da bugün kapalı bir hava var ama dün yağmur yağmadı. Bugün de kara bulutlar var. Sanki yağmur yağacak gibi öyle bir şarkı var diyormuşum. Yağacak ama pist yani o kadar. Hani yumuşak derken evet çok ağır bir pistimiz yok. Çim pistte yarış olur bugün. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. 21 santigrat derecede bir sıcaklık var şu anda. Her şey normal gözüküyor ama ilerleyen saatlerde hafif yağmur şeklinde hissedecektir diye düşünüyorum.
3: İstanbul'da da aynı şekilde hava zaman zaman hafif böyle bir çiseleme oluyor. Yağmur geçişi oluyor. Artık sonbahar haliyle. Zaten kapalı bir haftayı, hafta sonunu geride bıraktık. Bizim için de son derece kapalı bir hafta sonuydu. Belki bilmiyorum, biliyor musun? Şunlar fotoya yakın jokey ile birlikte yıkıldı. Bizim için kötü bir hafta sonu geçti bu hafta.
4: Dilerim, çok geçmiş olsun. Vallahi ben haberim yok, kusura bakma ya. Vallahi çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm yani.
3: Ya evet, olabiliyor yani, tam dördüncülük mücadelesinin içerisindeyken Berkan Çığday ile birlikte devrildi. Şükürler olsun ki Berkan da son dakikada sağlık durumu iyi noktaya geldi. Bilinci kapalıydı birkaç saat, ondan sonra toparladı ama ufak tefek kırıklarla atlattı diyebiliriz. Oluyor zaman zaman öyle kazalar, denk geliyor. Beni bulması da zaten son derece normal.
4: Zaten geldim mi ard arda gelir derler ya. Yani bu işin yani, en kötü evet. tarafını biliyor musun? Bakıyorsun koştuğu zaman böyle bir sıkıntıyla karşılaşmak inanılmaz derecede büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü.
3: Yani cana gelmesin, önemli olan o. En azından atın üzerindeki kardeşimiz iyi. Evet. Maddiyat gelir geçer, hiç önemli değil. Yeter ki canlar sağ kalsın. Gencecik arkadaşımız sporcu evet. neticede önemli olan o. Evet Aykut, Ankara'ya gelelim o zaman. Ankara'da günün ilk koşusuyla başlayalım. Şart bir mücadele, yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak. Ares Gold ama yarıştan çıktı o. 8 isim vardı, 7'si şu anda deklareli net bir şekilde. Neler söylersin günün ilk koşusunda başlayalım istersen?
4: Evet, şart bir İngiliz kısrakların yarış hayatına başlamaları, işte ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Allah kaza bela vermesin tabii ki, gönlümüz o yanda. Ama gerçekten bu kısraklara baktığım zaman Ufuk, birbirine denk isimler göze çıkıyor. Yani ben idmanlarında çok çok iyi gördüğüm bir 5 numara Velihan kızı benim favorim. Adana'da inanılmaz hazırlıklarla gelen 6 numara Wolfsicke. Yine iyi durumda gördüğüm 2 numara Kulov, 4 numara Shadow NX, son olarak da Warrior Beat diyeceğim 8. Yani benim sıralamam, ben bu 5 ismi ayrımsız yazma taraftarıyım. 5, 6, 2, 4 ve 8.
3: Evet, günün birinci koşusunda sevgili dinleyenler, Ankara'da 5 numaralı Velian kızı, 6 numaralı Wuscap, 2 numaralı Clove, 4 numaralı Shadow NX ve 8 numaralı Warrior Beauty. Toplamda 5 at önerdi sevgili Aykut. Zor bir koşu gibi gözüküyor zaten. Sıralaması günün birinci koşusunda 5, 6, 2, 4 ve 8 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldik ikinci koşuya. Yedili Plase ve Yedili Ganyan'da başlangıç ayağını oluşturuyor mücadele. Şartlı 5, 3 yaş şaraplar, neler söylersin?
4: Evet, şimdi iki isim ön plana çıkıyor Ufuk, ama ben burada 5 numara İzgioğlu tarafındayım. Bugün rahat bir yarış kazanmasını da bekliyorum İzgioğlu'nun. Ara sonrası çıktı, ilk yarışı da kazandı. Son yarışında biraz zorlanır gibi olsa dahi bile bugün önlere hemen hamlesini yapacak. Düzlük yarışı yapmasını bekliyorum 5 numara İzgioğlu'nu. Ufak ekonomik bütçeliler banko yazsın. Ben kendi kuponumda banko yazacağım. Tek rakibi, ciddi rakibi yine formda olan 2 numara Ulu Alp olacaktır. Yani 5 ufak bütçeliler için banko, geniş oynayanlar tek ve ciddi rakibi 2 numarayı değerlendirebilirler.
3: Evet, keyifli bir koşu izleyeceğiz gibi, bu koşuda 5 numaralı İzgioğlu normal şartlarda kazanır dedi Aykut ve alternatif bankosu 5 numaralı İzgioğlu, ama tek bir rakibi olduğunu söyledi ki o da son yarışını kazanmıştı, 2 numaralı Ulu Alp. Bir önceki yarışı da Ankara Vali koşusuydu, o yarıştan dördüncülükle ayrılmıştı. 5 alternatif tek günün ikinci koşusunda rakip 2 Ulu Alp. Geldik günün üçüncü koşusuna. Günün de tek çim yarışına, satış 3 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pistte ikinci altılı Ganya'nın başlangıcına start verecekler. Neler söylersin bu koşuda?
4: Çok bir çılgınlık yapak ya, vallahi billahi. Ben bu atı kaç defadır oynuyorum, gelmiyor. Yarışsever gerçekten öldürecek falan gibisinden, ama şaka baka bir yana. Bugün ben çok inanıyorum abi, bugün de gelmezse bir daha asla yazmayacağım. Yine söylüyorum, hava, pist, her şey lehine gözüküyor. At çok iyi durumda. 5 numara Buçero. Açık ve net söylüyorum, bugün kazanmasını bekliyorum. Ufak ölçekler, herkes tek yazabilir yani, ufak bütçeler. Ama satış koşusu olduğu için biliyorsun her sonucu açık. Yine sonlarda kuvvetli gelecek 4 numara Janokua. Melende Maya 2 numara. Son yarışında biraz arada kaldı. 8 numara Tercan Nihat. Yine son yarışın satış koşusunu kazanan Kremada Granada 9 numara yeterli gibi olacak. Ama ben bugün Buçero'nun şeytanın bacağını kıracağını düşünüyorum. 5 numara ufak bütçeler için banko. Geniş oynayanlar 4, 2, 8, 9 değerlendirebilirler.
3: Evet, günün 3. koşusunda 5 numaralı Buçeron alternatif tek olarak öneriyorum dedi Aykut. 5 numaralı Buçeron öncelikli, sonrasında 4 numaralı Canakua, 2 numaralı Run for Yavuz, 8 numaralı Tercal Nihat ve 9 numaralı Keimade Grande. 5 alternatif tek, 2. altılı Ganyan başlangıç ayağında rakip 4, 2, 8 ve 9 şeklinde günün 3. koşusunda. Geldik günün 4. koşusuna. Handikap 17 mücadele, 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte start alacak. 2 numaralı Whisper of Victory de koşunun %22'lik oynanma oranıyla favorisi. Neler aktarırsın bu koşuda bizlere?
4: Evet, koşuya geçmeden bu çorum zaten cazip bir tek gibi gözüküyor. Yani burada yarışseverler hani tek yazmıyorsalar da muhakkak kuponlarında bulunsun. Çok iyi koşacak bugün, bilgisini vereyim de tekrardan. Evet, bu koşu da gerçekten önemli benim için. Ben burada bir takip isim var. 6 numara North Wolf, idmanlarında uçuyor Ufuk. Bugün muhakkak, bir önceki yarışında galibunda rengini fazla beğenmemiştim ama bugün son yaptığı işinde sonları 23.5'tu North Wolf'un. Kum için fark etmez onun için. Her türlü önlere yakın gidecektir. Ben bugün North Wolf'u çok çok iyi koşacağım bilgisini de aldım. Yine ekonomik bütçeler için banko tercihimdir. Bugün cazip isimlerle gidiyorum, kendi adıma söylüyorum. Geniş oynayanlar yine uygun kilosuyla sonlarda kuvvetli gelecek olan 8 numara Lord Vidar. Önlerde gidecek olan tabii ki formda Whisper of Victor'u. Kilosu ağır olsa da Howard, sürprizde de After You diyeceğim. Yani North Dwarf benim alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenler 8, 2, 3 ve 4'ü değerlendirebilirler.
3: Evet, günün 4. koşusunda 6 numaralı North Dwarf alternatif tekim dedi. Kum pistte start alacak bu isim. 2000 metre kum pist, 53.5 kiloluk sıkletiyle banko olabilecek ihtimalini değerlendiriyor ki iki defa kumda koşmuş, bir birinci bir ikinciliği var. 6 numaralı North Wolf'ün alternatif tek rakip 8 numaralı Lord Vidar, 2 numaralı Whisper of Victory, 3 numaralı Howard ve 4 numaralı After You. 6 alternatif tek rakip 8, 2, 3 ve 4 günün 4. koşusunda sıralama. Geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 3 mücadelede 4 yukarı Arap atları, 1200 metre kum pist, neler söylersin?
4: Ya geçen yarış sahanın birindeydi Ufuk. At gerçekten çok iyi durumda. Bu 11 numara kemik kaptan Dilba takısı aldı. Bugün farklı koşacak. İnanılmaz işlerle geliyor. Çok hazır durumda. Bugün çok iyi koşacaktır 11 numara kemik kaptan. Son yarışını kazanan Kraken ki bütün Neşen Jockey'i de hani virajda işi bitirmeye çalışacak. Kraken muhakkak kuponlarda olacak.

0: Yani ara sonrası gördüğü yarışlarla kondisyonu şimdi kapatan 8 numara Erdi Bey. Yine iki yarış gören ara sonrası 6 numara Değeran önlere çok kolay geliyor. Yarış süratli gidecek gibi gözüküyor. Milletin durduğu yerde Değeran baskısını atıp, yapıp kazanabilir. Yine sürprizde de 2 numara Rockstar diyeceğim. 11 numara Kemik Kaptan bende çok çok önde. 4 Kraken, 8 Erdi Bey, 6 Değeran, son olarak da 2 numara Rockstar diyeceğim.
1: Evet, günün 5. koşusunda 11 numaralı Kemik Kaptan öncelikli, sonrasında 4 numaralı Kraken, 6 numaralı Değerhan, 8 numaralı Erdi Bey ve 2 numaralı Rockstar bu koşuda yeterli olacak isimler dedi. Sıralaması sevgili dinleyenler, Aykut'un 5. koşuda Ankara'da 11, 4, 6, 8 ve 2 şeklinde. Geldik 6. koşuya, şartlı 3 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1400 metre kum pist, neler söylersin bu koşuda?
0: Yaklaşık bir hafta önce filandı herhalde, 7-8 gün önceydi. Ağrılar bölgesinden işte girdim. O bölgeden yarış bölgesine doğru geçiyordum. Orada Serhat Çelik'i gördüm. Yürüyordu sahaya. Yarışı vardı o zaman. Bin dedim, hani gel dedim arabaya filan dedim. Sevgili menajeri de Abdülmelik Aslan, buradan kendisine sevgiler saygılar. O da çok başarılı. Hani böyle konuştuk. Bugün o gün dedi işte bir tane atım şanslı demişti. O gün de kazanmıştı. Dedim hani sormam normalde ama dedim böyle hani çalıştırdığın, tabii 8 gün öncesinden sonra abi dedi çağının var dedi. Geçen dedi doğudan geldi, Ankara'da kazandı etkili sprintiyle. At dedi çok iyi durumda dedi. Ben dedi kazanmasını bekliyorum dedi, koşacağı ilk yarışta dedi. Bilgin olsun dedi bana. O günden bugüne belki 7-8 gün geçti. Bugün çağının yarışında süratli gitmesi lehine, ne kadar süratli giderse ki önde bağlasan durmaz isimler var. Onlar da çok kuvvetli gelecek olan bir numara çağının bugün kolay bir yarış kazanmasını bekliyorum. Grupta uygun banko.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 6. koşusunda 1 numaralı Çağınım net banko dedi. 1 numaralı Çağınım günün 6. koşusunda start alan 1 numaralı Çağınım Ankara'da Aykut'un net bankosu. Geldik 7. koşuya, şartlı 1'in bölünen diğer ayağı, dişlere mahsus 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre yine sevgili dinleyenler %34'lük oynanma oranıyla Toryumlu koşunun favorisi. Bakalım Aykut neler aktaracak bu koşudan.
0: Şimdi burada ya o gün, şimdi yine 7-8 gün öncesinden bahsediyorum. Sevgili at sahibi Akın Öztürk, çok seviyorum kendisini. Birçok talihsizlikler yaşamış olabilir ama kalbinin, gönlünün güzelliğini biliyorum. Bugün ona bol şanslar diliyorum. O günkü oturmamızda, konuşmamızda senin şampiyonun ne oldu abi falan diyorum. Koşacağım da haberim de yoktu. Dedi işte salı günü koşuyor işte bir hafta sonra falan, kaydını yaptık falan dedik. Aa dedim, hadi falan dedim. Aykut dedi sen dedi 100 metre, ben diyeyim 150 metre fark atarız dedi. 6 numara Mystical Power. Çok iyi durumda, şampiyon bir orijine sahip, bilginiz olsun. Çok çok iyi hazırlandı. Herhangi bir sıkıntısı yok. At hazır. Ben de bugün kazanmasını bekliyorum ama tay yarışıdır. Bir aksilik olursa iki tane rakip önereceğim. 3 numara Melike ve 8 numara Toryumlu. Ama benim sağdan aldığım bilgi doğrultusunda sevgili Aykut Öztürk'e de şu anda hani başarılar diliyorum, bol şanslar diliyorum. İnanıyorlar kısra, bilginiz olsun, yarı severe de buradan son dakika duyumu olsun diye söylüyorum.
1: Evet, günün 7. koşusunda 6 numaralı Mystical Power banko olarak yazılabilir dedi bu isim. İdman pistinde iyi görünen de bir isim 6 numaralı Mystical Power. Ama tay yarışı rakip arayanlar 3 numaralı Melike ve 8 numaralı Toryumlu'yu bu koşuda ekleyebilirler. Günün 7. koşusunda sıralama 6, tek rakip 3 ve 8. Evet, geldi kapanış, handikap 16 mücadele, dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1500 metre.
0: Çok zor bir yarış Ufuk, ben ne söylüyorum, bütçesi doğrultusunda yarış severler at yazmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki benim bir sıralamam var, izmanlarını beğendim, bir numara Seçil Kız yani günün tatlı sürprizine imza atabilir. Yani ara sonrası yarış gören 4 numara Alçın Sultan muhakkak bunların da olacak. Kim ayırt etmeyen 8 numara Ade Hanım, bu pistte iyi koşacak olan 12 numara Semendin Gücü, kum pisti seven Sevda Mevsimi 10 numara, sürprizi de 11 numara Derya Dil diyeceğim. Yani benim sıralamam 1, 4, 8, 12, 10 ve 11.
1: Evet, günün 8. koşusunda 1 numaralı Seçil Kız, 4 numaralı Alçın Sultan, 8 numaralı Hade Hanım, 12 numaralı Semendin Gücü, 10 numaralı Sevda Mevsimi ve 11 numaralı Derya Dil. Sevgili dinleyenler, 6 isim önerdi. 1, 4, 8, 12, 10 ve 11 şeklinde günün 8. koşusunda Ankara'da Aykut Balcı'nın sıralaması. Aykut, teşekkür ederim değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim Ufuk. Sana iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı aramızdaydı.

1000 TL'ye kadar iade fırsatı, yine yalnızca sabit ihtimalli olanlarda, oyunlarda geçerli. 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyasından da yararlanıyor olacaksınız son düzlükte. Eğer son dakika gelişmeleri de takip etmek istiyorsanız Twitter adresimi tekrar aktif hale getirdim. Ona da @ufukan2734 @ufukan2734 Twitter adresim, oradan da takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, şimdi nereye gideceğiz? Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de Kartepe'de baktığımız zaman bugün toplamda 9 koşu var ve saatler 17-15'i gösterdiğinde günün ilk startı verilecek. Günün ilk startı bir maiden mücadele, zor bir koşu, 12 isim start alacak. Bu koşuda 6 numaralı Scarlet, sevgili dinleyenler, benim önceliğim. Sonrasında 5 numaralı My Handsome, 9 numaralı Shadowfell, 10 numaralı Schoen, 1 numaralı Steel Wings ve 4 numaralı My Black Boy yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Evet sevgili dinleyenler, günün ikinci koşusuna geldik. Günün ikinci koşusu şartlı 3 mücadele. Yamak 1 statüde aprantilere mahsus bir koşu ve 4 yukarı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. 2 numaralı Baka Baba öncelikli isim. Sonrasında 5 numaralı Balkıtay diyeceğim ki son ikinciliği gayet tatminkar ve güzel bir ikincilikti. Sonrasında aşama kaydettiği görülüyor bu ismin ki bugün bu rakiplerinin yanında etkili koşabilir. 8 numaralı CB Bey son yarışı ölçü değil. Son olarak da 1 numaralı Rigel yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün ikinci koşusunda sıralamam 2, 5, 8 ve 1 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 3. koşusuna. Saatler 18.30'u gösterdiğinde şartlı 4 mücadele ile start alacak 1400 metre kum pistte 8 isim var. 2 numaralı Fortissimo kazanma serisine devam edecek ve bugün tekrar kazanmak için sahneye çıkacak bu isim. 2 numaralı Fortissimo benim de alternatif banko adayım. Bugün 2 numaralı Fortissimo önceliklim. Sonrasında 1 numaralı Lucifer ve 3 numaralı Brev Athena. Eğer 2 numaralı Fortissimo banko yazılmazsa rakip 1 ve 3 değerlendirilebilir ama ben 2 numaralı Fortissimo'yu alternatif kuponlarda banko olarak öneriyorum. Rakip arıyorsanız 1 ve 3 yazabilirsiniz. 3. koşuda Kocaeli'de. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Handikap 21 mücadele, 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pistte start alacak 12 isim var. 2 numaralı Canım Çıtır, 1 numaralı İlban Bey'i ve 6 numaralı Avcı Oğlum. Sevgili dinleyenler, bu 3 isim rakiplerinden ayrılıyor. Yarışın gidişatı da lehine olan isimler ki bu özellikle 6 numaralı Avcı Oğlum sonlarda çok etkili gelebilen isim. Ama ben bu 3 isimi ayrımsız tuttum. 2, 1 ve 6. İkinci Altıgay'ın yani başlangıç ayında ama daha geniş oynuyorsanız muhakkak 3 numaralı Orçun Tay, 5 numaralı Esin'in kızı ve 8 numaralı Gür Obası'nda yazabiliriz. Sıralama günün 4. koşusunda 2-1-6 öncelikli, sonrasında 3-5 ve 8 yazabiliriz. Evet, günün 5. koşusuna geldik. Maiden mücadele, 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte start alacak. 12 isim var ki ilk birinciliği için sahne alacak Taylar, 2 yaş İngilizler. Baktığımız zaman 9 numaralı Noble Big Time son 2 yarışından 3.lükle ayrıldı bu isim. Bugün rakiplerine oranla performansı daha üst seviyede gibi gözüküyor. Ancak 10 numaralı Sinistra Derman, biliyorsunuz geçtiğimiz yarışında sizlere banko olarak önermiştim. Son derece cazip bir isimdi. Bugün üzerine daha da koyduğunu düşünüyorum ki o yarışı tam konsantre olamadı ama bugün bence daha önce gördüğü pistte, yarış gördüğü

0: süreçte etkili koşar diye düşünüyorum bu ismin. Benim ikinci sırada önerim 10 numaralı Sinistra Derman olacak. Son olarak da 2 numaralı Dragon Furious yazarak bu koşuyu rahat bir şekilde izleyeceğimizi düşünüyorum. Sıralamam günün 5. koşusunda 9, 10 ve 2 yazabiliriz sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Kocaeli Abaz Derneği koşusu handikap 17 mücadele 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pist, 13 isim var burada da sevgili dinleyenler. 9 numaralı Tizona rakiplerine göre bir tık önde görünen bu isim benim de favorim, ancak bir rakibi var, 12 numaralı Ricardo. Bugün bomboş sikletiyle en ciddi rakibi olur. 9 numaralı Tizona, 12 numaralı Ricardo arasında keyifli bir mücadele bekliyorum. Bu iki ismi yazarak bu koşudan ayrılabiliriz. 6. koşu sıralamam 9 ve 12 yazabilir sevgili dinleyenler. Evet, günün 7. koşusuna geldik. Kısa vade 7, bir mücadele 3 yaş İngilizler 1400 metre kum pist, 10 isim var bu koşuda da sevgili dinleyenler. Baktığımız zaman tekrar forma giren bir diplomat zafer var ki önceliğim olacak sonrasında. 7 numaralı Golden Promise sevgili dinleyenler, 60 günlük aradan sonra o da sahne alacak. Ankara'dan çok formda geliyor. Bugün de etkili koşmasını bekliyorum 7 numaralı Golden Promise'ın. Bir isim daha var ki bugün bence çok etkili koşar. Sentetik pistte bile kazandı. 3 numaralı Tinicius Khan. 3. sırada son olarak da ikili avantajı 1 numaralı Blizzard yazalım. 2, 7, 3 ve 1 günün 7. koşusunda yeterlidir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 8. koşusuna. 3 numaralı Zirve Bey'i ikincilik serilerinin ardından bugün kazanabilir diyebileceğim bir isim, kazanmak için piste çıkacak bir isim. 3 numaralı Zirve Bey'i en az onun kadar birinciliğe ortak bir isim daha var ki o da 4 numaralı Hevenk, ki son 3 yarışı gerçekten de çok iyi. Ben bu iki isim arasında en az hatayı yapan kazanır diye düşünüyorum. 8. koşuda Kocaeli'de sıralama 3 ve 4 yeterlidir sevgili dinleyenler. Evet, geldik son koşuya. Kapanış ayağında 3 numaralı Mystery Bounty, 5 numaralı Chico Loco, 7 numaralı Mevlüde Hanım ve 11 numaralı My Star Girl sevgili dinleyenler. Bu 4 isim kesinlikle son koşuda ayrımsız yazılmalı ki kendi tuttuğunuz atlarda varsa yazın, ama ben bu 4 isimin dışına çıkacağını düşünmüyorum. Tabii ki ters bir at gelebilir. Bu tercihi de ben size bırakıyorum. Günün son koşusunda Kocaeli'de kapanışta sıralamam 3, 5, 7, 11 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet, son düzgün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldi ki yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan

0: bankadan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Özgürcan Özcan olacak. Özgürcan Özcan'la birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Birazdan Özgürcan Özcan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. İlerleyen bölümde konuklarımız, bugün için planladığımız bağlantılar sevgili dinleyenler. Planlama şu şekilde: Giray Bulak ve Yılmaz Vural. İki deneyimli teknik direktör bizlerle birlikte olacak. Milli araya girdiğimizi paylaşalım. Milli araya girdik. Bu milli ara 2 hafta değil 3 hafta sürecek sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bunun sebebi ise Uluslar Ligi'ndeki maç yoğunluğu. Milli takımımızın çok çok önemli maçları var. A milli takımımız sevgili dinleyenler Cuma günü Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek. Ardından Pazartesi günü Bursa'da milli takımımızın rakibi sevgili dinleyenler İtalya olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Ardından Belçika deplasmanı var. Bence zor bir deplasman. Uluslar Ligi'nin A grubunda mücadele ediyoruz. A grubunda mücadele ettiğimiz için de rakiplerimiz zorlu. Çünkü en üst seviyede mücadele ediyor milli takımımız sevgili dinleyenler. Bundan dolayı zor maçlar, ancak biz de iyi bir takımız. Her ne kadar Dünya Kupası istediğimiz ölçüde geçmese de iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Ardından yine deplasmanda rakibimiz İtalya olacak. Maçların tarihlerini de paylaşalım. Türkiye-Fransa maçı 25 Eylül Cuma günü oynanacak. 28 Eylül Cuma günü milli takımımız İtalya'yı ağırlıyor. 2 Ekim'de deplasmanda Belçika'nın konuğu olacağız. 5 Ekim'de ise İtalya'nın konuğu olacağız sevgili dinleyenler. Ardından Kasım ayında bir milli ara var. Kasım ayında da 12 Kasım ve 15 Kasım tarihlerinde maçlar var. 12 Kasım'da İsa'da rakibimiz Belçika. 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacağız. Grubumuzda önemli takımlar var. İyi bir grup olduğunu söyleyebilirim. Belçika, Fransa, İtalya ile aynı gruptayız sevgili dinleyenler. Lider takım çeyrek final oynuyor. İkinci takım lider ve ikinci takım, birinci ve ikinci sıradaki takım çeyrek final oynuyor. Üçüncü sıradaki takım küme düşme playoff oynuyor. Dördüncü sıradaki takımsa küme düşüyor. Yani B ligine düşüyor. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Uluslar Ligi'nde C grubundaydık. C grubundan A grubuna kadar yükseldik. Şu anda en üst seviyedeyiz. Özellikle de maç temposunu arttırmak için turnuvalar, çünkü UEFA'nın turnuvaları 4 yılda bir oluyor. 4 yılda bir olduğu için aritmatik olarak düşündüğümüzde 2 yılda bir turnuvalar oynanıyor. Birbirine denk gelmediğini düşünürsek. Bundan dolayı o aradaki 2 yıllık boşlukta maç temposunu arttırmak için Uluslar Ligi oluşturulmuştu. Uluslar Ligi'nde de şu ana kadar C grubundan A grubuna kadar yükseldik. İyi işlere imza attık. Önemli bir jenerasyon var, fakat sakatlarımızın da eksiklerimizin de fazla olduğunu paylaşmış olalım. Bu arada eksiklerimiz çok. Önemli eksiklerimiz var. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz bu bölümde Özgürcan Özcan. Özgürcan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba, hoş buldum. İyiyim, sen nasılsın Salim?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kaldı. Ahmet Spor lider durumda, 13 puanda. İkinci sırada Galatasaray var, yine aynı puana sahip. Lige istediği gibi başlayamayan takımlar var. Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli ara öncesinde takımlarımızı gözlemledim, maçları takip ettim. Sürpriz sonuçlar da oluştu. Neler söylersin ilk 6 haftalık değerlendirme ile alakalı?
1: Vallahi söylediğim gibi, yani ilk 6 haftada birçok farklı sonuçlara rastladık. Heyecanlı güzel maçlar oldu. Yani tabii ki de ligin sürprizi baktığınız zaman Ahmet Spor'un milli araya lider girmesi. Yani bu da bence yani bir alt ligden çıkmış ve baktığınızda kısıtlı bir kadroyla lige başlamış olan bir takım için başarı denilebilecek düzeyde bir durum. Bunun yanı sıra tabii yani ligin büyük takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon olarak da burada baktığınız zaman hani en son hafta Trabzonspor'un Galatasaray'a karşısında yani üstün bir oyunla Muhammed Salah hani özel önemli bir performansıyla maçı kazanması da ligimizdeki yani son haftaki güzel maçlardan bir tanesi oldu. Yani bu sene benim görüşüm, düşüncem baktığınızda ligin hani böyle erkenden kopmayacağı, her takımın yarışın içinde olacağı, keza baktığınız zaman yine Kocaelispor'un güzel bir başarısı var şu anda. Onlar da lige iyi başladılar. İlk 6 haftada yani öyle bir puan farkının açılmadı. Herkesin birbiriyle yarıştığı, kafa kafaya geçtiği bir ilk 6 hafta seyrettik. Bence bu anlamda yani seyir zevki de güzel oldu. O anlamda güzel bir ilk 6 hafta geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Özgürcan Öncan, sohbetimiz devam ediyor. Özgürcan abi, Ames Spor şu anda lider durumda. Ames Spor'u nasıl buldun?
1: Vallahi ben hani Ames Spor'u
0: sen daha önce atliklerde oynadığı dönemde rakip
1: evet,
0: oldun
1: evet,
0: Ames Spor'a.
1: Yani şöyle, zaten iç sahada inanılmaz bir taraftar desteği var Ames Spor'un. O iç saha avantajını kullanıyor. Deplasmanda da bu sene güzel skorlar aldı. Yani dediğim gibi baktığınızda aslında kısıtlı bir kadrosu var. Yani ne bileyim, geçen sene de mesela Çorlu Spor'da 3. Lig'de başarılı bir performans sergilemiş Muhammed Halil diye bir tane oyuncu aldılar. O oynuyor. İşte ligimizden Umut Meraş, Furkan, bu tarz yerli futbolcuların yanına kısıtlı güzel yabancı oyuncuları da ekleyerek, tabii ki burada Orman'ın performansı ekstra oldu. Ekstra bir performans sergiliyor Orman. Ya bence onlar o uyumu yakalayıp ilk 6 haftada bunu gösterdiler. Tabii önemli olan burada istikrar sonuçta. İlk 6 hafta bu performansı gösterip daha sonra yani performansı göstermedikten sonra hiçbir anlamı yok. Önemli olan bu ilk 6 haftayı ligin 34 haftasına yayabilmek. Ya ben yine şöyle bir şey düşünüyorum.
0: Pardon.
1: Sonuçta evet ilk 6 haftaya lider girdin ama sonuçta ya 34. hafta ligin sonunda ligin nerede bitirebildiğin önemli. Maalesef ki birçok bunun örneğini yaşıyoruz. Bir alt ligden çıkan takım bir sene sonra yine tekrar alt lige düşüyor. Yani bence Ahmet Spor için başarı şu an için ligde kalıcı, istikrarlı bir şekilde kalabilmesi onlar adına başarılı olur diye düşünüyorum yani.
0: Evet, böyle durumlar söz konusu, yani Anadolu kulüpleri de yok olup gidiyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Bir alt lige düştükleri zaman reaksiyon gösteremiyorlar.
1: Evet evet, bunun birçok örneği var sonuçta.
0: Giresun Spor, Adana Demir Spor,
1: evet,
0: yakın
1: maalesef
0: dönemde. Yeni Malatya Spor.
1: Evet.
0: Yani çok çok
1: en
0: fazla
1: büyük örnekler.
0: En büyük örnekler bunlar direkt.
1: Evet.
0: Özgürcan abi, çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam etsin sohbetimiz. Hatta beklersen teşekkür ederim.
1: Tamam.

0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo Spor.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
7: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Özgürcan Özcan. Özgürcan abi, tekrardan hoş geldin, merhaba.
8: Hoş buldum, merhaba.
7: Özgürcan abi, ifade ettiğin gibi Süper Lig'de özellikle de ilk 6 haftalık süreçte her takım puan kaybı yaşadı. Lig'de tek namağlup takım Kasımpaşa. Kasımpaşa evet. Maçlarını da takip ediyorsun.
8: Evet.
7: Kasımpaşa ile ilgili ayrı bir parantez açmak ister misin?
8: Sesim gelmedi, kusura bakma, kesildi.
7: Kasımpaşa ile ilgili ayrı bir parantez açmak ister misin? Kasımpaşa da ligin tek namağlup takımı, özellikle de orada bilindiği üzere dinleyenlerimizle de paylaşalım. Emre Hoca geçtiğimiz sezon görevi devralmıştı, ligde tuttu takımı. Evet. Ardından evet, bu sezon planlaması gerçekleştirildi. Bu sezon da Ceyhun Bey ile birlikte iyi bir kadro oluşturdular. Ne dersin?
8: Ya vallahi işte Kasımpaşa'ya da burada dediğiniz gibi ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Namalip tek takım, az gol yiyor Kasımpaşa. Yani demek ki sonuçta, yani dediğin geçen sene Emre Hoca orada Kasımpaşa'yı ligde tuttu. Ve bu sene takıma demek ki istediği oyunu, istediği stratejiyi oturttu ki sonucunu da ilk altta tuttu, sonucunu da aldı. Namalip tek takım, iyi futbol oynuyorlar. Özellikle Benedişak ekstra öne çıkıyor burada. Attığı gollerle geçen seneden bu yana takımı sırtlıyor. Yani ben Kasımpaşa'nın bu performansını devam ettireceğini düşünüyorum. Zaten Emre Hoca'nın kariyeri ortada, futbol bilgisi ortada. Bu futbol bilgisini, kariyerini ben o futbolculara aktardığını düşünüyorum ve bunun sonucunda da yani Kasımpaşa'nın ligimizde güzel futbol oynayan, iyi futbol oynayan, takım savunmasını iyi yapan, ki bunda da zaten yedikleri gol sayısından belli, takım savunmasını iyi yapan, bunun yanına hücumu da ekleyen, dolayısıyla bence ligimizde önemli futbol oynayan, izlenmesi gereken bir takım olduğunu düşünüyorum Kasımpaşa'nın.
7: Gelen mesajlar var Özgürcan abi, hemen onu da sormak istiyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Özgürcan Özcan'a selamlar. Kendisi için ligin önde gelen olan santraforu, önde olan santraforu hangisidir? Osimhen, Lukaku, Vedat Muriç ve Vlahovic. Bir de Deniz Gül'ü sormak istiyorum. Artı ve eksileri ne boyutta demiş. Ben buraya vallahi Trabzonspor'dan Cu ve Onaçu'yu da ekliyorum. Santrafor, direkt Santrafor diye sorduğu için Salah bir kanat oyuncusu ama golcü bir kanat oyuncusu. Ne dersin Özgürcan abi?
8: Vallahi şöyle, yani tartışmasız burada hani bütün futbol severlerin de aynı cevabı vereceğini düşünüyorum. Ama burada Osimhen her zaman bir numara olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir gerçek var. Yani Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray diye de bir gerçek var. Osimhen olmadığı zaman ne kadar hücum yollarında sıkıntı yaşadığını görüyoruz Galatasaray'ın. Burada hani ligin en iyi forveti olarak ben Osimhen'i tabii ki de görüyorum ve bunun yanında ben bile

0: Pilav için de çok beğeniyorum. Pilav işte çok ekstra katkı sağladı. İşte de çok iyi oynuyor. Yani Vedat bu hafta 4 tane attı. O da İspanya'da kendini çok geliştirmiş, çok katmış üstüne. Yani ligimizde o anlamda çok iyi forvetler var. Keza işte söylediğim gibi Benedikçak çok iyi. Orban çok iyi.
1: Benedikçak yani direkt geçtiğimiz yıl da katkı sağladı. Bu sezonda
0: Evet.
1: kaldığı yerden devam ediyor.
0: Devam ediyor, devam ediyor. Onun için bu sene birazcık nasıl söyleyeyim istediği gibi başlayamadı sezona. Geçen senenin gol kralı. Bu sene istediği gibi başlayamadı. Denizgül konusuna gelecek olursak bence Denizgül yani Osimhen'den sonra Galatasaray için faydalı oynuyor. Çünkü orada ön tarafta pivot santrfor olarak tabir ettiğimiz oyuncu stilinde topu tutuyor, topu saklıyor, iade yapıyor. Yani adam göçme özelliği var. Aslında baktığınız zaman bu hafta Trabzonspor maçından gol atması içten bile değildi. Jakobs'un bir pozisyonu var soldan girip kendisinin şut attığı o pozisyon mesela Denizgül'e çıkarsa boş kaleye çok rahat gol atabileceği bir pozisyon vardı. Bence Denizgül'ün de hani oynadıkça Osimhen'le beraber hem Galatasaray hem de milli takıma önemli işler imzalayacağını, önemli değer kaçacağını düşünüyorum.
1: Yani Denizgül'e şans verilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Düşüncem bu.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Denizgül'ün ben hani mesela bir post santrafor olarak dedim ya vücudunu iyi kullanıyor, top saklıyor, ellerini kullanıyor. Bu çünkü ikili mücadelelerde veya rakibin önüne geçerken topu korurken bu elleri kullanmak çok büyük avantaj. Yani ben de yıllarca pivot santrforda oynadığım için onları yani çok iyi yapıyor. Çok iyi ellerini vücudunu kullanıyor. Ben Denizgül'ün söylediğim gibi hani tabii ki de Osimhen çok farklı bir boyut o anlamda ama hani Osimhen'den arta kalan zamanlarda yani fırsat bulursa Denizgül'ün oynayarak kendisini geliştireceğini Galatasaray'a milli takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Peki Denizgül'ü takip ettin. Sen de Galatasaray altyapısında yetiştin. Genç yaşta Galatasaray'a transfer oldun. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında mücadele ettikten sonra
0: Evet.
1: profesyonel oldun. A takımda şans buldun. Kiralık olarak gittiğin dönemler oldu. Galatasaray'ı biliyorsun. Galatasaray'ın kimliğini biliyorsun. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani burada Denizgül için yani Denizgül neler yapmalı? Denizgül için de tavsiyelerin neler olur? Çünkü yedek olacağını biliyordu. Victor Osimhen
0: Tabii
1: varsa
0: tabii.
1: direkt Victor
0: Tabii.
1: Osimhen oynar bu
0: Evet
1: takımda.
0: evet. Zaten muhtemelen onu bilerek geldi bu Galatasaray'a. Yani burada Victor Osimhen varken onun oynayacağını bilerek geldi Galatasaray'a. Denizgül'e tavsiyem sonuçta yani oynadığı süre boyunca tabii ki de elinden gelen mücadeleyi göstermesi gerekiyor. Taraftar da yani bunu görür yapmış olduğu mücadeleyi. Ama elbette tabii ki de skora katkı yapması lazım. Yani gol atması lazım Deniz'in. Çünkü yani büyük takımda oynamak büyük sorumluluk istiyor. Hani gol atmadığın sürece maalesef ne kadar iyi oynarsan oyna. Yani o yaptığın mücadele birazcık gölgede bırakıyor aslında gol atamadığın sürece. O yüzden mücadelesinin yanına yani böyle çift haneler ulaşırsa ya da önemli skorlar, önemli goller atarsa onun için çok daha güzel olur ve Galatasaray taraftarının da yani gönlüne taht kurar. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tarzı büyük takımlarda, Trabzonspor gibi takımlarda yani forvet bölgesinde oynamak çok büyük sorumluluk istiyor ve olabildiğince skor yapman lazım, gol atman lazım. Deniz de inşallah bunları yapar.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda Özgürcan Özcan. Sohbetimiz devam ediyor. Özgürcan Özcan'la konuşuyoruz. Sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Hemen şunu da söyleyelim. Hemen kontrol ediyorum. Bir saniye abi. Kontrol ettiğimde soruları. Kardeşim Bursa'dan Ozan kolay gelsin. Bursa maçıyla Bursa'daki maçla ilgili yazmış. Teşekkür ederim. Birazdan dile getireceğim. birkaç tane mesaj var, hemen kontrol ediyorum. Hüseyin Mecit selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim Hüseyin Mecit'e, hem sana hem de bana. Onun dışında yine kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane Trabzonspor'la ilgili yorumunu merak ediyor Özgürcan abi. Trabzonspor'la ilgili neler söylersin?
0: Vallahi açıkçası yani Trabzonspor'la
1: galibiyetle ilgili.
0: Yani çok önemli galibiyet aldılar. Hak etmiş bir galibiyet. Tabii ki de orada Salah'ın ekstra bir performansı var. Muhammed Salah da ligimize inanılmaz bir değer kattı. Yani onun da transferinde emin olan herkese teşekkür ederiz. Hem Trabzon hem ülke futboluna çok değer katacağını düşünüyorum Muhammed Salah'ın. Trabzonspor'un da yani hani bence Fabinho transferi de çok önemli. Yani Fabinho da çok faydalı oynuyor. Özellikle orta sahada Melih'le beraber çok iyi işler yapıyorlar, Melih Sabahsakal'la beraber. Melih de o anlamda faydalı oynuyor Trabzonspor için.
1: Melih'le de ben çalıştım diye biliyorum. Aynı takımda oynadınız diye biliyorum. Doğru değil
0: mi? Yok, biz karşılıklı oynadık. Aynı takım oynamadık ama karşılıklı oynadık. Melih de inanılmaz, gerçekten çalışıyor, profesyonel ve bunun da karşılığını alıyor. Hem Trabzonspor'da faydalı oynayarak hem de amirli takıma seçerek bunun karşılığını aldı. Yani dediğim gibi Trabzonspor'da bence de şu an işler yolunda, güzel. Tek oradaki olay, şöyle düşünüyorum, Onuachu'nun geçen seneki performansını tekrar yakalarsa Onuachu, yani Trabzonspor o da şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olur ve o zirve yarışından hiçbir zaman kopmaz. Ama tabii bunun dışında da hani yani nasıl söyleyeyim, şimdi mesela Galatasaray'da biliyorsunuz Osimhen, lig altı sıray var.
1: Evet.
0: Osimhen'in performansı, katkısı Galatasaray için çok önemli. Yani Trabzonspor için de bence hem Muhammed Salah hem de Onuachu'nun performansı önemli diye düşünüyorum. Yani ikisi de performanslarını üst seviyelere tutarlarsa, yani Trabzonspor ciddi anlamda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.
1: Bir tane soru var. Özgürcan, evet, Hoca'na sorar mısınız? Sakaryaspor'un gidişatı ile ilgili neler düşünüyor? Merak ediyorum düşüncelerini. Sakaryaspor'da oynamıştın ve Süper Lig'de, evet, Sakaryaspor forması giyerken 18 yaşında ya da 19 yaşındaydın. 17 gol atmıştın.
0: Evet, yani doğru.
1: Flash sezonundu.
0: Evet, evet, tabii. Ya Sakaryaspor benim için her zaman ayrı bir yerde. Sakaryaspor'u çok seviyorum. Her zaman takip ettim. Ayrıldıktan sonra bir daha oynama imkanım olmadı orada ama her zaman gönlümde olan bir takım. Bu sene de ligde 3-3 ile başladılar. İyi başladılar. Orada da arkadaşlarımız hatta görev alıyor. Mehmet Usta olsun, Mehmet Akgüz olsun. Onlar da Lütfü Spor direktör olarak görev yapıyorlar. Bence başkan doğru bir karar verdi böyle yaparak. Çünkü yani hem oranın hem de yıllarca futbol oynamış, üst düzey oynamış Sakaryalı futbolcuları, bu işin içinden gelmiş futbolcuları oraya monte ederek doğru işler yaptı diye düşünüyorum. Zaten hocaları da Ümit Hoca, Ümit Bozkurt. O da bu ligin, ikinci ligin önemli hocalarını. Bence orada güzel bir oluşum var. Umarım bu oluşumu devam ettirirler. Çünkü Sakaryaspor'un yeri her zaman en kötü ihtimalle PET'te birincilik olması gerekiyor. Umarım bence bu sezonu güzel geçirip PET'te birincilik tekrardan çıkar Sakaryaspor.
1: Hemen birçok soru geliyor bu arada Özgürcan abi. Güzel bir bağlantı. Teşekkür ederim. Salim Bey, Ankara'dan selamlar. İyi yayınlar dilerim. Okan Buruk hocamıza her koşulda sahip çıkacağız. Ancak kendisi de şapkasını önüne koyup 4 yıldır kalıplaşmış oyun planından çıkıp farklı alternatifler denemesi gerekiyor. Sözün özü, artık kendini değiştirip mesleğini daha ciddiye alması gerekiyor. Takımı 5 gün 10 gün izin vermeyi bırakması gerekiyor demiş Serdar Bey ve senin yorumunu merak etmiş. Zaman zaman Florya Metin Oktay tesisleri Kemerburgaz'daki spor kompleksine de gidiyorsun.
0: Evet.
1: Hocayla da biliyorum, bir hukukum var. Aynı dönemde, evet, oynadınız diye biliyorum.
0: Evet, doğru.
1: Sen Galatasaray'da genç bir oyuncuyken Okan Hoca tecrübeli oyuncular arasındaydı. Evet. Diyalon da var. Evet. Neler söylersin yani Trabzonspor mağlubiyetiyle ilgili? Ve dün Galatasaray'da bir açıklama yaptı. Bunun da altını çizelim. Galatasaray kulübünden bir açıklama geldi.
0: Şöyle söyleyeceğim yani açıkçası

0: Hibetler olabilir. Bunlar futbolun içinde var. Sonuçta şimdi Okan Hoca'ya ben yani insanların saygısızlık yapmaması gerektiğini düşünüyorum şu anlamda. Hani oynattığı futbol olmuşu çünkü baktığınız zaman Okan Hoca buralara kolay gelmedi. Okan Hoca Aksaspor'a Türkiye Kupası şampiyonu yaptı. Başakşehir'de lig şampiyonu oldu. Rizespor'da çok önemli bir seri yakaladı. Yani Anadolu kulüplerinde çok önemli başarıları imza attı. Bu kolay bir şey değil. Keza bunların sonunda Galatasaray'a giderek 4'ün üstte şampiyon oldu. Yani 4'ün üstte şampiyon olmak kolay değil. Elbette ki tamam hani bir Icardi gibi bir Osimhen gibi ekstra futbolcular çıktı. Bunların katkıları ekstra. Bunu herkes kabul ediyor ama yani bir iki futbolcuda da olacak iş değil burada. Sonuçta futbol bir takım oyunu. Ben Okan Hoca'nın o anlamda yani takıma çok olumlu pozitif etkiler sağladığını saha içinde ve saha dışında çünkü ikili ilişkileri de çok iyi olan bir insan kendisi. Çünkü şöyle bir şey var. Oynamayan futbolcu her zaman üzgün olur. Her zaman mutsuz olur. Önemli olan oynamayan futbolcuyu motive etmek, sahanın içinde tutmak. Başarıya giderken onları takıma dahil etmek. Bence Okan Hoca bu anlamda da çok önemli işlere imza atıyor. Oynamayan futbolcuları da her daim destek olup onları işin içinde tutuyor. Yani bir mağlubiyetle bence yargılanmamalı. Sonuçta lig sonunu, sezon sonunu görmek gerekiyor. Ben şu an mesela milli ara var ama Galatasaray antrenmanlarına devam ediyor. Yani izin yapmadı maçtan sonra. Hala antrenmanlarına devam ediyor. Elbette ki izin yapacak futbolcular çünkü ciddi bir ara var 2-3 hafta gibi.
1: Evet.
0: Ya onun planlamasını en iyi bilen hocalar sonuçta bizden daha iyi biliyorlar. Onlar da onun planını programını yapmıştır. Dediğim gibi en sonuçta Okan Hoca bu Galatasaray camiası için çok önemli işlere imza attı. 4'ün üstte şampiyon oldu. O yüzden ara sıra böyle mağlubiyetler olacak. Çünkü yani mağlup olduğu takım Trabzonspor. Dediğim gibi yani bu ülkenin bu ligin en önemli takımlarından bir tanesi. Anadolu takımına da mağlup olabilir. Futbol artık şey kalmadı yani büyük takım küçük takım kavramı kalmadı futbolda. Herkes herkesi yenebiliyor. Yani bazen gününde olmuyor futbolcu, bazen istedikleri olmuyor. Mesela Trabzonspor maçını izledim. Trabzonspor maçında Galatasaray 1-0 mağlupken az önce bahsettiğim Jakobsen Denizgil'e pas vermediği pozisyon var. Onu verse maç 1-1 olacak. Belki farklı yerlere gidecek maç veya kornerde yine Denizgil'in galiba kafa vuruşunda topu çizgiden çıkardı Trabzonspor'un forvet oyuncusu. O olsa maç yine 1-1 olacak. Yani böyle kırılma anları var. Bol önemli olan hani o gün iyi motive olmak, saha içerisinde iyi konsantre olmak. O kırılma anlarını geçebilmek. Yani Galatasaray'da o Trabzonspor maçında bunlar olmadı. Yani Trabzonspor'da iyi bir futbol oynadı. Mağlup oldu yani bir mağlubiyetle bu kadar bence nasıl söyleyeyim yani olumsuz yorumlar yapılmamalı diye düşünüyorum ben kendimce.
1: Özgürcan abi birçok soru var ama bunu da cevaplayalım. Salim Bey merhaba. Özgürcan'a bir sorum olacak. Özgür Bey kariyerinizde özellikle de Adana Demirspor sonrasında atliklerde çoğunlukla birer yıllık sözleşmeler yaptınız. Türk futbolunda atliklerde birçok oyuncunun benzer şekilde her sezon takım değiştirdiğini görüyoruz. Siz bunu yaşamış bir futbolcu olarak sizce bu kısa vadeli sözleşme düzeninin temel nedeni nedir? Kulüplerin ve futbolcuların daha uzun vadeli projelere ve gelişime odaklanması için Türk futbolunda nelerin değişmesi gerekiyor demiş dinleyenimiz. İsmini de
0: Yani
1: paylaşalım. Yiğit Bey.
0: şöyle aslında hani yani maalesef ülkemizdeki ekonomik şartlardan dolayı ülke futbolundaki futbol takımlarının yapmış olduğu yatırımlar bazen bir yıllık oluyor, anlık oluyor. Yani bir sonraki sezon, yani bir sezon önce yani inanılmaz paralar harcayan bir takım başarıyı elde edemeyince bazıları da başarıyı elde etse bile ertesi sezon bir anlamda hani hiçbir para harcamıyor, hiçbir şey harcamıyor. Diyorsunuz yani bu geçen seneki takım nerede, şimdiki takım nerede? Yani o anlamda hani futbolcular da bunları biliyorlar, düşünüyorlar. Yani o yüzden birer yıllık sözleşme imza atıyorlar. Çünkü dediğim gibi bir istikrar yok, bir devamlılık yok. Ekonomik anlamda bir düzen yok. Bunu yakalayan çok az futbol kulübü var. Zaten onu yakalayan Santos'larda o kulüplerle birkaç yıllık sözleşme imzaladı.

0: maalesef alt liglerde hep anlık oluyor durumlar. Ben kendi açımdan söylemek gerekirse ben de bu durumdan hoşnut değildim ama yani bir yıllık atıyordum çünkü ben bir forvet oyuncusuydum ve hani alt liglerde oynarken her zaman iyi bir performans sergileyip her zaman üst tarafı Süper Ligi tekrardan yakalamak istediğim için birer yıllık imza atmıştım. Yani o doğru kulübü yakaladığın zaman aslında mutlu ve huzurluysan doğru kulüpte yıllarca oynamak da yani futbolcu açısından çok önemli. Futbolcu çok şey katıyor. Dediğim gibi ama genel anlamda ülkemizdeki yani istikrarın kulüplerdeki maddi olarak istikrarın karşılığı olmadığı için getirinin maddi getirinin istikrarı olmadığı için futbolcular bu yüzden genellikle hep birer yıllık imza atıyorlar.
1: Çok teşekkür ederim Özgürcan abi değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Özgürcan Özcan'dı. Kısa bir ara, aranın ardından ikinci bölümde hattımızda konuklarımız Giray Bulak ve Yılmaz Vural olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Sporun tek adresi. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bunları okuyacağım. Ozan Bey yazmıştı. Kardeşim Bursa'dan Ozan, kolay gelsin. İtalya maçı biletleri Bursa halkına, Bursa Spor taraftarına öncelik verilmeli. Daha önce tribüne emek vermiş insanlar var. Bursa Spor taraftarı maçta çoğunluk olmalı. Ciddi derecede destek verdiğini Bursa Spor taraftarının ifade etmiş. Evet, ben de milli maçı izlemiştim Bursa'da. Bir milli maça gitmiştim. Gerçekten ifade ettiği gibi Ozan Bey'in çok önemli ve özeldi. Bursa'daki milli maçlar çok önemli ve özel oluyor. Özellikle de karşılaşma başlamadan önce adeta tüyleriniz diken diken oluyor. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Bilmiyorum, ben pazartesi günü de Allah nasip ederse cuma günü Kocaeli'ye gideceğim. Pazartesi günü de Bursa'ya gideceğim. Her iki maçı da yerinde takip edeceğim. Normalde Bursa Spor maçlarına Gökhan Kırdar geliyor. Maç öncesinde muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Gökhan Kırdar gelecek mi maça bilmiyorum ama gelirse de muazzam olur. Salim hocam akşam paylaştığım videoya gülüyorum. Hala gülüyorum. Şimdi radyo spor açtım. Senin sesini duyunca aklıma yine akşam izlediğim video geldi. Adanalı çocuklarla alakalı yapmış olduğun taklit geldi. Akşam sen bizi güldürdün. Allah seni de güldürsün yazmış. Teşekkür ederim. Dinleyenimizin ismini de paylaşalım. Eren Bey yazmış. Teşekkür ederim. Dün biraz YouTube yayını vardı. Yani normal şartlarda ben günlük hayatta da o yayında nasılsam günlük hayatta da öyleyim. Ama yaptığım iş gereği radyo sporda genellikle röportajlı yayınlar olduğu için konuklu yayınlar ciddi olmak durumundayım ama normal yani buradan arkadaşlarıma da sorabilirsiniz. Batıkan'a, Mert abiye vesaire. Normalde de yani direkt konuşmayı seven, üzüntüsünü belli etmeyen yani bu şekildeyim. Hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural. Giray Hoca yayınımızda olacaktı ama kendisi şu anda bir yolculuk yapıyor. Bundan dolayı yarın müsaitse Giray Hoca ile yarın bağlantı gerçekleştiririz. Yılmaz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Hoş bulduk abi.
1: İlk 6 hafta geride kaldı hocam. Bir teknik adam olarak oynanan futboldan Süper Lig'de, birincilikte tatmin oldunuz mu? Doyurucu bir futbol var mıydı? Neler söylersiniz hocam? Ve tüm liglerdeki maçları yani takip ediyorsunuz. Ben biliyorum Soma'ya da gittiniz zannedersem. Soma spor maçına da gittiniz. Evet, İzmir'de olduğunuz için Göztepe maçlarına sıklıkla gidiyorsunuz. Orayla da bir gönül bağınız var. Süper Lig'e taşımıştınız Göztepe kulübünü.
5: Evet. Bizde de bizim takımımız. Orada da çalıştık.
1: Evet.
5: Yani o işlerini birbirinden ayırmak istedim. Şöyle yani bunu ben her zaman söylüyorum. Yani benim Türk futbolunun eski çevirdi yarışmam 40 sene oldu. Ve 40 seneden beri çok az takım, yani yok dersek olmaz, çok az takım bir antrenör izleymiş. İşte nasıl İngiltere Ligi'nde bir tempo varsa, ahlak varsa, taraftarından takibinden tut, sahaya kadar gömen kısımda maalesef Türkiye'de oyunla kazanan takım yok. Hep oyuncuyla kazanmış. İşte Salah diye bir adam söylesin, Santra'da topu alıyor. Diğer takım çok öne çıkmış oluyor. Oradan adam gidiyor, iki tane gol atıyor. Yani bu mahalle maçında olmaz. Yani bu oyuncu becerisine dayalı bir şey. Bakın bir Osimhen denen adamın Galatasaray'da olmaması Galatasaray ne kadar zorlanıyor. Bu ne demektir? Yani Osimhen olmayabilir. Bu takımda onun kadar olması, ona yakın oyuncular da mı yok? Oyuncu kalitesi mi düştü de sonuçlar çıkıyor diye düşünülebilir. Yani maalesef biz Türkiye'de hep bir sahaya bakıyoruz. Antrenör oyuncu diye bakıyoruz. Halbuki sahaya gelene kadar ki olay, o takımın kurulmasından, oluşumundan, ekonomisine kadar sahada olanlar bunun doğru yapılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla maalesef biz de tamamen oyunu kalbinde oynayan, işte bu oyunun gereklerini, prensiplerini uygulayan takım sayısının çok olduğunu görmüyoruz. Çünkü biz eğitici bir antrenör takımı oluşturamadık bir türlü. Yarışmacı antrenörler var. Başarılı olanlara da bakın hep takımları ya çok iyidir, imkanlar çok iyidir. Veya kendi auraları, kendi liderlikleri, kendi yönetici ilişkileri veya kurdukları lobiler vasıtasıyla Türkiye'de bir yere gelinebilir olur. Yani böyle bakıldığı zaman ben bugüne kadar oynanan maçlardan memnun değilim. Futbol oyunu olarak keyif alıyor mu almıyorum. Maçı seyrederken elimizde telefon başka oynar hale de geliyoruz yani. Şimdi nasıl düzelecek bu? Bunun reçetesini veriyoruz, anlatıyoruz. Bilmiyorum yani değiştirmek adına bir uğraş verildiğini göremiyorum. Türkiye'de her şey şekilsel değişikti. İşte toplar güzel değişti, formalar fena değil, statlar yapılıyor. Ama yani bunlar bir futbol oynanması için yeterli şeyler değil. Dolayısıyla sahadaki bu uygulamaların bunu yapan başarılı olmuşlar mesela, ne yapıyorsa aynı şekilde yapıldığını göremiyoruz maalesef. Ve kimsenin de bunu değiştirmeye niyeti de yok. Yazık yani, ben futbolu hiçbir zaman bir oyun gibi görmedim. Futbol çok önemli sosyal bir olaydır. İnsanların deşarj olduğu ve hayatta her şey para kazanmak, kariyer yapmak falan değil. Bir de onun dışında bir yaşam var. O yaşamda relax olacaksınız, daha dinleneceksiniz, eğleneceksiniz. Yani sloganı ölmeye geldik diye olan bir ülkede futboldan ne beklenir? O sosyal olayın ne kadar neresindeyizdir tartışılıyor. Yani benim gözlediğim bu sadece.
1: Yani direkt hocam Yılmaz Vural özetle şunu söylüyor. Oyun gücünün olmadığı, bireysel yeteneklere bağlı olan

0: Bunlar var.
1: Dört. %104. Bilmem katılır mısın bana?
0: Katılırım hocam.
1: Yani olay bu maalesef. Bu
0: Çünkü
1: nedir? Oyuncu yetiştiremiyoruz, antrenör yetiştiremiyoruz, yönetici yetiştiremiyoruz. Yetiştirme tarafı yok. Herkes kendi kalbiyle, kendi yapabildikleriyle, deneyerek, yanılarak, çok uzun zaman kaybederek bir şeyleri öğreniyoruz. Çok istifade edeceğimiz insanlardan maalesef büyük bir bölümde antrenörlük hayatlarının veya yöneticilik hayatlarının o tarafı es geçiyoruz oluyor. Yani bu kadar zor bir şey değil mi ya? Yani Türkiye artık şunu tartışmalı, liyakat konusunu tartışmalı. Yetiştirilemeyen arasındaki farkı görmemiz gerekiyor. Yani bu devlet suçlarını adam almıyoruz ki yani. Çünkü oralarda bir görev verilir yaparsınız. Burada sizde bir şeyler varsa oluyor iş. İşte. Yani bunu nasıl geliştireceğiz bunu tartışmıyoruz. Yani gayet de memnunuz galiba. Hep böyle eski tas eski aman gidiyor. Her transfer döneminde bir heyecandır takımlar. Şunu aldı, bunu aldı, şunu alacak, bunu alacak. Dikkat edin hep yöneticilerle popüler isimleri gündeme getirip oradan film yapmaya çalışıyorlar. Yoksa sonuçlardan değil. Bu konuda hep yanlışlar yaptık ve süratle yapmaya devam ediyoruz sadece.
0: Hocam gelen mesajlar var. Turgut
1: Evet,
0: Gündüz
1: buyurun.
0: yazmış. Selam abi, iyi yayınlar. Yılmaz hocama onu çok sevdiğimi söyler misin?
1: Evet,
0: Artık
1: canım benim.
0: görmek
1: Teşekkür ederim.
0: istiyorum diyor. Yılmaz hocayı artık sağ kenarında görmek istiyorum diyor. Var mı hocam gelen teklifler? Teknik direktör değişiklikleri de yaşanıyor tüm liglerde.
1: Yani var işte liglerden teklifler olmuyor değil ama yani hedefsiz bir takım olmak kötü. Ya zorda olan ya da işte imkanları kısıtlı ya da ayakta durmaya çalışan takımlar neden şimdi ihtiyaç duydu? Yani bunların zaten başardığınız zaman bunu kimse başarı diye addetmiyor ve zaten gündem olmuyor. Bir takımı kurtarmış olmalı. Sadece şampiyon yapmaktan hemen hemen aynıdır yani. Bir takımı ligde tutmak. Çünkü biliyorsunuz bedbin bir yönetim, gardı düşmüş oyuncu grubu, ekonomi yok, taraftar düşmüş. Hadi bunu toparlayın da oradan çıkın. Hadi yapın bakayım, göreyim nasıl oluyor. Ama tabii bu
0: Evet.
1: başarılı olarak addedilmiyor. Herkes başarıyı birinci olmakla eşit değerlendiriyor. Yani neticede Türkiye Ligi'nde işte Süper Lig, altın, TFF, Trendyol 2, arkasından 2 tane ikincilik, 4, 3 tane ikincilik veya 4 tane ikincilik. 7 lig var. Ve 7 tane şampiyon şimdi. Veya 2 tane çıksa 4 tane çıksa. 9
0: Evet.
1: tane takım var yani. Yani dolayısıyla takımların bugüne, ekonomisine ve o istenen hedefe varılmışlığa göre başarı veya başarısızlık değerlendirebilir. Ama Türkiye'de kimin ne bilip bilmediğini ölçecek kimse yok maalesef. Herkes işin muhabbet tarafında. Bakın yüzlerce YouTube kanalı açılıyor. Aynı seyrettiği maçı insanlar bir daha tekraren bakıyorlar. Ya kendi zekalarına, kendi görüşlerine inanmıyorlar. Benim kaçırdığım bir şey var mı? Bakıyorlar galiba. Ama hep aynı şeyler tekrar ediliyor ve üşenmeden insanlar saatlerce bu işi dinliyorlar, başında duruyorlar, merakla dinliyorlar. Yani bu kadar önemsenen bir işi de maalesef beklenen seviyeyi bir türlü getiremedi Türkiye'miş.
0: Evet.
1: Yazık, üzülüyorum çünkü 7-17 yaşında milletin bakanları hatırlıyor. 21 milyon çocuğu olan bir ülke maalesef yabancıdan medet umuyor. Ve Türkiye'nin şimdi kağıt üstünde bakarsanız 55 UEFA ülkesinde 9. sırada puanlamada. Bu aldatıcı bir başarı yani. Çünkü bunda Türk çocuğu yok. Yani Türkiye Ligi'nin ismi Türkiye Ligi olmamalı bana sorarsın. Bilmem nereye gideceksiniz. Dünya Ligi gideceksiniz. Yani ha ben kafataşçı bir adam değilim ama bir ülke her şeyden evvel pratikte önce kendi insanını kullanmalı. Eğer Türkiye bunu böyle yapmıyorsa demek ki yeterli insanı yoktur elinde. Bu da bu aktivitede devam etmek zorundadır diye düşünüyor galiba. Başka bir manası yok bunun. Bu
0: Evet.
1: çocuklar bir gün bize sorarlar. Bu ülke için benim babam şehit oluyor, benim babam dert etti. Benim babam ülke tanımlarına kafa patlıyor, derdini çekiyor. Sen tutup yabancı bir kardeşlerimize veriyorsunuz bu yani. Olur mu ya? Bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Yani tabii ki onlar da gelsin. Globalleşmiş dünyada artık sınırlar kalkıyor neredeyse. Ya buna karşı gelmek doğru değil ama sayısının fazla olması. Bakın gidin diğer ülkelerde. Ha, bu Şampiyonlar Ligi bilmem ne ülkelerin bazıları bu konuyu çünkü Avrupa zaten 28-29 tane ülke var galiba kendi aralarında dolaşacak bir şey var Yani kendilerini bir millet gibi görüyorlar inanışlarıyla.

0: birliktelikleriyle. Biz öyle bir şey değiliz ki yani. O yüzden Türkiye nerede duracağına bir karar vermek zorunda ve bu işi daha güzelleştirmek istiyorsa, seyredenlere keyif vermek istiyorsa, ya çok ciddi paralardan bahsediyoruz. Yani.
1: Evet.
0: Yani 300 milyon euro para harcıyorsunuz. Bu parayı Avrupa'da harcayan takım sayısı 10 tane 15 tane. Evet. Ve madem Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyemiyorsanız parayı niye harcıyorsunuz Allah aşkına? Neden? Niçin? Ne oluyor? Kulüplere bakın, en büyüğünden en küçük.

0: senin on parmağın kadar değildir. Olur mu yani? Bunu kim engelleyecek yani? Bunu kim kontrol edecek? Bunu kim kurallaştıracak? Bunu yapmayanları kim ceza verecek? Kim ne yapacak? Yok ya, böyle bir şey. Allah sanırım.
1: Hocam gelen mesaj var. Yılmaz Vural hocama kucak dolusu selam ve saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kendisine sormanız mümkün mü acaba? Galatasaray'ın her maçta ısrarla defansı öne kurma ve baskılı oynama taktiğini nasıl değerlendiriyor? Rakibe göre ayrı bir format oluşturmak daha doğru değil mi demiş. İyi yayınlar dilemiş. Ne dersiniz yani hocam?
0: Tabii ki bu analizden yapabiliyor. Şimdi rakip bir de ne diyor? Uzun soğumada ne yapıyor? Oyunculara anlatılıyor. Ve sonuç olarak bir uygulama kararı edip bu takım böyle oynar, böyle oynarsan böyle olur. Ve A, B, B, C, D planlarınız olması lazım. Bunu böyle karşındaki rakip düşünürüz gibi sahaya çıkmıyorsa, oynamıyorsa ne yapacaksınız olur. Yani çünkü oyuncuların bakın 11 oyuncuya bir dışarıdan bir bilgi vermeye çalışırsanız bu yani bir 10 dakika sürüyor uyum sağlamaları. Böyle tık tık tık hemen reaksiyon gösteremiyor takımlar yani. Çünkü oyuncu şaşkınlık içinde ona ne anlatılmış karşısında ne görmüş olur. Yani çok yönlü bir antrenman. Yani bunu da tabii böyle bir çalışacak antrenör şeysin Türkiye'miz maalesef. Bakın yani çok kolay artık antrenörlük oldu. Yani bir yerde başarı veya başarısızlık kriter değilse o zaman orada bir sorun var demek.
1: Evet.
0: Maalesef böyle. Bakın antrenörle konuştum. Çoğu bu konuda tarafsız davranılmadığı düşüncesinde. Ve antrenörler çok yalnız. Tek başına var. Kimse destek olmuyor. Oyuncu grubu var. Maalesef oyuncu grubu eskisi kadar ahlaklı değil. Eskisi kadar yardımcı değil. Eskisi kadar takım ruhunu geliştirecek karakterde değiller. Neden? Çünkü Türkiye'deki ödeme tarzı oyuncuları böyle olmaya zor. Oynayan para alıyor. Oynayan prim alıyor, maç başı alıyor, transfer taksit ödeniyor. Ve takımlarda düşünebiliyor musunuz? 28 oyuncu oluyor. Birinci lig böyle sınırlandırdı. Bu 28 oyuncudan 11 oynuyor, 10 tanesi bekliyor, 7 tanesi kadro dışı kalıyor. Bu kadro dışı kalan da oynayan arasında da büyük fark yok. Mecbursunuz bir takım kadro konuşturma olduğu geldiğinde ve diğer derde bu işin içine ediyorlar. Ve antrenör onların bir düşmanın pozisyonu görüyor. Çünkü bu iş para için yapılıyor. Evet. Adam bir yerden terk etmiş, gelmiş buraya para kazanma. Adamı oynatmıyorsun. Antrenörü saygı kalmıyor. Çünkü bir Avrupa böyle yapmıyor ya. Avrupa'nın her şeyini taklit etmeye çalışıyor. Çünkü bir de bakın bu takımlar nasıl ödeme yapıyor. Nasıl prim ödüyor, prim var mı yok mu nedir? Peşinat var mı yok mu, nasıl ödeme yapılıyor? Yani takımlar para olmadığı için vermemeye yönelik bir sistemle devam etmeye çalışıyorlar. Ve bu sistem antrenöre hiç yardımcı olmuyor. Takım kurarken hiç yardımcı olmuyor. Antrenör bu konuda oyuncuların karşısına almak durumunda kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir sevgisiz, samimiyetsiz bir ortam olur mu? Nasıl evet. Takım yapacaksınız? Bu 28 insan bir insan gibi nasıl düşündüreceksiniz? Bütün bunlar dengeli işte. Yani maalesef anlatıyoruz gittiğimiz yerlerde. Anlayan yöneticilerimiz oluyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Aynı oyuncularımız oluyor zaman zaman başarılı olduğumuz yerlerde.
1: Evet.
0: Yani bir takımda işte en son gittiğim takımda 3 hafta sonra ayrılmak zorunda kaldım. Ve ondan evvel çok kısa sürelerde ayrıldığımız takımlar oluyor. Yani Türkiye sana rajonuyla antrenörlük yapma müsaadesini verdi. Evet. Yaparsan da seninle çalışmak istemiyor insanlar. Yani dominant bir antrenör tipi maalesef geçerli.
1: Evet. Hocam antrenör demişken gelen mesajlar da var. Yılmaz hocam birçok takımda çalıştı. Haliyle çok yardımcısı oldu. Boynuz kulağa geçer dediği kaliteli yerli hoca görür müyüz? Gelecek vadeden genç hoca ismi verebilir mi demiş Erdem Civelek. Var mı hocam?
0: Yani yok. Maalesef yok. Benim yanımda çalışıp da piyasaya inmiş bir sürü antrenör kardeşimiz var. Biz de gurur diyoruz.
1: Bir dinleyenimiz yazmış hocam. Yılmaz hocaya sorabilir misin? Fatih hoca gibi YouTube kanalı açıp soru cevap şeklinde bilgi birikimini aktarsa diyor. Sizin zaten ilk bu işi yapanlardan biri sizsiniz hocam YouTube'da. Doğru
0: YouTube
1: değil
0: kanalım, YouTube kanalım var benim. İki sizinle bırakmak durumunda kaldım. Çünkü
1: niye hocam?
0: Çalışıyoruz. Çalışırken olmuyor. Onun dışında yani nasıl söylesem bayağı bir maliyeti olan bir konu. Yani biz para kazanmayı düşünerek bu işi yapmadık ama haftada iki kez video yayınlıyoruz. Bir videonun yayınlanması için çok çalışman gerekiyor. Onu çekiyorlar. Onu bir seyrediyorlar.

0: edecek hale getiriyorlar. Yani bunlar hep bir süreç. Ve hepsinin bir mantık karşılığı olmak zorunda. Emin de oradan buradan sponsor bilmem ne de yapmadık bir şey. Kendi şeyi biz de yapmaya çalıştık. Bir noktaya gelince artık devam edemedik oldu. Bıraktık öyle duruyor. Yılmaz Ural kanalı diye. Öyle duruyor. Gayet de güzel oluyordu. Keyifli oluyordu.
1: Hocam gelecek vadeden hoca var mı peki gözünüzde?
0: Yani bakın bu şartlarda Türkiye hoca yetiştiremiyor. Allah aşkına ya 700 taneden fazla teknik direktör, UEFA teknik direktörü yetiştirmişiz. Başımızda milli takımda bir İtalyan var. Yani federasyon diyor ki siz hepiniz çöpsünüz. Yapamazsınız, ben yabancı getirmek zorundayım. Onların dili var, Avrupa kültürü var, onlarla yarışıyoruz. Daha başarılı olurlar. Şimdi yani bunun gerçek payı da yok değil aslında bakarsanız. Çünkü biz uluslararası baza, uluslararası platforma, yani dünya üçüncüsü olduk, hocamız Güney Kore'ye gitti, düşme olmayan bir lige. Çeyrek finaller oynadık, Fatih hocamız İtalya'ya gitti, en yükseği de o yaptı. Mustafa hocamız ikinci ligde Alemanya diye bir takıma gitti. Yani bakın Türkiye'nin en başarılı antrenörlerinin yurt dışındaki yeri bu kadar oldu. Fatih hocamız da UEFA şampiyonu olduğu için. Yani çünkü Türk antrenör yurt dışına gittiği zaman uluslararası bir başarı sağlayamazsa dolayısıyla dikkat çekmiyor o takımlarda, demek istiyorlar ki işte bunu için getiriyorum. UEFA şampiyonu oldu bu. Bir nedenim var. Yani başarılı olduğu yerde kimse Türk müsün değil misin ona bakmıyor fazla. Aa, bizim yurt dışında mesela çalışamamızın nedenleri var. Tabii ki gurur diyoruz inancımızda ve milliyetimizde. Ama maalesef Avrupa'ya pek bu konuda kendimizi kabul ettiremiyoruz. Çünkü bizi kendilerine görüyorlar. Bakın bu kadar net. Dolayısıyla Türk antrenörü kendi şartlarındaki liglerdeki başarıları dikkat çekmiyor. Yok X takımı düşünmemişsin, Y takımını yapmışsın, bu takımı ligde birinci olmuşsun falan, pek kimseyi ilgilendirmiyor. Yani o açıdan da maalesef zaten bir pazarlama diye bir konuda sınıfta kalmıştık. Kendi hocanızı pazarlayamıyorsunuz yurt dışında. Olanlar da var yani oraya gitmeye değerde işler yapmış arkadaşlarımız yok değil. Onları da pazarlayamıyoruz. Yani yeni baştan bir milat olur diye bekliyorsunuz, bir şeyler oluyor. Ama ne milat oluyor ne bir şey. Aynı tas aynı hamam devam ediyoruz. Ve kimse de rahatsız değil galiba. Ne bileyim antrenörler derneğimiz var. Antrenörler demek hiçbir sorun yok, hiçbir şey demiyor. Profesyonel futbolcular derneğimiz var. Ağzından çıktı profesyonel futbolcular sorunlarla. Demek her sorunları çözülmüş, hiçbir şey demiyor. Futbol federasyonumuz bu tarzda Türk futbolunu yönetemez. Ağzından açıp bir şey diyemiyor. Türk futbolunu kimi yönettiğini sen biliyor musun? Ben bilmiyorum.
1: Evet.
0: 70 seneden beri bu işin içinde futbolu kimi yönettiğini bilmiyorum. Birisi söylüyor. En yetkili olması gereken federasyon denilen bir kurum var. Çünkü kulüpler diyor ki ben yetkilerimi sana devrediyorum, sen beni yönet. Mehmet Bey bundan evvelki federasyon başkanımız olağanüstü seçimle gitti yani. Çünkü 25 UEFA ülkesinde 54 tanesi sivil toplum örgütü, 54 tanesindeki kulüplerin delegasyondaki gücü %50. Bizde %90. Hadi evet. Gelin bakayım federasyon olarak bu kulüpleri yönetin. Onların beğenmediğini aldığınızda diyorlar. Bak Mali Genel Kurulu'nda seçim maddesi koydurur. Yeterli imzamız var. Görüşün günün o zaman adamı paketleyip götürüyorlar. Ne oldu? Ya eğer siz federasyonlardan memnun değilseniz kulüpler size sesleniyorum. O zaman kulüpler diyorlar toplanın gidin kurumlara deyin ki bize malımızı geri verin. Biz kendi kendimizi idare edeceğiz. Gidin isteyin bakın veriyorlar mı vermiyorlar. Verinler seve seve. O zaman hakemi de kendiniz seçin, bilmem neyi de kendiniz yapın. Kendiniz oluşturun kuralları. Hadi yapın. Evet. Niye yapmıyorsunuz? Yani kendi kulüplerinizi yönetemiyoruz. Yani o kulüpleri yönetip de ekonomik rahatını sağlayamıyorsunuz. Ve Türkiye'de o kadar çok kulüp kapandı ki ne türlü ki Mersin kapandı, Diyarbakır kapandı, Aydın kapandı, Ordu kapandı. Doğru. Ve kimsenin uğrunda değil ya. Bak Adana'lar ikisi de kapanmak üzere. Öyle değil mi? Adana Spor'da, Adana Demirspor nerede zavallı? Acı yılların camiaları. Yani bunlara bu hale gelmeden önce kimse niye dur demedi ya? Neydi verirsiniz adamlara kulüpler satıldı. Bir sürü duyuyoruz olumsuzluklar. Bu mu yani? Bu mu yani? Yani bakın çok önemli bir olay. Çünkü futbol olmazsa neyle eğlenecek ya?
1: Doğru.
0: Aynen öyle. Yazık ya. Bak.

0: olabilir abi.
1: Umarım hocam güzel gelişmeler yaşanır diyelim. Çok teşekkür ediyorum Yılmaz hocam.
0: Niyetimizi buluyoruz, bekliyoruz ama maalesef yok. Ben geldim 70 kişinin hala görmedim.
1: Çok teşekkür ederim Yılmaz hocam. Yine tekrardan hadi, görüşmek üzere. İzmir'e selamlar, saygılar. Hoşçakalın hocam, sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz Yılmaz Vural'dı. Yayınımızı bitiriyoruz. Bugün Salı Engin Görüş programında Engin Çetin ve Kerim Öztürk sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
12: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
11: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
12: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
11: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
13: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
14: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
11: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
14: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
11: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor.
13: Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla.

0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
1: Merhabalar, mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Kerim Öztürk ben. Her hafta salı günleri saat 13 itibariyle olduğu üzere bugün de Engin Çetin'le Engin Görüş programında birlikteyiz. Engin merhaba.
2: Merhaba.
1: Garip bir hafta.
2: Vallahi beklentilerin ötesinde değişik bir hafta oldu. Değişik bir hafta oldu diyebiliriz. Ligin... Tabii bazı takımların beklediği, bazı takımların hiç beklemediği sonuçlar oldu.
1: Aynen öyle.
2: Onları detaylandıracağız
1: sürpriz,
2: tabii ki.
1: Sürpriz sonuçların olduğu, ligin liderinin değiştiği, uzun bir aradan sonra ilk kez alttan gelen bir takım milli araya lider gitti. Alt liglerden gelen bir takım. Büyük başarı.
2: Büyük başarı tabii ki. Yani yeri gelmişken o zaman şöyle, madem oradan başladın, aklımdaydı söyleyeyim. 6 hafta bitti, evet. Milli araya girdik. 6 haftada iç sahada kazanılmış bir Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş maçları var Ahmet Spor açısından. Ki bu çoğu Anadolu takımı diye hüviyetindeki takımların teknik adamları açısından kabus gibi bir fikstür. Evet. Normal şartlarda dersin ki ya fikstürümüz çok zordu, bu 3 maçı kaybettik. Yani belki de kovdurabilecek tarzda bir fikstür diyebilirim ve bu 3 maçtan da
1: en zorunda kazanarak atlattı.
2: Üçünü de kazanarak çıkmış olması çok büyük başarı bir kere. Yani
1: tesadüfi
2: olmadığını
1: gösterdi. Şimdi
2: mesela bu 3 takımın dışında şampiyonluğu oynayan 2 takım ismi söyleyeyim sana. Galatasaray, Fenerbahçe değil mi? Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray kendi evinde ligin ilk 6 haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'le oynasın. 3'ü de 3 yapsın. Ben çok ihtimal vermiyorum. Kaldı ki Fenerbahçe yapamadı zaten. Kendi evinde 5 yenemedi. Bir tanesini yapamadı yani. 1'de 1 yapamadı. Ki zor fikstür olduğunu belirtmek için söylüyorum. Ama spor açısından da yani suni bir liderlik değil. 6 hafta olur. Fikstür uygun olur. Fikstür doğrultusunda o sene ligde yarışamayacak takımlar sana denk gelir. Onlarla evet. Başlarsın. Derim ki daha da zorlu maç oynamadı. Dur bakalım. Diyemiyorum şu anda sana. Ahmet Spor zorlu maçlarla, hakikaten zorlu maçlarla başladı. Buna rağmen ligi, bu periyodunu lider bitirmesi bence çok önemli. Şimdi aslında kolaylaşıyor.
1: Burada zor olan kısım.
2: Yani burada o dengeyi sağlamak çok önemli. Şimdi aslında baktığın zaman Ahmet Spor'un Galatasaray maçına kadar ben baktım 4 tane kolay, nispeten kolay gibi gözüken fikstürü var.
1: Gençler Birliği deplasmanı,
2: Konya iç saha. Orada da puan kayıp olabiliyor. İşte motivasyon dengesini evet. Nasıl kuracak takım? Milli aradan nasıl dönecek?

0: Onlara bakmak lazım.
1: Biraz
0: ama onun dışında da
1: yorulmaları
0: şu
1: çabuk oluyor gibi
0: rüya
1: geldi
0: başlamış
1: bana
0: diyebiliriz
1: Beşiktaş maçında. Yani çabuk yoruluyorlar. İlk yarı çok baskın, çok etkin bir futbol ama ikinci yarı o tempo
0: açılış düşüyor
1: ama
0: maçlara.
1: Gençler Birliği deplasmanına gidecekler. Konya iç sahada, Samsun yine deplasman. Eyüp iç sahadaki Eyüp'ün karşısında ben çok rahat geçeceklerini düşünüyorum. Sonra Galatasaray deplasmanına gidiyorlar. Ama burada Ahmet için dezavantaj Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanda oynayacak. İki takım
0: da ilk yarısında
1: deplasmanda oynayacak. Dediğim gibi direkt girdik konuya, çok sürprize gibi bir hafta.
0: Yani aklımdaydı, sen de öyle başlayınca söyleyeyim istedim.
1: Ahmet gerçekten başarılı iş yaptı. Galatasaray bu haftanın yine sürpriz ekiplerinden bir tanesi. Bana sorarsan Fenerbahçe'de sürpriz. Tamam, Fenerbahçe'nin skor anlamında Fenerbahçe'nin Eyüp'ü geçeceğini 3 aşağı 5 yukarı herkes tahmin ediyordu da 8 atıyoruz desek
0: kolay değil. Mesela ben maçı izlerken aklıma geldi. İşte rekor olarak çocukluğumda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yenmesi. Hakikaten zormuş yani. O kadar etkili oynadığın maçta dahi 8'de kalabiliyorsun. Tabii o zaman futbol, şu anki futbol anlayışı var. Büyük takımlarla nispeten kağıt üstündeki diğer takımların, o takımlarının arasındaki mesafe çok daha açık.
1: Evet.
0: Baktığımız senaryoda. Kaldı ki burada gününe de denk gelmek gerekiyor. Yani böyle bir skorun olması için. Normal şartlarda milli ara olmasa, hafta içi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı olmuş olsa belki
1: her
0: bir
1: şey
0: yerde
1: değişebilir.
0: Rölantiye evet. Alacak. Ligde işler istediği gibi gitse, camia içinde bir karışıklık olmasa, yani bir kesimin hoşnutsuzluğu var ve bu dile getiriliyor. Teknik adamdan, başkandan, transferden, kadro kalitesinden, onlar var. Bir yerde patlaman gerekiyor, bu var. Yani işler iyi gitse dersin ki yeter. Daha
1: 4'te
0: fazla
1: duralım, 5'te duralım.
0: O da yok. Oyuncuların bazılarının kendi bireysel anlamda böyle bir maça ihtiyacı var. İşte İrfan Can gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi tartışılan, iç sahada sıkıntı yaşayan oyuncuların kendini gösterme maçı olabilecek tarzda, rakipte nispeten kolay. Bunları üst üste bindiği zaman böyle bir skorda kaçılmaz oluyor tabii.
1: Yani ben maçı izlerken, ben bu arada Radyo Trafik'te yayındaydım maç esnasında. Bir tarafta maçı izlemeye çalışıyorum, bir tarafta yayın yapıyorum. Şöyle bir anons yaptım 7. gol, 8. golden önce. Dedim ki ya, mikrofonu her açtığımda işte skor da veriyorum. Mikrofonu dedim son 2 saattir her açtığımda Fenerbahçe bir gol daha attı diye başlıyorum. 7-0 bu arada maç. Dedim herhalde artık bu anonsta gol anonsu yapmayacağım. 7-0 oldu falan, böyle bir espri yaptım. Mikrofonu kapatacağım, anons bitiyor, şarkı arası vereceğim, reklam arası vereceğim, özür dilerim. Kafayı bir kaldırdım, Fenerbahçe 8 yaptı. Dedim ki bu anonsa da denk geldi, yani Fenerbahçe 8 yaptı.
0: Zorladı
1: gerçekten.
0: Hatta yani daha fazla zorladı.
1: Zorladı. Lukaku gününde olsaydı evet, belki onu 11'i bulabilecekti.
0: Yani
1: bence Beşiktaş'ın rekoru kırılırdı diye düşündüm.
0: Elfspor'un kaleci Ali Bilgin miydi?
1: Ali'ydi galiba.
0: Emre Bilgin. Özür diliyorum. Emre Bilgin'le Lukaku girmeseydi belki daha farklı bir skor olabilirdi.
1: Orada da hoca
0: Fenerbahçe
1: yıpranmasın
0: Lukaku,
1: diye.
0: Eyüpspor'dan da Emre Bilgin'in girmesi bence skoru
1: Moldovan'ı ilk yarıda değiştirdi, evet. 5-0'ın
0: çünkü
1: sonrasında.
0: Çünkü ikinci yarıda kurtardığı pozisyonlar var Emre Bilgin'in.
1: Bir de Moldovan artık psikolojik olarak da düşmüştü yani orada.
0: Normaldir.
1: Haklı olarak
0: kolay
1: yani.
0: Kolay teknik adam bile etkilendi maçtan sonra, açıklamaları falan zaten yansıdı. Görmüşsündür. Kolay değil tabii ki, ne olsa olsun. Aynı seviye takım.
1: Peki. Zaman ayıracağız Fenerbahçe maçına da, yine Beşiktaş Ahmet maçına da. Milli ara, milli takımın aday kadrosunu konuşacağız. Yine şüphelerin olduğu bir kadro. Neden diye sorgulanan oyuncuların olduğu ve olmadığı bir kadro açıklandı, geniş kadroda. Ama önce bir derbiyle başlayalım. Bazı insanlar bu arada Trabzonspor Galatasaray derbi değildir, İşte aynı şehrin takımları arasında derbi olur gibi serzenişlerde bulunuyorlar. TDK'nın, Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre değerli dinleyenler, evet dediğiniz gibi aynı şehir takımları içerisinde veya aynı ülkede bulunan büyük takımlar arasında oynanan mücadelelere de derbi olarak tanımlanıyor. Türk Dil Kurumu'nun açıklaması bu şekilde. O yüzden derbi diyoruz doğal olarak. Trabzonspor'un müthiş bir galibiyeti Galatasaray karşısında. Yine beklenmedik bir sonuç. 4-0. Bence ikinci yarı durmasalardı 5-6'ya gidebilecek bir maçtı. Müthiş bir Muhammed Salah performansı. Evet, yani Muhammed Salah resmen şunu dedi. Durun, ligin sefiri geldi. Ben buradayım. Üst düzey bir futbol. Tutulamadı. Yani yakalanamadı resmen. Maçın genel bir değerlendirmesini alayım. Ondan sonra maç esnasında, maçın sonucu, Okan Buruk, kırmızı kart. Onları da konuşuruz.
0: Şimdi Trabzonspor için teknik adam değişikliğiyle başlanmış bir maç. Bu maç onlar açısından da aslına bakarsan bir dönüm maçıydı. Ligin 6. haftasında milli ara gelmeden önce 6 puanlık
1: büyük cesaret bu arada Thomas Rice'ın.
0: 9'a çıktığı senaryoda Trabzonspor'un yapmış olduğu bütün bu sene özelindeki yatırım belki de heba olacak. Şampiyonluk

0: yarışın içinde dahi olamayacak bir Trabzonspor görecektik. O yüzden kritikti. Ama final maçını, kendisi açısından final maçını iyi oynamayı becerdi diyebilirim. Galatasaray da tabii buraya Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü. Evet. Şimdi ya Muhammed Salah konuşuyoruz.
1: Tercih edilen futbolla.
0: Şimdi Muhammed Salah dünya üzerinde belki de topla dripling ve o hızla gittiği de karşı karşıya kaldığında çok rahat açısını alıp onu pozisyonu golle sonuçlandırabilecek ender oyunculardan bir tanesi.
1: Ben şöyle söylerim. Türkiye'de şu anda hangi futbolcu asla açık alan bırakma deseniz herkesin aklına ilk gelen isim Muhammed Salah olur.
0: Yani Premier Lig efsanesi diyebileceğim son 10 yılda Premier Lig'de benim gözümü kapattığımda tekrar açtığımda hatırladığım belki buna attığı gollere benzer 50 tane golünü sana sayabilirim. Premier evet. Lig'de buna rağmen karşı karşıya direkt istediği köşeye bırakabilecek bir yeteneği var zaten. Top sürüş de önemli. Türkiye'de Galatasaray Okan Buruk özelinde, oyun anlayışı özelinde zaten bunu çoğu maçta risk alarak, önde basarak diğer takımlara karşı götüremeyecek diye planlayarak yani bir oyuncu arkada boşluk verdim. Bir oyuncu gitsin de ne kadar gidecek? Gittiğinde bile atabilecek mi o da söz konusu. Yani o da bir tartışma.
1: O yorgunluğun üzerine, o temponun üstüne.
0: Bence yapılmayacak tek adam var. Senin dediğin gibi Muhammed Salah'dı. Yani Türkiye Ligi'nde topu Muhammed Salah gibi 85 metre eliyle götüremez o kaleye. Eline alsa o 85 metre koşsa arkadan biri yakalar yani Renat'la. Muhammed Salah hem de bir de o vuruşu yapabilmek çok önemli bence.
1: Bir de o yaşta yapabilmek.
0: İşte o maçın başında hele 0-0 iken yani anlayışı bir nebze kabul edebilirim ki Galatasaray bu sene özelinde Sporting Lisbon maçında da Şampiyonlar Ligi maçında da oyun 1-1 iken buna benzer bir pozisyon kendi ceza sahasında verdi, penaltıda sonuçlandı golle, mağlup duruma düşmüştü. Yani risk aldığı noktaları iyi belirlemesi gerekiyor bence Galatasaray'ın, Okan Buruk'un. Maçın başında 3. dakikada taçtan o golün yenmesi böyle büyük bir takım için, şampiyonluğa oynayan bir takım için bence felaket senaryosu. Kaldı ki belki adam eşleşmesi yani kornerden bu golü yemezdi diyebilirim. Evet. Çünkü niye? Jakobs taç atışlarında uzun taç attığı için taç atışını kullanıyor. Orada olması belki bir handikap. Yani Abdülkerim Muhammed Salah eşleşmesi, evet. Jakobs Muhammed Salah eşleşmesi bir nebze belki birbirine yakın olabilir, yakalayabilirdi. Kornerde bu golü yemezdi. Taç atışının dengesiz yakalandı. Ama anlayış olarak 0-0'dayken maayla oraya gitmenin de çok bence bir anlamı yok.
1: Yani Trabzon gibi bir deplasmanda yapamazsın. Aynısını mesela Ahmet'e de yapamazsın. Beşiktaş'ta
0: Lisbon'da da yaptı. Yani Lisbon'da da yaptı. Galatasaray iyi başladı. 1-0 öne geçti. Hakimiyetle Galatasaray 2-0 bulabilirdi Sané'nin kaçırdığı golle. Sonra 1-1 oldu. Ceza sahasında kalabalıkken gol yedi. Ama ikinci yarı artık oyun duruldu. İkinci yarı soyunma odasından Lisbon farklı geleceğe tahmin edilebiliyorken İkinci yarının başında 4-1 penaltı pozisyonunda yakalandı yine aynı Galatasaray. Yani bu anlayışta biraz sıkıntı var. Kaldı ki Okan Hoca parantezini açmak gerekiyor. Onunla ilgili de açarız. Hoca anlamında bazı gördüğüm şeyler var Galatasaray camiası içinde. Onları da belirtmekte fayda var.
1: Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek. Reklam.
3: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz. Engin Çetin'le Engin Görüş programındayız. Sevgili Engin Çetin'le en son Trabzonspor Galatasaray mücadelesi.
1: Evet, kaldığımız yerden de devam edebiliriz. Konuşurduk.
0: Aynen.
1: Yani Trabzonspor yeni teknik adamıyla başladı. Yeni teknik adamıyla birlikte bazı farklılıklar da vardı kadro tercihlerinde. Onaçu'nun yedek olması.
0: Hatta maç sonu açıklamasında da buna değindi.
1: Savinho ve Aral Şimşir ile oynuyordu daha önce Trabzonspor. Savinho ve orta sahada da Melih başlangıcı. Üç farklı değişiklik diyebilirim Trabzonspor cephesinde. Bu bile aslında bakarsan Galatasaray'a bir işaretti. Yani topun arkasında kalacak. Arkadaki boşluğu kovalayacak bir oyun anlayışı. Ve Trabzonspor'un yaptığı önemli şeylerden bir tanesi de Galatasaray'ın üstün olduğu merkezde değil de topu kenarlara dağıtması. Merkezde Torreira'yı Melih ile baskılaması. Kenarlarda da geriye dönmeyen oyuncular işte Leo ve Sané gibi iki oyuncuyla kenarlarda üstünlüğü sağladı diyebilirim. Oyun hep kenarlara yıktı. Tabii burada Okan Hoca'nın tercihinde Osimhen'in yokluğunda, Osimhen, Lemina gibi atletik oyuncuların yokluğunda her ne kadar performansı tartışılsa da sezon başlangıcından beri fiziksel anlamda Barış Alper tercihiyle birlikte bence sorgulanması gerekir. Çünkü yani ne olsa olsun böyle bir deplasmanda Osimhen, Lemina gibi oyuncular yokken Galatasaray'ı Galatasaray yapan, diğerlerinden ayıran son yıllardaki en önemli özellik bana kalırsa atletizm yapmış olduğu yatırım oyuncu özelinde ve bu oyuncuların aynı anda olmayışı Galatasaray'ı farklı bir Galatasaray kimliğine büründürdü. Yani ile hücum hattında Deniz Gül, Leo ve Sané üçlüsü önde presi nasıl yapar? Galatasaray işte önde pres baskısında çok fazla yapamadığını gördük. Bireysel beceriye kaldı. Kenarlardan bireysel beceri. Bu başka bir oyun formatı gerektiriyor. Böyle olunca da işte Leo'nun ayağına bakıyorsun. Sané'nin ayağına bakıyorsun. Birebiri kovalıyor. Kovaladığı kadar, yapabildiği kadar yapıyor. Yapamadığında geriye koşması, takım savunmasının etkisi sıfır. Son geçen hafta tabii Abdülkerim'in golüyle Galatasaray kazandı ama bu sene başından beri Abdülkerim'deki o ağırlaşmanın savunmadaki hareketliliğini kaybetmesi, tırnak içerisinde bel kalınlaşmasını bize göstermedi diyebilirim atmış olduğu gol. Yani en azından dediler ki ya işte Abdülkerim bak geri döndü. Yani attığı golle değil bence savunmadaki o duruşuyla göstermesi lazım Abdülkerim'de.
0: Nitekim orada da zafiyet ortaya
1: orada zafiyet gösterdi diyebiliriz böyle bir takıma karşı. Trabzonspor'un hızlı hücumlarına karşı daha farklı olabilir senin söylediğin gibi. Sadece 1-0'la 2-0 arasındaki o alanı Galatasaray bireysel beceriye döktü. Leao'nun biraz hücumları hücum, soldan yani. Jakobs'la. Sané'nin biraz hücum katkısı. Belki beraberliği yakalayabilirdi. Oyun dengeyi
0: o zaman
1: olabilirdi. O da olmayınca ikinci gol geldikten sonra Galatasaray tamamıyla bayrak astı diyebiliriz.
0: Thomas Reis'a da burada bir parantez açmak istiyorum. Sen de az önce değindin. Maç sonunda kadro tercihini söylerken ya acaba hani belki adaletsiz bir kadro dağılımı yaptım ama doğru olanı seçtiğime inandım gibi minvalinde bir açıklama yaptı. İşte Onançu'nun falan yedek başlaması ki Onançu'yla başlasaydı bu maç böyle de olmazdı bana soracak olursan. Çünkü önde çok Onançu topu getireceksin atacak. Belki daha fazla gol atabilirdi onu da bilmiyorum ama top tutma konusunda, savunmaya yardım, orta sahaya yardım konusunda çok da beklenilen yani performansı
1: özel
0: vermeyebilirdi.
1: Stil olarak zaten farklı profilde çok bir farklı, oyuncu. Evet. Kaldı ki sene başlangıcından beri de çok bildiğimiz Onançu hareketliliği de yok kendisinde. Onu da söylemekte fayda var. Yani hem anlayış olarak hem de form olarak da kesilebilecek tarzda bir oyuncu. Özellikle yeni alınan transfer Cu'dan sonra farklı maçlarda, farklı tercihlerde bulunabilir teknik adam.
0: Ve tebrik etmek de lazım. Ya kim olsa birçok insan ki bunu Ertuğrul Doğan da açıklamıştı. Hani milli arada gelelim. Şu Galatasaray maçı geçsin gelelim diyen birçok teknik adam oldu ama Thomas Reis hadi hemen gelelim.
1: Geçen haftaki yayınımızda hatırlarsan tam belli değildi. Bugün aynen. Belli olur demişti.
0: O gün
1: belli
0: biz çıktık açıklandı.
1: Bugün maksimum bugün belli olur diye söylemiştim. Kaldı ki Galatasaray maçı sen demiştin hani acaba çıkmak ister mi? Bence çıkmayacak hocayla zaten işi olmasın Trabzonspor'un uzun vadeli yol alamaz demiştim. Bu böyle bir başlangıç bence hocanın kredibilitesi açısından çok önemli.
0: Bir hafta içerisinde iki
1: oyuncuların
0: fark.
1: Gözünde de bak, oyuncuların gözünde de
0: ya cesaret.
1: Ben
0: yani
1: bunun daha önceki örneklerinde mesela Mustafa, biraz örnek de vermiştim geçen hafta. Mustafa Denizli Galatasaray ikinci geldiğinde Atletico Madrid deplasmanı vardı. Çıkmak istemedi. Daha sonra Atletico Madrid maçından sonra başlayayım istedi. Bunun olumsuz farklı örneklerini de verebilirim. Ama o dönemi başarısı da sonuçlanmıştı. Yani o hocanın nasıl başlayacağı bence çok önemli oyuncular gözünde de.
0: Bir hafta içerisinde de iki farklı takımda iki galibiyet aldı.
1: Evet, pazartesi günü de

0: Cumartesi
1: Eski takımında.
0: Ludogorets'te galibiyet aldı.
1: Alev detayı da vardı,
0: Cumartesi
1: doğrudur.
0: de Galatasaray'ın başında bir galibiyet aldı. Trabzon'un oyunu değişecek. Yani görüntü onu gösteriyor.
1: Biraz
0: Ligde
1: daha
0: de
1: Muhammed Salah özelinde bir oyun. Daha
0: öyle de
1: serbest
0: olması
1: bırakması.
0: gerekmiyor muydu?
1: Bence öyle
0: Zaten
1: olması gerekiyor. Yani şimdi
0: elinde
1: ben
0: Muhammed Salah varsa o adamı
1: ya
0: da
1: şimdi
0: serbest
1: bak
0: bırakacaksın. Yani
1: yani
0: beklemeyeceksin
1: benim
0: bir şey ondan.
1: genel yani Trabzonspor Galatasaray'dan bağımsız hoca oyuncu ilişkilerindeki genel görüşüm şu zaten. Ya bir teknik adamı alıyorsun. Yani nikahını almıyorsun tabiri caizse. Çok öyle uzun yıllar olabilir. Burası Türkiye'de hemen iki mağlubiyette zaten gidiyor. Ya yani bir sene, ikinci seneyi attı. İkinci seneden sonra tartışmalar başlıyor.
0: Galatasaray'da
1: Mağlubiyette
0: Okan
1: Galatasaray,
0: Buruk
1: Okan,
0: tartışılmaya
1: ona geleceğiz.
0: başlandı
1: Birazdan Okan Buruk'a
0: yani.
1: geldi. Onu detaylı konuşacağız. Şimdi genel itibar zaten budur. İstisnaların dışında. Yani sen bir oyuncuyu yıldız oyuncu özellikle yani hep diyoruz ya world class tarzda bir oyuncu. Muhammed Salah'dan bahsediyoruz. Belki Premier Lig efsanesi. Yani döneminde Messi, Ronaldo ile karşılaştırılmış. Onlar Premier Lig'de yokken Muhammed Salah orada etki yaratmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir oyuncu elindeyken onu ya ben sen yaşlandın artık ben seni oyunun bu alanlarında kullanacağım.
0: İşte
1: İşleri
0: ben
1: çıkaracağım
0: sistem
1: falan ben
0: takımıyım, senin
1: sistem takımıyım
0: sistemin
1: falan
0: içerisine
1: dediğin anda
0: şöyle.
1: hem oyuncuyu kaybediyorsun yani zaten oyuncudan alacağın bu sene seneye verim. Yani Muhammed Salah'da 10 sene bir taviz verdin diye oyuncuya yük taşıyacak halin yok. Zaten kötü gözükürse tribünlerden zaten anlarsın. Tribüne giden taraftar da futbolu bilir. Görür zaten. 3 maç 5 maç düştüğü anda o hissedilir. Sen o andayken kesersen bir oyuncu ne olursa olsun kariyerin ne olursa olsun bir hocaya karşı cephe almaz.
0: Bunun
1: Tribüne izleyen
0: örneğini
1: de alır.
0: mesela Mesut'ta yaşadı Fenerbahçe.
1: Aynen öyle. İsmiyle değil. Ama bazı oyunculara bazı ayrıcalıklar yapılabilir. Yani şunda ayıp bir şey yok. İşte görüntüler çıktı. Thomas Reis geldikten sonra Muhammed Salah oturdu konuş. Çok çok iyi bir başlangıç. Yani nedir? Ya Muhammed Salah'a şunu dersin. Ya ben senin şu şekilde oynamanı istiyorum. Sen bu şekilde verimli olacağı daha çok verimli olacağını düşünüyorum.
0: Ya da
1: Bunun
0: oyuncu da diyebilir
1: ya
0: hocaya
1: da
0: bu arada. Ben şöyle daha verimli olurum
1: bravo oraya
0: diyebilir.
1: geleceğim. Ya da şunu diyebilir. Ben senin daha verimli olman için ne yapabilirim? Kimle oynamak istiyorsun? Yani belki de önünde Onaçu yerine Cuyu tercih edecek. Yani
0: Evet.
1: onunla daha etkili olurum. Çünkü Onaçu havadan top ister. Muhammed Sağ yerden o Muhammed
0: O
1: Sağ'ı
0: oynayan bir
1: hatırlayalım.
0: an.
1: En verimli olduğu anlar, yıllar Firmino'yla ters kanatta Mane ile oynadığı yıllar Liverpool'da. Yani Alveri daha kuvvetli. Firmino gol atmazdı. Mane Salah'ın gol sayısı sezon genelinde daha fazla
0: Daha
1: olurdu.
0: fazla.
1: Yani bu ince ayrıntılar da var. Bu tarz tavizler yani hoca daha çok büyür. Oyuncu performansı alırsa daha çok büyür. Yani görüyoruz başka takımlarda oyuncuyu kestim ve kendini ispat etmek durumunda kalıyor. Öyle olunca hem oyuncuyu bitiriyor hem kendi de bay bay oluyor.
0: Hem de alacağı verimi
1: Kendi de bay bay
0: bitiriyor.
1: oluyor. Yani kariyeri o takımda bitiyor. Sonra sıfırdan başla Allah dur. O yüzden anı iyi kullanmak gerekiyor. Çok böyle hocaların abarttığı kadar ya taviz verdim ne yapacağım ben? Yıllar yılı gitmiyor zaten. Oyuncudan alacağım maksimum performans. 2 sene 3 sene senin de hocalığın orada maksimum 2 sene.
0: Şanslı bir haftaydı Trabzon için. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, direkt rakibini Galatasaray'ı kendisinin şu Fenerbahçe'nin diyorum Beşiktaş'ın puan kaybetmesi, kendi direkt rakibini bir anlamda egal etmesi.
1: Yani
0: Liderler arasında 3 puan kaldı. Yani 3 hafta önce bunu konuşamazdık büyük bir
1: birinci, ikinci
0: ihtimalle.
1: işte Galatasaray, Beşiktaş bir puan farkı 6-5 iken 3-2'ye düşmüş olması hem Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yaklaşması milli ara sonrasında daha bir dengelilik başlangıcı olacağını bize vaat ediyor diyebiliriz.
0: Fenerbahçe için de yani lig yeniden başlıyor gibi denilebilir. Fenerbahçe 11
1: Tabii
0: puanda,
1: yani
0: Galatasaray
1: şimdi
0: 13,
1: ben hep
0: Beşiktaş 12,
1: söylüyorum.
0: Trabzon 10. Ya Ahmet ne kadar böyle devam eder orasını
1: Bu
0: göreceğiz izleyip.
1: ligde 6 puanın üstündeki farklar artık geri dönülmez noktalara doğru dönüyorsun. Ha, kapanır falan diyorsun ama öyle olmuyor işler. Kaldı ki Fenerbahçe'nin geçen haftaki puan farkı 6 işte 5 Galatasaray'a 5 işte 6 5 şimdi 3 2'ye düştü o kabul edilebilir. 6 5 iken Suri de bir fark değil. Yani evinde en büyük avantajından bir derbi
0: Oynuyor,
1: oynamışsın ve
0: evet.
1: kaybetmişsin direkt
0: Kaybetmiş.
1: rakibine karşı. O da bir yani bence hissedilenden daha fazla bir fark vardı. Şimdi bu hafta biraz daha dengeye geldi diyebiliriz. Tabii ki yeterli değil. Ekstra maç kazanması gereken bir Fenerbahçe var orada yakalaması için. Onları zaten ayrıca konuşuruz. Şimdi Okan Hoca'ya da bir parantez açmak
0: Evet.
1: istiyorum. Şimdi Okan Hoca ile ilgili çok eleştiriliyor. Hem kendi camiasından da başladı eleştiriler. Zaten
0: Şöyle
1: dışarıdan eleştiriler var. Onlar ayrı
0: O ayrı
1: tarafta.
0: ama Galatasaray camiasının içerisinde açıkçası ben 4 yıl şampiyon olmuş bir hocanın, Şampiyonlar Ligi'ne de bence kötü başlamamış bir hocanın, oynadığı futbolda en azından bu kadar çabuk yerden yere vurulması bana garip geldi ki hani geçtiğimiz sezonlara da bakalım, Galatasaray şampiyon olduğu 4 sezonda da hep böyle lige üst düzey bir başlangıç yapmış değil ama özellikle milli aradan sonra çok hızlı toparlanmış, düştüğü yerden kalkmayı tabii, çok iyi başaran,
1: ekstra kaybettiğinde bir sonraki maç üst üste kaybetmemiş,
0: evet düştüğü yok, yerden çok çabuk kalkabilen bir takım olmuş. Burada önemli. Da tabii ki hocanın bir faktörü vardır ama işte Lemina gibi, Osimhen gibi oyuncuların olmaması da büyük bir talihsizlik hem bu maçta hem daha önce oynadığı mücadelelerde. Ki Osimhen'in oynama ihtimali var deniliyordu Trabzon maçı için ama olmadı. Bu kadar tepki alması normal mi ya? Yani
1: ya şimdi Okan Hoca'nın
0: yoksa bir doymuşluk sıkışık mu var?
1: Yok yok. Bence sıkışık kaldığı bir durum var. Yani önce şuna bakalım. Okan Hoca'yı rakip camialar diyeyim, kendi camiası dışında rakip camia neden dolayı eleştiriyor? Kenardaki duruşu, hal, hareket, tavırlarıyla eleştiriyor. Şimdi Galatasaray camiasına öyle bir eleştiri gelmiyor. Sürekli kazanma baskısı üst düzeyde. Yani Okan Hoca kendini 4 yıl şampiyon olmuş, hala ispat etmek zorunda. Hep kazanmak zorunda olan bir yapısı var. Ve kendi camiasında bu eleştiriler gelmemesine rağmen bence alttan o eleştiri kale alsaydı, o eleştiri kale alsaydı duruşuyla vesaire, kendi camiasında daha fazla ağırlığı olurdu. Yani tırnak içerisinde şimdi kendi camiasında ismiyle hitap ediliyor kendisine. Ya hoca çok kolay oturmadı üstüne. Yani mesela Fatih Terim'e ismiyle hitap edildiğini duydun mu kendi camiasında? Taraftarından vesaire. Hani rakip camiaları geçtim.
0: Yani
1: Fatih Terim ve Fatih Terim.
0: Şimdi, rakip camia da yapamaz.
1: Aslında bakarsan doğru eleştiri rakip camialardan geliyor. O doğru eleştiri kale almadığın zaman saha sonuçlarına yansımadığında da kendi camiandan böyle gol yiyebiliyorsun. Hemen ilk fırsatta onu niye oynatmadın, bunu niye oynatmadın? İşte bir sürü transfer yaptırdın. Bir tane genç oyuncu çıkartmadığına kadar gitti.
0: Evet.
1: Genç oyuncu çıkartmadığına kadar gitti. Yani şimdi genç oyuncu çıkartmadı da Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk değil mi? Zaten şampiyon oluyor. Geçen sene de Avrupa'daki başarı da bir nebze olsun.
0: Geçen seneki şampiyonla, şampiyon kadroyla devam ediyor. Oyuncu da yani kaybetmemiş.
1: Ben hayretle izliyorum ve şöyle görüyorum. Yani Galatasaray medyasından da yönetimden sanki bir talimat alınmış. Hakan Hoca'yı yıpratın.
0: Yönetimde üstüne açıklama
1: yani
0: yaptı.
1: Genç oyuncu çıkartmadığına kadar geldi olay. Hayretle izliyorum. Gidişat nasıl olacak? Okan Hoca tabii hep galibiyet gerekiyor. Galip gelemediği anda orada gidişatını çok kolay görmüyorum.
0: Yani genç oyuncu çıkarmadı tamam da yani burada yönetiminde biraz payı yok mu Galatasaray yönetiminin? Yani Okan Hoca'ya bir Greenwood gibi bir oyuncuyu transfer ettiler de Okan Hoca mı genç oyuncuyu elinde parlatmadı? Ya da Olaytan gibi bir orta saha aldı Galatasaray'da.
1: Şimdi transferde şimdi şöyle şimdi Okan Hoca'yı burada başarılarıyla ilgili yani övüyoruz ama transferle ilgili de eli çok rahat Galatasaray'cığım. Yani şimdi Galatasaray yönetiminde ben bu sene şunu anlayabiliyorum. Bazı oyuncuda tercihlerini kullanmıyor Okan Hoca. Yönetimin transferi Okan Hoca'nın istediği transferler olarak ayrılmış pozisyonda. Onu görüyorum. Ya bilgi olmadan yorumla bunu yapabiliyorsun. Yani çok oyuncu geldi Galatasaray'a. O el rahatlığıyla çok rahat elden çıkartılabildi oyuncular. Hiçbir zaman ya hocam bütçemiz yok, bu oyuncu idare et denmedi Okan Hoca'ya. O da yani yönetim de elinden geleni yaptı o anlamda. Ben sadece şuna diyorum. Yani zaten o tolere edilebilirmiş. Maddi boşluk tolere edilebilmiş. Yani o sağ bek almışsın. 9 milyon euro, 10 milyon euro para vermişsin. 6 ayda kötü olduğunu anlamışsın. Olmayacak demişsin. Çok rahat gönderebiliyor. Öyle bir takımı şey yapıyorsun. Yani Fenerbahçe'de gördük bu sene. Onu mu göndersek, bunu mu göndersek? Semedo mu gitsin, Talisca mı gitsin? Niye Talisca gitti? Maliyetinden dolayı. Para olsaydı Talisca kalırdı tabii. Evet. Aziz Yıldırım o kadar bilmiyor mu futbolu? Para olmadığı için. Yani şimdi
0: yedek oynayacak bir futbolcuya belki de 15 milyon euro para vermeyeyim dedi yani. Ya
1: aynen öyle. Diye. Yani şimdi Talisca'dan sıfırla çıkabiliyorsun. Semedo'dan 8 milyon euro ile çıkıyorsun.
0: Evet.
1: Yani hangisini tercih edersin? Ya dedi öyle böyle kalsın. Sıfırla çıkmayayım. Ya sıfırla çıkayım Talisca'dan. Semedo'ya para vermeyeyim mi gitti. Yani o bolluk yok. Galatasaray'da o bolluğu sana veriyorlar. Tamam sen de başarılı olarak veriyorsun. Sürekli kazanmak zorundasın ama genel itibariyle hal hareket tavırlarıyla yani hem Şampiyonlar Ligi sadece Türkiye Ligi'nde değil Şampiyonlar Ligi maçlarında da kenarda küfreden bir tek adam görüyoruz televizyonda.
0: Ki bu hafta kırmızı kart gördü kendi iddiası.
1: Bak tehlikede şu hakemler üzerinde çok adı çıktı. Türkiye özelinde söylüyorum bunu. Bak UEFA'da zaten UEFA hakemleri de kuvvetle muhtemel radar almışlardır. Türkiye'de hayli radar almıştır. Okan Hoca'ya karşı hakem yani bu hal ve hareketleriyle her maç atılması gereken hareketler yapıyor. Bu hafta kendini tabii aklamak için yayıncı kuruluş özelinde açıklama da yaptı. Ama hakemler yönetimden o desteği göremediğini hissettikleri anda Okan Hoca'nın, yani ya Okan Hoca yönetim tarafından yeniliyor. Hissettikleri anda kılıçları daha fazla çekerler. Yani geçmiş şeyler yapamadıklarını, çünkü Galatasaray camiasının gücünden dolayı atamadılar. Okan Hoca'dan korktukları için değil. O camia gücünden.

0: ya işte haftaya maç alabilir miyim? Galatasaray camiası karşıma almayayım. Ama o düşsün güçten.
1: O zaman
0: ilk önce
1: her şey değişir.
0: O hesabı hakemler sonra dikkat etsin bence.
1: Hocanın söylediğini ben görmüyor musun dedim, o kör müsün anladı şeklinde. Öyle yani, o da biraz garip bir anlamı, bilmiyorum. Bir şey diyemem, yanlarında değildim. Şimdi Galatasaray Trabzon hakkında söyleyeceğim başka bir şey yoksa. Yok. Bu arada yönetim açıklama yaptı. Sayın Dursun Özbek biz arkasındayız dedi.
0: Tamam, yani biz çok gördük. Arkasındayız açıklaması geldiyse.
1: İşte orada beni de tereddüte düşüren de o. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi.
0: İş dönüyor, dolaşıyor, sağ sonuçlarına bakıyor. Her krizden Okan Hoca sağ sonuçları çıktı. Tamam. Her krizden çıktı şimdiye kadar. Sağ sonuçları gelirse kapanır. Gelmezse bir sayfalar açıldı diyebilirim sana en azından.
1: Yani milyara dönüşü iç sahada bir Kasımpaşa maçı var. Sonra Gençler Birliği
0: deplasmanına hafta sonu Barcelona maçı var.
1: O ayrı. Bir de Barcelona maçı var. Şampiyonlar Ligi zaten orası bambaşka bir seviye. Şimdi Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. Ama önce bir reklam arası varmış. Reklam arasını verelim. Sonra Fenerbahçe'nin destansı o 8-0'lık galibiyetini.
0: O kadar çok fazla abartmaya gerek yok. İstanbul'da Fenerbahçe uğrayabilir. Yani galibiyetleri ve mağlubiyetleri doğru yoluna gelecek. Yani
1: onu konuşacağız. Aslında sormak istediğim o yani. 8-0'ın rehaveti olur mu?
0: Destansı dedin ya, o kadar da değil yani.
1: Peki. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Engin Çetin'le Engin Giriş programındasınız. Sevgili Engin Çetin yorumluyor. Ben Kerim Öztürk sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Bu arada siz de ulaşın lütfen 0538 052 14 87 Radyospor WhatsApp hattının numarası. Sosyal medya üzerinden de hem Engin'e hem bana yorumlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. Instagram'da kerim.öztürk. Engin senin duyurmak istemeyebilirsin.
1: Yok, Engin Görüş diye Instagram'da.
0: Engin Görüş diye orada da bulabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe 8-0 gerçekten güzel bir mücadele. Fenerbahçe'ye de bana soracak olursan hem İsmail Kartal için hem az önce sen de sözünü ettin. İrfan Can gibi, Kerem gibi tartışılan iç sahada özellikle belki de 11'e alınması bile tereddüt halinde olan oyuncuların kendini göstermesi, takımın bir bütün olarak kendini gösterebilmesi açısından iyi bir galibiyetti. Süper Lig'in gol rekorunun kırılması beklendi o maçta ama olmadı. 10-0'lık Adana Demirspor galibiyeti var Beşiktaş'ın. Bu mücadelenin, bu kadar gollü bir karşılaşmanın Fenerbahçe'ye yansımaları nasıl olur? Ona bakmamız gerekiyor diye düşünen taraftayım ben. Evet, çok güzeldi. Bir önceki tabirimin arkasındayım. Destansı bir galibiyetti. Ama bu destansı galibiyetin ligin diğer kalan bölümlerine yansıması, özgüven mi olur, bir rehavet mi olur? Bakın biz bunu yapabiliyormuşuz, neden yapamıyoruz mu olur? Bu kısmı nasıl değerlendirebiliriz?
1: Tabii ki özgüven anlamı önemli. Ama doğru yorumlamak gerekiyor. Sonuç itibariyle böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Fenerbahçe. Farklı bir galibiyete ihtiyacı vardı. Doğru yorumlamak gerekiyor. Fenerbahçe tüm sorunları bitti mi? Bence değil. Yani bir önceki hafta genel itibariyle Fenerbahçe yorumumuz neyse oradayız. Burada sadece iç sahada oynamaya, daha hani iyi performans göstermeye uzak oyuncuları kazanmış diyebilir miyiz? O anlamda iyi oldu. Mesela İrfan Can Kahveci en azından maksimum oynadı. Kerem Aktürkoğlu bir asist yaptı ama bence 8-0'lık maçta daha fazlasını yapabilmeliydi.
0: Gol beklemiştim Kerem'den.
1: Daha fazlasını yapabilmeli çünkü en maksimumunu oynamadı. Tabii burada şu da çok önemli, Fenerbahçe'nin şansı oldu bence. Pazar günü gündüz maçı, rakip müsait, okey, hepsini anlayabiliyorum. Ama bir gün öncesinden Galatasaray'ın kaybetmiş olması Fenerbahçe taraftarına da yansıdı. Tribünler zaten fulldü. Ve tolere edilebilir bir zamanı vardı. Yani Galatasaray kazanmış olsaydı maçın başlangıcından itibaren homurtlar başlayabilir. Kaldı ki Fenerbahçe erken golü buldu ama 60
0: i̇ki
1: oldu.
0: 2 miydi dakika? 2 yani
1: 28, 28. saniyede penaltı pozisyon oldu. He. Varlı birlikte geldi penaltı. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray kazanmış olsaydı 8 tane atması Fenerbahçe'nin başına bela bile olabilirdi. Ne demek istiyorum? Fenerbahçe taraftarı diyecekti ki ya geçen hafta neredeydiniz?
0: Madem atıyordum
1: madem bu kadar. Madem atabiliyordunuz biz denecekti. Yani işler de rakip özelinde de Fenerbahçe'nin, çünkü kıstas aldığı, taraftarının kıstas aldığı taraf Galatasaray olduğu için onun mağlubiyeti puan farkını kapatacak olması, kazanmasıyla birlikte onlar artı şeyler oldu. Denkleme girdiyse, yani bu rakip özelinde mi bu performans, denkleme girdiyse İrfan Can Kahveci önemli bir kazanım olmuştur diyebilirim. En azından kendisi açısından bir özgüven kazanmıştır. Asensio bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı tartışmaları vardı.
0: Gerek kalmadı.
1: Milli ara sonrasında geleceğini tahmin ediliyor. Nasıl dönecek o merak konusu. Yani yine de ne olsa olsun Fenerbahçe'nin her maçı böyle geçmeyecek. Her rakip Eyüpspor gibi olmayacak. Tıkandığı maçlar olacak. Oralarda ne yapacak? Çok önemli.
0: Bir kere milli ara sonrası çok zor bir fikstürü var Fenerbahçe'nin.
1: Rize'ye gidiyor.
0: Rize, Alanya. Alanya içeride. Sonra Galatasaray.
1: Aralarda yani. Da Aston Villa deplasmanıyla sınav yaparak içeride
0: Avrupa'yı hiç maçları. Saymıyorum. Aynen. Yani Avrupa'yı hiç saymıyorum.
1: Yoğun bir tempoya girecek.
0: Çok yoğun, çok zor yani bir tempo. Alanya'da ligde Fenerbahçe'nin üstünde. Rize bir puan mı? Aynı puan mı? Bakayım.
1: Puanlar çok yakın. Rize 10. ile lider arasında 3 puan yani. Fark var. Yani. Bu şekilde böyle gitmez tabii ama.
0: Böyle gitmez de yani yine de Rize'de işte 3 galibiyet almış. Alanya 4-3 galibiyet almış. 2 beraberle 1 mağlubiyeti var. İşte 2 mağlubiyet var. Hı-hı. Rize'de falan. Zor maçlar. Yani tabii ligin ki. Zor kalp mücadelelerini saysan zaten bir elin parmaklarını geçmişler.
1: Amed'i sayarsın. Ne yapacak Fenerbahçe? Olay o. Yani Asensio net şekilde ihtiyacı var. Artı bir sakatlık yaşamadan. Yani minimum sakatlıkla yılbaşına kadar Fenerbahçe, yani devre arasına kadar gitmesi ve görmesi gerekiyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçları temposu yüksek maçlar olacak. Geleceksin oradan. Adelere çok yük binecek. Zaten stoper hattında belli sayıda oyuncusu var. Orta saha hattında belli sayıda oyuncusu var. Kaliteyi kenara koyarak söylüyorum. Yani sayıca eksikliği mevkisel anlamda Fenerbahçe'nin var. O bölgelerde o bölgelerden hançer yememesi gerekiyor.
0: Yani net 8'i yok. Asensio dışında net 8 yok.
1: O zaten ayrı bir tartışma konusu. Şimdi o geçmişte kaldı. Yani hep aynı şeyleri söylemenin de bir anlamı yok. Bundan sonraki reaksiyon ne olacak? Veya teknik ekibin eksikler ölçüsünde nasıl çözüm üretebileceği çok önemli. Mesela bu hafta şimdi bağlantıyı mesela Kante biraz daha, herkes görmüştür, Kante biraz daha geriden top çıkarım konusunda. Yani 6 numara gibi. Gendüzü ve İrfan Can Kahveci 2-8 gibi oynadı. Yani hatta İrfan Can Kahveci sağ iç Greenwood'a yakın. Bazen yer değişimi de oldu. Greenwood'un içeri koşulları oldu. Cezasız koşulları oldu. Bunlar önemli ayrıntılar. Bu şekilde üretkenliği sağladı takım içerisinde yerleşim anlamında üretmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Kaldı ki bir de kompakt kalması gerekiyor. Yani Beşiktaş maçı gibi bir yayla diye tabir ettiğimiz bir alanda bırakmaması gerekiyor. Yani hücumcularla savunmacılar ortada, ne yaparsanız yapın. Rakip takıma vermemen gerekiyor. Evet. Bunlar da ders olmuştur umarım. Tabii test maçları senin dediğin gibi milli ara sonrasında olacak. Milli arada kalan oyuncular var, giden oyuncular var. Giden oyunculardan sakatlık olmaması bence Fenerbahçe'nin
0: en önemli
1: unsurlardan bir tanesi. Ona göre yani en azından şunu söyleyebiliriz. Tartışmaları bir nebze olsun. Çünkü İsmail Kartal gitti, geldi. İlk maçında, Gaziantep maçında hem puan kaybı hem de oyuncuların, İsmail Hoca'nın dediği gibi şey, oyuncularım çok memnun oldular dönüşünden dediği ölçüde bir görüntü görmedik. Yani hocanın geri döner, sen onun için de oynarsın. Oyuncu özelinde o coşkuyu da göremedik Gaziantep Spor maçında. Üstüne bu maçta da bir kötü sonuç olsaydı bence bu milli arayı çok çalkantılı geçirdi Fenerbahçe. En azından sular duruldu diyebiliriz. İsmail Hoca'nın biraz daha gelme konusu rafa kalktı diyebiliriz. Artık daha fazla saha içine odaklı bir camia göreceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Lukaku çok eleştiriliyor Engin. Sana da iki farklı soru var. İkisi de böyle aynı anda gelmiş. Eyüp Spor galibiyeti takım gereğinden fazla havaya sokmaz. Engin Bey'e göre Lukaku konusunda olumlu bir beklenti içine girmeli miyiz? Yoksa hareketli, genç ve etkili bir golcü mü alınmalı? Bir soru. Diğer bir soru. Fenerbahçe 8-0

0: yeniyor ama skorboard'ta Lukaku'nun ismi yok. Bu durum onu bu kadar çok gol atılan maçta golü olmaması üzüntü yaratmış mıdır? Tırnak içinde veteran futbolcu görüntüsü var sahada Lukaku'dan.
1: Ya bu maç uygundu. Hatta çok net bir tane pozisyon da yakaladı. İki diyebilirim. Yani bir buçuk diyebilirim net pozisyon. Atamadı ama işte Lukaku tercihi bence milli aradan sonra net değerlendirilmesi gereken bir unsur. Milli takıma da gitti bu arada. Hı-hı. Milli takıma gitmiş olması kimilerine göre olumsuz algılanıp yorumlanabiliyor. Bence olumlu. Yani işte takımla kalsın, hazırlansın hala diyor ama milli takıma gidebiliyorsa en azından artık bak gördün mü Lukaku gibi oyuncuyu milli takıma da hala tercih ediyorlar demek ayrı bir şey. Ya da şöyle denilebilir. Ya Lukaku'yu aldı, bitmiş Lukaku'yu aldınız. Bak artık milli takımdan düştü. Bu adam burada yatmaya gelmiş denilecek yorumlar olacaktı. En azından onun önünü kesen bir milli takım aday kadrosu çağrılması bence. Oradan dönüşü moralli olursa bir fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki ya Vedat'ın performansı. Ben hep zaten şunu Lukaku transferi şöyle eleştirmiştim. Yani isminden bağımsız stil olarak hem Vedat'ı hem Lukaku'yu aynı anda transfer etmek. Kalecin yabancıyken, yabancı kuralı varken, kalecinin hakkını, yabancı hakkını kaleciden öne kullanıyorsun. Ve böyle bir kural varken iki tip aynı tipte oyuncuyla iki yabancı hakkını daha iyi öldürüyorsun orada. Farklı. İkisinin aynı anda oynama şansları da yok. Mesela bak 8-0'lık maç. Hani herkese şöyle bir şey vardı. Ya Lukaku Vedat birlikte oynasın. Ya tamam da kardeşim 4-4-2 oynadığında bu iki oyuncu birbirini tamamlayan oyuncular değil ki. Birbirinin aynısı. Yani orada daha büyük zafiyet verirsin. Şimdi biri çıktı biri girdi farkındaysan. Ha belki gol ihtiyaç olduğu anlarda yapılabilir ki Gaziantep maçında yine yapılmadı bu değişiklik. Yani evet. İkisinin aynı anda sahada kalmasından bahsediyorum. O benim eleştirdiğim konu.
0: Beşiktaş denedi mesela bu sefer. Yani bütün neredeyse şeylerin Ahmet maçında hoca ya, 80'den sonra denedi.
1: Ama mesela Vlahovic'le
0: oynayabilir.
1: Oynayabilir.
0: Açık oynayabilir bu arada.
1: İkisi de böyle daha biraz böyle hani nokta santrafor, pivot santrafor özelliklerinin dışında daha gezgin santrafor diyebileceğimiz. Ben zaten onu eleştirmiştim. Yani ikisi de iyi olduğunda hangisini tercih edeceksin mesela? İkisinde iyi performansı var.
0: Ha, Belçika milli takımında her maçta gol attı. Geldi Lukaku.
1: Öyle de işte o zaman Vedat'ı mı keseceksin? Vedat'ı kesmek durumunda. Vedat da iyi gidiyor. Kaldı ki bence Fenerbahçe'nin en büyük şanssızlığı sezon başında hazırlık kampı sürecinde Vedat'ın sakatlanması oldu. İlk transferi Fenerbahçe'nin evet. Vedat'tı. Vedat eğer kendini daha önce bu şekilde kabul ettirebilseydi performansıyla Fenerbahçe'nin transfer stratejisi de değişirdi.
0: Yani o zaman Lukaku yerine gidilmezdi.
1: Daha çok işte hem solda oynayıp hem Vedat olmadığında önde de oynayabilecek bir oyuncu tercih edilebilirdi ama o dönemde
0: acil bir transfer
1: acil transfere ihtiyaç oldu. Şampiyonlar Ligi'nde elenirse başkanın sözü yerde kalacaktı. Hani geçen sene Fenerbahçe devre arasında itibaren santrafor almadı, şampiyon olamadı denklemi olduğu yerde. Başkan gelirken, Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum, gelirken biz iki santrafor alacağız söyleminde bulundu. Ve sözü yerde kalmasın diye iki santrafor aldı. Ama bence tek santraforla daha etkin bir hücum attı. Oluşturulabilirdi yabancı hakkını kullandığın ölçüde söylüyorum. Keşke ya o da olsun o da olsun ama yabancı hakkı var.
0: Ya yani evet orada da öyle bir durum var. Bir de senin dediğin şey kısım çok tartışılır yani. İkisi de iyiyse ne yapacaksın abi? Hı. Kesemezsin yani bunu.
1: Vedat da iyi gidiyor şimdi mesela yani, sonuçta santrafor ilacı da gol.
0: Şeye dönecek yani. Osimhen Icardi mevzusuna dönecek ondan sonra. Ya ikisinin de performansı iyiyse.
1: Orada ya ikisinin de performansı orada bence uçurum vardı. Ya, orada tamam uçurum var yani. Orada zaten Osimhen'den daha iyi performans alacağım belli.
0: Belli de belli yani, yani Icardi de girdiği her maçta gol atıyor. Bir performansı üst düzey, oyuna etkisi var. Icardi'nin geçen sene en çok eleştirildiği nokta oydu mesela. Oyuna sıfır etki vardı. Gol atıyordu ama Osimhen oyunu da önde de topu tutabiliyor.
1: Ya onun da başka maçları gelecek. Onun da mesela şimdi ligin ilk maçında Galatasaray Çorum'a karşı 10 kişi kalmışken gol atamadı. Puan kaybetti. Mesela Icardi olsaydı atsaydın işte oynamaya gelip gol atacaktı.
0: Peki şimdi milli takımın aday kadrosuna da döneceğim. Beşiktaş'ı çok Ahmet'i konuştuk. Ahmet tarafını konuştuk.
1: Ya Beşiktaş tarafında da Beşiktaş Marsilya maçı tabii coşkulu geçti. İç saha performansı, Trossard'ın eksikliğine rağmen iyi bir performans. Ben Beşiktaş'ın Ahmet maçında hocanın bir kadro tercihinde yanlış yaptığını düşünüyorum.
0: Ben
1: mesela
0: Poku Çerni tercihi.
1: Çünkü şimdi Trossard yokken topla demlenebilen, oyunu demleyebilen bir oyuncu. Topu ayağına alıp takımı rahatlatabilen bir oyuncu. Trossard yoktu. İç sahada coşkuyla İlhan Fakır ile orayı çözebilirdi. Karşı kaldı ki en azından bir nebze olsun Trossard'ın yaptıklarını kalite anlamında düşük. Onu diğer tarafa koyuyorum. Çerni bir nebze olsun top ayağını tutabilme özelliği var. Ama Poku'nun öyle bir özelliği yok. Yani skoru arttıktan sonra daha
0: oyuncu
1: bulduktan sonra.
0: Aynı klasmanda. Az önce söyledim ya, Poku ve İlhan aynı oyunu oynayan, evet, daha

0: Gol attı diyebiliriz.
1: Belki de ilk golden sonra Orkun'u biraz daha geriye çekip Salih'in pas bağlantısı olarak 2-6 ile Salih Orkun'u oynatsa, işte sağda Çerni olsa, durum çok daha başka noktalara gelebilirdi Ahmet maçında. Ama deniyor hoca. Henüz daha 3 ay olmadı takımın başına geçeli. Çok büyük bir hamle yaptı. Çok büyük başarılara imza attı. Birçok Beşiktaş taraftarı da yol kazası olarak görüyor.
0: Yani Beşiktaş doğru yolda.
1: Zor bir deplasmandı. Yine verilmeyen bir penaltı olduğu söyleniyor.
0: Yani Avrupa arkasında deplasman biliyorsun hep sıkıntılı. Geçen hafta Fenerbahçe'de Roma maçından sonra hep övdüğümüz Fenerbahçe, yani Roma maçının özelinde övdüğümüz, doğru planla oynadığımız Fenerbahçe Antep'te puan kaybetti. Yani Avrupa maçından sonra dikkat et, Avrupa maçından sonra iç sahada bir tolere edebiliyorsun.
1: Ama deplasmanda
0: öyle. Deplasman edemiyorsun. Mesela Galatasaray geçen hafta Kocaeli'yle oynadı iç sahada. O kazanmasını bildi. Bir şekilde o yorgunluk falan taraftan itici gücüyle orayı süspanse edebiliyorsun.
1: Peki. Amilli takım aday kadrosu. Kaleciler Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk ve Uğurcan Çakır. Buna pek itiraz yok. Bir Berke konuşulabilir herhalde.
0: Yani Montella ortada. Berke o tercih biraz
1: ikisi arasındaki çatışmanın
0: yani
1: da
0: tercih. Performans değil, biraz nasıl diyeyim, kişisel diyebileceğimiz tarzda bir karar.
1: Karar ama ben burada kendi adıma hani büyüklerin affedici olması gerektiği kanaatindeyim. Berke'nin bir federasyon yetkilisi.
0: Mesela sana bir soru. Sezon başında konuşuldu. Berke Fenerbahçe transferi olsaydı bu tartışma devam eder miydi arasında? Olmazdı. Büyük takım camia arkasında alırsa
1: o sefer her şey değişir.
0: Değişebilirdim.
1: Abdülkerim, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik defans hattındaki isimler. Emirhan uzun bir aradan sonra Beşiktaş performansıyla da bunu hak etti diyelim. Amilli takıma geri döndü. Daha önce bir iki tane amilliliği vardı. Ne diyorsun defans hattına? Ben hala Samet'in neden olduğunu düşünen taraftayım. Çok daha.
0: Yani o mesela Avrupa Şampiyonası giderken bir nebze anlayabiliyordum bazı oyuncu tercihlerini. Yani o yolu beraber yürüdü. Onlarla birlikte oraya tercihin o yönde olacağını, olumlu da olumsuz geçse de Avrupa Şampiyonası turnuva sonrasında
1: değişime
0: gidebileceğini tahmin ediyordum. Zaten olumsuz geçti bizim Dünya Kupası serüvenimiz. Akabinde de biraz şeyler başladı. İşte Mert Günok milli takım bıraktı, zaten o konuşuluyordu. Kaan Ayhan artık yok denklemde. Çağlar yok mesela. Evet. Dünya Kupası'na kadrosuna giden oyunculardan bahsediyorum. Tabii sakatlıklarımız var. Hakan Çalhanoğlu gibi, Kenan gibi.
1: Kenan yok.
0: Evet. Önemli oyuncularımız yok. Orada Samet biraz kaldı. Belki de bir savunma de, oyuncularının ya şimdi ben sayısını ayarlamak
1: dikkatimi
0: açısından.
1: Dikkatimi çekti. Sağbek yok. Yani kim
0: Mert Müldür sakatlandı biliyorsun.
1: Kim
0: oynayacak?
1: Zeki var. Tamam. Başka yok. Yani yedeği yok.
0: Ferdi biliyorsun. Sağbek hem sağbek oynayabiliyor.
1: Belki Rıdvan burada bir yer alabilirdi. Tekrar kadroya baktığında sağ sollu Ferdi Rıdvan bile düşünülebilirdi. Yani Samet.
0: Yani Samet orada oynadı. Artık yani çünkü artık şöyle kendi takımında da oynuyor. Trabzonspor'da da oynamıyor.
1: Evet yani. Üçüncü yedek gibi stoper.
0: Ya hocanın belki sonuçta ya görev verdiğinde o performansı sanki oynuyormuş gibi alabildiği oyuncu olarak düşündüğünü varsayarak söylüyorum. O anlamda kullandığı bir tercihdir diye. Ama yani uzun vadede elemeler Samet'le olacaktır. Yani ben şu denklemde o geçiş süreci olarak görüyorum. Bence daha böyle doğru gidecektir.
1: Ben Samet'le aralarında özel bir hukuk oldu. Samet ve İrfan Canlı. Bertu, Demir Ege, İsmail Yüksek, Melih Kavasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan orta sahası. Herhalde tartışılacak bir şey yok. Hakan yok zaten.
0: Ya Bartu alınabilirdi. Çok böyle performans, milli takımı direkt hak edecek kadar bir performans üst üste. O bir Roma maçında ilk 11 oynadı biliyorsun.
1: Ama kimi alacak?
0: Yani işte oradan
1: Yani Demir Ege de mesela yıllarca Beşiktaş'ta oynadı.

0: Şeyden almış.
1: İrfan Can'ı yine burada ben eleştiren tarafta olabilirim.
0: O da bir kontenjanda. Son hafta aldı. Yani belki ondan daha ön plana çıkabilecek oyuncu performansı, sürekli performans bulamamış olabilir. Yani mesela mesela Bartu, söylüyorum, Bartu tercihi
1: tamamen sürekli, yokluktan.
0: Sürekli performans değil yani, yani sonuçta yani oyunlar 3 maç 5 maç o bile yeterli değildir bir takım alınmak için. Muhakkak görmüştür kendisinde. Farklı tipte bir oyuncu olduğunu profil anlamında tercih olmuş olabilir. Ama İrfan Can Kahveci de şimdi son hafta sonuçta pazar günü oynamadan önce açıklanmış bir kadro bu.
1: Evet. Yani doğru. Pazar ben... ilk kez, Bartu ilk kez, Melih ilk kez.
0: İlhan zaten bence hak etti yani sezon yani elemelerde Beşiktaş'ın geldiği günden itibaren
1: oynadığı her maçta katkı verdi.
0: Ahmet, eş tipte bir oyuncu. Milli takım özelinde de öyle bir profile ihtiyacımız var.
1: Bir hani de bu gibi oyuncuları yani kaçırmadan milli takımı almak önemli. Yani orada yer vermek önemli. İlhan da Fransa'da ikincilikten geldi ama hakikaten rüştünü ispat etti. Oyuncu küstürmeden belki bir skorun elde edildiği maçta oynadı atarak. İşte ben de milli...
0: Alt kategorilerde oynamış mı? Yani ben bilmiyorum. Sana
1: ben
0: bilgim
1: de bilmiyorum.
0: Var mı?
1: Yok,
0: Ümit
1: bakalım.
0: Milli 19 kategorilerinde oynadı mı acaba?
1: Hemen bakalım.
0: Yani eğer o yoksa şuna geleceğim. Yani İlhan Fakılı'yı Beşiktaş'tan önce milli takım etkilerini bulması gerekiyor bence.
1: Tabii.
0: Beşiktaş bulmadan önce. Eğer Beşiktaş'ta buldu, Beşiktaş'ta oynadığı performansla aa böyle bir oyuncu varmış alıyoruz diyorsak o milli takım seçicilerinde problem var demektir.
1: Yani oynamış görünmüyor milli takımda.
0: Milli takımda gözükmüyor.
1: Yani Fransa'ya da gitme ihtimali de söz konusuydu bu arada. Yani o Fransa
0: olabilir, o,
1: ihtimali de vardı.
0: Olabilir.
1: Senin dediğin gibi bu zamana kadar milli takım hocalarının scout ekibinin
0: işleri o. Yani oyuncu seçmek. Yani
1: zaten
0: dünya genelinde Türkiye pasaport, Türk milli takımında oynama yeterli olan oyuncuları, yeterli oyuncuları seçebilmek. He, gidersin, oyuncuyla görüşürsün. Oyuncu der ki ben tercihim, ben Fransa milli takımını bekliyorum. Bu da bir başka bir konudur. Sen ikna edemezsin. Daha önce oldu. Alman milli takımı, Türk milli takımı özelinde.
1: Yani Mesut var, Yıldıray var.
0: Ettiğin oldu, edemediğin oldu. Onu anlayabilirim ama sen buldun. En azından böyle bir oyuncu var, kaçırmadın.
1: Yani ama
0: burada bulunmadığı zaman ben ona takılıyorum açık söylemek gerekirse.
1: Ben de kesinlikle bu anlamda hani çok başarılı bulduğum bir durumdu. Son olarak bitirmeden hocayı da bir sorayım. Çok tartışıldı. Tartışılıyor
0: Montella
1: da. Montella. Ne diyorsun? Son bir dakikamız var, orada da ona bakalım. Senin yani, bakışın ne?
0: Yani Dünya Kupası'nı bir kenara koyarsak sonuç itibariyle geldiği günden itibaren o turnuva, sıralı turnuvalara katılmamız.
1: Cezası kesilmeyen tek milli takım hocası.
0: Ya bence ya çok hızlı değiştirmenin de bir anlamı yok bence. Yani alışılmış dışında bir şey de yapmak önemli bence. Yani ya başarısız olduk, sıfır, sil baştan yapmaktan ziyade üzerine koyacağımız
1: bir de göndersek kim getireceğiz?
0: Özel oyuncularımızdan özel performans

0: üzerinde yoğunlaşmıştı. 6 numaralı Değeran demişlerdi. Benim tercihim 8 numaralı Erdi Bey oldu. 1 numaralı Çağan'ım yine süratli bir yarış. Neden? General Sherman, Sıklıkman, Rainy Soul gibi isimlerin arasından, hatta Catlis Sandohan'da öne hamle yapacaklar. Sonlarda etkili sprintiyle bu mesafede 1 numaralı Çağan'ımı sizlere günün diğer bankosu olarak öneriyorum. İlk kez start alacak olan şartlı bir mücadelede yine hazırlıkları dikkatimi çeken 8 numaralı Toryumlu ve 3 numaralı Melike. 2 numaralı Canera. Bu üç tay biraz daha avantajlı görünüyor. Sıralamayı ise 8-3-2 şeklinde oluşturuyorum. Altılı Ganyan'ın son ayağında ise çok safkanı şans vermenizi tavsiye ediyorum. 7 numaralı Gümbürberk, 9 numaralı Oyazade ve 10 numaralı Sevda Mevsimi. Özellikle 9 numaralı Oyazade. Bu nereden çıktı diyeceksiniz ama günün sürpriz adayıdır. Dikkat! Ben sıralamayı 7-9-10 başta olmak üzere 11-12 şeklinde oluşturduğumu da sizlere bildirmek istiyorum. Son ayak zor, çok safkan yazın. Kocaeli programında görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Etri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi spor gündemini, futbol gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden salı, tam kadroyuz. Genco burada, Mert burada. Konu düğünler, geç yapılan düğünler. Evet.
1: Arkadaşım dinliyorsa, ha bir de post atmış Instagram'dan. Hanginizin gözü var?
2: Allah
1: Hanginizin
2: Allah.
1: Gözü kaldı
2: tabii
1: diye.
2: Hep onlar yüzünden. Onlar.
1: Ben de dedim yani, içimden dedim tabii, şimdi kız zaten barut fıçısıdır. 22 Eylül'e bırakırsan.
2: Öyle abi, yani bu tarihe düğün bırakmak riskli bir karar.
0: Evet, gündem gördüğünüz gibi yoğun. Düğünlerin ne zaman yapılması? İdeal düğün tarihi nedir peki?
2: Ağustos.
0: Ağustos değil ya.
1: Ağustos değil.
2: Ne yapacaksın? Eylül'de de olmaz.
0: Eylül'ün ilk iki haftası. Tertemiz bence.
1: Yani evet, riskli ama Eylül'ün ilk iki haftası olabilir. Mayıs olabilir.
0: Hı. Mayıs güzel. Süper.
1: Hem de Mayıs. Güneyde Mayıs.
0: Güneyde Mayıs. Peki. Kuzeyde. Eğer niyete girersen. Genco. Aklında olsun.
1: İşte zaten söyleyen benim de yani, niyet yok.
0: Belli olmaz bu işler. Ama bir şey diyeceğim. Benim borçlar ne zaman bitiyor, ona göre bir şey yap. Niyete gir. Hemen şey yapma, hemen niyetini belli etme yani. Biraz daha böyle bir şey yap. Ben zaten... Yalandan bir kavga çıkar, bir hikaye daha uzat. Öyle olsun yani.
1: Ben zaten hep borcum var gibi göstereceğim ki beni alıyorsa öyle alsınlar.
0: Ha, ama bir de gerçek var. Çok göstermene gerek yok yani. Öyle normal finansallara abi baksa da orada da çok bir tablo parlak değil. Neyse, 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Milli araya girdik. Milli arayla beraber bugün Mert Levis Sabah Spor'unda bayağı bir milli takım konuştuk. Ama ben açılışı Süper Lig'den yapmak istiyorum. Çünkü Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Ve 6 hafta geride kaldıktan sonra aslında belki takım bazlı değil ama bireysel performans olarak çok iyi işler gördüğümüzü düşünüyorum ben. Mesela Ahmet'te Orban'ın 7 gol 2 asistlik çok iyi performansı. Trabzonspor'da Salah birebir aynı istatistik, 7 gol 2 asist, 9 gole 6 haftada bu iki oyuncu direkt katkı verdi.
2: Bir istatistik gördüm abi, araya girmek istiyorum. Sane geldiğinden bu yana ligde Salah'ın bu sezon attığı kadar toplam gol atabilmiş, 7 gol.
0: Bu biraz ağır olmuş. Direkt birebir aynı mevkinde oyuncuları olduğu için.
2: Yani. Tabii Salah biraz daha kaleye yakın oynuyor Trabzon'da demek ama sağa çıktı sonuçta.
1: Attığım tweet tam tutmuş yani, demek ki pazar günü.
2: Evet. Neyse, devam edebiliriz.
0: Osimhen bir maç oynamadı. 6 gol 2 asist. Yine çok iyi bir performans. Vedat Muriç 6 gole ulaştı. Son karşılaşmada attığı 4 golle birlikte. Başakşehir kötü gitmesine rağmen Shumurodov 6 gole ulaştı. Vlahović Beşiktaş'ta bir hat-trick. Toplamda 5 gol.

0: aldığı süre biraz daha az. Fenerbahçe'de Mason Greenwood 4 gol 2 asist. Kasımpaşa'da ismini sürekli söylemekte zorlandığım
1: Benedicak
0: 4 gol 1 asist. Çorum'da Ramirez bence çok iyi. İyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 4 gol 1 asist. Yani özellikle hücumcuların performansı konuşulmaya değer. Ama en iyisini sorsam size. Salah mı, Osimhen mi, Orban mı dersiniz?
1: Valla takımı itibariyle Orban. Beklenti düşük olduğu için evet Orban olarak herhalde.
0: Orban mı dersiniz? Orban
1: o söylenir. Yani Ahmet'te bunları yapabilmek büyük başarı. Galatasaray'da, Trabzon'da yapmak da kıymetli. Ama hani kıyaslama sorduğun için ben de Orban derdim.
0: Evet, bu arada bir sakatlık haberi daha var. Vlahovic sağ arka adresinde sakatlık varmış Sırp oyuncunun, Beşiktaş'ın yıldızının. Milli arayı İstanbul'da geçirecekmiş. Bir sakatlık haberi okumuş muyduk?
1: Yok. Sağlık bilgilendirmesi gelmedi Beşiktaş'tan. Konuyla ilgili, evet. Ama Galatasaray'da da oldu Şalai.
2: Bence
1: o da yani Cermin takımdan çıkarıldı.
2: Şey gördüm. Osimhen'in izin alındığı ve Nijerya milli takımına kampına maçlardan dolayı gitmeyeceği haberini okudum ben. Evet,
1: çıkarıldığı söylendi.
2: Ama bu uçakta gördüm. Nijerya kampına gidiyordu.
1: Valla Demarki öyle tweet atmış. Olay Tan'la birlikte evet, aynı uçakta evet. Milli takım kampına gidiyorlar diye. Ama eminler mi milli takım kampına gittiğine? Onu bilmiyorum. Neye göre
0: milli
1: dediler.
0: Milli takım kampı değildir belki. Galatasaray 5 gün izin yapacakmış. Hı hı. O açıklandı. 28 Eylül Pazartesi günü Galatasaray tekrar topbaşı yapacak. Belki 5 günlük izinli ülkesinde geçirmek
1: tabii,
0: istedim.
1: Yani bu arada Rotan'ın Nijerya olduğu da kesin mi mesela? Onu da biliyor muyuz?
0: Değil
1: hani?
0: Tabii.
1: Belki Avrupa'ya gidiyorlar. Tatile.
0: Olay Tan Nijeryalı değil zaten değil mi?
1: Olay Tan Afrikalı, yok. Nijeryalı.
2: Ben şeyi merak ettim. Acaba sadece rapor yeterli değil. Milli takım doktorunun da bakma zorunluluğu eğer isterse var mı acaba ve ona gidiyor olabilir mi diye düşündüm.
1: Valla öyle şeyler de oluyor, anlaşmazlıklar kulüp ve milli takım arasında. Mesela Trossard seçildi. Sabah konuştuk. Değil mi? Trossard şeyde gözüküyor. Kampa katılacak oyuncularda gözüküyor. Galatasaray'da Osimhen gitmeyecek deniyordu ama bilemem, o kulüple milli takım arasındaki anlaşmaya bağlı.
0: Genco abi dün nefes almadan astı kesti.
1: Sen dün hiç dinlemedin değil mi?
0: Dün hiç dinlemedim. Neden?
2: Dün ben yaktım ortalığı.
1: Genco abinin en agresif olduğu programdı bence. Yani.
0: En benim agresif olduğu programdı.
1: Evet, kesinlikle.
0: O zaman podcast'ten dinlemem gerekiyor. Neden?
2: Konu itibariyle ama.
1: Yani ama konu, bak sadece konu olmaz Genco abi. Konu,
2: ya astrolojik tamam. Da olabilir. Tamam.
0: Sağ dışı sebep de vardı.
1: Yani sonuçta hakem hatası sürekli oluyor. Bu kadar sen sinirlenmiyorsun.
2: Ya valla Ali hakikaten ya tersimden kalktım. Bir şey oldu ama yani sabah da pazartesi sabahı televizyonu açtığımda.
0: Demin de Twitter'da asıp kesmişsin.
1: Evet. O sensin değil mi? Kesin.
2: Benim. Tamam. Yani çünkü biri uğraşıyor benimle 5-6 gündür. Yani 5 gündür şehir uyanıyorum. Abi, birisi girmeye çalıştı, birisi girmeye çalıştı.
0: Genco öyle lütfen uğraşmayın yani. Çağırın, beraber uğraşalım.
1: Tek başınıza uğraşmayın.
0: Tek başınıza uğraşmayın.
2: Sonra Ali sabah böyle televizyona bakıyorum ve maçları da izledim. Bütün Türkiye Ligi maçlarını uzun uzun izledim. İddialar oynadım falan filan. Dedim ki ya Galatasaray memnun değil. Leroy Sané'nin pozisyonu var. Trabzonspor pozisyonunda nasıl Ukoçukwu'nun pozisyonunda ilk başta kırmızı kartı göstermez de varı bekler. Vedat Muriç'in birinci dakikadaki pozisyonda nasıl çok iyi görmüş gibi topa işareti yaptı. Top 90 derece öbür tarafa gitti. Sonra var çağırdı, penaltıyı verdi. Vlahovic'in pozisyonu zaten bence skandaldı. Yani topu saklamaya çalıştı kalecisi Lafon alsın diye. Lafon topa çıkmayınca, anlaşamayınca ve Vlahovic savunma oyuncusunu geçince onu durdurmak için neler yaptı? Hakem aleyhte faul çaldı penaltı vereceğini. Yani dedim ki ya Merkez Hakem Kurulu Başkanı, ya hiç mi insan içine çıkıp ya bir tane futbol taraftarı bile mutlu değil?
0: Dur tamam, sinirlenme tamam.
2: Ya gene geldi değil mi? Gene geldi. Yani, ya işte ona sinirlendim ya. Yani Ali bir hata olur, iki hata olur ama bir haftada bütün önemli maçlarla ilgili bir değil, en az iki ya da üç tane hata olur mu ya? Yani sizin işiniz, göreviniz nedir yani? Bunları engelleyemiyorsanız yani ne yapacağız biz yani?
0: Evet, bu arada bir düzeltme yapalım. Osimhen iki maçta oynamamış. Kocaeli maçında da oynamamış. Hı hı. Yani Osimhen'in de 4 maçta tabii. 6 gol 2 asist. O da olağanüstü. Ben Orban demezdim ama mesela sizin gibi.
1: Salah.
0: Ne? Ben Salah derim. Salah deriz.
2: Ama ben Salah niye demem?
0: Salah'ın
2: Muriç de demem. Mesela Greenwood'un attığı 4 gol Muriç'ten çok daha değerli. Yani Muriç Eyüpspor'a 6 attı.
0: Tabii ama sadece şey olarak düşünme. Oyun katkısı olarak da düşün. oyun katkısı, takımı yukarı çekme. Mesela Vedat Muriç'in attığı goller tabii ki değerli ama
2: mesela, değerli diyorsun ama 4 tanesini Eyüp karşısında attı.
0: Tamam.
2: Ama Orban hem yaydı hem takımı o gollerle kazandı.
0: Vedat Muriç'te Orban'ı kıyaslamıyorum. Yani Vedat Muriç'in katkısı bu saydığımız oyuncuların katkısına göre oyuna katkısı şu an için biraz daha az oldu. Yani gol sayısı uzak değil. Sonuçta Vedat Muriç'te 6 gol attı. Diğerleri 7 gol attı. Hani oyunu yukarı kaldırma olarak da şimdi mesela Osimhen olmadığında Galatasaray, Salih'in şu Trabzon'da olmadığını düşünün. Büyük problem yani. Trabzonspor hücumunda. Çünkü onu açıyor yok ortada. Gençler Birliği maçında ortaya çıktı. 2 gol attı. Onun dışında ortada yok. Muçi tahmin ettiğimiz gibi. Yani ben şu ana kadar düşündüğüm gibi gidiyor Muçi. Geçen sezonu tekrarlaması çok kolay değildi. Orada Salah tek başına anormal bir fark yarattı. Bir de tek bir maçı çok olağanüstü oynadı. Hani Galatasaray karşılaşmasındaki Salah performansı prime Salah performansı gibi bir şeydi. Gibisi değil öyleydi. O bakımdan ben Salah derdim.
1: Orada da mesela sosyal medyada şu deniyor. Bu sezon Trabzon'un puan kaybettiği diğer maçlar neydi? Mesela Konya maçında neredeydi? Bir de bir
0: Kasımpaşa,
1: maç...
0: Konya maçında bir gol kaçırdı. İşte. Kasımpaşa maçında gol atabilirdi. Biraz şanssızdı vuruşları.
2: Bir maçta sonradan oyuna girdi ama...
1: ilk maçıydı o zaten.
2: Değiştiremedi skoru.
1: Kasımpaşa maçıydı. Kasımpaşa galiba maçıydı. İlk karşılaşması.
0: Onun dışında...
1: Hani o maçlarda puan kayıplarında neredeydi
0: Ahmet,
1: bu kadar?
0: Ahmet maçında nasıl oynamıştı? Ahmet
2: gol attı hemen. Sonra 2-1 oldu. İlk gol attı. Ama golden sonra değil Salah hiç kimse bir şey yapamadı Trabzon'da. Ya, Trabzon yoktu çünkü. Ama işte acaba Salah onu değiştirebilir miydi acaba? Topu tutabilir miydi? Top saklayabilir miydi? Biraz o sorumluluğu alabilir miydi? Hani fişek gibi gidip gol atmaktansa.
0: Trabzonspor 13 gol. 9'unda Salah katkısı.
1: Orban.
0: Galatasaray 13 gol. 8'inde değil mi?
2: Osimhen.
0: Osimhen katkısı. Ama tabii Osimhen'in 2 maç oynamaması çok orada acayip. Ahmet 15 gol. Ahmet Galatasaray'dan ve Trabzonspor'dan 2 gol daha fazla attı. Orada da 9'unda direkt Orban katkısı var. Beşiktaş 14 gol. 5'inde Vlahovic katkısı var.
2: Ama Orban'ın oynadığı iki tane takım da Beşiktaş ve Trabzon bu arada. Tamam, Trabzon'un da bir Galatasaray maçı var. Beşiktaş'ın bir Fener maçı var. Ya bana yine Orban biraz daha
0: ön plana çıkar,
2: ön plana çıkar gibi geliyor.
0: Evet, Orban geçen sezonu Serie A'da Hellas Verona'da geçirmişti. İlginçtir. 28 karşılaşmada tam olarak şu anki istatistiklerine ulaşmış ligde. 7 gol 2 asist. Türkiye Ligi'nde 6 maçta 7 gol 2 asist. Serie A'da 28 maçta 7 gol 2 asist.
2: Serie A'nın savunma kültürü ne öyle ya da böyle. Lig ne kadar düşük bir seviyede olsa da İtalya futbolu şu anda bir Serie A savunma gerçeği vardır.
0: 2022-2023 sezonunda o Gent'te parladığı sezon Belçika'da 16 lig maçında 15 gol atıyor Orban. O tarihten beri ligde 7 golü geçmişliği yok. Bu sene geçecek 7 golü Orban, öyle gözüküyor. Hatta belki hani sezon sonuna kadar 28 hafta daha var. 8 gol daha atarsa kariyer sezonunu da yaşayabilir. Bir de
2: bence 20'lere ulaşır ya Orban.
0: Ulaşır mı?
2: Ulaşır. Çünkü o da çok motive bence. Ya bir sakatlık falan olmazsa bence onda da müthiş
0: Orban'ı
2: bir özgüven var.
0: Orban'ı direkt aldı mı Ahmet? Kiralık mı?
2: Kiralık.
0: Emin misin?
2: Ben Beşiktaş maçında baktım. Kiralık.
1: Ben bakmadım.
0: Kiralık.
2: Ben bir sene evet.
1: Yani yanlış, ben ona da mı,
2: yani yanlış
1: başka
2: bakmadıysam başka takımda.
1: Hoffenheim'ın.
2: Hoffenheim'da. Yani yanlış bakmadıysam biliyorsunuz ben o konularda biraz dedeyim. Ben baktım ama Beşiktaş maçında bir sene kiralık olarak alındığını okudum.
0: Bakalım.
1: Olabilir. Ben de Hoffenheim'in yatırım yaptığını hatırlıyorum. Ama bonservisle göndermemiş olabilirler.
0: Evet.
1: Hala bu arada milli takımı yok. O Orban'ı ya yani maç yok Nijerya milli takımında. Sabah biri yazmıştı milli takıma, bizim milli takıma ya devşirelim
2: o,
1: diye.
2: O ilginç. O ilginç.
1: Ama Nijerya'da da çok santrfor
2: var
1: çıkıyor yani yıllar içerisinde.
2: Var,
1: ona
2: var.
1: Sıra gelene kadar.
2: Ama işte onun sıra gelene kadar derken acaba şu performansıyla bir milli takıma davet edilmeyi hak etmedi mi acaba?
0: Peki merkez orta saha oyuncular içerisinde size ligde en fazla skor katkısı veren oyuncu kim diye sorsam bunu bilebilir misiniz?
2: Adaylarımdan biri Orkun olur.
1: Böyle sorduğuna göre çok bilinmedik bir isim.
0: Yo, bilindik bir isim ama bence tahmin etmezsiniz.
2: Şeydir.
0: Büyük takımda oynuyor. Orkun değil.
2: Orkun değil, büyük takımda oynuyor.
1: Kenduzi.
0: Sara. 2 gol 2 asist. Ama mesela Sara'yı sorsan Genco beğenmiyor.
2: Şöyle beğenmiyorum.
0: TFF 1. Lig'e kiralansın der.
2: Hayır. Ben Sara'yı beğeniyorum da bak Mert'e de dün bir video yolladım.
0: 4 gol katkısı var. Ondan sonra 3 gol katkısı olan diğer oyuncular var.
2: Ofansta Sara'yı tabii ki çok beğeniyorum. Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı işte orta takım sıra takımları, düşük profili takımlara karşı Sara'yı isterim. Ama Galatasaray'ın üzerine gidilecek, gidebilecek takımlara karşı oynadığında ben Göbek'te Sara ve Torreira, Lemina ve Torreira ikilisini isterim. Sara'yı istemem. Yani ben mesela Sporting maçında niye 101'imi Sporting getirdim? Benim için Osimhen'in yokluğundan daha önemliydi Lemina'nın yokluğu. Üzerine gelindiğinde o dalga kıran görevini tek başına Sara gerçekleştiremiyor. Zaten Galatasaray'ın savunması da hiç formda değil bu sezon başlangıcı itibariyle. Ve Trabzon maçında da buna çok benzer bir senaryoyu yaşayacağını Galatasaray'ın hissettim Lemina'nın yokluğunda. Ve oldu da yani orada Galatasaray'da öyle bir kadro var ki, öyle bir yapılanma var ki saha içerisinde sana iki tane 6 numara lazım. 6-8 değil, iki tane 6 numara. Böyle 8'in görevi yok gibi. 8'i iki tane 6 numara yalandan yapsın ama sana savunmana yardım edecek iki tane defansif ağırlıklı 6 numara lazım ki senin üzerine geleceği takımlara karşı, senin üzerine gelecek takımlara karşı Galatasaray'ın buna ihtiyacı var Sara'dansa.
0: Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralamış.
1: Opsiyon. Ama ne kadar mesela?
0: Kiralık bedeli 1 milyon euro. Hı-hı. 1 milyon euroyu kiralamışlar Gift Orban'ı. Birkaç dinleyici mesaj attı. Zaten o şart yerine geldi attığı gollerle dedi.
2: Yani satın alıyorlar.
0: 4 milyon euro satın alma bedeli var demişler ama resmi açıklamada Ahmet'in kendi sayfasında yaptığı açıklamada herhangi bir rakam yok.
2: Bir şey diyeceğim. Şu anki performansından yani Diyarbakır'da sokağa çık. Beyler para yok.
0: Bir kere dolaş toparlarsın.
2: Toparlarsın parayı şu anki adamın performansından sonra.
1: Ben de şeyi düşündüm. Bu performansa büyükler eğer opsiyon yoksa alır mıydı sezon sonu Gift Orban'ı diye düşünmüştüm. Şomolov'da da çünkü. Şomolov'da hatırla geçen sezon kiralık geldi. Yazın opsiyonu kullanıldı. Ve yazın Trabzon'la falan adı anıldı. Fenerbahçe'yle devre arası adı anıldı.
2: Ben ama büyük takımda iyi bir performans sergileyeceğine inanmıyorum Orban'ın. Hani benim Ahmet kehanetim vardı ya. Hı hı. Kendi evinde müthiş oyuncak edecek falan. Şimdi Ahmet en nihayetinde şu anda lider olsa da alt ligden gelen bir takım olduğu için ve fikstür olarak Trabzon ve Beşiktaş gibi hatta Başakşehir gibi ligin üst sıralarında olmayı hedefleyen takımlara karşı oynadı ve oyunu genelde belki Başakşehir maçında değil ama kendi sahasında kabul etti ve ileriye hızlı çıkışlarla rakibin savunmasının çok kalabalık olmadığı, oturup savunma yapmadığı anlarda çok karşılaşmadı Orban. Buralarda çok iyi olduğunu gösterdi ama Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fener'de oynadığında senin rakibinin 10 kişiyle topun arkasına geçip kalenin önüne otobüs çektiği bir anda Orban ne kadar faydalı olurum biraz soru işaretine sahibim ben.
0: Evet. Bu arada gereksiz bir bilgi vermekliyim. Ben bilmiyordum, şimdi öğrendim. Olay tam Benin'liymiş.
1: Evet. Ben Gabon diyecektim de Benin.
0: Benin'le ilgili herhangi bir bilginiz var mı?
2: Son Afrika Uluslar Kupası'nda iyi oynadı diye
0: ülkeyle alakalı olarak.
2: Afrika'da.
0: Afrika'da güzel. Evet. Başka?
1: Benin bu Messi'nin maç yapacağı takım hangisiydi?
0: Benin.
1: Olaytan gitmiyor mu?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi gidiyor gerçi. Milli takıma gidiyor dendi de. Benin değil mi o takım?
0: Aha, Benin oynayacak.
1: Vay be, Olaytan Messi'nin son maçında olacaktır herhalde. Bilmiyorum, ülkeyle ilgili ben de bir şey bilmiyorum. Bir oyuncu hatırlıyorum, eski Paris Saint Germain'de oynayan.
2: Deli Valdez mi?
1: Yok.
2: Afrikalı.
1: Ya. Afrikalı, meşhur, çok meşhur.
0: Kıvara.
1: Sesenyon.
2: Sesenyon. Sesenyon.
0: İşte neyse, tamam. Zorlamayın kendiniz.
2: Yok valla ben Afrika Uluslar Kupası'nı falan takip ederim Ali, ama Benin'le ilgili hakikaten bende de bir şey yok.
0: Doğusunda Nijerya var. Nijerya'nın başkenti Lagos'ta Benin sınırına çok yakın. Belki o yüzden aynı uçakta.
1: Olaydan. O zaman Nijerya'ya gidiyorlar. Tamam.
0: Aynen. Yani belki o yüzden olabilir. Ama sol tarafında Togo var. Sol tarafında erken batısında. Ve Gine Körfezi'nde de ufak da olsa bir sahili var Benin'in. Yani
1: geçim kaynağı ne ülkenin? Onları da söyle.
0: Bilmiyorum. Olaydan. Şu an futbolcu şu an olaydan yani. Şu an Benin'le ilgili tek bildiğimiz şey Olaytan. Evet, bir dinleyici demiş ki Olaytan değil mi? Oradan çıktı aslında. Olaytan, o yüzden konuya getirdim. En golcü, orta saha oyuncusu, gol katkısı veren orta saha oyuncusu. Olaytan'ın golü yok, iki asisti var ligde. O yüzden Olaytan değil. Ama Saray
2: bir şey olabilir mi?
0: Katkı yapmış.
2: Ahmet'teki orta saha, o da olabilir bence.
1: Diyasaba mı?
2: Diyasaba.
0: Diyasaba 3 golde. Asist yok.
2: Asist yok mu?
0: Ha. Asist yok. Kocaeli Spor'da Berkan 3 golle şu ana kadar katkı yaptı. Efkan 2 gol katkısı vermiş direkt. Orkun'un 3 gol katkısı var. 1 gol 2 asist. Muçi 1 gol 2 asiste. Torreira bile 1 gol 2 asist yapmış.
1: Hadi ya.
0: Bu sezon şu ana kadar. Çorum'da Diomande 1 gol 1 asiste. Beşiktaş attığı gol zaten tek golü ama müthiş bir gol atmıştı.
2: Evet.
0: Genduzi'de ilk golünü zaten geçtiğimiz hafta attı. Şimdi böyle bir ilk 6 hafta. O zaman takım kursak sağ tarafa Salah'ı zaten koyabiliyoruz.
1: Evet.
0: Merkeze ne yapıyorsunuz? Parantez mi yapıyorsunuz? Yoksa
1: çift forvet.
0: Çift forvet.
2: Orta saha mı, forvete mi?
1: Orban Osimhen.
0: Sol öne kimi koyacaksın o zaman?
1: Sol öne çıkardığımız bir şey olmadı değil mi daha, konuşmadık.
0: Sol öne klasik seçim, Kerem Aktürkoğlu mu?
1: Hayır. Trossard diyeceğim ama
2: Trossard da değil düşünüyorum.
1: O da Trabzon'da da yok. Kocaeli şu an iyi giden Alanya'dan tek tek gidiyorum ama takımlarda Ahmet de sol ön sor oynadı bir ara. Halil Kalil bulamadık. Trossard şu ana
2: Trossard
1: kadar.
2: Olacak o zaman galiba.
1: Trossard derim.
0: İlhan mı Trossard mı?
2: Ben İlhan derim.
1: İlhan da olabilir.
0: Hemen gence
1: olabilir tabii, İlhan
0: fikrinden
1: olabilir.
0: Vazgeçti.
1: Olabilir. İtiraz etmem.
0: İtiraz etmez misin?
1: Etmem.
0: Yani.
1: Ya başka oyuncu bulun, ona
0: sen
1: da
0: sen bizi 4-4-2'ye doğru yönlendirdin.
1: Daha kolay şu anda.
0: Bu arada biz reklamı çok geçmişiz ya.
1: Batıkan 2 saattir bakıyor oradan sana.
0: Sadece bakıyor mu?
1: Bakıyor.
0: Ben
1: merak hareketini görmedim.
0: Nasıl göreceğim seni?
2: Ay, Benin'le ilgili bilgileri merak ediyordu o da.
0: Bir demiş, Olaytan bile bilmiyordur Benin'le ilgili bir şeyi demiş. Öyle bir mesaj atmış. Peki 14-23 çok geciktirmişiz. Batıkan'dan özür dileyerek araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlen
11: bilinik
10: adresi
11: Milyoner. Radyo Spor.
12: Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Beyninin en önemli geçim kaynağı.
1: Neymiş?
0: Tarım sektörüymüş. Ülkenin en önemli ticari ve stratejik tarım ürünü pamukmuş. Pamuk üretimi ve ihracatı Benin için hayati bir öneme sahipmiş.
1: Yapay zeka mı söylüyor bunlar?
0: Tabii. Gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %40'ını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilermiş.
1: Pamuk.
0: Resmi ihracat gelirlerinin %80'i pamuktanmış.
1: Vay be.
0: Vay arkadaş.
1: Bir yeni bilgi. Ben de şeye baktım. Benim milli takımında acaba başka tanıdık iyi bir isim var mı diye, yokmuş. Olay tam piyasa değeri 7 milyonla en yüksek oyuncu gözüküyor. Ona en yakın 1.8'lik bir.
2: Nerede oynuyormuş o 1.8'lik
1: oyuncu? 1.8'lik
2: oyuncu
1: Tosin. İsmi, takımı da Lorient. Lig 1'de oynuyormuş.
2: Ha, fena değilmiş.
1: Fena değil.
0: Benin'in başkentinde herhangi bir yarışmada sorsan kasa kazanır.
1: Hiçbir çağrışım yok.
0: Var. Çağrışım var. Pedro Porro'dan çıkartabilirsin.
1: Neymiş?
0: Porto Novo.
1: Porto'dan çıkarım abi. O kadar kasmayalım ya. Porto Novo.
0: Aslında başkent evet.
1: Yeni Porto gibi mi? Porto Novo.
0: Porto Novo tabii, yeni Porto.
1: Yeni Porto gibi bir şey olsa gerek.
0: Porto Novo'ymuş.
1: Dili ne? Resmi dili Portekiz. Ne olacak? Portekizce olmasın?
0: Fransızca.
1: Yazıyor mu?
0: Yazıyor. Resmi değil, karşısında Fransızca yazıyor.
1: Novo ama hani daha çok böyle Portekizce, İspanyolca gibi hissettim de.
0: Bilemiyorum. Var mı başka Benin'le ilgili sorunuz?
1: Benin'le ilgili...
2: Yok.
1: Efsane oyuncusunu bile söyledik yani.
0: Benin Dünya Kupası'na hakem gönderiyor. Biz gönderemiyoruz. Oradan da hatırlayabilirsiniz Benin ismini diye bir mesaj gelmiş.
1: Karışmış olmasın o. Benin'li var mıydı?
0: 2002 Dünya Kupası'na oynadığımız bir maçın hakemi Benin'liydi. Hatta hayatımda ilk defa Benin adını duymuştum. Ali abi, Ocean's Eleven müziğini değiştirmeyi düşünüyor musunuz demiş. Yok. Fon müziğimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hatta fon müziğimizle ilgili arada sıkıntı yaşasak da, Mert yaşıyor sıkıntıları.
1: Evet. Telif mesajları geliyor sürekli.
0: Düşünmüyoruz. Öyle bir şeyi değiştirmeyi düşünmüyoruz.
2: Ocean's Eleven 2'nin bir tane müziğini bulalım o zaman, güzel.
0: Yok. Şeyde, hatta yeni tanıtım da bitmek üzere. Yeni tanıtımda da direkt kendi müziğimizi kullandık.
2: Oo, yeni tanıtımımız mı geliyor?
0: Ama merak etme, öyle uzun bir tanıtım değil.
2: Olsun, merak ettim.
1: Bizim programda şey gibi oldu. Benim tanıtım programı günleri gibi oldu.
0: 22-23 Eylül Hattrick Bey'in tanıtım günleri var ya öyle.
1: Çok güzel oluyor bu arada. Maltepe'de bazen o şehirlerin tanıtım şeyleri oluyor. Çok güzel yemekler çıkıyor. Bu Visit Rwanda oluyor ya sürekli. Arsenal'ın. Bizimki de onun gibi. Visit Bey'in.
0: Visit Bey'in.
1: Şimdi Wikipedia sayfasına da girdim. Sloganları.
0: Bey'in en kolay şu şekilde gidebilirsiniz. Osimhen'in kiralık jetiyle beraber
1: direkt,
0: oradan Lagos'a, Lagos'tan Bey'ine.
1: Vize problemi de yok. Sloganları da kardeşlik, adalet, emekmiş.
0: Kardeşlik, Benin, adalet, emek. Güzel bir slogan.
1: 1960'da bağımsızlığını kazanmışlar Fransa'da.
2: Demek ki en büyük sorun bu üçüyle ilgili o ülkede.
1: Kardeşlik.
0: Mesaj öyleyse değil mi?
2: Direkt
0: doğru,
2: o yani.
0: Doğru diyorsun. Aynen. Aynen öyle.
1: Çok güzel tespit, evet.
0: Şimdi sol ön boşluğuna Saviola olabilir mi demiş bir dinleyici.
1: İstikrarlı daha göremedik ya.
0: Ama Saviola'yı. Mesela Saviola da bayağı bir bence şey verdi. Umut verdi. Hani düzenli olarak sağda olabilirse fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu, mesela Aral'a göre daha etkiliydi. Ne dersin?
1: Katılırım. Sağ kanatta da etkiliydi. Hı-hı. Oynadığında Saviola, hatta sağda daha etkiliydi gibi.
0: Evet,
1: son maç solda oynadı da.
0: İki golü de çok temiz vuruşlar yaptı. Hı hı. Kasımpaşa maçındaki golündeki vuruş çok temizdi. Galatasaray maçındaki vuruş çok temizdi. Direkt dikine gidebiliyor. Adam geçebiliyor. Ve süratli de. Hı hı. Yani öyle bir istikrar yakalayabilirse ligde bayağı etkili olabilir diye düşünüyorum ben. Benim bayağı hoşuma gitti.
1: Benim de yani. Ben de genel olarak beğendim.
2: Evet canım. Bu, yani o mevkide oynayan birinden zaten daha da fazlasını istemeye gerek yok. Bitirici vuruşu, top sürüşü, dikine gitmesi. Ben de yani öyle özgüvenli oyuncuları severim. Böyle bazıları topu alır, etrafa bakar eder. Yani o böyle dikine gitmeyi seven hücum oyuncusu benim için her zaman artıdır.
1: Nene'nin tam zıttı.
0: Ne sen sabah söyledin ayrılma ihtimali var dedin.
1: Aynen. Sonra konuşamadık program içerisinde de belli zaten yani.
0: Yalnız bugün Türk basını tebrik ediyorum. Dün işte pazartesi günü 6. haftanın oynanan son karşılaşmaların haberleri yapıldı. Bugün bir açtım full transfer. İnanamadım. Full transfer. Fenerbahçe şunu alacak, bunu gönderecek. Galatasaray'da plan şu, Beşiktaş bunları planlıyor diye.
1: O satıyor abi yani.
0: İnanılmaz ama ya.
1: Kimse analiz manaliz hak getire. Bakmıyor ki. Ki neymiş peki Galatasaray falan?
0: Okumadım bile, baktım. Okumadım. Haberlere böyle baktım. Beşiktaş 3 kişi alacak, onu gönderecek. Galatasaray şunu yapacak falan filan böyle. Aman dedim ya. Hani daha transfer dönemi bitti. Oh be dedik. Onun keyfini yaşayamadan direkt transfer haberleriyle sert bir giriş yapmışlar.
1: Sabah biz ama transferi öyle detaylı konuşmadık hiç. Girişte ben işte Nene'yle ilgili bir şey söyledim. Başka da transfer haberi yoktu zaten benim notlarımda.
0: Peki kale.
1: Kale.
2: Nübel.
1: Son maçtan sonra da.
2: Son maçtan
0: Nübel'e
2: sonra.
0: Nübel'e karşı bir şey koyayım mı karşısına? Çok güçlü.
1: Lafon.
0: Lafon değil. Bence Ederson.
2: Oo.
0: Ederson da en az Nübel kadar sağlam ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Hatta Şampiyonlar Ligi elemelerini de düşünürseniz şu ana kadar Fenerbahçe'de beklenen katkıyı bence en fazla veren oyunculardan biri, ki geçen sene yaşadıklarını da düşünürsen
2: Güzel bir dönüş, güzel bir dönüş.
0: Değil mi? Çok dramatik bir dönüş yaptı denilebilir Ederson.
1: Katılırım.
0: Hiç,
1: doğru.
0: Hiç kaleci konuşmadı Fenerbahçe.
2: Ama orada Ederson'un kaybı ne biliyor musun? Ederson. Yani geçen seneki gösterdiği performans çok istisna ve kabul edilebilir bir performans değil. Yani Ederson bu gerçekte. Hani o bence bakış açın çok doğru ama o Ederson. Hani
0: gidiş yolundan bari puan ver biraz.
2: Ya, çok gidiş yolu çok doğru. Bence. Gidiş yolu çok iyi ama Beşiktaş yıllardır kalede sorun yaşayıp kimi alsa dikişi tutturamadığı için Nübel yani Midland falan maçlarında da yani hani tabii iyi kurtarışlar yaptığı maçlar da oldu.
0: Nübel ne kadar zaten kimse bir şey demiyor. Hani Nübel koy kaleye, tamam. Rahat bir tercih, doğru bir tercih.
2: Ama son maç hakikaten mesela Mert'le konuştuk. Bazı tweetler gördüm. Yediği ilk iki gol ile ilgili.
0: Daha çok ikinci golle ilgili.
2: Ben ilkinde hata görmem. Yani çok güzel yere gitti top. İkide de güzel yere gitti ama belki daha iyi yer tutabilirdi. Ama ben üçüncü golde faturayı ben hani sen Salih'e de bence dedin. Hı-hı. Ama ben ona %99 Nübel derim. Çünkü Salih mesela topu aldığında çevre kontrolü yaptı. Topu hiç ayağında tutmadı. Tek pas sola vermek üzere top geldi ona. Yani hani topu birden fazla dokunacak olsa ya da bekletse anlarım ama tek vuruş sola, çevre kontrol yaptı ama oyuncu arkadan geldi ve çok yakındı. Nübel'in o pası vermemesi gerekiyordu.
1: Ben bugün her dediğinize ikna oluyorum bu arada. Genco abinin bakış açısı da bence bayağı iyi.
0: Peki, doğru diyorsun. O zaman şimdi kısa bir hafıza testiyle araya gideceğiz.
1: Genco, gollü
0: Genco amcaya soruyorum.
1: Orban.
0: Benin'in başkenti.
2: Porto Novo.
0: Bravo. Peki gayri safi yurt içi hasılada ihracat gelirlerinin
2: pamuk.
0: Pamuk da yüzde kaçı pamuktu?
2: %80.
0: Ülkenin bak hatırlıyor. Gördün mü?
1: Zehir.
0: Zehir zehir. Zehir Genco amca diyenler utansın. Evet, ikinci aramıza gidiyoruz. 14.34 sonra buradayız.
10: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
11: Spor. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda
2: reklam.
0: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.36 saatlerimiz. Şöyle bir mesaj gelmiş dinleyicimizden. Onana Trabzonspor'da çok iyi performans gösterdi. Siz de reytinge göre yorum yapıyorsunuz demiş. Onun dışında
1: Ben Onana'nın kurtardığı maçı hatırlamıyorum.
0: bir başka dinleyici de 6 maç sonunda en iyi kaleci performansı Onana demiş. Vedat söylemiş bunu. Aslında dinleyicimiz biraz sabretseydi
1: Üçüncü olarak olamamış.
0: üçüncü olarak Onana'yı söyleyecektim ama Onana'yı ben dinleyiciler gibi ilk iki sıraya koymazdım. Fakat Onana da sezona iyi başladı. Orası da kesin. Burada dört büyükler özelinde herhalde Uğurcan en formsuz sezon başlangıcını yapan isim olarak gözüküyor.
1: Ama işte onda da Uğurcan'ın ne kadar suçu var? Sonuçta kaleciye tek başına bakmamak lazım. Kaleciyle öndeki iki stoper birbiriyle çok direkt bağlantılı. Yani senin stoperlerin kötü olduğu zaman rakip takımın forvetini, orta sahasını seninle çok direkt gol yiyebilecek pozisyonlarla baş başa bıraktığı zaman yani Uğurcan da kaç tane %100'lük
2: Mesela bu
1: kurtarış
2: hafta
1: yapabilsin?
2: 4 gol yedi. Salah'ın ilk golünde
1: Karşı
2: karşı
1: karşıya
2: karşıya.
1: 65 metreden karşı karşıya.
2: İkinci gol en kurtarılabilir gol oydu herhalde. Savioğlu'nun plasisi ama o da
1: O da yani
2: köşeye
1: tam
2: gitti.
1: köşeye gitti.
2: Diğer gol zaten Davinson'un kaptırdı. Onda
1: Tabii,
2: yapacağı bir şey
1: tabii.
2: yok.
1: İşte bak.
2: Son gol yine karşı karşıya.
1: Şimdi
2: Yani 3
1: üçüncü golü
2: golü.
1: yediğinde sen Uğurcan'a yazar mısın? Davinson orada hata yapmış yani.
2: Hı.
1: İlk golde 60 metre kimse onu... Yani şimdi kaleci nerede devreye girer? Ya bak mesela şey çok güzel oldu. İddiada takım şutları falan da çıktı ya. Böyle herkes zannediyor ki acayip şut çekiliyor, ediliyor. Bakıyorsun böyle İngiltere gibi ileri geri oynanan maçlarda bile yani bir takım çok istisna olmazsa rakip kaleye 4 bilemedim 5 tane isabetli şut çekebiliyor. Onda da çok zorlama şutlar olabiliyor. O stoperlerin, beklerin sana yardım ediyor. Zor koşullarda şutu çektirdiği zaman da kaleye ve kaleciye biraz daha nispeten rahat bir top oluyor ve onu kurtarıyor. Böyle 15 tane şutun 7'sini kurtarıp 6'sı blok olup birini yemiyor kaleci. Yani gelen top 3 ya da 4 tane. İşte Uğurcan'a gelen toplardan 3. gol belli, 1. gol belli. Orada kalecinin yapacağı bir şey yok. Ama fatura kime kesiliyor haklı olarak? Uğurcan'a kesiliyor ama ben...
2: Ondan da ekstra bir şey bekleniyor ama bir taraftan da. Hani
1: Yani işte ne kadar
2: hatası
1: beklenir?
2: yok
1: Ne kadar beklenir?
2: gollerde ama hani ekstra kurtarışta olabilir tabii ki orada da.
1: Ya valla ben çok büyük bir Uğurcan hayranı olmadım. Ama Uğurcan'ın Trabzonspor'un şampiyon olduğu seneki performansı çok iyi ekstraydı. Hele ki Galatasaray maçındaki kurtarışları çok çok ekstraydı. Birçok Trabzonlu'ya sorsan o maç Trabzon'un şampiyonluğu kazandığı ve Uğurcan'ın performansıyla kazandığı şampiyonluktu der bana. Ama yani Uğurcan'ın kurtarışı yani ben Uğurcan'la mesela Mondragon'u bir tutmam. Mondragon'un kaleciliği birebir de kurtarışlarda Tafarel mesela daha böyle imkansız Thierry Henry'nin pozisyonu gibi kurtarışlar yaptığını gördüm. Uğurcan'a ortalamanın çok üzerinde bir kaleci derim ama o senin söylediğin ekstra kurtarışlar yapan bir kaleci benim için çok olmadı Uğurcan.
0: Bu hafta değil ama genelde mesela kötü kaleci performansları da gördük. Bu hafta maçı hatırlamaya çalıştım. Kocaeli maçıydı galiba. Kocaeli ilk golünde büyük hata vardı geç ama ikinci golde.

0: Tek
1: de
0: maçında.
1: ikinci golde de Tobias üzerine gelen şutu gördün mü?
0: Evet.
1: Ben uzun süredir direkt üzerine gelen bir topu yiyen kaleci görmemiştim. Onu gördünüz mü? Sen gördün mü Genco?
0: Yani gol, ilk gol de felaket bu
1: İlk gol
0: arada.
1: felaket. İlk gol tamam. Ama ikinci golde hani sadece ellerini kaldırsa zaten top ellerine çarpacak ve gol olmayacaktı.
2: Kocaeli mi?
0: Kocaeli'nin kalecisi Serhat da.
1: Serhat'ın tabii Abdülkerim şutunda yediği gol.
2: O da bak tam da onu diyecektim. Öyle bir yere geldi ki yani yatamadı, kollarını çıkartamadı. Böyle bir o da bir garip bir goldü.
0: Serhat genel olarak beğeniliyor bu arada. U21 milli takımına
1: Doğru.
0: seçildi.
1: Ama bazı kalecilerde şimdi kızıyorum kendime de ismini hatırlayamadım. Topu bir tutamama, topu bir sektirme, sürekli sektirme durumu vardı. Onu hatırlayabilseydim aynı maçta yapmıştı o da hataları. Öyle enteresan işlerde gördük yani şu ana kadar ligde bir bayağı iyi kaleciler var. Bir de böyle ortalamanın altı performans gösteren isimler de gördük. Evet kale bu şekilde söylenebilir. Peki hani devam ederiz 11'i oluşturmaya, şekillendirmeye. Şöyle bir şey söylesem. Hayal kırıklığında ilk numaraya, bir numaraya hayal kırıklığı olarak.
0: Transfer olarak mı performans olarak mı?
1: Performans da transfer de olabilir. Beklentilerle beraber düşünürseniz kimi koyarsınız?
0: Yani performans olarak onu açıyor.
2: Ama bu sene olarak mı konuşuyoruz?
0: Tabii bu
1: Tabii bu
0: sezon.
1: sene.
0: Sezon başlangıcı.
1: Sezon
0: İlk
1: baş.
0: 6 hafta
1: İlk
0: için
1: 6
0: yani.
1: hafta. Aynen.
0: Transfer olarak kimi koyabiliriz? Futbolcu olarak direkt hani onu açıyor geldi aklıma. Daha da düşünebiliriz.
1: Yani
2: Bana
1: Fenerbahçe'de
2: yine
1: düşünün.
2: transfer gibi gelmiyor ona. O yüzden o
0: Yok yok
2: aklıma geldi
1: transfer olarak
2: ama.
1: söylemiyorum. Direkt performans olarak.
2: Ha performans olarak.
1: Performans olarak.
0: İkisi ayrı yani. Transfer olarak da hayal
2: Tamam.
0: kırıklığı ayrı. Performans olarak da düşünebilir.
2: Ben yani
1: Mesela Galatasaray'da
2: Galatasaray'dan ben birçok futbolcu sayıyorum. Davinson Sanchez bence bu sene bütün Galatasaray'da oynadığı sezonlar içerisindeki en kötü başlangıcını yaptı ki kötü de başlamıyor aslında Davinson Sanchez ama bu sene belki Dünya Kupası'ndan etkilendi. Orada işte daha geç tatil yaptı, etti. Ya da orada oynadığı elenme şekli falan biraz bir travma yarattı. Yoruldu, etti. Ben Davinson derim. Sané benim için her zaman olağan şüphelidir. Davinson, Leroy Sané'yi sayarım. Mesela Abdülkerim demem. Abdülkerim sezonlar hep kötü başlıyor. Sonradan toparlıyor ama Davinson derim bu sefer.
1: Hayal kırıklığı bayağı aslında geniş. Hani takımlara baktığımda hayal kırıklığı olarak söyleyebileceğin yani Fenerbahçe'de Kerem'i söylersin.
0: Kerem için aynen sen
1: Lukaku'yu
0: demesen ben
1: söylersin.
0: diyecektim.
1: Fenerbahçe'de şu ana kadar.
0: Ama şeyi düşününce hani geçen sezonla bu sezonu düşününce o performans aralığı Onuachu da en fazla bence. Düşüş olarak yani. Geçen
1: Tabii.
0: sezon 100 üzerinden 80 ise bu yıl örnek veriyorum 20 eksi 60. Hani Kerem geçen yıl 50 idi bu yıl 40 olsun.
1: Doğru.
0: 10. Hani Sané geçen yıl 60'tı bu yıl 45 olsun.
2: O
0: Hani
2: zaman orada
0: 15.
2: bence en çok Davinson'dur yakın burada şeye.
0: Onu açıyor
2: Anarchu'ya.
0: ama. Yani geçen yıl da ben çok yüksek vermem Davinson'a ama bilemiyorum onu açıya yakın aklıma gelmedi bir çırpıda. Transfer olarak en büyük hayal kırıklığı.
1: Bence de haklısın orada ya. Yani öyle bakarsan hani
0: Geçen yılla
1: performans aralığı
0: kıyasla
1: farkına
0: tabii. Şimdi
1: bakarsan
0: Lukaku şu geçen de oynamadı.
2: Evet.
0: Bu yılki hali de çok sürpriz değil yani şu ana kadar gösterdiği.
1: Evet.
0: Transferde peki kim söyleyelim? Transferde de birini söyleyelim.
1: Transferde. Yok zaten şeyi hayal kırıklığı sadece öyle bir şeye baktık. Genel olarak baktık da.
2: Transferde bence Okuçuk mudur? Verdiğim para hani 3-5 milyon olsa 10 milyon olsa anlarım da verdiğim parayla
0: Geleceğin daha vermedi.
2: ya da
0: Kiralık şu an.
2: vereceğin yani hani böyle bir potansiyelli bir oyuncudan
1: Ama o da mesela son bir iki maçta
0: Bence kıpırdandı.
1: biraz kıpırdandı diye acaba bir şey olur mu? Kurtaran tarafı olur mu? Mesela Leao'yu nasıl buldun?
2: Bence Leon'un daha vakte ihtiyacı var. Çok
1: Hazır değil diyorsun.
2: uğraşıyor, çok çabalıyor ve ben mesela dün yani işte Okan Hoca'yla da ilgili, Leroy Sané'yle de ilgili Leo mesela 23 top kaybetmiş son maç. Ben hemen derdim ki anlıyorum. Hemen toparlamak, kendine gelmek, bir şeyler yapmak istiyorsun. Fizik olarak çok üstün bir oyuncusun. Biliyoruz bunu. Ama şu anda bunu böyle bir saniyede yapamazsın. Yani metodik bir çalışmadan sonra fizik gücüne ulaşacaksın ve işte Trabzon maçında ya da ondan önceki Kocaeli maçına oyuna sonradan girdiğinde çalım atamadığın oyunculara karşı sinirleniyorsun ya o sinirin geçecek. Vakti ihtiyacın var. Sen fiziken hakikaten bu oyunculardan üstünsün. Üstün çünkü Leo ama

0: hemen yapacağım diye bir maçta da bu kadar sorumluluk almaya çalışıp tek maçta 23 tane top kaybetmek olmaz.
1: Senin söylediğine geçen seneki performans farklılıklarına Uğurcan'a örnek vermişler. Bence o da doğru.
2: Olabilir.
1: Bir de Asensio denmiş ama tabii Asensio'nun ki daha maç yapmadık da ki. Var.
2: Göremedik.
1: Hani onu da unutmamak gerekiyor.
2: Yoksa o da söylenebilirdi.
0: Tam tersi olarak o zaman Ederson mu olur?
2: Evet.
1: Tersi olarak Ederson olur geçen seneye göre. Muçi?
2: Düşüş olarak. Yine sen ne dedin? Bir gol iki asist.
1: İki gol iki asist.
2: Fena değil 6 maçta.
1: 6 haftada.
2: Fena değil. Salah kurtarıyor orada biraz Muçi'yi. Çok demem o yüzden ben Muçi. Ama Uğurcan falan güzel.
1: Evet. Dinleyicim Seattle'dan demiş ki inanmayacaksınız ama demiş doktorlarımdan bir tanesi Türk değil Amerika'da ve Beşiktaş'ı biliyor demiş. Hatta daha fazlasını hakemlerimizi bile.
2: Hadi ya. O zaman Türk arkadaşları var.
0: Kesin.
1: Hakemleri niye biliyor?
2: Türk arkadaşları kesin. Vardır onun artık etrafında sosyal çevresinde.
0: Bir mesela bir Türkiye ligi.
1: Mesela Amerikalı bir arkadaşınıza Türkiye'deki hakemleri anlatır mısınız ya? Ya Ali Şonsal'a
2: soruyordur ya.
0: Yani şöyle olur. Ya. Mesela 3 tane Türk buluşmuştur. Bir tane önemli maçtan sonra konuşmuşlardır. O da oradadır. Ne ya siz ne konuşuyorsunuz ya? Bizde bir hakem var. Bizde bir değil birçok hakem var.
1: Boris Burcan Hasama mı demişti?
0: Başlamıştır yani.
1: Ondan sonra Google Search.
2: Yakın bir arkadaş olması lazım. Başka türlü yani meraktan takip edecek bir şey değil.
1: Vlahovic sakatlandı haberi geldi demiş bir dinleyici. Evet, Vlahovic Sırbistan milli takımı kadrosuna gitmeyecekmiş. Öyle bir haber geldi. İstanbul'da kalacakmış ama henüz resmi bir açıklama yok. Vlahovic'le alakalı olarak Beşiktaş'tan gelen bir açıklama yok değil mi Mert?
2: İşte ona baktım, şu an Twitter'da yok.
1: Evet.
2: Twitter'dan bir paylaşım yok Beşiktaş'ın.
1: Bence ilk 6 maç özelinde en enteresan durum yıllık 17 milyon euro kazanan Salah ile yıllık 500 bin euro kazanan Orban'ın aynı istatistiğe sahip olmaları demiş.

0: 350 bin euro alayım
1: alayım diyecek. Ya da Orban sana şey mi diyecek, ben o zaman hemen bir benim yıllık maaşım 5'e mi çıkarın diyecek. Yani
2: futbolda... Onu diyebilir bu arada. O daha yakın.
1: Ocak ayında.
2: Evet, olabilir bak.
1: Yani bunlar futbolda olabilecek şeyler. Yani hani ama en doğru tespiti Ali yaptı. Salah'ın buradaki oynayacağı, sağlayacağı katkı, tabii ki bir beklenti var ama geçmişinden dolayı verildi Salah'a o para yani.
0: Evet, şimdi eğer Benin'in başkentinin Porto Novo olduğunu bütün Radyo Spor dinleyicileri öğrendiyse, aklımızın bir tarafına yazdıysak.
2: Ben de yazdım artık.
0: Benin'i yazdık değil mi?
2: Yazdık.
0: Artık Porto'da unutmayız.
2: Fransızca resmi değil.
0: Aynen. Onu yazdıysak artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün biraz Süper Lig'deki duruma baktık. En iyi hücum oyuncuları, kaleciler. Savunma ve orta sahaya daha geçmedik. Onları da yaparız. Ama bununla birlikte ilk 6 hafta sonunda, son sorum da bu. Hı hı. En iyi takım. Futbol olarak en iyi takım. Hadi bakalım.
2: Valla son haftaya kadar net Beşiktaş'tı.
1: Bence de. Son ben hafta... mesela Ahmet demem. Liderim Ahmet demem.
2: Soru işareti oldu. Ama kimi koyacağım? Yani dört büyüklerden birini koymam yine önüne. Ama Ahmet'i mi? Şimdi her maçında öyle 90 dakika izlemedim. Hmm. Ahmet'in ama 6 haftada lider olmak da
1: ya ben evinde 2-3 maç izledim. Evinde hep böyle. Evinde hep böyle bu takım.
2: Ama Ahmet'in de tabii avantajı 4 maç içse 2 maç deplasman, evet, oynadı. Fikstür avantajı da var.
0: 2 deplasman da 1 puan.
2: Evet. Aynen.
1: Ya ben Beşiktaş derim yine. Herhalde. Ya ben niye Beşiktaş derim? Hani dedik ya sen Onaçu tespitin gibi. Ya Beşiktaş 2-3 senedir öyle futbol oynayamıyor, futbol konuşamıyor bile, oynandığı oyun bile konuşulamıyor. Yani böyle öyle sorunlarla boğuşuyordu ki Beşiktaş. Yani sadece saha içi değil, saha dışı, işte seyirci, transfer, yani tek bir taş yerine oturmadı. Dişlilerin birçoğu yerine oturdu bir anda ve Ahmet maçı da ne kadar zor bir deplasman olduğunu herkes öğrendi. Bilmiyorduysa bile öğrendi. Yani ben hep söylüyordum ne kadar zor olacağını. Ben o yüzden Beşiktaş derim.
2: Peki Beşiktaş'ın 6 maçında kaçında gümbür gümbür oynadı, kaçında idare etti?
0: Kaçında diye gümbür sorsam gümbür oynadı?
2: Mesela Eyüp maçı çok, ilk maç çok temposuz.
1: Ben Fenerbahçe maçı benim için çok şey bir maçtı.
2: İyi maç. Çorum maçı farklı.
1: Ama
2: kazanıldı.
1: Fenerbahçe deplasmanda ve rakip Fenerbahçe.
0: Zaten ondan sonra yükseliş başladı.
2: İşte girişi biraz şey aslında.
0: Çorum,
2: işte
0: Fenerbahçe, Erzurum.
2: İşte Erzurum maçı yine.
0: O 3 maç gümbür gümbür.
1: Ben Fener derim. 3'ün.
2: İşte 6 maçın 3'ü oluyor. Diğer maçlar aslında o kadar iyi değil. Biraz Avrupa'nın da ekmeği var.
0: Gümbür gümbür değil ama mesela şey olarak çok iyiydi. Ahmet maçına kadar Beşiktaş'ın savunması.
2: Evet, gol yemiyordu. Çorum maçında mı yedi?
0: Rakiplerine verdiği XG. Onlar çok ligi ortalamasının bayağı altındaydı. Verdiği değerler. Ama Ahmet maçıyla hani tabii 3 gol birden yendi. Toplam gol sayısı 7'ye çıktı bir anda. Ama 7 gol yemesine rağmen Beşiktaş hani genel olarak savunma prensibi olarak iyi işler yaptı. Çünkü seninle de konuştuk. Yani Ahmet maçında yenilen 2 gol de çok ekstra vuruşlarla geldi. Onu da es geçmemek lazım. Ben de Beşiktaş derdim ya.
2: Beşiktaş yani burada en kolayı. Beşiktaş derdim. Beşiktaş.
0: En iyi şey olarak, futbol olarak. Peki en iyinin yanına en kötüyü de koyacağız ama o biraz kolay sanki.
1: Eyüp.
0: Eyüp.
2: Yani 8 gol.
0: 8 gol, bir de hani diğer maçlardaki durum da bayağı şey.
2: Ya herkes Özcan Hoca'ya çok üzülmüş, gördünüz mü sosyal, evet, medyada o ekrana geldiği görüntü. Hı. Karşılaşmada gerçekten.
1: Ya ben bir şey diyeyim mi? Çok kısa. Hani bir kere bir eleştiri yapmıştım. Mesela futbol, millet para veriyor izlemek için, işte seyirci gidiyor, 4'ten sonra duruyorlar mesela. Niye duruyorlar? Durmasınlar. Hı. Bak Bayern Münih devam ediyor falan diye. Ya onu gördükten sonra
2: bir sorguladın mı kendini?
1: Bir sorguladım ya. Yani bir sorguladım gerçekten. Çünkü niye biliyor musun? O kulüpler öyle paralar harcıyor ki, ya orada kalmak için, ya şampiyon olmak için, her neyse hedefine ulaşmak için, öyle bir mağlubiyet aldığında ciddi kırıcı oluyor yani. Hani oyunun zevki falan olayı kalmıyor orada yani. Hani bir de o açıdan düşünmek gerektiğini ilk kez hakikaten bu hafta bir düşündüm ama bence atılsın gol.
0: Son olarak Salah yaylasındaki yoğunluk için yorumlarınız nedir diye bir ya, mesaj gelmiş.
1: O değil, oturduğu kayayı almışlar. O kaya aranıyormuş.
2: Has almışlar.
1: oturduğu kayayı

0: Almışlar nehrin kenarındaki dev gibi kayayı. Bütün Trabzon o kayayı arıyormuş şu anda.
1: Ben görmedim
2: Kim
1: daha
2: bilir
1: öyle bir şey.
2: yani.
0: Sabah gördüm. Orada bir tane küçücük bir çay dere var. Orada oturmuştu ya.
1: Aha.
0: Büyük de bir kaya yani hani. Ve
1: Bu başka mı diğer?
0: sen ben kaldıramayız.
2: Bu yayladakinden bahsediyoruz.
1: Yayladaki
0: Evet
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Yayla
1: Aynı
0: da
1: şeyden
2: ki.
1: bahsediyoruz.
2: Yayladaki değil. Yani yayladakiyle ilgili haber
0: Ya
2: zaten daha yeni çıktı.
0: derin orada.
2: Derenin
0: Bir,
2: orada değil.
1: o başka o
2: Aynen.
1: zaman. Birkaç yerde fotoğraf paylaştı çünkü tek bir yere
2: Yani
1: gitmedi.
2: yayladaki fotoğrafı hani direkt yayla böyle orada bir kayanın üzerinde oturmuştu. Bir tane şey geldi, görüntü geldi. İnsanlar arabalarıyla konvoy var ve o
0: O
2: kayanın üzerinde
0: fotoğraf
2: fotoğraf
0: çek işte o kaya
2: çektirmiş.
0: kayıp şu anda bu
1: O kaya
0: sabah.
1: emin misin işte başka yerde de fotoğraf çektirdi. Diğer bir kaya
0: O zaman
1: olabilir mi?
0: bilmiyorum. Bir kaya kayıp arkadaşlar. Bir kaya kayıp ve
1: Bir
0: bayağı
1: kaya
0: aranıyormuş.
1: aranıyor. Bulana ödül.
2: Gene de çok şey değil mi? Efsanevi değil mi?
1: Tabii ki efsanevi.
2: Yani ben o araç konvoyuna
1: Binlerce kişi akın etmiş oraya.
2: çok şaşırtıcı, çok efsanevi bir
1: Yani
2: olay yani.
1: Trabzon'da
0: Ya
1: bunun için turlar
0: bir şey
1: düzenlenebilir.
0: diyeceğim. Onun yerine antrenmanı gidip izleseler ya.
1: Öyle bir
0: Antrenmanda
1: şey
0: o kayayla
1: açık mı ki?
2: fotoğraf çektiremezsin ama.
1: Oluyor böyle şeyler ya. Bence bu tur falan
2: Sonuçta
1: düzenlenir yani
2: gerçekten
1: burada.
2: bak o hani Salan Kayası dediğin zaman o mesela
0: Arda'nın banktı gibi.
2: bankı da onun gibi yani sen de oraya oturuyorsun sen de
1: Ben
2: oradasın
1: oturdum fotoğraf çektirdim
2: senin de
1: orada.
2: fotoğrafın oluyor yani onun
1: Arda'nın
2: özelliği o
1: bankında.
2: zaten şimdi antrenmana gitse
1: Kaldırmışlar bu arada onu. Arda'nın
2: Arda'nın
1: bankını.
2: bankını
1: Evet.
2: mı?
1: O
2: İsmail
1: ayrı
2: küveti
1: bilerek.
2: rahatsız mı olmuş?
1: Bilmiyorum
2: Ne
1: artık.
2: işi var? Evet yani o çok çok büyük bir etki yani bu olay insanların böyle sıraya girmesi o kayada fotoğraf çektirmesi ben de bayağı etkilendim
0: O
2: görünce.
0: zaman turistik bir yerde bir şey yapsın ki salak bir kayada değil.
1: Yapar.
0: Kayaya bile bunu yapan
1: Yapar.
2: turistik bir yerde neler
1: Turistik yerde
2: yapmak
1: neler
2: lazım?
1: yaptırır? Yapar.
2: Yani kafası çalışan işletmelerden bir tanesi Salih'i öyle bir şey yapsa ondan sonra tamam.
0: Burada
2: Ama
0: mırlama yedi falan.
1: biraz da doğal olması hoş değil mi mesela bunda? Doğal yani. Bu Ertuğrul Doğan da söyledi. Biz bir şey yaptırmıyoruz dedi. Adam kendi merak etti. Çıktı. Bir poz verdi ve sonra kendiliğinden oldu yani.
2: Orada kayanın
1: Zorlamaya değil.
2: üzerinde şey yaparken şu içeceği içiyorum falan demişiz. Çok doğal bir şekilde, hiç kimse anlamayacak şekilde. E tabii doğallık zaten orada. Aynen öyle. Senin söylediğin o doğallık bu şeyi de getiriyor. Ne derler? Etkiyi de getiriyor ama çok güzel, enteresan bir şey. Peki 14.56 oldu saatlerimiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Bugünlük hat-trick'in sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür
1: Eyvallah
2: ederiz.
1: senin de.
2: Az sonra
1: Teşekkürler.
2: spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: Hoşça
2: kalın.
1: kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
9: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
10: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
12: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
11: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle. Radyospor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.
5: Radyospor!
11: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
13: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Ercan abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
13: Evet, yoğun bir gündem var. Hem milli takım gündemi var hem de kulüplerimizde enteresan gündemler var. Özellikle Galatasaray'da değerlendireceğiz tabii ki hepsini. Bir sıcak gelişme, Vlahovic milli takımdan affını istemiş Sırp santrfor. Arka adresinde yaşadığı problem ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde forma giyemeyeceğini Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Paunovic'e bildirmiş ve kadrodan çıkarılmış Ercan abi.
14: Normal.
13: 4 milli maçı kaçıracak.
14: Evet. Bazı sakatlık problemlerinde ısrar etmemek gerekiyor. O daha da vahim olabileceğini değerlendirdi bence. Ve böyle bir karar aldı. Ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Yani kendini hissetmeyen oyuncunun yapacak bir şeyi yok.
13: Değil mi? Bu hafta istediğini alamayan takımlardan biriydi Beşiktaş.
14: Evet.
13: Galatasaray'la birlikte bu haftanın en mutlu taraftarları Fenerbahçeliler ve Trabzonsporlular ki uzun bir milyarı var. Hiç bu kadar uzun milyarı olmazdı.
14: İlk oldu.
13: Çok uzun bir milyara bizleri bekliyor.
14: Evet.
13: Yani ligi de özleyeceğiz.
14: Şöyle bir şey var. Sanki devre arası oldu. 21 gün uzun, bu uzun devam edecek. Tabii ki şu söz geçerli değil. İşte milli takım arasında toparlanacağız. Dört büyüklere şöyle bir bakalım. Büyük bir çoğunluğu ülkelerine gitti milli takım için.
13: Doğru.
14: Kalanlarla toparlanmaya çalışacaksın.
13: Şimdi bazı kulüpler İzin verdi oyuncularına. Onlar tatile gittiler. İşte birkaç günlük iznin ardından dönecekler. Çalışmalara devam edecekler. Milli takımda olmayanlar için söylüyorum evet. Bunu. Milli takıma gidecekler de gittiler. Zaten. Şimdi enteresan trafik cezaları da var Ercan abi. Bir Salah'a trafik cezası geldi. Bir de Icardi'ye trafik cezası geldi. Icardi'nin ki 2099'a kadar. Sen onu okudun mu bilmiyorum.
14: Ben Salah'a okudum. Londra'da bir elektrikli araç kullanırken aldığı bir ceza var. Hı-hı. Ama Icardi'nin cezası biraz 2099 demek.
13: Hayatının sonuna kadar.
14: Bisiklet kullanacak demek herhalde.
13: Şimdi Arjantin Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı. Icardi'nin 2099'a kadar trafikten geçici olarak men edildiğini açıkladı.
14: 2099 muazzam bir süre değil mi?
13: Evet. Yani dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda olduğu gerekçesiyle, yani ehliyetinin süresi dolmuş, yenilememiş, süresi dolmuş ehliyetli araba kullandığı için 2099'a kadar trafikten men cezası almış. Ardından da Icardi bir açıklama yaptı, bakanlığa cevap verdi. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum dedi. İtalyan zaman, ehliyetiymiş.
14: 2029'a kadar geçerli uluslararası anlamda kabul edilen bir sürücü belgesinin tabii ki bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkıyor, değil mi?
13: Evet. Çok ya, diyor ki çok enteresan bir açıklama yaptı Icardi. Şimdi diyor ki Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana tuhaf geliyor dedi.
14: Evet, bu

0: Stres olmuş tabii. Çünkü geçerli bir sürücü belgesiyle şimdi uluslararası alanda bir yere gidiyorsun.
1: Hı. Değil mi? Uluslararası ehliyetim var.
0: E tabii. O belirli bir süre senin o uluslararası ehliyeti kullanmana izin veriyorlar. E sen ikamet süren işte 15 gün kalmışsın, sonra İtalya'ya geri dönmüşsün, sıfırlıyor. Ya da 20 gün kalmışsın, Brezilya'ya gitmişsin, yine sıfırlıyor. Böylece ya yani sıfırlıyor derken ehliyet geçerliliğini hep koruyor.
1: Şimdi konu enteresan. Çünkü bakanlık tweet atıyor Ercan abi. Icardi'nin ehliyeti
0: O
1: için.
0: Icardi ile ilgili
1: Ya bir vatandaş sonuçta Icardi. Yani bir vatandaş için tweet atar mısın bakanlığın
0: biraz herhalde biri kafaya takmış.
1: sayfasında?
0: Olabilir mi?
1: Olabilir. Çok garip geldi bana da. Şimdi diyor ki Icardi, ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin. Tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın, insanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışın diyor.
0: E şimdi tabii 2000 ya elinde geçerli bir sürücü belgesi olduğunu ispatlamış değil mi?
1: İspatlamış, yani
0: Yani
1: Icardi'nin sözlerinden devam ediyorum.
0: o
1: Ben bilmiyorum
0: sözlerine
1: tabii, kanunu
0: baktığında
1: bilmediğim için.
0: tabii ispatlamış.
1: Hı.
0: Bu uluslararası bir kural zaten.
1: Evet.
0: Ne yapalım? Geçmiş olsun demiyorum çünkü ispatlanmış bir şey var.
1: Şimdi Arjant
0: Ondan sonra bir cevap gelmiş mi? Gelmemiş.
1: diyor ki,
0: E?
1: Icardi devam ediyor. Arjantin ehliyeti Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden
0: Bahsediyorsunuz.
1: bahsediyorsunuz?
0: Aynen
1: Her
0: öyle.
1: şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzeme çıkarmak için yapılıyor. Dedikodu malzemesi çıkarmak için. Çok garip bir konu. Yani bir düşünün, bir tane vatandaşsınız. Ben Mehmet Sevinç'im, bakanlık tweet atıyor Mehmet Sevinç'e trafik cezası verdik diye. Yani bana çok garip geldi
0: Bana
1: bu.
0: da. Güzel bir haber. İyi bir haber.
1: Çok
0: Ya
1: ya,
0: biz haberciler için fena değil.
1: çok
0: Bak,
1: güzel bir haber. Evet,
0: evet,
1: dikkatimi çekti
0: güzel bir
1: ben de.
0: mevzu oldu.
1: Evet. İlginçmiş. Salah'ın cezası İngiltere için geçerli.
0: Evet. Onu okudum.
1: Evet.
0: O bir hız sınırı ile ilgili bir ceza.
1: Evet, 6 ay değil mi onunki?
0: Evet.
1: 6 aylık bir
0: O
1: cezası var. İngiltere'de geçerli.
0: hız
1: Türkiye'de
0: sınırını aşma.
1: aşma cezası.
0: O ülkede kullanamıyorsun tabii.
1: Bak, zamanlama da çok güzel oldu. Bu şimdi, çünkü yani hani biraz magazinsel girdik ya, oradan devam edeyim. Kimse de kızmasın, Galatasaraylılar kızmasınlar. Şimdi o kadar süratini konuşturdu ki Galatasaray maçında. Oradan mı ceza yedi diye paylaşımlar var sosyal medyada.
0: Öyle bir espri de var,
1: Öyle bir
0: doğru.
1: espri de var. Gerçekten o maça da damgasını vurdu. Hatta Liverpool taraftarı şu anda ver yansın ediyor. Biz Salah'ı niye gönderdik? Adam harikalar yaratıyor diye. Ercan abi, öyle bir sezon başlangıcı ki şu anda gol krallığında da asist krallığında da ilk sırada Muhammed Salah.
0: Ya şimdi
1: Yanlış
0: Liverpool
1: bilmiyorsam. Bakacağım
0: şöyle
1: tekrar.
0: oluyor Mehmet. İngiltere'de deneyimli oyuncular belirli bir yaşa geldikten sonra uzun süreli kontrat
1: Evet.
0: alamıyorlar. Ve gelir kalemlerinde azalma oluyor, maaş olarak kastediyorum. E şimdi Salah da bunları düşünerek geleceğini ve gelirini hem korumak hem de arttırmak istedi. Bu da İngiltere'de o istenilen teklifi. Çünkü İngiltere'nin bu kuralı.
1: Hı.
0: Ya İngiltere'nin kuralı derken yazılı bir kural değil. Kulüpler diyor ki yaş almış oyuncularla ben daha kısa süreli kontrat yapacağım. Ben Liverpool'un seninle kontrat yapmayacağız. Hadi güle güle kardeşim dediğine inananlardan değilim.
1: Evet.
0: Ona belirli bir profesyonellik çerçevesinde sözleşme önerilmiştir.
1: Evet.
0: Çalışmak istiyoruz denmiştir. Fakat bu Salah cephesi tarafından ya, bu bedele ben burada kalmak istemiyorum demiştir.
1: Denmiştir, bence de öyle. Yani şu anda Trabzonspor'dan aldığı maaşı teklif etmemiştir muhtemelen Liverpool.
0: Tabii.
1: O yüzden o da demiştir ki, hani kariyerimin sonu, biraz daha işte keseyi doldurayım ben. Devam edeyim, yurt dışında oynayayım, başka bir
0: Zaten
1: yerde
0: şu anda da
1: oynayayım.
0: kendimi iyi hissediyorum.
1: Evet.
0: Sağlıklıyım.
1: Evet.
0: Profesyonel bir yaşantım var.
1: Ben yapacağımı yaptım.
0: Tamam, madem öyle ben de beni kabul edebilecek. Ben yine klasımı, kalitemi konuşturur, maç kazandırırım. Bir sürü takım var demiştir.
1: Hı.
0: ve burada da

0: başarılı olan Trabzonspor oldu.
1: 7 gol 2 asistle şu anda gerçekten lige damga vurmuş görünüyor. Yani 9 golluk gol katkısı var Muhammed Salah'ın. Zaten Trabzonspor'un attığı gol sayısı 13. Bu 13 golün 9'unda Muhammed Salah imzası, gerçekten muazzam. Ahmetspor'da da Gift Orban müthiş bir sezon başlangıcı. Onun da 7 golü var Ercan abi. Gift Orban'da muazzam bir sezon başlangıcına imza attı.
0: Evet, Gift Orban daha öncesinde Avrupa futbolunda, gelecekte çok daha iyi yerlere gelmesi değerlendirilen bir oyuncu.
1: Türk takımlarıyla da adı çok anıldı Gift Orban'ın.
0: Evet.
1: Özellikle Gent'te oynadığı dönemde.
0: Doğru.
1: Bayağı bir Türk takımlarıyla da adı anılmıştı.
0: O da bizim lig için çok ideal bir transfer.
1: Çok iyi.
0: Çünkü kendisi dediğin gibi Bundesliga'dan sonra acaba ne olacak diye konuşulurken, hı hı, ve değerlendirilirken yolu şu anda Türkiye'de. Bence mükemmel de bir gol attı. Çıkması çok zor bir top. Onu söyleyeyim. Orada yani kaleci ne yapsın ne etsin diye değil, o kaleci çıkaramaz o topu. Nereye gidiyor top? O... Şu da var tabii. 10 vuruştan 10 oraya gider mi? O tartışmaya açık bir husus.
1: Ama iyi yere gitti sonuçta.
0: Bence mükemmel yere gitti.
1: Evet.
0: İkinci golde de top çok iyi yere gitti. Saban'ın vuruşunda.
1: Evet.
0: Ve yere vuruyor top bir de.
1: Nübel'in de 3 gol yediği ilk maç oldu.
0: Yiyebilir.
1: Ya tabii canım, bunlar var. Futbolda var.
0: Ya çok iyi kaleciler gol yemeyecek diye bir kural yok. Yapacak bir şey de yok.
1: Evet.
0: Hemen yani konuşulmasına da gerek yok.
1: Yok canım, yok tabii.
0: Muazzam bence 3 tane kurtarışı var. Karşı karşıya.
1: Evet.
0: Onlar hiç konuşulmadı, değerlendirilmedi. Bu yüzden Türkiye'ye, Orban'a dönecek olursak, bizim lig için çok iyi bir transfer oldu.
1: Gift Orban harika bir transfer. Gerçekten. Ben yani adını duyduğumda şaşırmıştım. Çünkü daha yani Avrupa'nın daha iyi liglerine gidebilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii Hoffenheim'de iyi bir dönem geçirmedi. İşte Lyon çok parlak geçmedi. Ama kalitesi belli. Kalitesi
0: bazı belli. Oyuncular istediklerini işte Lyon'da o istediğini gerçekleştirse, yani üst düzeyine devam etse, ondan sonraki adres belli. Ya Premier Lig ya da La Liga'nın önde gelen takımlarından birine gider.
1: Birine gider.
0: Ama Lyon da o aşamayı başaramadı.
1: Bir araya gidelim istersen Ercan abi.
0: Gidelim. Şimdi.
1: Sonra da bir bağlantı yapalım. Yavaş yavaş konularımıza da geçelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Orban'la ilgili mesajlar da geldi. Milli takımı alalım demiş Savaş Bey Orban'a. Üçüncü gol Nübel'e yazar demiş bir dinleyicimiz de.
0: Salih'e de yazar, Nübel'e de yazar.
1: Değil mi? Uzak mesafeden şut.
0: Çünkü o topları stoperlerin dışında Beşiktaş'ın şu ana kadar 13 maçı var. Alan oyuncu Salih. Ya orada gelip kaleciden o pasları alan Salih. İkisine de yazar. Yani tek kişiye bırakmam o golü.
1: Evet, yani bireysel hataların da özellikle Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bireysel hataların da öne çıktığı anlar çok oldu.
0: Doğru. Hata olmazsa gol olmuyor zaten.
1: Mesela diyor ki bir dinleyicimiz Ramazan Bey, Beşiktaş'ın yediği ilk golde kalecinin hatası var diyor.
0: Bence yok.
1: Kaleci çok geride diyor.
0: Ya, ileride de olsa nasıl yakalayacak o zaman? Şöyle matematik yapalım.
1: Açayım mı yani, daraltacak?
0: Ha, ileride oldu. Nasıl? O sert şut nasıl? Köşeye gidiyor. Topun gittiği yer önemli.
1: Top çok iyi yere gitti. Kesinlikle öyle.
0: Bence. Yani tabii ki değerli dinleyicimizin yorumuna saygı duyuyorum.
1: Şimdi Bayram Bey Maltepe'den yazmış. Çorum Futbol Kulübü'ndeki Ramirez'in golleri de kendi hazırlıyor, kendi atıyor ya.
0: Evet.
1: Ramirez'in golleri de diyor, kendin pişir kendin ye gibi diyor.
0: E tabi.
1: Çok büyük para yapar böyle giderse diyor sezon sonunda. Bu tarz oyuncuları bulmak lazım tabi. Yani büyük takımlar özellikle taraftar için, forma satmak için çok yüksek maliyetlere giriyorlar. Çok isimli oyunculara gidiyorlar. Ama aynı verimi alamayabiliyorlar. Evet. Açıkçası. O yüzden ben biraz daha iyi araştırma yapılıp hani taraftarın da ikna edilip ya isimlere gidiyoruz, maliyet performans pek birbiriyle örtüşmüyor, biz yani karşılık alabileceğimiz maliyette oyunculara gidelim şeklinde bir iletişim sergileyebileceklerini düşünüyorum birazdan.
0: Hep bunu konuşuruz Mehmet.
1: Evet, hep
0: değerlendiririz.
1: Konuşuyoruz.
0: Ya keşke böyle olsa deriz. Fakat bir türlü bu gerçekleşmez.
1: Yani evet, şimdi örnek vereceğim, yanlış anlaşılmasın ama mesela Lukaku yerine daha verimli bir forvet alınabilirdi bence, bana kalırsa. Lukaku isim ama evet, sağlıklı değil. Geçen sene oynadığı maç sayısı belli. Bu benim düşüncem, yanlış da düşünüyor olabilirim. Leao, biz burada anlattık, riskleri var dedik bu transferin.
0: Mesela, İyi oyuncu ama riskleri var.
1: Riskleri var dedik. Mesela Noah Lang daha isimsiz ama daha faydalı olabilir dedik ama tabii yönetimlerin başka düşünceleri olabiliyor. Hani taraftarı evet, gönlünü almak, taraftarı motive etmek, mutlu etmek, işte yıldız aldık, havalimanında karşılansın vesaire gibi düşünceleri olabiliyor ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunları masaya yatırırız.
0: Evet, transfer bizde apayrı, kulüplerin bayramı gibi.
1: Evet, bayram gibi kutlanıyor. Şimdi o zaman Alper Mert'e bir dönelim. Hazır Leao'da dedik. Bir Galatasaray gündemi açalım. Sevgili Alper, merhaba.
6: Merhaba, yayınlar Mehmet. Yayınlar Ercan abi.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin Alper.
6: Hoş bulduk abi.
1: Şimdi enteresan bir gündem oluştu. Biz de sana bağlanalım dedik. Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek mesajı, yani gerek var mıydı, yok muydu? Sen nasıl yorumluyorsun? Son maç tamam, takım kötüydü. Taktiksel olarak da büyük hatalar vardı, kabul ediyorum ama bu mesaja da gerek var mıydı? Daha ilk yenilgide arkasındayız, destekliyoruz. Çok garip geldi bana.
6: Yani şöyle... Dursun Özbek'te özellikle son dönemde muhalefetin sesi birazcık tek çıkmaya başlayınca, bir de Okan Hoca her ne kadar sosyal medyada işim yok dese de sosyal medyadan belli ki fazla mesai harcıyorlar. Ya kendisi, ya yakın çevresi, ya eşi dostu. Etki alanında kalıyor. Okan Hoca'nın kafasını rahatlatmak için yapmıştır diye düşünüyorum ama Galatasaray yönetimi de Okan Buruk da biraz sosyal medyadan uzak durmalı bence. Çünkü oradaki tepkilere göre, orada oluşan eleştiri ya da övgülere göre artık hareket etmeye kararlar almaya başladılar gibi geliyor. Çünkü hiçbir kulüp üyesinin ya da taraftar çoğunluğunun ya da aklı başında hiçbir gazetecinin hemen ilk böyle kötü gidişte Okan Buruk'un arkasında yönetim durmuyor, işte gitmesini istiyor gibi düşünceleri ben çok normal karşılamıyorum. Çünkü sonuçta eleştiriyoruz falan ama 4 sene üstte şampiyon olmuş bir Okan Buruk var. Transferde de yapılmış eksik işler var. Evet. Hani bunların da hepsini yok sayıp da direkt faturayı zaten Okan Buruk'a kesemez Galatasaray yönetimi.
1: Kesinlikle kesemez. Yani Galatasaray'ın 120 yıllık tarihinde yayın önce de konuştuk. %80 galibiyet oranı yakalayan kimse yok. Yaklaşan yok.
6: Yani tabii yani iyi kadro şu çok para acaba falan ama adam sonuçta %80'lik bir oranı ulaşmış. Şimdi siz bu adamı direkt başarısız, tamam artık gittin noktasına getiremezsin.

0: Okan Buruk'a destek mesajı veriliyor. Çünkü şöyle, Okan Buruk kendini yalnız hissediyor. Bunu kamuoyuna ifade ederek Okan Buruk'un yanında olduğunu göstermeye çalıştı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Gerçekten yanında mıdır derseniz bana pek güven vermiyor.
1: Abi şöyle bir şey var Alper. Şimdi evet, transferde işte tamam sonlara doğru transferler yapıldı ama evet, şu olabilirdi ya, biz bu sene mali anlamda fazla sıkışmamak için transferde son derece dikkatli bir plan içinde olacağız. Taraftarlarımızın biliyoruz büyük beklentileri var. Tamam, Şampiyonlar Ligi var ama bütçe konusunda da dikkatli olmamız lazım tarzında bir açıklamayla Mayıs ayından itibaren Galatasaray taraftarları hazırlansa bence bu kadar problem olmazdı Alper.
0: Abi şöyle, yayınlarımızda sürekli size bağlandığımda şunu ifade etmeye çalıştım. Belki başkanın düşüncesi sizin düşüncenizdir. Ama futbol şubesinde yetki alan yöneticiler, işte şimdi Abdullah Kalıç, ondan önce İbrahim Hatipoğlu, Erdem Tibur veya bir başkası, taraftarın gözünde kahraman olmak için bu transfer işlerini ve bütçe işlerini hep üst düzey beklenti içinde tutuyorlar. Abdullah Kavukçu belki transfer için söylemedi, genel bütçe için söyledi ama transfer sorusu üstüne söyleyince biz 500 milyon euroluk bütçelerle işte bu işi yapıyoruz. Galatasaray'ın parası da var. İstediği adamı da alır. Galatasaray'ın en büyük transferleri de yapacak dedikten sonra abi burada zaten yönetici kendini antrenör çıkartma noktasında hareket ederse, sizin söylediğiniz sorumluluğu taşımazsa işte o zaman kırmızı atıyor. Ve bu duruma geliyor. O zaman taraftarın da beklentisi yükseliyor. Bu kurumsal bir iletişim diliyle sağlanabilecek bir şeydir. Türkiye'deki kulüplerin hiçbirinin transfer anlamında kurumsal iletişim dili yok. Ve kurumsal duruşları yok. Çünkü Galatasaray'da yöneticiler transferi PR çalışması olarak olarak. Galatasaray'ın parasını verecek, iyi yıldızı getirecek, o yıldızlar da başarılı olacak, Galatasaray'ın futbol sorumlu yöneticisi de kahraman olacak. Bakış açısı bu. Yani sene 2026 oldu ama biz 96'da bile görmeye alışık olmadığımız hal, tavır ve hareketleri görüyoruz. Üçte evet, futbolun en büyük sorunu başkanlar ve yöneticilerdir. Bunu her zaman söylüyoruz. Şimdi bu başkan ve yönetici profilleriyle ülke futbolunu hiçbir yere taşıyamayız.
2: Şimdi yönetici dedin, asıl kıyamet ne zaman koptu biliyor musun? Levent Tüzemen'in açıklamaları oldu, belki izlemişsindir.
0: Evet.
2: Libero'da.
0: Evet.
2: Ki ben diyor WhatsApp grubumuz var diyor, yöneticiler var diyor. Orada yapılan konuşmalarda Okan Buruk'u 5 sene şampiyon yapma lüksümüz yok. Galatasaray'ı 5 kere şampiyon yapmalıyız şeklinde bir galiba konuşma olmuş. Mesela bunun servis edilmesi, yöneticiler böyle dedi demesi tabii... Belki de Dursun Özbey'i bu açıklamaya zorunlu kıldı diye de yorumluyorum. Çünkü yöneticiler belli ki Okan Buruk'a gitmesini isteyenler var.
0: Dursun Özbey bu yöneticilerin konuşmalarının servis edildiğinden haberi varken engelleyecek o zaman. Dursun Özbey yöneticilerin operasyonu çekti. Galatasaray Başkanı bu konulardan bağımsız ve bilgisiz değil. İnsanları kandırmaya gerek yok. Levent abi bunu söylerken kişilerden izin almadan, onay almadan WhatsApp grubundaki yaptığı konuşmayı açıklamaz zaten. Biliyorsunuz bu bir kere suç. Bunu adam ispatla der size hangi WhatsApp grubu. 52 başkanın haberi var. Levent evet, abi başkana çok yakın bir gazeteci. Artık bu akıl oyunlarını bırakmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Okan Buruk'un takımı bu sene çok gol yiyor. Galatasaray orta sahası şu an delik deşik durumda. Bunu Trabzon maçında da yaşadık. Galatasaray sorunu sol stoper ya da defansdan öte önce bekleri ve orta sahaları. Galatasaray buraya takviye yapacaktı, yapmadı.
2: Aslında yani problem de o, takviye yapılmadı. Yani istenilen 8 yok, 6 evet, yok.
0: Evet, yani şimdi siz bunları yapmadınız. Yok, yönetici onu dedi de Okan'ı yalnız bıraktık da. Bunların hepsi magazin şu an için Galatasaray'da. Galatasaray'ın bir gerçek sorunu var ki yanlış transfer politikası, eksik transfer işleri ve Galatasaray krize doğru sürüklenmeye de devam ediyor. Artık burada Okan Buruk üstünden, yönetim üstünden konuşmaya gerek yok. Yani çok net ifade etmek istiyorum. Galatasaray Başkanı da, Galatasaray yöneticisi de, teknik direktör Okan Buruk da 4 senenin sonunda bu işi artık 5. senede yapmayı göz önüne alamıyorsa istifa edip giderler, Galatasaray'da önüne bakar. Yani taraftarın bunlarla oyalanmak, taraftarın magazin konular içinde

0: gündemin içinde tutmak falan bunlar çok hoş ve doğru şeyler değil. Ekim ayında şimdi Galatasaray'da olağan Mali Genel Kurulu var. Bu Mali Genel Kurulu'na geldiğimizde rakamlar ortaya çıkacak. Rakamlar ortaya çıktığında o zaman Galatasaray yönetimini anlatacak, çok merak ediyorum. Çünkü Florya'nın gitmesine rağmen artan bir borç yükü var. Bu artan borç yüküne rağmen Şampiyonlar Ligi'nden para gelmesine rağmen artan borç yükü var. Ve bütçede çok büyük orantısızlıklar var. Tepki çeken orantısızlıklar var. Üstüne ben size yakın zamanda yaşanan bir olayı söyleyeyim. Galatasaray'ın kupalarına 2015 yılında imzalanan Taç Spor anlaşmasındaki 4 milyon dolar hala daha ödenmediği için o zamanki Taç Spor yönetimi tarafından haciz konduruldu. Şu an Galatasaray'ın kupalarının üstünde haciz var düzedeki kupaların. Bundan daha büyük rezalet olabilir mi?
1: Dinleyicimiz de az önce onu sordu zaten, sana soracaktım. Dinleyicimizin sorusu bu.
0: Benim haberimde geçen hafta yaptım bir haberdi. Taksitör yönetimiyle de konuştum. Seyit aldım. Galatasaray yöneticisiyle de konuştum. Haciz işlemi Galatasaray'a 7 emin hakkı verilerek bize de bu kupalar kalsın ama siz paramızı ödemezseniz bizim bu kupaları alma hakkımız var diyerek de bırakıldı. Şimdi Galatasaray'ın konuşulması gereken o kadar güzel konuları varken, o kadar Galatasaray'a faydalı olacak düzeltilmesi gereken konular varken, eksikler varken biz Okan bunu şöyle mi yapsa da hayır, Galatasaray'ın ciddi bir yönetim zafiyeti var, Galatasaray'ın ciddi bir yönetim başarısızlığı var, Galatasaray başkanı ve yöneticileri bunu düzeltmek zorundalar. Düzeltemiyorlarsa olağanüstü genel kurul kararı alırlar, Galatasaray seçim yapar. Zaten daha yeni seçimler 6 ayda 4 senelik düzgün bir işi de yönetemezler. Şimdi burada Okan bunu konuştuğu sıra gelmiyor ki bunları sıraladığımız zamanda.
1: Peki Dursun Özbek seçime tek girmeseydi de yanında bir rakibi olsaydı bu kadar rahat hareket edebilir miydi?
0: Edemezdi tabii. Karşısında rakip demokrasilerin zaten en güzel tarafı budur. Muhalefet doğru işlerse iktidar başarılı olur. İktidar başarılı olursa işte temsil yapılan kurum ya da devletler başarılı olur. Şimdi geldiğimiz noktada tek başına aday oldu. İstediği gibi yönetim kurulu kurdu. İddialı iddiasız yöneticilerle yola çıktı. Profesyonel çalışanlar anlamında da o şekilde bir kadro yapıldı. Günün sonunda geldiğimizde Galatasaray başarısız oldu. Ama karşısına bir aday çıksaydı, ciddi bir yönetim kurulu kurulsaydı, Dursun Özbek de kendisine o yönetime karşı daha güçlü bir yönetim kuruluna ihtiyacı hissedecekti. Şimdi geldiğimiz noktada zaten en büyük hata muhalefetin Galatasaray'da. İktidar 4 sene şampiyonluk geldi diye, top çizgiyi geçti diye denetlenmeyecek mi? Eleştirilmeyecek mi? Şimdi yeni yeni başladı. Beklediğimiz yeni yeni oldu. Onda da eleştiriler başlayınca hemen Galatasaray yönetiminin içinde İnan Kıraç sonrası başlayan, İnan Kıraç'ın etkisizleştirilmesinden sonra, yeşil itibariyle kenara çekilmesinden sonra başlayan o derin Galatasaray olacağım sevdasıyla yürüyen bazı Galatasaray liseler var. Bunlar yönetimin içinde de var. Ve bunlar Galatasaray'ı kendilerine göre dizayn etmeye çalışıyorlar ve muhalefeti de şimdi eleştirilenleri de itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani Galatasaray'da bir dizayn, Galatasaray'da bir derincilik oynama merakı da ortaya çıkmaya başladı.
1: Evet. Şeyi nasıl yorumluyorsun? Ya Galatasaray'da hep böyle başarı sanki bir yerde cezalandırılır gibi. 4 yıl şampiyon yaptı Fatih Terim. Sonra işte kupa geldi. Kupa gelmese hala istenmeyen adamdı. Biliyorsun hatırlıyor musun? Evet. Eleştirilirdi işte. Evet. Adanalılığı eleştirilirdi. Konuşması eleştirilirdi. Şimdi Okan Buruk dönemine bakıyorum. Okan Buruk 4 sene şampiyon ama kendini bir türlü kabul ettiremiyor. Yani ya, bu Galatasaray evet, aristokrasi kültüründen mi kaynaklanıyor?
0: Hayır, şunu söyleyeceğim.
1: Sultani'den mi kaynaklı anlamadım ben.
0: Hem Fatih Terim'in eleştirilerinin noktasında, Okan Buruk'un eleştirilerinin noktasında çok net ifade etmek istiyorum. Kendinizi gelen başarılarla birlikte geliştirmezsin. Kendinizi gelen başarıların ardından daha üst seviyeye çıkartacak şekilde kişisel gelişimlerinize yatırım yapmazsanız İnsanlar sizi eleştirir. İstediğiniz kadar başarılı olun. Fatih Hoca Avrupa'da başarılı olmamış olsaydı Okan Buruk'tan farkı olmayacaktı.
1: Evet.
0: Benim de söylediğim
1: olmayacak,
0: gibi.
1: Evet, kesin olmayacak.
0: Okan Buruk, yani söylüyorum, belki de tarihin en yüksek bütçeleriyle sadece ligde şampiyon olup rakiplerinin başarısızlığı da avantajı çevirdi. Bunun üstüne bir efsane olma, bunun üstüne yeni bir imparator olma hikayesi yazılmaya çalışıyor. İnsanlar şu an Okan Buruk'a sahip çıkıyorsa, Okan Buruk'un eksiklerini görmedikleri ya da eleştirmek istemedikleri için değil, Galatasaray yönetiminin asıl sorumlu olduğunun dikkatinin başka yere dağılmaması için yapıyor. Galatasaray taraftarı yönetici taraftar. Süreçleri çok güzel analiz ediyor. Bu noktada o yüzden Okan Buruk da kendini geliştirseydi, Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı işler yapsaydı, Okan Buruk eleştirilmez, sadece düşmezde konuşuruz ya da yönetimi konuşuruz. Ama geldiğimiz noktada daha sezon başında Okan Buruk yanında çalışacak yönetici için bile itiraz etti. Ben Abdullah Kavukçu'yla çalışacağım dedi. Ya o da bir sorunun mimarlarından. O yüzden o da eleştirilecek zaten.
2: Evet.
1: Peki Leao'yu nasıl buldun? Eleştirilerden bir hayli nasibini aldı o da son maçta.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Hep aynı şeyi söylüyorum ama Leao da Sané'de bakın oynatamıyor Galatasaray takımı. Ve iki tane defans yapmasını bilmeyen kişi sadece ofans olan bekten bahsediyor. Yani eğer sizin beklerin yetersiz peki yetersiz üstüne Leao ve Sané ile iki kanatla oynarsanız takımınız eksik kalıyor. Bu adamlar da istedikleri pasları alamıyor. Çünkü Yunus'la 10 numara oynuyorsunuz. Ve günün sonunda da o topları adamlara gitmiyor ve kötü gözüküyor. Bu şekilde oynadığı sürece Galatasaray Leao da Sané de kötü transfer olarak anılacaklar. Adamlar istedikleri.
2: Öyle istedik. Değiller. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Leao'nun zaten defansif yardıma uzakta olduğunu biliyorduk Alper. Bunu konuşuyorduk.
0: Yani abi sen
2: işte, koşularına iyi top atamıyor Galatasaraylı oyuncular.
1: Evet, yani, hatta abi, istersen evet. Yarış aramız var, sonra devam edelim seninle.
0: Abi tabii tabii.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
2: Bonşeval de yerini aldı, atlar hazır. Son kontroller yapılıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Trace Fever ve 3 numaralı Run for Yavuz geciken atlar oldular. Çıkıştan sonra 5-6 boy geriye düştü 3 numaralı Run for Yavuz. 6 numaralı Trace Fever ise gruba dahil oldu. Koşunun ilk metrelerinde süratli başladı 10 numaralı Bonşeval. Bir anda farkı 10 boya kadar çıkardı. İkincilikte 1 numaralı Lance ilerliyor. Dıştan şimdi ikinci reyde 7 numaralı Golden Racer sokuluyor. Bu safkanların 8-9 boy kadar gerisinde 8 numaralı Tercaniyat, dışında 9 numaralı Keyma'da Grande. 2 boy kadar girdi dış kulvarda 6 numaralı Trace Fever. Hemen içinde 2 numaralı Melin de Maya yer tuttu. 3 boy kadar geride 4 numaralı Can Akua takipte ve grubun son sırasında da yine takipte olan safkan 3 numaralı Run for Yavuz. 10 numaralı Bonşeval 1 metre start yerini yaklaşık 10 boy farklı önde geçiyor. İkincilikte 7 numaralı Golden Racer var. Onun hemen dışına sokuldu. Daha doğrusu 2 boy kadar geride kaldı 1 numaralı Lavsi. 4-5 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Tercaniyat. Dışında 9 numaralı Keyma'da Grande ilerliyor. 1,5 boy geride dışarıda 6 numaralı Trace Fever. İçinde 2 numaralı Melin de Maya koşuyor. Bu şekilde son 600'e girilmek üzere 10 numaralı Bonşeval liderliğini 8-10 boy farklı sürdürüyor. 7 numaralı Golden Racer ikincilikte. Daha sonra 2 boy kadar geride 1 numaralı Lavsi 3. sırada koşarken hemen dışında 9 numaralı Keyma'da Grande, onun yanına 6 numaralı Tercan, içine 8 numaralı Tercaniyat, dışına da 6 numaralı Trace Fever sokuldu ve viraj bu sırayla dönüldü. 10 numaralı Bonşeval virajı da 6-7 boy farklı önde döndü. Şimdi 1 numaralı Lavsi farkı azaltmaya çalışıyor dışarıdan da. 7 numaralı Golden Racer'ın en dış kulvardan da 2 numaralı Melian de Maya'nın ataklarıyla son 200'e girildi. Dıştan gelen 1 numaralı Lavsi farkı eritip içindeki 10 numaralı Bonşeval hakim oldu. Dışarıdan da 2 numaralı Melian de Maya geliyor. 1 numaralı Lavsi önde, 2 numaralı Melian de Maya geliyor. 1 numaralı Lavsi ve 2 numaralı Melin de Maya fotoyu birincilik için yakın geçiyorlar. 8 numaralı Tercaniyat 3. oldu. 4.lük içinse 10 numaralı Bonşeval ve 9 numaralı Keyma'da Grande yine fotoyu yakın geçen atlar oldular. 1 numaralı Lavsi mi, 2 numaralı Melin de Maya mı koşuyu kazandı? Kazananı varış hakemleri belirleyecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

0: Reklam.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yarış arasından sonra sevgili gazeteci arkadaşımız Alper Mert de sağ olsun bizi bekledi. Alper tekrar merhaba, kusura bakma.
3: Merhaba, evet.
2: Şimdi transfer, tabii biz gördüklerimizi söylüyoruz. Bazen dinleyicilerimiz de alınganlık gösterebiliyorlar. İşte eleştiriyorsunuz, Galatasaray'ı eleştirdiniz, Fenerbahçe'yi kötülediniz, Beşiktaş'a bunu dediniz diye. Bizim amacımız o değil. Biz şu anda hem bir gazetecinin görüşünü almak istiyoruz, hem halkın da aslında buraya yansıyan sorularına bir cevap arıyoruz. Bizim amacımız kimseyi eleştirmek, kötülemek değil, bunu da söyleyeyim. Şimdi ben de çünkü transferde yapılan bazı yanlışların farkındayım ya da yanlış olduğunu düşündüğüm bazı hamleler var. Zannediyorum sen de bu konuda benimle hemfikirsin. Mesela Leao konusunda bugün bir açıklama da geldi. Bilmiyorum okudun mu? Sierra Leone milli takımının eski futbolcusu Michael Lahoud Trabzonspor maçını izlemiş. Diyor ki Leao'yla ilgili tatile gelmiş diyor mesela. Çok ağır bir eleştiri bu.
3: Yani Leao'nun performansını işte biraz önce de Ercan abi de altını çizdi. Ben de ifade etmeye çalıştım haddimce. Leao'nun performansını sadece şahsi performansıyla değerlendirmemek lazım. Leao'yu alırken takım kulübünüze bakacaksınız. Siz Leao'yu yerini almak için aldınız. Leao'nun bu kulübü içinde zaten istediği performansı sergileyemeyeceği çok net ortada. Sizin orta sahanız yetersiz. Sizin öyle bir 6 ya da 8'e ihtiyacınız vardı ki rakibin ataklarında, geri dönüşlerde gerekirse stoperin ya da beklerin kademesine girecek kadar ciğersiz dediğiniz orta sahalara ihtiyacınız vardı. Sonra oraya yardımcı olacak.
2: Araya gireyim, 40 milyon da demek ki verebilecek paranız varmış.
3: Tabii ki öyle. Yani ben iddia ediyorum, Leao yerine Bernardo Silva tarzı bir adam alınmış olsaydı daha faydalı olurdu. Demek ki paranız vardı, alsaydınız o zaman. Yani siz orta sahayı yönetemiyorsunuz. Bernardo Silva tarzı adam alıp yanına iyi 6-8'le yedeklemiş olsanız o arka tarafı, o zaman başka bir şey konuşurdunuz. Eksikleriniz çok net ortada. Sırf taraftar yılını istiyor diye Leao'yu aldık. Yani şimdi burada Leao'ya kızamıyorum, Sané'ye kızamıyorum. Çünkü Sané'nin arkasında Salah oynuyor. Daha sonra beki yok. Öteki tarafta zaten Jakobs ve Eren kısıtlı şekilde oynayan bekler. Yani üst düzey bir bek performansı da beklemiyorum onlardan. Trabzon maçında da gördük zaten. Hı hı. Şimdi bu durumda ben Leao'yu nasıl eleştirebilirim? Yani tatile gelmiş değil. Leao'nun oynaması için bazı şeylerin olması lazım sahada. Leao'nun tarzı belli, futbol görüşü belli, oyun stili belli. Siz bunları öngörmeden transfer yaparsanız işte adamıza göre tatile gelmiş diye yaptılarlar. Yani buna da bir şey diyemezsiniz. Oynadığı performans öyle gözüküyor çünkü dışarı.
2: Peki sistemi değiştirmek bir çözüm olur mu? Mesela Leao genelde 4-3-3'te başarılı bir oyuncu. 4-2-3-1'de yani özellikle savunma zaafları hep dikkat çeker.
3: Yani tabii ki denenmesi lazım. Evet, yani denemeden bilemezsin ki, ama hoca hiçbir zaman sistem değiştirmedi ki. Ya sen standart sistemle oynuyor zaten 4-4.

0: değişen bir sistem yok. O sistemi değiştirecek oyuncu havuzun vardı şu an elinde. O da tartışılır orta saha anlamında özellikle. O da yok.
1: Büyük eksik orta sahada Galatasaray'da. Esas mesele bu gözüken yani bunu değerlendirmeleri lazım.
2: Lemina Torreira Batrakov'la oynayabilir gibi geliyor bana ama bilmiyorum.
0: Yani şöyle Lemina Torreira'yla oynadığınızda 2-6 ile oynuyorsunuz.
2: Ama Batrakov'u da 8 gibi yani Torreira'yı 8'leştireceksin.
0: Ama bu sefer de
2: 6-8-8 2-8 ile oynayacaksın.
0: Ya Batrakov'u da bu sefer defans anlamındaki zekasını kullanamıyorsunuz. Daha çok defans olarak gömülü oynuyor da ileriye çıkma konusunda geç kalıyor. Yani Galatasaray'ın Mertens'i kadroya hatırlatsın. Mertens'i kadrosu gibi bir kadroyla oynaması lazım. Ama bir Mertens'i bulmadı Galatasaray yönetimi.
2: Ama Mertens'i kadroda Sané ve Leao yoktu ki.
0: E tabii işte.
2: Şimdi sen bunları kullandırabilecek bir orta saha kurgusu arıyorum.
0: İşte bu kadroyla ben çok zor geliyorum. Olmaz mı olur ama çok zor. Yani buna çalışılmış olması lazım. Doğukan Hoca görünen oku çalışmamış. Trabzon maçı en önemli sınavdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların ciddi rakiplerine karşı Galatasaray nasıl oynar dediniz de Trabzon maçıydı bana göre. Sınav. O sınavda da Galatasaray başarısız oldu. Ha, buradan ders alınır. Senin dediğin gibi bir çözüm bulma yoluna gidilirse tabii ki neden olmasın. Ama şapkadan tavşan çıkartmak gibi de bir iş şu kadro derinliğinde. Ercan abim de söylediği gibi orta saat şu an Galatasaray'ın eksik. Buraya transfer yapılmalı. Yani onu taraftar söyledi ya 2 ay boyunca.
2: Ama her şey transferle çözülmez ki işte. Transfer.
0: Tabii ki çözülmez ama.
2: Çözüm bulman lazım artık. Ama transfer işte, bitti.
0: Tabii ki şu an şapkadan tavşan çıkartacak.
2: 3-4-3'e yani, dönebilir. 4-3-3'e dönebilir.
0: Yani deneyebilir. Bak ona bir şey demiyorum. Hı-hı. Olur mu olur ama denenmiyor da şu an maalesef. Yani Galatasaray takımı özellikle ikinci bölge defansında, üçüncü bölge defansında yok sahada. Yani baskı kurmak öyle bir şey değil. Yani Allah ne verdiyse saldırmak değil, baskı kurmak. Onun bir mantığı ve statistik olması lazım.
2: 6 maçta 13 gol yedi Galatasaray. En kötü lig başlangıçlarından biri gol yeme anlamında.
0: Baktığımız zaman geçen seneki Uğurcan'la bu seneki Uğurcan'a da herhalde geldi. Yani Uğurcan'dan da isteyeceğim. Şu an Jean Katı koysanız Sele'ye Uğurcan'la çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani Galatasaray'da büyük paralara büyük oyuncular alınır ya. Galatasaray'da büyük paralara orta kanal oyuncular alınır. Leao'yu ayrı tutuyor. Onun dışında büyük paralara yani Masat'ın üstü oyuncular alındı. Şimdi burada Okan Hoca da bu transferler yapılırken teknik direktörde müdahale edecekti. Etmediyse senin de söylediğin gibi çözüm bulması gereken de Okan Hoca'nın kendisi sonuçta transfer dönemi kapandı. Hmm. Artık yapacak bir şey yok. Eldeki malzemeyi aynı rahmetli Lucescu gibi kullanmaya gidecek. Başka da hiçbir şansı yok.
1: Ya şu anda ocağa kadar yok. Haklısın.
0: Yok abi yani Lucescu'yu biliyorsunuz ne varsa onu kullanırdı adam.
1: Evet.
0: Haddi kadar oynardı, beraberliği oynardı ama şampiyonluğu da getirirdi, başarıyı da getirirdi, şampiyonlar ligi de turu da getirir. Şimdi aynı performansı Okan Hoca'dan bekliyor insanlar doğal olarak. Benim üzüldüğüm nokta Galatasaray'ın taraftarı 2 ay boyunca bağırdı transfer meksikleri. Ve kimse ciddiye almadı Galatasaray taraftarı.
2: Sayın Başkan'ın divandaki açıklamaları beni tatmin etmedi bu konuyla ilgili. Seni bilemem.
0: Yani başkanın en büyük özelliği konuşmak istediğini konuşuyor. Duymak istediğini duyuyor. İfade etmek istediği kadarını ifade ediyor. Cevap veriyormuş gibi yapıyor. Cevap vermiyor zaten. Yani Sayın Özbek merkez sağ siyasetçisi modeli bir başkandır. Yani sorumlulukları anlamında. İstedik o ne istiyorsa onu verir cevap alarak siz de kabul etmek zorunda kalır. İşte Dursun Özbek böyle bir lider. O yüzden normal karşılıyoruz. Çünkü verilecek bir cevap yok. Yanlışlar çok ortada. Sokaktaki vatandaş bile farkında yanlışların. Başkan ne anlatsa olmak ki zaten bu saatten sonra. Bir de top çizgiyi geçmediği sürece zaten sıkıntı da büyür büyür. Burada Galatasaray'ın artık bunları tedbir alması lazım.
2: Dinleyicimiz diyor ki Osimhen dışında isyan eden futbolcu yok sahada. Bu eksikliği de görüyorum diyor.
0: Bu yeni bir şey değil. Ben Kerem Demirbay'da geçen sene röportaj yapmıştım.
1: Evet.
0: Galatasaray'a Eyüp şeyi başlamadan Galatasaray'daki artık son senesi. Kerem dedi ki o dönemde ya dedi Osimhen'e bakıp da oynamazsanız kendinizden utanırsınız. Osimhen dedi öyle bir oynuyor ki sizi dedi arkada oynama ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Yani oynamazsanız çıkarsınız utanırsınız çünkü dedi Osimhen'in o performansından isteğinden hırsından ve oynarsınız. Şimdiki kadroda herhalde bir ciddi bir düşüş var ki o dönem Kerem'in anlattıklarını yaşayan Galatasaray kadrosundan hala aynı oyuncuların olmasına rağmen Osimhen kendini parçalarken ön tarafta, arka tarafta rahat rahat takılan bir şok oyuncu sayabiliriz. Demek ki Galatasaray'ın sorun sadece transfer değil. Her yayında söylediğiniz gibi eldekilerden de doğru düzgün bir fayda sağlanamıyor maalesef.
2: Ön alan baskısında da bir iki yıldır zayıflama var Galatasaray'ın. Yani alana baskı yapmaya çalışıyor Okan Buruk ama ben mesela Trabzon maçında da gördüm. Hep yani topu koşturuyor Trabzonsporlu oyuncular. Galatasaraylılar da peşinden koşuyor. Yani o pres de eskisi kadar güçlü değil.
1: O yalnız tabii oyuncularla da ilgili.
2: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani baskı yapacak oyuncu diye bir model var Avrupa'da. Baskı yapan oyuncu başkadır. Baskı yapmak vardır. Bir de pres ve topu kapmak için rakibi bozmak vardır. Bu ayrı bir oyuncu ister. Yani bir, nasıl söyleyeyim, Okan Emre kadrosunu hatırlarsınız Galatasaray'da, Suat Okan Emre. Bozuyordunuz rakibi, basıyordunuz. İşte Felipe Melo'yu hatırlarsınız. Basmak demek odur, NBA'yı hatırlarsınız. Bunlar özel orta sahalardır, bu iş için vardır. Siz eğer ön alan baskısı yapacaksanız o zaman ona göre bir oyuncu grubu almanız lazım. Galatasaray'ın şu an oynadığı taktikle elindeki oyuncu grubuyla yapacağı iş çok farklı. Okan Hoca malzemeye göre değil, kendine göre şekil aldırmaya çalışıyor. O da olmuyor bu sene.
2: Ya mesela Torreira gibi ikili mücadele uzmanı bir oyuncu 90 dakikada iki kere ikili mücadeleye girmiş. Yani topun yanına gidememiş. O kadar geniş alanda yakalanmış ki. Topun olduğu oyuncuya adam gidememiş 90 dakika boyunca.
0: Çünkü
2: bu çok enteresan bir
0: istatistik. Çünkü Galatasaray'la oyuncular birbirine uzak oynuyor. Hatlar arasını bir sene
2: çok açtı. Çünkü alan çok geniş.
0: Evet, hatlar arasını çok açtı. Burada Leslie'yi kullanırım hayali vardı. Leslie'yi gördük işte Trabzon maçında. Kullanamadınız yani. Kullanılacak bir halleri değil açıkçası. Yaptığı faal normal bir faal değil. Müdahaleleri normal değil. Bu anlamda Leslie'yi de kullanamayınca bütün yük kaldı Torreira'nın üstüne. Yunus da Sara'dan baskı yapmasını bekliyorsunuz. Yani öyle oyuncular değil ki. Yunus da Sara ayağında top yokken sahada olmayan iki tane orta sahadan bahsediyoruz. Bu adamlar topla birlikte varlar. Biz baskı yapıp hem de topla iyi iş yapacak adama o zaman bulup getirip oynatacak. Yani diyorum ya.
2: Onlar 60-70 milyon.
0: İşte 60-70 milyon yoksa sisteminizi değiştireceksiniz. Ya da bunu evirebileceğiniz genç yetenek bulacaksınız. Leslie yerine başka bir şey alacaksınız.
1: Doğru.
0: Temaslı oynayan oyuncu bulacaksınız. Koskoca dünyada vardır mutlaka 10-15 milyona da bu temaslı oyun oynayan oyuncu bulunur. Hı-hı. Demek ki her şeyi 4 senelik şampiyonluk bir rehavet getirmiş. Bu rehavetle zaten rakipler de kötü. Bu sene Anadolu takımları dahil iyi kadro yapınca gördük işte.
1: Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi çok yaşayacağız Alper bence. Şampiyonlar Ligi, işte Konferans Ligi'nde de Kupa 2'de de ağır maçlar oynanıyor ve ligdeki bu kayıpları biz gayet doğal olarak değerlendirebiliriz önümüzdeki yeniden başladığı zaman lig. Bunu söyleyeyim şimdi de.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çünkü yani bütün takımlarımız için söylüyorum. Avrupa mücadelesi çok ağır bir mücadele ve oradan dönüşlerde sıkıntı yaşarsanız kulübenizi azda tutmazsanız. Kulübedeki kalite de en az sahadaki kaliteye yakın olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda bütün Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hepsi için konuşuyor. Hepsinin kadrolarındaki kulübe kalitesi ilk 11'lerindekine göre düşük. Ve maalesef onun sıkıntısını da ligin boyu uzadıkça zaten yaşadıklarını hep birlikte görecek.
1: Ya mesela ayrı bir takımdan örnek vereceğim. Sen Leslie dedin, ben de Poku daha nerede olduğunu anlamamış bile. Oynadığı oyunda ben onu söyleyebilirim rahat rahat.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani
1: ya ben neredeyim, nerede oynuyorum, bu takımın nasıl bir durumu var, ben onu oyuncu anlamamış, topa koşamıyor.
0: Ya çünkü ne mental olarak hazır ne sistemi algılayabiliyorlar. Yani diyorum ya, alt alta sıraladığınızda çok başka bir başarısızlık hikayesi çıkabiliyor bu sene. Maalesef öyle. Mehmet'in dediği gibi ya, düzelir mi düzelir. Yani bir düzelme inancını da insanlar görmüyor ki. Yani işin kötü tarafı o. Düzelme inancı da yok yani maalesef.
2: Şimdi yeni gelen stoperi hiç görmedik. Onunla ilgili bir bilgin var mı? Bir dinleyicimiz yazmış, yani fazla kilosu var o yüzden mi oynatmıyorlar?
0: 1.96 adamın kaç kilo fazlası olabilir? Yani adamın boyu zaten 1.96.
2: Evet.
0: O adam 120 kilo mu kilo fazlası var? Ben de onu anlamadım. Hani 1.96 adam 85 kilo olsa yine oynar yani.
2: Oynar evet. Tabii canım, 96-85 sırım gibi olur.
1: 1.96 adam 125 kiloysa biraz tehlikeli.
0: Evet yani. Ya ben onu anlamadım. Hani 1.96 bir adamdan bahsediyoruz. Hani Sergen Galatasaray'a geldiğinde zamanında 110 kiloydu. Mehmet Cansu söylemişti. Ya Sergen bile

0: mağlubiyetleri üstüne alıyorsunuz. Eleştirince de siz orada, biz burada eleştirince de Galatasaray taraftarının gözünde kötü oluyoruz. Galatasaray taraftarı da eksik işi yapana bakacak. Fenerbahçe taraftarı da eksik işi yapana bakacak. Biz bunu yorumlarken biz taraftarın aynasıyız aslında. Biz sahadaki aynayız.
1: Dinleyicimiz bize kızmış. Galatasaray sanki ölmüş bitmiş, öyle bir yayın yapıyorsunuz diye, de amacımız o değil, en başta anlattık zaten.
2: Galatasaray şu anda ölüp, ara var, ölüp değerlendirme yapıyoruz.
0: Evet. Galatasaray ölüp bitmesin diye konuşuyoruz zaten. Galatasaray'da bakın bunlar hep Fenerbahçe'de olurdu. Hatalar konuşulmaz. Her zaman başka hikayeler yazılır, başka bahaneler bulunur ve gerçekler hep göz ardı edilirdi. Galatasaray'da ise tam tersi vardı. Şimdi sosyal medyaya yapılan yönetimin yaptığı ciddi bir yatırım var yıllardır. Orada yüksek takipçili taraftar hesapları dahil. Orada taraftara bazı hikayeleri anlattırıp, inandırıp ya da düşmanları gösterip, işte Ayfer kötü, Mehmet kötü diye gösterip orada linç ettirip gerçeklerin konuşulmasını engelliyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Kulüplerin, içinde çalışanların, yöneticilerin ya da bizzat kulüp başkanlarının dahil olduğu eğer bir sosyal medya ilişkisi varsa devletin bunu kesin araştırması lazım. Çünkü artık gazeteciler kötü, sosyal medyadaki taraftar hesapları doğruları konuşmamasına rağmen ciddiye alınır ve iyi modelde Galatasaray'ın gazetecisi işte konuşanı doğruyu söyleyince kötü olacak. Beşiktaş'ınki kötü olacak. Fener'inki kötü olacak. Bir yerden sonra da gazeteci korkuyor. Sosyal medya baskısından çekiniyor. O yüzden ne yapıyor? O da sosyal medya nasıl isterse öyle konuşuyor. Ve kimse doğruları konuşmayınca kulübü yöneten başkanlar da yöneticiler de yanlış yapmasına rağmen kahraman edasıyla devam ediyorlar böyle. Valla taraftarın kızması beni hiç ilgilendirmiyor. Benim öğrendiğim gazetecilikte iktidar yalakalığı yok. Muhalefet vardır. Ve ben taraftar adına savcıyım. Sorgulamam gerekiyor. Sorgulamazsam mesleğime ihanet ederim. O yüzden taraftar beni sevip sevmemiz de önemli değil. Sonunda Türkiye'nin parası harcanıyor. Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta. Ben bu paraya sahip çıkacağım. O yüzden sevmeyebilirler, eleştirebilirler, mutlu olmayabilirler. Biz kimseyi mutlu etmek için konuşmuyoruz. Biz başarıya gidecek işlerin yapılması için uğraşıyoruz. O çünkü giden para devletin parası, milletin parası. O yüzden biz sahip çıkmak zorundayız. Taraftar mutlu olur, mutsuz olur. Onun yöneticisine, başkanına söyleyecek. Bize söylemiş.
1: Şimdi şöyle de bir durum var. Mesela taraftarların da eleştirilecek bir noktası var. Şu... İlkay Gündoğan'ın sevgili eşine de mesajlar gidiyormuş. Çok para alıyorsunuz, oynamıyorsunuz. Eşin oynamıyor, söyle oynasın diye. Şimdi Sara Gündoğan da buna cevap vermiş. Diyor ki o da işte bu bir teknik direktör kararı. Her maçı ilk 11 oynayamayız falan. Bugün Okan Buruk da bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldı. Ben herkes oynatmak istiyorum ama sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Maçına göre de oyuncu seçiyorum diyor. Şimdi taraftarın da biraz bu eleştirilerde bence dozu iyi ayarlaması lazım.
0: İşte taraftara başka hedefler gösterilip başka gündem maddeleri ortaya çıkartıyor ki taraftarın tepkisi
1: başkan hedef gösteriyor. Kaan hedef gösteriyor.
0: Tabii şimdi taraftar onunla oyalanacak ki başkana gidip tepki göstermez. Çünkü oradaki diyorum ya, oradaki bazı sosyal medya hesaplarının görevi bu zaten. Yıllarca Fenerbahçe'de de vardı. Şimdi Galatasaray'da oluşmaya başladı. Taraftar başarı istiyorsa akılsız geçimden geçirecek bazı şeyleri. Galatasaray taraftar çok akıllı bir taraftar grubu. Çok düzgün bir taraftar grubu. Bu oyunlara düşmeyecek. Yani İlkay'a gelene kadar dediğim gibi Galatasaray'ın eksikleri, transferleri İlkay yapmıyor. Bütçeleri İlkay yapmıyor. Sponsorları İlkay bulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Her suç soruşturmasında Galatasaray'ın bir yöneticisinin adı geçiyor ya. Ya böyle bir yönetici tercihi olabilir mi? Galatasaray tarihinde yok. Galatasaray taraftar buna baksın eğer kendisine bir eleştirecek nokta buluyorsa. Yani Dursun Özbek bu yöneticileri hangi kritere göre alıyor? Doğru. Nerede operasyon yapılsa Galatasaray yöneticisinin adı geçiyor. Nerede sıkıntılı sponsorluk var Galatasaray'ın adı geçiyor. Bunların hepsi rastlantı mı? Bunu konuşacaklar o zaman. Yani burada İlkay'ın eşine gidip tepki gösterince Galatasaray'ın futbolu düzelmeyecek ya da Galatasaray'da kötü işler düzelmeyecek. Doğruya bakmak lazım. Doğru işlerin yapılması için çaba sarf etmek lazım. Galatasaray'ın ihtiyacı olan şu an doğruları konuşmak. Biz de lige, Erden abim de söyledi, lige devre arasında yani milli ara verilmiş. Biz de bu milli arada değerlendirmemizi yapacak tabii ki.
1: Sevgili Alper, çok teşekkür ediyorum. Ağzına
0: sağlık. Ben teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler, yani, iyi günler.
0: Çok dolu olduğumuz için çok çok konuştum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de selamlarımı, saygılarımı yolluyorum.
2: Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Sağ olun.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bayağı mesaj geldi. Bir iki tane okumak istiyorum. Sevgili dinleyicilerimizin mesajlarını da cevapsız bırakmayalım. Niyaga geldi. Leslie geldi. Orta sahada temaslı oyuna yakın iki isim ama oynatılmıyor. O kadar mı kötü bu oyuncular demiş dinleyicim.
5: Evet ya, bu oyuncuların hazır olmaması, yani yedek kulübesine mahkum kalması. Ben şuna karşıyım. Senin de fikrini merak ediyorum. Yabancı oyuncu aldıysan genç de olsa oynaması lazım.
4: Evet,
5: yabancı yani oyuncu oynatılmak için alınır.
4: Aynen.
5: Ya kulübede yabancı oyuncuyu oturttuğun anda paralara yazık oluyordur. Benim mantığım bu.
4: Paralar gidiyor. Yani Niyaga'yı mesela, yani geçen sene aldın, neredeyse 12 ay olmak üzere. Ocak'ta 12 ay olacak değil mi?
5: Tabii.
4: Ara transferde geldi. Yani daha fazla süre almalıydı diye düşünüyorum. Çok da bir hazırlık, yani hazırlamıyordu Okan Buruk Niyaga'yı, maçlarda süre vermiyor. Leslie biraz daha önde gibi onun planında.
5: Ya şu var, eğer olmayacaksa bunu direkt olarak yönetime söylersin. Oyuncuyla ilgili de derhal bir aksiyon alınır. Derhal.
4: Kenarda tutmanın mantığı yok diyorsun.
5: Çünkü yabancı.
4: Kiralarsın.
5: Yabancı oyuncu. Yabancı. Oyuncuyla da konuşursun. Ya senin burada forma giyme şansın çok düşük. Ya istersen seni Türkiye içinde bir Süper Lig takımı isterse kiralayalım. Biz... ya da menajerine söyle, sana yurt dışından işte kiralık bir yıllık kulüp, seni bir takip edelim. Burada forma giyemiyorsun. Olmuyor. Fazla ısrar etmenin anlamı yok. Ogoçukwu kırmızı kart gördü. Çocuk şaşırdı. Böyle bir dev maç oynamamış herhalde.
4: Yani Premier Lig'den tecrübesi olması lazım ama herhalde oynamamış tabii.
5: Ya böyle bir dev maç.
4: Evet, oynamadı. Herhalde oynamadı. Yani Chelsea'de oynamamıştır diye düşünüyorum. Hatırlamıyorum ben en azından.
5: Çünkü bu kadar acemi çok bir darbe girişimi, rakibine doğru ayağını işte tekme, topa tekme atar gibi rakibine tekme atıyorsun. Bu acemi hareket, biliyor musun esasında? Kasıtlıdan öte acemi hareket.
4: Ama işte bu şimdi bir transfer dönemi 3 ay. Ondan önce de sizin uzun aylar boyunca analizleriniz oluyor oyuncuyla ilgili. Ama hata da bu kadar fazla yapmamanız lazım o zaman. Ben de bunu eleştiririm eğer yanlış transfer yaptıysanız.
5: Aynı kanaatteyim. Bu oyuncuyu çok iyi inceleyip teknik direktörle de danışıp bak bu oynayabilir mi?
4: Yani bir de ihtiyacın olan bölge.
5: İhtiyacın olan bölge yer alabilir mi? Böyle bir oyuncu alacağız. Bunun toplantısı bile 3-4 gün sürer.
4: Tabii ki analizleri toplantısı.
5: Ya bir oyuncuyu aldığın zaman yedek kulübesine almıyorsun oyuncuyu. Oynatmak için alıyorsun. Her takım için geçerli bu. Bir oyuncu transfer edildiğinde ya bu güzel bir yedek olur diye yabancı oyuncuya ben kesinlikle karşılıyım o konuda.
4: Yedek yabancı.
5: Ona kesin karşıyım.
4: Okan
5: ya o zaman ne yapıp ne edip altyapını çok kuvvetlendirmen lazım. Ki bu altyapı lafını hep açıyorum. Ya yıl bir yatırım yapın böyle. Ya yedek yabancı alacağına 17-18 yaşında Türk çocuğu girsin oraya.
4: Niyaga gibi yok mudur? Altyapı da vardır bence.
5: Olması lazım.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
9: 3 kulvarda 9 numaralı Berme'de, hemen içinde 4 numaralı After You 1,5 boy kadar girdi de 8 numaralı Lord Vidar sırasıyla 1600 metre start dili geçildi. Yarışın lideri 2 numaralı Whisper of Victory fark 1,5 boy. 3 numaralı Howard ikincilikte. 2 boy kadar girdi 3 kulvarda 7 numaralı My Lady Buck hemen dışında. 6 numaralı Nart the Wolf 3 boy kadar girdi dış kulvarda 9 numaralı Berme'de içinde. 4 numaralı After You koşuyor. 1,5 2 boy kadar girdi de 8 numaralı Lord Vidar ilerliyor. Bu şekilde 1200 metre startlerine ulaştı atlar. 2 numaralı Whisper of Victory liderliğini sürdürüyor. Fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Howard ikincilikte. 1 boy kadar geride 3. sırada iç kulvarda 6 numaralı Nart the Wolf ilerliyor. 2 boy kadar geride 4.lükte 7 numaralı My Lady Buck var. Bu safkanın 1 boy gerisinde dış kulvarda 9 numaralı Berme de 5.lükte. Daha sonra 4 numaralı After You. 1 boy kadar geride de 8 numaralı Lord Vidar sırasıyla son 800'e girilmek üzere. Koşunun başında aldığı liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Whisper of Victory. Fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Howard. İçeride de 6 numaralı Nart the Wolf takipteler. Nart the Wolf'un 2 boy gerisinde 7 numaralı My Lady Buck. Daha sonra 8 numaralı Lord Vidar sırasıyla son 600 metreye girdi safkanlar. 2 numaralı Whisper of Victory'nin liderliği sürüyor. Fark 1 boy. 6 numaralı Nart the Wolf ikincilikte. Daha sonra 3 numaralı Howard ve 7 numaralı My Lady Buck sırasıyla son viraj dönüldü. 2 numaralı Whisper of Victory düze 2 boy farklı önde çıktı. Yanından 6 numaralı Nart the Wolf'un en dış kulvardan 8 numaralı Lord Vidar'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Whisper of Victory 3 boy farklı yarışın lideri. 6 numaralı Nart the Wolf ikincilikte dışarıdan şimdi 8 numaralı Lord Vidar ikinciliğe sokuluyor. 2 numaralı Whisper of Victory ile farkı azaltmaya çalışıyor. 3 boy fark var. 2 numaralı Whisper of Victory önde. 2 numaralı Whisper of Victory koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Lord Vidar ikinci. 6 numaralı Nart the Wolf üçüncü. 7 numaralı My Lady Buck dördüncü. 4 numaralı After You da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Whisper of Victory Gökhan Kocakaya ile kazandı 4. koşuyu.
8: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. İlk bölümü geride bıraktık. Bir dinleyicimiz çok yerinde bir soru sormuş. Diyor ki altyapıya yatırım yapınca menajerler ne olacak diyor. Herhalde bu işin içinde biraz da menajerlerin olduğunu düşünüyor. Vallahi bu hasatların içinde.
5: Diğer takımlar nasıl yapıyor? Ya Fransa yıllardır ya da birçok kulüp Avrupa'da, Hollanda'sında, Belçika'sında onlarda menajer yok mu? Var. Ama onlar altyapıya yatırım yapıyor mu? Tabii ki yapıyor.
4: Altyapıdaki oyuncunun da menajeri oluyor zaten.
5: Evet tabii canım.
4: Tabii canım o da bir kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
5: Ya İspanya'ya yatırım yaparken bir sürü oyuncuya, gençlere bulurken, yaş ortalamalarını düşürürken bizim neyimiz eksik? Bizde ne eksik? Ya biz onlar gibi düşünemiyor muyuz? Tabii ki düşünüyoruz. Ama bunu teoriden pratiğe nakletmek gerekiyor. Hı hı. Bunu böyle yapmak zorundasın. Sen yetiştin bakalım. İşte Semih yetişti diyelim.

0: Beşiktaş'ta.
1: Değil mi?
2: Hmm.
1: Galatasaray'da Yunus altyapıdan yetişmedir.
2: Yunus, işte.
1: Yunus da zorla geldi. Adana Demirspor'da oynadı.
2: Kiralandı vesaire.
1: Kiralandı. Arda bile Manisaspor'a gitti, kiralandı.
2: Evet.
1: Arda Turan biliyorsun. Altyapı oyuncu bunlar senin. Daha eskilerden de bakabiliriz. Efsane kaptan vardır. Cüneyt Tanman. Giresunspor'a kiralanmış futbol hayatında.
2: Evet, ya,
1: futbol meraklı olanlar bilirler onu. Ve sonra Galatasaray'a geliyor. Kaptanlığa kadar devam ediyor. Bazen kiralayabilirsin. Kabul ediyorum bunu.
2: Gelisin, tecrübe kazansın.
1: Olabilir. Oyuncuyu da takip edersin. Fakat kiralamadan da oyuncuyu kazanmak apayrı, sana önümüzdeki dönemlerde bir bilanço getirir. Oyuncunun transferi anlamında söylüyorum. Neden olmasın? Yani bunları başarman lazım.
2: Altyapıdan direkt A takıma alabilirsin. Alman lazım.
1: Yıllardır lazım. İşte futbolun dışında voleybol sporu içindesin. Nasıl bir altyapı olduğunu ben de biliyorum voleybolda. Ya da basketbolda. Ve daha çok oyuncu yetiştiriyoruz biz oralarda.
2: Doğru.
1: Ya bizim futbolda da oyuncu yetiştirmememiz için hiçbir neden yok. Biz sadece transfer çılgınlığına kapılmış durumdayız.
2: Tam bir tam anlamıyla bir tüketim toplumu olduk. Bu futbola da sirayet etti. Orada da tüketiyoruz sürekli. O gelsin. Bugün her problemi transferle çözmeye çalışıyoruz ama öyle bir, yani takım sporları öyle değil. Yani takım içinde de bazı problemleri çözmen lazım.
1: Çözmen.
2: Hele hele futbol gibi.
1: O çözümünde de ısrar etmen lazım. Durmadan her sene 10 tane oyuncu alarak maalesef problemler çözülmüyor.
2: Bir de en rahat yapabileceğin takım sporu futbol. Sayısız varyant var.
1: Evet tabii.
2: Yani istediğin şekilde oynayabilirsin 11 tane oyuncuyla.
1: Bunu değerlendirebilirsin. Ona göre çalışabilirsin.
2: Ona göre çalışabilirsin.
1: Taktik değişimlerini yapabilirsin. Aynen. Yeter ki teknik direktörüne o zamanı tanı. Tanıman lazım.
2: Voleybolda bunu yapamazsın. Oyuncu bazlı bir spor. Oyuncu neyse kazanıyor.
1: Ama futbol ayrı işte. Futbol ondan ayrı. Güzel.
2: Futbol ayrı, evet.
1: Ya benim takım bunu daha iyi oynayabiliyor. Bu değerlendirmeye dönebilirim.
2: Ya, oyuncu profiline göre
1: bir sistem girebilirsin. Evet.
2: Yapabilirsin. İşte Lucescu örneğini verdi az önce sevgili Alper. Elinde ne varsa ondan en iyi yemeği yapmayı başaran bir teknik direktördü.
1: Ondan da çok az vardı rahmetli.
2: Tabii.
1: Lucescu'yu bir teknik
2: direktör.
1: Ya futbolu bu kadar seven artık antrenman sahasında biliyorsun neredeyse vefat etti.
2: Evet, evet. Gerçekten de öyle oldu.
1: Ya futbolun hep içinde, futbolu çok seven bir teknik adamdı. O teknik adamların sayısı çok azaldı bence Alper.
2: Son gününe kadar, hayatının son gününe kadar futbolun içindeydi.
1: Futbol düşündü, futbol konuştu.
2: Evet, kesinlikle. Bir de performanslara bakalım, bireysel performanslar. Az önce konuştuk aslında. Şimdi Gift Orban ve Muhammed Salah 7'şer gol, en golcü isimler Ercan abi.
1: Evet.
2: Yani 6 maç 7 gol, muazzam sezon başlangıcı. Hiç şüphe yok. Bunun dışında Osimhen'in, Vedat Muriç'in ve Şomurodov'un da 6'şar golü var.
1: Vlahovic'in de 5 oldu.
2: Vlahovic de 5 oldu.
1: Da, evet.
2: Yani Vlahovic de iyi bir başlangıç yaptı. 7 maç 5 gol hiç fena değil. Çok iyi.
1: Bence de.
2: Çok iyi. Asistlere baktığımızda tabii İrfan'ın 3 asistle zirvede olduğunu söyleyelim, İrfan Can Kahveci.
1: Evet.
2: Tabii 8-0'lık o galibiyet biraz istatistikleri de alt üst etti Fenerbahçe'de.
1: Ya 8 olduğu zaman tabii ki Muriç'in de gol sayısı. Bahsettiğin istatistikler tarihi bir galibiyet aldı.
2: Tarihi bir galibiyet aldı.
1: O yüzden de tabii ki istatistikler oyunculara bireysel anlamda baktığımızda dengeler bozulacak, senin de söylediğin gibi.
2: Tabii iki tane mesela İrfan Can Kahveci'nin asisti var o mücadelede. Asist sayısı 1'de 3 oldu ve şu anda en fazla asist yapan oyuncu. Salah'ın 2 asisti var. Şut pası konusu na gelince de Sara 22 şut pası, Salah 21, Maxim, Alexandru Maxim'in 18, Orkun Kökçü'nün de 17 şut pası var.
1: Tabii bu şut paslarının finali önemli.
2: Finali önemli.
1: Ya yani bu gelişimde bulunabiliyorsun, kabul ediyorum bunu, ama finali ne oldu? Şut pası sonuç getirirse o zaman ekstra asist oluyor.
2: Maç başına en fazla şut atan oyuncu Mason Greenwood Ercan abi. 3 şut. Vedat Muriç de 2.83 ile ikinci sırada.
1: Maç başına dağıtım bu değil mi?
2: Evet, maç başına ortalama 3 şut.
1: Çünkü maç başına olduğu zaman tabii

0: sezon başından bu yana Avrupa Kupaları dahil bu toplamda çıkmış bir istatistik. Çünkü Eyüp maçını ön plana alamazsın burada.
1: Yok, bu dediklerim sadece lig. Sadece lig. O yüzden o 8-0 yine burada da biraz bu sayıları
0: etkili olmuş olabilir.
1: Etkili olmuş olabilir burada. Topa sahip olmada da ligin en başarılı takımı Beşiktaş %63 ile. Galatasaray ve Samsunspor %57 ile takip ediyorlar. Beşiktaş'ı %63 iyi bir oran.
0: İyi bir oran. Bazen topa çok sahip olmak da bir sonuç değiştirmiyor. Ya o istatistiğe...
1: İstatistik sadece tabii.
0: O bir istatistik. Ama o topa sahip olmayla maçı kazanamıyorsun. Nasıl bir istatistik? Sadece bence rakamı gösteriyor bize. Topa sahip oldun. En çok sahip oldun. Harika. Ama maçı kazandın mı? Hayır.
1: En çok sen mi kazandın? En çok sen mi puan topladın? Hayır.
0: En çok sen mi gol attın?
1: Hayır.
0: Bu istatistik tam anlamıyla verimli mi? Tartışılır.
1: Tartışılır. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
4: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hafta sonu oynanan maçlara baktığımızda en mutlu taraftar grupları Trabzonsporlular ve Fenerbahçeliler demiştik. Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti. Trabzon harika bir futbol ve net bir galibiyet aldı. Telefon attığımızda da Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşımız sevgili Nurgül Günaydın var. Nurgül merhaba.
1: Merhaba, yayınlar diliyorum.
2: Hoş geldin yayına Nurgül.
1: Hoş buldum, hoş buldum, merhabalar.
0: Sevgili Nurgül, tüm Türkiye'ye sonbahar geldi artık ama Trabzon'a sanki yaz geldi gibi. Ne diyorsun?
1: Trabzon'a gerçekten kaç gündür yağmur da yağıyor aslında da. Yani böyle bir pastırma yazı yaşayamadık Eylül ayına. İstediğimiz gibi bir Eylül ayı olmadı ama.
0: Cumartesi oldu.
1: Yani cumartesi oldu, evet. Fizik anlamda baktığımız zaman olmadı ama. Hı. Cumartesi günü hem yağmur yağdı hem de o yağmurun etkisiyle bir buharlaşma oldu sanki ve gerçekten çok inanılmaz sıcak saatleri yaşadık.
0: Gol yağmuruyla beraber yağmur.
1: En çok da biz yorulduk herhalde. Yani inanın o koşturmak ya işte o belki de uzun zamandır ilk defa insan tane fotoğrafı çok çekemedim açıkçası. Yani gol fotoğrafı, gol sevinci geçmekten en son tane çekemedim. Aslında en güzel özeti de buydu. Sonların maçın Trabzonspor'un Arda'da gelen golleri. İkinci yarıda biraz böyle biraz daha rölantiye aldı ama.
0: Tabii. O da normal. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani Thomas Reis 2 günlük teknik direktör, 4 yıllık teknik direktörü oturmuş takımı mağlup etti yorumları çok yapıldı. 2 günde yani takımda böylesine bir değişiklik nasıl oldu? Sen bekliyor muydun bunu? Biraz o 2 günü bize anlatsana.
1: Ne oldu? Yani aslında yani çok açık bir soru bu. Yani belki ucu çok uzun cevaplanabilecek bir soru bu. Reis'in basın toplantısına baktığımız zaman oradaki ifadeleri çok önemliydi aslında. Neydi? İşte Muhammed Salah gibi bir oyuncuya sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Oradan tutun. İşte Trabzonspor'un kendisine tekip götürdüğü zamana döndü ve şöyle bir ifade kullandı. Siz de izlemişsiniz. İşte korkakların burada işi yok. Çünkü daha sonradan biliyorsunuz Pioli ile alakalı olarak yazıldı, çizildi. Pioli'ye teklif edildiğinde işte tam görüşmelerin neticeleneceği zamanda işte milli ara sonrasını işaret etti. Galatasaray maçı geçirsin öyle gelin gibi bir ifadede bulundu sanırım.
0: Doğru mu bu? Kimse Galatasaray maçına çıkmak istememiş.
1: Evet. Galatasaray maçına görüşülen hocaların hemen tamamı sanıyorum Galatasaray maçından sonrasına, yani milli aradan sonrasına gelme konusuna biraz daha ılımlı bakmışlar ama Trabzonspor'un bekleyecek vakti yoktu. Çünkü Trabzonspor açısından baktığımız zaman da Galatasaray maçı çok önemliydi. Yani bana göre çok önemli ayrımlar var. Yani ne de takımın başında sadece hani 2 günlük bir çalışmayla maça çıktı gibi görünüyor ama tamamen değiştirdik demek de çok şey değil bence. Yani 2 günlük çalışmayla neyi değiştirebilirsiniz? İşte Hüseyin Şimşir Gençler Birliği maçı için aynı şeyi konuşmuştuk. 2 gün takımla birlikteydi. Sonrasında Gençler Birliği karşısında 5-0'lık bir galibiyet aldı. O da söyledi zaten. Ben sihirli değnek elimde yok. Hani benim buradaki çok önemli dokunuşlarım olmadı. Mental olarak belki oyuncularla birebir konuştum. Thomas Reis için de belki öyle ama ben Thomas Reis için biraz daha tabii yabancı hoca olduğu için belki biraz daha bunu oyuncularına konuşurken özellikle bazı oyuncularla birebir konuştuğunu biliyorum. Onlarla konuşurken belki farklı şeyler onlara neler istediğini, neler düşündüğünü, geleceğe dair kendi planlarını anlattığı için orada etkilemiş de olabilir ama yani aslında ben sahaya baktığım zaman Trabzon'un uzun zamandır sizle konuşuyorduk. Orta sahası çok sıkıntılı. Özellikle Polkareli'nin de sakatlığı. Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Hatta evde oğlumla da konuşuyoruz mesela. Çok konuşuyoruz onunla. Takımın bel kemiği orta saha bana göre. Yani Trabzonspor'da işte olayının ayrılmasından sonra işte Buşari'nin de kadroya girememesinin ardından Polkareli'nin sakatlanması geçen seneki o orta saha kurgusunu tamamen bozdu. İşte bu sezon Melih Kabasakal'ı ben çok beğeniyorum. Genç oyuncu ama gerçekten her maç bana göre de üzerine koyarak devam ediyor. Polkareli'nin dönüşüyle ne olur orada tabii. Onu da ayrı bir parantez ben de merak ediyorum. Ne olacak? Hangisi formayı giyecek ama Fabinho'nun transferi işte orada işte Melih'den çok iyi bir uyum yakalamış olmaları bana göre biraz daha toparladı. Yani özellikle Fabinho'nun oynadıkça üzerine koyması da çok önemliydi. Mutlaka ama mutlaka Polkareli'nin takıma yeniden dönmesi çok çok daha iyi olacağını ifade etmek mümkün. Galatasaray'daki orta sahaya baktığımız zaman ya ben mesela Torreira, Sara, Yunus, işte Trabzonspor orta sahası ikisini karşılaştırdığım zaman Trabzonspor çok çabuk çıktı. Bir de şunu konuştuk dün mesela Anadolu Ajansı'ndan arkadaşım Selçuk Kılıç, belki bilirsiniz Selçuk'la dün oturduk. Ben dedi şunu söyledim Selçuk, onu da çok beğenirim ben yorumlarını. Sahaya çıktığı an dedi ben Galatasaray'ın 11 oyuncusunun sahadaki yayılışını gördüğüm an hemen şunu söyledim dedi. Trabzonspor bu Galatasaray'ı yener. Yani hemen diyor bu ilk izlenim buydu diyor. Yani nasıl böyle bir Trabzonspor, çünkü kapanan savunmalara karşı çok zorlanan bir takım.
0: Ama Galatasaray'da en yumuşak kadrosuyla çıktı Trabzon.
1: En yumuşak.
0: Daha yumuşak yok zaten kadroda.
1: Yani dediğim gibi zaten maçın başında belliydi. Yani ben dediğim gibi o

0: sahada Melih ve Fabinho'nun çok çok başarılı performans göstermesi çok önemliydi o maçta. Yani o belki orta sahanın oradaki performansı bana göre maçın en önemli kazanılmasındaki en önemli etkendi. Ya zaten Salah'a çok fazla bir şey söylemek de bilmiyorum yani ne söylese ki. Çünkü ben sabah beri de onu konuştum. Salah bu performansla bu yani 34 yaşında bu şekilde koşabiliyorsa mesela size özel bir bilgi vereyim. Ben sordum işte Salah'ın hani böyle özel yaşantısına dair çok şey merak ediyorsunuz. Trabzon'da bir arkadaş bana şunu söyledi. Salah bebek yapar mı abla Trabzon'da? İşte kuymaktı şuydu buydu. Ben tabii hani böyle tanıdıklar en yakın çevreler alabileceğim kaynaklara şunu sordum. Mesela kahvaltı yaptığı yere de gittik. Takımın kahvaltı yaptığı yere biz de kahvaltıya gittik ailecek. Hemen oradaki çocuklara sordum. Tanıyorum mesela. Salah kuymak yedi mi? Ya da Salah kaygana yedi mi? Salah ne yedi burada? Evet. Hiçbir şey yemedi. Salah sadece salatalık, domates ve kendi diyetisyeninin verdiği şeylerin dışında hiçbir şey çıkmadı. Dün de çok önemli bilgiler edindim. Aslında bu kaynağımda kesinlikle söylemek istemiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle inanılmaz derecede dikkat ediyor. Una dair yani bırakın pilavı ya da işte herhangi bir karbonhidratlı yiyeceği hiçbir şeyi ağzına sürmüyor. Hatta böyle yiyenlere de hayretle bakıyormuş falan. Çünkü tabii o formayı çıkardıktan sonra siz de gördünüz belki ben fotoğraflara da çok yakın baktım. Ya o kaslar, o kas kütlesi hatta bana çok kişi şeyi sordu. O göğüs boşluğundan aşağıdaki kas nasıl bir şey yani öyle bir şey hiç görmedik. Sıfır yağ oranıyla böyle bir topçunun oradaki o koşuyu atabilmesi gerçekten herkesin de harcı değil. Gördünüz hem ilk birinci gol hem üçüncü gol inanılmaz yani hat-trick yaptığı üçüncü gol. Oradaki performansı dediğim gibi inanılmaz dikkat ediyor. Sadece kendi diyetisyeninin dışında hiçbir şey yani hani Karadeniz'e özgü yemek yiyeyim onun tadına bakayım hiçbir şey ağzına sürmüyor ve çok dikkat ediyor. Ben şunu da söyleyeyim size. Sanıyorum yakında bu konuda takıma da bir disiplin getirecek gibi geliyor bana.
1: O çok önemli söylediklerin. Evet. Öyle de 85 metre dribling yapmak o yaşta biraz zor çünkü. Bunlara dikkat etmezsen 85 metreyi öyle gidemezsin.
0: Kesinlikle dediğim gibi ben dün de dediğim gibi bir telefon görüşmesi yaptım. Sordum merak ettim çünkü bir gazeteci refleksiyle. Baya bir detaylar da aldım aslında başka detaylarım da var ama tabii onları çok paylaşmak hani kaynağımıza da ayıp olmasın diyelim ben hayran kaldım bir kez daha her anlamda çünkü buraya gelip de buranın yemeklerinden ya da lezzetinden tatmayan ya da en azından tadına bakma balık et ve daha çok protein yani sadece protein ağırlıklı besleniyor dediği gibi anlatıldığı gibi kesinlikle ve kesinlikle karbonhidrat yani bunların hiç yanından bile geçmiyor dediğim gibi yakında
1: ya şöyle güzel bir tereyağlı pide yemiyor yani
0: neyi
1: tereyağlı pide şöyle güzel tereyağlı pide hani yap kavurmalı kaşarlı kavurmalı
0: aha güzel çok güzel ben Tonya tereyağı hediye edebilirim ama yok yiyen bir falan yok ne yazık ki
1: yok, evet.
0: Yani bana şey diyorlar işte ben Tonyalı oldum işte Tonya'ya davet et Nurgül ona hem Tonya'nın güzelliklerini gezdirelim daha ormanları yeşillikleri olan yaylalara götürelim hem yedirelim yok dedim yeme işi yok yeme kısmı yok dedim zaten
2: Salah yemez.
0: Kendisi keşfedecek en güzeli kendisinin keşfetmesi tabii. Her tarafı her hafta farklı bir yere giderek Karadeniz'i Trabzon'u Rize'yi belki Artvin'i belki orada da çok güzel yerler var keşfedecektir böyle de bir mütevazı insan çok başka bir şey yani sanıyorum Salah.
1: Salah'ın yaylada oturduğu bir kaya parçası çok ünlü oldu.
0: Evet.
1: Ne diyorsun yani bunu nasıl ünlendi? Ne oldu?
0: Yani oraya aslında çok ilginç de bir şey var yıllar önce.
1: İzdiham olmuş mesela Salah yaylası.
0: Şöyle orası Gümüşhane Maçka'dan doğru gidiyorsunuz. Bundan 5-6 yıl önceydi sanırım. Biz de ailece anneciğim hayattayken Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet
0: eylesin. Böyle bir gitmiştik hep ailece. Ben orayı da çok iyi biliyorum hatta. Şey demiştim ya burada hiç ağaç orman falan yok daha çok böyle şey güzel ırmak akan güzel bir ırmak var güzel bir doğası var ama oradan şeye çıkmıştık işte Maçka yolundan giriyorsunuz işte Sümele Manastırı'nda sağ tarafınızı alıyorsunuz evet. Oradan yukarı doğru çıkıyorsunuz.

0: sonra yaylalar geliyor zaten o rakımdan sonrası. Güzel de bir yer. Gümüşhane'ye geçiyorsunuz oradan. Santa Harabeleri var. Çok güzel tarihi yerler var. Ya nasıl bulmuş mutlaka birisi tavsiye etmiştir ya da bir rehber ya da artık kendisini. Ama şu anda bir akım oldu.
1: Akım oldu.
0: Güzel şeyler. Yani güzel şeyler. Ben eleştirileri de burada çok kendi çapımda tepki gösteriyorum. Çünkü yani biz Arda Turan'ı daha dün biliyorsunuz oynarken İspanya'da oturduğu bank nasıl bir akım haline geldi, fotoğraflar.
1: Evet.
0: Kaldı ki burası bizim memleketimizin, güzel bir köşesinde böyle bir yer. Yani düşünebiliyor musun? Trabzon'da burayı bilmeyen ya da hiç gitmeyen insanlar vardı. Yani Salah'tan sonra gittiler ilk defa belki de. Salah oraya gitti.
1: Tabii izdiham olmuş ya orası. Arabaları ya, falan fotoğraflarını
0: evet,
1: gördüm ben.
0: Evet o aynı o kayanın üzerinde, küçük kayanın üzerinde fotoğraf çekip sosyal medyada insanlar paylaşıyorlar.
1: Sosyal medyada yani, garip bir yer.
0: Çok garip. İnanılmaz.
2: Bir anda gündemin baş köşesine oturabiliyorsun ya böyle.
1: Sosyal medyada evet.
0: Bir anda kesinlikle. Çok hızlı, çok çabuk değişebiliyor. Ama bir anda da gündeme gelebiliyorsunuz.
1: Tabii Salah'ın bu performansı Liverpool taraftarını da yeniden düşünmeye itmiş. Ya diyorlar ki İşte Salah'ı biz niye verdik? Türkiye'de neler yapıyor? Galatasaray'a karşı hat-trick yaptı. Şu an onun yerini dolduramadık. Bu konuda bir şey diyeceksin mi?
0: Evet, ben de dün gördüm bir tane paylaşım. Şey demişti hatta, sanıyorum teknik direktörlerini eleştiriyordu. Takımın kötü olması, işte Salah oynadığı dönemde de zaman zaman alınan kötü sonuçları da hocaya bağlayan bir tweet gördüm. Salah'ın performansını öven. Ya burada gerçekten çok başka bir seviye var. Yani sadece Liverpool taraftarları değil, dünyanın her yerine zaten biliyorsunuz sosyal medyada neyi tıklayıp izlerseniz onunla ilgili tweetler önünüze düşüyor zaten. Evet. Paylaşımlar önünüze düşüyor. O kadar çok şeyler var ki bu konuda. İşte Liverpool taraftarları var, işte Mısır'dan taraftarlar, bize ulaşan Mısırlı gazeteciler var. Bana mesela o kadar çok sayıda Mısırlı taraftar gazeteci yazıyor ki, yani Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden Salah'la alakalı olarak işte buraya gelip hem maçları takip etmek hem burada konaklayabilecekleri yer hakkında bilgi almak isteyen çok farklı yerlere gitmeye başladı. Yani Trabzonspor'un formasıyla maç izlemeye gelen İngiliz vatandaşları görmüşsünüzdür belki. Bir kadın taraftar geldi, İngiliz taraftar Trabzon'daki yerel basında kendisiyle röportaj yaptılar ve bir fanatiklik derecesinde de Trabzonspor taraftarı olan taraftarlar var sırf Salah'tan dolayı. Yani hani Salah'ın İngiltere'de futbol oynadığı süreçte hani Müslüman olan insan sayısı ne kadar artmıştı düşünebiliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Şimdi de Trabzonspor taraftarı o kadar çok oldu ki, Avrupa'da özellikle zaten vardı her tarafta, ama şimdi daha da arttı. Sabah Acun Ilıcalı'nın bir şey düştü önüme, paylaşımı, bu maça girerken iki tane, üç tane çocuk yanlarına gelip işte bilet bulamadık, maça girebilir, bizi alın falan demiş. Siz nerelisiniz deyince Trabzonluyuz demişler çocuklar. Hı-hı. Böyle çok enteresan şeyler de var. Yani her yerde var evet Trabzonlar, ama şimdi yabancı taraftarlar. İşte Avrupa'nın her ülkesinden, işte Arap ülkelerinden. Ben dün mesela Trabzon'da meydanda bir ara dolaşırken Arap bir aile gördüm. Sırtında Trabzonspor forması vardı. Salah mı yazıyor dedim. Şöyle döndüm mi? Hayır dedi. Ben Trabzonspor taraftarıyım normalde dedi. Salah yok. Salah'ı da seviyorum ama dedi, ben Trabzonspor taraftarıyım. Yeni sezon forması almış. O kadar çok var ki. Yani şehre gelen turistlerin sırtında hemen abartısı söylüyorum, %60'ının sırtında Trabzonspor forması var. Çocuklarıyla birlikte. Böyle de güzel bir
1: çok
0: olay var.
1: Çok büyük reklamı oldu ama sana transferin Trabzon şehri içinde, takımı içinde.
0: Yani
1: olağanüstü bir reklam oldu.
0: İnanılmaz reklam. Trabzonspor belki de Salah'a verdiği paranın 3-4 katı da çıkarmıştır. Şehir de bundan çok büyük şey sağladı. Yani tanıtım anlamında.
1: Tabii.
0: Ben tanıtım, Kahire'den de buraya uçak seferi olduğunu duydum. Yani geldiğini duydum. Önümüzdeki sezon için planlamaların şimdiden yapıldığı konuşuluyor.
1: Peki Rice bu galibiyetten sonra takıma da bir özgüven aşıladı diye düşünüyorum. Trabzonspor'un bundan sonraki planları için neler söyleyeceksin? Yani hala şampiyonluk hedefi var sonuçta Trabzonspor'un. Liderin 3 puan gerisinde. Yine şampiyonluk hedefinde ilerleyecek değil mi Trabzonspor? Tek hedef bu gibi.
0: Tabii, ben bunu şeye sordum hatta Nixon alanında futbolcu röportajında tabii şey sordum, evet 3 tane futbolcu röportajı vardı. Takımın özgüveni, yani özellikle böylesine büyük bir maçtan sonra, böylesine bir maçtan sonraki galibiyet sonrası deplasmanda alınan iki mağlubiyet özellikle gerçekten hayal kırıklığı yaratmıştı. Takım özgüveni yeni gelmiştir diye sordum. Aynı şeyleri söyledi kaptanla. Bizim için çok önemli bir galibiyetti dedi ve hocamızla birlikte, hocayla kendilerinin konuştuğunu da anlattı orada. Zaten kendisiyle konuştukları şeylerden biraz bahsetti hocanın onlara. O özgüveni yeniden aşılamak için yaptığı konuşmadan bahsetti. Ve disiplinden de aslında bahsetti biraz. Ben bu çok önemli, siz de biliyorsunuz. Alman hocalar hep disiplinleriyle bilinir, tanınırlar. Daha çok hatta biz de hep şunu diyorduk son yıllarda. Keşke Trabzonspor'a böyle Alman disiplinini yansıtacak bir Alman hoca gelse diye. Hepimizin de diyorum herhalde duaları kabul oldu. Ben bundan sonrası için Rice'ın böyle bir kadroyla çok çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Trabzon şehrinde çünkü çok kısa zamanda kabul gördü. Samsun'dan gazeteci arkadaşlarımız geldi maça.
2: Doğru.
0: Soru da sordular. Hatta bize şunu söylediler. Spor Yazarları Derneği Samsun'dan arkadaşlarımız bizi arayıp bize şunu söylediler. Gerçekten çok karakterli bir hoca aldınız dediler. Çok şanslısınız. Samsun'da o kadar kısıtlı kadroya rağmen konferans liginde o kadar takımı götüren bir hoca. Trabzonspor'da bu kadroyla çok çok daha iyi işler yapacak. Kaldı ki Ertuğrul Doğan bana göre çalışılması bu anlamda en iyi kulüp başkanlarından bir tanesi. Her dönem şunu söylemiştir. Ben futboldan belki çok anlamayabilirim ama hocam hangi futbolcuyu isterse, kimi isterse onu alırım. Hocamın istediği oyuncuyu getiririm. Yeter ki o ifadeyi kullansın.
1: İyi yani, anlaşacaklar gibi görüyorum ben de. Sevgili Nur, çok teşekkür ediyorum. Yarış zamanı, kusura bakma.
0: Kesinlikle.
1: Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Afgan'ın bir boy gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Necmi Baba, içinde 11 numaralı Kemik Kaptan yer tuttu. 1,5 boy geride dışarıda 8 numaralı Erdi Bey, hemen içinde 1 numaralı Tekir Bey'i, 1,5 boy geride 2 numaralı Rockstar, dışında 10 numaralı Mucit Tay. Onun da yaklaşık 2-3 boy gerisinde grubun son sırasında ilerliyor 4 numaralı Kraken. Bu sırayla son 600 metreye giriliyor. 9 numaralı Fennan bir boy farklı yarışın lideri. 7 numaralı Pusat Bey ikincilikte sahasında. 3.lükte 5 numaralı Kulager var ve bu şekilde son düzlüğe çıktı atlar. 9 numaralı Fennan virajı da önde döndü. Orta kulvardan 5 numaralı Kulager'in, onun yanından 7 numaralı Pusat Bey'in, dışarıdan 6 numaralı Değerhan'ın gayretleriyle son 200'e doğru yaklaşılıyor. 9 numaralı Fennan önde. Dışarıdan şimdi 6 numaralı Değerhan biraz süratlendi. 5 numaralı Kulager'i yakaladı. Farkı azaltmaya çalışıyor öndeki 9 numaralı Fennan'la bu iki Afgan. 9 numaralı Fennan son yüze 2 boy farklı önde girdi. 6 numaralı Erhan ve 5 numaralı Kulager gelmeye çalışıyorlar, ancak liderliği bırakmayan 9 numaralı Fennan koşuyu kazanıyor. İkincilik için 5 numaralı Kulager ve 6 numaralı Erhan fotoyu birlikte geçtiler. Yine dördüncülük içinde 2 numaralı Rockstar, 7 numaralı Pusat Bey ve 8 numaralı Erdi Bey fotoyu birlikte geçen atlar oldular. 9 numaralı Fennan 5. koşuyu kazandı. İsmail Yıldırım'la start aldı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır öyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
8: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da haberlerden gidelim. Biraz Avrupa yapalım, sonra tekrar döneceğiz. Fenerbahçe'yi konuşuruz. 8-0'lık müthiş galibiyet. Çok büyük bir moral oldu Fenerbahçe, ama Avrupa'dan da enteresan haberler var Ercan abi. Biraz mesela Diego Simeone'nin açıklamaları var. Simeone Fenerbahçe'nin rakibi, Barcelona Galatasaray'ın rakibi. Diyor ki Diego Simeone Barcelona ile ilgili, onların oynadığı futbol değil diyor.
1: Evet, biraz
0: Yani
1: diyor enteresan ya, şöyle durmadan hücum yapıyorlar diyor.
0: bizim oynadığımızdan farklı bir spor oynuyor
1: Evet.
0: Barcelona diyor. Sahada bir 9 numaraları yok ama Rafinha çıkıp 12 gol attı. Yamal da 7 gol attı yanılmıyorsam diyor.
1: 12-7-19 gol iki oyuncudan.
0: Şimdi kendi yarı sahanızda size baskı yapıyor, nefes aldırmıyorlar, risk almaktan ve gol yemekten korkmuyorlar. Şu anda en iyi takım onlar demiş. Dünyanın en iyi takım olarak Barcelona'yı göstermiş. Gerçekten de öyle yani, olağanüstü bir performans Barcelona'dan. Yani 5'ler 6'lar 7'ler havada uçuyor.
1: Ya
0: Barcelona
1: şimdi Sevilla
0: tehlikeli bir
1: maçı,
0: takım.
1: diyorsun ki maç
0: Ha,
1: 1-1'e
0: 3-1.
1: geldi.
0: Ha.
1: Sevilla zorlamaya başladı dediğin anda ikinci yarı bir anda 3 oldu.
0: Bir anda 3 oluyor. Şimdi Real Madrid'de yorumcuların bir Arda Güler hayranlığı var Ercan abi.
1: Evet, doğru.
0: Mesela son oynamadığı maçta Real Madrid'de duran topları kim kullandı? Mbappe. Diyorlar ki ya Arda yokken Mbappe mi kullanır? Sen gol kralına duran top kullandırtıyorsun. Arda yokken koskoca Real Madrid'de duran top kullanacak adam mı yok? Böyle eleştiriler çok gördüm İspanya basınında Real Madrid'le
1: Bu
0: ilgili.
1: hafta oynadığı yer, o yerde ya, Atletico Madrid maçından bahsediyorum. Sonra işte Rüdiger girdi ya oyuna.
0: Hı.
1: Arda o bölgede bu tarz sert takımlara karşı etkili olması mümkün değil. Ya o Arda'nın oynayacağı yer orta sahada belli.
0: Hı.
1: Arda bir takım için nasıl müzikte maestrolar var ya, orkestra şefi. Arda o görevi rahatlıkla yerine getirebilecek bir yapıya sahip. Ama onu bir kanada bırakıp o kanatta da sen sağ kanattan işte hem savunmaya yardım edeceksin, hücumda senden şunları bekliyorum dediğin anda Arda'nın verimini alamazsın. Şöyle bir gerçek de var. Bellingham iyi başladı.
0: Hı.
1: Hatta mükemmel başladı bence. 2 haftadır formsuzluk yaşıyor.
0: Sallanıyor değil mi o da?
1: Sallandığı yerde hemen o görev dağılımını yapabilirsin. Yani genç oyunculardan kurulu bir takım Real Madrid. Israrla da bu genç transferlerine devam ediyorlar. Bunları daha iyi idare etmen lazım, ama Real Madrid o kadar genç olmasına rağmen sahada diri bir görüntü sergileyemiyor. Evet.
0: Mourinho'nun oynattığı futboldan mı kaynaklı acaba?
1: Çift 6 numarayla biraz defansif gözükürsün. Bir de 4 tane savunman var.
0: 6 tane.
1: 6 tane savunma ağırlıklı oyuncuyla oynuyorsun. Tabi oyuncularından, forvette oynayan oyuncuların da biraz savunmaya yardımcı olmasını istiyorsun. Vinicius da çok formsuz, onu söyleyeyim. Formda değil.
0: Vinicius da evet çok gol kaçırıyor. Çok rahat pozisyonları harcıyor Ercan abi.
1: Evet.
0: Vinicius'ta öyle bir problem var bu sezon. Şimdi bir açıklama geldi Real Madrid'den. Diyorlar ki futbolcumuz Fede Valverde'ye yapılan testler sonucunda sol ayak bileğinde 3. derece burkulma teşhisi kondu.
1: Evet.
0: İyileşme süreci takip edilecek. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak deniyor. Ve gazetelere baktığımda da bu sakatlığın ardından Arda Güler kesin ilk 11'de başlar deniyor. Fede Valverde iyileşene kadar. Çünkü o bölgeye koyacak oyuncusu yok deniyor.
1: Bir de Valverde'nin daha fazlası Arda'nın akıl dolu pasları. Ve hala gözümün önüne Kukureya'ya attığı, ölçüp biçip attığı o pas geliyor. Bunu Real Madrid takımında yapacak oyuncu sayısı 2 bile değil. O kadar net ve iddialı söylüyorum.
0: Değil mi?
1: Evet. Yok. Yani Arda oynadığı zaman biraz daha farklı bir Real Madrid izliyoruz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Arda ile beraber oyun değişiyor.
1: Evet.
0: Kesinlikle yani Arda ile

0: beraber oyun değişiyor. Şimdi izlemişsindir basın toplantısını. Jose Mourinho'nun Atletico Madrid derbisinin ardından hakem eleştirileri yapmıştı. Elinde
1: izledim.
0: Fotoğraflarla basın toplantısına
1: evet,
0: geldi.
1: İzledim,
0: İşte
1: izledim.
0: O basma ağdını falan gösterdi basın mensuplarına. Diyor ki işte maçlar adil yönetilmiyor diyor Jose Mourinho. Ona bir cevap geldi. Cevabı veren kişi de La Liga Başkanı Javier Tebas. Dedi ki Atletico Madrid derbisinden sonra evet açıklamalar geldi. Real Madrid La Liga için çok önemli ama rekabet kimsenin malı değil diyor
1: evet.
0: Tebas. Şimdi Real Madrid'in hakem atamaları üzerine yaptığı eleştirilere de karşı çıktı. Şu ifadeleri kullandı. Negreira olmadığı zaman hakem, o olmadığı zaman hakemin uluslararası olmaması. Bütün kulüpler hem uluslararası hakemler hem de uluslararası olmayan hakemler tarafından yönetilebilirler. Hiçbir kulübün istediği hakemi seçme hakkı yok diyor Tebas. Son derece önemli Real Madrid, saygı duyuyoruz ama Real Madrid olmadan La Liga'nın hiçbir değeri yok demek diğer kulüpleri, onların taraftarlarını ve tarihlerini küçümsemek olur. Bu organizasyon kimsenin mülkü değil diyor.
1: Bir de şu var Mehmet, dikkat edersen Real Madrid'de iyi oyunu göremiyorsun uzun süredir. Yani bu
0: bir Arda renklendiriyor oyunu.
1: Bu sadece Jose Mourinho'nun yeni döneminden bahsetmiyorum. Arbeloa da öyleydi. Ayrılmadan önce Alonso da öyleydi. Ya o mükemmel oyun hakimi olacak, domine edecek. Öyle bir kadro oluşturamadılar.
0: Peki kadro yapısından mı sence?
1: Bence öyle. Öyle bir
0: ben
1: kadro.
0: De katılıyorum. Evet. Teknik direktörden bağımsız okudum ben bunu çünkü.
1: Ya o kadro bir türlü Barcelona ne yapıyor mesela? Oyunu domine ediyor.
0: Tabii. Etmemesi gerektiği kadar ediyor.
1: 7 tane atıyor.
0: Evet.
1: Eskiden bunu Real Madrid'de yapardı. Bunu hepimiz biliyoruz.
0: Bu hafta Bayern 7 attı Union Berlin'e.
1: Real Madrid yeri geliyor. Bu takımı örnek olarak söylüyorum. Getafe veya Rayo Vallecano maçlarında bile zorlanıyor. Yeri geliyor. Bu tabii iyi bir haber değil.
0: İyi, onlar için iyi bir haber değil. Tebas devam etti. Hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini söylemek başka bir galakside yaşamak demektir. Gözlerindeki bağ çıkarsınlar, daha Eylül ayındayız ve şimdiden ligin şaibeli olduğunu söylüyorlar. Aynı mazerete artık sağduyulu kimse inanmıyor diyor Tebas. Çünkü
1: yani özetle diyor ki çık top oyna diyor, ondan sonra konuş diyor.
0: La Liga'yı bırakıp gideriz dediler ya. Yani onlar da diyor ki Odri meydan. Tabii ki önemlisiniz ama Real Madrid olmadan da La Liga'nın hiçbir değeri yok demek diğer kulüpleri, onların taraftarlarını ve tarihlerini küçümsemektir diyor Tebas. Yani bu lig kimsenin malı değil. Hakemler de adil olarak atanıyorlar. Herkesi istediği hakeme veremeyiz diyor kısaca. Yani hakem tartışmalarını
1: diyor,
0: Türkiye'den önce Portekiz'e, oradan da İspanya'ya taşıyan bir Jose Mourinho var. Bunu da gördük. Milan Škriniar Slovak basınına açıklamalarda bulundu milli takım kampında. Bu da benim dikkatimi çekti. Yavaş yavaş buradan Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Diyor ki Türkiye'de diyor 1,5 senede 3 başkan gördüm. Burada işler salıncak gibi.
1: Evet.
0: Yani
1: gerçeğin fotoğrafını çekmiş.
0: 1,5 yıldır Fenerbahçe'deyim, 3 teknik direktör, 3 başkan gördüm diyor. Daha önce ben bunları yaşamamıştım. Duygusal açıdan salıncak gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık. Bu muhteşem bir şey ve grup aşamasını geçmek istiyoruz diyor. Atmosfer iyi, takım iyi. Ligde istediğimiz başlangıcı yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Her ne kadar kolay olmasa da. Ligin kalitesi çok yüksek. Avrupa'nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri buraya geliyor diyor. Yani Süper Lig'in kalitesini de öne çıkarmış Milan Škriniar milli takım
1: ama
0: kampında.
1: Ama ligle ilgili yani Fenerbahçe ligli fotoğrafı doğru.
0: Türkiye'nin fotoğrafı aslında o. Fenerbahçe'nin tabii fotoğrafı canım. Değil.
1: Bol Türkiye bol gerçeği. Bir anda başkan, antrenör hemen değişim oluyor.
0: Sürekli seçim, değil mi?
1: Evet.
0: Her daim seçim gündemi. Sürekli bir teknik direktör gündemi. İşte bir kere yeniliyorsun Okan Buruk gibi. Hemen
1: iki kere yeniliyorsun ya da.
0: Ya da iki mi? İşte bir Avrupa'da bir Türkiye'de yeniliyorsun. Hemen teknik direktör sorgulanıyor. Ne bileyim İsmail Kartal Avrupa'da çok iyi bir maçtan sonra istifa ediyor, geri geliyor. Çok yani hızlı gelişiyor Türkiye'de olaylar.
1: Değişik.
0: Çok çok hızlıyız Ercan abi.
1: Çok.
0: Gerçekten. Ayak uyduramıyoruz bazen. Şey yapamıyoruz yani. Ya takip etmekte zorlanıyoruz.
1: Şu var Mehmet, her alanda olduğu gibi istikrar, onu korumak gerekiyor.
0: Ya sadece şeyden de değil yani, bu sadece sporla ilgili değil. Normal hayatta çok hızlı Türkiye'de. Her an her yerden değişik haberler geliyor. Maalesef kötü haberler de geliyor. Bugün galiba Manisa'da okul yakınında maalesef, bir maalesef. Silahlı saldırı olmuş. Buradan da
1: geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani sürekli bir haber bombardımanı altındayız ülkece. Gelişmeler çok hızlı oluyor.
1: Bir anda 5-6 haber. Haberleri tabii çok yakından da takip ediyor insanlar. Yakından takip edenler için söyleyeyim. Bayağı zihni yorar.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe 8-0'la Ercan abi, yavaş yavaş geçelim. Yani sezonun en flaş galibiyeti, büyük bir fark. İlk yarı 5-0. Rakip kaleci oyundan alınmak zorunda kalıyor. Moralsiz çünkü bir devrede 5 gol yemiş. Ve devamında durmayan ve devam eden bir Fenerbahçe gördük. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada muazzam karlı, taraftarına bir 2-3 hafta mutluluk yaşatan bir Fenerbahçe.
1: Ya şimdi tribünler tıklım tıklım dolmuş. Şey diyorlar ya, bir saatten sonra derler ya, durmak lazım diye. Futbolda öyle bir şey yok.
0: O gole ihtiyacın olabilir ligin sonunda.
1: Yani futbolda atabildiğin kadar atacaksın.
0: İşte daha yakın tarihte 2 golle şampiyonluğu kaçırdı Galatasaray.
1: Evet tabii.
0: Yakın tarih daha. 5 yıl galiba.
1: Ya burada yapacak bir şey yok. Bunu biz genelde kimden görüyoruz? Alman milli takımından görüyorduk eskiden. Yakaladı mı perişan eder.
0: İşte Bayern'den görürüz.
1: Şimdi Bayern'de yakaladı mı da cumartesi 7 attı mesela. 7 attı. Union Berlin'e. Evet. Hemen perişan eder. Hiç durmaz. İçeride dışarıda yani. De hiç fark etmez.
0: Aynen.
1: Bu yüzden de dediğim bu konularda Fenerbahçe çıktı. Topunu oynadı. Tribünler tıklım tıklım dolu. Şampiyonluk yolundaki rakibin puan kaybetmiş. Belki Beşiktaş'ın maçı var. Onu da düşünüyorlar. O da belki kaybetti. O da kaybetti.
0: Yani şu anda müthiş bir fırsat sunulmuş.
1: Hem gole ihtiyacım var. Hem de kazanmaya ihtiyacım var. Bu yüzden böyle düşüncelere saygı duyarım ama o düşünceleri ben kabul etmem. Yani bana ters geliyor.
0: Ya işte profesyonellikte farklı görüşler olabiliyor. İşte çok atıldı, rakip rencide oldu. Ama bu bir kupa mücadelesi olsa mesela, tek maçlı kupa maçı. 5'te bırakabilirsin. Ona bir şey diyemem.
1: Tabii 4 olduğunda da bırakabilirsin.
0: Ona bir şey
1: dakika
0: diyemem.
1: Dakika 78, 4-0 öndesin. Dersin, zaten rakip de bunu anlar.
0: Evet. O top çevirsin, maç biter.
1: Rakip de öyle yapar. Rakip şeyle öyle biter.
0: Ama ligde dediğim gibi daha 5-6 yıl önce 2 golle şampiyonluk değişti yani.
1: Ya Brezilya'daki Dünya Kupası'nı hatırlatırım. Brezilya kendi evinde, Almanya ne yaptı?
0: 7 tane attı.
1: Bir yerden sonra durmak lazım değil mi? Evet. Diye mantık olarak düşünüyorsun Dünya Kupası'nda.
0: Ama oyuncuya da dur da denmez yani. Oyuncu oyundan keyif alıyor bir kere.
1: Yok, saha içinde zaten oyuncu anlamaz onu. Çıkar topunu oynar.
0: Topunu oynar tabii ki. O ben 8-0'mış, ne bileyim 10-0'mış ligde, ben bunlara karşı değilim açıkçası, onu söyleyeyim. Yani çünkü örneği var önümüzde.
1: Evet.
0: Fenerbahçe diyelim ki 5-0'dan sonra ikinci yarı gol atmadı. Sezon sonu geldi.
1: İhtiyacım var.
0: 3 golle şampiyonluğu kaçırdı.
1: Ya şimdi şuna
0: ne diyecekler? Ya Eyüpspor havlu atmışken niye gitmedin?
1: Tabii bir de şu var. Şuna da kızıyorlar. Vay, bu kadar katı savunma yapılır mı diyorlar. Ya kapasitesi olsa ne yapacak?
0: Doğru, ne yapacak?
1: Ya Eyüp spor takımı ceza sahası çevresinde 1-9-1 oynasa kim ne diyebilirdi?
0: Şey diyemezdi, kapasite o kadar zaten.
1: Ne diyebilirsin? Ya benim gücüm bu. Ama sen atabiliyorsan at.
0: Ya ben tutarım, geçebilirsem geçiş oynarım.
1: Evet.

0: Gündüz maçı sayıları artırılmalı. Seyir zevki daha iyi oluyor, daha keyifli oluyor aktiviteler.
1: Dün de bayağı bu konuyla ilgili değerli dinleyicilerimizden mesajlar geldi.
0: Gündüz maçı, evet. Yani ben seviyorum, bilmiyorum. Seveni var mı, sevmeyeni vardır.
1: Ben de severim.
0: Ben gündüz maçını severim.
1: Gündüz maçı bir taraftar için, diyelim ki öğrencisin, ertesi gün okul da var, gündüz maçı. Dersini yapmışsın, gündüz maçına gidiyorsun ailenle beraber. Hı hı. Oradan çıkıyorsun, ailen de bir sürpriz yapıyor. Hadi gel bir de yemeğe gidelim diyorlar. Gidiyorsun, güzel lahmacun, pide, bir şeyler ayran. Onda yiyip eve gidiyorsun mesela.
0: Keyifli keyifli. Maçını izlemişsin. Mesela Fiorentina Napoli maçını anlattım ben bu hafta. 12.30'da başladı yerel saat.
1: Süper.
0: İşte Old Firm'ı 11'de mi demiş? 11'de başladı Old Firm.
1: Tabii tabii.
0: Celtic, evet. Rangers.
1: Süper.
0: 11'de sabah. Yani Türkiye'de koysan kıyamet kopar herhalde o saatte maç.
1: Pazar sabahı değil mi?
0: Evet, pazar sabahı.
1: Bu ne kardeşim derler.
0: Daha uyanamadık. Futbolcular yani. Nasıl uyansın?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 8-0'a rağmen Kerem kötüydü diyen bir dinleyicimiz var. Ercan abi. Enteresan. Kerem de kendini beğendiremeyenlerden biri.
1: Evet. Dinleyicimiz yorumunu yapmış. 8-0'da kim kötüye pek girilmemesi gereken bir husus diye bakarım ben. Dinleyicimizin yorumuna da teşekkür ederim.
0: Evet. Yani bazen oyuncu bir kere göze battı mı hep batar. Kerem'de de bu var galiba anladığım kadarıyla.
1: Şimdi golcülüğünü sergileyememesi problem şu ana kadar bu sezon.
0: Ama daha var. İlla
1: daha yeni başladık.
0: İlla ki açılacaktır. Kerem'in 20'den aşağı gol katkısı olduğu sezon yok zaten. Fenerbahçe'de de yok.
1: Tabii.
0: Galatasaray'da da olmadı. Benfica'da da olmadı. İlla ki 20 üstü gole ulaşacak.
1: Aynı kanaat.
0: Şöyle veya böyle.
1: Ya şimdi Kerem birçok işi hem yapmak istiyor hem de bir de görevleri var saha içinde. Hem savunmasına geliyor. Çünkü Greenwood'dan öyle çok iyi savunma beklememek lazım. Sahadaki özgür oyuncu Greenwood. Hı hı.

0: teknik kapasitesi ve klasıyla da onu biraz daha özgür ve rahat bırakmak gerekiyor zaten. O sırada Kerem'in görevleri de fazlalaşıyor.
1: Şimdi erken maçın diyor dinleyicimiz, biraz biyolojik olarak anlatmış. Sakıncaları var, maçtan 3-4 saat önce yemek yenmeli diyor. 11-12'de başlayan bir maç için 7-8'de ciddi karbonhidrat yüklemesi yapılması lazım diyor. Bunu yemezsen de glikojen depoları yetersiz kalır diyor. Ama dünyada yapılıyor. 11-12 zaten ekstra örnekler verdik. Dediği doğru dinleyicimizin. 11-12 olmasın, 1-2 olsun, 3 olsun. Oraları demek istiyoruz biz de.
0: 11-12, bir de burada kulüplerin gelirleri var.
1: Tabii ya, yani Old Firm dediğimiz
0: sadece İskoçya'da derbi izlenmiyor.
1: Tabii tüm dünyaya satılıyor. Çünkü yani tarihi olan bir derbi.
0: Tabii, adı olan bir derbi. Bu yüzden 1.30'da saat, bazı yerlerde İngiltere'de öğlen 12.30'da başlayan maçlar bütün dünyaya gidiyor.
1: Bunu da tabii ki pazarlarken, bu saatleri belirlerken daha doğrusu, bu pazarlama saatlerinde göze alıyorlar. Yani planlamayı alıyorlar, göz önünde bulunduruyorlar. Evet. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili haberlerimiz var. Onlardan da devam etmek istiyorum dinleyicilerimizin de. Tabii Fenerbahçe haberlerini de merak ettiğini biliyorum. Şimdi Skriniar'ın açıklamalarını verdik. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var Ercan abi. Diyor ki Aziz Yıldırım, özellikle Eyüpspor mücadelesinden sonra takımla, Takvim Gazetesi'nin haberi bu, takımla bir toplantı yapmış, İsmail Kartal'a destek vermiş, herkes gider o kalır demiş. Yani tam olarak ben teknik direktörümün arkasındayım mesajını oyunculara verdi diyor bu haber.
0: Evet.
1: Maç sonunda da tebrik etmiş zaten, arayarak İsmail Kartal'ı. İstifasından da zaten vazgeçirmişti. Benim güvenim tam. Bu takımla çok büyük başarılara imza atacağına inanıyorum, ona güveniyorum. Onunla bir ilgili bir sorunu olan varsa, bu sorunu olan kişi gidebilir demiş. Haber böyle. Şimdi geçtiğimiz hafta biz seninle yayındayken Asensio'nun sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yayımlamıştı.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe demiştik Eyüpspor maçı öncesinde, evet, herhangi bir sakatlığı kalmadı.
0: Kadroda olabilir.
1: Kadroda olabilir denmişti. Ama daha sonra bugün şöyle haberler var. Asensio'nun tedavisi milli arada da devam edecek. Asensio için ekstra bir program uygulanacak. Şimdi burada ben bir ikilemde kaldım. Yani iyileştikten sonra yeniden mi sakatlandı, nüks mü etti, yoksa tam iyileşmeden mi bu açıklama geldi? Kafamda bir soru işareti oluştu. Ya,
0: sakatlık önleyici tedavi de olabilir Mehmet.
1: O da olabilir. Çünkü onun için özel bir program hazırlanacağını,
0: evet,
1: söyledi muhabir arkadaş.
0: Bir kez daha sakatlanırsa bu sefer
1: daha uzun soluklu olabilir.
0: Ocağa kadar ara verebilir.
1: Değil mi?
0: Tabii aylar
1: o
0: geçiyor.
1: O zaman daha büyük bir sıkıntı olur.
0: Bundan kaçınmak istiyorlar. İyi bir süre sakat oyuncular için.
1: Tabii tabii. Yani 3 hafta
0: ideal ve iyi bir süre.
1: Hemen hemen tüm takımların sakat oyuncuları dönecek. Yani Galatasaray'da da sakatlar vardı, onlar da dönecek. Beşiktaş'ın da var mesela sakat oyuncuları.
0: Onlar da dönecek.
1: Onlar da dönecek. Fenerbahçe'nin de sakat oyuncuları dönecek.
0: Tabii Vlahovic daha gitmeden ben sakatım dedi, düşün yani.
1: Evet, Vlahovic öyle bir, evet, açıklama yaptı. Yayının başında söyledik. Arka adalesinde bir problem var Vlahovic'in ve o da milli takımdan affını istedi.
0: Veya alınmadı kadroya.
1: Ve kadroya alınmadı. Kadroya alınmadı. Tedavisine devam edilecek. Bir başka haber de yazarların yorumları benim notlarımda. Yazarlar bir özgüven işareti olarak yorumlamışlar 8-0'lık galibi.
0: Onun dışında
1: ortalama baktığımda yani genelde doğru, böyle bir yorum var.
0: Tabii onunla katılmak mümkün değil de bence büyük moral.
1: Tabii. Böyle bir galibiyetten sonra peki Ercan abi, ligin devam etmesini mi istersin, ara verilmesini? Ben keşke devam etseydik diye düşündüğünü.
0: Yenilenler ara iyi oldu, evet, der.
1: Aynen.
0: Ama böyle 8 tane atanlar,
1: keşke bir tane daha rakip gelse.
0: 7 tane atanlar. Evet, ben listem üstündeyim, keşke devam etseydi diye düşünür. Çünkü böyle galibiyetlerin moral motivasyonu çok farklıdır.
1: Çok büyük bir moral motivasyon. Kerem'in bir asisti vardı Vedat Muriç'e. Mesela Vedat şey geldi ya, bir eleştiri Kerem'le ilgili.
0: Evet.
1: Bunların tabii oyuncular da farkında. Kimin hakkında ne konuşuluyor?
0: Evet.
1: Herkes her şeyi biliyor. Mesela Muriç gitti, sarıldı, tribünlere götürdü, Kerem'i işaret etti. O da güzel bir andı bence. Takım arkadaşlığı açısından son derece güzel bir andı. Yani bu arkadaşımız da, Kerem de elinden gelen her şeyi
0: Yani
1: yapıyor. Bu golün
0: insanlar artık
1: hazırlayıcısı da Kerem dedi.
0: yani dertleri, sorunları, meseleleri, tuttukları takımlarla ilgili problemleri hepsini bir klavyeyle sosyal medyada paylaştıkları için oyuncuların da, yöneticilerin de, antrenörlerin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Taraftarlar da etkileniyor. Okuyan taraftarlar da etkileniyor. Acayip bir mecra çünkü.
1: Okumasam bile bir şekilde o sana geliyor.
0: Sosyal medyayı idare etme sanatı diye herhalde bazı eğitimler verilecek.
1: Yani sen okumasan oğlun okuyor, kızın okuyor,
0: Evet,
1: eşin
0: evet.
1: okuyor. İşte ne bileyim, takımdaki biri okuyor, ona veriyor. Onun eşi okuyor, onun komşusu okuyor. Yani bir şekilde oradaki muhabbetler, sen istediğin kadar takip etme, haberdar oluyorsun. Ve bundan
0: Bundan
1: etkilenmemek önemli olan.
0: tabii canım.
1: Benim işte sosyal medyam yok deyip kenara çekilmekle olmuyor bu iş. Sana geliyor zaten. Olmasa da geliyor.
0: Etkilenmediğini göstermen lazım.
1: Evet, etkilenmediğini göstermen lazım. Bunu yöneticilerin de yapması lazım. Teknik direktörlerin de, futbolcuların da yapması lazım diye düşünüyorum. Kolay değil ama yapılması gerekiyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yor. Yedi numaralı King of Munzur'da kulvarında. 11 safkan hazır. Start verildi ve koşu başladı. Koşuya hızlı başlayan safkan 2 numaralı General Sherman ve dışındaki 8 numaralı Sanduhan oldu. 8 numaralı Sanduhan yarım boy farklı önde. 2 numaralı General Sherman şimdi rakibine hakim olup liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte 8 numaralı Sanduhan var. 3-4 boy kadar geride 3. sırada 3 numaralı Secret Man koşuyor. 1,5-2 boy kadar geride iç kulvarda 11 numaralı Tarsus Arslan'ı hemen dışında 6 numaralı Catalyst yer tuttu. Onun hemen dışına gelmeye çalışan 9 numaralı 4 numaralı Rainis Sahil 2 boy kadar geride Ekürisi 4 numaralı Rainis Sahil'in 9 numaralı Adanalı kız içinde de 10 numaralı Forgiven Forget sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. Koşunun lideri 2 numaralı General Sherman fark 1,5 boy dış kulvarda 8 numaralı Sanduan ikincilikte hemen içte yarım boy geride 3 numaralı Secret Man 3. sırada koşuyor 1 boy geride 11 numaralı Tarsus Arslan'ı dışında 6 numaralı Cadillac sırasıyla atlar virajı dönüyor. 2 numaralı General Sherman virajı da önde döndü orta kulvardan. 3 numaralı Secret Man'in onun yanından 8 numaralı Sanduhan'ın bariyer dibinden 1 numaralı Çağnam'ın gayretleriyle son 200'e doğru yaklaşılıyor. 2 numaralı General Sherman önde bariyer dibinden 1 numaralı Çağnam şimdi liderliği almaya çalışıyor. Dışarıdan da 3 numaralı Secret Man'in gayretleri var. 1 numaralı Çağnam böyle geçti. 1,5 boy fark yaptı dışarıdan. 3 numaralı Secret Man ve 10 numaralı Forgive and Forget gelmeye çalışıyorlar. 1 numaralı Çağnam önde. 1 numaralı Çağnam koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Forgive and Forget ikinci, 3 numaralı Secret Man üçüncü, 4 numaralı Rainy Sile dördüncü, 7 numaralı King of Munzur'da koşunun beşincisi oldu. 1 numaralı Çağan'ım Serhat Çelik'le kazandı koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Evet, son bölümdeyiz artık. Mesajlarınız için teşekkürler. Mümkün olduğunca

0: okumaya çalışıyorum ben de. Mbappe ki bizim rakiplerimizden biri Ercan abi, Fransa
1: Evet.
0: malum. Zinedine Zidane hakkında açıklamalarda bulundu. Diyor ki Fransa milli takımının başına geçmesi film gibi ama gerçek diyor.
1: Evet.
0: Ben diyor küçüktüm, 13-14 yaşındaydım diyor. Beni aldı, Real Madrid antrenmanına götürdü. Ve yani inanamadım. Sanki sonsuzluk gibi gelmişti. Ve şimdi Zinedine Zidane benim milli takımımın teknik direktörü. Her şey gerçek ve en üst düzeyde yaşanıyor şu anda diyor.
1: Ya düşünsene, gerçekten film gibi anlatmış Mbappe. 13 yaşında Mbappe'yi alıyorsun. 13 yaşında Real Madrid antrenmanına götürüyorsun. Buradan şuraya geliyorum. Mbappe'yi 13 yaşında zaten keşfetmişler. 13 yaşında demişler ki işte
0: Bunda var
1: biz
0: bir şey.
1: geleceğin en
0: Ultra
1: önemli
0: yıldızı.
1: yıldızlarından birini bulduk.
0: Ve onu alıp Real Madrid antrenmanına götürüyorsun 13 yaşında.
1: Sen 13 yaşında bu böyle büyük oyuncu olacak diye. Ya biz yıllardır buna uğraşıyoruz. Böyle bir keşifte kaç tane böyle bir keşfimiz var bizim? Kaç tane var? Fransa'da bir sürü var.
0: Keşfediyorlar. Biz o konuda da geriyiz. Doğru.
1: Ya biz bir Arda Gençler Birliği'nde başlıyor minik takımda. Oradan Fenerbahçe keşfediyor. Minik takımda devam ediyor. Yıldız genç takım derken A takım. Öyle kalıp gidiyor ondan sonra. Başka çıkmıyor işte. Olmuyor.
0: Nadir değil mi? Çok nadir. Ballon d'Or konusunda da kendisine güvendiğini söyledi Mbappe.
1: Evet.
0: Bireysel açıdan harika bir yıl geçirdim. Ballon d'Or için en önemli kriter de bu. Tüm büyük turnuvalarda en çok gol atan oyuncu oldum. Bu yılki Ballon d'Or konusunda iyi şeyler hissediyorum. Bu bence benim için doğru yıl.
1: Ballon d'Or'da en çok her kulvarda gol atmak mı? Yoksa büyük maçlarda attığım golle ya da yaptığım katkıyla takımının mesela Dünya Kupası alması,
0: Mı?
1: Avrupa şampiyonu olman mı? Tartışılması gereken husus bu değil mi? Hangisi?
0: Şimdi Rafinha'ya göre Ballon d'Or'u Lamine Yamal kazanmalı. Mesela Rafinha'nın senin bu söylediklerinden, hani Dünya Kupası kazandı ya, Avrupa Kupası kazandı ya.
1: Evet. Ama golü Ferran Torres attı.
0: Evet. Gol atması önemli değil ama o takımın en önemli parçalarından biriydi.
1: Yamal, evet.
0: Lamine Yamal.
1: Fakat golü de bahsettiğim gibi Ferran
0: Ferran
1: Torres attı.
0: Torres attı.
1: Ferran Torres'in golüyle ne oluyor? Dünya Kupası kazanıyorsun.
0: Evet. 3 kupa kazandı diyor Lamine Yamal. Her
1: Evet.
0: şeye sahip, tüm özelliklere sahip, olağanüstü yetenekli ve karizmatik. Sadece geçen sezon değil, ondan önceki sezonda da böyleydi. 3 kupa kazandı, bir de Dünya Kupası var. Takım arkadaşı olmasaydım bile sahada yaptıkları göz önüne alındığında Ballon d'Or'un ona verilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor Lamine Yamal. Onun da böyle bir görüşü var. Dinleyicilerimize de soralım tabii ki Ballon d'Or'u kim
1: Yamal mı Mbappe mi değil mi?
0: evet kazanmalı sizce? Onlardan da yorumlara bakalım. Ama farklı görüşler var yani. Mbappe diyor ki ben diyor iyiyim diyor. Her yerde gol attım, bana verilmeli. Rafinha da diyor ki Yamal'a verilmeli. Yani Yamal'ın direkt olarak bana verilmeli şeklinde bir açıklaması yok. Böyle bir durum var. Messi'nin Barcelona'ya dönüşü konuşuluyor Ercan abi.
1: Burada
0: Çok enteresan değil mi?
1: bu haber şöyle değerlendirilmesi gerekir. Şimdi Barcelona toplantı yapıyor. Üyelerden biri çıkıyor diyor ki ya bu işin diyor dönüşü olsa Messi'nin başkanı Laporte'ye güzel olmaz mı diyor. Ya şimdi zamanı mı bunun kardeşim falan filan tarzı bir cevap vermek var. Ya böyle konuşmanın. Ayrı olarak ben Laporta'nın cevabını okudum. Çok güzel fikir diyor. Fakat diyor biz Messi ile ilgili kesinlikle bir tereddütümüz yok. Harika olur. Keşke gelip dönse diyor. Ama diyor şu anda biz

0: şu oyunun keyfini yaşıyoruz diyor. Ve elimizde yine dünya standardında bir yıldız var diyor. Adı Yamal diyor. Hı hı. Şimdi Messi'nin diyor Amerika'daki çalışma ortamı, Amerika'da oynadığı ligin güç oranı, La Liga'daki güç ortamı ve buradaki antrenman temposu arasında çok büyük farklılıklar var diyor. Messi'yi aldığınız zaman onu diyor yedek kulübesinde oturtamazsınız. Mutlaka diyor sahanın içinde görev alması lazım ki kendisi de bunu ister diyor. Hı hı. Bu yüzden diyor bu güzel önerinizi ben bir öneri olarak not aldım. Size teşekkür ederim diyor. O kadar nazik reddetmiş ki.
1: Çok çok. Ve bunu söyleyen bir kulüp yetkilisi Laporta'ya söylüyor.
0: Evet evet kulüp yetkilisi. Hı hı. Ve o kadar güzel nazikçe reddetmiş ki. Ya diyecek hiçbir şeyin kalmıyor.
1: Evet evet.
0: Ya yani konuya girerken dedim ya sen ne diyorsun kardeşim ben başkanım almam diye de cevap verebilirsin. Böyle
1: Messi mi kaldı kardeşim
0: diye cevap verebilirsin. Ama böyle mükemmel bir cevap, böyle diplomatik bir cevap.
1: Çok güzel bir cevap vermiş.
0: Hiçbir şey diyemezsin karşılığında.
1: Cevap tam.
0: Ben bu değerli görüşünüzü de not aldım diyor.
1: Evet. Çünkü yetkili diyor ki Messi'ye bir telefon açarsanız Messi gelir. Kulübün gelirleri de önemli ölçüde artar diyor mesela. Evet. Laporta'ya. Laporta da diyor ki teşekkür ederim. Ama diyor her şey gelişir ve değişir. Hiçbir şey sabit değildir. Messi dünyanın en iyi oyuncusuydu ve bence tarihin en iyilerinden biriydi.
0: Dahlidesin değil mi?
1: Hayat değişiyor ve şimdi Yamal gibi dünya çapında oyunculara sahip olduğumuz için mutluyuz. Bu öneriyi ciddiye alıyorum. Romantik ama çok zor bir hikaye diyor.
0: Evet.
1: Romantik, gerçekten romantik ama çok zor diyor.
0: Zor tabii.
1: Çok dengeli bir kadromuz var. Bunun tadını çıkarmamız gerekiyor diyor.
0: Evet.
1: Çok güzel bir açıklama.
0: Bence de.
1: Yani Laporta ne kalp kırmış, ne bardak kırmış.
0: Hiçbir şey
1: ne çam devirmiş. Hiçbir
0: mükemmel
1: şey
0: bir açıklama yapmış.
1: Mükemmel bir açıklamayla o hengameden çıkmış.
0: Evet.
1: Çok güzel sıyrılmış. Şimdi bugün bir haber var. Haber diyor ki 1.66 milyon euro, milyar euroluk fiyasko diyor Ercan abi. Yorumunu merak ediyorum. Süper Lig kulüpleri kurdukları kadrolarla bu sezon 1.66 milyar euro değere ulaştı. Ancak harcanan 418.73 milyon euroya karşılık kulüplerin 6 haftada 161 golünün sadece %55'ini yeniler attı diyor. Ama bu burada bir mantık hatası var. Sadece golcü alınmadı mesela. %55 de fena bir oran değil.
0: %55 bir fena bir oran değil. İki dediğin gibi sadece golcü alınmadı. Bir de futbolda bir oyuncunun bonservisine 30-40 milyon euro verirsin. Oyuncu bir sakatlanır. Geçmiş olsun.
1: Bunun da örnekleri var tabi.
0: Ama böyle risklere de dikkat etmek gerekiyor. Ya da oyuncu kesinlikle uyum sağlayamaz. Sağlayamaz. Alışamaz.
1: Bazen en iyi oyuncuyu getirirsiniz. Olmaz, tutmaz. Kan uyuşmazlığı olur.
0: Sadece 3 gün mutlu olursun oyuncuyla transfer. Öyle değil mi? Hı-hı. Transferini yaparsın.
1: Sistemine uymaz.
0: İşte 3 gün sistemine uymaz. Taraftarın 3 gün mutlu olur. Sonra oyuncu da zor durumda kalır. Kulübün zaten morali bozulur yöneticilerin.
1: Milyonlarca euro gider.
0: Böyle bir sürü transfer. Bu dünyada da böyle.
1: Tabii tabii dünyada da böyle. Mesela Sir Alex Ferguson tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri. Belki de bazılarına göre en iyisi. İşte Paul Pogba'yı bedava göndermişti. Bundan futbolcu olmaz, bedava. Sonra 100 milyona satış yaptı Paul Pogba.
0: Evet.
1: Yani o demek ki onun sistemine uymuyor. Ya, o toprakta çiçek yetişmiyor.
0: Ya ben Liverpool'u seyrettim bu hafta. Florian Wirtz. Hı hı.
1: 135'lik oyuncu.
0: 135'lik bir oyuncu değil biliyor musun?
1: Değil öyle tabii canım. 135 dediğim para büyük para Ercan abi.
0: Şu ana kadar ben 135 milyon euroluk bir oyuncuyum. Görüntüsü bana hiç vermiyor.
1: Vermedi bende de. Hiç öyle bir şey oluşmadı yani.
0: Dikkatle takip ediyorum bir de. Çok büyük bir transferdi çünkü.
1: Tabii.
0: Premier Lig için. Bazen olmuyor.
1: İşte çok oyuncunun geldiği lig, geldiği sistem, etrafındaki oyuncular,

0: onlara bakarak senin de bu transferleri yapman, planlaman lazım. Senin sistemine uyuyor mu etrafındaki oyuncular, bu oyuncuya uygun oyuncular mı? Senin liginde bu oyuncu yapabilir mi? Çok fazla kriter var. Hepsinin çok ince ince detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Ya da bütün oyuncuların buna hepsinin uyması anlamına gelmiyor bu söylediğin. Hep bütün kriterlerden geçebilir ama oyuncu form oynayamaz.
0: Formu düşer.
1: Formu düşer, o da var.
0: O da var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Az önceki haberden devam edelim. Burada güzel istatistikler var. Diyor ki Süper Lig kulüpleri 1.66 milyar euro değere ulaştı. Harcanan 418.73 milyon euroya karşılık 6 haftada 161 golün yalnızca %55'ini yeniler attı diyor veri. Şöyle bir şekilde devam etmiş haber. Süper Lig'de yeni transferlerden en fazla verim alan kulüpler Çorum, Eyüp oldu. En az verimi Galatasaray aldı. Galatasaray geçen sezon 139, bu sezon 73 milyon euroluk harcama yaptı. Buna karşılık bu sezonki transferler atılan 13 golün hiçbirine katkı vermedi. Fenerbahçe yeni transferlerden %68.8, Trabzonspor %84.6, Beşiktaş %64.3 oranında gol katkısı aldı diyor.
8: Evet.
7: Eyüp Spor 14, Ahmet Sportif AŞ 16, Çorum Futbol Kulübü 19 yeni transfer oynattı. Bu arada biraz da Ahmet'i de konuşmak lazım. Tabii Ahmet ve Eyüp, Ahmet ve Çorum yeni takımlar olduğu için çok fazla transfer yapmaları ve oynatmaları normal. Şimdi bu gol yolları için belki bir veri olabilir ama genel katkı açısından bir anlam ifade etmedi bu haber bende. Onu söyleyeyim. Ama Ahmet'in de başarısını biraz konuşalım Ercan. Ben transferleri çok mantıklı buluyorum. Ahmet'in yaptığı transferler.
8: Evet.
7: Ligde

0: giderler zaten. Tabii sezon sonuna kadar burada kalmaları pek mümkün görünmüyor. Tabii, ama
1: mesela Orban'ın kiralık bedeli 500 bin euro. Satın alma zorunluluğu maç sayısına göre 3 milyon euro. Hı hı. Orban daha önce de yine Türk transfer piyasasında konuşulmuş bir oyuncuydu. Onu razı edip getirmeleri bence büyük bir başarı. Bunu kabul etmek lazım.
0: Son derece büyük bir başarı. Ve takım kurgusu, yani o futbol aklı dediğimiz şey, yani mesela Diaz Sabia da kendini gösteren bir oyuncu.
1: Evet.
0: O da çok güzel bir gol attı. Oynadığı maçlarda da dikkat çekti. İşte tecrübeli Türk oyuncuları aldılar, Umut Meraş gibi. Onlarla kadrolarını güçlendirdiler.
1: Önemli olan tabii bunu sürdürebilmek, süreklilik, sezon başındaki iyi başlangıç çok önemli şu anda. Lider bitirmek, milli aradaki bölümü. Bunu tabii sürekli hale getirmek için kadro yeterli mi değil mi? Önümüzdeki haftalar spor severlere bunu gösterecek, yeterli olup olmadığını. Değil mi?
0: Yani iyi bir görüntüleri var şu an. Yani oynadıkları oyun da keyif veriyor Ercan abi. Oyuna bakıyorum ben.
1: Hem de ligde zirve mücadelesi yapan iki takımı kendi evlerinde mağlup ettiler. Bunlar kimler? Trabzonspor ve Beşiktaş. İki maçı da kazandılar.
0: İyi futbol oynuyorlar. Geçişleri çok iyi yapıyorlar. Mesela bu maçta Beşiktaş %70 ile toplu oynadı ama isabetli şut sayıları aynı, 8-8. Daha iyi bitiren Ahmet'ti.
1: Evet, Beşiktaş 2-0'dan sonra ancak pozisyon bulabildi. İlk yarıda sahada yoktu.
0: İlk yarıda
1: tamamıyla oyunu oynayan ev sahibi Ahmet Spor'du.
0: Şimdi Legia Varşova ile Polonya Ligi'nde şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörleri de var. Yani evet. İyi bir Kosovalı teknik direktör Besnik Hasi. Onu da iyi bulmuşlar bence. Teknik direktörü de iyi bulmuşlar. Belçika Süper
1: İyi
0: Kupası,
1: hazırlamış takım, doğru.
0: Belçika Süper Kupası var kariyerinde. İşte Anderlecht'le Belçika Ligi şampiyonluğu var. Yani hoca tercihini de beğendim ben Ahmet Spor'un.
1: İyi seçilmiş.
0: Bir teknik direktör. Yani kadro planlaması güzel. Emeği geçenleri de yani buradan tebrik etmek lazım. İyi bir ekip kurdular. Sadece bulundukları şehri değil, o bölgeyi bayağı bir hareketlendirdi Ahmet Spor, evet. Futbol anlamında gördüğüm kadarıyla.
1: Ya bu yüzden de iyi teknik direktör takıma çok büyük katkı sağlıyor.
0: Şimdi az önce bir haber de geldi. Ahmet Spor Başkanı Nahit Eren'in bir açıklaması var. Diyor ki, sen dedin ya 500 bin euro kiralama bedeli. Nahit Eren diyor ki, Gift Orban için 500 bin euro kiralama bedeli ödedik. Nijeryalı golcünün 10 gole ulaşması halinde 3 milyon euroluk satın alma maddesi zorunlu hale gelecek. Ve oraya doğru da gidiyor zaten. 7 gol oldu. 3 tane de gol atacaktır sezon sonuna kadar. Ya 3 milyon euroluk zorunlu satın alma Gift Orban gibi bir oyuncu için bedava.
1: Bence de.
0: Yani
1: ya bu performansına devam ettiği sürece gayet başarılı. Bir Boluspor'da teknik direktör değişikliği var da bunu bir seninle konuşmak isterim. Daniel Ferrer bir Amerikalı.
0: Amerikalı değil mi?
1: 8 maç 7 mağlubiyet 1 beraberlik. Ya enteresan değil mi? Bir Amerikalı geliyor Boluspor'da teknik direktörlük yapıyor. Birinci ligde. Bu bana biraz enteresan geldi.
0: Ercan abi, Amerikalıların şöyle bir özelliği oluyor. Çok fazla veri ve istatistiğe dayalı oluyorlar.
1: Ben basketbol ve voleybol gibi.
0: Basketbol ve voleybol, yani tamamen veriye bakıyor. O veri ışığında antrenmanını yaptırıyor işte. O veri ne diyor? Bu oyuncu şu 3 top kaybı yapmış, 5 top kazanmış. O biri şöyle yapmış, böyle yapmış. O verilere bakıyor. İşte laktak testine bakıyor. Oraya göre belirliyor ilk 11'ini ve tamamen o bilgisayar içinde, sanki bilgisayar oyunundaymışçasına teknik direktörlük yapıyorlar Amerikalılar. Ben burada bir kayıp görüyorum. Yani o oyuncuya dokunma, oyuncuyu geliştirme biraz eksik gibi hissediyorum.
1: O yüzden de Pochettino bir Arjantinli, hı hı, Amerika'ya çalıştırıyor.
0: Evet.
1: Amerika milli takımının başında.
0: Ya o şeyi ben basketbolda
1: fazla
0: da
1: fazla bilime ve verilere girersen
0: tam
1: futbolun ruhunu kaçırıyorsun tabii.
0: O yüzden ben tabii ayrılık kararını ben de gördüm Boluspor'da. Amerikalıların problemi bu Mercan abi. Yani işin insan faktörünü çok göz önünde bulundurmuyorlar
1: Cesur bir
0: Amerikalılar.
1: karar Amerikalı teknik direktörü almak. Bir tabii ki bir Amerikalı'nın Bolu'ya da gelip teknik direktörlük yapması da iyi bir haber. Habercilik anlamında.
0: Tabii.
1: Ama 8 maç 7 mağlubiyet olunca da maalesef o zaman yollar ayrılır.
0: Şimdi kim tabii Amerikalı teknik direktörü buldu, kim referans oldu onu da araştırmak
1: Tabii.
0: lazım biraz. Çünkü
1: Ama yine
0: Amerikalı
1: iyi bir karar. Birini bulursun da Amerikalı dersin. Yönetim tamam der.
0: işte bu şurada bunu yaptı, burada bunu
1: Tabii.
0: yaptı. Yönetimde hadi bir deneyelim demiş olabilir ama Amerikalı teknik direktörleri, koçları biraz fazla incelemek lazım diye düşünüyorum.
1: Bence
0: Yani
1: de.
0: işin insan faktöründe genelde olmuyorlar. Çünkü. Bugünlük yavaş yavaş noktalayalım Ercan abi. Çok konuya değindik bugün. Çok mesaj
1: Çok.
0: okuyamadık.
1: Yine
0: Dinleyicilerimizden de
1: fena değildi mesajlar, okudun.
0: bayağı geldi mesaj. Bazılarını kaçırdık. Gerçekten de konularımız çoktu. Hemen hemen hepsine de değinmeye çalıştık. Yarın daha fazla zamanımız olacak bu mesajlar için. Yarın o zaman tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar.
0: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin
4: ilk adresi Milyoner. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: At yarışı heyecanı yeniden Milyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Milyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
4: Radyo Spor. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
9: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
9: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
10: Raporlu Mehmet Salih Çelik'in yerine Hışman Çizik biniyor taya. 3 numaralı Melike de starttaki elini aldı. Hemen ardından 2 numaralı Canera giriş hazırlığında. 2 numaralı Canera da kollarına girmek üzere. Butay da yerini aldı. 1 numaralı Attack Girl, 6 numaralı Mystical Power ve 7 numaralı Princess Didi Box dışındalar. 1 numaralı Attack Girl. Kulvarına yakın olan isim yine 7 numaralı Princess Didi de yerini almak üzere.

geri planda da 6 numaralı Mystical Power var. Artık yerini almak üzere 7 numaralı Princess Didi de kulvarına giriyor. 6 numaralı Mystical Power, box dışındaki son tay. Altı numaralı Mystical Power da starttaki yerini aldı. 8 tay 7. koşu için box içinde. Koşu başlamak üzere.

0: Taylan start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Mucizen'le gel çıkış. Daha sonra 6-7 boy kadar yine 5 numaralı My First Writing'de 4-5 boy kadar geriye düştüler. Koşunun başında 2 numaralı Canera liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte 8 numaralı Toriumlu var. Daha sonra 1 boy kadar geride şimdi dış kulvardan önlere atak yaptı. 3 numaralı Melike 1,5-2 boy geride. 6 numaralı Mystical Power dördüncülükte ilerlerken 1 boy geride. Beşincilikte 7 numaralı Princess Didi. 2-3 boy kadar geride 1 numaralı Atak Gör. Bu safkanın 4-5 boy gerisinde 4 numaralı Mucizen'le gel ve grubun son sırasında 5 numaralı My First Writing koşuyor. Bu sırayla son 600'e girildi. 8 numaralı Toriumlu 2 boy farklı önde. 2 numaralı Canera ikincilikte yarım boy geride. Dışında 3 numaralı Melike. Gerilerinde de 6 numaralı Mystical Power ve 7 numaralı Princess Didi sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe de 8 numaralı Toriumlu 2 boy farklı önde çıktı. İç kulvardan 2 numaralı Canera'nın dıştan 3 numaralı Melike'nin ataklarıyla son 200'e doğru ilerliyor Taylar. 8 numaralı Toriumlu son 200'ü 6-7 boy farklı önde geçti. 3 numaralı Melike ikincilikte, 8 numaralı Toriumlu son yüzde de koşunun lideri, fark 7-8 boy. 3 numaralı Melike ikinci sırada koşuyor, 8 numaralı Toriumlu koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Melike ikinci, 2 numaralı Canera üçüncü, 6 numaralı Mystical Power dördüncü, 4 numaralı Mucizen'le geldi koşudan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı Toriumlu Gökhan Kocakaya ile kazandı 7. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatleri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatleri'nin yeni bölümünde ben Özel Çelik Süngü sevgili konuklarımla beraber gündemi değerlendireceğiz. Bültene bakacağız. Mertcan Bulca, Nesine Editörü ve Nesine TV yayıncısı attığımızda bizlerle birlikte. Mertcan hoş geldin.
1: Merhaba sevgiler, hoş bulduk.
0: Tabii artık Milletler Ligi arasına, milli maç arasına gittik. Yani 3 haftalıkta normalde sezon içerisinde çok görmeye alışık olmadığımız bir ara uzunluğu bu. Fakat bir yandan da tabii ki buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yine birkaç maç var seninle beraber konuşmak istediğimiz. Çünkü gece senin de zaten kendi yazdığın önemli maçlar var. Onlar için de yorumlarını almak istiyorum ama biraz önce o tarafa girmeden şeyi soracağım. Yani 3 haftalık bir milli ara. Sanırım hani 2022 Dünya Kupası dışında çok fazla alışık olduğumuz bir şey değil. Özellikle tabii ki Avrupa futbolu özelinde bunu söylüyorum ben. Ne düşünüyorsun yani bu Milletler Ligi arasının mesela uzunluğuyla alakalı olarak?
1: Ya şimdi bu iş aslında çok uzun yıllar önce karar verilen bir şeydi. 2026'dan itibaren hayata geçirilmesi hedeflenmişti ki başında da aslında bu işte Arsene Wenger vardı. FIFA'nın biliyorsun icra komitesine falan da yer alıyor. Bu işlerden genel sorumlu kişi. Hatta Wenger offside'ını falan da çıkaran oydu. Onun bir tasarısıydı bu. 4 ya da 5 yıl önce yanlış bilmiyorsam. 2026'dan itibaren de geçerliliğini koruyacaktı. Tabii burada biliyorsun yani çok uzun seyahatler çok fazla ön plana çıkıyordu. Kulüplerinden çok oyuncuları koruyan FIFPro da bu konuda çok destek vermişti. Yani oyuncular fiziksel olarak çok yıpranıyorlar. Neredeyse bu iki ayrı dönemdeki milli aralarda bir dünya turu atmış kadar uçuş yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da futbolcuları olumsuz etkiliyor diye. Yine kulüpler de aslında buna çok destek çıktı. Yani tam bir ritim istiyoruz. Tekrardan bir milli arada. Özellikle İngiliz kulüplerindeki bu yoğunluğu da hesaba katarsak, yerel turnuvaları da hesaba düşündüğümüzde. Ya ben bunu olumlu görüyorum abi. Sonuçta yani tam biliyorsun yani bu aslında bahis severler için de böyle bence. Futbol severler için de böyle. Tekrardan bir maçtan alışıyorsun 3-4 hafta bir milli arada. Alışıyorsun bir kez daha. Yani evet. O yüzden Ekim'de Kasım'da yapmaktansa bence 3 hafta böyle yapıp aradan çıkartıp tekrardan olduğu gibi devam etmek daha doğru olacaktır. Ki bu sayede bile hatta yanlış bilmiyorsam CONCACAF'taki tarafta yani Karayipler'de Orta Amerika'da 70'ten fazla maç oynanacak. Yani bu 3 haftalık bir sürede bu bile aslında ne kadar yoğunluğun yüksek olduğunu gösteriyor. Ben olumlu buluyorum. Sonuçta ayrı ayrı dönemlerde gitmektense tekrardan bu şekilde bir anda oynayıp bitirip sonrasında tamamen lige kanalize olmak daha doğruymuş gibi geliyor bana. Bu anlamda Wenger'i de kutlamak lazım. En azından bunu kabul ettirdiği için. Ben kendi adıma doğru bulduğumu söyleyebilirim.
0: Ya evet, ben daha milli futbolu çok özlemedim ama aslında sen burada güzel bir noktadan yaklaştın. Yani işin biraz daha uygulama tarafındaki mantığına bakarsak senin dediğin çok daha aslında doğru bir yere geliyor. Güzel bir hikaye. Ben Dünya Kupası'nın bitmesinin de üzerinden çok fazla geçmediğini düşününce daha milli ara görmeyi özlememiştim. Kulüp futboluna daha büyük bir özlemle sarılmış durumdaydım. O yüzden 3 haftalığına Premier Lig'den ve Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalacak olmak beni biraz daha üzdü doğrusu ama senin dediğin gibi yani aslında işin organizasyonel kolaylığını ve en daha önemlisi olan sporcu sağlığını hesabın içine kattığımızda Wenger'in bu önermesiyle beraber başlayan bu düzen çok daha faydalı olacak. Tabii takımlar açısından yani kulüp takımları açısından bunun bence şöyle de enteresan bir yanı var. Normalde eğer kötü bir mağlubiyet alırsanız bunu hemen bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki kamuoyunda kendi taraftarınıza bunu unutturmak istersiniz.
1: Evet.
0: Şimdi bu uzun araya kötü giden takımlar için burada belki böyle bir negatif hava biraz daha fazla birikecek. İyi giden takımlar içinse tabii ki iyi giden süreç biraz daha da uzamış olacak. Hani Avrupa'da da bunun çok farklı örneklerini görüyoruz. Yani ligimizde herhalde Galatasaray'ı biraz daha kötü tarafa koyabiliriz. Avrupa özelinde baktığımızda Real Madrid ve Arsenal kötü sonuçlar aldı. United'da zaten kötü giden bir süreç var. Hani Michael Carrick bu 3 haftanın sonunda United'ın başında kalabilir mi? Ben merak ediyorum doğrusu. Öteki tarafta tabii iyi sonuçlar alanlar var. City Premier Lig'in zirvesinde bir şekilde gidiyor. Ahmet Sportif faaliyetler keza bizim ligimiz için burada örnek gösterilebilir. Ya bu da sanki ya takımların da buna nasıl reaksiyon vereceğini, bu uzun araya nasıl reaksiyon vereceğini de bu sezon ben merakla izliyor olacağım. Bilmiyorum sen ne düşünürsün?
1: Yine kaynaşıydım abi. Sonuçta ritmini bulmuş bir takım için ara her zaman kötüdür. Yani bu durumla devam etmek ve ilerlemek daha önemliyken kötü giden bir takım için de bu her zaman bir fırsattır. Hem mental hem de fiziksel olarak toparlanma adına. Zaten aslında bunu da hep görüyoruz. Hani teknik direktör değişikliklerin etkisini görürüz ya takımlarda. Bir anlamda bu arada bu tarz takımlar için doping etkisi yaratıyor. Tabii burada şu da önemli. Ne kadar

0: oyuncunuzu milli takıma gönderiyorsunuz. Tabii. Ya da bu arada kaç oyuncuyla çalışabiliyorsunuz? Çünkü 3 hafta gerçekten hakikaten çok uzun bir süre. Yani neredeyse bir kamp dönemi gibi bir şey, 20 gün. Ve tam kadro çalıştığınızı düşündüğünüz zaman bayağı fark ediyor. Ama yani 10-15 tane oyuncunuz milli takıma gidiyorsa, çok sayıda sakat oyuncunuz varsa, hani o zaman bu durum ne kadar realitede bir önem kazanır tartışılır. Sadece taktiksel çalışma noktasında belki ekrandan yaptığınız hazırlık çalışmalarında etkili olabilir. Onun dışında sağ çalışmalarında bunun hani çok bariz bir etkisini bence göremeyiz. O yüzden ben bu araların her zaman kötü giden takımlar için iyi geldiğini, iyi giden takımlar için de maalesef kötü olduğunu düşünürüm. Bunun örneğini yıllar önce de yine mesela Fenerbahçe'de Jesus süreciyle yaşamıştı Fenerbahçe. Hatırlıyorum onu. Yani bu dediğin örnekler hakikaten çok normal. Hani şu an mesela Barcelona, dünyanın en formu takımlarından birisi olduğu için söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Bu aradan sonra nasıl dönecek? Çünkü biliyorsun yani birçok oyuncusu milli takıma gidiyor. Filik mesela her zaman der yani ben milli aralardan nefret ediyorum diye. Çünkü ben milli aralarda asla dinlenemiyorum. Benim oyuncularım yine yorgun dönüyorlar. Aynı maç temposunu sürdürdükleri için bir de üstüne seyahat yolculuğu ekleniyor. Bu durum daha da bizi kötü etkiliyor demişti. Bu açıdan böyle de bakarsak 3 hafta en azından oyuncuları bir tık daha sadece oraya kanalize edip ligi bir kenara bırakarak sonrasında tamamen takıma odaklandığı bir şablonda daha iyi olacağını ben düşünüyorum. Çünkü bu bahsettiğimiz uzun yolculuklar sen de iyi biliyorsun ki özellikle Güney Amerika kıtasına gidenler için ya da Kuzey Amerika'ya çok daha sarsıcı olabiliyor. Bu bağlamda muhtemelen bu karar Avrupa'dan ziyade biraz da o kıtanın oyuncuları için düşünerek alınmış bir kararmış gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle ya, burada aslında güzel bir detaydan da bahsettin. Oyuncularının birçoğunu milli takıma gönderen büyük kulüpler, bu onların yaşadığı problemler. Bu anlamda Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp aslında
0: tam aklına geçiyordu mesela. 44 oyuncu evet, biliyorsun.
1: Farklı bir uygulama yaptı. Onu yani soracaktım sana ben de tam olarak. Bu yaklaşımı sen nasıl buldun Klopp tarafında?
0: Abi şimdi şöyle bir şey var. Milli takımda hoca dikkat edersen ilk geldiği zaman kucaklayıcı bir açıklama yaptı. Yani ben aslında şunu demeye çalıştı. Bir noktada ego da olarak düşünebilir ama benim Almanya'dan ziyade Almanya'nın bana ihtiyacı var. Bunun
1: çok
0: farkındayım
1: doğru
0: ama
1: bir açıklamaydı.
0: Yani hani eleştirilebilir ama yani kabul etmek lazım. Alman futbolunun yıllardır yaşadığı sorunları düşünürsek hakikaten şu anda en network yüksek antrenör de Klopp olduğunu varsayarsak abi hakikaten bu görev onlar için biçilmiş kaftandı ve hoca da biraz bu mütevazilikten ziyade hani kapsayıcı bir role gelerek bu kabul etmişti görevi. Ya ben kendi adıma düşünürsem hani bunu 44'lük bu açıklama tabii ki biraz absürt, birçokları eleştirdi. Yani ne gerek var diye veya alınmayan oyuncu üzerine de çok eleştiri yapıldı. İşte Dortmund'da bir oyuncu alınmamıştı çok formda. Deniz Undav'ı almadı. Yani epey böyle alınmayan oyuncular da var ama ya kabul edersin zorlu açıdan çok sert bir fikstürle başlayacak kulüp. Ve 4 maç var. Neredeyse yani her maça ayrı 11 çıkacak gibi bir geniş kadro bulundurup ya şunun bence mesajını verdi. Biz herkese kapımız açık. Biz bu milli takımı hani ulusal düzeyde tekrardan bir noktaya çekmeye çalışacağız. Bunun için de hepinizden hani katkı bekliyoruz gibisinden bir mesaj gibiydi gibi geliyor bana. Çünkü dikkat etmişsindir birkaç oyuncu da almadı. Bunların başına Sané de geliyor. Ve evet, artık aslında onlara milli takımın kapısının kapandığını da bir noktada söyledi. Bu da önemliydi. Ya ben bu anlamda hani çok kötü bulmuyorum. İlk başlangıç için bazen bunları yapabiliyor teknik direktörler. Bunu Brezilya'da gördüğümüzü hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam uzun yıllar önce. Hangi antrenördü hatırlamıyorum ama yani böyle bir 50 kişilik bir geniş kadro açıklamıştı. Sonrasında kademe kademe düşmüşlerdi. Ya burada tabii ki iskelet bir kadro oluşturacak da hak verirsin yani şu an Almanya'da çok böyle bir durum yok bence. Yani 5-6 oyuncuyu kenara bırakırsak yani herkes forma giyebilir. Hoca da bunun farkında. Hatırla yani Liverpool dönemi sen daha iyi biliyorsun. Veya Dortmund sürecini, aldığı takımlar ve getirdiği noktalar. Hem bireysel performanslar hem takım performansları noktasında. Bu anlamda Klopp muhtemelen elindeki bütün havuzu geniş tutarak buradan kendine bir yol haritası çizmeye çalışacak. Zamanla daralacak tabii ki bu kadro ama şu anda 44 kişi biraz da her oyuncuyu kapsamak ve buradan ele ele giderek doğru kadro profiline ilişmek için yapılmış bir hamleymiş gibi geliyor bana birçok oyuncu küstürmemek anlamında.
1: Ya kesinlikle, çünkü Milletler Ligi yani işte Milletler Ligi ya da Uluslar Ligi hangisini söylüyorsanız, hı hı, biraz şöyle de bakmak lazım. Çoğunlukla büyük turnuvaların arkasından başlayan bir başka turnuva. Bu tarz süreçlerde genelde büyük milli takımlar için yer yer jenerasyon değişimlerinin olduğu, nesil değişimlerinin olduğu anlar olabiliyor. O tür noktalarda da aslında teknik direktörler yeniden bir milli takım oyuncu havuzu oluşturmaya çalışıyor. Bundan ötürü de buraya geniş bir kadro çağırmanın böyle bir mantığı da var. Aynı anda birçok oyuncuyu görebilmek için ekstra şöyle bir mantığı var. Kulüplerle aslında aranızı iyi tutmanızı da sağlayan bir faktör. Çünkü onların oyuncularını 3 haftalığına değil 15 günlüğüne ya da 10 günlüğüne almış oluyorsunuz. Onlar da hani genelde biraz daha uzun vadede kulüplerinde aslında istediği türde bir uygulama biçimi düşündüğümüz zaman. Mesela Chelsea Cole Palmer'ı bir kas sakatlığı olduğu için İngiltere kadrosuna bu süreçte göndermedi. Belki biraz daha kısa kalacağı bir dönem olsaydı göndermeyi tercih edebilirdi. Bu tarz durumları da bence göreceğiz. Hani Klopp'un burada yaptığı bir kereye mahsus da sanki olmayabilir. Yer yer nesil geçişleri yaşayan milli takım hocalarının biraz daha başvurduğu bir yöntem olabilir. Bu tarz uzun metrajlı aralarda diye düşünüyorum doğrusu. Bu kısımla alakalı bir de son olarak istersen Türkiye diyelim. Türkiye'de tabii Vincenzo Montella milli takım kadrosunu açıkladı. Hemen o kadroyu da söyleyeyim tabii. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk ve Uğurcan Çakır kalecilerdi. Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merit Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik savunma oyuncuları olarak kadroya çağrıldı. Bartu Elmas, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü ve Salih Özcan orta saha pozisyonunda çağrılanlar. Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakalı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün de forvet hattında kadroya dahil edilen çağrılan oyuncular oldu. Seni çağrılmamasıyla şaşırtan veya gelmesiyle şaşırtan herhangi bir isim var mı bu kadroda?
0: Ya bir kere biliyorsun Montella'nın zaten az böyle Samet karesi oluyor. Hani vazgeçilmez oyuncuları. Bunu neden aldığına dair böyle güncel parlamasına sorgulayabilirsin ama işte hocanın kafasındaki anlayışta yerleri sabit oyuncular olduğu için rotasyon noktasında hani bazen buna çok bir şey diyemiyorsun. Maalesef milli takım yapılarında bu durumlar oluşabiliyor. Senelerdir bizim hangi antrenörümüz çalışsa çalışsın bu durumları dönem dönem yaşadık. Bu kadroda tabii ki hani sürprizler noktasında değil ama hak edip de gelen oyuncular elbette var. Yani özellikle Beşiktaş üzerinde bakarsak abi. Tabii. Bireysel performanslardaki artışlar çok keskin olduğu için burada bir ödüllendirme var. Ben bunu doğru buluyorum. Yine Adil Demirbağ bence çok geç kalınmış bir kararmış gibi geliyor bana. Hani bu sezon belki biraz sallanıyor ama senelerdir istikrarlı bir şekilde Konyaspor savunmasının vazgeçilmez isim olduğunu düşünürsek ya bana göre orada mesela Samet Akaydın'dan daha öne yazılabilirdi. Daha önceki dönemlerde de. Orada belki biraz geç kalınmış bir karar olarak açıklanabilir. Orta saha rotasyonumuz zaten olması gerektiği gibi düşünüyorum. İlhan Fakıl hamlesi burada güzel bir tercih gibi gözüküyor. Hak verirsin ki ön taraftaki oyuncu profillerimizi düşünürsek bu tarz oyuncular Montella'nın sisteminde her zaman olumlu şekilde işleyebiliyor. Hem kenar forvet gibi hem ikinci forvet gibi. O dalmaları da çok iyi yaptığı için net de bir geçiş oyunu oynayan bir takım olduğumuzu düşünürsek Kenan Yıldız'ın olmadığı bir düzende de İlhan Fakıl'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun çok sallandığı bir dönem içerisinde iyi bir alternatif olacaktır diye düşünüyorum. Ya bizim biliyorsun ki en büyük sorunumuz aslında merkez forvetti. Yani orada ideal bir dokuz numaramız olsaydı keşke diyorum. Belki bilmiyorum ne kadar katılırsın ama Enes Ünal acaba o tekrardan kısa süreli etkiyi yaptığı için Getafe'de burada olabilir mi diye düşünmeden edemedim. Yani bilmiyorum ne kadar katılırsın da
1: doğru,
0: hani Bordolas'la beraber tekrardan bir çıkış yakalamıştı. Çünkü bunu seninle de konuşuyorduk. Yani muhtemelen bu sezon Getafe'nin La Liga tarihindeki en golcü oyuncusu da olacak. Yani buna doğru adım adım gidiyor. Çok az bir fark kaldı zirvedeki Manu del Moral'le. Ya böyle düşünürsek onu tekrardan ödüllendirebilirdik gibi geliyor bana. Uzun sakatlık ve kötü geçen Bournemouth dönemi sonrasında. Ya bir tek o bende bir soru işareti oluşturdu. Onun dışında hani çok Süper Lig'in diğer takımlarını takip etmediğim için oralarda böyle bari şekilde hak eden isim var mı emin değilim tabii ki.
1: Kesinlikle. Ben de aslında kadro bazında söylediğin görüşlere katılıyorum. Beşiktaş'ın burada formda oyuncuların gelmiş olması senin de söylediğin gibi son derece dikkat çekici. Enes Ünal'ın da rekorundan bahsettin. Dermorat'ın da 39 golü var. Enes'in de yanlışım yoksa 38 veya 39 olmadı. Yani 1 veya 2 gol kaldı şu an için aralarında. O anlamda da yani Enes Ünal'ın artık hani bu rekoru kırması an meselesi diyebiliriz belki de. Bakalım nerelere doğru gidecek. Hani onun da bence tekrar zaten Getafe'yi görünce artan formu yeniden milli takım yolunda Enes için açabilir. Hani insanlar şunu çok unutuyorlar. 2024'te o çapraz bağ sakatlığı olmasaydı muhtemelen Montella'nın planında ilk 11'de başlayacaktı Enes Ünal'da. Yani niye yeniden buraya dahil olmasın? Görmek lazım. Maçları da yine tabii ki tarihleri geldiğinde seninle detaylı olarak konuşuruz Mertcan ki hani A ligindeyiz bu sene. Rakiplerimiz tabii ki bu seviyeyle birlikte hani Avrupa futbolunun en üst düzey seviyesi desek doğru olur herhalde. Fransa'sıyla, İtalya'sıyla, Belçika'sıyla. Ama hani Fransa'yı burada kenara koyarsak İtalya'nın ve Belçika'nın çağırdığı kadrolara da bakacak olursak ciddi şansımız olduğunu düşünüyorum ben 3 takımın ikisi karşısında. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet evet biliyorsun Belçika'da yine bir değişim var. Van Bommel'le onlar yeni döneme başlayacaklar. Yani Van Bommel tabii bu görevi daha çok hak edirken muhtemelen Antrep'i 50 süre sonra şampiyona taşımasının etkisi vardı. Overmars'ın spor direktöründe oluşturulan iyi kadro profili ve 3 takımın son ana kadar şampiyonluk yarışında olduğu ve uzatmada stoperlerin attığı golle

0: başkanın dediğin gibi aynı İtalya'daki durumla eşdeğer görebiliriz abi. Çünkü İtalya'da da biliyorsun yeni bir hoca tekrardan. Kadroda yine onların da alternatifler kısmındaki yetersizliği. Evet yani gelişen oyuncular var başta Esposito olmak üzere ama ya kabul edelim ki 4 tane cevapları üst üste kaçınca evet. Yani mental olarak dip yapmış bir milli takım ve aynı zamanda yeni bir futbol federasyonu başkanı da var. Yani tekrardan yepyeni bir sayfa açmak isteyen bir İtalya futbolu söz konusu. Serie A'nın orada milli takıma çok tesir edememesi olumlu anlamda bir handikap yaratıyor tabii ki. Bu anlamda sana net katılıyorum. Yani Fransa'nın Zidane'la daha iyi geçeceği konusunda ben eminim ama burada biz hakikaten Belçika ve İtalya'yla başa baş neden oynayamayalım? Sadece tek korkum işte Dünya Kupası sonrasındaki o performans sürecimiz bu kez artıya mı geçecek yoksa aynı şekilde mi devam edecek orada emin değilim. Çünkü biliyorsun yani oyuncularımız çok yıpranmıştı. Aylar sonra dönüşümüz bu kez nasıl olacak? Bundan biraz benim soru cevaplarım var kendi açımdan.
1: Kesinlikle. Yani şimdi burada tabii ben işe İtalya ve Belçika kadroları kalitesi anlamında baktım ama bizim de kadro kalitesi anlamında olmasa da mental olarak çok ciddi bir yara aldığımız turnuvanın çıkışında burada olduğumuzu söylemek lazım. Kamuoyunun çok ciddi şekilde kızıştığı ve hani Montoya'nın görevinde kalmasının birçoğu tarafından beklenmediği bir dönemin ardından yeniden buraya girecek takım ve burada istenmeyen sonuçların gelmesi durumunda hem oyuncu grubu hem de teknik direktörün üzerinde yeniden çok büyük bir baskı kurulacaktır. Montoya buradan nasıl dönecek? Dönüşünü oyuncu grubuna ne kadar hissettirebilecek? Oyuncu grubu ne kadar yaşadıkları bu trajediyi, travmayı atlatmış durumda olacaklar? Görmek lazım. Keza hani yayının başında söylediğim gibi yani Dünya Kupası'yla bulunduğumuz nokta arasında çok da büyük bir zaman farkı yok. Yani daha bunu oyuncuların da bünyeden hemen hemen atmadığını belki görebiliriz. Hani o anlamda ben birkaç taze ismin, sezona formda giren ismin maçlarda süre almasının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda bize biraz tırnak içinde taze kan lazım. Yani sezonu şu anda iyi geçiren, buraya da belki çok gelmeyen ya da geldiği dönemde daha az süre almış oyuncuların buralarda biraz daha yüksek şans bulması bence biraz hani bizim o Dünya Kupası'ndan kalma kötü tadı ağzımızdan atmamızı kolaylaştırabilir diye de düşünüyorum ben. Yani örneğin burada bir Salih Özcan örneği veya işte İlhan Fakıl örnekleri bu anlamda da değerli olabilir diyeyim. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan tabii sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Yazancım.net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğin ilk adresi
3: Milyoner. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı.

0: %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 19'da start alacak Kocaeli'de ilk ayak. Dolayısıyla ilk ayakta birbirine denk güçte isimler görünse de 2 numaralı Canım Çıtır benim favorim. Yine 1 numaralı İlman Bey'i ve özellikle 6 numaralı Avcıoğlu'm arasında bir mücadele bekliyorum. Zor koşu 8 numaralı Gürobas'ı tercih edilebilir. Bu arada 10 numaralı Melini'nin koşmayacağı bilgisini almıştık. 4 numaralı Günçekız birkaç haftadır takip ediyorum. Beklenenin altında koşuyor ama sizler yine bu zor koşuda birçok isme şans verebilirsiniz. Ben sıralama olarak 2, 1, 8, 6, 3 ve 4 şeklinde oluşturduğum ilk ayağı sizlerin bilgisine sunarım. İkinci ayakta ise tek tercihimizi burada kullanalım düşüncesindeydim. Özellikle 9 numaralı Mobile Big Time Muhammed Mir Bilgin'le birlikte Maiden'a veda etmeye yakın gördüğüm isim. Ama ekip arkadaşım 2 numaralı Dragon Furious'ın yine hazırlıklarından olumlu bahsettiler. O zaman iki ismi yeterli olarak değerlendirelim. Kim bunlar? 9 ve 2. Üçüncü ayakta Kocaeli Abaz Derneği Kupası koşusu. Özellikle 5 numaralı Fayrat Bil, sevgili Sinan Yanmaz'ın safkanı ki bölgede iyi koşuyor. Sentetik pistteki yarışının ardından tekrar sevdiği yere geliyor. Ben 5 numaralı Fayrat Bil'i banko olarak değerlendiriyorum. 1 numaralı Blizzard, Barış Karagöz'ün safkanı. Bugün iyi koşma ihtimalini yüksek görüyorum. 2 numaralı Diplomat Zafer, yine 3 numaralı Tenesius Han, Cem Diler'in. Tenesius Han da yeniden iki sentetiğin ardından buraya geldi. Kapalı gözlüğü çıkartıldıktan sonra Safkan iyi koşuyor. Önceliği 1-3-2 şeklinde dikkate almanızı tavsiye ediyorum. 5. ayakta özellikle performansını çok beğendiğim 4 numaralı Herenk, Cuma Güneş'in antrene ettiği bir Safkan. 21 gün aranın ardından geliyor. Cuma ile de konuştuğumuzda Safkan'ın son derece formda olduğunu ve bu yarışa daha da hazır gireceğinden bilgi verdi. Benim favorim 4 numaralı Herenk. Ama 6 numaralı Perga'dan vazgeçemediğimi ısrarla bildirmek istiyorum. Tek alternatif olarak belki 4 numaralı Herenk tercih edilebilir ama 6 numaralı Perga ve 3 numaralı Zirve Bey'in de ikramiyenin sıkı ortakları olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 4 alternatif bankomuz 6 ve 3'ü tercih edebilirsiniz. Altılı Gayan'ın son ayağında ise ben bankomu sona sakladım. O da 3 numaralı Mr. Bounty. Görkem Özçelik çıkış içerisinde. Safkan'ın orijini çok iyi. Sevgili Hakan Boyal da açıkçası bugün Safkan'ın olan güveni bizlere aktardı. 3 numaralı Mr. Bounty'yi ben de sizlere banko olarak öneriyorum. Bu şekilde analiz ve yorumlarımızı tamamladık. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Mertcan Bulcu ile birlikteyiz. Mertcan, biraz milli takımın Dünya Kupası sonrası buraya nasıl mentalle döneceğinden bahsetmiştik. Belki kadroda olan ama çok süre bulamayan veya kadroya yeni gelen isimlerin biraz daha kadroya yeni gelen isimlerin buraya entegre edilmesi nasıl bir etki yaratır diye konuşuyorduk. Yani senin o anlamda bu milli arada görmeyi dilediğin, milli takımda 11'de görmeyi merak ettiğin oyuncular kimler olur diye kısaca sorayım.
6: Abi bir kere denemek belki riskli ama stoper ikisini değiştirebiliriz gibi geliyor bana. Hak verirsin ki Abdülkerim Bakrıarslı bu sene çok formda değil.
5: Evet.
6: Hatta dönem dönemde Okan Buruk kesmeyi bile doğru bulmuştu oyuncuyu. Yine Merih Demiral'ın Suudi Arabistan futbolunu yakından takip ediyoruz. Orada da yine mental olarak çok iyi bir sezon geçirmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki. Daha çok saha içerisindeki hani kavga gürültüyle daha çok gündem oldu ne yazık ki milli oyuncumuz. Ve onun da son Dünya Kupası varmasını düşündüğümüz zaman ben Montella'nın orada bir kesik atabileceğini düşünüyorum. Yani yeni bir ikili oluşturabilir mi düşüncem var bir yandan. Tabii ki riskli bir tercih. Yani oynayacağımız rakipler noktasında doğru olur mu olmaz mı tartışılır. Orada bir düzen kurduğumuz için ama güncel performansları ve son Dünya Kupası performansımızın iyi olmadığı bir hatta tazelik bana biraz daha umut verici gibi gelir düşüncesinde ki orta sahadan sen de bahsetmiştin. Yani hem Orkun'un hem de Salih'in bu kadar formda bir sezondan geçmeleri, onların üzerine bir yapı inşa etme anlamında Montella'nın da bence İtalyanlardan biraz kopyalar çekmesi gerekecek gibi gözüküyor sanki. Çünkü geçen Dünya Kupası'nda malum Hakan Çalhanoğlu oldu, orada net bir liderlik gösterememişti. Ve bu açıdan da bu iki oyuncunun üzerine daha büyük bir yük binebilir düşüncesindeyim bu dönemde. Kanatlarımız yine aslında en efektif görünen nokta. Yani burada sanki biraz Arda'nın rolü ne olacak, o da önemli gibi geliyor bana. Çünkü biliyorsun Mourinho bu sezon onu daha önde kullanıyor. Hani savunma kısmında çok değerlendirmek istemiyor. Efektif olarak sürelerini ve enerjisini daha net önde kullanması adına, ki zaten bu sezon La Liga'nın en çok kilit pas yapan oyuncularından bir tanesi olduğu için besleme noktasında en önemli figürümüz. Bu anlamda ben biraz daha Orkun ve Salih'le koruyucu rolde olup önde Arda'nın olabileceği bir düzen bekliyorum kendi adıma kısa vadede. Yani bir şeyleri en azından değiştirmesi gerekiyor hocanın. Umarım orada hak edenler o formalar gelir. Çünkü şu andaki güncel form durumları itibariyle Dünya Kupası sonrasında bıraktığımız oyuncuların birçoğu gerçekten hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Bu anlamda da umarız yeni bir şeyler görebiliriz.
5: Kesinlikle, yani ben de burada yeni olarak neyi ortaya koyacak bu takım görmek istiyorum. Çünkü dediğin gibi artık bir sonraki majör turnuvaya kadar bizim bu kadroya entegre edebileceğimiz kıymetli genç yetenekler var. Ve sanki bu turnuvalar, bu fırsatlar artık hani onları buraya entegre etmenin zamanı diye de düşünüyorum. O anlamda ben de kimler gelecek merak ediyorum. Mutlaka stoper ikilisi de değişmeli. Yani sanki burada ilk olarak Neşter'in vurulacağı bölge orası olabilir. Yani Ozan Kabak bence Dünya Kupası'nın sonunda da zaten ortaya koyduğu performansla bunun yapılması gerektiğini gösterdi. Artık hani bunun üzerine bir kat daha çıkmanın belki de vakti geldi. Ozan'ı direkt oraya koyup Emirhan'ı orada sol stoperde deneyip Adil'e belki bir şans verip biraz daha bir şeyleri araması lazım diye düşünüyorum ben de Vincenzo Montella'nın. Bakalım bu milli arada bizlere neleri gösterecek. Tabii milli arada yine maçların zamanı geldiğinde, günlerinde de maçlara dair tahminlerimizi biraz daha konuşuruz. Biraz daha o tarafa bakarız. Buradan yavaş yavaş gündeme, bültene geçmek istiyorum. Geçmeden hemen bir yarış için durumu soracağım. Ona göre geçiş yapacağız seninle beraber. Ama sanırsam girizgahı yapacak kadar vaktimiz var. Gece tabii ki burada maçlar oynanıyor diyecektim ki yarış arası vakti gelmiş Mertcan. Önce at yarışına gidelim, sonra dönüşte bültene bakalım.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: hemen yanından 10 numaralı Sevda Mevsimi'nin dışarıdan yine takipte olan Safkan 6 numaralı Arzular, ortadan da 7 numaralı Gümbür Berk'in uğraşlarıyla son 400'e girildi. 4 numaralı Alçin Sultan liderliğini devam ettiriyor. 3 numaralı Distil en dış kulvardan sprinte başladı, önlere geliyor yavaş yavaş. 4 numaralı Alçin Sultan önde, 10 numaralı Sevda Mevsimi ikincilikte bariyer dibinde, 1 numaralı Seçil Kız dışarıdan, 3 numaralı Distil'in ataklarıyla son 200'e girildi. 4 numaralı Alçin Sultan önde, içten 1 numaralı Seçil Kız, dıştan da 3 numaralı Distil'e gelmeye çalışsalar da liderliği bırakmadı 4 numaralı Alçin Sultan. Ankara'da koşuyu kazanıyor 4 numaralı Alçin Sultan. 1 numaralı Seçil Kız ikinci, 3 numaralı Distil'e üçüncü, 10 numaralı Sevda Mevsimi dördüncü, 12 numaralı Semendin Gücü de koşudan 5. olarak ayrıldı. Ankara'da günün 8. ve son koşusunu 4 numaralı Alçin Sultan aprantisi Serhat Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz, sevgili Mertcan Bulca bizlerle birlikte. Mertcan, tabii artık gece bültene doğru geçelim istiyorum ben de seninle birlikte. Gece tabii hem CONCACAF Uluslar Ligi taraflarında maçlar var ama daha da devamında hani çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kolombiya Ligi'nde maçlar var. Senin de yazdığın milli arayla beraber sınırlı olan bültende sen o şekilde baktığında hangi maçları öne çıkarmak istersin, neler bekliyor bizi?
6: Evet, iki tane burada dediğin gibi öne çıkan maç var. Medellin Jaguares, bunlardan ilki gece 0-2'de oynanacak. Aslında iki ayrı tipte takımın maçı diyebiliriz. Medellin'in 2016'dan beri ligde şampiyonluğu yok. Yanlış bilmiyorsam 2 ya da 3 defa final oynayıp kaybetmişlerdi. Tabii şu var, bu sene biraz bir yapılanma sezonundan geçiyor takım. Özellikle Atletico Madrid efsanesi Pereira'nın teknik adamlığına geldiği bir süreç oldu.

0: olmuştu ki özellikle Mayıs ayında kulüp sahibiyle taraftarlar arasında yaşanan gerilim sonrasında kulüp sahibinin takımı bırakması ve belediyeye devredilmesinin ardından biraz daha takımı sahiplenen bir taraftar grubuyla beraber oyuncularına rahatladığını söyleyebiliriz. Bu sezon bence şu ana kadar fena geçmiyor onlar adına. Diğer tarafta Jaguares final sezonu olmasına rağmen ki 3 yıllık ortalamasına göre de en büyük düşmanlarından bir tanesi. Onlar adına kritik bir sezon, fakat sezona kötü başladıktan sonra eksiklerin yavaş yavaş dönmesi, yeni transferlerin alışmaya başlamasıyla beraber sonuçta olumlu anlamda geliştiğini ve son 5 resmi maçları kaybetmediğini görürüz ki bu süreçte gerçekten zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktılar rakipler noktasında. Burada Medellin elbette ağır favori noktasında ilk 8 mücadelesi verdiği için, ama yani tabii ki 1-11'den 1 alınmaz. Ben 2.5 üstü değerlendirişim şu an o oran kapalı. Hatta bir ara 1.38'lere kadar düşmüştü. Bu anlamda abi iki tercihe gitmek daha doğru olabilir. Ya ilk yarı 1.5 gol üstü 1.92'den, ki benim ilk önceki tercihim bu olacak. Ya da totalde 3.5 gol üstü. Çünkü Jaguares'in de burada skora katkı verme ihtimali yüksek. Medellin'in savunmasının güven vermediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer mücadelemiz Santa Fe Deportivo Cali. Ya bir derbi değil ama ülkenin 6 tane büyük kulübü olduğu için bunlar arasında oynanan her maç gerçekten zorluk düzeyi yüksek ve derbi niteliğinde geçtiği için bu maçın da çok büyük öneme sahip olduğundan bahsetmek gerekiyor. Bildiğimiz gibi Santa Fe yakın zamanda Sudamericana'ya çeyrek finalde veda etmişti. Biraz ikinci maçta ciddi bir ezilmek yaşadılar ama Vasco'nun tam böyle hazır olduğu, ritim bulduğu bir döneme denk gelmeleri onlar adına biraz talihsizlik oldu. Fakat takımın başında Repetto var. Sezonun başında Süper Kupa'yı kazanmıştı. Daha önce Uruguay ve Ekvador Ligi'nde şampiyonluklar yaşamış deneyimli bir antrenör. Ve 3. farklı ülkesinde bu sezon şampiyonluk için oldukça motive. Ve şöyle de bir detay var. Bir önceki iki antrenörü diyeyim bu takımın Uruguaylıydı ve şampiyonluğa ulaşmışlardı. Yeni bir Uruguaylı antrenörle benzer bir hedefe gitmek isteyen Rodallega önderliğinde bir Santa Fe söz konusu. Diğer tarafta Deportivo Cali. Yani normal şartlarda yıllar önce bir şampiyonlukları vardı. Bu şampiyonlukta Teofilo Gutierrez, bizim ligimizden bildiğimiz eski Trabzonsporlu forvet, onun kaptanlığı ve gol krallığında Dudamel şampiyonluğu getirmişti bugünkü Venezuela'lı hocaları, ama o dönemki kadro rekabetiyle şu anki arasında biraz farklar olduğu için ve şu andaki kendilerinden daha güçlü takım sayısı fazla ondan ötürü, yani ben ilk 8 yapmalarını bekliyorum ama şampiyonluk yarışında olacaklarını pek düşünmüyorum. Bu açıdan bu maçta onlar adına zor geçecektir. Çünkü bu sene zorluk düzeyli maçlarda sorunlar yaşadılar. Biraz daha görece zayıf rakipleri yenen bir Deportivo Cali izledik. Burada da şahsen 1.88'lik bir oranı bana cazip geldi. Buradan Santa Fe galibiyetini deneyebilir diye düşünüyorum. Çünkü başkent Bogota'da hakikaten etkili oynayan bir Santa Fe var. Şili Kupası maçlarında da birkaç tane maçımız var. Buraya da değinmek gerekirse özellikle ilgi çeken iki tane mücadeleden bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Bunlardan birisi 2.30'daki Audax Colo Colo. Şimdi burada Colo Colo gördüğün gibi ağır favori gözüküyor 1.62'lik oranla. Fakat kupa iki ayaklı. Son 16'ın ilk maçı. Maç sonu içinde ve Colo Colo'da bugün tam tamına 12 tane eksik var. Bunlardan 10'u hem A düzeyde hem de 21 yaş alt düzeyinde milli takıma gitti. Hepsi hemen hemen çok önemli isimler. Ve 2 tane de sakatı var. Yani ideal 11'den çok sayıda önemli isim olmayacak. Şampiyonluk yarışı hala devam ediyor. Matematik olarak bitmedi. Ve asıl önem vermeleri gereken nokta o. Bu açıdan bu maç biraz zor düzey, yolluk düzeyi yüksek bir karşılaşma gibi gözüküyor. Ben Audax'u da evindeki maçlara çok karşıma alma taraftarı değilim. Ki Colo Colo dışarıda çok etkili bir takım olsa da bu kadar eksikle burada sorun yaşayabilir düşüncesini. Ve savunması da bugün 3. kalecisi kalede olacağı için 21 yaşındaki genç kaleci sorun yaşama ihtimali fazla. Ya bu anlamda bana Colo Colo galibiyetinden ziyade burada karşılıklı goller 1.55'ten daha mantıklı geliyor. Bir de yine aynı saatte Cobrela Coimbo maçı var. Şili Kupası sona aldı ilk maçı. Burada da aslında iki tane bir detay var. Bunlardan ilki Cobrela'nın iç sahada çok etkileyici bir performans söz konusu. 2026'da 15 maçın 11'ini kazanıp sadece bir defa kaybettiler. Burada yüksek kesimde oynamaların etkileri de fazla. Kalama'da yüksek kesimde oynuyorlar. Fakat şöyle bir detay var. Hem bugün abi yeni hocalarla ilk maçına çıkacaklar Mario Salas. Daha önce Şili Ligi'nde Katolika'yla iki defa şampiyon olmuş deneyimli hoca. Aynı zamanda da cumartesi günü ligde doğrudan şampiyonluk yarışını ilgilendiren birinci sıradaki Santiago Wanderers'la oynayacaklar. Ligde doğrudan birinci üst lige çıktığı için 2-3-4-5-6 playoff oynuyor. Bu anlamda önemli isimler oraya saklanabilir. O yüzden Cobrelo'nun burada dezavantajı görünmesi normal. Ben Coimbo'nun geçen hafta bu statta ligdeki rakibine kaybetmişti Cobresal'a. Ve oradan sonraki maçta hatırlıyorum ben. Yani iyi örnek 3 duran top golle kaybetmişlerdi. Yani burada şu tercihe gireceğim. Deplasman 1.5 gol üstü. Burada da 2.08'lik çok yüksek bir oran var. Yani normalde Deplasman yine favori ama hani kadroları görüp eğer oranlar düşerse muhtemelen burada keskin bir rotasyon olduğu anlamına gelecektir. Ben yine de 2'den kaçıp konuk takımın savunmasına da çok güvenemediğim için Deplasman 1.5 gol üstünü önereceğim. Çünkü yani 2.04'den hani 2 almaktansa 2.08'den biraz daha Deplasman 1.5 gol üstüne gitmek bana çok mantıklı geliyor.

0: özellikle de hani bugünden bu 4 maçı fazlasıyla öne çıkartıyorum.
1: Evet Mertcan, nadir seyrek bir gece ama yine de çok dolu bir şekilde anlattın. Ağzına sağlık, teşekkürler yayına
0: katıldığın için. Ne demek, senin de ağzına sağlık, teşekkür ederim.
1: Sevgili Mertcan Bulca ile birlikte milli ara öncesi, milli ara döneminde milli takımın kadrosunu konuştuk. Aynı zamanda yine gece bültenine baktık. Şimdi bir reklama gidelim. Reklam dönüşü sevgili Anıl Yazar'la basketbol diyeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda
0: eğlendirin kardeşi Milyoner. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Futbol tarafına baktık ve şimdi basketbol diyeceğiz. Basketbolda hem Euroleague'in hem de Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin açılışına doğru adım adım gidiyoruz. Ve bugün de basketbolda Süper Kupamız var. Cumhurbaşkanlığı Kupası var. Fenerbahçe Tarfin geçtiğimiz sezonun şampiyonuyla Beşiktaş bu sezon Euroleague'e gelen bir diğer takımımız karşılaşacak. Bir Euroleague mücadelesi olarak da artık bu maçı etiketleyebiliriz. Ve heyecan verici bir sezona doğru da girişin son adımlarındayız. Sevgili Anıl Yazar'la beraber bu maça bir ön bakış atacağız. Çok ufak Euroligi'de konuşuyor olacağız tabii ki Anıl bizlere katıldığı zaman. Fenerbahçe Tarfin'i geçtiğimiz hafta Euroleague Süper Kupası, tarihte ilk defa düzenlenen Dubai'de gerçekleşen Euroleague Süper Kupası'nda izleme şansı bulmuştuk. Son topa kadar yakın bir mücadeleyle Olympiakos son Euroleague şampiyonu karşısında mağlup ayrılmıştı Fenerbahçe ve 3. maçında Dubai'yi mağlup ederek ev sahibi ekibi turnuvayı 3. bitirmeyi başarmıştı Fenerbahçe Tarfin.

0: Tabii ki burada da bakalım ne kadar iyi olacaklar. Keza çok yakın bir fikstürden geliyorlar. Arka arkaya oynanan maçlar var. Anıl hattımıza geldi mi? Hemen bir kontrol edeyim durumunu. Şu anda Anıl hattımızda. Anıl, hoş geldin.
1: Selamlar, özel yayınlar.
0: Cumhurbaşkanlık Kupası için ben şöyle ufak bir ön izleme yaptım. Süper Kupa'dan, Fenerbahçe'den başlayarak yoğun bir fikstürden geliyor aslında Fenerbahçe baktığımızda sezon başına nazaran. Sen nasıl bir Cumhurbaşkanlık Kupası ile sezon açılışı bekliyorsun bu iki takımdan?
1: Yani iki takım da yaz transfer dönemi oldukça tabii ki senin de belirttiğin üzere hareketli geçirdiler. Özellikle ben biraz daha tabii Beşiktaş'ın EuroLeague'e katılma haberinin oldukça geç kesinleşmesi nedeniyle Beşiktaş'ın biraz daha transfer piyasasında eli kolu bağlıydı. Bence buna rağmen kısıtlı sürede fena da olmayan bir kadro kurdu Beşiktaş, ama Fenerbahçe'de aslında en azından benim beklediğimin biraz dışında, yani daha da üstünde bir değişim yaşandı diyebiliriz. Yani biraz Fenerbahçe'nin, hatta ben bunu hep sık sık dile getirdim daha önce de, yine söyleyeceğim, biraz ufak çaplı bir çekirdek değişikliğine gittiğini düşünüyorum kadrosunda. Çok daha fazla bu sene bireysel anlamda sorun çözebilecek oyunculara sahip. İşte Shane Larkin, Clyburn, Shields hamlesi, işte geçen sezon zaten Tucker kadroda, Trent Forrest eklemesi, Braxton Key gibi tam anlamıyla bir joker, işte Marcus Bingham gibi bence boyalı alanda ki etkinliğinin yanı sıra aynı zamanda yay gerisinden de etkili olabilecek ciddi bir tehdide sahip bir uzun. Bu anlamda biraz da Fenerbahçe'nin ama geçen sezon kadrosundan evet daha bireysel anlamda daha fazla sorun çözücüsü var. Ama sanki geçen sezonki Fenerbahçe basketbolunu düşündüğümüzde savunma anlamında bu takımın bazı noktalarda, ben mesela özellikle Clyburn'un, Larkin'in oynadığı dakikalarda bazı sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Mesela savunma reboundu anlamında Olympiakos'ta oynanan Süper Kupa maçında verilen reboundlar ve çok fazla, gerçi ikinci şans sayısı yaşamadı Fenerbahçe o maçta, ama ciddi bir rebound zafiyeti de burada oldu ki bence işte tam da bu noktada aslında Marcus Bingham'ın tam anlamıyla o Kemba Walsh'tan boşalan pozisyonda o ihtiyacı karşılayabilecek mi emin değilim. Yani Bingham size'lı bir oyuncu değil. Silva'da açıkçası EuroLeague'de ne kadar hala EuroLeague sertliğine, daha doğrusu EuroLeague seviyesine cevap verebilecek bu uzun, yine bence bu konuda da benim biraz soru işaretim var. Yani biraz burada ben Börç'ü Fenerbahçe'nin özellikle o dezavantajını yaşayacağını düşünüyorum. Yani Börç'ü arayacağını düşünüyorum. Tabii ki şu anda hala transfer devam ediyor. Belki ocağa kadar yine NBA'den çıkan oyuncular olabilir, düşen oyuncular olabilir. Bunları takip edilebilecektir muhtemelen. Ama bu noktada bir ben Fenerbahçe'nin özellikle boyalı alanda bir size dezavantajı yaşayabileceğini düşünüyorum. Börçü yerinin tam olarak doldurulamadığı için. Ama dediğim gibi diğer açıdan bakıldığında da çok fazla bireysel anlamda sorun çözücü oyuncuya sahipler. Dengeli bir takım oldu aslında Fenerbahçe. Yani Shields hamlesi zaten oyunun her iki yönünde, yani Shields hem savunmada hem hücumda takımın dengesini kurabilecek bir oyuncu. İşte zaten Talon Horton Tucker yine kadroda deliciliği ve atletizmiyle en önemli kozlarından biri. Shane Larkin ve Will Clyburn, evet, ilerlemiş yaşlarına rağmen bu iki EuroLeague efsanesi Fenerbahçe'nin hücum hattını bence arka tarafını daha da korkutucu hale getiriyor diyebiliriz. Ön hattını düzelteyim. Bunun yanında mesela Trent Forrest eklemesi, Braxton Key, Joker bence birden dörde kadar bütün
0: ki
1: pozisyonların
0: mükemmel
1: önemli.
0: oynadı Olympiakos maçında da.
1: Kesinlikle savunabiliyor olması bu çok önemli. Yani Fenerbahçe'nin bence hücum potansiyeli bu sezonki eklemelerle oldukça yükselmiş durumda. Ama ben işte dediğim gibi geçen sezonki savunma anlamındaki özellikle hem yani hücumda da mesela topu paylaşma dengesinde belki, tamam, çünkü çok fazla burada silahtan bahsettik. Burada mesela topun paylaşma dengesi çok önemli olacak diye düşünüyorum ben bu anlamda. Ve savunmadaki sertliği bu oyuncuların bazılarından ötürü savunma sertliğinin acaba işte önceki yıllardaki o Fenerbahçe'nin Avrupa'da markalaşmış savunma sertliğinin bu sezon biraz geriye gidebileceğine dair en azından ilk anda böyle ufak birkaç endişem olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta ise çok kısa bir sürede bence çok geç EuroLeague'e katılması kesinleşen bir takım. Bu kadar kısa sürede kurulabilecek bence en iyi kadroyu kurdu diyebilirim Beşiktaş için. Bir de tabii ki işte Sissoko'nun bir sağlık problemi oldu. Aslında çok büyük bir şanssızlık oldu Beşiktaş için. Şimdi yeniden bir uzun bakmak durumunda kalıyorlar. Zaten bir ekleme yapacakmış Beşiktaş. Hani Dušan Anipiyev için yaptığı açıklamaya göre, ama şimdi Sissoko'nun bu sağlık probleminden ötürü bir ekleme daha yapmak zorunda kalacaklar ve şu anda da yürürlük başlıyor senin de söylediğin üzere.
0: Evet.
1: bu hafta sonu ve biraz pazarda daralmış durumdan işte yine belki belli bir noktaya kadar sezonu götürüp Avrupa'dan ya da NBA'den
0: NBA kamplarından düşen oyuncuları
1: evet NBA'den düşebilecek oyuncuları muhtemelen kovalamaya çalışacak Beşiktaş. Bu dezavantajı var ama mesela çok benim merakla beklediğim aslında birkaç ekleme de yaptı bu noktada Beşiktaş. Yani kısa sürede dediğimiz gibi iyi bir kadro kurdu. Mesela Decilius'un açıkçası vereceği katkıyı ben oldukça merak ediyorum.
0: Yani onda gelmesi çok zaman aldı Murkia ile yaşanan krizden sonra.
1: Evet yani orada Murkia ile yaşanan bir tabii ki hukuki bir durum oldu Beşiktaş adına. Bu da tabii ki büyük bir dezavantaj oldu. Bunun yanında ama dediğim gibi mesela kısa sürede iyi bir kadro. Bunun detaylarını inersen de şimdi işte Benio Gabriel mesela, Omori'yi ve Jeffries açıkçası hem atletik bir üçlü mesela bu saydığım üçlü hem boyalı alanı hem de işte Beşiktaş'ta Alipiyev için sevdiği o kanatlara hem o atletizmi de taşıyabilecek hem de o Beşiktaş'ta savunmada Alipiyev için istediği sertliği ve agresifliği parkeye yansıtabilecek oyuncular. Yani Wayne Gabriel'in tamamlamıyla orada bir yürürlük etkisi yaratabileceğini ben düşünüyorum. Zizic ile birlikte zaten boyalı alanda yine derinliği oluşturacak oyunculardan biri olacak. Bunun haricinde İşte Jeffries'i belirttim. Scottie Wilbekin biraz Scottie Wilbekin'in yaşından ötürü ben yine hani evet önemli bir ekleme ama Scottie Wilbekin'in yaşı ve sürekli son dönemde devam eden tekrarlayan sakatlığından ötürü ne kadar sezon içerisinde devamlı olacak ve Euroleague sertliğindeki maçlar dönüşünde lig o yoğun maç trafiğinde bütün bir sezon boyunca ne kadar bu Beşiktaş'ın ve Olympiakos için istediği ihtiyacı cevap verebilecek biraz orada açıkçası soru işaretlerim var diyebilirim ama bunun yanında mesela ne oldu? Benim en çok aslında merak ettiğim oyunculardan biri o. Yani çok kapalı kutu bir oyuncu gibi evet. Duruyor ama Euroleague'de de herkesin neler yapacağını hatta belki üzerine de koyup farklı noktalarda gidebileceğini herkesin düşündüğü bir oyuncu Jalen Nowell. Ama Beşiktaş'ın genel anlamda kısa rotasyonu üzerinden mesela bir değerlendirme yaparsak biraz kısa rotasyonunun Beşiktaş'ın bu anlamda bir size problemi yaşayabileceğini düşünüyorum ben. Yani işte geçen sezondan kalan oyuncuları düşündüğümüzde işte bu sezon eklenen Jalen Nowell'ı düşündüğümüzde yani işte David Dejilius'u düşündüğümüzde yani sanki mesela orada Jeffries'i sık sık mesela 2 numaraya kaydırıldığını, sık sık 2 numarada yürürlük maçlarında özellikle kullanabileceğini düşünüyorum ben. Yani burada mesela az önce Fenerbahçe için işte boyalı alanda bir bölçün eksikliğini Yılmaz tam anlamıyla dolduruyor mu? Orada bir size probleminden bahsetmiştim. Yani burada Beşiktaş'ın kısa rotasyonu için bence biraz kısa kaldığını özellikle söyleyebiliriz. Bu anlamda ama genel olarak toparlamak gerekirse yani geçen sezonda işte Devin Dawson, Belkurlu, Anthony Brown, Vito Brown, işte Connor Morgan, Ante Zilic gibi çekirdik en azından Mürey'i belli bir oranda koruyarak üzerine kısa sürede yapılabilecek en iyi eklemeleri yaptı bence Beşiktaş ve aslında heyecan verici bir takım olduğunu da düşünüyorum. Çünkü çok fazla aç ve kendisini gösterebilecek bu anlamda işte Jalen Nowell'dan bahsettik. Oyunculara da sahipler. Nereye gidebileceğini merak ettiğimiz oyunculara sahipler. Bu anlamda Beşiktaş'ın heyecan verici bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. Ve neler yapacağını, özellikle Euroleague'de neler yapacağını da oldukça merakla bekliyorum.
0: Kesinlikle yani burada Beşiktaş'ın tabii ki biraz radar altı kalması ihtimali Euroleague'de bence bu takımın daha da iyi performans vermesini sağlayabilir. Dušan Alipjević bu tür durumlarda her zaman ne kadar mahir bir koç olduğunu ortaya koyuyor. Peki Anıl, bu geceki maç için, bu akşamki daha doğrusu saat 8'de oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde bu iki takım karşı karşıya gelecek elbette. Nasıl bir karşılaşma beklersin?
1: Valla açıkçası tabii ki Fenerbahçe son şampiyon ve Beşiktaş'a göre daha yaz dönemini planlı geçirmiş durumda. Çünkü çok daha transfer çalışmaları önceden başlamıştı. Beşiktaş çok daha kısa sürede bir kadroyu kurdu ama Fenerbahçe'nin tabii ki geçen sezonlardan işte kalan bir yürürlükten ve ligden devam eden bir özgüvene de sahip olduğunu söylemek lazım. Burada Fenerbahçe'nin tabii ki yine karşılaşmada ben öne çıktığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Karşılaşmada daha önde görüyorum ben Fenerbahçe'yi ama şunu da söylemek lazım, hani son dönemde Fenerbahçe Beşiktaş arasında çok ciddi bir rekabet oluştu erkek basketbolunda özellikle. Hani şu artık bu kaçıncı final, geçen sezonki lig finali, ondan önceki sezon lig finali, işte geçen sezon oynanan Türkiye Kupası finali, yeniden işte playoff finali hepsini arda arda düşündüğümüzde geçen sene yine Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Artık üst üste finaller, yani bu takım arasında ciddi bir rekabet de var. Burada Beşiktaş tabii ki bir türlü o son hamleyi yapamadı. Yani herhangi bir kupayı şu ana kadar çalabilmiş değil. Onu istiyor Beşiktaş kuşkusuz ama Fenerbahçe ile karşılaştırınca Beşiktaş'ın kadrosunu biraz tecrübe anlamında da ben son eklemelerle birlikte açıkçası geride kaldığını düşünüyorum. Evet, yetenekli bir kadro.

0: tecrübe açısından da yine burada Fenerbahçe'nin öne çıktığını söyleyebiliriz. İşte Sissoko'nun da şimdi mesela sağlık probleminden bahsetmiştik. Yine o kadroda olmayacak. Bu da bence çok büyük bir dezavantaj. Bu noktada Fenerbahçe'nin galibiyetini ben düşünüyorum. Hani bahis açısından konuşursak burada zaten handikaplar 2.5, 3.5, 4.5 handikaplar mesela şu anda kapalı. Yani 9.5'tan başlıyor Fenerbahçe aleyhine açılmış handikaplar. Yani buradan ben mesela bu 1-2 oranı denemek istemezdim. Daha böyle biraz daha sezon başı iki takım mesela Fenerbahçe'nin Euroleague'de Süper Kupa'da oynadığı özellikle Olympiakos maçında bireysel anlamda da çok fazla savunmada özellikle Clyburn'un çok hatası vardı mesela. Tam savunmaların hala oturduğunu düşünmüyorum. O yüzden şu bahisi aslında öneriyorum biraz daha burada alternatif bahislere gitmek istiyorum. Çok birçok çünkü seçenek kapalı olduğu için en düşük skorlu periyot 34.5 üst tercihi. Mesela benim burada önerebileceğim bahislerden biri bu olur. Bunun dışında genel anlamda birinci yarı çıkacak sayı yani birinci yarı çıkacak sayı da sanırım şu an kapalı. Ev sahibi birinci yarı Fenerbahçe'nin 44.5'u geçebileceğini düşünüyorum. 1.70 oranı var. Bu bahise yönelmeyi düşünüyorum. Bunun haricinde de aslında bir tane bireysel bir oyuncu performansı üzerine mesela az önce bahsetmiştik. Seninle konuşmuştuk. Yani Novel'ın mesela sanırım açıktı. Jalen Novel'ın üçlükleri. Jalen Novel en az iki isabetli üçlük bulur. Oranı 1.91. Mesela bu da açıkçası biraz kapalı olan yani seçeneklerimizin kısıtlı olduğu bu maç üzerinde gidilebilecek alternatif bahislerden biridir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle aslında güzel de detayları, kırılımları verdin bu maç için Anıl. Heyecan verici bir sezon bizleri bekliyor Euroleague'de 3 takımımızla birlikte. Tabii ki hem Eurocup'ta hem Süper Lig'de de yine merakla takip ediyor olacağız. Seninle de daha bol bol konuşuruz diye tahmin ediyorum abi. Teşekkürler katıldığın
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili Anıl Yazar'la birlikteydik. Fenerbahçe Beşiktaş artık bir Euroleague derbisi bizim için bu da. Tabii ki Euroleague'de de heyecanlı izleyeceğiz bu iki takımımızı. Önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacaklar. Akşam saat 8'de oynanacak bu mücadele. Bakalım nereye doğru gidecek bu mücadele. Hepsini göreceğiz ve daha da fazlasını tabii ki Nesine saatlerinde Radyo Spor frekansında konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bugünlük bizlerden bu kadar. Ben Özel Çelik Süngü Nesine saatlerinde sizlere eşlik ettim. Hoşçakalın, mutlu akşamlar.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Radyo Spor. Reklam. At yarışı oynayacak.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Türkiye'de sektörün tek ve en

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendirin kadresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
0: Derin Pas başlıyor. Başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 22 Eylül Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatayım. 0538 052 14 87. Tabii gündem Amilli Futbol Takımı, Ay Yıldızlılar Fransa maçının hazırlıklarına devam ediyorlar. Bugün de yine antrenman vardı. Fransa maçı 3 gün sonra Perşembe günü de Vincenzo Italiano bir oyuncuyla basın toplantısında basının karşısına geçecek. O basın toplantısı da şu açıdan önemli. Dünya Kupası'ndan sonra Vincenzo Montella, Italiano mu dedim ben az önce? İkisini çok karıştırıyorum, lütfen kusura bakmayın. Vincenzo Montella Dünya Kupası'ndan sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı, gerek Türkiye'ye gerek peş basına. Orada çok eleştirilmişti. Bakalım Uluslar Ligi, Uluslar A Ligi maçları öncesi neler söyleyecek, eminim geçmişe yönelik de sorular olacaktır Vincenzo Montella'ya. Tabii nasıl bir kadro olacağını da merak ediyoruz. Birçok oyuncu formsuz. Forvet konusunda İtalyano genelde ketum davranıyor. Şu anda da Deniz Gül var alternatifler arasında. Enes Ünal var. Farklı bir diziliş mi olacak? Nasıl bir 11 olacak? Milli takım nasıl hazırlanıyor? Birazdan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Milli takımı yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımızla bir telefon bağlantısı yapacağız. Hem oradaki son durumu alacağız, sizleri de bilgilendireceğiz. Kulüplerde de milli maç arası olduğundan dolayı tabii birçok hoca oyunculara izin verdi. Kalan oyunculara zaten dört büyük kulüpte birçok oyuncu ülkelerinin milli takımlarına gidiyorlar. Yine U19, U20, U21 milli takımlarına gidenler var. Nihayetinde bu dönemde biraz sakin geçiyor. Kulüplerle ilgili transfer iddiaları var. Mesela bugün o iddialardan biri Jetson Fernandes'le alakalıydı. Trabzonspor'un orta sahaya takviye yapmak istediğini biliyoruz. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da geçen hafta A-Spor yayınında dile getirmişti. Dolayısıyla Jetson Fernandes de Trabzon'un oyununa güç katabilecek bir oyuncu. O profilde bir oyuncunun ihtiyaçlığını da, yokluğunu da hissediyor Trabzonspor. Bakalım Ocak ayında bu transfer gerçekleşecek mi? Türkiye'de de birçok takımda forma giymiş, zaten yakından bildiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor bugün teknik heyete önemli bir ismi kattı. Jerome Boateng'le anlaşmaya vardı. Artık Thomas Rice'in yardımcılarından biri Jerome Boateng olacak. Yine ekip yavaş yavaş şekilleniyor. Yeni ekipte kimler olacak, onları da program içerisinde paylaşacağız sizlerle. Galatasaray'la ilgili iki önemli iddia var. Transfer iddiası ve Ocak ayında alınması planlanan oyuncularla alakalı. Diğeri de Okan Hoca'nın sistemi değiştireceğine yönelik 3-4-3 üzerine bir plan yaptığına dair iddia var. Burada pek ihtimal vermedim ama program içerisinde konuşuruz. Galatasaray kadrosu 3-4-3 oynar mı? Oynarsa kimler sahada olmalı? Bunları program içerisinde değerlendiririz. Victor Osimhen'in Kasımpaşa maçıyla sahalara döneceğini de hatırlatmış olalım. Galatasaraylıların özellikle merak ettiği oyunculardan biri. Keza Lemina da öyle. Singo da yavaş yavaş takıma katılacak gibi. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'in sakatlığı söz konusu. Sırbistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 maçını da kaçıracak. Dolayısıyla bu milli arada ülkesinin milli takımıyla sahaya çıkamayacak ama çok da uzun süreli bir sakatlık olmayacağını belirtiyor Beşiktaş'ta yetkililer. Yani milli aradan sonraki karşılaşmalarda formasına kavuşabilecek.

0: Dušan Vlahović Ahmetspor maçında yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı. Fenerbahçe'de de 8-0'lık galibiyetin ardından bir ara verildi. Oyuncular artık dinleniyorlar. Sezonu erken açan takımlardan biri Fenerbahçe ve Marco Asensio da çalışmalarına devam ediyor. Milli aradan sonra Fenerbahçe'de adeta yeni bir transfer olacak gibi. Basketbolda bugün saat 20'de Fenerbahçe ile Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde bir telefon bağlantısı yapacağız. Malum iki takım aynı zamanda Euroleague'de mücadele edecek bu sezon. Euroleague'de Perşembe akşamı başlıyor. Hem de bu Euroleague maçları öncesi bir sınav vermiş olacak Fenerbahçe ve Beşiktaş. Genel hatlarıyla öne çıkanlar bu şekilde, böyle gündemden biraz bahsetmiş oldum size. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Hemen startı verelim. Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı sevgili Hilmi Sever telefon hattında. Hilmi merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra yine yüksek profilde dünyanın en iyi ülkelerinden, futbol ülkelerinden birine karşı ardından İtalya, Belçika ile devam edeceğiz. İlk defa UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bunun da bir heyecanı var ama Hilmi ben mi yanılıyorum bilmiyorum. Biraz tabii sokağa da gündeme de baktığımda pek o milli maç heyecanını şu an tam havasına girmiş gibi durmuyoruz. Tabii maça da 3 gün var daha. Eminim Cuma günü sabah itibariyle ki rakip de sonuçta Fransa, son derece önemli yıldızları var. O listesi, Mbappe'si. Genel hatlarıyla sen nasıl değerlendiriyorsun süreci?
1: Evet, belki buna Dünya Kupası'na işte alınan sonuçların etkisi olabilir tabii ki, ama şu an için dediğin gibi çok bir milli takım havası yok açıkçası. Ama bu tabii ki Fransa maçı olduğu için belki bir iki gün sonra tekrar o havaya girebiliriz, ama şu an için biraz daha lig ön planda, rekabet ön planda, zirve mücadelesi, maçlar, transferler daha çok konuşuluyor tabii ki. Ama rakip çok ciddi. Yani Fransa gerçekten dünya futbolunun belki de en geniş kadroya sahip ülkesi. Birkaç tane, üç tane belki milli takım çok rahat çıkartabiliyor. Avrupa'da iddialı olabilecek milli takım çıkartabiliyor kadrosundan. O yüzden ve Zinedine Zidane yönetiminde yepyeni bir sayfa açtılar. Avrupa, onlar da Dünya Kupası'nda nispeten tabii ki beklentilerin altında kaldı. Sonuçta Fransa her zaman şampiyonun en ciddi adaylarından biri olarak gösteriliyordu ki benim tarafından da öyle kadroya baktığımız zaman da, ama Döşem'in bırakacağı çok belliydi. O yüzden biraz daha belki Zidane'lı dönüşüm biraz daha erken olsaydı daha iddialı bir takım görebilirdik, ama bizi gerçekten çok ve çok zorlu bir sınav bekliyor. Özellikle Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından.
0: Dünkü antrenman basına çıktı. Sanırım Orkun'un tedavi süreci var. Fransa maçında Orkun oynayabilecek mi? Yine tedavisi devam eden diğer oyunculardaki durum nasıl diye sormak isterim sana.
1: Orkun'un Fransa maçında açıkçası oynamasını beklemiyorum. Çünkü ayak parmağında bir ağrı var. Durumu çok hafif değil. Onu söyleyebilirim. Yani şu an tedavisi devam ediyor ve hala tetkikler devam ediyor. Şu an Orkun'la ilgili net bir karar verilmiş değil. Dün akşam antrenmanda da yer alamadı. Bu akşam da antrenmanda az önce tamamlandı. Yer almadığını biliyoruz. O yüzden Orkun sadece Fransa değil İtalya maçında oynaması da belki zor olacak. O yüzden Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı, Orkun'un şu an sakatlığı, Kenan'ın olmaması milli takımın 3 önemli ismi Fransa maçında kadroda yer alamayacak. Kenan'da zaten Hakan kadroda yok, ama Orkun'un da durumu gerçekten şu an için kritik gözüküyor. Çünkü oynama ihtimali düşük gözüküyor, öyle söyleyebiliriz. Onun dışında Galatasaray futbolcular Deniz Yunus ve Abdülkerim'in hafif sakatlıkları vardı, ama onlar çok ciddi boyutta değiller. Dün akşamki antrenmanda yer almadılar. Bu akşamki antrenmanın çıkmalarını bekliyorduk. Orkun dışında çok ciddi bir durum neyse ki milli takımımızda şu an için yok.
0: Genelde Vincenzo Montella'nın 11 tercihini önceden tahmin edip bunda da pek yanılmıyorsun. Fransa maçında nasıl bir 11 bekliyorsun? Forvet'te yine Kerem'i mi görürsün?

0: kurgumuz yoksa Deniz Gül sürprizi olabilir mi? Orta saha kurgusu da sanki işte bu kadar oyuncu yokken İsmail, Salih Özcan ve Arda Güler olacak gibi hissediyorum ben. Ne dersin?
1: Evet, orta sahayı güçlü tutacağız çünkü biz büyük takımlara böyle Fransa gibi, İspanya gibi takımlara karşı orta sahayı biraz daha dinamizm olan oyuncularla kapatıyoruz. İspanya maçında da deplasmanda oynadığınızda 2-2 kaldığınız maçta da bunu görmüştük en son örneğini. Hiç beklenmeyen, artık beklenmeyen demeyelim de ilk 11'e çok alışık olmayan oyuncular çok iyi performanslar sergilediler. Biliyorsun İspanya deplasmanda neredeyse kadronun yarısı olmadan gitmiştik ama beraberlikle dönmüştük. Orta saha direncini mutlaka Montella yüksek tutmak isteyecektir. Salih burada çok önemli bir isim. İşte Orkun'a da aslında çok ihtiyacımız vardı. Tam hani onun ön plana çıkacağı maçlardan biri olabilirdi aslında Fransa karşılaşması ama şu an için çok zor gözüküyor. O yüzden ben de sana katılıyorum. İsmail, Salih, yani Fransa'nın oyun kurmasına, topa hakim olmasına çok izin vermemeliyiz. Oyun hakimiyetini eline geçirdiği zaman zaten çok yetenekli oyuncuları var ve bir anda sonuca gidebiliyorlar. Dünyanın en yetenekli oyuncularının kadrosunda barındırıyor. O yüzden onları bozmak üzerine bir oyun olacaktır. Yani kendi oyunumuz yerine bence Fransa'ya uygun bir oyun dizayn etmeye çalışacak Montella. Çünkü Avustralya ve Paraguay maçları bence bize bir ders olmalı. Biz kendi oyunumuzu oynarız. Rakibe çok sanki bakmayız gibi bir oyun tarzıyla sahaya çıktık ki Montella'nın beni milli takım sürecinde en çok yanılttığı iki maçtı bunlar. Hep rakip analizini çünkü çok iyi yapan bir teknik adamdı ama Fransa maçında bence tamamen rakibe göre bir kadro seçimi yapacaktır. Fizik gücü yüksek oyuncular olacaktır. Yani Deniz'i net bekliyor musun? Net beklemiyorum forvette. Çünkü biraz daha yine pres gücü yüksek oyuncuları ön alanda oynatmak isteyecektir. Deniz biraz daha belki oyun ritmini ağırlaştırabilir, pres gücünü düşürebilir. O yüzden belki ilerleyen dakikalarda onu oyuna alabilir. İspanya maçında çok iyi bir Deniz vardı deplasmandaki maçta. Topu tutmuştu. Rakip sahaya yerleşmemizi sağlamıştı ama bence taraftarımız önünde biraz daha dediğim gibi koşan oyuncuları tercih edecektir. Kerem yine tercih edilir mi? Bence yine tercih edebilir. Çünkü Montella'nın milli takım performansını hep farklı bir yere koyuyor Kerem'in. Bence de milli takımda biraz daha farklı oynuyor açıkçası.
0: Savunma oyuncularının performansı da tartışılıyor bu dönemde. Tabii Merih de, Abdülkerim Bardakçı da. Orada bir sürpriz bekliyor musun? Bu ikiliyi bozar mı hoca?
1: Bence bozar. Çünkü artık biraz daha performans odaklı olabilir. Yani Merih'in performansı Dünya Kupası boyunca çok fazla beklentileri karşılayamadı. Hoca son maçta da biliyorsun değişikliklere gitti bu nedenle. Ozan Kabak değişikliğine gitmişti. Bence bu ikili bozulacak gibi gözüküyor. Adil kadroya katıldı biliyorsun. İlk kez aday kadroya davet edildi. Biraz daha form durumu yüksek oyuncuları kadroda ilk 11'de görebiliriz. Emirhan bence ilk 11'in ciddi adaylarından biri. Bence bu tarz değişiklikler Montella'da olacak çünkü Dünya Kupası'nda o da oyunculardan beklediğini alamadı. Montella'da hayal kırıklığı yaşadığını özellikle bireysel performans anlamında biliyoruz.
0: Benim sormayıp senin eklemek istediğin bir şey varsa alabilirim. Bu arada çok detaylı bir şekilde paylaştın bize her şeyi.
1: Montella konusu tabii ki gündemde. Dünya Kupası'nda bir hayal kırıklığı yaşandı. Belki bu kadar yükselmek şu an için belki çok onun için de aslında çok büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü UEFA Uluslararası Ligi'ne yükseltti takımı Dünya Kupası'na götürdü. UEFA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynattı. Ama belki bu dönemde A Ligi değil de B Ligi'nde olmayı da Montella isteyebilirdi. Çünkü bu kadar ağır rakiplere karşı Dünya Kupası'nda yaşanan bir hayal kırıklığı üzerine bir de Uluslararası Ligi'nde bu kadar zor rakipler tabii ki her teknik adamı tartışılabilir duruma getirebilir. O yüzden hem milli takımımız için çok zor bir süreç olacak. Çünkü ayağa kalkma dönemi olarak bakmamız gerekiyor. Ama bu kadar güçlü rakiplere karşı ayağa kalkmak da gerçekten zor olmayacak. O yüzden hem milli takım oyuncularını hem Montella'yı çok zor bir süreç bekliyor. O yüzden büyük bir desteğe ihtiyaç var.
0: Montella'nın sözleşmesi ne zaman bitiyor Hilmi?
1: Uzatılmıştı sözleşmesi biliyorsun Montella'nın. 2028'e kadar uzatıldığını biliyorum. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü zaten sözleşmesi bitecekti. Dünya Kupası'na gitmeden biliyorsun öncesinde uzatıldı. Ona olan güvenin belirtilmek adına. Sözleşmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Milli takımda da federasyonda da Montella'ya büyük bir güven var. Şu an için hala onu söyleyebilirim. Sadece tabii ki bu kadar zorlu sınavlar ve bu kadar zorlu rakipler karşısında yani istenmeyen sonuçlar yani her teknik adım Montella değil tabii ki tartışılabilir hale getirebilir.
0: Tabii seneye federasyon başkanlığı seçimi de var. Şimdi sen dedin ya işte çok güçlü ülkelere karşı oynayacağız. Fransa, İtalya, Belçika. Belki bu maçlarda kötü sonuçlar olursa tabii sonrasında da Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor. Bitmiyor maçlar ama yazda bir federasyon başkanlığı seçimi var. Belki önümüzdeki yaz bir Montella tercihinde değişiklik konuşulabilir gibi. Şu an konuşulmasa da öyle hissettim bir an.
1: Ama Montella bence çok iyi bir birliktelikti, onu söyleyebilirim. Bence çok iyi bir uyum yakalandı. Çok da iyi bir seviye getirdi. Bir istikrar yakalandı. Hep düzenli bir yükseliş sağladı. Onu da hakkını yememek gerekiyor ama tabii ki futbolda biliyorsun dün yok. Alınan sonuçlar çok önemli. Her şey değerlendiriliyor. Galatasaray'da da işte 4 yıl şampiyonluk geldi ama hala Okan Buruk'la ilgili biliyorsun konuşulanlar var. Montella'nın da o yüzden ben toparlayabileceğine inanıyorum. O yeteneği, o deneyimi var. Ama dediğim gibi sonuçlar çok önemli ve bunu da bu süreç Uluslar Ligi ile başlayan süreç belirleyecek. Umarım devam eder, umarım toparlar. Çünkü tarafsız bir teknik adam gözüküyor. Yani insanlar en azından bu konuda içi rahat. Ama biraz da bir geliştirmesi gereken yönler var. Özellikle kadro tercihleri çok tartışılıyor. Umarım bu tartışmaları geride bırakırız. Büyük maçlarda milli takım çok iyi sonuçlar aldı geçmişte. Yine böyle sonuçlara ihtiyacımız var tekrar o milli havayı yakalamak adına.
0: Hilmi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Rica ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hilmi Sever ki milli takımı da yakından takip ediyor antrenmanları, maçları. Ondan detaylıca bir milli takım değerlendirmesi aldık. Şahsen ben de katılıyorum. Yani şu anki performansıyla Abdülkerim Bardakçı milli takımı hak etmiyor. Yani Adil Demirbağ var, Emirhan Topçu var. Emirhan orada şu ana kadarki süreçte daha iyi maçlar çıkardı. Marsilya maçının da iyilerindendi. Tabii Agbadu ile oynadığı süre zarfında hatalar yapmıştı ama genel olarak yani şu an performans olarak Abdülkerim Bardakçı'nın önünde Fransa'nın da ön alanda çok iyi seviyede kaliteli oyuncuları var, hızlı oyuncuları var. Orada bir değişiklik gerekiyor gibi. Ozan Kabak Bundesliga'da yine oynamaya devam ediyor. Aday kadroda savunmada düşünebileceği oyunculardan biri. Ferdi Brighton'da sürekli oynayarak gelecek. Zeki Çelik keza öyle. Sağ bekte zaten Mert Müldür de aday kadroda yok. Zeki ile Ferdi'nin orada değişmeyeceğini düşünüyorum. Eren de alternatif olabilir. Eren Elmalı. Ama stoperde değişiklik bekliyorum. Şu anki performansları üzerinden oyuncu değerlendirecek olursak Uğurcan Çakır da iyi bir sezon başlangıcı yapamadı. Hatta bugün kalecilerle ilgili bir istatistik vardı. Ona da şaşırdım bu arada. Sizden ben paylaşayım Uğurcan Çakır demişken, yeri gelmişken. Şu ana kadar 6 hafta geride bıraktık Süper Lig'de. Nübel'in oynadığı 6 maçta kalesinde gol beklentisi 4.01'miş ama 7 gol yemiş. Özellikle Ahmet maçında yediği hatalı goller bu oranı yükseltti. O da iyi başlamıştı ama son maçı çok kötü geçirdi Alexander Nübel. Ederson'un kalesinde gol beklentisi 5.18, kalesinde 4 gol görmüş. O gayet iyi bir sezon geçiriyor şu ana kadar. Hakikaten geçen sezon bıraktığı yeri hatırlıyoruz. Gitmesi gündemdeydi. İşte sosyal medyadan gelen eleştirilere eşi yanıt veriyordu. Bu sezona çok iyi başladı. Milli takımdan da zaten affını isteyip çalışmalara devam ediyor. Fenerbahçe'nin antrenman tesislerinde. Uğurcan Çakır'ın kalesinde gol beklentisi 5.48, 8 gol görmüş kalesinde. Dolayısıyla zaten bu istatistik de onun ne kadar formsuz olduğunu gösteriyor. Ve Andre Onana da kalesindeki gol beklentisi 8.97, neredeyse 9. Kalesinde gördüğü gol 5. İstatistik açıdan bakacak olursak Onana ile Ederson'un şu an Nübel ile Uğurcan Çakır'a göre iyi durumda olduğunu görüyoruz. Bir dinleyicimiz sormuştu. Bence şu an en makul orta saha kurgusu Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler orta sahası. Hücumda da muhtemelen Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ü göreceğiz biz. Ama diğer oyuncu kim olur? Barış Alper mi olur? İlhan Fakalı mı olur? Aral Şimşir mi olur, Can Uzun mu olur bilemiyorum ama Kerem de Barış'ın Fransa maçında ben 11

0: Nutella'nın şu ana kadar yaptıkları üzerinden, verdiği kararlar üzerinden değerlendirecek olursak da İlhan Fakılı'nın ikinci yarıda artık ya da diğer maçlarda belki de diğer maçlarda 11 başlayacak, bilemiyoruz. Tabii Fransa maçında 11'de çıkardığı oyuncuların performansı da belirleyebilir. Tartışmalı bir süreçten geçtiğimiz için hakikaten hem Fransa hem İtalya maçları nasıl başlayacağız, nasıl devam edeceğiz, umarım güzel geçer. Çünkü yazın işte çok büyük ümitlerle gittik. Büyük bir kalabalıkla uğurlandı Amerika'ya A milli futbol takımı. Orada kamp yeri eleştirisi, oyuncuların yeteri kadar Dünya Kupası'nın havasına girememesi üzerine eleştiriler vardı. Şimdi de Süper Lig'de oynayan oyuncular özellikle iyi bir başlangıç yapamadılar. Yeni sezona hala o yaz dönemindeki formüle devam ediyorlar kariyerlerine. Fransa'da da Zinedine Zidane yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Eminim oyuncular da onun bu başlangıcına iyi bir şekilde katkı vermek isteyecek. Onun gözüne girmek isteyecek. Az süre bulan ki Didier Deschamps da yine böyle Vincenzo Montella tarzı bir hocaydı. Yani inandığı, güvendiği bazı oyuncuları formu ne olursa olsun sahaya sürme konusunda. Zidane'la yeni bir başlangıç Fransa için ve yeni alınan oyuncular, yedek kalan oyuncular için de sonuçta orada kalıcı olmak adına, 11 oyuncusu olmak adına bir fırsat olacak. Cuma akşamına kadar tabii daha da konuşuruz, detaylandırırız. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Montella'nın zamanının dolduğunu düşünüyorum. Artık yapabilecek her şeyi yaptı demiş dinleyicimiz. Yani 2028 Avrupa Şampiyonası'na da muhtemelen götürür A Milli Futbol takımını. Sonrasına bakarız. Tabii o ana kadar sonuçlar nasıl

0: olacak. Umarım iyi olur ama sanki o eski heyecan, heves de kalmadı gibi. Yani vatandaş nezdinde, özellikle futbol sever nezdinde şu an onun da toplumdaki yansımasını hissediyorum. Tabii Fransa maçında, Fransa sonuçta dünya futbolunun katıldığı turnuvalarda doğal favorilerinden biri ve eğer iyi bir oyunla, güzel bir galibiyet ya da bir beraberlik olursa bakış açısı tekrar değişebilir. Tekrar iyi sonuçlara, iyi oyuna ihtiyacımız var. Bu negatif havayı değiştirmek için. Aslında Fransa maçı da güzel bir başlangıç olabilir tekrar. Yani sıradan bir rakip yok karşımızda. Bakalım Vincenzo Montella nasıl hazırlanmış bu maça. Cuma akşamı görürüz artık. Milli takıma o alınsın, bu alınmasın diyoruz da kulüplerde bile yeni transferlerin takıma adaptasyonu ayları bulurken milli takıma 3 antrenmanla nasıl adapte olacak bu oyuncular? Fransa, İtalya, Belçika maçına sadece takımında 2-3 maç iyi oynadı diye bir oyuncu 11'e hangi mantıkla koyacağız demiş. Hazırlık maçında bile kötü sonuçta linç edilen bir hoca bunu niye yapsın demiş dinleyicimiz. Bu da bir bakış açısı tabii. Yani zaten bunu pek yapmadı şu ana kadar Vincenzo Montella ama bu kez de şu riski almış olmuyor mu? Ben de o zaman dinleyicimize şöyle bir soru sorayım. Abdülkerim bardakçı işte, görüyoruz. Yani iyi başlayamadı, tamam. Geç zaten form tutabilen bir oyuncu. Geçmişte de bu sıkıntıları yaşamıştı ama şu anki durumda bu haliyle 11'e koysanız işte Mbappe, Olise'si, Ryan Cherki de oynayacak belki. Birkaç hata yapsa, adam kaçırsa, goller gelse, fark yesek bu kez de Abdülkerim Bardakçı bu haldeyken niye oynatıldı diye eleştiri olacak. Hani ben hoca olsam formsuz oyuncunun yerine formda olan oyuncu oynatırım. İşte o formsuz olduğu için, takımında eleştirildiği için oynatmadım diye de bir savunma hakkı elde etmiş olurum diye düşünüyorum. Bilemedim. Tabii ki karar verici ben değilim. Sadece sesi düşündüm şu an. Bir de şu da önemli. Yani herkesin bir zamanı var. İşte o zamanda doluyor. Yani sanki bizim yavaş yavaş Abdülkerim Bardakçı'nın yerine de işte Galatasaray'da da konuşulduğu için söylüyorum bunu. Oraya milli takıma da yeni bir oyuncu monte etsek iyi olacak gibi. Abdülkerim Bardakçı'yı 2 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda kullanabilir miyiz? Biraz zor gibi geliyor bana. Şu an orada kim var? Emirhan Topçu var. Tabii ki aynı oyuncu değiller. Farklı profilde oyuncular ki Abdülkerim Bardakçı'nın ayağı, top kullanması Emirhan'ın çok çok önünde. Emirhan'ın hızlı sürati de şu an Abdülkerim Bardakçı'nın önünde. Sanki yavaş yavaş oraya da eldeki oyuncuların, işte milli takım havuzundaki en iyi oyunculardan birini koymamız daha mantıklı gibi geliyor bana. Uzun vadede faydalanabileceğimiz bir oyuncuyu koysak daha iyi olmaz mı diye düşündüm bir an. Geçen Zinedine Zidane basın toplantısında sordular, N'Golo Kante formda, kendi takımında çok iyi oynuyor, niye almadınız diye. N'Golo Kante 35 yaşına geldi artık dedi. Ben 4 yılına geldim buraya. 4 yıl sonra Dünya Kupası'na 39 yaşındaki bir oyuncuyu götüremem. Dolayısıyla yani Fransa milli takımı için çok güzel şeyler yaptı. Çok önemli başarılar elde etti. Çok iyi mücadele etti ama bir de artık işte yıllar da geçiyor, zaman geçiyor. Orada Zidane'ın ne demek istediğini çok iyi anladım. Burada da Abdülkerim Bardakçı için aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Sanki Emirhan Topçu ya da artık hocanın kafasında kim varsa başka birini monte edip yavaş yavaş orayı bir değiştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Eminim bana da katılacak dinleyicilerimiz olacaktır bu konuda. Birçok ülke ki futbol takımları da yapıyor bunu. Birazdan devam ederiz, yarışa gidelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Tay bir boy farkla gerisinde. Ortada 2 numaralı Canım Çıtır'ın ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı İlban Bey'inde. İkincilikte ortada 9 numaralı Dilan Kızun'u takip ediyor. Üçüncülükte içeride 5 numaralı Esin'in kızı dışlarında 12 numaralı Bertuğhan'ın ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 1 numaralı İlban Bey önde çıktı. İkincilikte içeride 5 numaralı Esin'in kızı yer tuttu. Ortalarında 11 numaralı Despot'ta

0: Şimdi 12 numara Bertuğhan, en dışta 6 numaralı Avcıoğlu'nun ataklarıyla son 200'e yaklaşılır. Ortada 1 numara İlban Bey liderliğini sürdürmeye çalışıyor. İçeride 11 numaralı Despot diğer tutuyor. Bariyer dibinde 5 numara Esin'in kızı dışlarına 12 numara Bertuğhan en dışta. 6 numaralı Avcıoğlu'nun da atakları var. 4 safkan yan yana son 50'ye giriyor. 12 numara Bertuğhan öne geçiyor. 12 numaralı Bertuğhan koşuyu kazanıyor. İkincilik için 11 numaralı Despotlu ve 6 numaralı Avcıoğlu'm fotoyu yakın ara geçen isimler oldu. 1 numaralı İlban Bey ise koşudan 4. olarak ayrıldı. Kocaeli'de 4. koşu 12 numaralı Bertuğhan Berkay Bülbül'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.02 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Birkaç mesaj okuyalım bakalım dinleyicilerimiz ne diyor bu konuda. Hatırlarsınız Fransa ile en son yaptığımız maçta Hasan Ali bile Mbappe'ye ikinci yarı kanat değiştirmişti. Milli maçlarda defans uyumu çok önemli. Tandem değiştirmek riskli olabilir. Bizim oyuncular milli formayı giyince rakip ciddiyse daha iyi oynuyorlar demiş. Evet tabii rakibe göre de bir şekil alma oluyor. Fransa'dan fark edersek TFF ve hoca bırakır mı demiş dinleyicimiz. Kötü temennilerde bulunmayalım lütfen. Stoperde Samet de var. Samet'i kullanmaz mı diye. Çok büyük sürpriz olur benim için Samet Akaydın'ın oynaması. Tabii şu an Trabzon'da da sürekli oynayan bir oyuncu değil. Samet Akaydın oynaması da zor görünüyor gibi. Batagov da iyileşti çünkü Trabzon'da artık o da takıma katılacak. Batagov döndükten sonra da Batagov Nivo ikilisinden 11'e başlamasını bekliyorum. Beşiktaşlı oyunculara karşı bir ön yargısı olduğunu yazmış dinleyicimiz. Orkun ve Salih Beşiktaş'ta değil de diğerlerinde olsa hiç kimse kesemez demiş. Yani burada da Muhammed Bey'in mesajı bu şekilde. Beşiktaş yönetimi de böyle düşünüyor, taraftarı da böyle düşünüyor, camiası da böyle düşünüyor. Hatta Önder Özen'in de bir basın toplantısı vardı yaz aylarında, hatırlayacaksınız, Muhammed Salah'la ilgili. Muhammed Salah'ın transferinde neden masadan kalktıklarını anlatmıştı. O basın toplantısında Önder Özen bir ifade kullanmıştı. Orkun Kökçü için 3 kişinin kaptanı değil tüm takımın kaptanı demişti. Orada Hakan Çalınoğlu'na da bir eleştiri getirmişti. Beşiktaş'ta neden böyle düşündüklerini de tabii yani bazen hak verdiğim taraf da oluyor. Bazen çok fazla abarttıklarını da düşünüyorum. Şu an Orkun Kökçü çok formda, iyi bir sezon geçiriyor. Takımın lideri konumunda. Hani şöyle bir dönemde Hakan Çalınoğlu zaten kadroda yok. Eğer Orkun'un bir sakatlığı olmasaydı, ki zaten bu arada 4 maçımız var. Şimdi bitmiyor hemen maçlar. Sonrasında Belçika, İtalya maçları da var. 3 gün arayla önce Fransa, İtalya ile oynayacağız. Sonrasında yine maçlar devam edecek. Belki Orkun o maçlarda oynayabilecek, yetişecek. Ve iyileşirse, takıma dönerse mutlaka o maçların 11'inde de olacaktır. Bunu şu yüzden söyledim. İşte formda olan Orkun Kökçü'nün de kendine yer bulamadığı zamanlar oldu. Ve Vincenzo Montella da en çok eleştirildiği noktalardan biri. Eğer böyle bir dönemde formda değil de işte formsuz oyuncularla sahaya çıkıp bir de farklı kötü bir sonuç alırsa, belki bu sefer o riski almaz diye düşündüm. Tabii bir bilgiden ziyade düşüncemi, fikrimi paylaşıyorum burada. Şu anki performanslarıyla Salih Orkun ikilisi de mutlaka milli takımda oynamalı bence. Mbappe, Ryan Cherki, Olise'ye karşı Abdülkerim yerine siz kimi koyardınız? Bunlara karşı dünyanın sayılı defansları iş yapamamış. Emirhan diyorsunuz diyor. Yani şu anki performansıyla Emirhan milli takımı hak ediyor. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'da da hak etmiyor şu an formayı. Başakşehir maçında ikinci yarı oyuna girdi. Galatasaray savunması dağıldı neredeyse. Sürekli her top pozisyon oldu. Sadece Abdülkerim'i bağlamamak lazım ama eskiden toparlardı orayı. Savunmayı öne çektiğinde Galatasaray hamlesi daha hızlı olurdu. Rakibe daha yakın olurdu. Karşılamada da zorluk çekiyor artık eskiye göre. Trabzonspor maçı ortada. Lisbon'da zaten hoca ona güvenip çıkartamadı sahaya. Jakobs'a başladı. Hal böyleyken ve diğer tarafta da daha formda olan bir Emirhan var. Yani burada mevcut durum üzerinden fikrimi paylaştım. İki oyuncu da tanımam etmem, muhabbetim yok. Sadece işte sahada gördüklerimiz üzerinden konuşuyoruz. Abdülkerim Bardakçı'nın çok iyi oynadığı zamanlar olmadı mı? Fazlasıyla var. Geçtiğimiz yıllarda hem milli takımda hem Galatasaray'da, ama bu dönemde de sanki şu anki haliyle Mbappe, Cherki, Olise karşısında
çok sağlıklı bir tercih olmaz gibi. Bir iki mesaj daha okuyalım. Zaten reklama da bir şey kalmadı. Sonrasında kulüplerdeki gelişmelerle devam ederiz. Keşke Orban gibi bir forvetimiz olsa demiş milli takımda. Ya evet, forvet yetiştiremiyoruz ya. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Türkiye'de milyonlarca lisanslı çocuk var, genç var, oyuncu var. Yani geçmişte en kötü zamanlarımızda bile böyle bir forvet ön plana çıkardı. Bence bunun üzerine niye konuşmuyoruz? Biraz bunu tartışsak, üzerine dursak, federasyonları, kulüpleri bu yönde eleştirsek. 90 milyona dayanmış nüfus. 6-7 milyon da yabancı yaşıyor galiba Türkiye'de, farklı ülkelerden. Mesela bir forvet niye yetiştiremiyoruz? 10 milyonlarca genç arasında, çocuk arasında. Bence ciddi bir problem bu. Yani hani üzerine durulması gereken bir problem. Federasyonu da eleştirebiliriz, kulüpleri de eleştirebiliriz. Türkiye'de 138 tane profesyonel kulüp var. Hani 138 profesyonel kulüpten bir tane milli takıma forvet gidemiyorsa yazık yani, çok yazık değil mi? Bence dinleyicimiz güzel bir konuya değinmiş. İyi bir mesaj atmış. 138 profesyonel kulüpten bir tane milli takıma forvet gönderemiyoruz. Yani hani tamam, Galatasaray'dan Deniz Gül geliyor da o da biz yetiştirmedik zaten. Yurt dışında yetişti çocuk. Hamabi'den Porto'ya gitti. Porto 4'ü aldı, ona sattı Galatasaray'a. Pek de kullanmadan sattı. İşte o yokluğu bildikleri için onu fırsata çevirdiler. Eleştirmemiz gereken konulardan biri bu. Bir mesaj daha okuyalım, sonrasında reklama gideceğiz. Bu haftanın kazananı Montella oldu. Artık hiç kimse İlhan, Salih, Orkun, Deniz ya da Ahmet maçında dağılan Emirhan gibi oyuncular neden 11'de değil diye yangın çıkarmayacak demiş. Bence yangın çıkar ya. Her türlü yangın çıkar milli takım 11'i üzerinden. Dolayısıyla Cuma günü de umarım güzel bir sonuç alırız. Ama oyuncu yetiştirememiz üzerine de biraz eğilmemiz lazım, kafa yormamız lazım derim yani. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Derin Pas devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Opel Combo 600.000 TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.12 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Jerome Boateng, Bayern Münih'ten de hatırlayacağız kendisini. Bir dönem çok formda bir stoper oyuncusuydu. Kariyerinde de 611 maça çıkmış. 16 gol, 36 asist yapmış. Bayern'de de hakikaten artık en üst seviyeye çıktığı dönemi yaşamıştı. Tabii bu ismin Trabzonspor'da Thomas Reis'in ekibine katılmasını ben şu açıdan da olumlu karşıladım. Batago ve Niu gibi Trabzonspor'un hem parlatıp hem performans almak istediği iki önemli genç oyuncu var. Yani Niu'ya 22 milyon euroluk bir teklif gelmişti yaz zaten. Batagov da bu sakatlığı yaşamasa muhtemelen bugün Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde olacaktı. Takip edilen bir oyuncuydu. Jerome Boateng tabii ki Thomas Reis'a birçok konuda destek olacaktır antrenmanlarda, takım savunmasında, ama ben özellikle Boateng'in gelişini Trabzonspor'a iki oyuncuya katacağı değer üzerinden öne çıkarmak istedim. Batagov'da da keza Çibuke'de de ciddi gelişim bekliyorum. Özellikle sezonun kalan kısmında. Umarım o sakatlıktan da iyi döner Batagov. Çok beğendiğim bir oyuncuydu Süper Lig'de. Zaten sol stoper bulmakta takımlar zorlanıyor. Birçok takım aynı sıkıntı yaşıyor. Yani Trabzonspor'la güzel bir başlangıç yaparsa, konferans liginde dikkat çekici performanslar ortaya koyarsa seneye Trabzonspor artık satar satmaz o günkü mali şartlara göre bakılır. Ama bu oyuncuların gelişimini daha da yukarıya taşıyacaktır Boateng. Hayırlı olsun Trabzonspor'a, yavaş yavaş ekipte oluşturuluyor. Thomas Reis da iyi bir başlangıç yaptı Galatasaray maçıyla. Tabii Trabzonspor'da şimdi de sakat oyuncuların dönüşüyle milli aradan sonra daha özgüvenli bir şekilde yoluna devam edecektir. Az önce Batagov'u söylemiştim. Malinovski ile Folcarelli de takıma dönüyormuş. Ne zaman döndüklerinde burada Trabzon basını yazmış. Milli arada yeşil sahalara dönecekler ve takımla çalışmalara başlayacaklar denilmiş. Ama Malinovski konusunda Trabzonspor çok mutlu değil gibi. Yani zaten şu ana kadar gösterdiği performans da bize bunu çok rahat bir şekilde söyletiyor. Aslında oyuncu geldiğinde hakikaten ben çok olumlu ifadeler kullanmıştım. Geçmişte yaptıkları, yaşı da çok ilerlemiş değil Ruslan Malinovski'nin. Bir oyun problemi de yaşamış olabilir. Belki Thomas Reis'la çalışmaya başladıktan sonra farklı bir Malinovski görebiliriz. Sezon başı olması sebebiyle bir sıkıntı yaşamış olabilir. Yeni bir takım, çok fazla yeni oyuncu, yeni bir teknik direktör, yeni bir şehir. O adaptasyon sürecini de sağlıklı bir şekilde geçirirse, sağlığına da kavuşmuş, antrenmanlara başlayacak.

0: bizim geçmişte izlediğimiz Malinovski'yi Trabzon'da da izletebilir. Ama Trabzonspor'da da oraya bir arayış var 8 numaraya. Thomas Rice'ın kimi isterse Thomas Rice kimi isterse alacağız demişti geçen hafta Ertuğrul Doğan ve ikisi orta sahaya olmak üzere 3 takviye yapmayı planladıklarını belirtmişti. Şu anda da o mevki için adı geçen oyuncu Jadson Fernandes, Spartak Moskova ve kulübüyle bir temas kurulmuş. Sezon başı da Trabzonspor'un gündemine gelen bir oyuncu Jadson Fernandes. O da 27 yaşına gelmiş artık. Takımıyla 2029 yazına kadar kontratı var. Güncel piyasa değeri de 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Spartak Moskova formasıyla geçen sezon 36 maçta 6 gol 3 asistlik katkı sunmuş. 27 yaşındaki futbolcu bu sezonda çıktığı 11 maçta 1 gol 1 asistlik katkı üretmiş. Tabii 16 milyon değil de belki 12-13'e, yani nasıl olacak bilmiyoruz artık, o anki şartlarda görüşmeler nasıl ilerler. Bir dinleyicimiz de sormuş, yani orta sahaya transfer yapılırsa şu anki formuyla Ernest Muçi'yi yedek kulübesine geçer mi diye. Hani böyle büyük maçlarda umarım Avrupa'da devam eder. Ocak ayından sonra transferin olduğu ihtimal üzerinden gidecek olursak zaman zaman Jadson Fernandes, Folcorelli, Fabinho orta sahasında görebiliriz ve çok daha mücadele gücü yüksek bir orta saha olur. Zaten sık sık Trabzonspor'u konuşurken öndeki Muhammed Salah, Aral ve Onuachu'nun pres konusundaki zafiyetinden bahsediyoruz. Orada hocanın eli şu açıdan da güçlü. İşte Saviolo'su var. Frankolino Jesus'u var. Farklı profilde oyuncular da var elinde. Eminim onları da maçına göre değerlendirecektir. Hani sabit bir 11 üzerinden değil de rakibe göre oyuncu profilleri yani rakibe göre oyuncu profili seçecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor'da da şu an olumlu pozitif bir hava var. Ertuğrul Bey de yavaş yavaş ekibiyle beraber, ki geçen haftalarda söylemişti, 4 farklı ekibe izletiyoruz dedi oyuncuları. Sonrasında o raporları aldıktan sonra o raporları bir havuzda toplayıp kararı biz veriyoruz demişti. Belki sürpriz genç oyuncular da hani şu ana kadar konuşulmayan bir isim de gündeme gelebilir Ocak ayında. Trabzonspor'a dair de haberler bu şekilde. Birkaç mesaj okuyalım. Önce Fatih Bey'in mesajı: Beşiktaş taraftarıyım. İnşallah bizim çocukları oynatmaz da dinlenirler demiş. Biraz espri amaçlı bir mesaj olmuş dinleyicimiz. İkinci, üçüncü liglerde amatör oyuncu profesyonel olabilmek için kulüplere, hocalara ya da bazı menajerlere para ödüyorsa bizim iyi oyuncu çıkarma şansımız yok demiş. Bunu duyunca şok oldum diye bir ifade kullanmış dinleyicimiz. Ya evet, alt ligler çok vahim gerçekten. Bu 6 haftayı baz alarak form durumuna göre nasıl bir 11 kurardınız diye dinleyicimiz bana sormuş. Ya tekrar milli takıma dönmek istemiyorum ama madem çok fazla mesaj var, bunu şöyle söyleyeyim. Kalede şu an yine Uğurcan'ı oynatırdım. Savunmada Zeki, Meri, Emirhan, Ferdi Kadıoğlu. Orta alanda Salih, İsmail Yüksek, Arda Güler. Solda Can Uzun, Kerem Forvet, Yunus Akgün de sağ açık olarak başlayabilir. Barış, işte Aral alternatif olarak İlhan Fakalı ikinci yarıda düşünülebilirdi. Hemen hemen de zaten bu saydığım 11 oyuncudan 9'u sahada olur. Belki ikisinde değişiklik görebiliriz. Trabzonspor'da da öne çıkan gelişmeler bu şekilde. Değerli dinleyenler, Fenerbahçe'den birkaç haber paylaşayım bu bölümde sizlerle. Bu arada Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre de Jadson Fernandes'le ilgili az önce bir bilgi paylaşmıştım, haber paylaşmıştım. Oyuncu tekrar Türkiye'ye dönmek istiyor diye Rusya'da mutsuz olduğuna dair bir haber vardı. Onu da aktarmış olalım. Fenerbahçe'de Asensio çok tartışıldı sezon başında. Milli takım arasında da artık antrenmanlara çıkacak, tedavi sürecinin sonuna gelinmiş. Eyüpspor maçında skor Fenerbahçe'nin lehine olduğu için riske edilmeyen deneyimli oyuncunun milli ara dönüşü oynayacak Çaykur Rizespor maçıyla süre alması bekleniyor diye yazılmış. Bu sezonda 7 maçta bir gol bir asistlik katkısı var. Ve dikkat ettiyseniz şu ana kadar Fenerbahçe Asensio'dan bu sezon pek faydalanamadı, Konyaspor maçı hariç. Hani Fenerbahçe için bundan sonrasında yeni bir transfer gibi olacak. Geçen sezonki o iyi dönemini bir gözümde canlandırdım. Fenerbahçe'nin şu an yaşadığı problemleri hatırladığımızda çok önemli bir yer kaplayacaktır. Marco Asensio özellikle etrafındaki oyunculara da değer katacaktır performans olarak. Mason Greenwood başta olmak üzere. Bir an önce de sahalara dönmesi gerekiyor Fenerbahçe için. Milan Škriniar UEFA Uluslar Ligi'nde Slovakya'nın Moldova ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunmuş ve Fenerbahçe Türk futbolu adına da ifadeleri var. Škriniar diyor ki, Türkiye'de her zaman çok hararetli bir ortam var. 1,5 yıldır buradayım ve şimdiden 3 teknik direktör, 3 başkan ve 3 sportif direktör gördüm demiş. 6 aya bir hoca, başkan, sportif direktör düşüyor. Haklı. Sanki bir tahterevalideymişsiniz gibi. Çok büyük bir kulüp ve duygular da işin içinde olduğu için kararlar çabuk alınabiliyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık. Bu inanılmaz bir şey kulüp için. Takımdaki atmosfer çok iyi. Ne kadar Süper Lig'e istediğimiz gibi başlamasak da yavaş yavaş hedefimiz olan üst sıralara doğru ilerliyoruz. Lig ivme kazanıyor. Takımlar gerçekten çok iyi. Sadece harika oyuncular değil, aynı zamanda iyi Avrupalı teknik direktörler de var. Türkiye'deki lig zorluğu, amacımız şampiyonluğu kazanmak diyor. Şampiyonlar Ligi'ne değinen deneyimli futbolcu, lig aşamasına kalmayı hedefledik. Avrupa'nın elit takımları arasında yer aldığımız için çok mutluyuz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimde takımın Şampiyonlar Ligi'nin kaç yıldır oynamadığını duyduğumda şaşırmıştım diyor. Roma ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuşmuş. Roma ile oynadığımız ilk maç bizim açımızdan mükemmeldi. Muhtemelen kazanmayı hak ediyorduk. Berabere bitti ve Roma'nın Serie A'daki mevcut formunu göz önünde bulundurursak beraberlik de fena değil diyor Milan Škriniar. Burada hakikaten benim en çok dikkatimi çeken ifade, buraya geleli 1,5 yıl oldu. 1,5 yılda 3 başkan, 3 teknik direktör, 3 sportif direktörle çalıştım diyor. İşte Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı da bu. Yıllardır aşamadığı, çözemediği bir durum. Muhtemelen önümüzdeki yazda hem hoca hem başkan değişecek. Yani Milan Škriniar Fenerbahçe kariyerine devam ederse, bir yıl sonra bir röportaj verirse, buraya geleli 2,5 yıl oldu, 4 başkan, 4 teknik direktör, 4 sportif direktörle çalıştım deme ihtimali %90. Bunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Fenerbahçe'nin de artık biraz uzun soluklu bir projeye, sakin kalmaya, bir yeni bir plana ihtiyacı var. Sürekli değişikliklerin de pek faydası olmadığını hep birlikte görüyoruz Fenerbahçe için. Fenerbahçe Ocak ayında hangi mevkiye transfer yapmalı diye dinleyicimizin bir sorusu var. Savunma oyuncusu Opongu'da şu ana kadar pek göremedik tabii. Şampiyonlar Ekim-Kasım ayında mutlaka görürüz Opongu. Yani orada takvim çok sıkışık, maç programı çok yoğun. İlla ki İsmail Hoca da ona göre bir planlama yapacaktır. Ben Opongu görürüz ama Fenerbahçe'nin Ocak ayında bence bir forvete ihtiyacı, bir de 8 numaraya ihtiyacı var savunmadan ziyade. Sağ bek konusunda da artık Nelson Semedo, o kötüyse Mimo için performansını görüp ona göre bir şey söyleriz. Fenerbahçe'nin bence üst düzey bir forvete ihtiyacı var. İyi de bir 8 numaraya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Takımda çeşitlilik katması açısından da değerli olacaktır. Galatasaray'dan haberlerle devam edelim. Bu arada bugün malum şu ara Borsa İstanbul'da işte manipülasyonlar, fon şirketleri üzerinden yapılan sahtekarlıkları hep beraber görüyoruz, izliyoruz Türkiye'de. Borsa İstanbul'un yeni endeks düzenlemesiyle Galatasaray Sportif AŞ BIST 100'den çıkartılmış. Dört büyükler arasında endekste yer alan tek spor şirketi Fenerbahçe olmuş. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcıların en çok merak ettiği soru, Galatasaray borsadan mı çıkıyor? Hayır, bu karar şirketin borsadan kote almaktan çıkacağı anlamına geliyormuş. Galatasaray hisseleri borsada işlem görmeye devam edecek. Ancak BIST 100 gibi prestijli ve ana endeksteki ağırlığını kaybedecek. Finansal analistler ve denetim uzmanlarına göre borsa endeksinden çıkarılma kararı bir sebep değil, yapısal sorunların bir sonucu. Galatasaray ve diğer spor kulüplerinin borsadaki kalıcılığı için şu dört temel yapısal kritere odaklanması gerekiyor. 1. Bütçe disiplini, yüksek borçlanma maliyetleri ve sürdürülemez harcamalar nakit akışını sıkıştırıyor. 2. Borçluluk yapısı, kısa vadeli borçların çevrilmesi zorlaştıkça finansal kırılganlık artıyor. Gelir çeşitliliği 3 numarada var. Sadece sportif başarıya, yani şampiyonluk ve Avrupa kupaları endeksli gelir modelleri başarısız dönemlerde şirketi mali krize sürüklüyor ki bu bizim kulüplerin en büyük problemi. Üçüncü kriter, yani sadece sportif başarıya dayalı bir gelir modelleri söz konusu. Galatasaray son dönemde işte Şampiyonlar Ligi geliri, Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa elde edeceği sponsorluk geliri artıyor, maç günü geliri artıyor. Bunun üzerinden bir ekonomi yarattı. Katılamadığında ne olacak? Katılamadığında ne oluyor? Başarısız dönemlerde şirketi mali krize sürüklüyor. Yönetim kalitesi dördüncü sırada. Şeffaflık, kurumsal yönetim kurallarına uyum ve profesyonel denetim standartları piyasa değerini doğrudan belirliyormuş. Kulüpler içinde borsadaki sıkıntılar bu şekilde paylaşılmış. Bu radikal değişikliğin ardından BIST 100 endeksinde yer alan tek spor şirketi Fenerbahçe kaldı. Uzmanlar spor kulüplerinin borsa performanslarının sadece sahada atılan gollerle değil, mali tablolarda atılan doğru adımlarla kalıcı olabileceğinin altını çiziyorlar. Bu haberi de önemli buldum. Malum şu dönemde işte borsa üzerinden, fonlar üzerinden bir tartışma söz konusuyken size paylaşmak istedim. Galatasaray'a dair bugün dikkatimi çeken bir haber vardı. Not aldım ama hangi kurum yapmış? Beni bağışlasın lütfen. Kurumun adını unuttum. 3-4-3'e dönüyor Okan Hoca diye. Kadroyu da şu şekilde yapmışlar. Kalede Uğurcan, üçlü savunmada Singo, Davinson Sanchez, Bitşabi var. Önlerindeki dörtlü orta sahada Barış Alper'le Roland Şalay kanat bek. Pardon, Jakobs'la Barış Alper kanat bek. Mario Lemina'yla Torreira ortada. Solda Rafael Leao, merkezde Victor Osimhen, sağda Leroy Sané şeklinde bir diziliş yapmışlar. Ben de bunu sormak isterim size. Bu dizilişte Galatasaray başarılı olabilir mi diye. Kağıt üzerinde hiç fena durmuyor. Tabi burada Gabriel Sara, Batrakov, Yunus gibi oyuncular kulübeye geçiyorlar. Zorunlu olarak tabi. Hani kadroyu görünce bir denense ne olur acaba diye düşündürtmedi değil. Çünkü şu anki oyun üzerinden bakacak olursak Galatasaray'da problemler dikkat çekiyor. Acaba 4-3-4-3 üzerinden devam etse Galatasaray daha farklı bir oyun ortaya koyabilir mi? Ama bunun içinde işte bir süreklilik lazım, ezber lazım, onu geliştirmek lazım. Dolayısıyla denenmeden bilemeyeceğiz. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: duvarındaki yerini almak üzere bir numaralı Temerario. Şimdi o da kullarındaki yerini aldı. Haydar Box içerisinde. Start verildi ve Kocaeli'de 5. koşu olan Maiden mücadeleye başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla 2 numaralı Dragon Furious oldu. İkincilikte hemen dışında 9 numaralı Noble Big Time yer tuttu. 3. sırada dışta ilerliyor 6 numaralı Toronaga. Bunun 1 boy farkla gerisinde 8 numaralı La Sagrada. 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Flight modun ataklarıyla 1000 metre start yeri geçiriyor. Dıştan 8 numaralı La Sagrada temposunu arttırdı. O liderliği aldı. İkincilikte içeride 2 numaralı Dragon Furious yer tuttu. Üçüncülükte ortada ilerliyor 9 numaralı Noble Big Time. Bunun 1 boy farkla gerisinde. Dördüncülükte 5 numaralı My Noble Son. Yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Sinistra Derman'ın ataklarıyla son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 8 numaralı La Sagrada'da. İkincilikte ortada 9 numaralı Noble Big Time onu takip ediyor. Üçüncülükte içte ilerliyor 2 numaralı Dragon Furious. Bunun hemen dışında dördüncülükte 5 numaralı My Noble Son. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Sinistra Derman 2 boy farkla gerisinde. 7 numaralı Nal Döken'in ataklarıyla son 400'e girmek üzere. Liderlik 9 numaralı Noble Big Time'a geçti. Düzce'de 9 numaralı Noble Big Time önde çıktı. İkincilikte içeride 8 numaralı La Sagrada'nın atakları var. 3. sırada ortada ilerliyor 6 numaralı Toronaga, daha geride 7 numaralı Nal Döken. 1 boy farkta gerisinde 10 numaralı Sinistra Derman'ın ataklarıyla son 200'e girmek üzere. Liderlik şimdi 9 numaralı Noble Big Time'da. Dıştan bu metlerde 7 numaralı Nal Döken gelmeye çalışıyor. İşte de 12 numaralı Terra Ferman'ın atakları var. En dıştan 7 numaralı Nal Döken geliyor, liderliği alıyor. 7 numaralı Nal Döken öne geçiyor koşuyu da. Nal Döken kazanıyor. 12 numaralı Terra Ferma koşudan ikinci olarak ayrılırken 9 numaralı Noble Big Time koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 1 numaralı Temerario dördüncü, 6 numaralı Toranaga ise koşudan beşinci olarak ayrıldı. 5. koşuyu 7 numaralı Nal Döken Okan Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyospor. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.35 yaptık. Değerli dinleyenler, Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Galatasaray'da kalmıştık. 3-4-3 konusunda dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Bence Galatasaray'ın 3-4-3'e geçecek ne defans hattı ne orta sahası var demiş. Mevcut şu anki haliyle o defans hattı hiçbir formasyonda oynayamaz diye mesaj göndermiş dinleyicimiz. Burak Bey'in mesajı: ben futbol menajerlik oyununda bile ilk sene şampiyon olduğunuzda ikinci sene o taktikle şampiyon olamıyorsunuz demiş. Oyunu bile bile oyun bile bunu biliyor artık demiş. Burada Okan Hoca'ya bir gönderme var sanırım, yeni bir şey denemesi gerektiğine dair. Galatasaray'da bu haberde ismi geçen oyuncuların hepsi milli takımlarda. Okan Hoca bu 3-4-3 sistemini konsol oyunlarında mı çalıştıracak da sahaya sürecek? Bu tarz haberler sayfa doldurma haberi demiş dinleyicimiz. Genel itibariyle bunun çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Yani çok ihtimal de vermedim burada. Zaten bir anda böyle bir radikal değişiklik yapacağını Okan Hoca'nın. Bir dönem yapmıştı, AZ Alkmaar maçı mıydı? O Galatasaray'ın AZ'ye farklı yenilip elendiği sezonda. Sonra da çok değiştirmedi düzeni. Oyuncular değişti ama genelde aynı sistem üzerinden devam etmeye çalıştı. Bence Galatasaray'da Lemina yoksa Okan Hoca bir de şunu denemeli. Yani Torreira, Leste, Hugo Çukwu, Batrakov orta sahası. Biraz daha makul gibi geliyor bana bu Lemina'nın olmadığı maçlarda. Süper Lig'de de denenebilir. Hiç 11 başlamadı mesela, 3'ü bir arada. Gabriel Sara ile iç saha maçlarında başlayabilirsiniz ama deplasmanda sanki bu üçlü daha makul gibi duruyor diye düşünüyorum. Tabii mevcut oyuncuların da bir an önce formunu yukarı taşıması gerekiyor Galatasaray'da. Şu an işte Rafael Leao çok sıradan bir oyuncu gibi. Bizim geçmişte izlediğimiz Rafael Leao'nun %40'ı yok sahada. Leroy Sané, yani ben çok fazla maçını izledim Manchester City'de, Bayern Münih'te, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem yerel liglerde. O dönemi izlemekten keyif alıyordum. Şu an çok sıradanlaştı Galatasaray'da. Yani Leroy Sané efekti yok. İsmi var sadece sahada. Biraz buraya kafa yorsa Okan Hoca, yani bu oyuncuların problemine, bu oyunculara, oyuncularla da konuşabilir. Yani sıkıntı ne? Biz antrenmanda bunları deniyoruz, yapıyoruz da sahada niye uygulamıyoruz diye. Sonuçta Okan Hoca ekibiyle mutlaka antrenmanlarda hücum setleri, hücum planları üzerine çalışıyorlardır. Yani bunu yapmamaları mümkün değil. Sahada biz bunu niye uygulamıyoruz uygulayamıyoruz kısmında bu oyuncularla oturup konuşması lazım. Yani oyuncudan da talep etmesi lazım diye düşünüyorum. Cankat Yılmaz'la ilgili bir haber var. Galatasaray'ın genç kalecisi. Bugün bu haberi yapan kurum kimmiş? Çünkü oldukça iddialı bir haber. Türkiye Gazetesi'nin haberi bu şekildeydi. Günay Güvenç'in önüne geçerek ikinci kaleci olan Cankat Yılmaz'ın hedefi Sarı Kırmızıların birinci kalecisi olarak görev yapmak ya da Avrupa'ya gitmek diyor. Genç eldivenin ailesi Galatasaray'dan Cankat'ın Avrupa'ya gidişinde kolaylık sağlayacak bir çıkış maddesini sözleşmeye eklemesini talep etmiş. Ya bu anlaşılabilir bir şey. Yani bir oyuncunun Avrupa'da oynama hedefinin olması da çok güzel. Galatasaray'daki genç oyuncularda genelde şey oluyor ya, zaten biz burada asla başrolde olmayacağız, en azından bir gidip gelirsek belki daha fazla değer görürüz düşüncesi oluyor. Cankat Yılmaz'ın da böyle bir hayali, hedefi var. Galatasaray'da doğal olarak yeni kontrat yapmak istiyor genç kaleciyle. Şu an bence Günay Güvenç'in önünde olması da çok normal. Yani sezon başındaki hazırlık maçlarında gösterdiği performansla bunu fazlasıyla hak etti. Göztepe maçında da yani fena
performans ortaya koymadı aslında. Galatasaray'ın yediği goller vardı ama orada savunma hataları da ön plana çıktı. Taçtan, duran toptan goller yemişti, hatırlayacaksınız. Umarım kariyeri güzel bir şekilde ilerler. Jankat Yılmaz'ın da, onun da yolu açık olsun diyelim. Bu arada birazdan basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası finali başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Bakalım kupa kimin olacak? Çok da bir şey kalmadı. Şurada Perşembe, Cuma, Euroleague sezonunun ilk haftası. Bu sezon 3 takımla Euroleague'de mücadele edeceğiz. Efes, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ve maçlar televizyonda Esport Plus'ta, radyoda ise Radyo Spor'dan naklen yayınlayacağız değerli dinleyenler. Bu hatırlatmayı da yapayım sizlere. Basketbol severler yine Saran Medya aracılığıyla Esport Plus ve Radyo Spor'dan Euroligi bu sezonda takip edebilecekler. Tüm takımlarımıza başarılar dileyelim. 19 dakika sonra başlayacak Cumhurbaşkanlığı Kupası finali Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. Bir dinleyicimizin mesajı vardı, onu da paylaşayım sizlerle. Galatasaray Trabzonspor'u yenseydi hem Trabzon hem Fenerbahçe lige neredeyse havlu atmış olacaktı demiş. Beşiktaş 4 puan fark atmış, Beşiktaş'a da 4 puan fark atmış olacaktı. Şu an bu halde bile rakiplerinin önünde olmasına rağmen her sene takımın milli aralardan sonra ritmini bulduğunu bile bile bu kadar yangın çıkarılmasının sebebini anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Şu an evet böyle bir şeyi var, Galatasaray'ın avantajı var zirvede. Yani bu kadar diğer takımlardaki yatırımlara, transferlere göre Galatasaray'ın rakiplerinin önünde olduğunu görüyoruz. Ama işte oyun ve deplasman oyunu özellikle taraftarı endişelendiriyor. Bu kadar yıldız oyuncu sahadayken daha iyi futbol görmek istiyor. Yani Galatasaray taraftarı ve bu dinleyicimize de sormuş olayım. Şu anki oynadığı futboldan keyif alıyor mu Galatasaray'ın? Zannetmiyorum. Bir telefon bağlantısı yapacaktık basketbol finaline dair ama sanırım bir aksaklık oldu. Birazdan konuşuruz bu derbiyi. Beşiktaş'tan haberlerle devam edelim. Beşiktaş'ta da Leandro Trossard'ın sakatlığı vardı. Marsilya ve Ahmetspor maçlarında oynayamamıştı. Milli takım arasında da ülkesine gitti. Belçikalı yıldız futbolcu. Peki ne zaman sahalara dönecek? Leandro Trossard'ın sakatlığıyla ilgili konuşan uzman doktor Özkan Yükselmiş, kemik iliği ödemi önemli ancak tedavisi basit ve kolay diyor. Hızlı bir şekilde dönecektir diyor. Siyah beyazlar milli aradan sonra 11 Ekim pazar günü Kocaeli Spor'la oynayacak ve bu maça yetişmesi bekleniyor. Leandro Trossard'ın Dušan Vlahović'in de 11 Ekim'deki Kocaeli Spor maçında oynaması bekleniyor. Herhangi bir sorun yok. Beşiktaş'ta Ernest Pokun'un şu ana kadarki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru vardı. Yani çok da göremedik aslında. Oyuncuya da haksızlık etmek istemiyorum. Bir Ahmet Spor maçına 11 başladı. Orada tabii birkaç oyuncunun değiştiğini gördük Marsilya maçına göre. Yani oradaki performansı kötüydü, kabul edelim. Ernest Pokun biraz daha açık alanda başarılı olabilen bir oyuncu. Yani Marsilya karşısında da skor avantajını elde ettikten sonra oyuna girdi ve orada daha verimli göründü tabii. Kapalı savunmalara karşı sanki böyle biraz zorlanacak gibi. Süper Lig'in de o sertliğine henüz ayak uyduramadı ama potansiyeli olan genç bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Zaman geçtikçe eminim o da Vincenzo Italiano'nun antrenmanlarını yedikçe, takım arkadaşlarıyla uyum sağladıkça o denklemde bir yer kaplayacaktır ve aldığı formayı da iyi kullanacaktır diye düşünüyorum. Hani çok keskin bir şey söyleyemeyiz şu an
Çünkü sezon başı yoktu, kampta yoktu. Geç katıldı zaten. Transfer dönemi biterken alınan bir oyuncu. Yavaş yavaş da hoca artık onu da kullanmak istiyor. Marsilya maçında ikinci yarıda aldı. Amedspor karşısında ise 11 başlattı. Şu ana kadar ki performansı, yani Marsilya maçında attığı gol tamam güzel ama onun dışında pek olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. Negatif değilim ama pozitif bir şey de göstermedi henüz. Biraz daha bekleyelim derim. Beşiktaş'a eminim katkı sağlayacaktır. Negredo'nun açıklamaları var bugün. Beşiktaş hakkında konuşmuş. Şu an Sevilla'nın B takımında görev yapıyor Alvaro Negredo. Ve antrenör olarak artık kariyerine devam ediyor. 2017-2018 sezonunda oynadığı Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğunu hatırlatmış. O takım harikaydı. Sevilla'da birlikte oynadığım Adriano

0: geri medal, Türk milli takımından forvet Cenk Tosun, daha birçok oyuncumuz vardı. Hem oyuncu hem de taraftar olarak futboldan en çok keyif aldığım yerlerden biriydi. Takım etrafındaki tutku seviyesi inanılmazdı demiş. Şimdi o 11'i saydıktan sonra hakikaten yani o dönemde Beşiktaş'ı daha yakından takip ediyordum. Her maçını stadyumda izliyordum. Basın tribününe gidiyorduk. İşte antrenmanlara, kamplara gidiyorduk. Şu anki Beşiktaş'ta o Beşiktaş'ın çok kıyaslanacak durumda olmadığını söyleyebilirim net bir şekilde. Şu anki Beşiktaş da iyi gidiyor ama o gün artık işte oyun gelişmişti. 3-4 yıldır bir inşaat yükseliyordu ve artık inşaatın tepesiydi. En üst katıydı yani o sezon. Şenol Güneş döneminin 3. yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kadro da çok iyiydi ve o dönem Beşiktaş'ı izlemek çok keyifliydi. Bir yıl boyunca İstanbul'da çok güzel anılar yaşadığını paylaşmış. Kültürünü, atmosferini ve tutkusunu hissediyorsunuz. İnsana duyguları çok yoğun hissettiren bir yer İstanbul. Gelecekte biri bana Beşiktaş gibi bir takımı çalıştırabileceğimi söylese, gözlerim kapalı giderim, kabul ederim diyor. Beşiktaş taraftarı içinde şöyle bir ifade kullanmış. Takım için yaşıyorlar, çok fazla duygu üretiyorlar ve hem iyi hem de kötüyü hissetmenizi sağlıyorlar. Oldukça radikal olabiliyorlar ama bence bu onu bu kadar özel deneyim yapan şeylerden biri. Türklerin futbol olan tutkusu harika diye eklemiş. Gürültülü Leipzig maçında Negredo Beşiktaş'taydı hatırlayacaksınız o sezon. Diyor ki evet hiç şüphesiz o ilk maçı hatırlıyorum, topu kazandığımız andan itibaren tüm stadyum coştu. Sanırım oğlum futbolu çok sevdiği için biraz holigan oldu diyor. Çitlere vurup zıplayıp bağırdığı bir videosu var bende. Daha bir yaşındaydı o zaman diyor. Orada inanılmaz zaman geçirdim. O sezon ligi kazanamamamız üzücü çünkü çok yaklaşmıştık ama benim için muhteşem bir deneyimdi diye devam etmiş. Beşiktaş'taki performansı tartışıldı ama Negredo'nun da çok iyi oynadığı bir Galatasaray maçı var. 3-0 mı bitmişti o maç? Basın tribündeydim ama skoru şu an şey yapamadım. Beşiktaş'ın çok ezici, net bir galibiyeti vardı Galatasaray'a karşı o sezon. Ama şampiyonluğu da Galatasaray'a kaptırmışlardı. O zamanlarda Beşiktaş bir anda böyle pahalı oyunculara gitmeye başlamıştı hatırlarsınız. Yapıyı bozmaya başladı. Yani Beşiktaş'ın mali yapısının bozulmaya başladığı sezondur aslında 2007 2017 2018 sezonu. Orada işte Pepeler geldi. Negredo geldi. Bir oyuncu daha vardı. Yüksek maaşlar ödenmeye başladı. Kantar'ın topuzu orada kaçtı. Sonrasında zaten şampiyon olamayınca az önce Galatasaray ile ilgili borsa haberini paylaşırken de aktarmıştım. Her şeyi Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya bağlayan bir zihniyet var Türk futbolunda. Yani şampiyon olup o parayı alalım. İşte orada reklam gelirleri artıyor, maç günü gelirleri artıyor, kombine kart, loca gelirleri artıyor. Oradan bir şekilde yürürüz. Ama işte oraya kalamayınca da tüm planı oraya göre yapıp kalamayınca da bir anda tepe taklak olabiliyorsunuz. Beşiktaş buna en güzel örneklerden biriydi o sezon için. 2017-2018 sezonu. Negredo demişken aklıma o geldi, paylaşayım dedim. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net. Radyo
2: Spor. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Memnuniyetin
1: sigortası. Radyo Spor. Reklam.

şekilde aktarabileceğimiz haberler bu şekilde. Bakıyorum notlarıma. Çok da bir hareket yok malum. Kulüpler zaten, o takımlar izin yapıyorlar. Dün biraz bahsetmiştim Gift Orban'dan. Bir dinleyicimiz de şeyi hatırlatmıştı. Ahmetspor'un 5 milyon euro satın alma opsiyonunun olduğunu hatırlatmıştı. Bugün Ahmetspor Başkanı Nait Eren Bey'in bir açıklaması var Gift Orban'la ilgili. Hemen o detayı da paylaşacağım şimdi sizlerle. Süper Lig'de şu an 7 golle gol krallığı yarışında önlerde yer alıyor, zirvede yer alıyor hatta. Ahmetspor Başkanı Nait Eren diyor ki, Gift Orban için kulübü Hoffenheim'a 500 bin euro kiralama bedeli ödedik. Oyuncunun yıllık ücreti 1 milyon euro. Ayrıca sözleşmesinde diyor 10 gole ulaşması halinde 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu var demiş. Alman basınından Florian Plettenberg ise kiralama bedelinin 1 milyon euro, şarta bağlı satın alma zorunluluğunun ise 4 milyon euro olduğunu ve toplam paketin 5 milyon euro ulaştığını aktarmış. Yani başkanın açıklamaları varsa sonuçta ona itibar etmemiz lazım. Amespor Başkanı Nait Eren de diyor ki 500 bin euro kiralama bedeli verdik, 3 milyon euro da satın alma opsiyonu var diyor. Önümüzde 28 Süper Lig maçı var. Amespor Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynayacak. Ne kadar ilerler bilemiyoruz ama 28 maçta Gift Orban'ın 3 gol atma ihtimali bence %99, hadi %1 bir yanılma payı bırakalım. Dolayısıyla Amespor bonservisini alabilir. Bu arada oyuncunun tabii şu anki performansı diğer takımları da etkilemiş durumda. Yine Trabzonspor'la Beşiktaş'la anılmaya da başlandı. Tabii bu kulüplerin ilgisi var demiyorum ama bugün yazılmış, çizilmişti. Ne kadar doğru bilemiyorum. Süper Lig'deki dört büyük kulüplerin de radarına girmeyi başardı şeklinde bir haber okudum Gift Orban hakkında. 24 yaşında bir oyuncuya 3-4 milyon euro artık Süper Lig kulüpleri için çok büyük büyük rakamlar değil gibi geliyor bana. Yani tabii ki borsa tablosuna bakarsak çok büyük rakamlar ama işte o denge şaştığı için biz de normal karşılıyoruz. Ahmetspor'da da gördüğüm kadarıyla para var. Mali açıdan bir sıkıntıları yok. Bu şekilde devam ederse Gift Orban'ın da bonservisini alabilirler. Ocak ayında bile belki bunu gerçekleştirebilirler. Bir dinleyicimiz yazmış, ismini paylaşmamış ama diyor ki abi bugün İstanbul'da olağanüstü bir durum mu var? Her tarafta korkunç trafik var demiş. Ben öğle saatlerinde geldim bu Hacı Osman tarafına. 3-4 gibi gayet sakin de ortam. Yani Beşiktaş tarafı da Levent tarafı da. Tabii o saatler biraz daha öğle saatlerine giriyor. Hava kapalı, yağmur var. Bugün yağmurlu olduğu için acaba insanlar dün meteorolojiye bakıp herkes arabasıyla mı çıktı? Yani dönüşte sorun yaşamayayım yağmurlu havada diye. Muhtemelen herkes arabaya yüklenmiştir, özel araçlara yüklenmiştir. Genelde bu oluyor bizim milletlere. Yani şeye düşkünler. Ne derler ona? Aklıma gelmedi. Konfora düşkünler. Dönüşte sorun yaşamayalım demişler ama dönüşte büyük sorun yaşamışlar aslında böyle düşünerek. Bir anda herkes arabaya yüklenince, kendi özel aracıyla işe gidip dışarı çıkmaya kalkışınca ne oluyor? İşte trafikte böyle bir yığılma oluyor. Hani İstanbul'da bugün önemli bir spor organizasyonu yok. Siyasi açıdan baktığımızda da böyle işte bir etkinlik yok. Beşiktaş Fener maçı nerede? O basketbol maçı hangi salondasın? Nereden değil mi? Ha bak o var, onu unutmuşum ben. Beşiktaş Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası finali var. Acaba bu yüzden olmuş olabilir mi? Ama bu kadar büyük trafiğe sebebiyet vermez diye de düşündüm ya. Yani dediğim gibi işte cumartesi pazardan itibaren salı çarşamba İstanbul'a soğuk hava geliyor, yağmur geliyor.

0: geliyor diye böyle sosyal medyada haber kanallarında çok böyle yayınlar oldu. Herhalde insanlar da akşam yağmurda ya da sabah işe giderken yağmurda toplu taşımayla vapurla uğraşmayayım deyip arabayla gitmeyi tercih etmiş olabilirler. Valla aklıma başka bir şey gelmiyor. Yağmurlu bir İzmir akşamından herkese selamlar demiş Serkan Bey. Galatasaray taraftarıyım. 4 yıldır Okan Hoca'nın bu takımı oyuncular hariç kattığı tek bir şey bana söyler misiniz demiş. Ben göremedim diye de sormuş. Ya bu kadar da böyle hiçbir şey yapmadı mantığıyla eleştiremem Okan Hoca'yı ama bu seneye iyi başlayamadı Okan Hoca. Transfer sürecini iyi yönetemedi Galatasaray. Keza milli takımdan oyuncular tabii geç döndüler. O kampı tam kadro yapamadı Galatasaray. Birçok faktör var. İşte Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimali yüksekti. O gitmedi, kaldı. Onda bir mutsuzluk var gibi hissediyorum. Gabriel Saray'ı satmayı çok istedi. Roland Şalay'ı, Gabriel Saray ve Singo'yu satmayı düşünüyordu Galatasaray. Üçünü de satamadı. Şartlar oluşmadı. Biraz yenilik de gerekiyor arada, yani kadroya taze kan, işte biraz enerji. Roland Şalay 2024 yazında geldiğinde bir enerji katmıştı Galatasaray'a. Taze kan olarak katılmıştı. Artık o da şu an sistemin parçası gibi oldu. Yani şu an Galatasaray'da böyle yarım yarım oynayan çok oyuncu var. İşte iki yarım da bir tam etmiyor. Biraz sıkıntı da orada. Yani Ekim'in ortalarından sonra bekleyip göreceğiz. Yani sorun kalıcı mı Galatasaray'da, yoksa yine geçmiş yıllarda olduğu gibi Okan Hoca işte biraz daha yüklemeleri geç yapıyor ve özellikle Şampiyonlar Ligi ağırlıklı bir vites yükseltmeyi tercih ediyordu. Şu an çok negatifte bir durum yok. İşte az önce dinleyicimiz de aktarmış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un önünde puan olarak Galatasaray Süper Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting mağlubiyetiyle başladı. Geçen sene 5-1 mağlubiyetle başlamıştı. Bu sene 3-1 ile başladı. Yani hani bu kadar da böyle olumsuz bakacak bir durum olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bağcılar'dan Çekmeköy'e 2 saat 40 dakika. İkinci köprü çok kötü durumda demiş şu an. Evet, birçok dinleyicimiz yazmış bu trafik sorununu. Vallahi naçizane tavsiyem, çok mecbur kalmadıkça yani araçta çıkmamak lazım trafiğe. İşte metrobüs, metro, vapur. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. İşte iş Avrupa yakasında. Öğle saatlerinde vapurla geçiyorum. Bugün de yine Üsküdar'dan vapura atladım. Yağmurlu hava, kulaklığı taktım, müzik dinleyerek, kahvemi içerek geçtim Beşiktaş'a. Oranın yolu da çok kısa, 8-10 dakika sürüyor. Bazen Kadıköy'den geçiyorum, Kadıköy 20 dakika sürüyor vapurla. Sonrasında da şeye geldim, Hacı Osman'a geldim. Ya toplu taşımada da şöyle bir sıkıntı var değerli dinleyenler, bazen görüyorum. Yani işte yürüyen merdivende insanlar yürümüyorsan, yürümüyorsanız sağ tarafta beklemeniz lazım, değil mi? Çok basit bir şeyden bahsediyorum. Ortasında bekliyorlar merdivenin. Çok basit. Yani yürümüyorsanız yürüyen merdivende sağda bekleyin ki soldan yürüyenler geçsin. İşte toplu taşımada bazen tanıklık ediyorum. Gençler çok yüksek sesle konuşuyor. Hoparlörleri açıp telefonda konuşmalar. Gerçekten üzücü yani. Toplum içerisinde de biraz böyle hal ve davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım. İnsan kalitesindeki sıkıntıları da böyle yeri gelmişken aktarmış olayım. Çok bir şey beklemiyoruz. İşte birbirimize karşı saygılı olalım, haklarımıza saygılı olalım. Yere çöp atmayalım, toplu taşımada yüksek sesle konuşmayalım, telefonun hoparlörlerini açıp konuşmayalım, çevredeki insanları rahatsız etmeyelim. Özellikle akşam saatlerinde insanlar işten çıkmış, zaten yorgun bir şekilde eve gidiyorlar. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Yani çok da şey istemiyoruz birbirimizden. Yeri gelmişken paylaşmış olayım ama bugün bakıyorum İzmir'de de yağmur var. Başka farklı şehirlerde de yağmur var. Zaten Türkiye genelinde bir yağmur ve havaların soğuduğu söz konusu ama çok uzun sürmeyecek gibi. Perşembe itibariyle tekrar ısınıyormuş havalar. Daha önümüzde Ekim var. Eylül bitmedi. Yani kış moduna da geçmeyelim. Bir mesaj daha okuyalım, ardından yarışa gideceğiz. Galatasaray'da geriden oyun kurarken rakibi geriye itme konusunda demiş, yerleşim konusunda sıkıntı yok bence. Okan Hoca'nın hakkını yemeyelim. Final pasları ve şutlarda bir sorun var demiş. Evet, Galatasaray'da gol beklentisi çok yüksek ama gol beklentisini işte beklentiyi gole çevirme konusunda problem olduğu istatistik açısından da karşımıza çıkıyor aslında. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bizim kümalı kolektör bir boy gerisinin oluşturulduğu çaldarların ataklarıyla 1400 metre startleri geçiriyor. Liderlik 6 numaralı Keçi Kan'a geçti. Farkı da 2 boy yaptı. İkincilikte onu 1 numaralı Rüzgar Uğur takip ediyor. 2 boy farkla gerisinde. İşte 3. sırada 4 numaralı Baytura yer tuttu. Hemen dışında 5 numaralı Fire at Will. Bunun 2 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Tizona. 1 boy gerisinde içeride 10 numaralı Rock Forever. Onun yarım boy farkla gerisinde 3 numaralı Stasera. 3 boy gerisinde işte 8 numaralı Rico Paşa. Bunun 1 boy farkla gerisinde 13 numaralı Çavdarlı'nın ataklarıyla son 800'e girmek üzere. Liderlik 6 numaralı Keçi Kan'da. Ortada İkincilikte 4 numaralı Baytürü onu takip ediyor. Hemen dışında 3. sırada 5 numaralı Fire at Will. Onun 2 boy kadar gerisinde işte 1 numaralı Rüzgar Uğur. Hemen dışında 3 numaralı Stesera. 1 boy farkla gerisinde 9 numaralı Tizona. Onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Rock Forever. 1 boy gerisinde 8 numaralı Rico Paşa. Hemen içinde 13 numaralı Çavdarlı'nın ataklarıyla son 600'e giriliyor. Liderlik 6 numaralı Keçi Kan'da. İkincilikte orta 4 numaralı Baytürü onu takip ediyor. Hemen dışında 5 numaralı Fire at Will. Onun 1 boy farkla gerisinde içeride 9 numaralı Tizona. 3 boy gerisinde 3 numaralı Stasera. Hemen içinde 10 numara Rock Forever'ın ataklarıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 6 numara Keçi Kan önde çıktı. İkincilikte ortada 4 numaralı Bay Türe yer tuttu. 3. sırada ortada 9 numaralı Tizona. Bariyer dibinde 10 numara Rock Forever daha girdi. 8 numara Rico Paşa'nın da atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. İşten şimdi 10 numaralı Rock Forever geldi. Ortada 9 numaralı Tizona. Dışta 3 numaralı Stasera. En dış kulvarda da 3 numaralı Stasera ve 7 numaralı My Dear Brother'ın da atakları var. 10 numaralı Rock Forever önde. 10 numaralı Rock Forever koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Tizona ve 7 numaralı My Dear Brother ikincilik için fotoyu yakın ara geçen isimler oldu. Dördüncülük içinse 3 numaralı Stasera ve 8 numaralı Rico Paşa fotoyu yakın ara geçen isimler. 6. koşu olan Kocaeli Abhaz Derneği koşusunu kazanan isim 10 numaralı Rock Forever, jokey Muhammed Mirbilgin'le.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.05 yaptık. Bu arada Fenerbahçe, Tarfin, Beşiktaş. Bu arada Fenerbahçe Tarfin olmuş. Fenerbahçe Beko demeye alışkındık biz. Sponsor ismi değişmiş. Bu sezon Tarfin şeklinde ilerliyor. Karşılaşmada ilk çeyrek ve 6-6 eşitlik var. TRT1'de canlı yayınlıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Kupası, pardon, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini bizim çocukluğumuzda 90'ların ikinci yarısından itibaren hatırlıyorum. 96'dan 95'ten sonrasını futbolda her sezon olurdu böyle. Üçüncü ile dördüncü Başbakanlık Kupası finali oynardı. Birinci ile ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası finali oynardı sezon öncesi. Sezon öncesi miydi? Orayı çok hatırlayamadım ama oynarlardı yani bir şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı görünce aklım oraya gitti. Bir 30 yıl öncesine gitti. Sonrasında nedense kaldırıldı o. Aslında güzel bir gelenekti. Bir mesaj okuyalım. Antalya'dan Beste Hanım'ın mesajı. Doğum günümü kutlamış Beste Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Antalya'ya da selam olsun. Antalya'yı da çok seviyorum ya. O sahilde ne zaman gitsem bisiklet kiralayıp şey tarafında,

Oraya ne diyorlar? Akra Oteli'nin olduğu tarafta bir güzel bisiklet kullanma güzergahı var. Çok keyifli o yol. Gittiğimde genelde orada bir bisikletle tur atmayı seviyorum. Hafta sonunda Atletico Madrid Real Madrid maçı vardı. Tabii Real Madrid maçının ardından Real Madrid maçı kaybettikten sonra Jose Mourinho maçın hakemine çok sert eleştirilerde bulundu. Şu anda da ciddi bir tartışma var orada. Karşılaşmanın hakemi Ortiz Arias'a eleştiri getirmişti. Jose Mourinho maçın hani bu seviyede bir derbi yönetmeyi hak etmediğini söylemişti. Bugün de La Liga Başkanı Javier Tebas açıklamalarda bulundu. Mourinho'yu eleştirdi. Diyor ki Real Madrid La Liga için son derece önemli, ancak Real Madrid olmadan La Liga'nın hiçbir değeri yok demek diğer kulüpleri, onların taraftarlarını ve tarihlerini küçümsemektir. Bu organizasyon kimsenin mülkü değil demiş Tebas. Ve şu şekilde eleştirmiş: hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini söylemek başka bir galakside yaşamak demektir. Bu anlatı sezonun ilk maçlarında açıkça görülen başka eksikleri örtmek için bir mazeret olarak kullanılıyor. Burada Jose Mourinho'ya ciddi bir taş atmış. Bu anlatı sezonun ilk maçlarında açıkça görülen başka eksikleri örtmek için bir mazeret olarak kullanılıyor. Sahada ne olduğunu açıklamak yerine bir komployu işaret etmek daha kolay demiş. Jose Mourinho'nun bu işine geliyor anlamında. Aslında üstü kapalı, tamamen Mourinho'ya mesaj vermiş. Javier Tebas şöyle devam ediyor: gözlerindeki bağı çıkarsınlar. Daha Eylül ayındayız ve şimdiden ligin şaibeli olduğunu söylüyorlar. Aynı mazerete artık, diyor, sağduyu sahibi kimse inanmıyor. Yani bugün de Real Madrid kulübü Javier Tebas'a yönelik sert bir açıklama yaptı ve Tebas'ı istifaya davet etti. Real Madrid'in açıklaması da şu şekilde: Real Madrid La Liga Başkanı'nın kurumsal konumunu kullanarak her açıklamasında kulübümüzü itibarsızlaştırmaya ve kulübümüze saldırmaya devam etmesini kabul edilemez bulmaktadır. La Liga'daki bütün kulüplerin çıkarlarını temsil etme ve koruma sorumluluğuna sahip olan kişinin Real Madrid'e karşı sürekli bir takıntı içerisinde olması ve kulübümüzü kamuoyu önündeki saldırılarının daimi hedef haline getirmesi son derece endişe vericidir demiş. Son açıklaması özellikle ciddi ve anlaşılmazdır diye de devam ediyor. Buna rağmen kulübümüze tepki göstermiş ve bununla da yetinmeyerek sportif stratejimiz hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu tamamen akıl dışı ve sorumsuzcadır, diyor. Kendisini acilen istifaya davet ediyoruz diye de devam etmiş. Uzun bir açıklama. Önce Jose Mourinho'nun hakem üzerinden yaptığı eleştiri ve La Liga yönetimini hedef alan açıklamaları. Ardından Javier Tebas, La Liga başkanının Real Madrid'in oyununu eleştirmesi, üstü kapalı bir şekilde Jose Mourinho'ya göndermelerde bulunması ve Real Madrid'in de Tebas'ı istifaya davet etmesi, La Liga'da daha sezonun başı olmasına rağmen Real Madrid ile lig yönetimi arasında gerilim tırmanmış durumda. Aslında bu gerilimin sebebi de, yani, Real Madrid'in kaybettiği puanlar değil bence, ki hem Real Betis maçında hem Atletico Madrid maçında, iki maçı da izledim, mağlubiyeti hak etti Real Madrid. Diğer tarafta Barcelona'nın çok iyi olması. Yani Barcelona bambaşka bir şey oynuyor ve şu anki oyunlar üzerinden de bakacak olursak zaten daha 6 haftada 6 puan geriye düşmüş durumda Real Madrid. İşte biraz bizde de oluyor ya bunlar. Sahada kazanamayacağını anlayınca yöneticiler, başkanlar işi başka yere çekmeyi seviyorlar. Türkiye'de de oluyor bu sık sık. Real Madrid de biraz saha dışına konuyu taşımış durumda. Ben La Liga yönetiminin tarafındayım burada. Yani Real Madrid aleyhine çok da böyle bariz bir hakem hatası olmadı bence geride kalan 6 haftalık periyotta. Barcelona desen zaten hakemlerle kazanmıyor. Barcelona oyunuyla her maçı farklı skorlarla kazanmayı başardı. Tabi bu sürekli böyle sürmez. Yani Barcelona'da da illaki form düşüklüğü olur, Real Madrid'de illaki bir çıkış olur, ama şu an biraz Real Madrid yönetimi de bu süreçte

0: kaostan besleniyor gibi geldi bana. Kylian Mbappé, Zinedine Zidane hakkında konuştuk ki onlar da Türkiye maçına hazırlanıyorlar. Yeni bir teknik direktörle yeni bir dönem başlıyor. Milletler Ligi yaklaşıyor. 4 maç nasıl geçeceğini göreceğiz. Herkes için yeni bir deneyim olacak. Şimdiye kadar sadece Deschamps'ı tanıyorduk ve hakikaten de öyle. Deschamps 14 yıldır milli takım başındaydı. Kylian Mbappé de 9 yıldır milli takıma çağrılıyor ve hep Deschamps'la çalıştı milli takımda. İlk kez farklı bir hoca olacak. Zaman zaman geçmişte Paris'te de bazı hocalarla problem yaşadığını biliyoruz. Kylian Mbappé'nin, yani Zidane'la problem yaşayacağı anlamına gelmiyor bu, ama o da buna vurgu yapmış. Değişiklikler bizi bekliyor ama bence her şey çok iyi sonuçlanacak diye devam etmiş Mbappé. Zidane beni 13 ya da 14 yaşındayken Real Madrid'in antrenman sahasına götürmüştü. Sanki sonsuzluk gibi gelmişti bana diyor ve şimdi o benim milli takımımın teknik direktörü, sanki bir film gibi ama her şey gerçek ve en üst düzeyde demiş. Fransa milli takımıyla yeni bir döneme girdik. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için 2 yılımız var ve şu anda bunun startını vermiş bulunmaktayız diyor Kylian Mbappé. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz daha.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.16 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Hafta sonu Çeşme Alaçatı'da keyifli bir organizasyon var. Bununla alakalı şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Alaçatı Big Fish 24-27 Eylül tarihlerinde Yakala Bırak Yaşat mottosuyla bu yıl 18. kez yapılacak. Organizasyonda yaklaşık 50 tekne ve 200 sporcu yarışacak. Etkinliği düzenleyen ve aynı zamanda baş hakem olan Ertuğrul İçingir şu an telefon hattında. Ertuğrul Bey, merhaba.
5: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler. Daha önce iki kez de katılmıştım. Çok keyifli bir etkinlik. Hafta sonu 18.si yapılıyor. Tabii bu yıl İtalya, İspanya, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden dünya çapında takımlar ağırlayacaksınız. Uluslararası ekiplerin Türkiye'ye ve Çeşme'ye, denizine ilgisinin nasıl olduğunu sormak isterim. Böyle başlamak isterim izninizle.
5: Denizlerimizde balığın bu bolluğu tabii çok ciddi yurt dışından takip alıyor ve merak uyandırıyor. Orkinos balığı belki takip ediyorsunuzdur. Şu anda inanılmaz nüfus olarak arttı denizlerimizde. Marmara'ya kadar, Galata Köprüsü'nün altına kadar devasa orkinoslar geziyor sularımızda. Bu da tabii bu balığı takip eden, avcılığıyla ilgilenen, sportif avcılığıyla, bu sportif avcılığın içinde illa alıkoymak veya işte balığı öldürmek yok. Sadece onunla bu tecrübeyi yaşayıp, savaşı yaşayıp ondan sonra geri salmak da sportif balıkçılığın en önemli parçalarından bir tanesi. Bu yani nüfus artışı denizlerimizde tabii yurt dışından ciddi bir takip alıyor. Sadece bu saydığımız bizim yarışmaya katılan ekiplerle sınırlı değil. Yakın çevremizden birçok ülkeden ciddi bir şey alıyoruz. Talep görüyor bu balık turlarımız, turnuvalarımız. Çok olumlu gelişmeler bunlar bizim için. Turizm açısından da çünkü ülkemiz açısından güzel bir gelir kaynağı.
0: Tabii sadece bir yarışma değil, deniz, spor, gastronomi, sanat hepsi bir arada. Yani yarışmacı olmayan, sadece bu atmosferi solumak isteyen karadaki ziyaretçileri neler bekleyecek 2 gün boyunca, 3 gün boyunca hatta?
5: Yani muhteşem bir sunum, ziyafet şeklinde 2 gün boyunca özellikle cumartesi ve pazar neredeyse öğlen başlayacak bu bütün gastronomik şeyler. Sunumlar akşam saat 8-9'a kadar bunlar devam edecek. Birçoğu ödüllü, hepsi kendi alanında çok hem meşhur hem başarılı şefler. Hem kendilerini tanıtmak için hem bu festivalde bir tesire renk katmak için bizimle beraber olacaklar. Katılımcıların hepsine özel dokunuşlar yaptıkları kendi menülerinden, kendi sanat diyelim, sanat yaptıkları sanat şeyleri tattıracaklar bize.
0: Tabii siz organizasyonun düzenleyicisi olmakla beraber aynı zamanda baş hakem olarak görev alacaksınız. Puanlama yaparken ve kazananı belirlerken en çok hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz diye de sormak isterim.
5: Büyük balığa ödül veriyoruz. 3 tane en büyük balığa ödül veriyoruz. Büyük balık tabii kaçan balık büyük olur lafından da çok eski bir tabirdir. Büyük balık tabii çok daha kuvvetli oluyor. Bizim özellikle peşinde olduğumuz orkinos balığı 400-500 kilolara kadar büyüyebilen balıklar. Bizim şimdiye kadar 18 sene içinde yakalanan rekor balık 305 kilo. Bir de tabii limitler ve belirlediğimiz kurallarda bu zorlaştırılmaya çalışılıyor. İşte Mistina'nın maksimum bir kalınlığı var. 90 milimetre kalınlığında bir mistina kullanılabiliyor, en kalın. Bir balıkla sadece bir kişi, bir balıkçı savaşabiliyor. Yani oltayı balık vurduktan sonra o oltayı alan balıkçı sonunu getirmek zorunda. Bunun gibi birçok kural var. Belli bir alanda avlanılabiliyor. Bu alanın dışına çıkılamıyor. Yani kısacası ben esasında soruyu unuttum anlatırken.
0: Puanlamaya da özellikle nerede?
5: Puanlamada yani bizim yakala bırak yaşat yani bu farkındalık yaratma çabamızdaki en önemli esasında ödül, yani bu ödüllerle de bunu destekliyoruz. Hem kurallarla hem ödüllerle. Normalde esasında legal olarak Tarım Bakanlığı'nın bize yani amatör balıkçılara verdiği izinler, mesela orkinos, mavi kanat orkinos bizim hedef balığımızda 115 santim minimum boy olması lazım. Bu da işte 30 kilo civarında bir balık ama biz bunu 135 santime çıkartıyoruz. Minimum 45 kilo civarında bir balığı biz şey yapıyoruz, izin veriyoruz. Normalde teknedeki balıkçı sayısı

0: legal izinler. Bunu biz bir balığa düşürüyoruz. Maksimum bir tekne sadece bir balık alıkoyabiliyor. Bir de yakala bırak ödüllerimiz var. En büyük yakala bırak ödülümüz var ve toplam yakala bırak ödülümüz var. Yani bu zarar vermeden, tekne denizden hiç çıkartılmadan, tekneye alınmadan, tekne kenarından sağlıklı bir şekilde balığın ağzından bütün iğneyi, her şeyi temizleyerek çok sağlıklı bir şekilde doğaya geri salan tekneler arasından iki tanesini, en büyük balığı yakalayıp bırakan tekneye ve en fazla, o da sayıyla genelde belli oluyor, sayılar eşitse, yani atıyorum iki tekne üç tane orkinosu yakalayıp bıraktıysa, o zaman daha büyük, bunların boyları da ölçülüyor tekne kenarında mezralar ve şeylerle, dijital kameralarla. Eşitlik varsa sayıda, boylarına göre en fazla yakala bırağa ödül veriyoruz. Ya bir de tabii karaya gelen balıkların da en büyük 3 tanesine ödül veriyoruz. Ama toplam birçok dünyada ve Türkiye'de başka bizim emsallerimiz de var. Toplam ödüller var mesela diğer turnuvalarda. O da ne demek mesela? Toplam kiloya ödül veriliyor. Toplam balığa puana ödül veriliyor. Biz toplama ödül vermiyoruz. Çünkü mümkün olan en az balığa zarar vermek, en az balığı alıkoymak, sadece ihtiyaç kadar, yani biz ticari balıkçı değiliz, balığı tutup satmaktan çok bu doğayla iç içe olmak isteyen sportif balıkçılar olduğumuz için doğaya minimum zararı vermek, hatta ileriki nesillere bir farkındalık yaratıp bu sportif balıkçılığın zarar vermeden hayvana ve doğaya sürdürülebilir bir hal alabilmesi için kurallarımızı ve şeylerimizi, ödüllerimizi ona göre şekillendirdik.
1: Ertuğrul Bey, son olarak hafta sonu Alaçatı'da nasıl bir hava bekleniyor? Ona bakmışsınızdır mutlaka. Tabii hava şartları da mühim olacak muhtemelen.
0: Esasında şu anda bahar geldi, sonbahar. Bunu hepimiz hissediyoruz. Bugün hatta ilk bir yağmur yağdı, bayağı bir serinledi. İlk defa sweatshirtlerimizi, pantolonlarımızı giydik. Biz Çeşme'deyiz. Ama hafta sonu bizi çok şanslıyız o konuda. Muhteşem, güzel bir hava bekliyor. Rüzgar çok az olacak, güneşli olacak. Biraz tabii ki yaz sıcakları kalmadı. O da bence güzel. Bunaltıcı sıcaklar kalmadı. Güzel bir hava bekliyor bizi.
1: Ertuğrul Bey, çok teşekkürler. Şimdiden kolaylıklar diliyorum size.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Zaman ayırdığınız için iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, hafta sonu Alaçatı'da Çeşme'de de Big Fish etkinliğinin paylaşımını yapmış olalım. Detayları da Ertuğrul Çingir paylaştı bizlerle. Bokstan bir haber vereceğim. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buğsen Aztürmeneli yarı finale yükselmeyi başardı. 70 kiloda ringe çıkmıştı. Son 3 dünya şampiyonasında altın madalya kazanan milli sporcu Almanya'dan Leonia Müller ile çeyrek finalde karşılaştı. Müsabakayı 5-0 kazanarak yarı finale kaldı ve madalyayı da garantiledi. Yarı finalde yarın Rus sporcu Nadezhda Golubeva ile karşılaşacakmış. Bu Senas Sürmeneli kendisine yarı final maçında, final yolunda başarılar dileyelim. Cumhurbaşkanlığı erkekler basketbolda Cumhurbaşkanlığı kupası maçı oynanıyor. Fenerbahçe Tarfin ilk çeyrekte ciddi bir fark attı Beşiktaş'a. Şu an ikinci çeyrekte başlamış durumda. 27-14 Fenerbahçe üstünlüğü var. Beşiktaş'tan bir 3 sayılık isabet geldi. Fark ona düşürdü siyah beyazlar, ama Fenerbahçe finali önde götürüyor değerli dinleyenler. Evet, Radyo Spor'da bugün 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, konuştuk, birçok konuya yer verdik. Sizler de mesajlarınızla, sorularınızla katılım gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum sizlere. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Derin pas sona erdi. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
4: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: 5 numarada Dayello oldu. İkincilikte hemen dışında 1 numarada Blizzard yer tuttu. Ortalarında 3'üncülükte 6 numarada El Kimiko. Bu üçlünün bir boy farkla gerisinde. Dışta 4'üncülükte 8 numarada King Ferit ilerliyor. 12 boy kadar gerisinde. İşte 4 numarada Shawshank. Hemen dışında 10 numarada Sihirli Jovanka. Hemen dışına çıktı şimdi 3 numarada Tenacious Khan. Bu şekilde son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 8 numaralı King Ferit'e geçti. Farkı da 1,5 boy yaptı. İkincilikte dışta onu 1 numaralı Blizzard takip ediyor. Üçüncülükte ortada ilerliyor 6 numaralı El Kimiko. Bariyer dibinde 4'üncülükte 5 numaralı Dayella. Onun 2 boy kadar gerisinde. İşte 4 numaralı Shawshank. Hemen dışında 3 numaralı Tenacious Khan. 2 boy gerisinde 10 numaralı Sihirli Jovanka şeklinde. Son 600'e giriliyor. Liderlik 8 numaralı King Ferit'te. İkincilikte ortada 6 numaralı El Kimiko onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 5 numaralı Dayella yer tuttu. Onun bir boy farkla gerisinde dışta 3 numaralı Tenacious Khan. Hemen içinde 4 numaralı Shawshank. 2 boy kadar gerisinde ortada 10 numaralı Sihirli Jovanka. Bu sırayla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 8 numaralı King Ferit önde çıktı. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Tenacious Khan'ın atakları var. Ortalarında da 4 numaralı Shawshank. Hemen içinde 5 numaralı Dayella. Bariyer dibine de 7 numaralı Golden Promise sokuluyor. En dıştan şimdi 3 numaralı Tenacious Khan geldi. Liderliği aldı. Farkı da 3 boy yaptı. 3 numaralı Tenacious Khan son 100 metre. 3 numaralı Tenacious Khan farkı daha da açtı. 3 numaralı Tenacious Khan kısa vadeli 7 mücadeleyi kazandı. 7 numaralı Golden Promise koşudan ikinci olarak ayrılırken 4 numaralı Shawshank koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 2 numaralı Diplomat Zafer 4. 5 numaralı Dayella ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Kocaeli'de 7. koşu olan kısa vadeli 7 mücadeleyi 3 numaralı Tenacious Khan Ayhan kurşunda kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.

0: at yarışları heyecanı Dragospor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
5: Radyospor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
1: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Bu 2 saatlik süre içerisinde gündeme bakacağız. Gündem yine tabii bu hafta özellikle milli maç var. O nedenle futbol anlamında belki biraz daha yavaş ama bu gece bir basketbol mücadelesi var. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi ve şu an itibariyle maçta ikinci periyot oynanıyor. 34-19 Fenerbahçe önde ve 6 dakika 30 saniye var maçın tamamlanmasına, ilk yarının tamamlanmasına daha doğru bir deyişle. Sevgili dinleyiciler, buradan da yine dakika skoru aktaracağım size ilerleyen dakikalarda zaten. Bugün daha çok takımlarımızdan size bilgiler aktarmak istiyorum. Muhabir arkadaşlarımızla bağlantılar yapacağım ve takımlardaki son gelişmelere bakacağız. Hafta sonu itibariyle tabii lige ara verildi ve bu lige verilen arada birçok takım da doğal olarak bu süreci hem elinde kalan oyuncular, neden elinde kalan diyoruz, milli takımlara giden birçok oyuncusu var çünkü her takımın neredeyse, ama elde kalan oyuncularla bir kamp şeklinde geçirecekler. Şu an itibariyle ligde bu araya gelindiğinde Ahmet Sportif faaliyetler lider olarak tamamladı 13 puanla ve 8 averaj farkıyla. Galatasaray ikinci sırada yer aldı, yine 13 puan 3 averajı var. Beşiktaş 12 puanla 3. sırada yer aldı. 12 puanlı bir diğer takım Kocaeli Spor, onlar da 4. sırada. 5. sıradaki Alanya Spor'un 11 puanı var. 6. Fenerbahçe 10, 7. Trabzonspor 10, 8. Kasımpaşa 10 ve 9. Çaykur Rizespor'un da yine 10 puanı var. 10. Gaziantep Futbol Kulübü'nün 8 puanı var. 11. Çorum Futbol Kulübü 7 puana sahip. 12. İstanbul Başakşehir yine 7 puanda. 13. Gençler Birliği'nin 7 puanı. 14. Erzurum Futbol Kulübü'nün de yine 7 puanı var. 15. Konya Spor'un 4 puanı olduğunu görüyoruz. 16. sıradaki Samsun Spor yine 4 puanda. 17. Göztepe 3 puanda ve 18. Eyüp Spor'un da 3 puanı var sevgili dinleyiciler. Takımların araya giderken puan sıralaması böyle. Tabii bir sürpriz mi Ahmet Sportif'in burada olması? Bir sürpriz, yani beklenen bir şey değildi, en azından öyle söyleyelim. Ama Ahmet Sportif milli araya lider olarak gidiyor. Özellikle Ahmet Sportif'in Diyarbakır deplasmanları çok zor gerçekten, bunu söylemek lazım. Yani oraya gittiğinde takımlar çok ciddi bir seyirci desteğiyle karşılaşıyorlar. Ahmet Sportif'in lehine bir seyirci desteğiyle karşılaşıyorlar. Bu da beraberinde o deplasmanın çok zor olmasını da getiriyor. Son zamanlarda işte mesela Trabzon deplasmanları, Kocaeli deplasmanları, Göztepe deplasmanları dışında bu kadar zor deplasmana rastlamamıştık açıkçası. Bu da işte lige bir şekilde renk kattı bu deplasman, onu da söylemek lazım. Diğer taraftan tabii Fenerbahçe açısından ve Trabzonspor açısından çok önemli bir hafta geride kaldı. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın mağlup olmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Trabzonspor aradaki puan

0: farkını kapatma şansını yakaladılar. Yani Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mağlup olup Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazanması durumunda fark 9'a çıkabilirdi. Bu da gerçekten çok ciddi bir şekilde iki takımı da etkileyecek bir durum oluşturuyordu. Ama öyle bir milli araya geldik ki Trabzonspor Galatasaray evinde mağlup etti. Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u çok farklı bir skorla geçince işte aradaki puan farkı 3 olarak kalmış oldu. Liderle aralarındaki farktan bahsediyorum. Ligin dibine baktığımızda ise Göztepe ve Eyüpspor var ki onlar da 3'er puandalar. Konya Spor, Samsun Spor yine 4'er puanda. Lige iyi başlayamayan takımlar olarak belki değerlendirebiliriz bu takımları. Gerçekten zor bir başlangıç yaptıklarını söylemek lazım. Özellikle tabii son 2 haftada Konya Spor biraz toparladı diyebiliriz. Çünkü çok kötü bir başlangıç yapmışlardı. Ama küçük de olsa bir toparlanma sinyali verdiler. Göztepe kötü başladı ve o kötü gidişat buraya kadar da devam etti gözüküyor. Eyüpspor yine kadro olarak da gerçekten çok zor bir durumda. Bu sezon işleri de zor gibi gözüküyor. Yani açıkçası araya gidilirken birçok takımın belki ihtiyacı vardı bu milli araya. Onu da söyleyebiliriz. Bazı takımlar içinse her şey yolunda giderken gelen bu milli ara belki de olumsuz tezahür edecek. Bunu lig tekrar başlayınca göreceğiz sevgili dinleyiciler. Hemen isterseniz ilk bağlantımızı yapalım. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe tarafına bir bakacağız. Fenerbahçe'deki son gelişmelere bakacağız. Sevgili İrfan 25 telefon attığımızda olacak Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, sana da kolaylıklar diliyorum. Fenerbahçe şu anda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 37-23 önde Beşiktaş karşısında.
1: Evet, şu anda ben de salondayım, maçı izliyoruz. Bağlantı için dışarı çıktım, tabii çok fazla, çok müthiş bir atmosfer var salonda. Hem Beşiktaş taraftarları hem Fenerbahçe taraftarları kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş durumdalar. Ve maç istediğim gibi çok güzel bir atmosfer söz konusu.
0: Evet, tabii burada özellikle Fenerbahçe'nin çok iyi başladığını maça da belirtelim. Ama diğer taraftan şunu da söylemekte fayda var. Bu iki takım da Euroleague'de mücadele edecekler. Perşembe ve Cuma günü maçlar var. Bunu da hatırlatmak için. Hatta ikisi de Cuma günü değil mi? Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın
1: da maçı Cuma günü. İkisinin de maçı Cuma günü, evet.
0: Evet, Radyo Spor'dan da bu arada bu maçları canlı yayınlayacağımızı belirtmek isterim dönüşümde olarak sevgili dinleyiciler. Evet İrfan, Fenerbahçe son maçta Eyüpspor karşısında farklı bir galibiyet elde etti ve aslında çok kötü gidiyor işler derken bir anda Galatasaray ve Beşiktaş'ın da mağlubiyetiyle birlikte aradaki puan farkını tekrar 3'e düşürerek milli araya girmeyi başardı. Şimdi burada aslında şunu sormak lazım ilk önce sana. Eyüpspor maçını nasıl buldun? Ne değişti de bu kadar fark oldu? Rakipten mi kaynaklı?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Rakipten kaynaklı olarak değerlendiremeyiz. Sonuçta Eyüpspor Beşiktaş karşısında 10 kişi olmasına rağmen 1-0 yenildi. Alanyaspor ligin 4. sıradaki Alanyaspor'u mağlup etti. Diğer maçlarda da aslında iyi oynamasına rağmen sahadan mağlubiyet ayrılmıştı. Şimdi Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. Hemen maçın başında bir penaltı pozisyonu oldu ve Fenerbahçe o penaltıyı kullandıktan sonra, yani öne geçtikten sonra ise yine aynı şekilde çok hızlı bir şekilde çok erken dakikalarda 32 yarım saat içerisinde skoru bulunca Fenerbahçe artık maçı tamamen kopardı. Tabii Eyüpspor da burada dağıldığını söyleyebiliriz. Fenerbahçeli oyuncular maça çok ağzını coşkulu başladılar ve istediklerini sahaya yansıttılar. Taraftarların da desteğiyle aslında Fenerbahçe çok iyi bir performans ortaya koydu. Geçen hafta Fenerbahçe açısından her şey, yani belki Fenerbahçe sorsanız ancak böyle bir tabloyu çizebilirdi. Çünkü Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da puan kaybettiği bir haftada Fenerbahçe kendi sahasında 8-0'lık çok net bir galibiyet alarak, çok farklı bir galibiyet alarak milli araya zirveyle arasındaki puan farkını 3 puana düşürmek ve Beşiktaş arasındaki puan farkını da 2'ye düşürdü. Yine tabii hem oynanan futbol tabii çok farklı galibiyette farklı galibiyetle beraber avarajını da düzeltti Fenerbahçe ve ligde 4. sıraya yükseldi. Şimdi Fenerbahçe'de hedef milli arayı iyi değerlendirmek ve milli aradan sonra da gelecek yoğun fikstürde iyi sonuçlar almaya devam
0: ediyor. Özür dilerim, çok küçük bir düzeltme yapayım. 6. sıraya yer.

0: leşti diyelim. 4 dedi daha düzeltelim.
1: Yani şöyle de 6. sırada 10 puan şeyde 10 puanlı takımlar arasında avarajı en iyi takım onu söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Diğer taraftan Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'nin milli arada takat oyuncular da dönecek. Özellikle Aşerifli'nin milli arada artık %100 hazır hale gelmesini bekliyoruz. Eyüp Spor maçında oynayabilirdi. Teknik heyette aslında teknik tekrar İsmail Kartal eğer skor Fenerbahçe aleyhine gelişmiş olsa belki son 15-20 dakika Asensio oyuna sürmeyi de planlıyordu. Ancak skor Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alınca Asensio'yla da konuşarak kendisini riske etmek istemedi. Asensio da milli arada 3 haftalık arada artık %100 hazır hale gelecek ve Fenerbahçe de ideal orta saha üçlüsüne kavuşmuş olacak. Fenerbahçe'nin ideal orta saha üçlüsü de Kante, Gendouzi ve Asensio. Tabii hem Kante'nin hem Gendouzi'nin de milli arada takımda beraber olacak olması, yani ikisini de milli takıma çağırmamış olması Fenerbahçe açısından da bir avantaj. Teknik heyette bu orta saha üçlüsünü milli arada tam olarak hazırlamış olacak. Gendouzi ve Kante de tabii geride kalan 13 maçta üzerlerine çok fazla yük binmişti ve oldukça yani bu maç periyodu içerisinde neredeyse Fenerbahçe bütün başlarda forma giyen isimlerden bahsediyoruz. Onlar için de milli ara biraz dinlenme imkanı olmuş oldu. Fenerbahçe'de de dediğim gibi milli arayı iyi değerlendirip eksiklerini milli arada giderip sonraki yoğun fikstürde iyi sonuçlarını sürdürmek.
0: Peki İrfan, son maçta Vedat Muriç 4 gol birden attı. Özellikle ihtiyacı da vardı bence Vedat Muriç'in böyle bir çıkışa. Bu konuda değerlendirmeni de alabilir miyim?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Vedat Muriç sadece spor katkısına bakmamak lazım. Aslında Vedat Muriç bir bağlantı oyununu da oynuyor. Yani 99 puanlık sezondaki Dzeko'nun rolünü üstlendiğini söyleyebiliriz. Zaman zaman orta sahaya geliyor. Orada pas istasyonu oluyor. Hücum organizasyonlarının başlangıcında yer alıyor. Savunmaya geliyor, savunmaya destek veriyor. Vedat tam anlamıyla bir hücum, tam anlamıyla bir santrafor. Beklenen yani santrafor profil çizdiğini söyleyebiliriz. Teknik direktör İsmail Kartal onun performansından çok memnun. Oyuncu belki sezon başında onun için La Liga'dan düşen bir takımdan forvet transferi yapılır mı ifadesini kullananlar vardı ama Vedat'ın ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu ve Fenerbahçe'yi ne kadar sahiplendiğini, ne kadar arzulu, istekli olduğunu da görmüş olduk. Dolayısıyla Vedat bu performansını sürdürmeye devam edecektir. Şanssız bir sakatlık yaşamıştı sezon başında. Sezon başında topuk yaylası tesislerinde sakatlık yaşamıştı ve sezon başı kampını kaçırmıştı. Aslında onun sezona başlarken onun eksikliğini hissetti Vedat. Tabii o sakatlığını atlatıp tekrar istenilen form düzeyine ulaştığında da Vedat gollerini atmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte de Fenerbahçe'nin hücum anlamında en büyük kozu olacak Vedat Muriç, onu söyleyebilirim.
0: Burada bir de Lukaku'dan bahsetmek lazım. Çünkü özellikle Fenerbahçe'nin 8 gol attığı maçta Lukaku ikinci yarıda oyuna girse de bir türlü gol atmaya muvaffak olamadı. Yani bu sıkıntı devam ediyor gibi gözüküyor. O konudaki fikrini de merak ediyorum. Yani Lukaku geldiğinden beri fizik olarak mı hazır değil? Çünkü ilk geldiğinde ben hatırlıyorum Oğuz Çetin'in bir açıklaması vardı. 3-4 haftaya ihtiyacı var şeklinde. Lukaku da ben yarın çıkar oynarım gibi bir açıklama yapmıştı.
1: Öyle söyleyeyim. Lukaku evet yani şimdi bu oyuncu geçen sezon çok fazla forma şansı bulamamıştı biliyorsun. Neredeyse hiç oynamamıştı.
0: Ama Dünya Kupası'nda oynayıp geldi.
1: Dünya Kupası'nda oynayıp geldi ama sonuçta uzun süre maç oynamamış bir oyuncunun belli bir fizik kondisyon seviyesine ulaşması, maç kondisyonu seviyesine ulaşması zaman alıyor. Ama Lukaku da bunu belirtelim. Lukaku Fenerbahçe daha fazla forma şansı bulacaktır ilerleyen günlerde. Çünkü oyuna girdikten sonra da onun aslında ne kadar onun da arzu ve istekli olduğunu gördük. Bir pozisyona girdi. Bir karşı karşıya bir pozisyonda golü değerlendiremedi. Bir pozisyonda da yine Oğuz'a verdiği hazırladığı bir pozisyon vardı. Dolayısıyla Lukaku da ilerleyen süreçte Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaktır. Bazıları şunu söylüyor işte devre arasında Lukaku da ayrı yollarını ayırma gibi durum söz konusu olacak diye. Yani böyle bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim net bir şekilde. Lukaku'yla Fenerbahçe sezon sonuna kadar yoluna devam edecek ve Lukaku'nun da ilerleyen süreçte Fenerbahçe'ye spor anlamında katkı sağlayacağına inanıyor Fenerbahçe yönetimi.
0: Belki atacağı bir gol değil mi? Her şeyi değiştirebilir.
1: Ya yani, tabii yani ilk bazı maçlarda da Lukaku'ya ihtiyaç olacak çünkü özellikle ceza sahasında daha fazla kalabalık olduğum, ceza sahasında daha fazla oyuncu da yer aldığım bir süreçte Lukaku daha etkili olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir de şeyi sormak istiyorum sana. Burada Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. İşte minimum puan kaybıyla Fenerbahçe devre arasına kadar ulaşırsa devre arasında da gerekli takviyeler yapılır şeklinde. Bu taraftan baktığımızda Fenerbahçe'de bir eksik olduğunu düşünüyor mu yönetim ya da teknik direktör İsmail Kartal?
1: Ya belki orta saha rotasyonuna bir 8 numara transferi gerçekleşebilir ama şimdi süreç içerisinde şu anda Fenerbahçe'de transfer dönemini, transferi konuşmak için daha çok zaman var. Teknik direktör İsmail Kartal da kadro içerisinden buna çözüm bulmaya çalışıyor. Son maçta belki herkes eleştiriyor, belki beklentiler çok uzandı performans sergisi için eleştirilen en fazla eleştiren oyuncular arasında yer alıyordu İrfan Can Kahve için. Ama ona inandı, güvendi. Eyüpspor maçında sahaya sürdü. Ve sahaya sürdüğünde de ona işte başlık oynaması gerektiğini vurguladı. Ve İrfan Can Kahve de gerçekten iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Yani burada 10 numara pozisyonda Asensio iyileşiyor. Şimdi Asensio Mindiara'dan sonra %100 hazır hale gelecek. O bölgede İrfan Can Kahveci var. Yine Oğuz Aydın geçen sezon Nottingham Forest maçında 10 numarada görev yapmıştı. Greenwood var. Greenwood'u da 10 numarada değerlendirebiliriz. Dolayısıyla alternatif üretebilecektir. Devre arasında kadar herhangi bir sorunun yaşanmayacaktır ama devre arasında belki 23 yaş altı transferi gerçekleştirebilir Fenerbahçe duruma göre.
0: Mert Müldür'ün bir sakatlığı vardı ve bir operasyon geçirdiği bilgisi geldi.
1: Evet, menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da bir operasyon geçirdi. Onun da 1,5-2 ay sağlığından uzak kalması bekleniyor. Kasım ayının ilk haftasında sağ çalışmalarına başlayıp bir sonraki milli aradan sonra tam olarak hazır olması bekleniyor Mert Müldür'de. O da şanssız bir sakatlık yaşadı. Antrenmanda menisküs yırtığı olmuştu. Tabii o süreçte de bu arada tabii sağ bekte aslında baktığımız zaman Semedo biraz alternatifsiz kaldı gibi gözüküyor. Semedo, herkes şunu söylüyor, işte Semedo gönderilsin, işte Talisca kalsın diye, ama Semedo'nun yani bu sakatlık aslında baktığımız zaman Semedo'nun takımda kalmasının ne kadar doğru bir tercih olduğunu da ortaya koymuş oldu. Eğer yani Mimović'i de teknik direktör İsmail Kartal son maçta herhangi bir sakatlık olmaması hemen tercih etmedi, kadroya dahi almadı. Demek ki orada hoca teknik yet Mimović'i henüz daha A takım seviyesinde görmüyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla eğer bir durum yaşanırsa Semedo'da, Oğuz Aydın'ı da bir alternatif sağ bek olarak değerlendirebilir. Çünkü hazırlık maçında sezon başı kampında Oğuz Aydın'ı sağ bek olarak değerlendirmişti İsmail Kartal.
0: Ama dönecek diyorsun değil mi milli ara sonrasında?
1: Efendim?
0: Milli aradan sonra dönecek diyorsun.
1: Milli aradan sonra Mert Müldür bir sonraki milli aradan sonra dönmesini bekliyoruz. Yani bu milli ara değil, ikinci milli ara olacak.
0: Bir ay daha var orada.
1: Evet, Galatasaray maçından sonraki milli ara. Galatasaray'ın bir sonraki milli arada dönmesini bekliyoruz.
0: Evet, peki. İrfan, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet sevgili dinleyiciler, İrfan 25 Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle birlikteydi. O da şu anda salonda Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini takip ediyor. İlk yarıyı 46-27 önde kapattı Fenerbahçe. Savunma dozu yüksek bir karşılaşma Fenerbahçe adına. Bu arada tabii özellikle dış atışların başarısız olduğunu söylemek lazım. Beşiktaş'ta bu farkın aslında bu kadar olmasının nedenlerinden biri de bu diyebilirim. Hemen hatta size şöyle bir istatistikleri de paylaşmak isterim. Şu ana kadar Beşiktaş'ın toplamda sevgili dinleyiciler 2 sayılık atışlarda 18'de 5 yani %27, 3 sayılık atışlarda da 14'de 3 %21 ile oynadığını belirtelim. Fenerbahçe tarafına baktığımızda Fenerbahçe 2 sayılık atışlarda 18'de 11 %61, 3 sayılık atışlarda ise 13'de 4 %30 ile oynuyor şu ana kadar. Gerçekten ilk yarı itibariyle Beşiktaş açısından çok beklenenin altında bir performans ortaya çıktığını söylemek lazım. İlk periyotta özellikle sadece 10 sayı buldu Beşiktaş, bunu söyleyelim. İkinci periyotta da 17 sayıyı Fenerbahçe potasına atmayı başardı. Takip ediyorum. Dediğim gibi önemli bir bilgi olursa burada yine sizlerle bu bilgileri paylaşacağımı belirtmek isterim. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen ardından tekrar karşınızda olacağım.
2: Bahse gireriz devam edecek.

0: Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimizde 20.55'i gösteriyor. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 mesajlarınızı buradan gönderebilir ve gönderdiğiniz bu mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Varsa düşünceleriniz, özellikle ligin şu ana kadarki bölümü, yani milli araya kadar olan bölümle ilgili düşüncelerinizi yazmanızı isterim. Tekrar edeyim, telefon, daha doğrusu WhatsApp numaramızı 0538-052-1487. Şu andaki sıralamayı da biraz önce paylaştım sizlerle. Bu sıralama üzerinden bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bekliyorum sizlerden gelecek mesajları. Bunu da belirteyim. Bir değerlendirme yapmak gerekir diye de düşünüyorum zaten. Herkesin mutlaka söyleyecekleri vardır. Bu arada tabii şunu belirtelim, gol krallığı anlamında da hemen şöyle size bilgiler aktarmak isterim sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar 7 golle Orban gol krallığında lider. Ahmet Sportif faaliyetlerden Orban 7 golle lider. Muhammed Salah ikinci sırada, yine 7 golü var. Şamuradov İstanbul Başakşehir'in oyuncusu 6 golde. Vedat Muriç 6 golde. Victor Osimhen 6 golde. Bu ilk 5 futbolcu böyle. Dušan Vlahović'in 5 golü var. Bence işte bu en baştaki 6 oyuncu bu mücadeleyi verecek. Bakın, ligimize gelen çok kaliteli oyunculardan bahsetmiştik ve ilk 6 oyuncuyu sayıyorum içindekileri: Muhammed Salah, Victor Osimhen, Dušan Vlahović, Vedat Muriç, Şamuradov, Orban. Orman'la ilgili de birazdan bir şeyim var, haberim var, paylaşacağım sizlerle. Yani aslında bu oyuncuları bulup getirmek mesele. Tebrik etmek lazım Ahmet Sportif'te. Kim getirdiyse, bulup getirdiyse gerçekten tebrik etmek lazım. Önemli bir iş yapmışlar. Yani kısacası gol krallığına baktığımızda da önemli bir şey var, yarış var. O yarış devam edecek sezon sonuna kadar. Kim gol kralı olacak? Salah mı? Muriç mi? Vlahović mi? Osimhen

0: Ya da belki işte dediğim gibi Orban ya da Şamuradov olacak, bilmiyorum ama Şamuradov da geldiğinden beri istikrarlı bir şekilde her sezon bunları yapıyor zaten. Yani bunu da görmek lazım diye düşünüyorum. İkinci yarı başlamadı Fenerbahçe Beşiktaş maçında ve ilk yarıyı Fenerbahçe önde kapatmıştı 46-27'lik skorla. Skor biraz düşük kaldı ilk yarıya göre. Yani bir 80'lerin üzerini görmesini bekliyordum ben ama dediğim gibi Beşiktaş çok düşük yüzdeyle attı ilk yarıda. Bu da beraberinde işte skorun bu kadar düşük kalmasını getirdi diyebiliriz. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Ben yine özellikle Beşiktaş'ın biraz daha savunmayı yukarı çekeceğini düşünüyorum. Ve özellikle de dış atışlarda biraz daha yüzdeyi artırması lazım eğer maçı ortak olmak istiyorsa. Yoksa Fenerbahçe çok erken bitirebilir gibi geliyor bana. Yani özellikle ikinci yarıda dördüncü periyotta özür dilerim. Biraz daha erken bitirebilir bu işi. Görüntü o. Bu arada Türk basketbolunda önemli izler bırakan efsane bir antrenör Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın maçını izlemek için bugün Sinan Erdem'deydi. Kimdi o isim? Bogdan Tanyevic. Milli takımın bir dönem önemli antrenörlüğünü yapmış isim Tanyevic. Gerçekten Türk basketboluna önemli hizmetleri bulunan Tanyevic. Bugün Sinan Erdem spor salonuna geldi ve maçı izliyor. Ben de görünce böyle bir video gördüm. Melih Mahmutoğlu geldi yanına. Böyle görünce o videoyu dedim ki yani böyle anılar geldi gözümün önüne. Çok değerli isimler. Hayat geçiyor, zaman geçiyor. Yani çok yaşlanmış çünkü Bogdan Tanyevic. Yine de tabii bu yaşına göre hani giyimiyle kuşamıyla çok güzel bir görüntü vermiş ama dediğim gibi yaşlanmış yani. Zaman geçiyor gerçekten. Ben Tanyevic'in antrenör olduğu maçlara gidip o maçları takip etmiş gazetecilerden biriyim. Merhaba, iyi akşamlar. Kaleci Berke Özer Fransa'da yılın kalecisi seçildi fakat milli takıma seçilmemesi bir çelişki değil mi demiş sevgili Hasan. Sevgili Hasan, tabii o süreci biliyor musunuz bilmiyorum. Yani ondan bağımsız mı soruyorsunuz bu soruyu? Berke Özer'in milli takımın kampından ayrıldığı bir süreç var. Kimseye haber vermeden ayrıldığı bir süreç var. O süreçten sonra Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yapmıştı Berke Özer'le ilgili, biliyorsunuz. Yani o biraz böyle iş büyüdü ve sanki Berke Özer hem Montella buradayken, belki bu federasyon varken çok kolay değil gibi görünüyor. Ha, belli olmaz tabii. Ya yani birinin çıkıp işte ya bu konuya artık müdahil olması yeterli olabilir. Yani tamam, evet, bir hata yapmıştır ki Berke Özer bunu kabul ediyor bu arada. Ben Berke Özer'in bir yaptığı röportajı izlemiştim. Orada Berke Özer bunu da kabul ediyordu. Az sonra yine konuşmaya devam ederiz ama Kocaeli'de 8. koşu başlamak üzere. Kısa bir yarış arası verelim, sonrası da karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Üzere. Liderlik 6 numarada Perga'da, ikincilikte dışta onu 9 numaralı Alparslan'ın tayı takip ediyor. Üçüncülükte ortada şimdi 2 numaralı Server Bey'im yer tuttu. Bunun bir boy farkla gerisinde dışta izlediğimiz isim 1 numaralı Sertu. Onun bir boy kadar gerisinde 4 numaralı Hevenkin ataklarıyla son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 6 numaralı Perga'da farkı 2 boy yaptı. İkincilikte 12 numaralı Server Bey'im takip ediyor. Üçüncü sırada işte ilerliyor 8 numaralı Ardentuna. Bunun bir boy kadar gerisinde ortada dördüncülükte 1 numaralı Sertu. Hemen dışında 9 numaralı Alparslan'ın tayı. Onun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Hevenk, dışında 3 numaralı Zirve Bey'in ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 6 numaralı Perga'da farkı 5-6 boya kadar çıkarttı. İkincilikte 1 numaralı Sertu yer tuttu. Üçüncü sırada işte 2 numaralı Server Bey'im, dışlarında da 4 numaralı Hevenkin ataklarıyla Taylar düzlüğü çıkıyor. Düzlüğe 6 numaralı Perga önde çıktı. İkincilikte içeride 1 numaralı Sertu yer tuttu. Daha geride 4 numaralı Hevenkin de atakları var. Son 200'e yaklaşır. 6 numaralı Perga önde. Ortadan 1 numaralı Sertu gelmeye çalışıyor. Dışında 4 numaralı Hevenk, içinde de şimdi 5 numaralı Kafka sürekli. Son 100'e yaklaşır. 6 numaralı Perga direniyor. Ortadan 1 numaralı Sertu geliyor. Bir numaralı Sertu öne geçiyor. İçindeki altı numaralı Perga tekrar veriyor. Bir numaralı Sertu şimdi yarım boy farklı önde. Sertu koşuyu kazanıyor. Altı numaralı Perga koştan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Kafkas yürekli koştan üçüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Hevenk 4. 3 numaralı Zirve Bey koştan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 1 numaralı Sertu Mustafa Çiçek'te kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatler 21.03 oldu. Yeni saatin ilk dakikaları geride kalırken sevgili dinleyiciler, Beşiktaş-Fenerbahçe basketbol mücadelesinin ikinci yarısı da başlamak üzere. İlk yarıyı 46-27 Fenerbahçe'nin önde tamamladığını bir kez daha hatırlatalım sizlere. Mesajlarınızı yollamaya devam edin lütfen. Ben de birazdan okuyacağım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Şimdi Galatasaray sayfasını açalım. Galatasaray'a bir bakalım. Son oynanan Trabzonspor maçı sonrası son gelişmelere bakacağız. Sevgili Emre Oktay, Anadolu Ajansı'nın başarılı muhabirlerinden, Galatasaray'ı yakından takip eden bir isim. Emrah'cığım merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Sana da iyi akşamlar dilerim. Emrah, evet, son karşılaşma Trabzonspor mücadelesi farklı bir mağlubiyet oldu Trabzonspor Galatasaray adına ve böylelikle aslında çok şey konuşulmaya başlandı. Biliyorsun, sahadaki skorlar çok şeyi değiştiriyor. Yani yapılacak yorumlar da bir anda değişiveriyor. Bir önceki hafta konuşulanlar bir sonraki hafta bambaşka olabiliyor. Önce Trabzon mağlubiyetini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Tabii ki Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum, hoca değişiklikleri, işte Konyaspor deplasmanında kaybetmesi ve performans olarak üst seviyede olmaması Galatasaray açısından aslında bu maça galibiyet yazılan maçlardan birisiydi müsabaka öncesinde. Ama Galatasaray'da da tabii ki Osimhen ve Lemina'nın yokluğu vardı. Sarı kırmızı takım aslında 1-0'da, hatta 2-0 olana kadar da bence maçın ortağıydı. Ama günün sonunda 4-0'lık bir mağlubiyet var. Benzer bir senaryoyu Sporting maçında yaşadık. Deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında. Evet. Aslında 2-0'a kadar oyunun ortağı olan bir Galatasaray vardı ama 2-0'dan sonra resmen dağıldı. Aynı şekilde Trabzon deplasmanda da bir mental olarak bir çöküş yaşandı ve sonrasında fark geldi. Şimdi baktığımızda Galatasaray gibi üst seviye bir takımın, son 4 sezon şampiyon olmuş bir takımın hem Sporting maçında o penaltı pozisyonu, hem de ilk dakikada Trabzonspor'dan yediği gol gibi benzer golleri ve benzer pozisyonları vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Burada ciddi bir belki de özgüven fazlalığının etkisi olabilir ama Galatasaray işte o topyekün hücum yapma alışkanlığının cezasını iki maçta yaşadı. Ama günün sonunda baktığımızda Galatasaray için olumsuz bir tablo çizebilir miyiz? 4-0'lık mağlubiyet haricinde bence bu kadar olumsuz bir tablo çizilmemesi gerekiyor. Çünkü milli maç arasına averajla ikinci sırada girdi. Yani zirve ortağı olarak girdi. Yine Beşiktaş'ta 1 puan fark var. Fenerbahçe'de 3 puanlık bir fark var. Galatasaray bu araya biraz bu 4-0'ın moral bozukluğuydu ama sonuç olarak ligin zirvesinde girdi. Milli aradan sonra da Osimhen, Lemina ve Singo gibi oyuncuların da takıma katılmasıyla farklı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Emre, Osimhen'in ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz da rakamlar da onu söylüyor. Biraz önce gol krallığı sıralamasına baktım. Osimhen bu kadar maç kaçırmasına rağmen 6 golle şu anda, yani 7 gollüler var orada, zirveye yakın. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Tam olarak ilk maçta dönüyor mu? Milli ara sonrası ilk maçla birlikte

0: dönüyor mu?
1: Zaten oraya kadar 20 günlük bir süre var abi. Yani evet. Kasımpaşa mücadelesi 9 Ekim'de oynanacak. Oraya kadar hemen hemen 20 güne yakın bir süre var. Şimdi tabii ki şu an Nijerya'da Osimhen, milli takımdan çıkarılmasını bekliyoruz. Süre almasını beklemiyoruz. Aslında biz belki Trabzonspor maçında da oynayabilir diye düşünüyorduk ama baktığımızda oynamadı. Bu arada kesin döneceğini düşünüyorum ben Osimhen'in. Zaten benzer sakatlıklarında dönüş süreleri buralar. Yani bugünlerde maç olsaydı Osimhen büyük ihtimalle sahada olur diye tahmin ediyoruz. Osimhen ve Demina büyük olasılıkla yine Singo'da bu oyunculara katılacak. Galatasaray milli maç arasından sonra tam kadro olarak yoluna devam edecektir diye tahmin ediyoruz.
0: Nijerya milli takımda oynamasını beklemiyorum dedin değil mi?
1: Ben oynamasını beklemiyorum. Nijerya'ya gitti ama milli takım kadrosundaydı. Ama oynayacağını düşünmüyorum.
0: Bir de şunu soracağım. Şimdi Osimhen'siz bir Galatasaray'ın oyunu çok eleştiriliyor ve özellikle Okan Hoca'nın Osimhen'in yokluğunda bir yeni bir B planı hazırlayamadığından çokça bahsediliyor. Bu anlamda hafta içinde de Galatasaray yönetimi Okan Burak'a destek mesajı açıklamak zorunda kaldı. Yani çok uzun süredir bunu görmemiştik herhalde değil mi? Yani Okan Buruk'la ilgili böyle bir destek mesajı açıklamak zorunda kaldı en son ne zamandır Galatasaray'ın bilemiyorum.
1: Önce şunu düzelteyim abi, yani Osimhen sakatlığı nedeniyle Nijerya milli takım kadrosunda yok.
0: Ha yok, tamam, teşekkür ederim.
1: Evet, yani bunu düzelteyim, ben oynamasını beklemiyorum dedim. Sanki kadrodaymış gibi bir şey olmasın.
0: Ama Nijerya'da.
1: Evet, Nijerya'ya gitti. Tamam. Bu aradaki izin günlerini Nijerya'da geçirecek. Şimdi şunu söyleyelim sorduğum soruyla alakalı. Benzer bir açıklamayı aslında Dursun Özbek, Sayın Başkan Dursun Özbek kendisi için 7 Temmuz'da yapmıştı. Yani şundan dolayı işte o sezon açılışında transferlerin geç kaldığıyla alakalı bir anda sosyal medyada gündem oldu ki
0: evet.
1: ligin ilk maçında da istifa söylemleri vardı ve sürekli hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem de transferden sorumlu yönetici Sayın Abdullah Kavukçu benzer açıklamaları kendileri için yapmak zorunda kalmışlardı. Şimdi de Okan Hoca için Sayın Başkan Dursun Özbek yaptı. Yani 4 sezon üst üste şampiyon olmuş. İşte geçen sezon baktığımızda ondan önceki sezon Avrupalarda tabii ki hayal kırıklığı var ama geçen sezon için son 16 turu ben bir başarı olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynamış bir takımın teknik direktörü bu sezon yaşadığı ilk lig yenilgisinden sonra skor ne olursa olsun bu tarz haberlerin çıkması ki bu başka yerden de değil. Yani şimdi bir sosyal medya şeyi de değil, yangını da değil. Hı-hı. Galatasaray evet. Camiasından çok önemli işte hatta kulüp üyesi de olan çok önemli gazetecilerin iddiası bazı yöneticilerin Okan Hoca'yla yolları ayırmak istediğine yönelik iddialar. Ben açıkçası Okan Hoca'nın bundan önceki 4 sezon için her şey mükemmelken şampiyon yaptığını söylemek çok doğru olmaz. Yani bugün hiçbir şekilde taraftarların kadroda görmek istemediği Kaan Ayhan'la 2,5 sezon 3 sezon Okan Hoca şampiyonu kovaladı. Şampiyon oldu. Yine sol bekte işte Berkan Kutlular'ın oynadığı günleri hatırlayalım. Bu Berkan'a saygısızlık olarak algılanmasın. Çok kıymetli bir oyuncu ama orta saha orijinli bir oyuncu ve sol bek oynamak zorunda kaldı. Yani devşirme oynamak zorunda kaldı. Aynı şekilde yine Barış Alper Yılmaz'ın kale haricinde her yerde oynadığını biliyoruz. Yani burada bir evet. Ben teknik adam başarısı görüyorum. Yani şu ifadeler var. İşte ilk iki sezon Mauro Icardi şampiyon yaptı. Sonraki iki sezon Victor Osimhen şampiyon yaptı. Okan Hoca bir şey yapmadı mı? Burada Okan Hoca'ya hiçbir şey yapmadı desek yani çok büyük haksızlık etmiş oluruz. Ben Okan Hoca'nın bu şampiyonlukların her birinde %51 payı olan kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımızda gerçekten bu kadar yıldız oyuncuyu idare edebilmek de çok kolay değil. Yani rakiplerine baktığın zaman işte Jorge Jesus geldi, Jose Mourinho gibi teknik adamlar geldi. Yine Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da önemli teknik adamlar vardı. Onlara da benzer imkanlar verildi. Benzer miktarlarda para harcandı. Ama burada gülen taraf Okan Hoca oldu. Okan Hoca

0: takım içinde çok büyük bir saygı ve sevgi olduğunu biliyoruz. Bunu hem geçmişte Icardi'nin davranışlarından hem yakında işte İsmail Jakobs'un yabancı bir basın mensubuna verdiği demeçte de fark ettik. Okan Hoca gerçekten takımı idare etme konusunda çok büyük işler yapıyor. Burada işte Osimhen olmadığı zaman bir sıkıntı yaşamasıyla alakalı. Osimhen'in Galatasaray'a 75 milyon euro vererek kadrosuna kattı. Bu kadar yüksek para Türk spor tarihinde hiç kimseye ödenmedi. Osimhen'in yerini de doldurmak için yine 75 milyon euro harcamak lazım. Öyle bir imkanı var mı herhangi bir Türk kulübünün? Yok. Bugün baktığımızda Manchester City'den Haaland'ı çıkardığımızda, Bayern Münih'ten Harry Kane'i çıkardığımızda veyahut da başka bir takımdan çok önemli, en önemli oyuncuyu çıkardığımız zaman aynı performans sergiliyorsa o zaman şapka çıkarırım ama futbol tabii ki bir kadroda 22-23 oyuncu oluyor. Hepsi aynı seviyede olması beklenemez. Bazıları da işte takımların karakterini değiştiriyor. Osimhen özel bir oyuncu. Icardi de özel bir oyuncuydu. Onlar olmadığı zaman sıkıntı yaşanması bence gayet doğal. Ama bir an önce dönmesi durumunda Okan Hoca'nın ve takımında ne kadar başarılı olduğunu tüm futbol severler izleyecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani burada aslında hem senin düşünceni merak ediyordum hem de bu yapılan açıklama çok yerinde bir açıklama mı sana göre?
0: Bence bir yerinde bir açıklama. Ben olsam yapmazdım. Ya da yapılmasını istemezdim yani. Bir Galatasaray Kulübü'nün karar vericisi olsaydım. Yani genelde bu tarz açıklamalar zaten kamuoyunda çok böyle ciddi anlamda açıklamalar değildir. Yani hep herkes bilir ki işte bu başkan teknik adamın arkasında duruyorum diye konuşmaya başladıysa onun arkasında sıkıntı yaşaması muhtemeldir teknik adamın ama yani bu yangına cevap vermemesi lazımdı Galatasaray Kulübü'nün.
1: Evet, ben bunu merak ediyordum aslında. Ben de seninle aynı fikirdeyim çünkü. Yani bu o noktada yani, değildi en azından bana göre durum.
0: Yani herkesin her konuşmasına, her iddiasına cevap vermeye kalkılırsa kulüpler çok her dakika bir açıklama yapması lazım. Ben bunu açıklamalarla değil davranışlarla gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teknik adamının arkasında durma olayının.
1: Şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Okan Buruk'un kırmızı kartını, yani takımı sahada bırakmasını o şekilde.
0: Yani açıkçası biz yayıncı kuruluş ekranlarında herhangi bir şey görmedik. Yani çok ciddi bir, mesela gördüğü ilk sarı kartla alakalı bütün hakem yorumcuların, yani tabii ki hepsini takip edemedim ama benim işte kıymet verdiğim, sözüne itimat ettiğim hakem yorumcuların çoğunluğu tabii ki bir çizgi ihlali var ama İşte bir derbi maç, tansiyonu yüksek bir karşılaşma. Bunun burada yarım metrelik bir adımlık ihlallerin çok ciddi olmadığı sürece bu böyle bir sarı kartla cezalandırılmaması gerektiğini söylüyor. Sonrasında ikinci sarıdan mı gördü, doğrudan kırmızı kartla mı gördü onu bilmiyoruz. İşte Sayın İrfan Saraloğlu, Okan Hoca'nın yardımcısı İrfan Hoca'nın açıklaması var. Yardımcı dördüncü hakeme görmüyor musun demiş Okan Hoca. Hakem de bunu kör müsün olarak algılamış. O atmosferde, o gürültüde yanlış anlaması da muhtemeldir. Burada beyan esastır diye düşünüyorum. Hem Okan Hoca'nın yayıncı kuruluşa muhabiri sevgili Nezih'e söyledikleri hem de Sayın İrfan Saraloğlu'nun basın toplantısında söylediklerini doğru kabul etmek zorundayız. Aksi ispatlanmadı sürece ama ben böyle derbi maçlarda tansiyonu yüksek karşılaşmalarda her iki takımı farklı şekilde gerideyken yapılan itirazların fiziki bir şey yoksa, çok ciddi bir hakaret, çok ciddi bir küfür yoksa teknik adamların atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ama hakem takdiridir. Böyle uygun görmüş hakemler. Ona da bir şey diyemiyorum. Yani Okan Hoca'nın ve ekibinin söylediği atılmayı gerektirecek bir ihlal yapmadıkları.
1: Ya ben
0: bunu... Ama hakemler de görmüş böyle değerlendirmiş.
1: Sevgili Emrah, ben bu maçla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yani çünkü ben de görmedim pozisyonu. Hakem orada raporunda mutlaka yazmıştır ne söylediğini ya da senin söylediğin gibi beyan esastır diyorsun ama genel manada Okan Buruk'un sağ kenarındaki tavrı, davranışları aslında çok zamandır bir rahatsızlık var. Yani bunu söylüyor herkes. Bilmiyorum sen kabul eder misin, etmez misin ama Zaman zaman kamera yaklaştığında işte dudak okumalardan falan yola çıkarak eleştiriler yapılıyor vesaire. Bu anlamda hocam, biraz daha hocanın sakin olması gerektiğini belki hani söyler misin, ya da bununla ilgili bir şeyi var mı, ya da camianın da evet ya hoca biraz daha sakin olmalı diyor mu?
0: Camiadan öyle bir şey duymadım. Okan Hoca'nın tavrıyla alakalı. Burada şunu söylemek lazım. Yani her teknik adamın karakteri farklı tabii ki. Bazı teknik adamlar çok sakin olduğu için eleştiriliyor. Bazıları fazla tepki reaksiyon verdiği için eleştiriliyor ama Okan Hoca'nın tarzı bu. Bu bahsettiğin olaylar özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok sık işte ağzından düşen sözler. Ama orada da Arda Hoca'nın, Arda Turan'ın söylediği bir şey var. Halil Umut Meler'le alakalı. Maçını atanmıştı biliyorsun.
1: Evet. Yani
0: hakemin beni anlamaması daha iyi olurdu. Çünkü ağzından çıkacak şeyleri kontrol ediyor. Yani bütün hani bu doğru olmasa da herkesin ağzından bu tarz kelimeler düşüyor. Tabii ki bunu ben onaylamıyorum yani. Yanlış anlaşılmasın.
1: Evet, tabii
0: ama,
1: ki. Tabii ki.
0: Yani şimdi kurallar içerisinde olması durumunda itiraz hocaların hakkı. Okan Hoca da bunu kullanıyor. Tabii ki bazılarına bu itirazlar fazla geliyor, eleştiriyor. Diğer bazılarının da hoşuna gidiyor. İşte hocanın sağ kenarında ateşli olduğu, işte maçı yaşadığı şeklinde övgüler alıyor. O yüzden bir şey diyemem. Bu subjektif bir değerlendirme olur benim için.
1: Anladım.
0: Yani genel bir kriteri yok yani.
1: Anladım. Ya burada birinci temel amaç şey ya, yani takımın başında kalabilmek son dakikaya kadar, hani o açıdan ben söyledim, belki biraz kendisi açısından da bir değerlendirme yapar mı?
0: Sadece bu karşılaşma değil şimdi, eğer daha fazla ceza alma ihtimali var tabii ki, hakemin raporuna beklememiz lazım.
1: Evet.
0: Almasa bile sonuç olarak Kasımpaşa maçında Okan Hoca takımın başında olamayacak.
1: Tabii.
0: Yani hem Trabzonspor maçının bir bölümü hem de Kasımpaşa maçı artarsa Fenerbahçe derbisine uzar mı, orasına da bakmak lazım tabii ki.
1: Kaç maç sonra Fenerbahçe derbisi, ben hatırlayamadım ama Kasımpaşa
0: Gençlerbirliği sonrasında Fenerbahçe.
1: 3 maç olursa diyorsun, ancak evet, öyle bir durum oluşabilir ki ben çok ihtimal vermiyorum ama gene de bilemeyiz. Dediğin gibi rapor ne çıkacak onu da görmek lazım.
0: Yani onu beklemek lazım.
1: Kesinlikle. Tabii oraya kadar da herhalde puan kaybetmeden gitmek istiyor takımlar. Galatasaray'ın da hedefi o olsa gerek. Osimhen'in dönüşüyle birlikte belki birçok şey de yoluna girecek. Hani bu çok konuşulan konular da artık konuşulmamaya başlanacak. Hep söylüyoruz, sahada alınan skor her şeyi etkiliyor. Yapılan yorumları bile etkiliyor açıkçası.
0: Yani sonuçları iyi olduğu sürece kimse kulübün ekonomisine de bakmaz, borca da bakmaz.
1: Kimse bakmaz.
0: Transferlere de bakmaz. Hocanın tavırlarına da kimse umursamaz camiada. Diğer şeylere de kimse açıkçası, o top 3 direğin arasından, bir çizginin üzerinden geçtiği zaman her şey halının altına süpürülür. Ama işte böyle bir ters bir skorda, özellikle farklı bir mağlubiyette bütün kılıçlar çekilme ihtimali yüksek tabii ki.
1: Ya çok heyecanlı ve sabırsız davranıyoruz aslında taraftarlar olarak, bunu çok net görüyoruz. Fenerbahçe daha 2 hafta önce, ya 1 hafta önce hatta neler konuşuluyordu. Şimdi Fenerbahçe 8 gol attı, ligi sadece Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bitirdi. Bir anda toparlanıverdi iş. Yani aslında çok erken davranmamak lazım değil mi? Biraz beklemek. Bu 34 maçlık bir periyottan bahsediyoruz.
0: Yani bu sporun ruhuna aykırı bütün maçların kazanılması.
1: Ya, aynen öyle.
0: Yani bu hiçbir takım sonsuza kadar kazanarak gidemez. Hiçbir takım sonsuza kadar yenilerek gidemez yani. Bazı zamanlarda kazanmak lazım. Bazı zamanlarda mecburen sizden daha iyi bir rakip çıkıyor ve sizi yeniyor. Bunu özümsemek lazım. Biz son yıllarda maalesef futbolu hayatımızın merkezine koyduk. Yani insanlar kişisel ilişkilerini bile futbola göre düzenlemeye başladı. İşte o taraftarlıkla, işte rakip takımın taraftarıyla samimi olmuyorlar. Onlarla sohbet etmiyorlar. Yani bu kadar fanatizmin, bu kadar futbolun fanatiklik seviyesinde yaşanmasını ben algılamıyorum. Yani baktığımız zaman Okan Hoca 150 maçı devirdi Galatasaray'ın başında. Yani 120 galibiyeti var. Ya 30 maçta 12, o kazanamadığı 30 maçta 12 ya da 13 yenilgisi olması lazım. Ki bu resmi maçlardan bahsediyorum. İşte Liverpool yenilgisi var bunların birisinde. İşte Juventus yenilgisi var. Aynı şekilde Manchester City'ye mağlup olması var.

0: Yani baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ndeki yeniciler de dahil toplamda Süper Lig'de 10 maçı yok Okan Hoca'nın mağlup olduğu. Buna da bu kadar kredisi olsun diye düşünüyorum. Yani hiçbir takım sonsuza kadar kazanamaz ki. İlla ki bir yerde yenilecek, beraber kalacak. Bunun sonunda da hocayı veyahut da futbolcuları bu kadar çok sert eleştirmemek lazım.
1: Katılıyorum, ben de sana aynı fikirdeyim. Teşekkür ediyorum Emrah. Yine konuşuruz önümüzdeki haftalarda, daha lige ara verdiğimiz için belki bu konuları konuşacağız daha fazla. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar abi. İyi
1: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri. Sevgili Emrah bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha kendisine. Fenerbahçe 54, Beşiktaş 37. 17 sayılık farklı Fenerbahçe önde. 3 dakika kaldı 3. periyodun tamamlanmasına. Aslında Beşiktaş durdurdu Fenerbahçe'yi. Yani sadece 8 sayıya izin verdi 7 dakikada. Ama özellikle Beşiktaş'ın o bahsettiğim dış hücumları daha iyi yapması gerek demiştim ya, sadece 11 sayı atabildiler. O dış atışlardaki yüzde hala çok düşük. Yani maça ortak olmak istiyorsa Beşiktaş bunu yapmak zorunda demiştik. Ama durdursa da Fenerbahçe'yi, yani bir anlamda savunmayı yukarıya çekse de devamını hücum anlamında getirebilmiş gözükmüyor. 54-39 oldu bu arada. 15 sayılık fark var. 46-27 idi. 16 sayı farkla bitmişti ilk yarı. Onu da hatırlatmak isterim bir kez daha. Evet, buradan dakika skoru aktarmaya devam edeceğim sizlere. Kalan süre bakalım Beşiktaş'ın tekrar toparlanması için yeterli olacak mı? Yoksa Fenerbahçe kupayı çok erken mi, yani maçın 3. periyodunda ortalarında falan artık kupayı kutlamaya başlayacak mı taraftar? Bunu göreceğiz. Evet, mesajlarınıza geri dönelim. Sevgili dinleyicimiz Hasan Hayırcı diyor ki Berk Özer konusunda kalmıştık biliyorsunuz. Evet, biliyorum diyor Berke'nin o yaşadığı süreci. Ama yine de bence istatistiklerde çok önde, burada bir çözüm olmalı. Ben de aynı fikirdeyim size, dediğim gibi. Yani böyle babacan tavırda birisi çıkıp şunu yapmalı, yani Berke Özer'i tutup ya bu oyuncu tamam yani bir özür diliyor sizden gibi, ya da Berke bunu bir şekilde ya hem teknik direktöründen olabilir hem federasyondan olabilir, yani bu hallolmalı. Ben de gerçekten üzülüyorum bu kadar iyi bir kalecinin. Bir de sadece iyi kaleci olmanın dışında iyi de karaktere sahip birisi Berke Özer. Yani bu milli takımdan ayrılışının nedenleri vesaire, bunlar üzerine çok konuşmadık. Kendisi de bir açıklama yapmadı. Sadece hatasını kabul etti ve ya çok büyütmemek lazımdı o zaman. Niye büyütüldü bilmiyorum gibi bir yorumu var. Ama belli ki o da bu işin çözülmesini istiyor. Bu kadar iyi bir kalecimiz varken bence mutlaka değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum ben de. Merhaba sürekli şey diyor, bu tabi Berke'nin iyi kaleci olduğu gerçeğini değiştirmez ama neden böyle haberlerin yayılmasını destekliyorsunuz demiş. Hangi haberlerin, onu anlamadım. Yani yılın kalecisi seçildi deniyor, siz de okuyorsunuz diyor. Hayır, ayın kalecisi seçildi. Ben mi yanlışlıkla yılın kalecisi diye bakayım bir dakika. Evet, ayın kalecisi seçildi. Doğru, yılın kalecisi yazmış vallahi. Teşekkürler. Kim düzeltti bunu? Ona bakayım hemen. Sevgili Sinan. Sinan, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Ayın kalecisi seçildi. Sezon başladı. İki defa ayın kalecisi seçildi ama yani burada aslında anlatılmak isteneni siz de anlıyorsunuzdur sevgili Sinan. Berke'nin çok iyi bir kaleci olduğundan, performansının üst seviye olduğundan bahsediyor aslında dinleyicimiz. Onu söyleyebilirim. Merhaba, biraz önce bağlanan arkadaşlarla ilgili bir düşüncem var diyor. Peki, teşekkür ederim. Yani geliyor ama sırada Beşiktaş ve Trabzonspor'da geliyor. Neden böyle başladınız diye bir soru gelmiş ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hani bunun bir sırası yok. Ben hani önce şunu alayım diye bakmadım. Kim ne hangi saatte müsaitse ona göre aldım. Teşekkür ederim. Sevgili Ergün bir mesaj göndermiş. Bir başka dinleyicimiz ne diyor? Yalova'dan Semih. Vedat Bey, Yalova'dan Semih. Benim anlamadığım Bartu Elmas ne yaptı da milli takımı hak etti? Yani onun yerine daha çok oynayan, örnek veriyorum, Furkan Soyer, Tayfun Bingöl, Berkan Kutlu, Emre Dağ sayamadıklarım takımda şans bulanın hiç mi o tarzda oyuncu yoktu? Bence bu bir adaletsizlik demiş. Peki, teşekkür ederim. Yani ama şöyle şunu söylemek gerekir. Ben burada Hani Bartu Elmas'a neden bu

0: şans verildi sorusunu çok kabul etmiyorum. Bu bir hazırlık süreci zaten. Hani burada Uluslar Ligi'nde neden maçlar oynanıyor? Hep söylüyoruz. Eskiden hazırlık maçları yapılıyordu. Bunun yerine bir Uluslar Ligi dizayn edilip orada daha dengeli takımların arasında maç yapabilmesi için işte kategoriler belirlendi vesaire. Yani burada farklı oyuncuları tercih etmek, denemek bunlar değerli bence. Yani belki de Bartu Fenerbahçe'de bulamadığı şansı milli takımda bulabilir. Neden mi? Çünkü Fenerbahçe'de o bölgede çok işte dünya yıldızı oyuncular var. Önemli oyuncular var. Ama milli takıma geldiğinde sadece yerli oyuncular arasında tercih yapılacak. Olabilir diye düşünüyorum. Niye olmasın? Bir görmek lazım. Ya insanlara şans vermek konusunda çok böyle katı olmayalım, olur mu? Biraz daha böyle Bartu'yu bir görelim ondan sonra. Ha, gerçekten verilen şansı değerlendiremediğinde de eleştirinizi yaparsınız. Hiç de lafım olmaz. Bence Berke bence de iyi kaleci diyor. Ama yanlış haberlerle iş sulandırılıyor diye de belirtmiş Sinan, sevgili Sinan, teşekkür ederim. Tam ya dediğim gibi ya biz aslında konunun ne olduğunun farkındayız. Sadece okurken anlayamamışım durumu, çok haklısınız. İyi de yaptınız ki biz de düzeltme şansını yakalamış olduk sizin hemen mesajınızla birlikte. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487. Buradan ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Biraz önce işte yaptığımız bağlantılarla ilgili mesajlar var, onları gördüm ama artık o dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. O soruları soramayacağım için tekrara düşmedim. Ama keşke o sırada görebilseydim. Çok iyi olurdu. Ama bundan sonra bir Beşiktaş ve Trabzonspor bağlantısı yapacağım. Varsa sorularınız Beşiktaş ve Trabzonspor'a da şimdiden yazarsanız ben de en azından bunları söyleyebilirim. Ne demiş dinleyicimiz? Bakalım. Vedat abi, Berke diyor yılın kalecisi seçildi. Berke Özer Fransa Lig 1'de 2025-26 sezonunun en iyi kalecisi seçildi demiş. Tamam ya, bu internet bilgisi zannediyorum. Sevgili Sinan da ısrarla diyor ki hayır, böyle bir şey yok. Ayın kalecisi seçildi diyor. Benim de hatırladığım kadarıyla ayın kalecisi seçildi. Yani ben onu biliyorum. Son 2 ayın üst üste kaleci seçildi diye düşünüyorum. Berke neden alınıyor ile beraber Altay neden alınıyor diye sormak gerekir demiş. Altay Bayındır değil mi? Ama işte orada çok sayıda kaleciniz yok elinizde. Yani zaten belli birkaç tercihiniz var. Mert Günok da gittikten sonra şimdi Uğurcan, Altay, Berke. Var mı başka, bana söyleyin. Ya yani şu kaleci de bence buraya dahil olabilir bu rotasyonun içine, der misiniz? Yani 4 kaleciye ihtiyacınız var. Bu rotasyonun içerisinde kimi koyarsınız mesela? Okan Koçuk ve Muhammed Çengezer geldi galiba, değil mi? Şimdi anladığım kadarıyla Uğurcan, Altay, Muhammed Çengezer ve Okan Koçuk dahil oldu. Yani burada evet, neden alınıyor sorusunu sorabilirsiniz ama bir alternatif üreterek lütfen. Ama mesela şunun gibi bir alternatif de olmasın. İşte Bartu neden alınıyor da Tayfur Bingöl alınmıyor diye bir soru olmamalı bence yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ya gerçekten tercih edilebilmeli. Berke Fransa'da ayın kalecisi seçilmedi. Lille taraftarları ayın kalecisi seçti. Ayrıca milli takım kampını terk edip kamuoyundan özür dilemeye tenezzül bile etmeyen biri, Messi bile olsa bence o milli formayı hak etmiyordur demiş. Kim demiş? Sevgili Hakan. Teşekkür ederim sevgili Hakan. Size de. Bakalım. Bir mesaj daha gelmiş sevgili Hasan'dan. Sevgili Sinan göndermiş bir mesaj. O da diyor ki ne demiş? 2025'te Luis Cavalier, 2026'da Robin Riise, Lens kalecisi seçilmiş diyor. Dediğim gibi artık bu konuyu kapatmakta fayda var. Ben zaten yine söylüyorum. Son 1-2 ayın kalecisi seçildi. O da işte kimisi diyor ki taraftarlarca seçildi. Çok onu bilmiyorum. Ne demiş? Jürgen Klopp'un ne yaptığını gördün değil mi abi? Almanya kadrosuna 44 kişi çağırdı. Bence bizde de bu yapılmalı. Futbolcular o havayı solumalı. Ortalama solumalı. Birbiriyle oynamalı. En azından maç kadrosuna girmese bile demiş. Yani olabilir tabii ki sevgili Burak göndermiş bunu. Ama işte o kadar kalabalıkla antrenman yapmak bile zordur biliyor musunuz? Ya bunu da bir şey yapmak lazım. Dikkate almak lazım. Sevgili Cemal diyor ki neden bu kadar Berke'ye takılıyorsunuz anlamadım. Hangi sporcu herhangi bir kulübün kampından kimseye haber vermeden ayrılabilir? Milli takımdan ayrılmak ne demek? Hangimiz işimizden kimseye haber vermeden çıkıp gidebiliyoruz demiş. Peki, yani siz de düşünceniz bu. Ama şuraya gelelim. Berke ayın kalecisi, yılın kalecisi seçildi seçilmedi o önemli değil ama iyi kaleci. Yani bunu söylemeye çalışıyoruz. Buradaki belki vurgu ona. Peki kısa bir ara yarış. Bir nefes alacağım ben. Ardından karşınızda olacağım. Hem bu Berke meselesini de kapatmış oluruz değil mi? Bu Berke özel konusunda kapatalım. Yeni mesajlar bekliyorum. Yeni konular.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 8 numaralı Şahika Mara. 5. ligde içeride 16 numaralı Çakçitos. Bunun hemen dışında 13 numaralı Rising Pearl yer tuttu. Bir boy farkla gerisinde 3 numaralı Mr. Bounty'nin ataklarıyla 1000 metre start yerine giriliyor. Liderlik 2 numaralı Best and Fest'te. İkincilikte onu 7 numaralı Mevlüde Hatun takip ediyor. 3. sırada işte ilerliyor 8 numaralı Şahika Mara. 4. ligde 16 numaralı Çakçitos yer tuttu. Daha geride 5. sırada 9 numaralı Birdcage. Onun bir boy kadar gerisinde 3 numaralı Mr. Bounty. Bir boy gerisinde 6 numaralı Egem. Son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 2 numaralı Best and Fest'te. İkincilikte hemen dışında 7 numaralı Mevlüde Hatun var. 3. sırada işte ilerliyor 8 numaralı Şahika Mara. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4. Üçüncülükte dışta 16 numaralı Çakçitos, onun hemen içinde 3 numaralı Mystery Bound, 2 boy gerisinde 6 numaralı Egem sırasıyla Taylar Düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 7 numaralı Mevlüde Hatun önde çıktı. İkincilikte hemen dışında 3 numaralı Mystery Bounty'nin atakları var. Daha girdi içeride 2 numaralı Best and Fest. Ortalarında da 1 numaralı Final Idol. Son 200'e yaklaştığı liderliği 3 numaralı Mystery Bounty alıyor. Farkı da bir anda 3 boy yapıyor. 3 numaralı Mystery Bounty son 100'e 5 boyluk farkla önde giriyor. Son metreler artık 3 numaralı Mystery Bounty farkı daha da açtı. 3 numaralı Mystery Bounty Kocaeli'de 9. koşuyu kazanan isim oldu. 7 numaralı Mevlüde Hatun koşudan 2. olarak ayrılırken 4 numaralı Black Blaze koşudan 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı Final Idol 4. 12 numaralı Kireme ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Kocaeli'de son koşu 3 numaralı Mystery Bounty Görkem Özçelik de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz.
9: Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici...

0: yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
0: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
3: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
4: Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de 21.45'e geldi sevgili dinleyiciler. Birazdan bağlantılarımız devam edecek. Ama gelen mesajlarınız varmış. Hemen onlara şöyle bir hızlıca bakayım istiyorum. Yine bir mesaj gelmiş. Kimden gelmiş? Şöyle bir bakalım. Sevgili Ali Kayhan göndermiş. Belki hatalı, Montella gidene kadar da gelmemeli demiş. Tamam, yani dediğim gibi Berke konusunu çok uzattık ama sizin de fikrinizi paylaşmış olalım. Sevgili Dursun Türker'den bir mesaj gelmiş. Güzel de bir fotoğraf göndermiş bana. Bu Türkiye yıldızları mı sevgili Dursun Türker? Fotoğraf, işte gökyüzünde gösteri yapan uçaklar var. Çok bilemedim ne olduğunu. Bana yazar mısınız ne olduğunu? Lütfen paylaşın. Teşekkür ederim. Bir başka mesaj yine sevgili dinleyicimiz Burak'tan gelmiş. Burak diyor ki, sevgili Vedat abi, Salih çok yoruluyor. Miretti bir 6 numara mıdır? 6 numara değilse Beşiktaş'ın bir 6 numaraya ihtiyacı var demiş sevgili Burak, göndermiş bu mesajı da. Ya şöyle tabii, yani Miretti'nin oynadığı mevki aslında merkez orta saha. Ama biraz daha hücuma dönük bir orta saha. Daha fazla pas yapabilir. Yani bir 8 numara gibi değerlendirebiliriz. Bu nedenle yani ben anlıyorum sizin söylediğinizi. Sezon başında da aslında bu konuda bir şey vardı. Beşiktaş konuşuluyordu. Eksik olduğu bu bölgenin. Eksiklikten kasıt şu tabii. Yani buraya da bir oyuncu alınmalı şeklinde bir konuşuluyordu ama tabii işte 10+4 kuralı, bunların hepsini de düşünmek lazım. Bu şartlar altında Beşiktaş Ndidi'yi o bölgede kullanmayı düşünüyordu. O nedenle alınmadı oraya oyuncu. Ama sizin de söylediğinize katılıyorum. Sezon başından beri Orkun ve Salih bütün maçları oynuyorlar. Yani bütün bir sezonu iki oyuncu üzerinden çok kolay değil yani oynamak. Zaten ben dikkat ederseniz uzun zamandır bunu söylüyorum. Beşiktaş çok iyi bir başlangıç yaptı. Ama bu başlangıç eğer rotasyonunuz geniş değilse ilerleyen zamanlarda sorun da yaratabilir. Erken form tuttu çünkü Beşiktaş. Yüklemeler belki erken yapıldı. Form tutması da bundan kaynaklı. O yüzden işte ilerleyen zamanlarda acaba bu durum değişir mi? Ve bu oyuncular yorulurlar mı? Bu tarafına bakmak lazım meselenin. Size bu anlamda ben katılıyorum. Ama yine de şunu söylemek lazım. Yani Beşiktaş sezon başı itibariyle oynadığı futbolla aslında özellikle deplasmanlarda sıkıntı yaşamasa belki çok daha farklı bir şey konuşuyor olurduk bugün. Yani belki daha farklı bir puan farkıyla en azından önde olabilirdi Beşiktaş. Bir 6 puan daha bunun üzerine eklenebilirdi diye düşünüyorum. Ama özellikle deplasmanlarda yaşadığı sıkıntı çok net bir şekilde ortaya çıktı.

0: Soru Beşiktaş'tan geldi. Hemen Beşiktaş'ta da devam edelim. Beşiktaş'taki gelişmelere bakalım. Ligin aslında bize devre arası gibi geldi bu da. Değil ya. Yani ligin ilk kısmı tamamlandı diyelim. Milli araya kadar olan kısmı tamamlandı. Ve aslında Beşiktaş'ta 12 puan toplayarak hiç de fena olmayan bir yerde. UEFA Avrupa Ligi'nde şu anda Beşiktaş bulunuyor. İyi de başladı. Sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Bunların ama hepsinin dışında puanlar vesaire, bunların dışında iyi futbol oynayan bir Beşiktaş takımı var. Bunu da herhalde herkes çok net bir şekilde görüyordur. Ama deplasmanlar dediğim gibi zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor Beşiktaş'ta. Bunu da konuşacağız. Beşiktaş'taki son gelişmeleri sevgili Hüseyin Eroğlu'la konuşacağız. Anadolu Ajansı Beşiktaş muhabiri. Hüseyin merhaba.
1: Merhaba Edat, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. İyi akşamlar dilerim. Valla Beşiktaş'ı konuşurken şimdi bir dinleyicimizden mesaj geldi. Özellikle Salih'e çok ciddi yük biniyor. Yani bu kadar her maçta oynuyor ve artık oyuncunun dinlendirilmesi lazım. Ama oraya da bir 6 numara alınmadı gibi bir şey var. Evet. Yorumu var dinleyicimizin. Ne dersin bu soruya?
1: Doğru söylüyor. Yani orada planlamanın içerisinde Salih'i gerekleyecek bir oyuncu düşünüyoruz transferin son anına kadar. Onun için de çeşitli girişimler yapıldı ama tabii transfer gerçekleşmedi. Dolayısıyla Salih o bölgede şu anda tek kaldı. Aslına bakarsan Endidi istenilen performans varsa belki orayı tamamlayacak ama şu ana kadar orada da uzak kaldı. Orada bir planlama vardı ama en azından devre arasına kadar artık bu şekilde devam edebileceğini dile getirdi Beşiktaş futbol takımını idare edenler. Dolayısıyla şu anda bu şekilde devam ediyor. Tabi orayı Salih'in yorgunluğunu işte zaman zaman Miretti'yle, zaman zaman Endidi'yle geçirmeye çalışacak ama tabi Salih çok enteresan bir durum var Beşiktaş'ta. Beşiktaş şu ana kadar 3 mağlubiyet aldı. İkisinde Salih yoktu. Yani biri Alanya Spor maçı. Orada Salih yoktu. Yanılıyorsam sanki Endidi pardon daha doğrusu şöyle toparlayayım ben aslına bakarsan. Bir orta saha üçlüsü var Beşiktaş'ın. İşte Olaytan, Salih, Orkun'dan oluşan. Burası Beşiktaş'ın bütün yükün neredeyse çekilmişin organizasyonu bu üçlünün üzerine. Bu üçlüyü bozduğu anda şimdi konuşurken hatırladım Salih o maçta oynamıştı. Olaytan'ın yerine Endidi de oynamıştı o maçta. Orası bozulunca Alanya Spor maçtı. Beşiktaş orada bir mağlubiyet yaşadı. Keza aynı şekilde Zalgiris maçında deplasmanda 1-0 yenildiği Zalgiris maçında da benzer bir durum söz konusu. Orada da orta saha üçlüsü bozulmuştu. Yani orada da Kartal oynamıştı, Orkun oynamamıştı. Dolayısıyla aslında bakarsak bu üçlünün de en kilit ismi Salih. Yani Beşiktaş'ın uzun yıllardır böyle bir orta saha oyuncusu izlememişti Beşiktaşlılar. Uzun yıllardır Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya da ihtiyacı vardı. Sürekli rakibi rahatsız eden, oyun kurulumunu engelleyen, sürekli rakibi basan, rakibi rahatsız eden, kendi yer alanından çıkmasına bile izin vermeyen bir oyuncu eksiği vardı Beşiktaş'ın. Salih tabii ilaç gibi geldi o noktada. Çok inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ama tabii Salih'in durumu kalacak, gidecek oyuncularla birlikte devre arasına kadar bir girişim yapılmayacak malum üzere. Tabii artık devre arasında mı burası toparlanır yoksa yeni sezonu mu kalır onu da Ocak ayında göreceğiz.
0: Evet, burada tabii senin söylediğine katılıyorum. Sezon başı bir de bu 10+4 kuralı da birçok şeyi değiştirdi anladığım kadarıyla evet. Takımlarda. Yani oyuncuları göndereceksin ki yerine de bir oyuncu alabilesin. Her şeyden önce o. Yerli futbolcu da belki o bölgeyi bulmakta zorlanmış

0: takımları sıkıntılı geçiyor olsa da adı hala büyük bir Marsilya var. Çok inanılmaz bir taraftar kitlesi vardı o gün. Beşiktaş'ın çok uzun yıllar mahrum kaldığı bir taraftar kitlesi. Yani akşam 10'da oynandı o maç. İnsanlar gece 1'de 2'de eve gitmeyi göz alıp geldiler o maça. Tabii böyle bir maç çok da yoğun performans ortaya koydu Beşiktaşlar. Böyle bir maçın ardından bir deplasman zorlayıcı olacaktı. Yani o Ahmet olmayıp da başka bir yer olsa benzer bir sonuçun ortaya çıkabilirdi. Çok Beşiktaş'ın çok ciddi anlamda yorgun olduğu bir maçtı ki bu yorgunluğu zaten hafta sonu çok yakından gördük. Topçuların 2 metre attığı paslar gitmiyordu. Ya da önlerine atılan toplara çok da koşma mecalinin kalmadığı anlara şahit olduk. Diyarbakır'da oynanan maçta. Dolayısıyla açıkçası o kadar yoğun bir Marsilya maçının ardından, o kadar ciddi eforun harcandığı bir Marsilya maçının ardından deplasmanda bir karşılaşmadan açıkçası böyle bir sonuç öngörebiliyorum. İçeride olsaydı da belki bir puan kaybı yaşanacaktı. Ama şimdi tabii şurayı da bir şey yapmak lazım. Şimdi Vincenzo Italiano'yu da hep birlikte yeni tanıyoruz. Hocam oyun sistemi, oyun içindeki reaksiyonları neye nasıl refleks göstereceğini de yeni yeni görüyoruz. İşte hocayı harma, şarapta bir özelliği ortaya çıkıyor. Dediğim gibi geriye düştüğü maçlarda Beşiktaş sıkıntı yaşayacakmış gibi duruyor. Fakat bunu Marsilya maçının olmadığı bir haftada değerlendirmek de biraz daha doğru olabilir. Yani şu ana kadar Alanya'ya mağlup oldu. Zalgiris'e mağlup oldu ki hadi Zalgiris maçını bu mağlubiyetlerin dışında tutabiliriz. Oraya artık neredeyse turu garantilemiş olarak gitmişti Beşiktaş. Zalgiris'lerin de çok bir ümidi yoktu. Bir prestij maçıydı onlar için. Beşiktaş kaybettiğinde kimse üzülmedi. Çok da maça da asılmadı. Ben oradaydım. Maçı da Litvanya'da takip etmiştim. Yani Beşiktaş için böyle hazırlık maçı kıvamdı. Maç yüzden bunu bir kenara tutuyorum ama Alanya maçı ve Diyarbakır'da oynanan maçları gözümüzün önüne getirdiğimde de hocanın şunu gösterdi mesela. Yenik duruma düştüğünde hoca cesur davranabiliyor. Yani çift forvete döndüğü anlar oldu.
1: Evet.
0: Hafta sonu. Belki tartışılan hakem kararları da var bu arada. İşte çeşitli pozisyonlar var. Hakemin rakip oyuncuya bir kırmızı kart daha göstermediği, işte Beşiktaş'ın penaltısını vermediği ki bu aynı zamanda Alanya'da yaşanmıştı benzer durumlar. Tabii hakemleri bir kenara bırakarak biz performans üzerinden konuşmaya gayret ediyoruz. O yüzden sanki hoca biraz daha zaman geçtikçe, Türkiye Ligi'ni biraz daha sandıkça, hangi deplasmanlar zorlayıcı olur, hangisinin işte iklimi rakipten daha çok zorlar, buraları da hoca öğrendikçe bir şeyler biraz daha yerine oturacaktır. Ama şunu söyleyebilirim hülasa olarak, Beşiktaş'ın şu anda Beşiktaş teknik adam, Beşiktaş'ın uzun zamandır görmeyi arzu ettiği cesur bir teknik adam. Bunu, bu cesaretini gösteriyor. Kendi oyunundan da çok vazgeçtiğini görmedik. Ama tabii bu kadar rakibi önde basan, topu bir an önce alıp hızlı hücuma kalkan bir performans Beşiktaş'ı nereye kadar getirebilir? Beşiktaş bunu sezon sonuna kadar taşıyabilir bu oyuncu topluluğu. Onu da ilerleyen haftalarda hep beraber şahit olacağız.
1: Evet, aslında benim de uzun zamandır söylediğim şey bu: Beşiktaş erken form tuttu. Erken form tutmasının sonucu ne kadar süre bu formu devam ettirebilir? Çünkü rotasyonda da sıkıntı var. Özellikle Salih konusunu sen de biraz önce söyledin. O anlamda hani bu milli ara sanki Beşiktaş için çok iyi olmadı. Ya yani birçok takım için belki iyi bir durum olabilir ama milli ara Beşiktaş için bence iyi olmadı.
0: Tabii bir momentumu yakaladıktan sonra duraklamamak lazım.
1: Tabii yani bu aradaki
0: kadar gitmek lazım.
1: 20 gün belki işte o yüklemelerin devam edeceği bir süreç olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada bu kadar şeyden bahsederken Vlahovic'i atlamayalım. Vlahovic'te bir sakatlık var. Bununla ilgili nedir durum?
0: Yani son durum, milli takım dönüşünde bir aksilik olmazsa tedavi sürecinde milli takım dönüşünde kaldığı yerden devam edebilecek Vlahovic.
1: Evet. Yani milli takıma da gitmedi değil mi?
0: Evet, milli takıma gitmedi, İstanbul'da çalışıyor.
1: İstanbul'da çalışıyor, evet. Vlahovic konusu da aslında belki hani dedik ya biraz önce bir

0: Beşiktaş için iyi olmadı. Belki de iyi olmuş yani. Baktığında Vilović'in de iyileşecek olması bu arada, bu süreçte. Belki Salih'in biraz dinlenecek
1: olması. Tabii hiçbir şey tam anlamıyla bir dezavantaj değil. Bu arada işte Suana'dan katılan Pok'un reddiği gibi oyuncular için de aslına bakarsan bir fırsat. Onlar da hocanın oyununu tam anlamıyla kavrayacaklar. Pok'u işte geçtiğimiz hafta sonu ilk defa 11'de çıkmıştı. Emret'te henüz hatırladığım kadarıyla 11'de başladığı bir maçı yok. Hocanın taleplerini onlar da idrak edecek. Takımın oyun dinamiğine, oyun mekaniğine adapte olacaklar. Eğer İstanbul'da yeni bir ülkede, yeni bir şehirde yaşamak konusunda çeşitli sıkıntılar yaşıyorlarsa onlar da bu sürede daha fazla alışacak, daha fazla vakit geçirecek. Dolayısıyla tabii hiçbir şey tam anlamıyla bir dezavantaj değil. Biz az önce dezavantajdan bahsederken Beşiktaş'ın oyununu konuştuk. Ama tabii bu dezavantajlarında böyle ufak tefek avantajları da varmış işte.
0: Trossard'ın dönmesi söz konusu olacak daha iyi bir şekilde, belki hazır bir şekilde.
1: Doğru, Trossard hastalık, o da sonradan yavaş yavaş performansını arttırarak harcanan bedelin karşılığında bir kalite ortaya koyabileceğini gösterdi. İşte en basitinden Fenerbahçe maçında asistiyle işte şurada resmen tekrar hayat buldu. Ama tabii sadece Fenerbahçe maçını indirmeyelim. Trossard ilk oynamaya başladığı andan itibaren her hafta üzerine koyarak, her maçta gerçek Trossard'ı göstererek oynamaya başladı ki oyuncuları da ilk başta çok ciddi ufak tefek eleştiriler gelmeye başlamıştı. Çünkü transfer döneminin Beşiktaş adına ilk süsleri ismiydi. Çok ciddi bir para harcandı transferi için. Ama tabii süreyi de atlamak lazım. Bu oyuncu Premier Ligi bitirdi. Ardından Dünya Kupası'na gitti. Dünya...
0: Daha uzun süreler çoluğumuzda çocuğumuzda güzel vakit geçirelim.
1: İnşallah birlikte.
0: Buradan İlhan Fakılı'ya bir geçiş yapayım ben. Hiçbir bağlantısı olmamasın. Ya ne diyeceksin? Bana şöyle bir şey veriyor, hissiyat veriyor. İşte Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup gibi Beşiktaş Türk futboluna çok önemli isimler kazandı.
1: Eğer o tehlikeleri atlatabilirse İlhan Türk futbolunda Kenan'ı falan çok zor, milli takımda Kenan'ı falan zorlayacak bir isim olacak diye düşünüyorum. Çünkü oyun tarzları, oyun mevkileri aynı yer olsa da oyun tarzları farklı ve İlhan potansiyeli gösteriyor.
0: Yani önümüzdeki süreçte muhtemelen bir Avrupa'dan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet, yani bu performansı İlhan'ın, kaldı ki burayı bir parantez için Olaytan'ı da ekleyebiliriz. Yani Olaytan da şu anda inanılmaz bir değişim. Geçen sezon ki yani geçen sezon devre arası gelen Olaytan'la bu sezon başında gördüğümüz Olaytan arasında da çok ciddi fark var. Yani Olaytan da çok böyle bir yeni transfer gibi aslında bakarsan performans ortaya koyuyor. Şimdi İlhan'ı İlhan'dan bahsederken bu değişimde Olaytan'dan da bahsetmek lazım. Yani bu iki oyuncu mevcut halini koruyabilirse, yani buradan yükselebilirler ama buradan düşmezlerse sanki bir Avrupa yaparlar gibi geliyor bana.
0: Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. 72-59 mağlup etti Beşiktaş'ı. Onu söyleyelim. Bir taraftan takip eden dinleyicilerimiz varsa, sezona Fenerbahçe kupayla başlamış oldu. Orada nasıl buluyorsun Beşiktaş'ı? Ya bu sezon transferler yeterli mi sence? Euroleague'de başlıyor biliyorsun hafta sonunda.
1: Ne edilecek? Yani teşekkür hafta kala teslim edilecek. Şu anda bugün ayın 22'si, daha seçme var.
0: Ya peki bir yenilik var mı listede? Şu andaki listede?
1: Şu an bu liste açıklanmıyor Vedat. Yani bu liste aslında bir zart veriliyor divan kuruluna. O listenin belki içinde herhangi bir isim bile yazmıyor olabilir. O biraz usulden yapılan bir şey. Yönetici bulmakta da zorlanıyor başkan adayları. Bunu sıklada dile getirdikleri dönem oldu. İşte Hasan Arat bundan bahsetmişti eski başkanlardan. Sayın Adalı bundan bahsetmişti. Yani insanlar çok ciddi bir emek harcadı. Tabii burada Beşiktaş'ın geçtiğimiz bir beş yılına bakarak anlatıyorum bunu ama çok ciddi emek harcıyorlar, vakit harcıyorlar. Aynı zamanda ceplerinden para harcıyorlar ve günün

0: işte 5 yıllık bir Beşiktaş, geçmiş 5 yıllık Beşiktaş çok da iyi değildi. Bunun karşısında da küfürüyorlar, hakarete vuruyorlar, protesto ediliyorlar. O yüzden yöneticilik için, yani yöneticilik teklifiyle gittiklerinde başkanlar birçok isimden olumlu cevap alamamıştı. Herkes biraz mesafeli durmuştu mevcut atmosfer nedeniyle. Aslına bakarsan başkanın verdiği listeden biraz da bunu görecek, isimler açıklanınca. Yani bu durum Beşiktaş'ta kırıldı mı yoksa hala devam ediyor mu, onu da değerlendirmiş oluyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin.
0: Ben teşekkür ettim Vedat. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hüseyin Eroğlu, Anadolu Ajansı Beşiktaş muhabiri bizimle birlikteydi. Hem Beşiktaş'taki gelişmelere baktık hem de bir Beşiktaş sohbeti gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet sevgili dinleyiciler, 22.08 oldu saatler. Çok kısa bir reklam arası, ardından karşınızda olacağım.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 22.10 oldu saatler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Artık son bölüme de yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha belirtelim. 72-59'luk skorla Fenerbahçe Tarçın Beşiktaş'ı mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu sevgili dinleyiciler. 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Bu bilgiyi bir kez daha paylaşmak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun oynadı Fenerbahçe. Ve benim de aslında birkaç kez sizlere söylediğim gibi eğer Beşiktaş bu atışlarda bir yüzde yakalamazsa Fenerbahçe erken kutlamaya başlar demiştik. O kutlamalarda işte son bölümde yaşandı sevgili dinleyiciler. Trabzonspor tarafına gidelim. Trabzonspor'da yine son maç itibariyle Galatasaray galibiyetiyle bu milli araya girmesi Trabzonspor aradaki puan farkını iyice kapatmış olması, liderler arasındaki puan farkını 3'e kadar indirmiş olması aslında bunların bütününe baktığımızda bu kadar çalkantılı bir sezon başlangıcı yapan Trabzonspor için çok iyi bir bu milli ara olduğunu söylemek lazım. Hem milli araya giriş puan açısından hem de bir Galatasaray galibiyetiyle girilmiş olması hem de bu arada birçok belki eksiğin gediğinde giderilecek olması nedeniyle doğru bir zamanlama olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Şimdi Trabzonspor'da çok değerli bir isim gazeteci büyüğümüz sevgili Nihat Erence ile konuşacağız.
1: Bazen hani derler ya şeyde atalarımız çok güzel ifadeleri var. Bazen bir musibet bin tane şeyden daha evladır diye.
0: Evet, yani o öyle ama ya şu kadronun hakkı Konferans Ligi değil ya. Salah'ların, Malinovski'lerin, Onana'ların olduğu kadro bence Konferans Ligi kadrosu değil.
1: Aynen doğru. Zaten hani sen bunları konuştukça içimiz de cız ediyor.
0: Yani belki amacım budur diyorsun.
1: Yani hakikaten insan üzülüyor. Aynen dediğin gibi. O kadro ya işte bugün bir transfer haberi vardı Rusya'dan, onu da paylaşacağım seninle. Orada şöyle bir şeyler yazarken dedim ki yani bir futbolcu, bir teknik adam veya dışarıdan birisi Trabzonspor'la ilgili bir bilgi almak istediğinde şöyle bir ifade kullanacaklar. Sevgili Vedat, kalede Onana, Premier Lig'in yani tanınmış bilinmiş kalecisi, Pina Cabral, Dünya Kupası'nda boy göstermiş Yeşilburun Adaları'nın önemli oyuncuları.

0: İşte Savic Karadağ milli takımının kaptanı. Vivo Nijerya milli takımının şu anda vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Fabinho son Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının oyuncusu. İşte Ozan Tufan zaman zaman milli takıma alınan Türk futbolunun artık tanınan bilinen oyuncularından bir tanesi. Daha Batagov'u, Folcarelli'yi, yani onları da şimdi sakat oldukları için çok fazla onlarla ilgili de bir şey. Malinovski bir sezon önce Genova'da oynayan Serie A'nın bir oyuncusu. İşte öbür tarafa geliyorsun, daha Salah'ı en son söyleyeceğim. Polonaç'ı bir sezon öncenin Süper Lig gol kralı. Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu. Taviola yine oynadığı ligde çok başarılı, çok değerli oyunculardan bir tane. Yani böyle bir hani birisi kim bu takım diye kimse sormaz. İşte o yüzden dedim ya sen bu ifadeyi kullandığında içimiz cız ediyor diye. Yani isterdik Beşiktaş'la beraber Avrupa Ligi'nde orada boy gösterelim. Daha kaliteli takımlar gelecek. Yani şimdi işte Finlandiya'dan takımlarla oynayacaksın. Yani ama hiç değilse şöyle bir teselli olur. Eğer ki gerçekten her şey yerinde giderse 2 Haziran'da, bak o tarihi hiç unutmuyorum. 2 Haziran'da Dolmabahçe'de Tüpraş Stadı'nda final var. Konferans Ligi finali. Yani ben orada Trabzonspor'u görmek isterim.
1: Yani hayır, bu tarafıyla da bir şey olabilir. Doğru söylüyorsun.
0: Tabii. Güzel yani olur. Bizim için o bir teselli olabilir. Yani evet, en azından inşallah. Yani öyle. Şimdi bu kadro iyi bir kadro. Senin de söylediğin gibi. Çok kaliteli bir kadro, iyi bir kadro. İşte içinde Zeki biraz önce ifade ederken Salah'ı en sona saklamıştım. Yaklaşık Galatasaray maçı bitti. Tüm dünya medyasında, yani yalnızca Mısır'da, işte Afrika'da yahut işte bizim Türk medyasında, Avrupa'da değil de İngiltere'de değil de dünyanın birçok ülkesinde şu anda Salah konuşuluyor. Çok değerli. İşte hatta geçtiğimiz günlerde yine Mısır televizyonundan Salah'la ilgili bir takım bilgiler istemişlerdi benden. Orada ben biraz esprili, işte yaylaya çıkmıştı hatırlarsın.
1: Evet.
0: Yani orası şu anda insanların ziyaret ettiği, turların ziyaret tur şirketlerinin oraya tur düzenlediği bir yer oldu. Yani bir futbolcunun
1: şimdi aklında, buna ne demek lazım merak ettim ya. Karadenizli zekası mı bu oraya tur düzenlemek, yoksa ya biz acaba millet olarak bir şeylere fazla mı büyütüyoruz, abartıyoruz, onu da bilemedim yani.
0: Yani ya onu da şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi özellikle Galatasaray maçındaki Salah'ı gördüğünüz zaman birçok kişi, mesela İngiltere'den de gazeteci arkadaşlarımız, benim de senin de, o belki sayısız gazeteci arkadaşımız var orada, İngiltere'de yaşayan, orada gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk yapan. Çok bir tanesi çok güzel bir ifade kullandı ya, dedi ki bu Muhammed Salah dedi, inanın ki Galatasaray maçındaki performansını Liverpool'da toplasan 3 ya da 4 defa dedi yapmıştı. Yani o denli üst düzey. Mutlaka her maçta başarılı oluyor, her maçta iyi işler yapıyor ama o kadar içten oyununu biz burada 3 ya da 4 defa gördük dedi. Yani Trabzon'da onu yapması, ne kadar oraya oraya sevdiğini, oraya kendine ait hissettiğini, hani o klasik kullandığımız aidiyet duygusu diye çok o ifadeyi kullanırız ya. Hakikaten hem Trabzon şehri çok sevdi Salah, Salah da şehri çok sevdi. Yani ben tahmin ediyorum bu sezon tabii ki beklentiler, özellikle sevgili Vedat, Galatasaray maçıyla beraber Trabzonspor'un beklentileri de bir anda yukarıya çıkmaya başladı. Yani sezon başında zaten öyle bir beklenti vardı ama sen yine güzel bir ifade kullandın. Yani çalkantılı bir dönem yaşadı Trabzonspor. Avrupa'da işte Ferencvaros'a elendi. Sonrasında ligde beklenmedik mağlubiyetler aldı falan. Ama şu Galatasaray galibiyetiyle ki 4-0, yani gerçekten çok değerli, çok önemli. O maçtan sonra daha bir özgüven olmaya başladı. Ha, bundan sonra yeni, biraz önce de söylediğin gibi yeni bir teknik direktör. Mutlaka bazı şeyler değişecek. Takım içindeki oyun anlayışı değişecek. Gördüğümüz kadarıyla ilk maç itibarıyla zaten hocayı

0: yani Samsun Spor'dan da iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Çalıştırdığı takımlardan da şunu bilebiliyoruz. Biraz şeyi seven, çok çabuk rakip kaleye gitmeyi seven, geçiş oyununu iyi oynatan oyuncularına öyle bir teknik adam. Bu da ilk maç itibariyle taraftar sevdi bu oyun tarzını. Zaman içinde zaten hani biraz önce de söyledim, Trabzonspor'un çok özel oyuncuları var. Daha onların birçoğu şu anda bence devreye girmedi. Onlar da girdiğinde Salah'ın yükünü üzerinden mutlaka alacaklardır. O zaman Salah daha rahat oynayacak. Yani mesela biz Muçi'yi daha hiç kullanamadık. 6 hafta oldu. Yani Muçi'nin, o geçen seneki Muçi'nin hani yerinde yerler esiyor. Öyle bir Muçi'yi göremedik daha. İşte öbür taraftan... Hani oraya geleceğim şimdi. Onaçu geçen senenin gol kralıydı biliyorsun. Evet. Hani şeyden böyle olmadık yerlerde Trabzonspor'a puanlar kazandırdı ki yani hem Trabzonspor'un orada ligi 3. tamamlamasını, hatta şampiyonluk yarışının içinde bir ara hatırlarsın yine senden yayın yaptığımızda ben şöyle dedim, birazcık Trabzonspor'un yedek kulübesi iyi olsaydı yani bu sezon, yani geçtiğimiz sezondan bahsediyorum, şampiyon olmaması için hiçbir neden yoktu. Ama işte yedek kulübesinin zayıflığı, oynayan işte Onaçu'nun kısa süreli bir sakatlığı, Muçi'nin o birkaç maç olmaması falan, bunlar da etkili oldu. Ama ona rağmen iyi bir sezon yani tamamlandı. Bir kupa oldu. İşte devamında lig üçüncülüğü oldu. Tabii arka arkaya Trabzonspor'da arka arkaya transferler, yıldız transferleri biraz teknik ekibin şeyini de bozdu. Yani o belki kendi kafasından Fatih Tekke'nin bir takım planlamaları vardı ama bu kadar yıldız oyuncu, yani hani hep söyleriz ya, sen de mutlaka yayınlarında söylüyorsun, yıldız oyuncuyu idare etmek apayrı bir sanat, yani bambaşka bir şey. Öyle bir oyuncuları işte iyi oynatmak, daha yararlı hale getirmek, o yüzden yani o kalan işte 5 haftalık süreçte maalesef o şey olmadı, Fatih Tekke ile devamı olmadı. Sonra Hüseyin Cimşir geldi, hani emanetçi diye öyle kullanalım o ifadeyi, onunla da gitmeyeceği anlaşıldı. Ama şimdi yeni bir hoca, yeni beklentiler, elbette çok hani biraz önce de dedim ya, bu 4-0'lık galibiyetle beraber Trabzonspor'da şu anda taraftarlar hani artık sezon için şampiyonluğun en güçlü adayı biziz diyecek kadar da cesaretliler şu anda. Ama tabii bunu biraz daha zaman gösterecek. Trabzonspor bazı eksik noktalarını tamamlaması lazım. İşte onlarla ilgili mutlaka Thomas Reis da bir takım çalışmalar yapacaktır diye düşünüyorum ben. Yani şu anki görüntüyle Trabzon'da, şehirde, takımda her şey yerli yerinde. Hani güllük gülistanlık bir ortam var. Herkes keyifli. Hep konuşuruz ya, Trabzon'da Trabzonspor iyi olduğu zaman esnafın yüzü gülüyor. Oturduğunuz bir yerde zaten yani kötü gidişat da olsa yine Trabzonspor konuşuyorsunuz, ama iyi olduğunda bu sefer hedefler konuşuluyor. Yani neler, bu takım neler yapar, daha işte ilerleyen maçlarda nasıl oynamalı, taktikler konuşuluyor orada. Thomas Reis'e taktikler veriliyor. Hangi taktiğini?
1: Nihat abi bir şey soracağım. Bu milli aradan dönüşte tam takım olacak mı Trabzonspor?
0: Yine zamana ihtiyacı var bence.
1: Yok şöyle, yani Batagov dönecek mi? Ne bileyim şey dönecek mi? Folcarelli dönecek mi? İşte Onaçu son maçta yoktu, onun durumu ne olacak?
0: Malinovski
1: dönecek mi? Hı-hı. Ya tam takım dönebilecek mi 20 gün sonra Trabzonspor?
0: Şöyle diyelim, Galatasaray maçından sonra hoca bir hafta izin verdi. Hı-hı. Takıma. Yani bir hafta sonra dedi, iş başı yapıyoruz, Samsun maçı hazırlıklarımız başlayacak. Şöyle söyleyeyim ben, yani şey, cumadan itibaren takım toplanacak, cumartesi gününden itibaren de idmanlar başlayacak. Ben Batagol, Folcarelli ve Malinovski'nin Samsun maçında oynayabilecek durumda olacaklarını biliyorum. Yani sağlık ekibiyle de zaman zaman yaptığımız şeyler,

0: Yani artık o şeye, evreye geldiler. Ha, belli ki Batagov'u çok riske etmeyebilirler. Beşiktaş maçına saklayabilirler. Yani artık biraz da Trabzonspor uzun vadeli de düşünmek durumunda sevgili Vedat. Yani çünkü evet iyi bir kadrosu var, alternatif bir kadrosu var ama maç maç ve oyuncuları da o maçlara göre artık planlama yapması gerekir. Yani benim işte en son konuştuğumda bir Okay'ın durumu var. Yani Okay sanıyorum gene bir 2,5-3 ay kadar uzak kalacak. O biraz ameliyatını geciktirdi. Orada hem kulübün, sağlık ekibinin de biraz hatası var diyeyim. Okay'ın da hatası var. Yani bir oyuncu işte neredeyse geçen sene hiç oynayamadı. Bu sezon zaten hiç oynamadı. Şeyini, sakatlığını biliyorsunuz. Yani ya da en iyi, hani derler ya, en iyi doktor insanın kendisidir diye. Yani o ifadeyi ben çok tutarım gerçekten. Evet. Şimdi mesela Okay'ın normalde geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru ameliyat masasına yatıp bu problemin çözmesi gerekirdi ama çok uzattı. İşte böyle bir takım tedavilerle dönebilir miyim falan olmadı. Yani ama geçen sene o 3,5-4 aylık, hatta 4,5 aylık süre ona bir eksi olarak yazdı. Belki de şu anda Okay oynayabilecek seviyedeydi. Aynen Polkarelli gibi, işte Batagov gibi ve Malinovski gibi hemen Samsun maçıyla beraber takımın hani o şey rekabet içinde yer alacak oyunculardan birisi olacaktı ama şu anda gördüğüm kadarıyla ya da işte aldığımız bilgiler ışığında söylüyorum. Nereden baksan bir 3,5-4 ay kadar gene uzak kalacak. Döndüğünde ilk yarı bitmiş olacak. İkinci yarı başlayacak. O ikinci yarı başladığında ne kadar takıma adapte olabilecek, ne kadar oynayabilecek, bunlar da tabii hep kafalarda soru işareti.
1: Peki. Nihat abi çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler.
1: Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü, Trabzonspor'u konuştuk Nihat abiyle de. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz mesajlarla yayına değer kattınız, renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Son mesajımı okuyayım da. Trabzonspor'da orta sahada sorun varken Mendy gibi deneyimli iyi bir oyuncuya neden lisans çıkarmadı sorar mısınız demiş. İşte o 10+4'ten olabilir diye düşünüyorum ama bakalım. Yani belki devre arasında Mendy de bir sanki yeni transfermiş gibi değerlendirilebilir. Ali Cemal'e de teşekkürler. Dediğim gibi herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın gece sevgili Caner Aydaş burada olacak. Perşembe günü ben karşınızda olmayı diliyorum. Ben Vedat Parlak, görüşünceye dek mutlu akşamlar. Hoşçakalın.
2: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Ya bu girişi değiştirsek mi acaba? Çok stabil girdiğimi fark ettim. Herkese mutlu akşamlar. Ya bunun yerine soğuk bir İstanbul akşamında, yağmurlu bir İstanbul akşamında kendimi kalesine şut gelmeyen kaleci gibi hissediyorum ve herkese de selamlarımı iletiyorum gibi, buna benzer çalışırız. Bunun üzerinde çalışayım, evet. Peki kimler şu an bana kulak veriyor? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarını gönderebilirler. Tüm mesajları okumaya gayret gösteriyorum. Öncelikli olarak günün gelişmelerini değerlendirmeden önce, kuponlarımızı paylaşmadan önce sizler, ben buradayım, şuradan dinliyorum, İstanbul ya da Ankara, artık nereden dinliyorsanız mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Ki yayına girmeden önce sevgili Volkan Bey başladı mesajını göndermeye. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar Görkem Bey diyor. Teşekkür ederim. İlyas Bey her zaman olduğu gibi yine bana kulak veren dinleyicilerimizden biri. Basketbolda bir gelişmemiz var biliyorsunuz. 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun ellerinde yükseldi. Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup ederek 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. 72-59'luk skorla Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup etti. İlk çeyrekte aslında ben bu maçı kazanır Fenerbahçe dedim. 21-10 gibi de önemli bir skor avantajıyla ilk çeyreği tamamlayınca Fenerbahçe, daha önceki karşılaşmalarını şöyle bir canlandırdığımızda, yani Beşiktaş'ın bir reaksiyon vereceğini bekliyordum ama guard pozisyonunda yine sorun yaşayan bir Beşiktaş vardı. Yani çemberi çok etkili kullanan bir Fenerbahçe. Sayı yüzdesi olarak belki sezonun başlangıcı, daha yeni yeni takımlar sahada yer alıyor, yeni oluşumlar, yeni kadrolar, yeni oyuncular derken, hani skor evet tatmin etmedi. O Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de hücum zenginliğini bize göstermeyen bir mücadeleydi. Ama savunma konusunda ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Fenerbahçe bugün yine savunma konusunda, çemberi özellikle savunma konusunda çok ama çok iyiydi. İlk çeyrek 21-10 dedik. İkinci çeyrekteki rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe yine burada da bir avantaj yakaladı. 25-17'lik bir skorla ikinci çeyreği de noktaladı takımlar. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş'ın reaksiyon göstereceğini tahmin ediyorduk. Zaten iddiada da bazı arkadaşlarıma dedim, üçüncü çeyreği Beşiktaş kazanır. Hani en azından oran bazında değerlendirilebilir demiştik. 19-12'likte Beşiktaş'ın üstünlüğü vardı. Üçüncü bizlerim kafamızda oluşturdu. İyi mücadele etti son çeyreğin ilk 2-2,5 dakikasında. Devamında da Fenerbahçe tecrübesini mi konuşturdu dersiniz? Daha iyi bir takım mı, daha iyi oyuncuları mı var dersiniz? Onu size bırakıyorum. Fenerbahçe finalde de 72-59'luk skorla 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. İki takımı da ben tebrik ediyorum. Yine güzel bir mücadeleydi. Fair Play çerçevesinde izlediğimiz basketbol karşılaşmalarından bir tanesiydi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. 72-59 Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren taraftı. Şimdi sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakayım. Mesaj kutum bayağı bir kalabalık hal aldı. İlyas Bey buradayım. Peki teşekkürler sevgili İlyas Bey. İbrahim Bey, İbrahim Öztürk, Bursa'dan yazıyorum abi. İyi yayınlar. Gün içerisindeki demiş dinleyicim, kuponlar için de teşekkür ederim. Ha, canlıdan bazı karşılaşmaları evet aktardım. Ama bir tanesi başarılı olmadı mesela, onu da söyleyeyim. Bir tercihim başarılı olmadı ama diğer canlı karşılaşmalarım başarılı oldu. İlerleyen dakikalarda yine kuponlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Onu da hatırlatayım. Şöyle bakalım mesajlarımızda neler var. Abi iyi yayınlar, İstanbul'dan yazıyorum. Fırtına var dışarıda, aman kalın giyin demiş dinleyicimiz. Yani kalın mı giyindim? Yani yaz.

ayında bile benim şu an giydiklerimi giymezsiniz diye tahmin ediyorum. Çok enteresan bir kıyafet giydim. Yazlık bile değil ya. Yazlık bile değil. Ha, gömlek. Gömlek de yaz kıyafeti olarak adlandırabileceğim tarzda bir gömlek. Maalesef üzerime hırka ya da başka bir şey almadım. Hani bu yağmurda artık yapacak bir şey yok. Islanacağız canım, ıslanacağız. Umarım hasta olmayız. Görkem Bey merhabalar, İsmail ben. İstanbul'dan yazıyormuş dinleyicimiz. Pek mesajla yayına katılamasam da yayınlarınızı mümkün oldu. Aha, güzel mesajlardan biri bu. En sevdiğim mesajlardan biri. Dur, ben bunu yavaş yavaş okuyayım. Belli etti çünkü kendisini. Dinleyicimizin görüşünü az buçuk tahmin ediyorum. İstanbul'dan İsmail Bey. Mesajlarla yayınlara genelde katılmıyorum ama yayınlarınızı da mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Güzel, bol, muhabbetli bir yayın diliyorum demiş dinleyicimiz. Umarım sizlerin de katılımıyla böyle bir yayını noktalamış oluruz. Saatlerimiz 22.35'i gösterirken sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Şöyle bültendeki bazı karşılaşmalara dönmek istiyorum. Canlı skorları aktarmak istiyorum. Hani ligler ilgimizi çekmiyor belki. İngiltere'nin alt ligi takımlarının mücadelesi var şu anda. Tropea Kuzey Grup B karşılaşması, Grup A, Grup C maçları. Alt liglerde oynanan karşılaşma. Maç öncesi 3,5 gol üstünü bekliyordum. Wigan Athletic, Blackpool mücadelesi 2-1'lik skorla devam ediyor. 76 dakika şu an için geride kaldı. Bakalım o gol gelecek mi son bölümde? Ha, yatırım tavsiyesi değil, yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben bir gol bekliyorum diyorum da izlediğim kadarıyla yorumluyorum. Çünkü tempo gerçekten yüksekti. Yani Blackpool deplasmanda olmasına rağmen yani korkusuzca hücum ediyordu. Tabii 2-1 geride olması da bundan en büyük sebeplerinden biri daha doğrusu. Wigan Athletic zaten kaliteli bir takım. Bu kadar savunmasını boş bırakan rakibi karşısında 3. golü de bulabilir. Göreceğiz ilerleyen dakikalarda neler olacak. Şöyle bakalım, Bayern Münih Manchester City Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi 2-2 sonuçlandı. Inter Haken mücadelesinde de Inter 1-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Şu an iki tane canlı mücadelemiz yine dikkat çekiyor. Real Madrid Paris Saint Germain karşılaşmasında 36. dakika oynanmakta ve Real Madrid 1-0 önde. Arsenal Koge mücadelesi 0-0 devam ediyor. Yani erkeklerinden ayrı, kadınlarından ayrı derler ya, öyle bir tabir vardır. Yani bu Arsenal takımı maçları alt bitirmek için elinden geleni yapıyor. Yani erkeklerinden majör liginde çok çektik, hatırlayın. 1-0'ı bulup ikinci golü atmıyorlar. Ya da 2-0'ı bulup tamamen savunma oynayan bir Arsenal takımı var İngiltere Premier Ligi'nde. Kadınlarında da durum aynı. Baksana 36. dakikaya geldik. Koge, yani Koge karşısında da şu ana kadar ne bileyim bir gol atarsın, değil mi? Bir gol atarsın. Koge öyle aman aman bir takım değil. Yani kadrosunu gözümde canlandırdığımda, şöyle bir geriye döndüğümde, bir Nadia Nadim diye bir oyuncu benim dikkatimi çekiyor. 9 numaralı bir oyuncu. Hani orta alanda kimi sayarım, bir Flick ismi tabii ki yine önemli isimlerden biri. Oyama var. Benim hatırladığım bunlar. Yani Danimarka kadınlar elit liginde de oldukça başarılı işlere imza atan bir oyuncu. Amerikalı bir oyuncu Emma Flick. Yani Danimarka Ligi ile şimdi İngiltere Ligi'ni kıyasladığımızda arada ciddi bir kalite farkı var. Yani 0-0 devam etmesi, Arsenal gibi bir takımın, üst düzey bir takımın şu ana kadar gol atamamış olması da yani gerçekten enteresan. Enteresan. Selamlar abi, iyi yayınlar diliyorum. İsmim Ömer. O alalım biz. İyi oyuncudur bu. Ya da Brezilyalı sambacı. Çok iyi bir futbolcudur. Gibi görüşlerle karşı karşıya geliyoruz. Ben de şunu soruyorum. Dünya genelinde şu ana kadar futbol tarihinde en iyi, en özel yetenekleri çıkartan ülke Brezilya mı, Arjantin mi? Bunu soruyorum. Yorumlarınızı bekliyorum ve sebepleriyle lütfen açıklayın. Abi ben Brezilya diyorum ama şundan şundan dolayı. Lütfen altını da doldursun dinleyicilerimiz. Dünya futbol tarihinde Arjantinli mi futbolcular yoksa Brezilyalı futbolcular mı daha çok gündeme geldi? Daha kaliteli ayaklar hangi ülkeden çıktı?
Ya bence Brezilya'dan çıktı, onu da söyleyeyim. Şimdi Arjantin diyenler olacaktır eminim de, ben şansımı Brezilya'dan yana kullanıyorum. Onu da söyleyeyim.

Peki devam edelim. Şöyle neler varmış. Arsenal maçı ilk yarı 1.5 gol üstü bekliyorum. Olmadı. İlk yarı 1 gol aldım ondan sonra. O da olmayacak gibi. Abi totem yaptı. Lütfen 1 gol attır demiş. Arsenal Koge mücadelesi. Dakikalar 38'i gösteriyor 0. Bir yandan karşılaşmayı açmaya çalışıyorum. Arsenal Koge mücadelesi. Şu an açılıyor herhalde. Peki sayfayı yenileyim. Evet açıldı. Arsenal Koge. Totemlerimizi yapacağız dedik. Yapmaya çalışalım. Elimizden geleni yapmaya çalışalım. Bence Brezilyalı oyuncular daha fazla ön plana çıktı abi demiş. Brezilya'da... Sorumu kısaltıyorum o zaman. Brezilyalı futbolcular mı yoksa Arjantinli futbolcular mı? Futbol tarihine daha fazla damga vurdum. Bunun cevabını Radyo Spor WhatsApp hattına gönderdiğiniz mesajlarla bana ulaştırın. Ama nedenlerini de lütfen yazın. Gelen mesajlar var. Brezilya demiş Cenk Bey. Pele'den dolayı futbol küresel fenomenidir kendisi ki kaç tane Dünya Kupası kazandığını herkes hatırlıyordur demiş. Pele hayranıydım. Pele'den dolayı Brezilya diyorum demiş. Peki teşekkür ediyorum. Arjantinliler daha çok yırtıcı ve savaşçı oluyorlar abi. Ama Brezilyalı oyuncular ise daha fazla çalımlarla, göze hoş gelen futbolla karşımızda yer alıyor. Yetenek dendiğinde kesinlikle Arjantin derim diyor dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. İsmini paylaşmamış. Ben Brezilya diyorum diyen dinleyicimiz çünkü Ronaldinho bence dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, futbolun keyif veren tarafının en yüksek olduğu ülkeydi. Son zamanlarda olmasa bile hepsi biraz cambazdı. Yürüyerek adam çalımlayan adamlardı demiş dinleyicimiz. Peki bakalım diğer dinleyicilerimiz neler düşünüyor? Hani Brezilyalı ve Arjantinli dinleyicilerimizi bekliyorum şu an. Bekliyorum. Dünya futbol tarihine damga vuran Brezilya ve Arjantin futbolunu konuşuyoruz. Ve bu ülkeler arasında size göre en yetenekli oyuncuları şu ana kadar çıkartmış milli takım hangisidir? Arjantin mi yoksa Brezilya mı? Cevaplarınızı göndermeye devam edin. Hepsine yer vereceğim. Bir yandan skorlarımı kontrol ediyorum. Artık ilk yarının son bölümündeyiz. Real Madrid, Paris Saint Germain karşısında 1-0'lık avantajına devam ediyor. 45. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Arsenal Koge mücadelesi de 0-0 devam eden yine Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi. İngiltere Trophy Kuzey Grup E karşılaşması. Şöyle bakalım. Tranmere Rovers 1 Shrewsbury 0 87. dakikaya girdik. Barnsley 2 Leeds United U21 takımı 4 6 gollü bir karşılaşma. Bak bu da güzelmiş. Bu karşılaşmaya tercih yapan bahis severleri de ayrıca tebrik ediyorum. Ve diğer maçlarıma dönüyorum. Bromley 0, Brentford U21 0. Kalan bölümde ben bir gol çıkabileceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şu an 60. dakika 0-0 devam eden bir mücadele. Grup H karşılaşması. İngiltere Trophy Güney Grup H karşılaşması. Bromley 0, Brentford 0, 60. dakikası oynanıyor yine bu karşılaşmanın. Ha 70'e kadar bir gol gelmezse de 1.5 gol üstünü deneyebilir dinleyicilerim. Yani öyle de ideal bir seçim yakalayabilirler. Biraz daha takip edin. Gol çıkmazsa bir golden bahis alabilirsiniz. Tabii ki benim kendi düşüncemdir. Sizin mantık süzgecinizden geçiyorsa, evet olabilir diyorsanız siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Devam edelim. İyi yayınlar Antalya'dan Metin. Bence golcü oyuncular özelinde Arjantin. İlk 11 oluşturmak için de her mevkiyi düşündüğümüzde Brezilyalı oyuncular daha fazla ön plana çıkıyor. Sevgili Metin, yani o zaman hangisini diyoruz? Bak Arjantin'de böyle böyleydi ama Brezilyalı oyuncuları da düşündüğümüzde şöyle olmuş. Yani o zaman kimi seçiyoruz burada sevgili Metin Bey? Arjantin mi diyoruz, Brezilya mı? Bir kararsızlık gördüm sanki ben. İlk 11 oluşturmak için her mevkiyi tabii düşüneceğiz. Ama golcü oyuncular özelinde de Arjantin değil. Brezilya'nın şöyle bir geçmiş tarihine bakın oyuncu anlamında. Ne hücum oyuncuları vardı Brezilya'da. Ne hücum oyuncuları vardı. Ronaldinho değil canım. Ronaldinho'nun öncesine gittiğimizde yani birçok önemli oyuncu var.

birçok önemli dünya yıldızı var. Bir hatırlayın. Bak bir hatırlayın. Abi iyi yayınlar. Brezilya mı Arjantin mi oyuncu mu bilmem ama şöyle iki cümle kurmak isterim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum demiş sevgili Serdar Öz. Bu mesajı gönderen dinleyicim. Şöyle bakalım devamı uzun bir mesaj olmuş. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama hakemlerden ben de şikayetçiyim demiş dinleyicimiz. Galatasaray kazansa da olur olmaz yerde maç koptuktan sonra bile Galatasaray lehine bir penaltı veriliyor ve tüm tadım tuzum kaçıyor benim. Böyle bir futbol beni rahatsız ediyor. Umarım hem Okan Buruk hem de oyuncular kendine gelir ve hakemler de biraz daha iyi performans gösterir demiş. Yani burada hakemlere mi sallıyor dinleyicim, Galatasaray'a mı sallıyor, Okan Buruk'a mı bir eleştiride bulunuyor bilemedim. Hani bir mesaja baktığımızda değil mi? Enteresan. Dinleyicimiz herkese karşı gibi ya burada. Ha, teşekkür ediyorum mesajınızdan dolayı. Teşekkür ediyorum. Ha, Galatasaray'a hakem hatası oluyor mu? Oluyor ama her takıma oluyor. Ben bunu söyleyip aradan çıkarım. Hiç kusura bakmayın. Her takıma karşı hatalar oluyor. Yani sadece 3 büyük 4 büyükleri değil, diğer takımların maçlarını da şöyle bir izlediğinizde, alt liglerdeki maçları takip ettiğinizde zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani hakemler kötü performans gösteriyor. Maalesef gösteriyor. Bunun Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u ya da başka bir takımı yok. Gösteriyorlar. Hakemlerle alakalı sıkıntı yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Tüm kulüp yöneticileri bundan rahatsız mı? Rahatsız. Hemen hemen tüm taraftarlar bundan şikayetçi mi? Şikayetçi. Ama gelinen noktaya baktığımızda da hiç açıklamanın dışında bir şey yaşanmıyor. Ha, kulüplerimiz şöyle bir öneride bulunuyorum her zaman. Diyorum ki madem herkes şikayetçi, bırakın açıklama yapmayı. Aranızda anlaşın. Şimdi bir yerde çalışıyorsundur. Üç kişi bir şeyden şikayetçiyse, değil mi? Ona göre gidersin konuşursun. Ben ona benzetiyorum. Kendi aranızda konuşun, şikayetinizi dile getirin. Ha, şikayetinizi dile getirdiğinizde olumlu bir cevap almıyorsanız da tepki gösterin. Bir hafta maça çıkmasın, hiçbir takım çıkmasın. Normalde resmiyette evet bir cezası var. Bir cezası var maça çıkmamanın. Çok büyük cezası var. Ama düşünsene 18 takımın da o hafta maça çıkmadığını. Çıkmıyoruz. Bu hakem performanslarından dolayı biz maçlara çıkmıyoruz ya da yayıncı kuruluş parası az vesaire. Çıkmıyoruz dediğinde ne olacak? Bence hiçbir kulüp ceza almayacak. İlerisi için başka adımlar atılacak bence. Görkem merhaba, nasılsın? Bir yağmurlu Ankara akşamından selamlar, hayırlı işler demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Bugün Ankara'dan çok dinleyicim var, onu fark ettim. Yok mu İstanbul, İzmir? İzmir'den de mesajlar gelsin. Bak dinleyicilerim şu an hep Ankara. Ağırlıklı olarak Ankara'dan yazıyorlar. Şöyle bakayım. Brezilya çünkü göze hoş gelen bir futbol oynuyordu demiş. Ama konu Brezilya takımı değil. Brezilya ve Arjantinli oyuncuları konuşuyoruz. Hani şu ana kadar futbol tarihinde en çok yıldız oyuncuyu futbola kavuşturan o takım. Brezilya mı Arjantin mi? Bunu soruyorum. Peki devam edeceğim mesajlarla ama şöyle bir Şampiyonlar Ligi maçlarına tekrar döneyim. İlk yarılar tamamlanmak üzere. Hatta tamamlanmış da olabilir. Çünkü Arsenal Koge maçı bitti. Şu an itibariyle 0-0'lık bir eşitlik vardı. İlk 45 dakika an itibariyle tamamlandı. Tamamladığımız bazı maçlar var. Şöyle bakayım. Yanlış bir ifade olmasın. Inter, Haken 1-0 Inter'in üstünlüğü. Bayern Münih, Manchester City bu karşılaşmada da iki takım birer puana razı olmuş. İngiltere Kuzey Grup B mücadelesinde Wigan Athletic Blackpool mücadelesinde benim beklediğim gol geldi. Skor 3-2'ye geldi hatta. Benim beklediğimin de ötesinde bir skor var şu an. Ben bir gole oynayabilirsiniz demiştim de iki gol birden çıkmış. Wigan 3. golü bulmuş. Blackpool'da ikinci golü atmış. Enteresan gollü bir karşılaşma oluyor. York City 1, Rotterdam United 1. Yine 87. dakikası oynanıyor. Bu mücadelenin Bradford City 1, Newcastle United U21. Altını çizeyim. Newcastle United U21. 1 şeklinde 65 dakika geride. Atma yapayım. İddia nokta.

Kayıtlı bayi bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından da çıkan sayfada bir büyüteç var. Büyüteci bakın ve oraya tıklayın. Arama çubuğu gelecek ekrana. Oraya 30 çift 0 97 yazıyorsun birleşik olarak. 30 çift 0 97. Bunu yaz ve enter'a bas. Ardından Uğur Böceği şans oyunları bayisi karşına gelecek ve kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem 20 saniye. Yani çok basit bir işlemden bahsediyorum. Bunu yaptıysan da 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya WhatsApp'tan şu an mesaj gönder. Abi yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız kuponları tarafınıza iletiyor olacak ki canlı kuponlarım var. İlerleyen saatlerde gece uzun benim için. Ben sabaha kadar maçları takip ediyorum. Uyumuyorum. Yayın bitti tamam, Görkem'in işi bitti değil. Eve gideceğim şimdi, sizlere güzel kazanabileceğiniz yani kaybetme ihtimalinin düşük olan kuponları hazırlayacağım. Ha, gelmeyebilir. Bakın garantisi de yok. Onu da söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum sizlerden gelen mesajlar için. Şöyle bakalım, Ömer selamlar demiş. Okudum mesajınızı. Düşünmeniz yeter. Sevgili kardeşim iyi yayınlar. Ben 64 yaşındayım. Brezilya varsa gerisi teferruattır demiş dinleyicimiz. Hiç Arjantinliler yok şu an ya. Birazdan gelir. Abi Messi varken ne Brezilyası? Yayını lütfen tarafsız yap.

Yani bu dediğiniz de olabilir. Onun dışında bilet fiyatları biraz etken. Yani şimdi hiç kimse kusura bakmasın, bilet fiyatları pahalı. Ha, sana bana normal fiyat gelebilir. Bak, sana bana normal gelebilir. Ama çocuğuyla, iki tane çocuğuyla birden maça gitmek isteyen baba ben orada beli bükülebilir. O bilet parası, yol masrafı, orada yeme içme vesaire derken yani zaten birçok para gitmiş olacak. Birkaç bin TL'den bahsetmiyorum. Bayağı bir yüklü parası gitmiş olacak. Ha, ondan da olabilir. Ondan da kaynaklı olabilir. Maçlara gitmiyoruz şundan şundan dolayı demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım. O zaman ne kadar Messi'ci olsam da Brezilya diyorum. Çünkü forvet dışındaki pozisyonlarda bana göre Arjantin'den daha fazla yıldız ismi mevcuttu. Özellikle 90'lar 2000'lerin başında demiş dinleyicimiz. Devam edelim. Brezilya diyorum çünkü defansif oyuncular açısından Arjantin çok büyük yıldızlar çıkaramadı. Ama Brezilya öyle değil. Roberto Carlos, Cafu, Marcelo daha birçok stoper çıkardı demiş. Bu da doğru. Bak, bakış açısı güzel. Görkem, iyi geceler. İzmir'den Galatasaraylı Yalın. Objektif olarak konuşacağım demiş. Daha önce objektif değil miydiniz? Sevgili Yalın Bey. Yok canım, şaka yapıyorum. Taraftarlar olarak bilemem ama hakemden şikayet edecek son kulüp bence Galatasaray'dır diyor. Okan Buruk ve yönetim sezona Bernardo Silva ve Bruno Fernandes ile başlayıp orta sahaya takviye yapmayan, orta sahadaki tüm yükü 2-3 futbolcuya yıkan Osimhen'i yedeklemeyen Galatasaray yönetimi ve hocası en büyük suçludur. Takım futbol oynamıyor. Osimhen yoksa çok yazık oluyor koskoca camiaya demiş bir Galatasaraylı dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Ha, ben bir konu belirledim. Sizler görüşlerinizi aktarıyorsunuz, o ayrı. Ama genel farklı görüşleriniz varsa futbolla alakalı, basketbolla alakalı olur, milli takımımızın maçları var, skor tahminleriniz olur. Onları da bana yine WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz diyelim. Kısa bir ara mı? Peki, kısa bir araya gidiyorum. Çayımı alacağım, biliyorsunuz yağmur yağıyor. Ha, bulunduğum yerde klimayı açtım. Şöyle bir sıcak atmosfer yaşatıyorum kendime de. Bir saat sonrasını düşündükçe yine bir ellerim bir üşüyor. O yüzden sıcak bir çayımı alıyorum. Sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de mesajlarla katılım göstermeye devam edebilirsiniz.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlara birazdan döneceğim ama Türkiye-Fransa karşılaşmasıyla alakalı tabii yine birkaç laf söylemek isterim. Daha 3 gün var bu mücadelenin başlamasına. Uluslar Ligi A Ligi grubu karşılaşması. Fransa, İtalya, Belçika ve Türkiye aynı grupta yer alıyor. Yani rakiplerimiz zor. Şimdi bu grupta oynayacağımız diğer takımların kadro kalitesine baktığımda tavşadan, aslında burada nasıl bir tabir kullanabilirim onu da bilmiyorum ya, şapkadan tavşan çıkarsın Montella hoca ve Türkiye Fransa'yı mağlup etsin, sonrasında İtalya'yı yensin, Belçika'yı mağlup etsin, 9 puan muhteşem olur. Bir de işin gerçekliği var tabi. Dünya Kupası performansı. Şimdi milli takımın performansından memnun muyduk? Değildik. Değildik. Burada da ben Fransa karşısında yani milli takımımızın tabii ki kazanmasını istiyorum. Bunu söylerken zorlanıyorum. Yani Türkiye konusunda o kadar fanatik davranıyorum bakın. Diyorum ya, ben normal kulüp takımlarımızın Avrupa maçları bile bana milli takım karşılaşması gibi geliyor. Şimdi milli takımımızın bir maçı Fransa karşısında. Hani kazanmayı çok isteyen biriyim. Ama işin gerçeklik boyutuna dönecek olursak, yani dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran bir Fransa. Ya biz bakıyoruz hücum hattında kim oynayacak? Kerem mi oynar, Barış mı oynar? Deniz oynamaz. Deniz oynatmaz. Ha, üç büyüklerden birine transfer olduğu için, şimdi Galatasaray'a transfer olduğu için de oynayabilir. Bak öyle de bir durum var maalesef. Yani milli takım kadro seçimlerinde hocalarımızın böyle yaptığı, böyle durumlara şahit olduğumuz birçok sezon gördük. Karşılaşma gördük. Deniz Porto'da oynasaydı belki kadroyu almaz, ilk 11'i almaz. Ama Galatasaray'da oynuyorsa alır. Ya da Fenerbahçe'de oynuyorsa alır. Beşiktaş'ta oynuyorsa alır. Böyle bir durum maalesef. Ya bunlardan daha yetenekli oyuncularımız var mı? İlla ki vardır. Ama biz gençlere yatırım yapmıyoruz ve çıkartamıyoruz. Fransa milli takımına bakın şimdi. 1,5 milyar euroluk bir piyasa değeri olan milli takımdan bahsediyorum. 1,5 milyar dolar. Rakam bile enteresan değil mi? Yıldız oyuncular. Ha, tek şansımız ne olur? Burada 2-3 oyuncunun oynamamasını bekliyorum ben Fransa milli takımında. Ona benzer forumda yazılar gördüm. Fransa basınında özellikle buna benzer haberler gördüm. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Sadece onlara göre bir yorum yapmaya çalışıyorum. Mbappe oynarsa

ne olur diyor mesela dinleyicim. Yani Mbappe değil biz kimi oynatacağız? Hücum hattında kimi oynatacağız? Daha o sorunun cevabı yok. Savunmada kim oynayacak? Abdülkerim mi oynayacak? Çok yavaş kalıyor. Bunu kulüp takımında gösterdiği performansa zaten anlıyoruz. Şimdi nereden bakarsan bak kötü bir zamanda karşılaşıyoruz Fransa milli takımıyla. Dünya Kupası'nda çok kötü oynayan bir milli takım, Fransa milli takımı da yine beklentileri karşılayamamış olsa da Fransa Fransa'dır. Kadrosunda sadece Mbappe yok, ne yıldızlar var yani, say say bitmez Fransa'nın hücum oyuncularını özellikle. Bir de bizim oyuncularımıza bakıyorum. Ha, küçümsemek istemiyorum tabii ki. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ama realist yorumlayacaksak aramızda çok fark var. Kalite farkı çok büyük. Fransa maçın favorisi. Ha, kazanmak için ne yapabiliriz burada? Hiç kazanmaya girmeyelim. Orta sahayı kalabalık ve savunma hattını kalabalık tutarak belki Fransa'nın hızlı geçişi oyununu biraz yavaşlatabiliriz. Çok hızlı pozisyon alabilen, hücuma çıkabilen bir takım. Araya atılacak toplar, araya kaçacak futbolcuları, yani enteresan bir takım. İzlediniz mi bilmiyorum daha önceki karşılaşmaları. Ben mağlup olduğu bir maçı hatırlıyorum, İspanya mücadelesi. Hatırlıyorsunuzdur, 2-0 İspanya kazanmıştı Dünya Kupası yarı final mücadelesi. Hani o maçı kaybettiler ama oynadıkları oyun muhteşemdi. Muhteşemdi. Birçok pozisyona girdiler. Önemli gol pozisyonları yakaladılar İspanya karşısında. Ama şanslı olan takım o dönem İspanya'ydı. Yani say say bitmiyor. Mbappe, Barcola, Dembele, Olise, Rabiot, Saliba var, Kante. Yani savunma kurgusuna bakalım yine. Cagne oynuyor sol bekte. Saliba. Bu oyuncular... Kolay kolay hata yapmayan oyuncular. İşimiz gerçekten zor Fransa karşısında. Uzun uzun konuşuruz tabii ki ilerleyen günlerde. Daha 3 gün var bu karşılaşmaya. Ha, Görkem abi kim kazanır bu maçı? Yener miyiz Fransa'yı? Dediğiniz için de şöyle kısaca bir değinmek istedim. Zor. Hani duygusal bakacak olursak evet Fransa'yı yeneriz. Ne kadar inandırıcı oluyor bilmiyorum. Ama Fransa'nın oyununu bozmamız gerekiyor öncelikli olarak kazanmak istiyorsak. Fransa'nın kendi oyun şablonundan başka bir oyuna çekmemiz gerekiyor onları. Yoksa biz kendi bildiğimiz oyunu oynayıp Fransa'yı da serbest bırakırsak, onlar da kendi oyununu oynarsa sonu hüsran olur. Montella'nın öncelikli olarak Fransa'yı bozması gerekiyor. Oyununu bozması gerekiyor. Artık Mbappe'ye top geldiğinde iki kişi mi basar, üç kişi mi basar bilemiyorum. Kanatları mı kapatır, merkezi kalabalık mı tutar onu bilemem. Bir şekilde Fransa'nın iyi olduğu yönler. Araya çok çabuk top atabiliyorlar, hızlı çıkabiliyorlar. Orta alanda pas bağlantılarında çok etkili bir takım. Toplu oynama yüzdesi çok yüksek olan bir takım. Ayağı pası seviyor, hazırlık pası yapmayı çok seviyor. Ön alanda baskı kurarız, orta sahayı kalabalık, savunmayı kalabalık tutup yine beklerimizi de biraz... İleri çıkardığımızda o pozisyon alma yeteneklerini belki biraz köreltebiliriz. Hani öncelikli olarak biz ne yapacağımızdan çok Fransa'nın yapması gerekenleri yaptırmamamız gerekiyor rakibimize. Oyunu 0-0'da götürmemiz çok kıymetli olacaktır. Sonrasına bakarız. İlerleyen dakikalarda ne olacağına bakarız. Ama öncelikli olarak dediğim gibi savunmaya ve orta sahaya çok ama çok önem vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Diyelim ve şöyle bir mesajlarınıza döneyim. Tekrardan neler yazıyor dinleyicilerim. Geçen gün Instagram'da bir video görmüş. Milan çıktı karşıma. Eski bir mücadelesi. Kadrosunda Kaka, Pato, bir de bana göre dünyanın en yetenekli oyuncusu Ronaldinho vardı. Bu bile bazı tartışmaları bitirmeye yeter bence. İzmir'den Yalın Bey. Ha, dünya futbol tarihinde daha fazla futbola kazandırılmış, yetenekleri kazandırılmış ülke, siz Brezilya diyorsunuz o zaman benim anladığım. Hani Arjantinli dostlarımız bugün Arjantin'i savunmuyor. Onu fark ettim. İyi yayınlar İzmir'den Umut. İzmir'den gelen bir mesaj daha. Umut Bey diyor ki, bence karşılaştırma için Arjantin yanlış. Almanya varken, İngiltere varken sadece Messi ve Maradona'sı olan Arjantin Brezilya'ya rakip bile olamaz. Ha, diğer ülkeler de olamaz ama en azından ikiden fazla isimleri var demiş. Böyle bir ağır göndermede bulunmuş dinleyicimiz. Arjantin ne alaka abi? İngiltere daha iyi. İngiltere'den hangi oyuncu çıktı ki ya daha önceki yıllarda? Çok eskilere gidiyorum. Bak, futbol tarihi diyorum. Dünya futbol tarihi. Son 10, 15, 20 sene, 25 senesinden bahsetmiyorum.
50 sene

60 sene 80 sene öncesinde Arjantin ve Brezilya abi benim için farklı iki ülke takımı. Yani bu ülke takımlarını sıralamaya sokarsak ben bu iki takımı ilk iki sıraya yazarım. Ha şampiyon olmuşlar, kötü oynuyorlarmış, ona bakmıyorum. Futbol tarihinde yaptıkları ortada olan iki milli takımdan bahsediyorum.

Fransa-Türkiye maçının ertelenmesini mi istiyor? Demek ki çekiniyorlar bizden. Yani pek çekindiklerini sanmıyorum, öyle söyleyeyim. Yani Fransa milli takım, dünyada hiçbir takımdan çekineceklerini sanmıyorum. Ha, biz çekiniriz anlamı da çıkmasın buradan. Biz istediğimiz kadar rakibimizden daha düşük bir bütçeli takım olalım. Bizim daha az yıldızımız olsun. Daha önceki turnuvalarda ümit vermeyen bir oyunumuz olsun. Biz de Türkiye'yiz. Yani çılgın Türkleriz biz. Gideriz, hiç beklemediği bir anda bir takımı mağlup ederiz. Tüm dünya basını bizi konuşur. Daha önceki yıllarda yaptık. Onu hatırlayın. Fransa'nın bizden çekindiği falan yok ama bizim de rakibimizden korktuğumuz yok. Çıkacağız, mücadelemizi edeceğiz. Ha, kaybedelim sorun değil. Ama gerçekten o forma terlesin. O bayrağımızın yer aldığı forma terlensin. Çamur olsun. Sertlikten kaçmayalım. Ya, mücadele edelim. Onu istiyorum. Benim o karşılaşmadan tek beklentim bu olur. Yoksa kazanınca sana Dünya Kupası'nı vermeyecekler ya da kaybettiğinde dünyanın sonu değil. Sonuçta rakibin Fransa canım, tabii kaybedebilirsin. Bugün İspanya da Fransa'ya kaybedebilir. Brezilya, Arjantin de Fransa'ya kaybedebilir. İngiltere de kaybedebilir. Bu normal. Bizim çıkıp gerçekten mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bunu çok istiyorum. Skoru takip etmeyeceğim zaten maçı takip ederken. Skordan bağımsız olarak o mücadeleyi izlemeye çalışacağım. Mücadele gücümüzün en üst seviyede olmasını temenni ediyorum. İyi yayınlar Görkem Bey. Peki devam yok mu mesajın ya? Yok değil mi? Sadece iyi yayınlar. Peki. Amerika'daki dinleyicime selam göndereyim. Peki afiyet olsun. Çok yiyorsunuz ama ya bu aralar yağlı yemeklerden uzak durun. Bak ben yedim neler oldu. Yemeyin. Yağlı yemekleri yemeyin. Belli bir süre yemeyin. Gerçi geçen gün rejimimi bozdum ya. Dayanamadım. Yani canım bir tantuni çekti gece yarısı. Eve giderken şöyle saat 2.30-3 civarında açık bir tantuni dükkanı da buldum. Dedim abi yap. Yağlı mı olsun diyor. Dedim abi yağlı olsun. Madem diyeti bozduk yağdan da kaçmayalım. Tutamadım kendimi. O yüzden yemek fotoğrafı falan göndermeyin. Şu an için göndermeyin en azından. Yine bir rejim içerisindeyim. Kilo vermem gerekiyor. Real Madrid'in 2 golünü bekliyorum abi. İyi yayınlar. Peki teşekkür ederim. Real Madrid Paris Saint Germain karşısında 1-0 önde. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Real Madrid'in ama Paris Saint Germain tek kareye çevirdi o maçı. Onu da söyleyeyim. Daha etkili, daha fazla pozisyon üreten takım Paris Saint Germain. Kadın futbolunda zaten Paris Saint Germain'i de ben oldukça beğeniyorum. Beğendiğim takımlardan biri. Nantes'ı 1-0'lık skorla geçti Fransa Ligi'nde. Strasbourg'u yine 2-0'la mağlup etmeyi başardı Paris Saint Germain. Onun öncesinde Lens'i 2-0'lık skorla geçti. Daha öncesinde Frankfurt'u da 5-1'lik skorla mağlup etti. Yani çok enteresan bir takım. Ha, gollere gebe bir karşılaşma. Şimdi Real Madrid 1-0'ı korumaya yönelik oynamaz. Şu an öyle gözükse de o Real Madrid'in öne çıkmamasının sebebi biz 1-0'ı koruyalım değil. Paris Saint Germain çok iyi bir takım. Ki Real Madrid kalesinde de gol gören bir takım. Daha önceki maçlarını hatırlıyorsunuzdur. Kadınlar futbolunu takip ediyorsanız. Deportivo maçında bir kalesinde gol görmedi. Onun öncesinde şöyle bir bakalım. Kalesinde gol gördüğü bir maç Valencia karşılaşması. 3-1 kazandılar ama kalede gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı mağlup etti Real Madrid. Yine kalesinde bir gol gördü. Onun öncesinde de Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Yani gol atan ama kalesinde gole kapatamayan bir takım. Dakikalarda 57'yi göstermekte. Ya sanki risk alacağım gibi, ben 2.5 gol üstünü önereceğim gibi şu an Radyospor dinleyicilerine. Ha, ne kadar oran tatmin eder, ne kadar sizi tatmin edebilecek bir oran karşılar onu bilemiyorum. Ama 2.5 gol üstü olabilecek bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol varın da gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü kadınlar futbolunu ben takip ediyorum. Yani

Madrid'i biliyorum. Paris Saint-Germain'i yakından takip ediyorum. Paris Saint-Germain'in gol atamadığı maç yok. Real Madrid'in de kalesini gole kapattığı maç sayısı çok az. Yani öyle bir mücadele. Şu an 57. dakikadan çıktık. 58. dakikadayız. Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0. Diğer mücadelemiz Arsenal Koge karşılaşması. Burada da 0-0'lık yine bir eşitlik söz konusu.

Devam ediyorum. Ne demiş dinleyicimiz? Abi totem. 2,5 gol üstü lütfen. Hatta olursa 3,5 gol üstü. Peki. Hadi ben 4,5 gol üstü yapıyorum ya. Arttırıyorum. Var mı arttıran? 5,5 gol üstüne çıkartalım mı maçı? Yani keşke dediğimiz olsa. Hani tamam istiyorsunuz da. Yani şu an Paris Saint Germain'in bir golüne bakar. Daha uzun bir süre var. Niye bu kadar stres yaptı dinleyicim ya? Yarıyor dinleyicilerim. Şu ana kadar dünya futbol tarihinde Arjantinli oyuncular mı yoksa Brezilyalı oyuncular mı ön plana çıktı? Bunun cevapları geliyor. Ne demiş? Şöyle bir bakalım. Brezilya'nın geniş bir havuzu olabilir ama Arjantin futbolunun zirve noktasındaki en saf elmasları üretmeyi başardı. Örnek olarak da Lionel Messi'nin 8 Ballon d'Or'luk kariyeri ve oyun zekası hiçbir yetenek kıyasıyla ölçülemez. Sana da iyi yayınlar diliyorum kardeşim demiş. Yani ben az önce Brezilya dedim diye tepkimi gösterdi anlamadım ki. Arjantin futbolu hiçbir ülke futboluyla kıyaslanmaz demiş. Özet geçmem gerekirse peki teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım Batistuta'yı hatırlayan var mı diyor dinleyicim Serdar Bey. Öldürücü şutları ve Agüero'nun da ceza sahası bitiriciliği. Arjantin'in gol yeteneğinin birer kanıtıdır. Bu ülke en zor anlarda bile sorumluluktan kaçmayan vizyoner liderler yetiştirir demiş. Ya ben de öyle biriyim yazacaksınız diye tahmin ettim ya. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hani Arjantin'den mi geldi bu mesaj? Arjantin'i bir Arjantinli bu kadar övmüyordur. Arjantinli birine sor. Kendi futbolunu bu kadar övmüyordur ya. Baksana son cümlesi çok dikkat çekiyor. Bu ülke en zor anlarda bile sorumluluktan kaçmayan vizyoner liderler yetiştirir. Tabii ki de Arjantin demiş dinleyicimiz. Hadi bakalım. Arjantin'in hangi köyünden dinliyorsunuz acaba? Merak ettim ya. Onu da yazsanıza. Lütfen. Çok merak ediyorum onu. Tarihe damga vuran Maradona. Eliyle attığı golle fakat futbolcu olarak bize Alex'i kazandıran Brezilya. Daha iyi. Öyle yok. Öyle ona geçelim. Öyle yok. Bir tane seçeceksiniz. Arjantin'de şu oyuncu vardı. Hayranıydım ama Brezilya'dan da şöyle bir güzellik geldi ya. Hadi Brezilya diyorum. Hani öyle bir şey yok. Bir tane seçme hakkınız var. Teşekkür ediyorum. Evet Messi dünyanın en iyi futbolcusu olabilir ama bir sorun bakalım. Messi'ye futbolu kimden öğrenmiş? Ronaldinho'dan olabilir mi? Yani Messi'ye öyle bir soru sorma imkanım olsa bunu sormazdım emin olun. Yani bunu sormazdım. Soracağım daha başka sorular olurdu Messi. Messi'ye. Ne demiş bir de dinleyicimiz? Yine Messi fanları toplandı. Portekiz desek olur mu abi? Olur. Portekiz de diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ronaldocular sessiz kalıyor abi. Lütfen. Messi'ye uygun bir yayın mı yapıyorsun demiş. Ben Messi hayranıyım zaten biliyorsunuz canım. Hani Ronaldo mu Messi mi dendiğinde ben sürekli Ronaldo diyorum. Ben bunu biliyorsunuz. Bu konu üzerinde son mesajlarınızı alacağım. Birazdan farklı bir konuya dahil olabilirsiniz. İddiada güzel karşılaşmalarımız var. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Az önceki dinleyicim yine güzel bir cümle kurmuş bak. Bilmiyorum şiirsel yazıyor bu dinleyicim artık. Arjantinli oyuncular sahada savaşırken Brezilyalılar top ayaklarındayken adeta masal anlatırlar. Zico'nun pas zekası ve Ronaldinho'nun gülümseyerek attığı çalımlar çok yetenekli olabilir ama Arjantinli oyuncular her zaman sahada savaşmıştır. Brezilyalılar gibi türbünlere oynamamıştır diyor. Aa çok enteresan. Bu dinleyicimizi merak ettim ya. Çok enteresan şeyler yazıyor. Peki sakin olun. Siz bir süre bir dinlenin. Bir suyunuzu için, kahvenizi için, varsa çayınızı için artık hangisini içiyorsanız. Bir 10 dakika sonra tekrar mesaj gönderin. Çünkü çok şiir.

Kişisel mesajlar atıyorsun. Ha, güzel, hoşuma gitmiyor değil. Şöyle bakalım abi, iyi yayınlar. Galatasaray bu sene ne yapar demiş. Nerede? Yani, ligde mi? Bilemiyorum, göreceğim. Göreceğiz. Da niye sadece Galatasaray ya? Galatasaray'ı değerlendirdik uzun uzun. Şimdi tekrardan Galatasaray'a bir değerlendirme yaparsam da hani diğer takım taraftarları abi bizi niye değerlendirmiyorsun diyebilir. Yani konumuz değil şu an Galatasaray. Onu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ın oynadığı futbol güven veriyor muydu? Hadi onu da söyleyeyim de, vermiyor. Galatasaray'ın savunma tandemi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da gerisinde. Hatta Trabzonspor'un da gerisinde. Sanchez ve Abdülkerim ikilisi bence dört büyük arasındaki en kötü ikili. Benim kendi görüşüm. Burada Galatasaray düşmanı değilim ya da bu oyunculara bir garezim yok. Ha, beğendiğim isimler ama diğer takımlarla kıyasladığımda savunma tandemi, stoper tandemi diyorum. En kötü olan takım Galatasaray. Hücum konusunda da en iyi takım Galatasaray demiyorum. Bak diyemiyorum, en iyisi Galatasaray diyemiyorum. Çünkü çok iyi dersem Osimhen'in alternatiflerinin de olması gerekir. Osimhen olmadan da takır takır gol atan bir takımın olması gerekiyor. Öyle bir takım var mı? Yok. Ha, Osimhen bireysel olarak değerlendirirsek tabii ki Türkiye Ligi'nin en iyisi. Ha, bu konuda itirazı olacak bir futbol sever yoktur herhalde. O daha önceki sezonlarda da ben aynı mikrofonda eleştirdim. Osimhen'i eleştirdim. Hani Avrupa'dan niye teklif gelmiyor? Ya Avrupalı bir takım Barcelona aldı onu. Şimdi Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklardan yola çıkıyorum. Barcelona'nın hedefi ne? Lig şampiyonluğu. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Çeyrek finalde falan elenince Barcelona'da tepki oluyor taraftarlarda. Bakın öyle bir konu var. Şimdi aldın, en kritik dönemdesin sen. Çeyrek finali geçtin, yarı finaldesin. Yarı final maçının başlamasına 10 gün gibi bir süre var. E gidiyor Eibar karşısında Barcelona, Osimhen sakatlanıyor ve bir ay oynamıyor. Şimdi böyle bir oyuncuya yatırım yapılır mı? Bak bunu da tartışabiliriz. Sakatlık konusunda güven vermeyen bir profil Osimhen. Ya çok fazla depar atıyor, gereksiz depar atıyor. Belki de en iyi olduğu yönlerden biri bu. Eyvallah, ama çok gereksiz yerlerde depar atıyor. Başakşehir mücadelesinde ya gerek yok. Zaten topu kazanma ihtimalin yok. Tamam, hırslı oyuncusun, taraftarların hoşuna gidiyor ama gereksiz yerde gereksiz deparları atarsan da böyle sakatlıklar yaşarsın. Daha önce yaşadın. Hani ders alıp ikinciye yapma, üçüncüye yapma ama Osimhen bunu yapmaya devam ediyor. Osimhen'i eleştirmiyorum. Ama belki de başka bir Avrupa kulübüne öyle muhteşem bir bonservis bedeliyle transfer olmama sebebi budur diyorum. Hani ben kulüp başkanı olsam, iyi bir yatırım yapacak olsam bakarım CV'sine daha önce sakatlandı mı? Şimdi Galatasaray'ın en lazım olduğu noktada sakatlık yaşıyor. Olsaydı ben Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sporting Lisbon karşısında 3-1 mağlup olmayacağını düşünüyorum. Kocaelispor maçını daha farklı kazanacağını düşünüyorum. Ama Süper Lig'de yaşanılan bir kayıp var. Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilmiş bir hafta. 3 puan gitti. Belki bir puan alırdı Galatasaray ki o 25 dakika baskı kurduğu yerde çok hava topu geldi. Deniz müdahalede bulunamadı. Hatırlayın, ikinci yarıda da bu gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz yine ilk yarının etkisiz isimlerinden biriydi o bölgede. Yani iş böyle olunca da en iyi hücum performansı Galatasaray'ın diyemiyorum. Çünkü arkasındaki ya da yanındaki oyuncular onu tamamlamıyor. Onun yokluğunda devreye giremiyor. Leroy Sané giremiyor. Leo giremiyor. Ya da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Torreira. Hiç fark etmiyor. Hücum performansı Osimhen olmadıktan sonra Galatasaray'ın düşüyor. O yüzden ilk sıraya yazamam hücum konusunda. Kimi yazarım? Beşiktaş'ı yazarım. Beşiktaş'ın hücum futbolcuları, forvet oyuncuları bana güven veriyor. Bir sakatlık olmadığı takdirde. Onu da söyleyeyim. Peki beni Süper Lig konusuna dahil etmeyin ya. Etmeyin. Birazdan bir Fenerbahçeli dinleyicim yazar. Şimdi oradan da iki cümle, üç cümle derken konu bambaşka yerlere gider. Ya bugün Süper Lig takımlarını pek değerlendirmiyorum.
Brezilya'dan çıkan oyuncuları yazmış dinleyicimiz. Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Neymar. Var mı arttıran diyeyim ben de. Arjantin'de bu kadar.

Oyuncu çıktı mı? Çıktı tabii ki. Daha fazlası bile çıkmış olabilir. Teşekkür ediyorum mesajınızdan dolayı. Şöyle bir eriteyim mesajları. Sonra iddiadaki karşılaşmalarla devam edeceğiz. Ne demiş dinleyicimiz? Brezilya'nın Bonitos'una karşı Arjantin'in taktiksel dehası ve sarsılmaz oyun karakteri her zaman daha ağır basar. Divaria'yı hatırlıyorsunuzdur demiş dinleyicimiz. Büyük finallerdeki büyüleyici performansı bu saf yeteneğinin en yakın örneğidir. Sana da iyi yayınlar diliyorum. İçimdeki Brezilya aşkını tekrardan ortaya çıkardın. İyilik mi yaptın bilmiyorum demiş dinleyicimiz. Yani öyle bir niyetim yok. İyilik mi kötülük mü artık onu siz karar verin. Ona siz karar verin. Benim sorduğum soru basit. Konumuz belli. Çok basit. Brezilya ve Arjantin'i öncelikle gözümüzün önüne şöyle bir getiriyoruz. Ve futbol tarihi 20 sene, 50 sene, 60 sene hiç fark etmez. Ya da günümüz. Ya bu size kalmış. Diyorum ki dünya futbol tarihinde en fazla yetenekli oyuncuyu, en fazla yıldız oyuncuyu hangi ülke çıkardı? Hangisi daha fazla çıkardı? Brezilya mı, Arjantin mi? Mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Ben de okumaya devam ediyorum. Bir tarafta futbolu karnavala çeviren Brezilya, diğer tarafta ise sahaya ruhunu ve dehasını koyan bir Arjantin var. Bu iki ülkenin yetenek savaşı futbol tarihini güzelleştiren en büyük rekabettir. Sana da iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Ronaldinho'yu seven ne kadar çok dinleyicin varmış. Bence senin kendi adamların olabilir onlar demiş. Yani Ronaldinho yazan arkadaşlar benim adamlarım değil. Ya da varsa aramızda kal, söylemeyin. Ben Görkem'in adamıyım demeyin ha. Ben çok Ronaldinho'yu övüyorum çünkü konu açılmışken devamlı bir Ronaldinho diyorum da burada yazan arkadaşlarımın hiçbirini tanımıyorum canım, tanımıyorum. Ki benim etrafımda Ronaldinho'yu seven arkadaşım yok. Hani işin gerçek olduğunu öyle size aktarmaya çalışayım. Benim etrafımda Ronaldinho'yu seven insan yok, futbol sever yok. Ha Ronaldinho'yu seviyordur da dünyanın en iyi oyuncusu Ronaldinho'dur diyecek tarzda bir arkadaşım yok. Yok yani. Peki Real Madrid'in hadi bari bir golü gelsin. İyi yayınlar. 1-0. Herkes bu maçtan gol bekliyor. Enteresan. Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması. Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0. İkinci dakikada geldi gol. Sonrasında bir daha yok. Tabii erken gol. Erken dakikada böyle olunca biraz sorun yaşayabiliyoruz. Benim de en çok korktuğum konulardan biri bu. Sizlere önerdiğim bir karşılaşmada ilk 5 dakika gol olunca bir tedirgin oluyorum. Oluyorum. Hepimiz oluyoruzdur ya. Bahis severlerin ortak noktası bu. Şu an 70. dakika 1-0 Real Madrid önde. Arsenal Koge mücadelesi de 0-0 devam ediyor. Hani kadınlar bugün bizi üzecek gibi. Yani ben onu artık kendimi alıştırmaya başladım. Çünkü 70 dakika geride kaldı. 1,5 gol üstü olan maç yok. Şu an canlıdaki iki karşılaşmayı baz aldığımızda biri 1-0, diğeri de 0-0 devam ediyor. Bakalım son bölümde bir sürpriz yapacak mı kadınlar? Umarım yapar. Çok gol bekleyen kişi var, onu fark ediyorum. İskoçya Challenge Kupası lig aşaması maçlarına şöyle bir bakalım. Yine burada da goller geliyor. Formartine United 3, Mortorese 1, 82. dakika. Forfar Atletik 0, yine Peterhit 1, burada da 85. dakika. Son olarak da kimi söyleyelim? Forfar'dan gol bekliyorum, peki attırmaya çalışırız. Alyo Atletik 4, Hibernian B 1, 88. dakikaya girdik. Gece seansından bir iki maçı verecek misin? Vereceğim. Bunları hatırlatayım. Birazdan paylaşımlarım gelecek. Sosyal medyadaki arkadaşlarımız bunları paylaşmaya gayret gösteriyor. Ki canlı kuponlarımı ben kendi ellerimle paylaşıyorum. Sizin yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Değiştirdikten sonra da 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj atıyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken işlem. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim diyorsunuz. O numaraya mesaj atıp ve o an bir kuponum varsa da arkadaşlarım tarafınıza anında kuponlarımı iletiyor. Bir bakın derim. Çünkü gün içerisinde kazandıran kuponlarım oluyor. O konuda kendime güveniyorum. Kupon konusunda kendime oldukça güveniyorum, iddialıyım.
Her ikisi de Dünya Kupası'ndan elendi demiş. Evet, elendi ama bu oyuncu bazında değerlendirirsek dünyanın en kötü

futbolcularını çıkartan iki ülkede diyemeyiz herhalde. Galatasaray Barcelona ne demiş dinleyicimiz, maçına kalp dayanmaz. Bu kadro ve futbol ile bakalım ne göreceğiz. Bakalım ne göreceğiz, ben de merak ediyorum. Umarım güzel şeyler görürüz, yani temennim bu. Görkem Bey iyi yayınlar. Ben de ancak işim bitti yeni dinlemeye başladım. Selamlar saygılar sunuyorum demiş. Ya merak ediyorum, ikinciye de mesaj yazmıyorsunuz. Ya 56 tane mesajınız var, neden babanız nasıl diye soruyorsunuz. Ha sorun, şikayetçi değilim de merak ettim ya, merak ettim. Çünkü yayında bir de bana Görkem nasılsın demiyor dinleyicilerim. Ha dinleyicilerimi de şimdi böyle tabii zan altında bırakmayayım. Onlar bile bana nasılsın demiyor. Siz niye babamın nasıl olduğunu soruyorsunuz. Çokça selamlar saygılar gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum demiş. Seviliyorsun abicim İzmir'den Çorumlu Mustafa. İzmir'e geleceğim Çorumlu Mustafa. İzmir'e bir gün geleceğim. Boyoz yiyeceğim. Boyoz yiyeceğim. Çok merak ediyorum boyozu. Hiç yemedim hayatımda. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizde neler var. Buna gerek yok. Peki geç onu. Ondan sonra ne demiş dinleyicimiz? Gece kuponlarını bekliyorum abi. Ben üye oldum bu arada demiş. Hoş geldiniz. Aramıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Kuponlarım o numara üzerinden dakika olarak paylaşılıyor. Yani ben bir kupon paylaşırsam anında tarafınıza iletilmiş oluyor. Hiç merak etmeyin. Saniye saniye. Gece saat kaç olursa olsun. Ya, gece kuponlarımı ben kendim paylaşıyorum. Yani buna da bir bilgi olarak paylaşmış olayım. Merak ediyorsunuz. En çok Instagram'dan gelen sorulardan biri bu. Abi gece kuponlarını nasıl göreceğim? Gece uyuyor musun? Gece uyuyorum da uyumadan önce birçok karşılaşmayı sizlere sunuyorum. Gece seansındaki karşılaşmalar daha çok ilgimi çekiyor. Öyle söyleyeyim. Ha, soru ve görüşünüz varsa da Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Yoldasınızdır, olabilir. Numarayı kaçırırsınız, bayi kodunu kaçırırsınız. Yazarsanız ben size geri dönüş sağlamaya çalışacağım. Instagram'da adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Diyelim şöyle bakalım.

Brezilya Arjantin konusunu bitiriyorum. Ya Brezilya kazandı. Şöyle bir gelen mesajların çoğunluğuna baktığımda en iyi futbolcular hangi ülkeden çıktı? Ama bu iki ülkeyi baz alıyoruz. Brezilya mı Arjantin mi diye sorduk. Ya gelenlerin %75, hani ölçüm yok elimde, ölçmedim ama göz kararıyla diyeyim. Göz kararıyla ben Brezilyalı dinleyicilerimin daha fazla mesaj gönderdiğine şahidim şu an itibariyle. Brezilya diyen dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Ben de çünkü bir Brezilya tarafında yer aldım bu soru özelinde. Şimdi gelelim totemlerimize. Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarda dediklerim takır takır. Planlar işliyor. Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1'e geldi. Real Madrid'in gol yemediği maç yok. Paris Saint-Germain'in de gol atamadığı maç yok dedik. Şu an skor 1-1. 76. dakikadayız. Bir gol daha denenebilir. Ha gelir demiyorum. Radyo Spor dinleyicilerine özel. Ben geleceğini düşünüyorum. Canlı da şu an oran nedir onu da bilmiyorum. Bir bakın. Sizi tatmin ediyorsa Real Madrid Paris Saint-Germain UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesi. 1-1'lik eşitlik var. Kalan bölümde ben bir golün daha çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Arsenal Koge mücadelesi golsüz devam ediyor. Bu da ilginç karşılaşmalardan biri. Henüz gol sesi çıkmamış. Şöyle bakalım diğer maçlarda neler oluyor. İyi yayınlar diyen dinleyicimiz. Peki onu birazdan söylerim. Birazdan onu söylerim. Aman onu karıştırmayın. Onu karıştırmayın. Abi istek gönderdim. Göndermeyin ya, istemiyorum istemiyorum. Yani şöyle takipçi sayım bayağıdır aynı. Söylemiyorum ama Instagram kullanıcıları da beni takip etmiyor. Yapacak bir şey yok. Radyo Spor'u da sosyal mecralardan lütfen takip etmeyi unutmayalım. Bu da önemli detaylardan biri. Peki şöyle bakalım. Spor Toto oynuyor musunuz hiç? Oynamıyorum ya. Spor Toto oynamıyorum ama biz yine Spor Toto ile alakalı da kuponlar paylaşıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bizim tahminlerimizi aldığında zaten otomatik olarak bir Spor Toto kuponu çıkmış oluyor. Öyle bir şansını deneyebilirsiniz ama ben oynamıyorum. Ben Spor Toto uzun zamandır oynamıyorum. Ya şimdi 14'te kalırım,

enteresan bir şekilde o bir maçım gelmez falan, hiç gerek yok. Tansiyonum yükselir, şekerim artar, ne oluyor artık, değişik şeyler oluyor. Hiç gerek yok öyle, hiç gerek yok. Ben iddiadan devam, iddiadan devam. Şöyle mesajlarımızı eriteyim bir kez daha. Abi iyi yayınlar. Galatasaray için söylediklerine katılıyorum. Savunma olarak en kötü takım Galatasaray olabilir 3 büyük arasında. Ama hücum olarak da bence Galatasaray en iyisi. Bunu attıkları gollerde de görebilirsin. Hele Osimhen geldiğinde Galatasaray'ı kimse tutamaz. Sana da iyi yayınlar diliyorum demiş. Fransa'yı 3-0 yeneceğiz. Bu mesaj da burada dursun diyen bir başka dinleyicimiz. Peki dursun bakalım. Umarım yeneriz. Hani ben işimizin zor olduğunu düşünüyorum demiştim. Bir sürpriz çıkartmaya çalıştım orada. Ha, kazanırsak sürpriz. Ha, bunu kabul ediyorsunuzdur. Kazanırsak sürpriz. Ha, kazanır mıyız? Umarım. Daha önce İspanya karşısında bir hezimet yaşadık. Kendi sahamızda oynadığımız, Türkiye'de oynadığımız maçta bir hezimete uğradık. Farklı mağlup olduk. 6 gollü bir mağlubiyet İspanya'ya karşı. Ha, gittik İspanya'da yeniyorduk. İspanya'da mağlup ediyorduk. Ha, İspanya'da verdiğimiz reaksiyonu oyuncularımız şu an verebilir mi? Ha, bundan emin değilim. Çünkü ne hazırlık karşılaşmalarında, ne diğer turnuvalarda, ne Dünya Kupası'nda takım oyunu olarak güven vermeyen bir milli takım vardı. Benim gördüğüm oydu. Yani hücumda kim oynarı daha çözemeyen bir milli takım var maalesef. Rakiplerimize bakıyoruz. Mbappe giriyor, o çıkıyor. O giriyor, başkası çıkıyor. Yani enteresan takımlarla karşılaşıyoruz. Yani 85-86 milyonluk nüfusumuz olan ülkede maalesef bir forvet çıkartamadık mı? Ya da var, niye oynatmıyoruz? Şimdi Deniz oynarsa ben yine tepki gösteririm. Hiç kusura bakmayın. O zaman Montella hocam, kusura bakma, sen hakkaniyetli değilsin derim. Neden derseniz de Porto'da görev alırken oynatmıyordun sen. Dünya Kupası'nda oynatmıyordun. Şimdi üç büyüklerden birine ülkemize transfer olduğu için mi oynatıyorsun? Hani oradaki taraftarların tepkisinden mi çekiniyorsun da oynatıyorsun? Sen tepkilerle mi kadro kuruyorsun? Derim bunu. O zaman da kusura bakmayın. Bu eleştiriyi peşinen söylüyorum. Bunu yaparım. Deniz'i sen ilk 11'de oynatırsan bu tepkiyle benden karşılaşırsın. Ki birçok kişi de aynı görüşe sahip olur. Ya da Deniz Fenerbahçe'ye gitmiş olsun. Yine Deniz'i ben oynatacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da ya da orta sıralarda Anadolu kulüplerinden çağrılan oyuncular genelde süre almıyor. Ama Anadolu kulübünden 3 büyüklere, 4 büyüklere transfer olduğunda bir oyuncu gidiyor milli takımda süre alıyor. Uğurcan Çakır. Trabzonspor'dayken de çok iyi işlere imza atmıyor muydu? O zaman niye şans verilmiyordu? Bu kadar şans verilmiyordu. Galatasaray'a transfer olduktan sonra niye bu kadar çok şans verilmeye başlandı? Mesela yani Montella hocam niye? Ben bunu sormak isterim kendisine. İlla üç büyüklerden birinde mi oynaması gerekiyor? Orta sıralardaki takımlarımızın bir değeri yok mu? Oralarda iyi oyuncular oynayamaz mı? Şimdi bütün dünyanın belki de övdüğü oyuncularımızdan biri, geçmişe dönük baktığımızda Arda Turan nerelerde oynadı? Manisa Spor'da oynadı. Manisa Spor'da forma giydi. Selçuk keza aynı şekilde. Selçuk. Arda Turan'la beraber oynadı. O dönem genç oyunculardı. O zaman illa büyük takımlarımızdan birinde mi oynaması gerekiyor sorusunu ben aklıma getiririm ki bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani iyi oynuyorsa oynatacaksın milli takımda ve forvetsiz de bir takım olmaz. Bunu her zaman söylüyorum. Forveti olmayan bir takım olmaz. Yani bu modayı kim çıkardıysa yanlış biliyor. 4-6-0'ı biz iyi oynuyoruz. Bu kadro 4-6-0 iyi oynar. Oynayamaz. Oynayamaz. Dünyadaki hiçbir takım 4-6-0'ı oynayamaz. Ha, nasıl oynarsa söyleyeyim. Biz averaj takımı oluruz. 100 bin nüfusa sahip bir ülke oluruz. Ada ülkesi oluruz. Ada takımı oluruz ve oyuncu yetiştiremeyiz. San Marino tarzında bir ülke oluruz. O zaman tamam. Hani dediğin doğru olabilir. Forvet yetiştiremiyoruz, bulamıyoruz derim de yani böyle bir ülkede böyle önemli yeteneklerimiz varken neden forvet hattında Barış Alper Yılmaz oynuyor? Neden Kerem Aktürkoğlu oynuyor? Bunu ben konuşurum. Milli takım dendiğinde ben ilk buna dikkat ediyorum. Kusura bakmayın. Kazanırsın, kaybedersin. Mücadele ediyor musun? Ettin mi? Tamam. Ha, forvet hattında da kimin oynadığına bakıyorum. Biri de çıkıp demiyor ya Barış'ın ne işi var forvette? Bunu Okan Buruk da çok sık yapıyor. Hatta Trabzonspor maçında yaptı. Galatasaray'a gol lazım. İlk yarı bitmiş, 2-0 geride Galatasaray.

Galatasaray Deniz Gül'ü çıkarttı. Barış Alper Yılmaz'ı santrafor oynattı Okan Buruk. Yani bu oyuncu forvette başarılı olamaz. Barış Alper Yılmaz öyle takımına maç kazandıramaz. Öyle tarzda bir oyuncu değil. Öyle yeteneği yok. Ben kaleciyim, sen beni forvete alıyorsun. Yani boyum uzun diye sen beni forvete alıyorsun. Belki bir kafa vururum, gol atarım diye. Ya böyle düşünce olabilir mi bilmiyorum. Tabii ki yapıyor antrenörlerin böyle taktiksel tercihleri oluyor da ben yanlış olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Abi İzmir'e geldiğinde beklerim boyozlar benden. Ya bir dinleyicim vardı, sana boyoz göndereceğim deyip duruyordu. Sonrasında da ortadan kayboldu. Onun gibi olmasın. Onun gibi olmasın. Peki, uğramaya çalışacağım bir ara. Şöyle bakalım. Deniz konusunda ben de senden yanayım ve bence o kadar iyi bir santrofor değil. Ya iyi kötü, bak onu tartışmıyorum. Deniz iyidir kötüdür. Onu zaman gösterecek. Daha genç bir oyuncu. Ben Dünya Kupası maçlarında da sürekli bunu söylüyordum. Yahu senin elinde forvet yoksa Deniz'i oynatmak zorundasın. Deniz'i oynatmıyorsan da Deniz'den daha iyi bir forveti oraya koyman gerekiyor. Hani futbolun doğasına aykırı bir durum. Kalecisiz maça çıkalım biz. 6 kişi savunma yapalım, ikisi kalenin önünde beklesin. Ya buna benzetiyorum. Gerçekten aklım almıyor. Benim forvetsiz çıkılan bir maçtaki o takımın hali benim aklıma doğru gelmiyor. Ya gol atmak istiyorsak nasıl gol atacağız? Barış Alper'le Kerem Aktürkoğlu'yla nasıl gol atacağız biz? Oyuncular kötü değil. Bak o saydığım oyuncular kötü diye demiyorum. Ama o bölgede oynamaya alışık olmayan oyuncular, o bölgedeki yetenekleri olmayan oyuncular bu oyuncular. Sonra diyorsun 6 pastan topu saha dışına gönderdin. Barış diyorsun. Barış'a kızıyorsun. Burada taraftarların da bir yanlışı var. Birçok kişinin. Hatırlayın. Barış Alper Yılmaz. Oradan da bir dokunsan gol olacak, ya da Kerem. Bomboş kaleye atamıyorsun. Yahu adamın görevi orada bulunup gol atması değil ki zaten. Ha ekstrem pozisyonlarda yakalarsın atarsın, o ayrı. Ama adamın öncelikli olarak gol atması değil. Öyle oyun felsefesi olmayan oyuncular. Kerem'le Barış'la ilk 11'de başlayabilirsin ama forvette oynatamazsın. Ben bu düşünceye sahibim. Ve bu konuda da eleştirmeye devam edeceğim. Hiç kusura bakmayın. Skordan bağımsız konuşuyorum. İstersen 5-0 kazan, istersen Barış ya da Kerem hat-trick yapsın. Hiç işin o kısmıyla ilgilenmiyorum. Ya Deniz'i oynatırsın ya da Deniz'i oynatmıyorsan daha iyi bir forvet oyuncusunu oynatırsın. Ha, daha iyi oyuncun yok mu? Yani o zaman da yazık bize. Gerçekten bize yazık. Yani 86 milyonluk nüfusta bir forvet çıkartamıyorsak, yani kapatalım gidelim abi biz. Kapatalım gidelim, futbolu kapatalım ya. Futbol konuşmayalım. Ne gerek var? Düşüncesine sahibim. Biraz daha konuşursam olmayacak. Bak daha konuşmak istemiyorum bu konuda. Az bir vaktim kaldı çünkü 12-13 dakikam var. Şöyle diğer skorlarımı bir kez daha hatırlatayım. Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1 devam ediyor. Ha sizlerin görüşü varsa bu söylediklerime, ekstra bir şey eklemek istiyorsan ya da Görkem yanlışsın sen, yanlış düşünüyorsun gibi mesajlarınızı da gönderebilirsiniz, o ayrı. Tüm mesajlara saygım sonsuz, yani eleştiriye dahil. Saygım sonsuz, okurum da. Hakaret içermediği takdirde. Onun da altını çizmiş olalım ve skorlarımızda bir değişiklik var mı? Yok. Arsenal Koge mücadelesi 0-0 devam ediyor. 84. dakikaya girdik. Onun dışında gece seansından bir iki tane karşılaşmam var ama bir tanesini şimdi, bir tanesini de yayından sonra mı vereyim? Biraz daha mı incelesek bu maçları acaba ya? Şimdi öyle ezbere de vermek istemiyorum. Çünkü güzel bir karşılaşmam var. Güzel bir maçım olacak ilerleyen dakikalarda. Ha ona ulaşmak için de ücretsiz olarak yapman gereken işlem çok basit. iddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmen gerekiyor. Bayi kodunu soran dinleyicilerimize hatırlatayım. 30 çift 0 97 yazıyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra çıkan sayfaya 30 çift 0 97 yazıyorsun ve Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bunu yaptıktan sonra da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsun. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Ben kayıt oldum demen yeterli olacaktır. Bunu yapınca da ilerleyen saatlerde benim gece seansı maçlarım, canlı karşılaşmalarım sizlerle buluşuyor olacak. Yani cımbızla ayıklıyorum, öyle derler ya bahis dilinde. Cımbızla çekiyorum bültenden karşılaşmaları. İzlemediğim maçı da önermiyorum. İzlemediğim maçı da önermiyorum. Onu da bilin.
Bana ilk kez denk gelen bir dinleyicim varsa bunu da bilsin yani. Deniz bence iyi bir santrofor değil. Sebebine gelecek olursak da hakemi kandırmaya çalışıyor. Kendisini ceza sahasında sürekli yere at. Ya bunu herkes yapıyor. Ya bunu çoğu futbolcu yapıyor. Ha yine hakem hatası. Bunların hepsi hakem hatası. Yani Lucas Torreira'nın dokunulmazlığı mı var? Yani böyle yorumlar geliyor. Ya da Skriniar o kadar tekme atıyor ama bir kart çıkartmıyor hakemler. Burada Skriniar'a ya da Lucas Torreira'ya ya da Deniz Gür'e kızmayın. Hani diyorum ya her zaman hata arıyoruz ama yanlış noktada arıyoruz. Belki de o yüzden çözümlenmiyor. Bu oyuncular kendisini yere atıyorsa bu da oyun kuralları içerisinde hakemi kandırmaya çalışıyor. Ya yani bu gayet yapılabilir bir durum, yaşanabilir bir durum. Ha yapılsın demiyorum ama yapılabilir. Yıllardır yapılıyor. Avrupa'da her takım yapıyor. Lucas Torreira kendisini yere atabilir. Skriniar sert müdahalede bulunabilir. Yapabilir. Arkadan formasını da yırtabilir rakip oyuncunun. Futbol kuralları içerisinde. Sen burada yapman gereken işlem hakemi eleştirmek. Hakem niye bu oyuncuları atmıyor? Hakem neden kartını çıkartmıyor? Hakemin karşısında bir oyuncu küfür etti 3 defa, neden ikinci sarı kartı çıkartmadın? Ve sorulması gereken sorular bunlar ama cevap yok. Cevap alamıyoruz. Bilemiyoruz çünkü. Bilemediğim için de yorumlayamıyorum. Ama dikkat edin. Genelde bu itirazlar, sürekli futbol severlerin bu itirazları oyuncu tarafında gerçekleşir. Şu oyuncu da kendini sürekli yere atıyor ya. Ya kendini yere atıyor da hakem niye çıkartmıyor işte? Hani bunu tartışalım. Bırak sen Torreira'yı, Skriniar'ı, onu bunu. Bırak onları. Onlar onu yapsın. Ama onları niye cezalandıran bir sistemimiz yok bizim? Anadolu kulübünden biri yapsın ya. Orta sıralarda yer alan ya da Göztepe, Samsunspor'dan bir oyuncu yapsın bakalım. Kendisini yere atsın ne oluyor? Hemen hakem sarı kartını. Orada hemen havalı havalı dur diyor. Elini gösteriyor. Kartını çıkartıyor. Bir daha yaparsan atarım diyor. Eliyle de soyunma odasını gösteriyor. Ama üç büyüklerin, dört büyüklerin maçlarında bunu yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın oyunculara kızmayı. Oyuncular yapar abi. Oyuncular yapar. Sen yapan oyuncuları görüyor musun? Görüyorsan da kartını çıkar. Bir daha yapamazsın. Çıkart, ikincisini çıkart. Oyundan at. 10. dakika oyundan at. Lucas Torreira'yı. Ya da Skriniar müdahalede mi bulundu? At abi 5. dakikada. 5. dakikada at oyundan. Ya bunu yapmıyorlar. Hakemlerimizin sorunu. Gördükleri halde mi vermiyorlar? Çekiniyorlar mı bilemem. Ama sürekli de hakemle konuşmak istemiyorum. Ama bu sizlerin yazdığı sorunların temelinde hakem kararları var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve daha önce yerli oyuncular da atıyordu kendini yere. Burak Yılmaz da atıyordu şimdi. Ve o zaman var yoktu. Hadi hakemi kandırdı. Ha, kandırmaması gerekiyor. Evet, o aynı fikirdeyim. Yapmaması gerekiyor. Ama maalesef futbolun içerisinde de böyle bir şey var. Kendisini yere atabiliyor. Şimdi VAR çıktı. VAR'dan görüyorsun zaten. Dirsek mi attı yoksa temas olmadan kendini yere mi attı? Bunu görebiliyor. VAR'daki hakem de görebiliyor. Ki hakem aldatma diye bir gerçek var. Futbol kuralları içerisinde hakemi aldatmaya yönelik bir hareket. Sen bunu cezalandırabilirsin. Neyse, uzun uzun konuşuruz bu konuları ya. Hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim çünkü vaktimiz yetmez. 23.48'miş artık, yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle bir mesajları okuyalım. Bir dinleyicimiz gaza gelmiş. Bütün ülkedeki önemli yıldızları yazıyor şu an bana. Vay be. Arjantin'den Maradona, Messi, Kempes düzeltiyorum. Riquelme, Zanetti, Batistuta, Stefano demiş. Şöyle bakalım, İngiltere'den de Murray'i söylemiş. Matthews, Keegan, Lineker, Banks, James, Greaves, yine More. More'yi nereden hatırladınız ya? Tebrik ediyorum sizi. Rooney, Beckham, Paulo demiş. Harry Kane, Bellingham. Ya Rooney'i pek sevmiyordum. Hani ülkemizde bir alıp veremediği vardı o dönemde. Manchester United'da forma giydiği dönemde. Rooney bana sempatik gelmiyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Hani Türkiye yurt dışında translate olarak çevirildiğinde biliyorsunuz başka bir anlama geliyor. Ve onu ortaya atıp hani alay ettiğini düşünüyordu bir dönem. Hatırlayın, Beşiktaş'ta maçı vardı Manchester United takımının. Yani Rooney'nin böyle enteresan açıklamaları vardı. Kendisi sanki İngiliz kraliyet ailesinden. Yani şimdi beni konuşturacaksınız. Yani şu an ne yapıyorsun sen Rooney?
Laf attığın ülke. İngiltere milli takımıyla bir kere mağlup olmadık Türkiye'ye karşı gibi gibi böyle tahrik edici cümle. Ha yine bunu da yanlış

yanlışlık olsun diye söylemiyorum, bakın yapın demiyorum. Ama türbünde buna bir hareket yapıldığında, yani tahrik ediyorsun, türbünden bir karşılığını aldığında da Türkler barbar. Yok canım, Türkler barbar. Vay Runi Efendi vay. Sen efendi, biz barbar. Yani peki. Ha yapılsın demiyorum ama burada da yapan oyuncuyu mesela oyundan atabilirsin. Yani o maça çıkartmayabilirsin. Böyle keskin kararlar alabilir FIFA nezdi. Böyle kararlar verebilir. Şimdi sosyal medyadan da sallıyorlar. Futbolcular enteresan açıklamalarda bulunuyor. Ondan sonra başka bir takıma gidiyor, daha önceki takımı kötülüyorlar. Avrupa'nın birçok ülkesinde bunlar yaşanıyor. Yani gerek yok. Gerek yok. Büyük konuşmamak lazım. Büyük konuşmamak lazım. Şöyle mesajları bakalım. Eritmeye çalışırken okuyamadığım birçok mesaj var. Hepsine yer vermeye çalışıyorum demiştim. Son mesajlarınızı alıyorum. Çünkü şu okumaya başlarsam bunları anca yayının biter. Bir 5 dakika mı alır? Var uyarmıyor ya da doğru pozisyonu göstermiyor. Hakem vermiyor. Vermeyince de eyyam yapıyorlar demiş ve maçı gereğinden fazla uzatıyorlar demiş. Ya maçı fazla uzatması değil ama hani kızıyorsunuz, ediyorsunuz. Abi bu oyuncu niye kendini yere atıyor? Ya hakem niye müsaade ediyor? Bunu konuşalım. Hakem niye müsaade ediyor? Bunun Torreira'yla ya da Galatasaray'la ya da Fenerbahçe, Şikrinyar takımı bağlayan bir konu değil bu. Hakemi tartışın. Hakem niye vermiyor kardeşim? Şikrinyar'ın dirseğine niye sarı kart vermiyorsun ya da kırmızı vermiyorsun? Lucas Torreira rakibinin bileğine basıyor. Niye vermiyorsun? Bu iki camia, büyük camia. Yani bireysel olarak oyuncuların saha içinde yaptığı hataları görmezden gelerek ülke futbolu daha ileriye gitmez. Gitmez. Karşındaki takım zaten gardı olmayan bir takım. Anadolu kulübü. 1 milyon, 2 milyon, 3, 5, 10 milyon euroluk bir bütçesi var. Ay sonu belki maaşları ödeyemeyecek durumda. Kredi çekiyorlar belki. Başkan, kulübün başkanı cebinden veriyor. Birçok detayı var bu işin. Yani emeğe yazık, onu söylüyorum. Hani tamam takımınızı sevin. Ama ülke futboluysa konu. İngiltere Premier Ligi kalitesine çıkacaksak birlik olmamız lazım. Onu bir kafamızda canlandıralım. Birlik olmamız lazım. Ülke futbolu için hakemlerimizin çok iyi performans göstermesi lazım. Ve şu büyük takım, şu Anadolu takımı, onun taraftarı var, bunun taraftarı yok. Tepki alırım, tepki almam. Bunları bir kere kafamızdan silmemiz lazım. Başakşehir'inden Göztepe'sine, Göztepe'sinden alt lig, Bursa Spor, daha da alt lig. Kimi söyleyeyim? Esenler, Erok Spor, daha da aşağı inelim. Eskişehir Spor. Ya bu kulüplerin de bir geçmişi var, hedefleri var. Oradan ekmek yiyen insanları var. Malzemecisi var, futbolcusu var. Büyük futbolcu olma hayali kuran bir isimdir belki oradaki oyunculardan bir tanesi. Teknik direktör. Orada takımı üst liglere çıkartıp belki kendisini Avrupa'ya, Avrupa'da görmek isteyen bir hoca. Yani herkesin hayali var. Başkan yatırım yapıyor, karşılığını almak istiyor. Yani bunların hakkına girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Futbola sadece 3-4 büyük özelinde bakmayalım. Bakmayalım. 93 yılında Eric Cantona demiş dinleyicimiz, aynısını yapmıştı. Tabii 93 yılını hatırlamıyorum da tek hatırladığım Rooney'di. Manchester United Beşiktaş mücadelesi 2000'li yıllarda. Türkiye ile alakalı enteresan mesajlar veriyordu. FIFA'nın da burada devreye girip, ya böyle açıklama yapılırsa devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi şu ana kadar 3 tane mesaj yazdım. Bununla beraber 4 oldu. Hiçbirini okumadın. Sebebini görmedim o yüzden. Bak şimdi gördüm, okuyorum. Çok mesaj geliyor ya bugün. Okuyamadığım çok mesaj kalacak. Yani hiç kimse gönül koymasın. Abi benim mesajımı okumadın demesin. Çünkü görmüyorum. Bugün ilginç bir katılım var. Şöyle bakalım. Peki, teşekkür ediyorum Seattle'daki dinleyicimize. İlgileneceğim o konuyla alakalı.

Yavaş yavaş kapanışı yapacağız artık. Maçlar da tamamlanmaya başladı. Real Madrid Paris Saint-Germain 1-1. Şöyle bakalım, Arsenal maçından gol çıktı mı ki Arsenal da Koge'yi 1-0'lık skorla mağlup etmiş. En azından Arsenal'ın galibiyetini bekleyen bayi severleri tebrik ediyorum. Peki skorlar bu şekilde. Gecenin ilerleyen dakikalarında, ilerleyen saatlerinde güzel kuponlarımı görmek istiyorsanız son kez hatırlatıyorum. iddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarınızı oluştururken bir yandan da kuponlarınızı Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinden oynuyorsunuz ve oynadığınız takdirde zaten

yapmanız gereken işlem bu. Şu kadarlık bahis alın, şunu oynayın gibi bir şartımız yok. Sadece kayıtlı bayini değiştir ve o numaraya mesaj gönder. Sponsorumuzun resmi numarasıdır. Yani kurumsal bir WhatsApp numarasıdır. Benim numaram değil. Yani ben sanıp da mesaj atmayın. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Numarayı kaçırdıysanız ya da bayi kodunu merak ediyorsanız, yoldasınızdır, yazamadıysanız da yine Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Ulaşırken de takip etmeyi unutmayın. Bakın. Gece ne yapıyor bu Görkem? Gün içerisinde neler yapıyor? Acaba şu an üzerindeki elbise nasıl? Hani dedim ya, enteresan bir şey giydim bugün, gömlek tarzı dedim. Ama çok yazlıktan bile öte bir kıyafet. Dışarıda yağmur yağıyor. Bunu görmek istiyorsanız birazdan paylaşırım. Yine Instagram'dan beni takip etmeniz yeterli olacaktır. Sosyal medyamda da sadece bir sosyal medya kavramında Instagram kullanıyorum. Diğer Twitter'mış, Facebook'muş, orada yokum. Onları kullanmamaya gayret gösteriyorum. Radyo Spor'u da sosyal mecralardan lütfen takip etmeyi unutmayın. Uygulamayı indirmediyseniz de bence telefonunuza indirin. Daha detaylı bilgiyi de birazdan, saniyeler içerisinde yine sizlere aktarmış olurum. Peki, bugünlük benden bu kadardı. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Tüm dinleyicilerime bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün gündemimiz öyle pek yoğun değil. Milli araya girdik malum, dün hafta sonu oynanan karşılaşmaları değerlendirdik. O maçlardan yansıyan olursa onları tabii ki konuşacağız. Sıcak gündem olarak da dün Galatasaray'dan yazılı bir açıklama geldi. Kamuoyuna duyuru dedi Galatasaray Kulübü. Ve bu açıklamanın içeriğinde de Okan Buruk ve futbol takımıyla ilgili Dursun Özbek ve yönetim kuruluna atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialara bir cevap. Bu metni kullandı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Bunlara cevap verdi. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı. Bugün de tamdır diyor Başkan Özbek. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir dedi. Bu açıklamayı tabii bazı yorumcuların yorumları üzerine yaptı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ama isim belirtmedi. Herhangi bir isim yok bu açıklamanın içerisinde. Ki ben dün programda Levent Tüzemen'i kaynak gösterip onun açıklamaları üzerinden ya sabah ya öğlen konuştum. Levent Tüzemen burada en sert eleştirileri yapan ve içeriden de bilgi veren isimdi. Tahminen onun üzerine yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Diğer yorumcular da belki bir şeyler söylemişlerdir ama Levent Tüzemen'in söylediği gibi böyle açıklama gerektirecek değildi sanki diğer yorumlar. Bu konuyu konuşacağız, bakalım Galatasaray'ın yaptığı bu açıklama bir işe yarayacak mı, yaradı mı? İçeriğinde Ali abinin dikkatini çekecek noktalar var mı? Onları birazdan konuşuruz. Fenerbahçe'ye geçtiğimde ise Fenerbahçe'deki dün en sıcak haber Mert Müldür'ün bir operasyon geçirmesi oldu. Sol diz menisküs yırtığı sebebiyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel meniksektomi operasyonu geçirmiş milli futbolcu. Zaten milli takıma da seçilmemişti. Gelen haberlere göre en az 6 hafta, tahminen de 2 aya kadar sahalardan uzak kalacağı söyleniyor. Mert Müldür'ün Fenerbahçe için önemli bir kayıp. İlk 11'in düzenli oyuncusu değildi ama zaman zaman da İsmail Kartal'ın Semed oyuna denediği de bir isimdi. Şimdi Mert'siz bir sağ bek rotasyonu olacak. Burada Fenerbahçe'nin avantajı Mimović'in de listede olması. 28 kişilik listeye dahil edilmişti. 23 yaş altı olduğu için ve kontenjanı da boş olduğu için Fenerbahçe'nin. Duruma göre ki bu sezon sadece Roma maçında kadroda yer almış Mimović, Avrupa listesinde de var. O da Semedo yerine değerlendirilebilir. Onun haricinde Dorgeles'in de son dönemde pek formasın şansı bulamıyor Fenerbahçe'de. Rotasyonda ilk 11'de Kerem ve Greenwood tercih edildi. Oyuna sonradan sokulan öncelikli isim de Oğuz Aydın Fenerbahçe'de. Nene'nin de devre arasında takımdan ayrılabileceği haberi dün dikkatimi çekti. Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe muhabirlerinden o paylaştı. İsmail Kartal'ın da pek beğenmediği söylenmiş haberin içeriğinde. Fenerbahçe'de zaten yaz döneminde de haberler çıkmıştı. Nene'ye talipler olduğu, 20 milyon euro yakın teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin önce sıcak bakmadığı söylendi. Ama pek takımda tutulacak gibi gözükmüyor açıkçası. Yaz döneminde de ben haberlere rağmen öyle düşünmüyordum. Bakalım ara transfer döneminde Fenerbahçe'de bir kanat transferi de bu ayrılıkla birlikte gündeme gelebilir. Milli takım dün antrenmanlarına başladı. Artık milli araya girdik dedik. Bu hafta Cuma günü

0: Fransa karşılaşması, pazartesi günü de İtalya karşılaşması, Kocaeli ve Bursa'da oynanacak. Milli takım da dün bir araya geldi. Tabii tam kadro henüz çalışılmıyor. Seyahat planlaması olanlar, hafif sakatlı olan futbolcular var. Orkun Kökçü mesela o ayak parmağındaki sakatlık sebebiyle dünkü antrenmanda yer almamış. Yunus Akgün, Muhammed Şengezer, Deniz Gül de yine ufak tefek sakatlıkları olduğu için tedaviyle günü geçirmişler. Demir Ege seyahat sebebiyle yok. Zaten sakatlığı bulunan ve normalde rotasyonun parçaları olan Kenan Yıldız, Hakan Çağanoğlu, Mert Müldür de yine geniş kadroda kendilerine yer bulamadılar. Bakalım hafta içi antrenmanlar takip edilecek. Montella'da maçın hazırlığını yapıyor. Basın toplantısı olacak. Uzun bir dönem oldu Montella dinlemeyeli. Bakalım hoca için bu 2-3 aylık dönem nasıl geçti? Sonuçta Dünya Kupası'nda çok yara aldı İtalyan çalıştırıcı. Dünya Kupası ile ilgili, belki önündeki Uluslar Ligi ile ilgili gelen sorulara o da cevaplar verecektir. Milli takımla alakalı tabii kadroyu biz ya da ben diyeyim, en azından ya da ben demeyeyim, biz diyelim, Sabahspor'da konuşmadık. 29 kişilik geniş bir kadro yine açıkladı Vincenzo Montella. Adil Demirbağ kendine yer buldu ilk defa. Bartu Elmas aynı şekilde. İlhan Fakılı ve Melih Kabasakal ilk kez milli takım daveti alan oyuncular oldu. Burada Adil haricinde diğer 3 isim 4 büyüklerde forma giyen oyuncular. Adil Konyaspor oyuncusu ama onun da adı yaz döneminde bayağı bir büyük takımlarla geçti. O da muradına erdi bu milli takım davetiyle birlikte. Bu isimleri, yine genel kadroyu, Mert Günok'un milli takımı bırakmasını, Berk Özer'in bir kez daha seçilmemesini, sağ bekte sadece Zeki Çelik'in olmasını, bunları da program içerisinde konuşuruz. Bugün dediğim gibi gündem müsait gözüküyor. Bir de dün öyle siteleri geziyorum, işte TFF Org'a girdim, antrenman bilgisi görür müyüm diye gece paylaşmışlar. Benim baktığım saat diliminde yoktu. Oradan da ya bu yabancı var, hakemlere bir bakayım dedim. Türkiye Futbol Federasyonu MHK, biliyorsunuz böyle bir sürpriz kararla bir anda bu sezon yabancı var getirmeye başladı. Neye göre getiriyorlar? Hangi liglerden, neye göre anlaşmalar var? Hani bunlar çok şeffaf şekilde paylaşılmadı. Ben de hafta hafta bakayım dedim. Hani nasıl bir tercih şeyi var. Algoritması mı demek lazım artık? Ona bakayım dedim. Hafta hafta maçları çıkardım. Hangi takımların en çok maçında yabancı var görev almış? Hiç yabancı varsız maça çıkan takım olmuş mu? 6 hafta sonunda olmamış Allah'tan. O dengeyi şimdilik gözetmiş gözüküyor MHK, ama beklendiği gibi dört büyüklerin maçlarında ağırlıklı yabancı varlar oldu. Diğer Anadolu takımların maçlarında, yani sadece onların kendi arasında oynadığı maçlardaki yabancı var sayısı çok düşük. Onların maçlarında varsa bile genelde büyüklerle oynadığı maçlarda o varlardan faydalanmış Anadolu kulüpleri. İlk hafta 6 haftada böyleyse zaten geri kalan dönemde de çok farklı olmayacaktır. Onu bir, hani istatistikler var önümde, kim kaç maç yönetmiş, ne yapmış, onu da program içerisinde konuşuruz diye düşünüyorum. WhatsApp hattına mesajlarınızı her zaman olduğu gibi gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası. Ben şimdi bir şarkı reklam arasına gidiyorum. Aradan sonra da bu kısıtlı gündemdeki gelişmeleri konuşmaya başlıyoruz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.15 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda bir kez daha birlikteyiz, Milli Aradayız. Sakin bir gündem girişi olabildiğince uzatmaya çalıştım. Bu az gündemde başardığımı da düşünüyorum. 9 dakika falan sürdü yine özeti çıkarmam. Ali abi günaydın.
2: Günaydın. İyi misin?
0: Mustafa Demirkaya demiş ki,
2: Ne demiş?
0: özeti yaparken ben, sesiniz durgun geliyor. Umarım hasta değilsinizdir. Yoksa gündemin sakinliğine mi ayak uyduruyorsunuz demiş.
2: Gündemin sakinliğine ayak uydurdum her sabah.
0: Valla yani öyle çok coşkulu anlatılacak bir gündem yoktu. Maç yoktu. işte Okan Buruk açıklaması,

0: Fenerbahçe'de Mert Müldüren, anlattım işte az önce. Tekrar etmeyeyim. Hasta mıyım? Değilim. Ama bir şüphe oluştu sabah kalktıktan sonra.
1: Neden?
0: Bir hasta olur muyum acaba? Bir farklılık.
1: Geleceğe dair bir şüphe mi oluştu?
0: Tabii.
1: Hani gelecek 2002
0: ha, yok.
1: Şey ne derler?
0: 2002 mi?
1: 2000 işte 28 o döneme kadar olursun büyük ihtimalle.
0: Olurum yok. Kısa vadeli. Dün karşı komşumuzun küçük oğlu hastaydı. Falan hani sonra ben sabah böyle bir şey hissettim. Öyle bu arada hasta olunuyor mu acaba? Hani hastalık yaygın mı? Okullar başladı çünkü okula giden çocukların Allah da hemen hasta olduğunu anladım hani karşı komşunun.
1: Bağışıklık sisteminiz düşükse illa herkesin hasta olmasına, salgın olmasına gerek yok. Hemen hasta olabilirsiniz.
0: Vallahi bu ara benim düşük diyorlar.
1: O yüzden mevsim geçişlerinde uykuna, içtiğin suya, aldığın vitamine, özellikle C vitamini takviyesine dikkat etmen lazım.
0: Sen alıyor musun C vitamini takviyesi? Her dönem mevsim geçişinde mi? Genelde şey, 12
1: genelde alıyorum. Sürekli almıyorum ama genelde alıyorum. O yüzden de dediğim gibi yani bağışıklık sistemiyle alakalı. Bağışıklık sistemi de uykudan, beslenme düzeninden, vücudundaki sıvı oranından ve ellerin temizliğinden geliyor. Özellikle toplu taşıma kullananların toplu taşımaya bindikten sonra hemen ellerini yıkaması çok çok önemli diye böyle de milyarda başlamış olalım.
0: Abi ne yapacağız yani, yoksa 3 saat geçmez.
1: Geçer yani, niye geçmez?
0: Şaka yapıyorum, geçer de bu da bence
1: neler
0: güzel
1: geçti.
0: Bir soru. Tabii canım, biz neler yaptık gündemsizlikte de. Benim de işte geçen diri hastalıklarından yana sıkıntım oldu. Onu da yine doktor bağışıklık sisteminin düşük olmasına yordu. Her şeyin sebebi bu bağışıklık sisteminin düşük olması. Ki ben biliyorsun uykuya dikkat ediyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Yediğime, içtiğime, sana nazaran çok daha fazla dikkat ediyorum. Ama bağışıklığım düşük dedi doktor. Ya da fazla stres yapıyorsun gibi şeyler söyledi. Hepsinin herhalde bir etkisi var. Genel olarak da bir dikkatli olmakta fayda var. Tabii ülke gündemi müsaade ettiği sürece. Ülke gündemi de maşallah yani spor. Şu ara biraz sakin bu son 24 saat için konuşacak olursak ama spor harici gündem her zaman olduğu gibi yoğun. Yine bir sürü sıkıntılı haber görüyoruz, gözlemliyoruz. Peki bakalım mesajlardan bir şey geldi mi? Bu arada Mustafa Demirkaya mesajın devamında Serhat Ulueren'den bir mesaj, bir içerik söylemiş. Bilmiyorum, Serhat Ulueren'i ben hiç burada kaynak göstermedim şu ana kadar. Deneyimli bir isim.
1: Hı hı.
0: Normalde. Ama denk gelmiyorum ben. Serhat Ulueren'e önüme düşmüyor. Twitter'da da önüme düşen isimler arasında hiç denk gelmedim. Bilmiyorum, okuyasım gelmedi mesajı. Bir diğer mesaj milli takımla alakalı.
1: Ne demişler milli takımla alakalı?
0: Çağlar, Oğuz, Kaan, Samet. Özellikle bu dördü neden kadroda, anlam veremiyorum demiş. Dinleyicimiz galiba kadroya tam hakim değil. Şu anda Çağlar kadroda yok. Kaan kadroda yok. Diğer iki isim var. Samet ve Oğuz. Onlar var. Ama diğer iki oyuncuyu ezberden dinleyicimiz kesin çağrılmıştır. Montella tarafından diye düşünmüş olmalı ama değil. Çağrılmamış. Stoper'de 6 oyuncu çağırmış. Montella Adil'e şans verdi ama Çağlar'a şans vermedi. Zaten Çağlar gerçi Çorum'da oynuyor ama öyle milli takımın değişilmez bir oyuncusu değildi. Çağlar öyle göz bebeği falan da değil. Benim düşüncem Montella'nın göz bebeği değil. Biraz daha isimden dolayı, tecrübesinden dolayı çağırdığı bir isimdi. Şimdi çağırmayı tercih etmedi. Kaan burada şaşırtıcı. Geçen sezon da durumu Galatasaray'da çok farklı değildi ama Dünya Kupası kadrosuna yer almıştı. Şimdi o da çağrılmadı. Mesela orta saha rotasyonumuz bizim eksik bu şeyde. Milli arada işte Hakan Çağanoğlu yok. Ama o Montella Bartu Elmaz'ı almayı tercih ediyor. Melih Kabasakalı Trabzonspor'dan dahil ediyor. Demir Ege Braga'da oynuyor. Onu dahil ediyor ama Kaan Ayhan'ı orta saha adaylar arasında hiç düşünmemiş. Kaan'ın bir sakatlığı yok değil mi benim bilmediğim?
1: Yok, sakatlığı yok. Sakatlığı yok.
0: Bir durum yok. Rotasyonda bayağı artık geri düştü. Hiç düşünülmüyor bile. Orta sahada yani şu an Galatasaray

0: varsayın. Zaten orta saha rotasyonu çok kalabalık. Torreira, Lemina, Saray'ı öncelikli olarak düşünüyor Okan Buruk. Onların alternatifi Leslie, Niyaga var, İlkay var. Dün İbrahim Seten'e galiba konuşmuş Okan Buruk. Hani İlkay konusuyla alakalı. Mesela orada Kaan'ı saymamış, şimdi fark ettim. Hani oyunculara süre vermek istiyorum, Niyaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da vermek istiyorum, işte Leslie'yi görmek istiyorum. Ama Kaan'ı saymamış mesela. Herhalde artık onu stoper adayı olarak ya da sağ bek ediyorlar.
1: Halbuki Dünya Kupası'nda son golümüzü atan, milli takımın son golünü atan oyuncuydu Kaan, evet, Ayhan değil mi?
0: Değerli bir oyuncu. Joker. Ama Galatasaray'da da şeyini kaybetti. Formasını rotasyonda kaybetti. Milli takımda da yok artık. Bir dönem kapandı gibi Kaan Ayhan'ın bu saatten sonra tekrar milli takıma dahil edilmesi çok zor diye düşünüyorum buradan. Artık 32 yaşına geldi.
1: Ya aslında yaşı Kaan Ayhan'ın çok önemli bir yaş değil. 32 yaşında çok iyi performans gösteren nice oyuncu var. Fakat Kaan Ayhan bir kere fiziksel olarak zaten hazır değil. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Kilo fazlası olduğu, o kilo fazlasını bir türlü veremediği. Şimdi bir savunma artı merkez orta sahada görev yapan bir oyuncunun da eğer ağırlaşırsa ne kadar zorlandığını hepimiz biliyoruz. O yüzden fiziksel olarak Kaan Ayhan bir kere eski seviyesini yakalamalı. Kaan Ayhan eski seviyesini yakalayamadığı sürece Galatasaray'da ya da milli takımda düşünülmesi de zaten doğru değildi. Ama sonuçta hep ne söyledik? Montella bir kulüp takımı gibi yönetmeye çalışıyor. Her oyuncunun da farklı özellikleri olduğunu düşünüp ona göre planlama yapıyor ve Kaan Ayhan'ı o yüzden almıştı. Ama bugün gelinen noktada kendi kulüp takımında hiç oynayamayan ve senin dediğin gibi hiç düşünülmeyen bir oyuncunun da milli takıma alınması ciddi bir soru işareti yaratıyor. Şimdi merkez rotasyonunda bir kere nasıl bir ikili deneyecek? Çünkü bir altı bolluğu var. Şey dışında, Orkun dışında. Yani Demir Ege, İsmail Yüksek, Melih, Bartu bile öyle sayabilirsin. Orada bir yaratıcı oyuncuda problem yaşayacağız gibi ya da gözünü kapatacak. 2-6 ile oynayacak. Orkun'un sakatlık durumuna göre. Ama şu şeyde ne derler? Merkez rotasyonunda yani Salih'le Orkun başlayıp önlerinde Arda olur gibi gözüküyor. Hı hı. Bir diğer alternatifte İsmail'le Orkun başlar. Önlerinde Arda olur gibi gözüküyor. Hani Melih, Demir ve Bartu maçlarda süre alır ama tamamlayıcı olarak görev alırlar gibi gözüküyor. Bu noktada 4 tane milli maç olduğunu düşünürsen merkez rotasyonu pek güven vermiyor.
0: Orkun'un da sakatlığı, evet, düşünüldüğünde, evet, o profilde bir oyuncu, alternatif bir oyuncu olmaması, çağrılmaması enteresan. Mesela bizim hiç mi 8 numaramız yok? Bundan önce biz yine benzer kadrolarla çıkıyorduk gerçi. Yani Hakan da çok 8 değil yani artık Inter'de 6 numara o da.
1: Hep şey zaten merkezde biraz eksiyiz. Merkezde biraz eksiyiz.
0: Hani orası. Kaan oluyordu, Okay Yokuşlu oluyordu. Hı. Yine öyle 8 karakterli bir oyuncu. Yok. Şimdi Ümit Milli Takım'a bakayım dedim. Ümit Milli Takım'a kimler seçilmiş orta sahada diye. Orada da hani profil en yüksek oyuncu İshak Vural. Pisa forması giyiyor İtalya'da. Onun haricinde hani milli takımı zorlayacak bir oyuncu yok. Zorlayacak isimler de yine Emirhan İlkan. Daha yine o da 6 numara gibi oynuyor. Yunus Emre Konak kiraya gitti İngiltere için de Lincoln City'ye. O da öyle 6 numara karakterli bir oyuncu. Biz 8 mi yetiştiremiyoruz milli takıma?
1: Biz zaten bir şey yetiştiremiyoruz ama bunu gören Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin de bize yardım etmesi lazım. Yani şu milli takım bir kadrosuna bakıp bir dakika Türkiye'de 8 numara eksikliği var deyip bir 8 numara yetiştirmeleri gerekiyor.
0: Adamlar da daha ne yapsın?
1: Santrafor hala çıkmadı.
0: Sol bek mi versinler?
1: Ya, santrafor hala istediğim santraforu bulamadılar. Deniz Gül'den benim umudum var. Ama yine de Almanya'dan bir santrafor beklentim var. Fakat merkezde de bir eksiğimiz olduğu kesin. Biz mi yetiştirelim yani?
0: Hiç.
1: 8 numarayı.
0: Peki yani dün düşündüm hani bu 8 numara orta sahaya mesela kim dahil edilebilirdi? Mesela niye Bartu Elmaz'ı tercih etti ya da Melih Kabasakal? Çok sürpriz isimler bence. Hani Melih'in performansını ben beğeniyorum ama milli takıma seçileceğini düşünmüyordum. Biraz büyük takım etiketinin herhalde etkisi oldu. Ben mesela Konya'dan Melih İbrahimoğlu'nu beğeniyorum.
1: Melih İbrahimoğlu

0: çalışmalarda.
1: Evet. Güzel.
0: O da yine çok 8 mi tartışılır ama hani bu isimler seçiliyorsa bence Melih de, eğer bir şey yoksa, Avusturya doğumlu çünkü Melih. Milli takıma seçilmemiştir Avusturya'da.
1: Milli takımda net olarak büyük takım etiketinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunu tartışmaya gerek yok. Bu sadece Montella'nın yaptığı ya da düştüğü bir şey değil. Bütün teknik adamlar önce büyük takımlara bakıyorlar. Büyük takımdaki performanslara bakıyorlar. Ona göre karar veriyorlar. Bir Anadolu takımında milli takıma seçilebilmek için daha uzun süreli iyi performanslara ihtiyaç olduğu açık. Buranın kurallarından biri de bu. Fakat merkezde genel olarak zaten ligde böyle çift taraflı iyi oynayabilen bir merkez oyuncumuz da yok yerli olarak.
0: Sen mesela Celil'i beğeniyordun diye hatırlıyorum. Şimdi Celil aklıma geldi. Melih ilk geldi. Celil de ikinci olarak.
1: Aynen. Samsun'daki geldi. Celil'i de beğeniyorum. Hani Celil çağrılsa mesela bu kadroya ben öyle bir şey demem. Hani niye çağrıldı, niye oynuyor falan demem ama hep söylüyoruz bunlar teknik adam tercihi. Fakat genel olarak kadroya bakıldığında şimdi 4 tane karşılaşma oynayacağız. Üst düzey karşılaşma oynayacağız. Ve üst düzey karşılaşma oynarken rakiplerimizin de belli motivasyonları olacak. Onu da unutmamak gerekiyor. Bunu hep anlattık yani. Şimdi Fransa milli takımında Zidane'ın gelmesiyle beraber Fransa'nın Uluslar Ligi'ne bakışı mecburen değişti. Oyuncuların mecburen değişti. Şimdi biz öyle değiliz. Bizde böyle bir hafif bir rahatlık var. Evet, A Ligi oynayacağız. Fakat gene de rahatız diğer takımlara göre. Onun da ben etkili olacağını düşünüyorum. Yani İtalya'da bu motivasyon var.
0: Biz rahatsız olmak için ne yapmalıyız? Bir şey mi? Bir kamuoyu mu oluşturalım? Basın olarak.
1: Hani yani çok söylemek istemezdim ama bizim rahatsız olmamız için bir gene tokat yememiz gerekir.
0: Yedik daha yeni abi. Sen niye mesela rahat olduğumuzu düşünüyorsun? Biz Dünya Kupası'nda o tokatı yemedik mi? O tokattan bugüne de başka tokat
1: yani
0: ya
1: bence
0: da...
1: Bence o artık geçti. Yani Dünya Kupası etkisi, oyuncular üzerindeki etkisi geçti. Hatta Montella üzerindeki etkisi de geçti diye düşünüyorum. Fakat Montella'nın tabii başarılı olma zorunluluğu var bu dört karşılaşmada. Bu dört karşılaşma Montella'nın istediği gibi gitmezse oyun ve skor olarak Montella çok fazla tartışılacaktır Kasım ayındaki iki maçlık araya kadar. Fakat bu dört maçta hani nasıl söyleyeyim, bir galibiyet bir beraberlik, iki galibiyet iki mağlubiyet gibi böyle kabul edilebilir bir şey gelirse, sonuç performansı gelirse, ki A Ligi'nde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. O zaman işler biraz daha Montella cephesinde sakinleşir. Bence bu milli ara Montella milli arası. Montella'nın çünkü oyuncu grubu 3 aşağı 5 yukarı teknik adam değişse de çok fazla değişmeyecek. Ama Montella'nın hem Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı oyun ve skor olarak hem de gene böyle zor bir 4 karşılaşma oynayacak olması bu milli arayı ilan ediyorlar ya şey sezonu, şu sezonu, bu sezonu diye. Ben de bu milli arayı Vincenzo Montella milli arası olarak ilan ediyorum. Ve onu tartışacağımızı, onun milli takımdaki geleceğinin şekilleneceği bir milli ara olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda işte rakiplerin de kendi içinde bulunduğu özel şartlar sebebiyle biraz belki normalden de zorlanabileceğimizi düşünüyorum. Normalde Uluslar Ligi'ne çoğu ülke bir hazırlık turnuvası olarak bakıyor. İşte Almanya'nın yeni teknik direktörüne rağmen iki farklı kadro seçip o şekilde yaklaşması bile bunun bir göstergesi. Fakat Fransa'da işte yaklaşım nasıl olacak? Ben biraz daha o uzun süren Deschamps döneminden sonra bir farklı bir kadro, biraz daha farklı bir anlayış olabilir mi diye merak ediyorum. Oyuncular acaba Zidane'a bir şey ispatlamak isteyecekler mi? Zidane nasıl yaklaşacak? Yani oralar bayağı bir enteresan konular. Ama bir şey olması lazım orada. Yani Fransa milli takımı da zaten halihazırda çok güçlü ama geldiği gibi de devam etmez diye düşünüyorum Zidane'la. Bir şeyler değişir. Peki. O da bize denk geldi yani. İlk maç da kötü mesela.
0: Kötü mü iyi mi bilmiyorum. Hani
1: bence kötü.
0: Direkt dokunuş ilk maçtan, gerçi Rice için de benzer şey söyledim ne kadar dokunabilir diye. Adam dokundu. Öyle bir dokundu ki farka gitti. Bakalım yaşayıp göreceğiz.
1: Zidane hani sıradan bir karakter olmadığı için de ben biraz endişeleniyorum. Hı. Çok büyük bir efsane. Çok uzun süredir takım çalıştırmıyordu. Takım çalıştırdığı zaman aşırı başarılıydı. Zaten milli takımı beklediği biliniyordu. Adam 1,5 sene falan bekledi milli takımı. Ha, belki öncesi de var ama artık yani Deschamps'ın Dünya Kupası sonrasında devam etmeyeceği belli olduktan sonra hani Zidane olacağı belliydi. Hı hı. Orada çok uzun bir bekleyişin ardından milli takıma geliyor. Ya yani mutlaka onun da kafasında ekstra bir şeyler vardır.
0: Bir dinleyicimiz 4 maç değil 3 maçımız var demiş. Hayır 4 maçımız var. 4 maçımız var. Bu milli arada. Bu milli arada da 4. Bir sonraki milli arada 2 maçta Uluslar Ligi'nde bu aşamayı tamamlayacağız. Bu da ilk defa oluyor zaten. Onu daha öncesinde konuştuk artık. Bu uzun seyahat yapan çok sayıda futbolcu oluyor. Avrupa'dan Güney Amerika'ya işte ne bileyim Asya'ya işte Avustralya'ya giden futbolcu oluyor. O seyahatleri daha azaltmak için. Çünkü 3 ara yapılınca 3 seyahat. Şimdi 2 ara yapılınca 2 seyahat olacak. Mantıklı yani bu açıdan bakıldığında. Milli takımları böyle daha uzun sürelerde bir arada tutmak milli takımlar için de onların oyun kimliğini oturtması, beraber antrenman yapması için de iyi. Hani milli takım açısından ben kötü bir şey görmüyorum bu genişletilmiş milli arada. Kulüp takımlarına yansıması kötü olabilir. Sonuçta 2 hafta değil 3 hafta ayrı kalacaklar birbirlerinden. O dezavantaj olabilir ama milli takım açısından bence gayet iyi oldu bu evet. Bakış.
1: Yani 3 rakibimiz var milli arada. Fransa ile başlıyoruz. İçeride İtalya ile devam ediyoruz. Belçika deplasmanına gideceğiz. 2 Ekim'de İtalya deplasmanıyla bitireceğiz. Belçika'da, İtalya'da, Fransa'da teknik adam değiştirdi. Bence sıkıntılı.
0: Biz de değiştirebiliriz. Bir dinleyicilerden de gördüğüm hani sonuçlar gelmezse Montella inşallah gider diye düşünenler.
1: Yani inşallah maşallahını bilmiyorum ama herkesin gördüğü zaten ortada yani. Bu 4 karşılaşmada örnek veriyorum 3 mağlubiyet bir beraberlik falan gelirse bence çok zor işi. Artık eskisi kadar böyle şey yüksek değil bence. İmajı mı derler? Hype'ı mı derler artık? Tam bulamadım. Kredisi çok daha iyi. Kredisi o kadar yüksek değil.
0: Peki 7.33 bir araya gidelim. Aradan sonra da madem milli takımla başladık, milli takımla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.35 saatlerimiz. A milli takımı konuşmaya başladık. Montella bu milli ara için 29 futbolcu tercih etti. 4 kaleciden vazgeçmiyor. Kalede normalde Mert Günok beklenen isimlerden biri. Hatta Mert Günok seçilmiş fakat milli takımı bırakma kararı almış. İşte gençlerin önünü açmak istemiş artık Mert Günok. O yüzden kaleci rotasyonunda artık Mert Günok olmayacak. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Muhammed Şengezer olağan şüpheliler olarak zaten yer aldılar. Diğer isim de Samsun Spor'dan Okan Kocuk oldu. Berk Özler bir kez daha milli takıma seçilmedi ki Lille Ağustos ayının mı oyuncusu seçildi? Tabi Eylül ayı bitmediği için Ağustos ayının oyuncusu seçildi. Kurtarışlarıyla bu sezona damga vuruyor belki ama hala Montella ile arasındaki problem devam ediyor. O konuyla ilgili Montella'ya belki bir soru gelebilir. Bence gelmeli de. Oradaki durum ne? Hatta Berke'ye de gitmeli. Yani Berke cephesinde de son durum ne? Ne oldu? O günden bugüne. Niye bir ilerleme yok? Yazık oluyor. Yani Berke seçilse de büyük ihtimalle oynamayacak. Uğurcan tercih edecek karşılaşmalarda. Ama Uğurcan'a bir şey oldu ki bu sezon işte bir maçta başlayacakken sakatlandı. Jankat oynadı. Olabiliyor bunlar. 4 maç üst üste oynayacağız.
1: Ki mesela formu da yüksek değil.
0: Evet. İyi bir dönemden de geçmiyor bu sezon başlangıç olarak. Diğer kalecilerimiz Muhammed de uzun bir süre sakattı. Yeni yeni döndü. İşte Okan Samsun'la iyi bir dönemden geçmiyor. Daha bir önceki hafta 5 gol yediler. Altay Celta'da oynamıyor değil mi?
1: Oynamıyor.
0: Oynamıyor. Hani o yüzden belki iyi bir opsiyon aslında milli takım kaleci havuzu için ama oradaki problem sürüyor. Bence Montella'ya güzel bir soru olur. Berke'nin seçilmeme durumu. Ondan da bir son durumu öğrenmiş oluruz.
1: Mesela sen Montella'sın. Siz Montella'sınız. Milli takım Fransa ile karşı karşıya geliyor. Milli takımın ideal 11'ine yakın bir tercihle mi çıkarsınız Fransa karşısına? Bir Uluslararası Ligi maçı, ilk Uluslararası Ligi maçımız. Rakip dünyanın en iyi 2-3 takımından bir tanesi. Teknik direktör değiştirmiş. Yoksa Dünya Kupası'nda pek performans vermeyen, istediği ivmeyi yakalayamayan milli takımda bir iki dokunuş yapar mısınız? Nasıl yaklaşırsınız mesela bu karşılaşmalara? Şimdi bakıyorum çağrılan kadrolara. Mesela Fransa'da bir iki tane Dünya Kupası kadrosunda olmayan, hatta belki bir ikiden fazla oyuncu var. Yani her teknik adam aslında bazı şeyler yapmak istiyor. Bazı değişiklikler yapmak istiyor.
0: Kante'yi almadı mesela Zidane. Evet. Tercih etmedi Dünya Kupası kadrosunda olup.
1: Yani şimdi burada Fransa milli takımının kadrosunda mesela Rennes'de oynayan Le Poul

0: nasıl okunuyor acaba? Esteban Lepoyl, o çağrılmış mesela forvetler arasında.
1: Lepoyl,
0: Onun dışında şöyle bir bakıyorsun.
1: evet. Endi Diouf Inter'den çağrılmış.
0: Aynen.
1: Lucas Digne Como'dan.
0: Aynen.
1: Camavinga yoktu mesela. Camavinga çağrılmış.
0: Gördüğün gibi mesela kalecilerde de galiba değil mi değişiklik var
1: Evet.
0: Manya'nın dışında.
1: Aynen. Diğer iki kaleci de sürpriz yedek kaleciler.
0: Bunlar bazı değişiklikler yapıyor doğal olarak teknik adamlar. Mesela Montella için o da zor. O da kolay değil. Şimdi mesela reklam arasında seninle konuştuk. Ben dedim ki milli takımdan pek bir şey beklemiyorum. Böyle bir tepki olarak. Sen dedin ki abi ne zaman daha tepki verecekler? İşte Dünya Kupası çok kötü geçti. Mesela seninle taban taban zıtız orada. Eğer senin gibi düşünüyorsa ya da senin gibi ise milli takımın içindeki hava mesela ilk 11 o tepkiyi verebilir. Ama benim gibi ise bazı şeyleri de değiştirmek gerekebilir milli takımda. Bu çok zor bir karar. Yani bunu tabii Montella oyuncuların fiziki ve mental durumunu gözlemleyerek karar verecektir. O biraz böyle ateşi görmesi lazım. Montella'nın hangi oyuncu o tepkiyi verecek, o isteği verecek. Valla çok zor. Yani Montella'yı genelde pek beğenmem. Ama bu milli arada da hani milli takımla beraber de dağılıp gitmesini istemem açıkçası. Yani çünkü milli takıma da yansır bu durum. Onu çok merak ediyorum. Hani gerçekten o tepkiyi verebilecek miyiz milli takım olarak? Yoksa hani artık böyle bazı dönemlerin sonu gelir, o da maçlardan anlaşılır ya, öyle mi olacak? Bir şeyim yok benim. Ne derler? Biraz daha açıkçası karamsarım. Pek umudum yok yani.
1: Hani ben ne çok karamsarım ne çok iyimserim. Ben az önce senin söylediğin şey benim yorumum olarak ben olması gerekeni söylüyorum. Bu kadar kötü geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra illaki bir tepki vermesini beklerim ben milli takımın. Ama hani kesin verir de diyemem. Yani senin dediğin gibi belki veremeyecek milli takım. Onu da göreceğiz. Hani ben şimdiden bir şey diyemiyorum. Mantıken hani bir yorumum var. Dünya Kupası'nda bizim en çok tartışılan isimlerimiz savunmada bir Merih Demiral tercihi. Neden Ozan Kabak oynamadı? Merih ağır. İşte Ozan daha hızlı. Geriye dönüşlerde falan. Formdaydı bir de Bundesliga sezonunda. Onu konuştuk. Kerem'in ileride oynamasını konuştuk ama burada da yine çok fazla alternatifi yok. Aynı oyuncular. Denizgül, Barış Alper, Yılmaz. Sen belki Can Uzun diyeceksin oynayabilir ileri uçta tek başına.
0: Tabii.
1: Ama onu da tabii ki oynayabilir. Kerem oynatıyorsan Can da oynatırsın. Ama yapar mı bilmiyorum. Mesela o tercihlerini merak ediyorum. En çok o iki tercih herhalde bu karşılaşmalarda belirleyici olacak. Burada şöyle bir avantajı olabilir. Kerem eğer oynatmaya devam ederse biz kapanan takımları açamadık. Kerem gibi bir kısa oyuncuyla işte pivot özelliği olmayan bir oyuncu da açamadık. Şimdi öyle kapanan bir rakibe karşı oynamayacağız. Yani Fransa yine kapanacaktır bölüm bölüm ama daha hücumda bir tehdit gösterecektir. İtalya'da tahminimce öyle olur. Yani Avustralya ve Paraguay gibi olmaz. Belçika da aynı şekilde. O yüzden hani Kerem o istediği alanları belki daha rahat bulabilir bu karşılaşmalarda. Bir de Merih'in yavaşlığı biraz daha geride kabul edersek oyunu, rakiplerin de gücünü düşündüğünde o da çok göze batmayabilir daha derinde savunmada. Ama bakalım merak ediyorum yani onlar da ısrar edecek mi yoksa işte Merih yerine Ozan'la devam edeyim artık benim sağ stoperim Ozan. Forvet'i yine ben çok değiştireceğini düşünmüyorum. Ama Ozan'ı koyabileceğini, monte edebileceğini düşünüyorum stopere.
0: Evet, olabilir. Fakat mesela hani sol önde kim oynayacak?
1: Sol önde Barış Alper oynar bence.
0: Barış Alper oynar. Sağ ön?
1: Sağ önde de Yunus'u oynatabilir. Seviyor Yunus'u. Rotasyonda da önde görüyor. Arda'yı 10 numarada, Kerem'i de ileri uçta.
0: Ben pek öyle düşünmedim. Mesela sol önde
1: Bu arada bu benim değil. Ben Montella'nın nasıl oynatırı söylüyorum sana.
0: Yani şöyle sol önde bence Aral ya da İlhan oynayabilir.
1: Fransa'ya karşı.
0: Sağ önde Barış oynayabilir. Mesela merkezde Can Uzun oynayabilir.
1: Arda'yla.
0: Arda ile beraber.
1: Kerem ve Yunus'u yedeğe
0: Kerem ve Yunus'u
1: koyabilir.
0: yedeğe koydum. Tabii bunlar hep dediğin gibi hani benim tercihim, senin tercihin oluyor. Herkes oynayabilir. Ancak sen mesela girişte söyledin. Şimdi milli takımda sağ bek rotasyonunda Zeki Çelik tek gözüküyor. Aslında tek değil tabii. Ferdi de
1: Oynayabilir.
0: sağ bekte oynayabilir. Peki Şimdi 4 karşılaşmada neden milli takımda 4 tane kaleci, tabi antrenman da var farkındayım da, 3 tane bek tandanslı oyuncu var.
1: Antrenman 11'e 11 iki takım, 4 kaleci yine gerek yok.
0: Yani öyle de diyebilirsin. Hadi bazen hani, bölüyorlar falan diye konuşuyorlar.
1: 11-11'de sen bek koyamıyorsun.
0: Şimdi orada bir gariplik yok mu? Yani şöyle yapamaz mı mesela milli takımda, şimdi sol bekte Eren'le başlayabilir, Ferdi'yle başlayabilir. Sağ bekte Zeki'yle başlar. Bu gayet normal. Bir problem yok orada. Fakat eğer Ferdi sağ bek opsiyonu olarak düşünülüyorsa, ki öyle düşünülüyor belli, 3 tane çağrıldığı için, bu noktada sol bek rotasyonuna da bir alternatif düşünülemez miydi milli takımda? Mesela Rıdvan iyi oynayan bir oyuncu son dönemde. Anlatabildim mi?
1: Ben Rıdvan'dan önce aklıma Mustafa Eskellaç geldi. Sağ ayaklı bir oyuncu olarak.
0: Ya da Mustafa'yı çağırmıştı zaten.
1: Daha önce de çağırdı.
0: Ya da Mustafa'yı çok güzel söyledin.
1: Sağ bek olarak da düşünebilirim.
0: Çok güzel söyledin. Yani burada bir eksiğimiz yok mu? Garip değil mi? 4 maç için 3 tane oyuncu. Şimdi diyecekler ki mesela Emirhan da sol bek oynayabilir. Tabii ki oynayabilir de hiç ideal değil. Koy Adil'i de oynar. Ama ideal değil. Yani elinde havuzda işte bence Rıdvan, sence Mustafa, ikisi de olabilir. Hatta ikisini bile çağırsın istesen yani. Neden çağrılmadıkları bence önemli.
1: Yani bir stoper çağırmayıp 6 stoper çağırmış. O stoperler yerine bek çağırabilirdi. Ki 30 da çağırabilir bu arada. Onun da sınırı yok yani. 29.
0: Yok canım, oyuncu sınırı yani. Yok ki. Öyle bir zorunluluğu yok. Ama bu garip. Yani 4 tane maç oynayacak takımda 3 tane bek var. Yani oyunculara çok yük bindirecek. Sakatlık olursa, ceza olursa, ki olabilir. Güçlü takımlara karşı oynayacağız. Kart olabilir. Kart cezalısı durumuna da düşebilir oyuncular. Çok garip bu.
1: Evet, orada Ferdi ve Oğuz'u belki bek olarak düşündü. Ama onun haricinde ben Mustafa ilk aklıma gelen oyuncu oldu. Sağ bek düşündüğüm için hep. Mustafa da hani sol bek oynuyor ama sağ ayaklı olduğu için aklıma o geldi.
0: Hani Ferdi'nin sol bek sağ bek performansı arasında fark olsa da uçurum yok ya. O yüzden ben de söyledim.
1: Evet, o da mantıklı. Ömer Ali Şahiner mesela deneyimli bir oyuncu Başakşehir'de. Ki milli takım geçmişi de var. O olabilirdi. Hani bu sezon çıkış yapan Orhan Ovacıklı tecrübesiyle. 30 kaç yaşında? 38 yaşında.
0: 37-38 yaşında.
1: Yani sen alabilirdi de tercih etmedi Vincenzo Montella. Bu da sorulabilir. Neden sağ bekte tek bir ismi tercih ettiniz? Ne düşünüyorsunuz orada olası bir sakatlık problemi yaşandığında? Sonradan mı biri dahil edilecek, yoksa takım içinden Oğuz gibi, Ferdi gibi başka da bir hani Barış Alper... Yok,
0: takım içinden düşündüğü belli de.
1: Düşünebilir de.
0: Sizce garip değil mi diye soruyorum.
1: Garip tabii ki.
0: Yani 6 tane stoperin olduğu yerde 3 tane bekle 4 karşılaşmaya çıkmak bir garip.
1: Stoperlerde de 6 isim dedim. 4'ü sağ ayaklı, Adil, Merih, Ozan ve Samet. İkisi de sol ayaklı stoperler. Abdülkerim Bardakçı ve Emirhan Topçu. Burada böyle çok büyük bir sürpriz ya da şu niye alınmadı diyeceğimiz bir isim yok herhalde.
0: Yok.
1: Yani gençlerden Yusuf Akçiçek, o Ümit Milli takıma seçilmiş. Stoper hani rotasyonumuz, havuzumuz bu şekilde. Bunda yapacak bir şey yok. Sol bekte işte Eren, Ferdi sağlıklıysa bu ikiliyi tercih edecek. Alternatifleri de Rıdvan ve Mustafa gibi gözüküyor. Ve merkezde kimler olabilir dedik. Hücum hattında da İlhan burada en çok.
0: Bak, Arda'yı söyledi mesela bir dinleyici. Göztepe'li.
1: Arda Okan, ben liste çıkardım. Ben de söyleyeyim. Taha Şahin olur, Mithat Pala olur. Sağ bek alternatifi olarak bu kadar gerçi. Yapmışım. Yerli olarak kimler vardı? Taylan Bulut aklıma geldi. Olmaz tabii de. Kaan'ı bile düşünebilirdi. Kaan Ayhan'ı alıp sağ bek yedi olarak. Onu bile tercih etmedi. Montella yoksa opsiyonu yok değil yani. Milli takım havuzunda var. Bu arada Ümit milli takımda da tek sağ bek gözüküyor. Orada da Aybek Karapo gözüküyor. Başka
0: yani bir genel olarak tek sağ bekle bir kadro kurmayı seviyoruz.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki sağ beke karşıyız.
1: Aynen öyle şu anda. U21'de kanat bir oyuncu gözüküyor bu arada. Başar Önal. Ya santrforumuz var ya merkez orta sahamız var. O da değişik bir tercih olmuş.
0: Yani işte bunları diyorum ya, Hollanda'nın, Belçika'nın, Almanya'nın biraz daha dikkatli takip etmesi gerekiyor.
1: Valla ediyorlar. Bizim alt yaşa baksak U21 altına U19-18 yine yarısı herhalde yurt dışındandır. Yarısı süperlik.
0: O yüzden söylüyorum zaten.
1: Vardır yani. Şu an U21'de bile bizim yurt dışı çıkışlı bayağı oyuncumuz var bence. Başar, İshak, ilk gördüklerim. Berkay Yılmaz, Deniz Ofli, Mertcan Ayhan, Kaan Ayhan'ın kardeşi gibi isimlerimiz var. Peki milli takıma baktığımızda başka İlhan dedim az önce. İlhan'ın tercih edip edilmeyeceği merak ediliyordu. Montella orada bir sürpriz yapmadı. İlhan'ı tercih etti son maçlardaki performansı sebebiyle. Bakalım ona fırsat gelecek mi? Ali abi oynayabileceğini düşünüyor ilk 11'de.
0: Şimdi sol bek zaten aslında normalde Kenan'ın. Sol ön. Kenan orası belli. Orası milli takımda aşılması çok zor bir engel. Ama Kenan'ın olmadığı noktada eğer Kerem de santrofor pozisyonunda değerlendiriliyorsa o zaman ilk adaylar bence Aral'la olmalı. İlhan olmalı. Sağ taraf için ben mesela Yunus'la Barış Alper'i daha çok düşünüyorum. Sağ ön için. Merkezde zaten Arda belli. Can Uzun'u santrofor da oynatırsın. Arda'nın pozisyonundan oynatırsın. Sol tarafta da oynatırsın. Ama Can Uzun'u beğenmiyor. Yani Can Uzun'u zorunluluktan aldığını düşünüyorum. Laf edilmesin diye. Can Uzun'a pek bakmıyor. Hatta Aral'la ilgili de bilmiyorum yani Aral'la daha fazla şans bulabilirdi milli takımda.
1: Aral'ı Ali abi orada araya gireyim iki kere seçti. Aral ikisinde de sakatım deyip gitti.
0: Dünya Kupası'nda?
1: Öncesinde. Dünya Kupası'nda da alternatif olarak götürüldü. Daha adamın maçı yok milli takımda. İki kere seçmiş. Ben bir ara taktım Aral'a. Geçen yayınlarda da birinde söyledim. İki kere seçildi. Milli aradan önceki maçını oynuyor. Milli takıma gidiyor. Sakatım diyor. Çıkarılıyor. Sonraki ilk lig maçını oynuyordu Aral. Ben bir ara acaba...
0: Sen inanmadın o zaman sakatım diyor dediğine göre.
1: Şey mi var acaba yani. Dedim. Sonra Dünya Kupası için alternatif oyuncu olarak götürüldü diye hatırlıyorum. Amerika'ya bu oynaması.
0: Tam onu ben de hatırlayamadığım için sordum.
1: O vardı. Şimdi Trabzon'da bitti. Seçildi. Antrenmanda da kanlayacağını gördüm.
0: Artı İşte eğer Oğuz da milli takım performansını devam ettirebilirse Oğuz da her taraf için iyi bir alternatif. Yani sağda da solda da oynatırsın. Hatta senin dediğin gibi çok ihtiyacın olursa bek için bile gene gündeme getirebilirsin. Yani bakalım. Milli takımda gene birçok soru işareti var gibi gözüküyor. Performanslara ihtiyacımız olacak ama. Onu da unutmayalım. Yani bu iş sadece Montella'nın seçtiği 11'in uyumu tabii ki burası önemli ama aynı zamanda rakipler böyleyken yüksek performansa artı fiziksel dirence, fiziksel güce de ihtiyacımız olacak. Bayağı enteresan bir milli ara bizleri bekliyor.
1: Şu an kalede Uğurcan formda değil. Sağ bekte Zeki düzenli oynuyor. Sol bek oynuyor değil mi Juventus'ta? Gördüğüm kadarıyla hani maçını izlemedim ama bakıyorum sol bek gözüküyor. Fena da değil formu sanki. Ferdi
0: izledim. Ferdi iyi.
1: Brighton bu hafta Arsenal'da 3-0 mağlup etti. Özgüvenli olsa Ferdi gerek. Iyi. Ferdi de oynadı. Stoperlerimiz Abdülkerim, Merih ve veya Ozan Kabak. Abdülkerim formda değil. Merih'i
0: bilmiyoruz.
1: Bilmiyorum. Hoffenheim'da bayağı bol gol yiyerek ligde başladı. Avrupa'da da ilk maçını kaybetti.
0: Her zamanki gibi. Hoffenheim savunması.
1: Savunması kötü.
0: Ben
1: ama...
0: Hoffenheim kurulduğundan beri iyi savunma yaptığı bir sezon hatırlamıyorum. Yani geçen gün onu söyledim çocuklara. Yani. Hoffenheim dediğin zaman çok gol yiyen.
1: Aynen.
0: Bir takım öyle bir yerleşmiş ki o değişmiyor sanki.
1: Yıllar
0: hiç.
1: Önce de Ibisevic diye bir santrforları, Salihovic diye de bir 10 numaraları vardı. Doğru. O zaman da yine çok gol atan bir takımdı. Severdik Hoffenheim'i. Orta sahada şu anda Salih ve Orkun aslında formda gözüken oyuncular. Son maçı bir kenara bırakırsak. Hı-hı. Ama Orkun'un o sakatlığı ne kadar etkileyecek? 4 maçı kaldırabilecek mi? O bir soru işareti. Orkun olmazsa Salih İsmail çok renksiz bir orta sahaya dönüşüyor. Ama iyi de savunma yapar bu takım.
0: Yapar ama şu milli takımın Orkun'a fena ihtiyacı var.
1: Tabii Orkun
0: öyle böyle başka değil yani. Bir oyuncu. Orkun şu an milli takımda merkezde eşsiz bir oyuncu. O yüzden Orkun eğer Allah korusun sakatlığı hani biraz daha ciddileşirse bir şey olursa falan o zaman da bizim için iyi olmaz.
1: Evet bizim bu 8 numara konusunu daha fazla konuşmamız lazım. Yani 8 alternatifinin bu kadar sınırlı olması mesela az önce diğer orta saha aklıma geldi. Berat mesela milli takıma seçen o da 6'ydı. Böyle 8 gelmiyor aklıma yani. Salih Uçan'a falan gidiyorum o da sonra 6'laştı. Yok yani bizim öyle.
0: Çünkü 8 daha zor.
1: Git gel yap.
0: 8 oynamak daha zor.
1: Ceza sahası, tabii canım. Kendi ceza sahası.
0: 8 Yani 8'de tam

0: bir merkez oyuncusu olman gerekiyor.
1: Arda işte uzun vadede 8-6'ya dönebilir. Mourinho mu demişti? Geriye gelebilir diye. Ama kısa vadede oraya oyuncu ihtiyacımız var bizim. Burası formda gözüküyor eğer sağlıklılarsa.
0: Ama
1: Kanatlarda
0: gene çok yük binecek. Bak. Gene orada da eksiğimiz olacak yani. Oraya da çok güvenemiyorsun. Şimdi evet haklısın. Sen formda oyuncu arıyorsun. Çok güzel. Tek tek milli takımın oyuncularını söylüyorsun. Muhtemel 11'i söylüyorsun. Muhtemel 11'de Orkun'la Salih çıkacak. Orkun'la Salih zaten sezon başından beri oynuyor. Mesela bak Salih'in acaba son maçta düşüşü biraz ritmini kaybetmesiyle mi alakalı acaba? Öyle olabilir mi? Neden? Çünkü geçen sene çok az oynayan bir oyuncu. Bu sene sezon erken açıldı. Salih hep oynadı, hep oynadı, hep oynadı. Artık acaba bir şeye geldi mi? Fiziksel anlamda. Hani vücudu zorlanmaya başladım şimdi. Ben onu düşündüm mesela Ahmet maçında. Çünkü en çok övdüğümüz oyuncu Beşiktaş'ta Salih'ti açık ara. Mesela Ahmet maçında adam biraz zorlandı. Acaba etkisi olabilir mi? Şimdi yani Orkun Salih evet çok iyilerdi. Fakat dört tane üst düzey maçla beraber yani orada bir oyunculuk rotasyon yaptığın zaman seviye bayağı bir milli takımda fark edecek.
1: Burada 3 oyuncunun ikisini kullana kullana gideceğiz herhalde ideal olarak. Hani
0: İsmail Orkun Salih
1: ha,
0: diyorsun.
1: ilk maç Orkun Salih, ikinci maç işte Orkun dinlendir İsmail Salih, sonra Salih'i dinlendir Orkun İsmail gibi gibi mümkünse. Diğer isimlere pek dönmeden mümkünse.
0: Merkezimiz sıkıntılı diye düşünüyorum yani.
1: Evet, orası sıkıntılı.
0: Mesela iki maç olsaydı eskisi gibi hiçbir problem yoktu. Hiçbir problem yoktu. Normal.
1: Tabii idare edersin.
0: Aslanlar gibi çıkar oynardı. 3-4 tane oyuncu. Değişikliklerle beraber. Ama 4 maç baya yüksek bir sayı ya. Az buz değil yani. 4 maç dediğin normalde bir ayda oynanıyor ligde.
1: Peki hücuma gelelim. Gelmeyelim. Yücelen bakıyor
0: Gelmeyelim.
1: içeriden. Reklama gidelim. Reklamdan sonra hücuma gelelim. Bir de mesajları dönelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz A Milli Takımı konuşuyoruz. Hücum hattına baktığımızda burada formda oyuncu sayımızın azlığı dikkat çekiyor yine. Arda Güler bizi taşıyacak oyuncu gözüküyor şu anda hücum hattında. Real Madrid'de sezona çok iyi girdi Arda. Hani süresi Bellingham'ın, hani Mbappé'nin, Vinicius'un çok gerisinde, zaman zaman yedek başlıyor ama oynadığı dakikaları da çok iyi kullandı Arda Güler. Ona bağlı bir milli takım olacak gibi gözüküyor. Ona ek olarak İlhan Fakılı'yı tabii söyleyebiliriz. Ama o da daha yeni seçildi. Bir anda 11'e atar mı? Pek zannetmiyorum.
0: Atmayabilir ama İlhan'ın cesur bir oyuncu olması mesela iyi bir özellik. Alt ligden geldi Beşiktaş'ta böyle seviyesi yüksek karşılaşmalarda çok çekingen değildi. Milli takımda da o özelliği devam ettirebilirse İlhan için iyi olur. İlhan süre alacak ama tabii bilmiyoruz. Yani 11 tercih eder mi? Çünkü bir taraftan da az önce konuştuk. Yani seviyesi yüksek karşılaşmalarda o tercihlerde zorlanabilir Montella. O kadar cesur olmayabilir.
1: Ben hani direkt forma şansı yedekten de çok kolay görmüyorum.
0: Yedekten
1: İlhan'a
0: de
1: gelene
0: görmüyorsun.
1: kadar. Evet. Yani en formda ikinci oyuncu gözüküyor ama işte Oğuz'u, Yunus'u, Barış'ı, Aral'ı daha önde düşünebilir. Can Uzun'u saydım mı bilmiyorum. Can Uzun da bu yıl Frankfurt'taki 4 maçın 3'ünde sol açık oynamış gözüküyor. 4-4-2 sisteminde sol kanat gibi bir maç üçlü oynayıp forvet arkasında oynamış gözüküyor. O da sol açık için bir alternatif olabilir ama çok formda mı derseniz Can Uzun için Mainz galibiyetinde 2 gol atıyor. Bir de Almanya Kupası'nda Almanya Kupası'ndaki maçta tabii 11-0 bitmiş.
0: Orada
1: 2 gol
0: çok
1: 3
0: az.
1: asiste. O maç çok ölçü değil
0: Ben de
1: tabii.
0: Eintracht Frankfurt izlemedim bu sezon. Can'a da denk gelmedim. Tam bilmiyorum ne durumda ama
1: Frankfurt
0: mesela
1: kötü.
0: ama Can'ın da Mert kısa sürede milli takıma monte edilmesi lazım. Yani Can'ı biraz sanki geride bıraktı Montella. Hani sen Aral'la ilgili söyledin ama Can da bayağı bir badire atlattı milli takımda Montella ile beraber. Can'ın hücum hattındaki farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliği, şutunun olması, artı fiziksel olarak da bayağı kaliteli bir oyuncu olması sebebiyle ne kadar aslında onu milli takıma erken monte edebilirsek

0: o kadar iyi olur. Özellikle yani mesela şimdi santrafor konusunda sıkıntı yaşarken ve Montella da direkt bir santrafor tercih etmezken, Kerem de çok iyi işler yapmazken, yani bu milli arada en önde denense olabilir düşüncesindeyim. Hı hı. Can için.
1: Bakalım, belki öyle sürpriz dokunuşlar ki çok muhtemel görmüyorum ama olabilir. Onu zaman gösterecek. Evet, ön tarafta
0: yani durum ön tarafta mu? Oyuncu bol, formda isim yok.
1: Evet.
0: İki tane saydın işte.
1: Yani Aral da formda değil. Deniz zaten çok süre alamadı. Son maçta devre arasında oyundan aldı. Okan Buruk ufakta bir sakatlığı varmış anladığımız kadarıyla. Barış Alper formda değil. Yunus öyle değil. Oğuz bir kıpırdandı ama uzun soluklu, yani istikrarlı bir şey göremedik ondan da. İrfan Can zaten çok formda değil. Hücum rotasyonumuz bir takımda sıkıntılı gözüküyor. Bakalım. Karşımızdaki takımların hücum hattı tabii Fransa'nın bambaşka bir seviyede. Ama mesela Belçika'da da Trossard seçilmiş ama herhalde oynamayacak. Gözüken o.
0: Belki ilk maçlarda oynamaz. Belki sonradan iyileşirse.
1: Ya Trossard'ın sakatlığıyla ilgili böyle çok daha uzun sürebileceğini okumuştum ilk haberin çıktığı gün. Ama Beşiktaş cephesi o kadar karamsar değildi haberlere baktığımda.
0: Ama zaten milli takıma da Mert hani full sakat bir oyuncu çağırmazlar. Ona mutlaka konuşulmuş, danışılmıştır. Hani ne durumdasın? Şu durumdayım. İşte o zaman oynama ihtimali varsa çağrılmıştır. Yoksa full sakatsa niye çağırılsın oyuncu?
1: Yani normalde evet, dediğin gibi. Bir ihtimal olanları çağırıyor. Mesela Doku yok Belçika'da da. Trossard'da oynamazsa az iki kanadı da olmamış olacak. Aslında onların da hücum gücü.
0: Ama onlar giderler gene 17 yaşında bir şey bulurlar.
1: Onların Götze var. Bu Ajax'tan Paris Saint Germain'e giden.
0: Oyuncu.
1: O var. Malik Fofana kanatta var. Bir de Luke Bakio.
0: Götze'u ben bayağı beğeniyorum.
1: Sen Ajax döneminden hatırlıyorsun.
0: Aynen.
1: Yetenekli bir topçuydu. Luke Bakio 3 kanat gözüküyor Trossard harici seçilen. Santrfor'da yine herhalde De Ketelare oynayacak diye düşünüyorum. Ki Openda, Lukaku ve Fernandes Pardo ilk asla giden oyuncu var ama
0: Openda mesela iyi Lyon'da, değil mi? Bu sezon iyi başladı.
1: Başladı da genel olarak çok beğenilen bir santrfor değil sanki.
0: Rast şans bulabilir bence. İyi, bu sezon iyiydi. İki Lyon maçında da iyi oynadı bence.
1: İyi oynadı da.
0: İki Fenerbahçe maçında da iyi oynadı.
1: Yok, son Dünya Kupası'nda yoktu ama.
0: Yoktu tamam.
1: Openda.
0: Artık,
1: değil mi?
0: Artık olabilir. Yani Openda sonuçta direkt böyle üzerinden çizebileceğim bir oyuncu değil bence. Hı hı. Şimdi onlar da Van Bommel geldi. O yüzden belki orada da biraz süre alabilir. Yani bu bir ihtimal tabii.
1: İtalyanlara bakıyorum. İtalyanların da hücum hattı
0: Scamacca'yı çağırmış gene.
1: Yani Scamacca var, evet. Esposito Inter'den genç oyuncu Moise Kean.
0: Zaniolo'yu çağırmış, senle konuştuk.
1: Aynen. Bu diğer
0: Kini çağırmış gene.
1: İki Esposito da kardeş değil mi bunlar?
0: Moise Kean'i çağırmış. Bilmiyorum valla kardeşler mi diye.
1: Sassuolo ve Inter forması giyen oyuncular. Raspadori.
0: İtalyan kadrosu sanki daha geniş bir kadro. Kaç
1: çok
0: kişi,
1: evet.
0: Değil mi? Kaç kişi olduğunu bilmiyorum ama defansta Allah'ını seven defansa gelsin diye çağırmış gibi gözüküyor defans oyuncularını. Ya da isimler çok uzun olduğu için önümdeki liste çok kalabalık duruyor ama.
1: Bastoni, Scalvini. Çok genç oyuncular da çağırmış işte, bu arada Mancini. 2008'li bir stoper görüyorum.
0: Zaten bu milli takımlar neticede Fransa haricinde durup dururken de teknik adam değiştirmediler. Yani Fransa'nınki artık bir dönemin sonu olduğu için değişti. Hani genel olarak zaten başarılı ve iyi bir takım. Havuzu da çok geniş. Ama İtalya felaket bir durumda milli takım olarak. Dünya futbol tarihini yazmış ülkelerden biri olmasına rağmen oyuncu çıkarma konusunda son dönemde hiç olmadığı kadar zorlanıyorlar. Sürekli bir sirkülasyon oldu. Teknik direktör konusunda da istenilen başarılar gelmedi. İtalya'da bir şeylerin değişmesi lazım. Belçika'da artık o 6 jenerasyon sonuna geldi ama üretim konusunda bir problem yaşamıyor. Fakat yine takımın potansiyeli ortaya çıkar mı çıkmaz mı tartışmaları devam ederken bir şeylerin değişmesi gereken bir milli takım. İşte biz de ona gerek duymadık. Ya biz bir şeyleri değiştirmeye ihtiyaç hissetmedik. Orası tartışılır. Orada hani bu milli takım çünkü

0: öyle. Almanya'da o tartışma hoca kaynaklı değildi pek. Bakalım yani, enteresan bir şey. Dediğim gibi Uluslar Ligi dönemi geçecek. Sadece bizim milli takım için değil, yani Uluslar Ligi'nde konuşulabilecek çok fazla şey çıkacak.
1: Mesela Hollanda'da Xavi
0: Evet.
1: ilk maçlarına çıkacak, o da dün ilk antrenmana çıkmış. Onu merak ediyorum.
0: Ya o dün ilk antrenmana çıkmış. Şimdi saat 8'i 8 geç, hala paslaşıyorlarmış.
1: Ha.
0: Hollanda milli takımında. Hala merkezde herkes birbirine pas
1: Ne
0: veriyormuş.
1: güzel.
0: Yani Hollanda gibi bir ülkeye Xavi'yi getirmek de çok böyle müthiş oturuyor. Bakalım orada nasıl bir şey çıkacak. Hani tahmin edilen olacak mı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. O da enteresan bir tercih.
1: Valla
0: İyi,
1: güzel bir
0: bence iyi bir
1: tercih.
0: tercih.
1: Tabii de bence de.
0: Bence iyi bir tercih.
1: Güzel bir soru gelmiş. Mesela demiş, Hetafe'de ayın futbolcusu seçilmiş. Enes Ünal neden seçilmez? Ki Enes'i daha önce konuştuk. Bugün konuşmadık. İlginç, bak aklıma gelmedi. Dinleyicimizi iyi hatırlatmış. Bir de Berke seçimi, teknik bir seçim mi demiş. Berke konusu zaten Montella'da yaşadığı sıkıntıdan dolayı orası kesin. Enes Ünal'ı bilmiyoruz açıkçası. Enes bu sezon şu ana kadar oynuyor. Dönem dönem yedek de başlıyor. As da başlıyor. Santrfor noksanlığında mesela Enes seçilebilirdi. Bu da sorulabilir.
0: Seçilebilirdi de ya, öyle bir niyet yok ki. Santraforlu oyun konusunda. Artık bunu anlayalım. Hani.
1: Anlıyor muyuz hala mesela? Sen kesin mi diyorsun? Santrfor alerjisi mi var diyorsun?
0: Ay, santrafor alerjisi var demiyorum. Santraforlu oyun oynamak istemiyor. Yani alerji olarak nitelendirmiyorum. Burada milli takım teknik direktörünü belirlediğiniz anda, eğer o teknik direktöre federasyondan direkt olarak, hani biz şöyle şöyle bir oyun planlıyoruz, böyle böyle oynamayı istiyoruz bu milli takımla tarzı bir şey gitmiyorsa, direktif gitmiyorsa, zaten bu sonradan olmaz, teknik direktörle anlaşırken olur. Aynı zamanda milli takımda ona karar verebilecek nitelikte kişiler olması gerekir ki pek gözükmüyor. Bunu yapmadıysak, milli takım teknik direktörünü seçtiğimiz noktada artık o teknik direktörün bakış açısına biraz muhtacız ve onu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu çok konuştuk. Bu mesela benim çok benimsediğim bir bakış açısı değil. Ama bu noktada hep söylüyorum, yani milli takımın artık seçtiği oyuncular tabii ki tartışılıyor, fakat daha az konuşuyoruz. Ama oyuna odaklanmak gerekiyor. Yani o seçtiğimiz teknik direktörün oyunu hangi seviyede? O yüzden bence mesela genel olarak Dünya Kupası'nda sınıfı geçtik. Yani Dünya Kupası'nda oyuna odaklandı insanlar. Belki sonuçların kötü olması da etkiliydi. Ama oyuna odaklandık. Şimdi milli takım teknik direktörü kendi tercih ettiği oyunda iyi bir performans gösterdiği zaman, o zaman çok fazla zaten bir şey yok. Hepimiz alkışlıyoruz. Ama kendi seçtiği oyun aksıyorsa ve kendi seçtiği oyunda bir yerde tıkanıp alternatif olarak neyi geliştirebiliyor? Yani oyuna müdahaleleri hangi seviyede? Ona bakmak gerekiyor. O yüzden Montella ile bence onu belli bir seviyeye getirdik. Belli bir seviyedeyiz. Ha, çok iyi değiliz. Çok kötü de değiliz ama bence. Şimdi gene aynısı olacak. Yani Enes seçilebilir miydi? Tabii ki seçilebilirdi. Yani kimse itiraz etmezdi bence, bu kadar santrafor yokken memlekette. Ama seçilmediği noktada artık bundan sonra oyuna bakmak gerekiyor. Çünkü hani Montella da sürpriz paket değil artık. Yani Deniz Gül'le başlamayacak herhalde. Değil mi?
1: Yok.
0: Bunu
1: Başlamaz.
0: biliyoruz. Yani Deniz Gül'le başlamayacağını biliyoruz. O yüzden bakacağız hani tercihleri nasıl olacak. Milli takım nasıl tepki verecek? Seninle konuştuğumuz konu. O yüzden de dinleyicimiz hem haklı hem de aynı zamanda hani Montella'lı kısmı biraz atlamış gibi gözüküyor.
1: Peki şu an bizim başka santrforumuz var mı? Hani milli takıma nasıl seçilmez diyebileceğimiz?
0: Milli takıma nasıl seçilmez diyebileceğimiz
1: Cenk Tosun neden
0: santrafor.
1: seçilmedi diyeceğimiz bir durum yok. Hani U21'e bakıyorum. U21'de de
0: Yok.
1: öyle bir isim yok. Hani bu
0: Yok.
1: bir oyuncu milli
0: Hani
1: takıma
0: Enes
1: neden
0: dışında yok söyleyebileceğimiz.
1: seçilmedi diyebileceğimiz. Hani Umut Nayır bir ara seçiliyordu. O da artık Trabzon'da 3. oyuncu
0: Evet.
1: konumuna düştü. Fenerbahçe'de zaten yerli bir isim yok. Beşiktaş'ta Semih ve Mustafa varlar ama milli takımda artık Ümit bir takımda bile yok bu arada. İkisi de. Semih'te, Mustafa'da.
0: Niye yok mesela?
1: Şu aşamada.

0: O da ilginç yani.
1: Ali Habeşoğlu var. Bodrum'dan Trabzon'a yine gitti. Melih Bostan gözüküyor. Santrfor olarak Arda Ustaoğlu. Alanya'da iyi başladı. İlk 11. Son maçta golünü attı oyuna girip.
0: Kafa golü güzeldi.
1: Arda Çolak. Iğdır.
0: Yok yani.
1: Da. Yani büyüklerde bulamadık. İşte Başakşehir'e gitsen. Ha, Bertu var milli takım havuzu için. Geçmişte seçildi ama o da niye seçilmedi diye bir yangın yapılacak performans da değil. O yüzden hani Enes'ten başka da bir oyuncumuz yok. 8 numara da bulamadık. Şu an sıkıntılarımız.
0: Sağ bek alternatifi de yok. Mert operasyon da geçirdi.
1: Hani var oyuncu da
0: çağırmadı.
1: Çağırmadı orada mesela. Hani santrfor da yok da çağırmıyor. 8'de de bence çok yok. Ozan Tufan Mehmet Ünlü de yazmış. Sen de söyledin. 8 için düşünebilirdi. Onu es geçtik bir. Ama orada da öyle bir alternatifimiz yok.
0: Mesela Ozan Tufan'ı bence iyi atladık. Sonradan ben ligde şeylere baktım. 8 numaralara baktım. Gol atan 8 numaralara baktım ama. Skor üreten 8 numaralara baktım. Yerli yabancı. Orada Ozan Tufan hem milli takım tecrübesiyle hem de yani kalitesiyle çağrılabilirdi. Şu merkez rotasyonunda. Hı hı. Rahat şekilde.
1: Evet.
0: Yani Ozan Tufan'ın çağrılması hiç sürpriz olmazdı.
1: Bir başka mesaj. Belki konusunda kişisel bir sorunu bir ülkenin kaderiyle oynama pahasına buraya taşıması saçma değil mi? Demiş herhalde. Montella'yı tabii kastediyor burada. Ne diyorsun bu mesaj hakkında? Kişisel bir sorunu bir ülkenin kaderiyle oynama pahasına buraya taşıması saçma değil mi?
0: Tam olarak öyle düşünmüyorum. Tam olarak öyle düşünmüyorum. Çünkü ne yaşandığını bilemiyoruz. Eğer bir saygısızlık, bir böyle yok sayma, küçük düşürmeye çalışma yaşandıysa,
1: ki öyle aktarılıyor izinsiz kampı tercih ederek.
0: Bilemiyoruz. O zaman normal. O zaman çok garip değil. Fakat işte bu tarz durumlarda iletişim ön plana çıkıyor. Yani Berke'nin işte hatalı ya da hatasız çok önemli değil. Özür dilemesi, Montella'nın alttan alması, bunlar herhalde gerçekleşmedi gibi gözüküyor. Yani o süreç devam ediyor gibi gözüküyor. Çünkü şimdi oyuncular genç, oyuncular egolu, oyuncular zaman zaman çevresi tarafından da çok pohpohlanıyor. Zaman zaman yanlış kararlar verebiliyorlar. Normal yani bu yaşta insanların böyle her kararının doğru olmasını beklemek doğru değil. Orada ani bir çıkış olmuş olabilir. Fakat işte o süreci ondan sonra nasıl idare ettiğimiz önemli. Yani Berke farz et bir çıkış yaptı, hatalı. Hemen özür dileyebilir. Montella tamam der, alttan alır. Abilik, babalık yapar. Ondan sonra ne bileyim bir milli takıma çağrılmaz. Bir sonraki milli takım kadrosunda çağrılabilir. Orada acaba birbirlerine yaklaştılar mı? O önemli. Orayı bilmiyoruz.
1: Orada bir de aracılar. Hani Montella yaklaşmaz. 2000'den biri Berke'yle konuşur. Profesyonel, idari, menajeri milli takımın kimse. Berke'yle konuşur, Montella'yla konuşur. Bir ara bulmaya çalışır. Herhalde olmuştur böyle şeyler.
0: Umarım olmuştur. Umarım olmuştur. Oraları bilmiyoruz tam olarak. Yoksa performans anlamında zaten Berke'nin kesin olması gerekiyor. Yani çok fazla tartışma yok orada. Yani Okan'ın çağrıldığı, Altay'ın çağrıldığı, Muhammed'in çağrıldığı milli takımda Berke'nin kesin olması gerekiyor. Fakat İşte hani ne oldu süreç, ne oldu da bir adım atılmıyor ya da adım atıldı da hani o kadar büyük bir olay mı oldu da hala bir şey var, soğukluk var. Orayı tam bilemediğimiz için bir şey diyemiyorum. O yüzden hani milli takımın direkt kaderiyle oynadı diyemezsiniz Montella'ya bunları bilmeden.
1: Yani diğer ülkelerde de oluyor bu tarz hoca oyuncu problemleri. İşte benim hatırladığım Deschamps Rabiot'ydu. Bir ara Rabiot almıyordu.
0: Ya Çerki neler yaptı Dünya Kupası'nda?
1: Aynen.
0: Ya Çerki neler yaptı yani?
1: Deşam kalsa belki bir daha seçilmeyecekti. O yaptıklarından sonra. Oluyor, kişisel şeyler oluyor. Onda yapacak bir şey yok. bir şey daha aklıma gelmişti. Ha, şunu düşündüm mesela. Berke oynamak istiyor. Kadroya girmek istiyor. Giremedi bir şekilde. Böyle bir problem çıktı. Uğurcan, Mert, Altay rotasyonunda da biz yıllarca hani kim oynar, Mert mi, Uğurcan mı? Mesela orada öyle çok büyük bir şey olmadı sanki, krizi. Ya da yönetildi, yönetilebilir süreçler oldu. Ama ne zaman Berke dahil oldu, sayı da fazla şimdi. 3'e bir oyuncu daha eklendi.

0: Orada Berke sıyrıldı olumsuz anlamda.
1: Ya olabilir işte, diyorum yani, oyuncular da ego yüksek. Yani oyuncular geldiği zaman ben daha iyiyim, oynamam gerekiyor diye düşünebilir. Hata da yapabilir. İşte az önce verdik örnekleri. Çerkin'in bir gerçekten Dünya Kupası'ndaki hal hareketlerine bakın. Yani benim Amerika'ya gidip Çerki'ye bağırasım geldi yani hareketlerden sonra. Oyuncunun yaptıklarını gördükten sonra teknik direktör bir şey söylüyor, suratına bakmıyor. Takım toplantı halinde Çerki başka yerde. Oyuna girerken böyle hal hareketleri, sanki zannedersin hazırlık maçında 87. dakikada oyuna alınmış gibiydi adam. Ya böyle şeyler oluyor. Bak, Berke bunları yaptı demiyorum. Ama oyuncularda bunlar olabiliyor diyorum. Şimdi Montella da bir şeyle karşılaştı demek ki böyle bir durum var. Ya durduk yerde yapmaz adam herhalde. Çünkü bu kaleci rotasyonunda Berke'ye hayır demesi için deli olması lazım.
0: Yani daha önce hani Semih konusunda en son bir kriz olmuştu. Bence gereğinden fazla büyütülmüştü. Ben orada hani Montella'ya çok büyük bir eleştiri getirmemiştim. Burada da bilmiyoruz tabii içeride ne yaşandı da.
1: Bak, Semih konusu neden o kadar büyümüştü? Çünkü büyük takım oyuncusu. Eğer Berke şu an hali hazırda 4 büyük takımdan bir tanesinde kaleyi korusaydı, bu olay 4 büyük takımı 4 büyük takımdan biriyken yaşansaydı bu kadar uzamazdı. Bu kadar uzamazdı, mümkün değildi. Bir şekilde çözülürdü yani. Berke'ye özür diletirlerdi, Montella'ya alttan al derlerdi, bir araya getirirlerdi, bir şey yaparlardı, baskı olurdu. Şimdi Berke Lille'de, Berke'nin Fenerbahçe macerası da çok uzun sürmedi. Hani tam olarak bir aidiyet olduğunu söyleyemezsin orada. O yüzden bu iş uzuyor diye düşünüyorum ben. Yoksa çoktan biterdi. Semih olayı niye o kadar büyütüldü? Beşiktaş taraftarı acayip bir baskı yaptı orada. O yüzden o kadar büyüdü olay. Yoksa normalde hani Semih'in zaten gittiği zaman oynaması beklenmiyordu ama Semih'in antrenmanın bir bölümünde dışarıda kalması bile büyük olay oldu.
0: Yani işte bu,
1: Unutmayalım yani onu.
0: evet, Beşiktaş olduğu
1: Yani
0: için
1: bu büyük
0: de
1: takım olduğu için.
0: çok da anormal bir şey değil yani.
1: Berke Lille'de şimdi uzakta. İnsanlar sadece Berke'yi penaltı kurtardığında biliyorlar. Kim Lille maçını açıp Berke'nin performansını takip ediyor? Ya da işte Berke'nin haberi çıkıyor. Şu maçta
0: 9
1: 9
0: kurtarış.
1: kurtarış yaptı. O zaman haberimiz oluyor. Doğruya doğru.
0: 8:20 bir ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8:24 saatlerimiz, milli takımı bu saate kadar konuştuk. Sizlerden de vallahi bayağı mesaj geliyor milli takım konusu, milli takımı tartışmayı, Montella'yı eleştirmeyi özlemişsiniz, öyle görüyorum mesajlardan. Farklı isimler de atılıyor. Mesela Furkan Soyat, Doğan Üzüm orta saha için bence ligin iyilerinden biri dedi. Evet, Furkan'ı ben son Ahmet Beşiktaş maçında bayağı beğendim. Normalde top tekniği de ön plana çıkan oyuncu, fiziksel olarak da gayet diri gözüktü. Son ana kadar acayip bir mücadele ortaya koydu. Teknik becerisi de yüksek olduğu için 8 numara için bir aday olabilirdi. Güzel bir ödüllendirme de olurdu Furkan için ve Ahmet için, ama tercih edilmedi. Bakalım, istikrarlı olarak devam ederse, Ahmet liderlik koltuğunda kalabilirse, o performansa belki bir sonraki milli arada tekrar gündeme gelebilir. Tabi.
1: Bu milyarda ekleme yapılabiliyor mu?
0: Yapılıyor canım, bir şey yok ekleme çıkarmadı. Böyle Avrupa Şampiyonası değil, bir şey değil.
1: Normal çağırabiliyorsun değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii, yapılır ya. Onda bir sıkıntı yok. Ümit Milli Takım'dan da gerekirse destek şeyleri çağırıyorlar antrenmanlara da, kadroya da. Ama zaten ne için söyledin sen? Bek için falan mı?
1: Ha, oldu da bir şey oldu.
0: Ya
1: Milli
0: çağır,
1: takımda ekstra bir
0: şans.
1: oyuncu.
0: Yok, çağırır, onlar değişir. Onlara bir şey olmuyor. Belki çok formda gelmişti. Galiba Avrupa maçında 3 penaltıyı birden kurtarmıştı. Milli maçta kadroya alınmayınca kampı terk etti diye bir mesaj gelmiş. Mustafa Demirkaya, Montella göz boyama, otoriterlik yapıyor Semih ve Berke konusunda. Örneğin Arda veya Hakan aynı davranışı yapsa aynı şekilde davranamayacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra bende kredisi azalmıştır diyor. Tabii ki yani Hakan ve Arda yapsa aynı şekilde davranamayacak. Siz de davranamazsınız. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani herkese eşit davranayım, herkese eşit yaklaşayım. Tamam, prensipte ben de öyle düşünüyorum da Uygulamada öyle bir dünya yok yani. Siz herkese eşit mi davranıyorsunuz?

0: davrandığını zannediyorsunuz. Montella da tabii ki davranmıyor. Ali abinin dediği doğru. Yani dört büyük takımdan bir oyuncu olsa farklı bir senaryo olurdu. Olmayınca farklı bir senaryo olur. Bu hani çok eleştirecek bir durum değil bence. Başka mesaj Samet'le ilgili gelmiş. Samet ne performans gösterdi de sürekli milli takıma seçiliyor demiş. Samet'siz bir tabii tartışma olmazdı. Şu an gerçekten hani Samet oynadı mı? Böyle bir maç oynadıysa oynamıştır. Hani aklında kalmadı. Cenk oynadı. Cenk Özkaçar Trabzon'da stoper rotasyonunda da Samet öyle çok aklında kalmadı ama tercih etti. Diğer mesajlara bakayım. Bence milli takımdaki asıl problem ne olursa olsun Montella Hoca görevden alınmayacağını ve istifa etmeyeceğini biliyor. Cuma akşamı Fransa'ya 5-0 ve 6-0 yenilse ne değişecek? Bence hiçbir şey demiş.
1: Samet Gençler Birliği maçında 7 dakika oynamış. French Varoş maçında 26 dakikası var.
0: İki maç.
1: Bu sezon toplamda 33 dakika süre almış iki karşılaşmada.
0: Diğer mesaja geçeyim. Berke konusunda bu olay Montella'dan başkasına yazmaz diye Güvenç Bey'den bir mesaj gelmiş. Sonuçta Berke genç hata yapabilir ama Montella deneyimli ona bağlamış. Montella'yı ve oyun aklını seçen kim diye sormuş İstanbul'dan İlan Mamaş. Merak ediyorum demiş. Takımların sportif direktörler oluyor. Onların futbolcu veya teknik direktör tercihleri oluyor. İşte Beşiktaş'ta Önder Özen, İtalyanlı, Fenerbahçe'de Oğuz Çetin. Bizim milli takımda bu kararı kim veriyor diye. Güzel bir soru sormuş.
1: Bizim milli takımda genel Karar olarak...
0: Erken çok önceki dönemlerde verildi. Hamit Altıntop döneminde mi oldu? Montella tercih.
1: Şöyle oluyor. Mevcut teknik direktör kötü gittiği noktada hemen bir tartışma çıkıyor. Bundan sonraki teknik direktör yerli mi olsun, yabancı mı olsun diye. Önce bir kere orada ayrılıyoruz. Yani ilk kırılma öyle oluyor milli takımda. Çünkü eğer işte ligdeki durum, ligdeki hocaların durumu, o anki futbol gündemi teknik direktörün önce yerli mi yabancı mı olacağını belirliyor. Çünkü yerli teknik direktörlere gidildiği noktada çok fazla tartışma çıktığını da gördük. Mesela Montella seçimi de biraz öyle olmuştu, hatırlayın. Hangi yerli teknik direktör gelse tartışma olacaktı. Yeni bir sayfaya ihtiyacımız var tarzı bir düşünceyle ortaya çıkmıştı. Ondan sonra işte ülkeyi tanıyan, bize uyumlu, ismini kolay bir şekilde Türkçeleştirebileceğimiz yeri geldiğinde ne oldu mesela o iş? Bence bak, şimdi yeri gelmişken benim karın ağrılarımdan bir tanesi. Yani siz Dünya Kupası öncesinde Montella'yı Türk vatandaşı yapacaktınız. Hangi ismi versek diye konuşuyordunuz. Bunu her yerde dile getiriyordunuz. Ne oldu Allah aşkına? Yani Dünya Kupası performansıyla mı Montella'nın Türk vatandaşlığına geçip geçmemesinin zamanlaması değişti? Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen bir herkes sorsun. Herkes biraz da düşünsün. Ayıp değil mi bu yaptığımız mesela? Bence büyük ayıp. Yani eğer Montella'ya Türk vatandaşlığı vereceksek vermemiz gerekiyor. Ama bence vermememiz gerekiyordu zaten. Neden verilsin yani Montella'ya Türk vatandaşlığı? Hiçbir anlamı yoktu. Ama böyle bir tartışma çıktı. Eğer bu tartışmayı çıkar gündeme getirdiyseniz o zaman Montella'nın vatandaşlığını da verin. Dünya Kupası'nda başarısız oldu. Şimdi iki maçta başarısız olacak mesela. Montella gidecek. O konu Türk futbol tarihinin gene altın sayfalarında yer alacak. Yani böyle garip garip yükselişler, garip garip çıkışlar yapıyoruz. Hiçbir anlamı olmayan. Hani seninle genelde espriyle yaptığımız bir şey var ya, mesela bir oyuncu iyi oynuyor, hemen arkasından şu haber çıkıyor: Mert Elam'la bir yıllık yeni sözleşme, Mert Elam'ın maaşına zam, sadece bir iki maç iyi oynadı diye basının direkt olarak yaptığı haberlerden bir tanesi. Şimdi federasyon da mesela bu şeye düştü, algıya, yanılgıya düştü. Yani Montella başarılı, o zaman Montella'ya Türk vatandaşlığı verelim. Neden? Ya sebep ne? Yani ne gerek? Ne gerek var? Ama o çıkışı yapıyorsanız, o çıkışı da Montella'nın aldığı sonuçlardan bağımsız

0: şekilde halletmeniz gerekiyordu. Yani nereden baksan bence elinde kalıyor. Neyse, konuyu kapatalım. O yüzden bizde milli takım hoca tercihleri ne yazık ki hani biz bu elimizdeki oyuncu kadrosuna göre nasıl oynarız? Bu oyuncu kadrosu nasıl bir futbol oynamalı? Milli takımın oyunu ne olmalıdan başka bağımsız tercih ediliyor. Ama Montella ile beraber en azından Montella ile beraber hani orada hakkını vermek gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı nasıl oynayacağımız, ne oynayacağımız belli. En azından orada bir istikrar yakaladık. Zaten Montella'yı da başarılı kılan milli takımın hep sorun yaşadığı orta ve düşük seviyeli takımlara karşı, bize göre orta ve düşük seviyeli takımlara karşı aldığı skor istikrarı oldu. O zaten Montella'yı belli bir noktaya taşıdı. Çünkü bu sonuçta milli takım oyuncu grubu C liginde oynayacak bir oyuncu grubu değil. A ile B arasında gözüküyor sanki bizim milli takımımız Uluslar Ligi standartında. Ama her Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek, Dünya Kupası'na da gitme potansiyeli olan, gidebilecek bir takım. Montella o potansiyeli belli bir oyun istikrarıyla çıkardı. Ama ondan sonra ne oldu? Ondan sonra baktık elimizdeki kadroya, baktık elimizdeki oyuncu grubuna, baktık oyunumuza, baktık rakiplere. Ya bu milli takım daha fazlasını yapabilir. Daha fazlasını yapabilir. Ama hoca yapamıyor. Şu an o tartışmadayız, unutmayın. Şu an milli takımın oyuncu grubunun potansiyelini Montella'nın tam olarak sahaya yansıtamadığını düşündüğümüz bir tartışma evresindeyiz. Bir ara bu milli takım ne oynuyor? Bu milli takımın taktiği ne? Bu yıllardan beri hiçbir teknik adam özür dilerim bunu başaramadı noktasındaydık. Onu aştık. Onu aşınca orayı çabuk unuttuk. Şimdi bu tartışmanın içerisindeyiz. O yüzden milli takımın teknik adam seçimini hiçbir zaman belli kriterlere göre yapıldığını bence düşünmeyin. O an ne ihtiyaç var gibi gözüküyorsa milli takım ona doğru kanalize olmaya çalışıyor.
1: Şu an milli takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi kim diye sorsam sana cevabın var mı? Cevap verebilir
0: misin? Mustafa Eroğut galiba. Değil mi?
1: O eskiydi.
0: Eski mi?
1: Yönetimde yok.
0: Yönetimde yok mu? Özür dilerim. Bilmiyorum o zaman. Kim?
1: Mecnun Ot Yakmaz. A milli takım ve Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak kendi geçiyor. Sivas Spor'un eski başkanı. Şu anda birinci başkan vekili. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sağ kolu diyebiliriz. Şu an milli takımdan o sorumlu. Tabii onunla birlikte İbrahim Hacı Osmanoğlu olan iki kişi büyük ihtimal Montella'nın geleceğine karar verecek. Öyle çok profesyonel bir sportif direktör yapılanması zaten milli takımlarda oluyorsa bir de bizde olmuyor. Bizde yönetim kurulu içerisinde daha çok işte Hamit Altıntop benim aklımda kaldı. Mustafa Eroğut dediğin gibi. Onlar gibi isimler.
0: Ama Hamit Altıntop dönemi de yani felaket oldu bir anlamda. Yapılan çıkışlar, işte Kuntz'un seçimi, ondan sonrası.
1: Montella giderse de yerli bekliyor musun?
0: Çok güzel soru. Bilmiyorum.
1: Ne yabancı olur bence. Ben beklemiyorum.
0: Çünkü yerli de artık öyle bir şey de yok.
1: Yani Arda Turan konuşulacak. Okan Buruk eğer boştaysa tabii Okan Buruk konuşulur. Şimdi o konuya da reklamdan sonra gelip Galatasaray dün bir açıklama yaptı Okan Buruk'la ilgili. Benim arkadaşlarımın olduğu WhatsApp grubunda bir arkadaşım aman dedi yani herhalde eli kulağında. Okan Buruk'la Galatasaray yolları ayıracak.
0: Bu açıklamadan sonra
1: bu açıklamadan sonra. Biz de hani genelde bu açıklamalar sonrası birkaç hafta sürüyor. Görevde kalması hocaların. Eğer Okan Buruk boşta olsa tabii ki o konuşulur yerli olarak. Ama hani Okan Buruk devam ediyorsa Montella o dönemde gönderilmişse ben yabancı bir teknik direktörün geleceğini düşünüyorum. Hatta şimdi Rice da çok iyi başladı. Mesela Rice Trabzon olmasaydı acaba milli takım olur muydu? Sonuçta o da şey profiline uyuyor Montella gibi. Ligimizde çalışmış, yabancı. Ligde de başarılı olmuş bir teknik adam. Alman bir teknik adam. Rice mesela güzel bir aday olabilirmiş. Onun gibi belki birkaç aday şimdi aklıma gelmiyor. Ligde çalışmış, başarılı, yabancı teknik direktör. Artık kim varsa onlardan biri öncelikli olarak düşünülür diye tahmin ediyorum. Eğer ligde öyle bir isim çıkmıyorsa ligde çalışmış, çalışmamış bir yabancı üzerinden de gidebiliriz. Bayağı boşta yabancı kaliteli teknik direktör de var. En son Trabzon hoca ararken baktık yani. Onlardan biri de görüşülebilir.
0: Fakat şöyle bir şey söyleyeyim Mert, şimdi araya gideceksin biliyorum, çok uzatmayacağım. Ama biliyorsun benim Montella ile ilgili çok yüksek olmadığımı, çok böyle hani 10 tane takımım olsa Montella adaylardan bir tanesi olur mu dersen pek olmayabilir. Fakat Montella ile kazandıklarımızı da ne uğruna harcayacağız, ona da bakmak gerekiyor. Şimdi milli takım Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fakat milli takım sürekli Dünya Kupası'na giden bir takım değil. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani gene orada biraz beklentimiz yükseldiği için hayal kırıklığı da çok yüksek oldu. Artı iki karşılaşmada çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Çok çok büyük hayal kırıklıkları yaşadık. Yani Avustralya ve Paraguay maçları Montella'nın milli takımdaki en yıkıcı maçları oldu kendi adına. Çünkü rakipleri gördük, kendimizi biliyoruz. Çok uğraştık, yapamadık, beceremedik. Gol atamadık. Bir tane gol atsak turnuvada devam edeceğiz. O yüzden onu da unutmayalım. Yani milli takımın Montella ile beraber yakaladığı istikrar değerli. Ama bir tarafta da şimdi Dünya Kupası'na gittik. Beklenti neydi? En azından tabii gruptan çıkıp bir turda atlamaktı. Yani gruptan çıkıp bir sonraki rakibi de eleriz diye düşünüyorduk. Minimumu olmalıydı diye düşünüyorduk. Onun getirdiği büyük hayal kırıklığıyla aslında bu noktadayız. Ama bir taraftan da Avrupa Şampiyonası'na katılan artık az önce bahsettiğim orta ve biraz daha mütevazi gözüken takımlar karşısında hata yapmayan, büyük takımlarla başa baş oynayan bir milli takıma sahibiz. O istikrarı da hani işte Montella Dünya Kupası'nda çok kötüydü, tamamen gitsine çevirmek ne kadar doğru emin değilim. Onu da söyleyeyim. Yani Montella bak 10 tane takım olsa bir tanesine olmaz diye düşünürken şimdi de o tarafı var. Neden vazgeçtiğimize de iyi bakalım. Ötekine dönmek çünkü felaket olur. Bu milli takım için artık. Yani o bir önceki gitti Estonyalara, Letonyalara, onlara puan veren böyle işte 8 tane farklı maçın kombinasyonuna göre bileti alacak almayacak milli takıma dönersek o zaman vay halimize. Onu da bence bir tartışalım.
1: 8.39 ara vakti, aradan sonra da artık milli takımı bayağı bugün ben de bu kadar konuşacağımızı beklemiyordum.
0: Doluymuşuz demek ki
1: milli takımla alakalı. Oldu. Dinleyiciler de doluymuş, biz de doluymuşuz. Konuştuk artık, kapatalım. Galatasaray'da Okan Buruk açıklaması devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.42 saatlerimiz, milli takım konusunu kapatalım dedim, kapatıyorum. Ama bir mesaj okudum, o ilgimi çekti. Gift Orban performansı da dikkat çekiyor şu an. Ligdeki gol krallarından biri 7 golle. Onu devşirelim demiş Santrfor'a. Ben de illa bir Nijerya maçında oynamıştır diye düşünerek aslında sayfasına girdim ama adamın kariyerinde ne A milli takım ne genç milli takımlarda maç yok Nijerya'yla. Yaşı da 24. Tabii mümkün değil büyük ihtimal kısa vadede devşirmek de. Uzun vadede hala seçilmezse gündeme gelebilir gibi Torban. Santrforsuzlukta. Dinleyicimizin mesajını öyle okumuş olayım. Peki. Dönüyorum hemen Galatasaray'ın yaptığı açıklamaya. Galatasaray'da Okan Buruk haliyle 4-0'lık mağlubiyetten sonra bu sezonki performansı, son yıllardaki performansı hep tartışıldı. Zaman zaman çok iyi sonuçlar aldı, zaman zaman çok kötü sonuçlar aldı. Taraftarın bir kısmını ikna edemiyor. Yani gönderilmesini isteyen, bekleyen çok sayıda insan var bu son 2,5 yıllık periyot içerisinde.
0: Emre Salman.
1: Mesela dinleyicimiz bayrak taşıyanı şu anda önde gideni o güruhun. O Kamruk'la ilgili böyle bir şey yakaladı mı affetmiyor mesajlarında. Tabii hepsini yayında okuyamıyoruz. Çok azını hatta okumuşuzdur bugüne kadar ama biz kendimiz okuyoruz o mesajları. Şimdi de yazmış. Bir ümitlendik mi? Bakayım bulabilirsem. Dünkü açıklamadan ben de ümitlendim. Hadi hayırlısı diyelim demiş Emre Salman.
0: Sen arkadaşına örnek verdin ya. O da öyle düşünmüş, güldürdünüz.
1: Çünkü Türkiye'de öyle değil mi? Destek açıklaması. Bir taraftan beklenen bir şey yani. Niye yapmıyor, destek vermiyor? Yapınca da eli kulağında şimdi
0: niye destek açıklamaları gördük. Niye bizde böyle?
1: Çünkü geçmişte de destek açıklamalarından sonra yolların ayrıldığı çok teknik direktör örneği var. Yani durduk yere de oluşan
0: ama
1: bir şey
0: ama şu
1: değil.
0: An mesela Galatasaray yönetimi gerçekten destek vermek istemiş olamaz mı? Yani şu
1: olabilir.
0: An, tam destek vermek istedi. İki hafta olabilir. Sonra işte istediği gibi olmadı, gitmedi.
1: Tabii bu da olabilir.
0: Mesela bunu olduğu gibi kabul edemiyoruz değil mi? Olmuyor yani bizde. Ya, pek olmuyor, öyle olmuyor yani. Olabilir. Mesela

0: Bakış
1: Normalde
0: yani.
1: hani Galatasaray bu açıklama yapmasa ya Galatasaray niye Okan Buruk'u yalnız bırakıyor? Yönetim açıklama yapsın derler.
2: Tabii.
1: Açıklama yapınca da eyvah Okan Buruk gidiyor galiba diyoruz.
2: Tabii.
1: Çok
2: Yani
1: enteresan.
2: Bu arada destekleyen de çok gördüm bu açıklamayı. Hani iyi yaptı yönetim, ilk defa 40 yılda bir doğru bir şey yaptı, hocasının arkasında durdu diye düşünen de var gerçekten.
1: Tamam,
2: ama
1: güzel o zaman.
2: Benim okuduklarımda tam tersi de var.
1: Ama işte senin dediğin refleksten kaynaklı. Yani eyvah gene bir teknik direktör destek açıklaması.
2: Evet. Geçmişteki örnekler çünkü hafızalar da yani bunların akla gelmesi de öyle çok
1: garip değil,
2: garip
1: değil
2: abi. Yaşadığımız şeyler yani. Sen de
1: tecrübeyle alakalı zaten.
2: Deneyimlisin, daha tecrübelisin. Yıllardır klişedir bu yani. Bir hocaya destek açıklaması geldi mi eli kulağında eyvah diye biz burada yorum da yapmışızdır. Senden de böyle sanki duymuşumdur gibi düşünüyorum.
1: Tabii canım yani. İlk aklı o geliyor, ben şey demiyorum.
2: Yani
1: ben bunu çemberin dışındayım demiyorum. Çok enteresan diyorum ama yani.
2: Hani böyle bir şey olmaz.
1: Normalde beklenti budur. Destek verilsin dedin ama destek açıklaması geldiği zaman herkes eyvah diyor yani. Eyvah. Demek ki 2 hafta kaldı, 3 hafta kaldı.
2: Mesela diyor. Niye deniyor? Şimdi Okan Buruk'la ilgili yapılan haberler, çıkan yorumlar ilk defa mı çıktı? Bu 4-5. yıl artık Okan Buruk.
1: Yok canım,
2: ilk defa çıkmadı.
1: İlk defa destek geldiği için mi söyleniyor? Heh.
2: Mesela bir destek açıklaması hatırlayan var mı? Bu 5. sezona girildi artık. Okan Buruk'la ilgili yapılan eleştiriler sonrası yazılı kamuoyuna duyuru, Okan Buruk'un arkasındayız diye bir açıklama hatırlıyor musunuz? Benim yine arkadaş grubunda o ilk senesinde bu Beşiktaş-Başakşehir maçlarına kadarki bölüm çok iyi geçmiyordu. Hatta kötü sonuçlarda gidebilir deniyordu. O dönem yapıldı gibi hatırlıyorum diyen bir arkadaşım çıktı ama ben bulamadım ufak bir araştırmayla. Yapıldıysa herhalde bir orada var. Onun haricinde ne bileyim Beşiktaş'a 5-0 kaybetti.
1: Ama pek de ihtiyacı yoktu yani.
2: Young Boys'a elendi.
1: Ya olabilir ama sonuçta hani, yani çok üst düzey bir şeye sahip. Performansa sahip istatistik olarak da.
2: Öyle. Şu anda öyle ama. Şu anda öyle.
1: Doğru.
2: Şu anda öyle.
1: Doğru.
2: Hani bu maç kaybedildi ama şu anda da Okan Buruk çok başarılı 4 sene.
1: Doğru, o taraftan bakarsan olmuş. Öyle tabii.
2: Şu an bu açıklama geliyor. Açıklamayı bir okuyayım hızlıca. Uzun bir açıklama biraz ama son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza atfedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Okan hocamızla her zaman itibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor maçının ardından da kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetiminde 4 yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor karşılaşmasının alınan sonuç nedeniyle taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ancak şahsım, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve Büyük Galatasaray taraftarıyla tek yumruk olarak hedeflerimizden asla sapmayacağız. Tüm konsantrasyonumuz Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'daki hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektir diyor. Bu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek imzalı bir açıklama. Kulüp açıklaması gibi değil. Başkanın kendi açıklaması paylaşıldı dün yazılı olarak.
1: Peki şimdi bazı basın organlarında bize ithafen söylendiği şeyler ne? Ben onu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Beni aydınlatmanız gerekecek o konuda. Nedendi?
2: Dün Levent Tüzemen'i ben öğlen programda söyledim.
1: Onu söyledim. Tamam.
2: Sen sabah mı söyledin? Öğlen mi bilmiyorum. Levent Tüzemen'i dün öğlen Genco abiyle galiba bir ufak konuştuk. Onun söyledikleri hani bu açıklama tahminimce
1: ona mı?
2: Hani ona olmalı ama o da başkana yakın aslında ve isim de verilmemiş. Hani başkanla görüşüyor çünkü Levent Tüzemen arada biliyorsun sabah gazetesinde de başkan ağzından demeçler yayınlıyor. Başkana en yakın gazetecilerden biri.
1: Tamam.
2: Yaş olarak da
1: tamam.
2: Yakın.
1: Ne dedi?
2: İşte Okan Buruk'a söyledim o üç arkadaşınla gezme. Ben seni uyardım. Ben sana dedim Uğurcan'ı Trabzon maçlarında oynatma. Can Kat oynat. Bu adam Trabzon maçında oynayamıyor. Kemerburgaz'a yeterince vakit ayırmıyorsun. Rakibine çalışmıyorsun. Yönetimden 2-3 kişi rahatsız, ciddi.

0: şekilde Okan Buruk'tan eski desteği yok. İşte şundan şundan şundan rahatsızlar Okan Buruk açısından falan. Bayağı
1: bunlar söylendi.
0: Bunlar yani benim en çok gördüğüm, en çok yankı uyandıran maç sonu Trabzon mağlubiyeti sonrası Levent Üzemen'in açıklamaları. Onun haricinde çok eleştiri olmuştur. Ama bu kadar yankı bulmamıştı. Bu kadar iddialı şeyler
1: yoktu. Levent Üzemen de başkana bu kadar yakın olduğu için dikkat etmek gerekiyor diyorsun.
0: Ben dikkat etmek gerek diye düşünüyorum. Çünkü haberlerine bakıyorum. Hani bu kadar başkandan demeç alan başka bir isim yok medyada şu anda. Levent Üzemen de geçen yıldan beri bu arada Okan Buruk'la ilgili daha çok sert eleştiri yapıyor. Hatırla yani geçen yıl Kupa yayıncısı da Aspor'ken sanki yapıyordu Levent Üzemen. Hatırlıyorum yani burada konuştuk Levent Üzemen'in açıklamalarını. Ve hani mesela iş Fenerbahçe'de bazı hesaplar olduğunda mesela Galatasaray suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. Tek tek nicklerini
1: hesabı da yazıyor, değil mi?
0: Yazıyor. Ya da başka Galatasaray'la ilgili Kaya Temel'in ismini vermişler miydi? Okan Buruk mu vermişti? Yazılı bir açıklama olmuş mu şimdi hatırlamıyorum ama isim veriliyor çoğu zaman. Bunu da vermeyi tercih etmemiş mesela. Bir eksiklik. Kimse kim yani? Levent Üzemen mi?
1: Dinleyiciler de Serhat Ulu Eren yazıyorlar.
0: Serhat Ulu Eren.
1: Evet. Dinleyiciler de Serhat Ulu Eren yazıyorlar.
0: Serhat Ulu Eren de olabilir. Ama kimse kim yani? Biz yine niye burada bir şey yapıyoruz ki?
1: Çözmeye çalışıyoruz. Evet,
0: tahmin yürütüyoruz yani. Mesela ben...
1: Tamam yani ya Serhat Ulu Eren ya ikisi beraber. Çünkü herhalde Serhat Ulu Eren'in iddialarıyla Levent Üzemen iddiaları birbirine paraleldir. Yani sonuçta söylenen ya da söylenemeyecek şeyler Levent Üzemen'e paralel şeyler. Serhat Ulu'nun da söyledikleri herhalde, değil mi?
0: Paraleldir. Bülent Timurlenk olabilir. Yazan çıktı mı bilmiyorum. O da yaz döneminde Galatasaray Fransız bir teknik direktörle
1: ha, onu gördüm. Onu gördüm. Onu biliyorum.
0: Gibi şeyler söylüyordu. Mesela benim tanıdığım İlker Canap Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden mesela açıklamanın altına tweet atmış. Kulüp üyesi olan gazeteci Levent Üzemen'e Okan Buruk hakkındaki iddialarını ispat maksadıyla davet edecek misiniz veya disiplin kuruluna sevk edecek misiniz diyor mesela. O Levent Üzemen için yapıldığını düşünüyor. Herkesin bir düşüncesi var. Ben de Levent Üzemen diye düşündüm açıkçası açıklamada. Ama öyle net bir şey yok. İsim vermemiş Galatasaray Kulübü. Bir de yani bu açıklama evet kamuoyunu sakinleştirmek için güzel. Peki Okan Buruk'a geçiyor mu bu açıklama? Yoksa göstermelik bir açıklama mı? Mesela bence o da önemli. Belki de daha önemlisi Okan Buruk'un bu açıklamadan tatmin oldu mu? Gerçekten bir güven hissediyor mu? Yoksa ezberden yönetim öylesine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Hatta tam tersi yani bu açıklama yaptı niye şimdi yaptılar? Acaba bir güvensizlik mi yaratmıştır Okan Buruk'ta? Bence o daha önemli. Hani kamuoyunun ne düşündüğü bizim senin insanların tabii ki önemli ama Okan Buruk'un bence ne düşündüğü de burada önemli. Bu açıklamalar başkana bu kadar yakın birinden geliyor. O kişi isim olarak zikredilmiyor burada. Ben hala Levent Üzemen için yapıldığını düşünüyorum. Yani Okan Buruk'a yazılı bu açıklama geçmez yani.
1: Eğer iletişim yoksa geçmez. İletişimi olması gerekir. Yani başkanın Okan Buruk'la yüz yüze görüşüp bu söylediklerini
0: yani görüştüğünü söylüyor.
1: Bir de kanlı canlı olarak anlatmış olması gerekir. Zaten dediğin gibi o şeyde de yazıyor. Açıklamada da var. Peki şunu sorayım. Okan Buruk bu kadar tartışılmaya Okan Buruk isminin bu kadar tartışılmaya açılmasının sebebi sağ sonuçları mı oldu? Yoksa Okan Buruk'un sağ kenarındaki davranışları da bunu tetikledi mi? Ya da ne derecede tetikledi? Orada ne düşünüyorsunuz? Yani ikisi beraber olduğu kesin. Sonuçta ikisini birbirinden ayıramazsın. Ama şunu söylüyorum. Sağ kenarında böyle bir Okan Buruk profili görmesek sizce eleştiriler bu noktaya gelir miydi? O ne düşünüyorsunuz? Bununla alakalı olarak.
0: Bence gelirdi. Gelir miydi? Okan Buruk'la ilgili genel eleştiriler şey değildi ki son yıllarda. Ne bileyim burada Ayhan da eleştirdi. Genç abi de eleştirdi. Oynattığı oyun Avrupa'ya uygun değil. B planı yok. İşte oyuncuları yönetemiyor, yıldızları yönetemiyor, geliştiremiyor. Fizik kapasitesi düşük takımın, yükselen oyuncu yok falan filan yani böyleydi. Icardi konusu ne bileyim.
1: Yani o şey olmasa da ne derler? Zaten, sağ kenarındaki son dönemde artan hareketler olmasa da bu noktaya gelirdi diyorsun sen.
0: Zaten öyle değil mi abi? Yani geçen yıllarda biz sağ kenarında yine agresifti ama hani onu konuşuyorduk, geçiyorduk genelde sağ içiyle. Yani devam etmesin diyenlerin sebebi sağ kenarındaki agresyonundan ziyade takımla ilgili.

0: eleştirilerdi. Belki senin dediğin etmen biraz hızlandırmıştı süreci ama evet, ben, ana fikir değil yani. Ateş şey değil.
1: Ben körüklediğini düşünüyorum mesela.
0: Belki ateşleyici mi işte, doğru, körükleyici mi?
1: Çünkü bu sezon başlangıcı daha çok kısa. Hani Galatasaray kaç maç oynadı? 6 tane lig maçı oynadı. Bir tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. 7 maç oynadı Galatasaray. İşte o hazırlık sürecinde başlayan, hazırlık sürecindeki kırmızı kart, daha ilk dakikalarda atılması, ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki sağ kenarı yönetimi, küfür kıyametini yine çok net bir şekilde okunması, duyulması, görülmesi, ligde bir kırmızı kart, bir kırmızı kart daha rahat olabilirdi. Bunun da ben çok Okan Buruk'a zarar verdiğini düşünüyorum, bu kadar üst üste gelmesini. Senin söylediğin dönemdeki eleştirilerde Okan Buruk sağ kenarında farklı değildi, fakat biraz daha geniş bir zaman diliminde bunlar ortaya çıkıyordu, bu kadar fazla konuşulmuyordu. Onun da ben ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum bu noktaya
0: peki,
1: gelinmesinde.
0: Peki tersten yaklaşayım. Bir teknik direktörün kendi takımına yapılan haksızlıklar tırnak içinde, hı-hı, karşısında agresyon göstermesi, takımın hakkını koruması genelde taraftan hoşuna giden bir şey değil mi? Hani hazırlık maçında nasıl o kadar kolay penaltı düdüğü çalıyor Kadir Sağlam? Ben ona itiraz ettim.
1: Hı-hı. İşte ama öyle olmadığını Ligi... biliyoruz. Öyle olmadığını biliyoruz.
0: Yani, neyi biliyorsun?
1: Yani, Okan Buruk'un hani vücut dilinden, ağzından çıkanlardan, yani hakkını savunmaktan ziyade kenarda kendi kişisel kontrolünü kaybetmiş bir şey görüyoruz. İsim görüyoruz, bir teknik direktör görüyoruz. Bence orası kesin. Ya bu tartışmaya kapalı. Çünkü Kadir Sağlam sana dünyanın en kötü penaltısını da çalsa, ki çaldığı penaltı öyle bir penaltı değil. Yani hazırlık maçında atılmazsın. 3. dakikada, 4. dakikada atılmazsın. Yani sitem edersin hocaya. 4. hakeme de sitem edersin. Ama atılacak kadar kontrolden çıkmazsın. O yüzden sağ kenarındaki Okan Buruk'un bence bu üst üste gelen davranışları da biraz böyle zor durumda kalmasını tetikledi diye düşünüyorum. Tabii ki ana faktör değil. Tabii ki ana faktör değil. Orası kesin. Çünkü senin söylediğin konular zaten alt alta konuşulduğu zaman buraya gelmesi işin bir anlamda kaçınılmazdı. Çünkü biriken bir nokta vardı. Onları da biraz sonra konuşuruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. Okan Buruk gündemini konuşuyoruz Galatasaray'da. Ali abi sen yarıda bıraktın gibi oldu.
1: Evet. Ha, onun dışında hani ben dediğim gibi onun biraz katalizör etkisi olduğunu düşünüyorum işlerin bu noktaya gelmesinde. Okan Buruk'un zaten pek iyi olmayan imajı son dönemde yaptığı bu hareketlerle, sağ kenarındaki davranışlarıyla bence iyice bozuldu. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum, bu etki bugünkü tartışmanın merkezi değil. Merkezi senin söylediklerin. Neden? Çünkü bugün Galatasaray futbol takımı 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Özellikle son 2 sezonda ligin çok üzerinde kadrolar kurmuş. Çok para harcamış, çok yatırım yapmış bir spor kulübü. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk'un iyi bir A planı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray özellikle iç sahada rakibe önde bastığında kaptığı toplarla çok kolay skor üretebiliyor. Ve o riski alırken de biraz da Türkiye Ligi'ndeki takımların hem mantalitesi hem de oyun anlayışları yüzünden Galatasaray'ın eksikleri ya da aldığı riskin karşılığı Galatasaray'a pek ödetilmedi bugüne kadar. Ödeyemedi takımlar. Yani bunu pek gerçekleştiremediler. Avrupa'da Galatasaray Okan Buruk'un ikinci ve üçüncü senesinde istenilen seviyeye çıkamadı. Ama dördüncü senesinde biraz daha işler normalleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edildi. Bir tur geçildi. Orada inişli çıkışlı bir sezon oldu ama önceki sezonlara göre tabii hem seviye daha zordu hem de başarı daha net şekilde geldi Galatasaray'da. Fakat Galatasaray tüm bunları bir araya getiren kulüp olarak eğer bir takım derinde savunma yaparsa, bir takımın fiziksel gücü Galatasaray'la baş edebilecek seviyedeyse, Galatasaray'ın kapalı savunmalara karşı gerçekten sahada çok etkisiz kaldığını, hatta zaman zaman çaresiz kaldığını görüyoruz. Bu işte Galatasaray taraftarlarını bence en fazla rahatsız eden temel nokta. Yani Galatasaray'da A planı işlemediği zaman, Galatasaray o ya da

0: bu şekilde. Oyunu sete döndürmek zorunda kaldığı zaman Trabzon maçında gördüğümüz gibi sadece birebirler üzerinden bir şey bekleyen bir takım gibi gözüküyor. Herhalde buna kimse itiraz etmez. Bu bence işte Okan Buruk'un uzun süredir çözemediği bir konu. Yani Galatasaray neden sadece birebirlerle oynuyor ve işte Osimhen gibi ligin çok üzerinde bir oyuncu olmadığında, çünkü zaman zaman Osimhen varken sete oynadığınızda da onun pek dezavantajını yaşamıyorsunuz Osimhen sayesinde. Ama Osimhen yok, sete oynuyorsun. O zaman yerinde olmayan bir şeyler var. İyi gitmeyen bir şeyler var Galatasaray'da. Bu bence temel nokta. İkinci noktalardan bir tanesi, Galatasaray'da gerçekten oyuncu performanslarının pek yükselmemesi genel olarak. Yani gelen oyuncuların maliyetlerini, uluslararası çapını, kaliteleri düşündüğünde çok daha iyisini yapabilecek bir takım ortaya çıkması gerekir diye düşünüyorsun. Fakat ortada pek öyle bir bireysel performans da yok. Şimdi Sané bu konuda iyi bir örnek. İlkay bu konuda iyi bir örnek. Singo'nun maliyetiyle yaşananlar iyi bir örnek. Davinson Sanchez'in bugün geldiği nokta iyi bir örnek. Lemina iyi bir örnek Galatasaray'da. Şimdi tabii ki bireysel performanslar da yükselmeyince, hatta bırak yükselmeyi, kendi standartının altına doğru gitmeye başlayınca, o zaman tabii diğer eleştiriler de geliyor. Niye bu takım bu şekilde? Oyuncular niye bu halde diye eleştiriler geliyor. Ve yine bence değerli bir eleştiri, bu takım neden hala Okan Buruk döneminde bir genç oyuncuyu monte edemedi? Bir genç oyuncu çıkmadı. Rol oyuncusu da olabilir, rotasyon oyuncusu da olabilirdi, ilk 11 oyuncusu da olabilirdi. Hazırlık döneminde bakıyorsun Galatasaray'da bütün gençler kenarda oyuna giriyorlar, çıkıyorlar. Ondan sonra sezon başlıyor. Bir tanesi bile ortada yok.
1: Veya oynattı Arda'yı, ıslıkladı taraftar.
0: Tamam, bir şey demiyorum ama bir
1: Oynattı.
0: kere ıslıkladı diye de Arda'dan vazgeçtiyse, o da Okan Buruk'la alakalı bir şey olur, problem olur. Çünkü bir kere ıslıklanan oyuncu bir daha Galatasaray'da forma giymeyecek diye bir durum yok. Oradaki sorumluluk da daha çok Okan Buruk'la alakalı. Bir de bunu şöyle düşün. 4 senenin performansına yay. Bu eleştiriler 4 seneli kapsayan eleştiriler Galatasaray taraftarının yaptığı. O zaman ben bunlarda haklılık payı olduğunu düşünüyorum. İşin diğer tarafı, 4 sene devam eden bir teknik direktörün artık 3 aşağı 5 yukarı artıları ve eksileri tam olarak bilindiği için bu tablo biraz daha netleşti Galatasaray taraftarının önünde. Yani Okan Buruk'un iyi yaptığı işlerin yanında Okan Buruk'un çok iyi yapamadığı işleri de Galatasaray taraftarı biliyor ve bence bu yüzden bu kadar net konuşuluyor. Benim gördüklerim bunlar
1: Peki
0: Galatasaray'la
1: gençlerle
0: alakalı
1: ilgili
0: olarak.
1: zaman zaman şu konuşuluyor. Hani hocalar eleştiriliyor bir zaman. Başka zaman da yeterince hazır oyuncu yok genç takımda. İyi oyuncu yok. O yüzden oynatmıyor deniyor mesela. Bu da hocanın o anki kredisine göre değişiyor sanki. Hani hocanın kredisi düşükse gençleri oynatmıyor. Hocanın kredisi yüksekse hazır oyuncu yok. O yüzden hoca kimi oynatsın denmiyor mu bir de?
0: Haklısın da fakat
1: Ya mesela
0: işte
1: Galatasaray'da kim var da Okan Buruk oynatmıyor
0: mesela
1: potansiyel.
0: Arda var.
1: Tamam oynattı.
0: Geçen sene
1: Şampiyonlar Ligi'nde oyuna daldı. Hata da yaptı. Orada da kırmızı kart
0: ama bir
1: aldı.
0: şey olmadı işte.
1: Ama sonra
0: Hani
1: fırsat geldi mi mesela? Fırsat gelebilecek ne oldu? Davinson 3 ay sakatlandı da Arda'yı değil de ki Lemine'yi çekti. Hadi onu söyleyebilirsin. Ama öyle çok fırsat da bence gelmedi.
0: bak bunu şey olarak düşünme. Bunu 4 seneye yay. Şimdi 4 senede hiç olmuyorsa orada bir şey vardır. Ne derler? Bir hata vardır.
1: Tamam genel mantık
0: Anladın mı?
1: katılıyorum. Bana spesifik gel ama. Şu vardı da Okan Buruk.
0: Şimdi ben gençlerin performansını bilmiyorum.
1: Bilmiyorsak
0: Gençlerin
1: nasıl böyle
0: hayır,
1: bir eleştiri
0: gençlerin
1: yapabiliyoruz o zaman?
0: ama bu kadar uzun sürede Galatasaray gibi kulübün bir altyapısından en azından Galatasaray rotasyonuna girecek, rotasyonda süre alacak bir genç çıkması gerekirdi. O kadar da değil diye düşünüyorum.
1: Yunus'u 22 yaşında oynatmaya başladı ilk geldiğinde güvendi ya da işte o zaman Barış Alper kadrodaydı 22-23 yaşında. Bence yine hani eleştiri bu arada özünde doğru olabilir de spesifik örnek yok elimizde bence hala. Yani bu genel bir eleştiri. Okan Buruk'un kredisi düşük o yüzden herkes genç oynatmıyor. Genç oynatmıyor tamam. Ben de çok farklı düşünmüyorum da
0: Genç
1: altı
0: oynatmıyor
1: dolu mu
0: ama
1: değil mi?
0: genç oynatmıyordan ziyade genç oyuncu çıkmıyor Galatasaray
1: Tamam
0: kulübüne.
1: bu
0: Çünkü
1: Okan Buruk'un
0: aynı
1: problemi mi?
0: zaman
1: Altyapının
0: tabii
1: problemi
0: Okan
1: mi?
0: Buruk'un da problemi.
1: Neye göre şimdi Okan Buruk mu azalıyor gençlerin?
0: 4 sene 5 sene takımda olduğu zaman

0: direktör olduğun zaman, bu kadar başarılı olduğun zaman beklenti doğal olarak çok yükseliyor. Bugün Okan Buruk niye bu kadar tartışılıyor? Çünkü Galatasaray çok başarılı. Galatasaray çok başarılı olduğu için standart çok yüksek artık Galatasaray'da. Her şeye çok eleştirisel gözle bakılıyor. Yani Galatasaray çok az puan kaybediyor Okan Buruk döneminde. Ama her puan kaybettiğinde büyük olay oluyor Galatasaray'da. Bu neden? İnsanlar deli değil. Çünkü standart o kadar yüksek ki. Standart yüksek olunca beklenti de ona paralel yükseliyor. Şimdi o yüzden de Galatasaray'da eğer Okan Buruk artık dördüncü senesini bitiren, hepsinde şampiyon olan beşinci sene ya başlamış bir teknik direktör olarak eğer hala mesela altyapıdan ona bir oyuncu gelmediyse, mesela Okan Buruk orada isyan bayrağını da açabilir. Artık o güce sahip. Orada yanlış bir şeylerin gittiğini, orada bir şeylerin değişmesi gerektiği de aynı zamanda Okan Buruk'un sorumluluğunda olan bir şey. Ama Galatasaray'da tekrar söylüyorum, yani hazırlık döneminde birçok genç oyuncuyu görüyoruz. Ama hiç süre almamaları. Yani geçen sene mesela şunu söyleyeyim. İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın sakatlık olduğu dönemde. Galatasaray enteresan tercihler yaptı, değil mi? Ya orada hiç mi bir oyuncu yok mesela? 10-15 dakika, 20 dakika Galatasaray'ı idare edebilecek. Ya o kadar olmaması gerekiyor. O kadar da değil. Süre çok uzun olduğu için. Okan Buruk bir sene, 2 senelik bir teknik adam olsa bu bence çok gündeme gelmezdi. Genç oyuncu konusu. Ama bence haklı bir eleştiri. Hiçbir şey görmemesi Galatasaray taraftarının bu süreç içerisinde. Artı bir de şunu eklemem gerekiyor.
1: Konuyu değiştireceksen ben buradan yine birkaç
0: Tamam,
1: tane
0: sen
1: eklemek
0: söylersin
1: istiyorum.
0: gençlerle alakalı olarak. Şunu da belki eklemek gerekiyor. Bir de maça genel olarak müdahale, maçın gidişatını okuma, teknik direktör hamlesi, teknik direktör hamlesiyle kötü giden işleri değiştirme konusunda da Okan Buruk eleştiriliyor. Bence burada da haklılık payı var. Sen gençlerle ilgili söyle.
1: Gençlerle ilgili mesela Gökdeniz Gürpüz'ü oynattı kupa maçlarında. Hatırlayın, genç potansiyel Almanya'dan gelen bir oyuncu. Hiç beğenilmedi Gökdeniz. Eyüp Aydın potansiyelli bir oyuncu olarak geldi. Bugün hani Eyüp niye oynamıyor Galatasaray'da, şu orta sahada oynar diyen var mı?
0: Yusuf öyle geldi.
1: Yusuf Demir öyle geldi. Yusuf'ta öyle bir hava var mıydı bireysel olarak? Yoktu. Kazımcan oynattı. Genç sayılır mı herhalde bilmiyorum. Genç sayılmaz gerçi de. 2003 doğumlu. 23, geçen sene hani 22 yaşında olsun. O oynattı. Mesela o hazırdı. Ona şey yapmadı. Mecburiyetten de olsa oynattı ve karşılığını buldu. Bunlar bir çırpıda benim aklıma gelen gençler. Hani bu oyuncu da çok potansiyelliydi ya. Hoca da onu yedi oynatmayarak. Ben öyle bir oyuncu, yani es geçtiysem yazın. Var mı kaçırdığım bir oyuncu? Yani Okan Buruk'la ilgili genel eleştiriden ziyade bence burada Galatasaray'la ilgili bir eleştiri daha çok yapılsa daha sağlıklı olur. Galatasaray niye oyuncu genç takımdan çıkartamıyor mesela? Bence daha iyi bir eleştiri. Yani burada Okan Buruk'un da payı vardır. Okan Buruk da belki hazırlayamıyor. Belki yeteri kadar ilgilenmiyor oyuncularla. Ama onun payı bir yere kadar. Bu altyapının oradaki profesyonellerin öncelikli işi. Sonra en son raddede Okan Buruk'un işi. Okan Buruk'un amacı Galatasaray takımıyla başarılı olmak. Ama Okan Buruk'a o vizyonu getirecek de bir yönetim. Ama yönetim zaten sürekli yıldızlar getiriyor. Yönetim mesela gençler pissin diye bir bakış açısı vardı da Okan Buruk mu mesela karşı çıkıyor buna? Burada yine Okan Buruk'tan çok yönetimin,
0: Pissin derken nasıl yani?
1: yani genç kimi yönetim vardır? Der ki biz saha içi başarı evet istiyoruz ama gençler de pissin der. Hoca da genç oynatır. Şimdi yönetim böyle düşünüyordu da Okan Buruk mu engelledi mesela bunu? Hani yönetim gençler oynat dedi de Okan Buruk yok ben oynatmayacağım mı dedi, yoksa yönetim de zaten transfer politikası ne düşündü
0: Ama aynı
1: belli.
0: zamanda burada şunu ıskalamıyor musun? Okan Buruk risk almak istemeyen bir teknik direktör de olabilir.
1: Benim ıskaladığım bir şey yok. Evet, bu da bir tercih meselesi de aynı zamanda. Oynatmakta zorunda değil herkes genç oyuncu.
0: Yani
1: Ya
0: değil
1: üzerinde bu
0: ama
1: kadar baskı varken, bu kadar başarı baskısı varken hazır olmadığını düşündüğü bir gencin iyi oynatsın bir teknik direktör. Hazır olduğunu düşünüyorsa zaten oynatır. Ki Kazımcan'ı biraz mecburiyetten ama hazır da gördüğü için oynattı. Bu sezonda takımda tuttu. Gitmesine izin vermedi mesela. Ama mesela Gökdeniz'e niye ısrar etsin? Burada
0: Ama
1: en
0: senin biraz acımasız oluyor söylediğin
1: sizin
0: şeyler.
1: acımasız oluyor. Bana spesifik bir şey getiremiyorsunuz. Okan Buruk
0: Spesifik
1: gençlere
0: şey sana getireceğim,
1: önem
0: bakacağım. Şimdi bir
1: vermiyor.
0: sürü mesaj da geldi aslında, yazdı insanlar spesifik olarak.
1: Tamam,
0: Ama
1: neymiş?
0: şimdi
1: Kimmiş? Hamza Akman mı? Efe Akman mı? Kim o
0: bak,
1: isim
0: senin
1: mesela?
0: söylediğin hani yeterli
1: Çağrı
0: gördü,
1: Balta. Tamam.
0: oynatmadı. Oynatmadı, oynatsın mı diyorsun? Şimdi
1: Çağrı Baltay Fenerbahçe ne yapıyor? Hadi bakalım. Fenerbahçe'de oynuyor mesela, Çağrı gitti de.

0: Ama mesela Çağrı neden gitti? Tamam. Önü kapalıysa gider bir oyuncu yani.
1: Çağrı yani Balta, Hakan Balta'dan dolayı gitti. Hiç Okan Buruk, gitti? Hakan Balta'nın Fenerbahçe görüşmesinden dolayı.
0: Tamam, başka neden şekilde görüştü yani? Sebep neydi yani? Durup dururken mi görüştü
1: Fenerbahçe? Fenerbahçe'de oynayacak mı sence ya Çağrı Balta? Şu
0: ya bak sonra. Fenerbahçe'de oynaması değil.
1: Sanki Fenerbahçe çok gençlere önem veren bir takım bak, da.
0: Onu söylemiyorum Mert. Sen olayı öyle anlama.
1: Neyin anlamda?
0: Şimdi sanki Galatasaray kendi altyapısındaki bir oyuncu neden Fenerbahçe'ye gider? Mesela Bartu öyle olmadı mı?
1: Marsilya'ya gitti.
0: Ha?
1: Marsilya'ya
0: gitti. Ya tamam, Galatasaray altyapısından gitti.
1: Tamam.
0: Bartu aynı şekilde Galatasaray'da değil miydi? Fenerbahçe öyle gitmedi mi?
1: Abi bugün Barcelona altyapısından da oyuncular gidiyor. Xavi Simons da gitti Paris Saint-Germain'e.
0: Sevgili Mert, anlatmak istediğim şu.
1: Ne?
0: Şimdi 1, 2, 3 tane oyuncu, senin potansiyel olarak kullanabileceğin oyuncu. Tamam. Eğer senin altyapından gidiyorsa demek ki pek gelecek görmüyorlar demektir. A tamam. Takımla alakalı olarak. Doğru. Burada genel olarak düşün.
1: Tamam.
0: Şimdi bak, hani mesela Bartu evet Marsilya'ya gitti ama unutma Galatasaray'dan gitti. Galatasaray'ın elindeki bir oyuncuydu. Şu an milli takıma aldılar. Bak oyuncuyu. Yani Galatasaray'ın elinde, hani mümkün değil Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın elinde hiç A takımda süre alamayacak bir genç olması. Zaten en iyileri onlar alıyorlar. En iyiler onları tercih ediyor kendi yaş gruplarında. Yani orada bence mümkün değil. Bu kadar ellerinde imkan varken herkes orada olmak istiyor, herkes orada oynamak istiyor. Dolayısıyla oraya giden gençler belli bir noktaya geldikten sonra bir şeyler doğru olmadığı için başka tercihler yapabilirler. Orada kalanlar da yani bence gene mümkün değil A takımda hiç süre alamayacak seviyede olmaları. Ha, bu bir tercih dersen, bu bir tercihtir. Hani az önce söyledin ya, yönetim bunu düşünmüyor, yönetim belki bunu istemiyor. Okan Buruk risk almak istemiyor. Bu okey. Buna çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama bu eleştirilebilir mi? Çok eleştirilebilir. Garip bir şey değil bunu eleştirmek. Sen diyorsun kulüp de eleştirilebilir. Doğru. Doğru. Kulüp de eleştirilebilir.
1: Hocadan çok kulüp eleştirilmeli.
0: Ama ya bak, hocanın da sorumluluğu vardır. Onu es geçmeyelim.
1: Tamam.
0: Söylemek yani istediğim bu benim.
1: Ben de sorumluluğu vardır da siz hani sanki Okan Buruk hiç böyle bakmıyor. Hani bana örnek verin diyorum. Örnek de çıkmıyor mesela.
0: Yani bak, kim? Bir sürü şey yazdı insanlar.
1: Tamam, kim abi söyle bana. Bilmiyorum, bir sürü
0: bak
1: şey.
0: Bak mesajlara bak.
1: Bakıyorum Çağrı Balta.
0: Ben de biraz üşeniyorum. Biraz şey uzakta.
1: Tamam, Eyüp Aydın. Kim? Ali Turap Bülbül aklıma geldi. Sağ bek 2005 doğumlu. Şans verdi. Olmadı.
0: Bak ama Ahmet işte yedek. Çok kolay söylemiyor musun?
1: Ahmet de yedek sağ bek.
0: Olmadı diye.
1: Bak, Ahmet de yedek sağ bek Ali Turap. Galatasaray'da ne olacaktı Ali Turap?
0: Ya. Neyse tamam peki.
1: Tamam, ne olacaktı söyle.
0: Ya ama bak,
1: tamam, içinde tutma.
0: Yani oyuncu bir ya da iki defa oynadığı zaman bu kadar genç oyuncu hani olmayacak, şu an Ahmet'e gitti. Ahmet de sağ bek yedek olarak, yani bitti mi mesela? Oyuncuyla artık ilgili hiçbir şey düşünmeyelim mi?
1: Yok, düşün.
0: Mesela Beşiktaş Mustafa Hekimoğlu ile ilgili Semih ile alakalı olarak hiçbir şey düşünmesin mi?
1: Düşünsün
0: artık?
1: Burada bak kulübün sorumluluğu. Ali Turap kısa vadede forma şansı bulamayacaksa kiralarsın. Hı-hı. Pişer, Jankat gibi geri döner. Nerede burada? Okan Buruk mu, kulüp mü?
0: İşte ben de...
1: Kazımcan anda... gitti Rusya'ya, döndü.
0: Peki.
1: Bu konuda bilmiyorum, fazla yükseldim ama Okan Buruk üzerinden değil bence burada ana gündem. Kulüp üzerinden olmalı diye düşünüyorum.
0: Tamam
1: ben.
0: Kulübe zaten itiraz eden yok.
1: Tamam, sen Okan Buruk'la
0: kulübe itiraz eden yok ama Okan Buruk'a yapılan bu eleştiri de haksız bir eleştiri değil. Genel olarak.
1: Tamam, Okan Buruk'a yapılabilir. Ben yüzde olarak senden ve genel kamuoyunda, çünkü hep Okan Buruk gençleri oynatmıyor. Okan Buruk gençleri oynatmıyor. Hani yüzde versen %90 Okan Buruk benim gördüğüm o, sende de gördüğüm o. Sen de kendi yüzden Okan Buruk en yüksek değil miydi? Yönetimden daha çok Okan Buruk üzerinde okudun. Benim anladığım.
0: Tabii,
1: Okan
0: tabii,
1: Buruk'un
0: tabii, evet, evet, evet.
1: Ben
0: evet,
1: ona karşı evet, çıkıyorum. Evet, evet. Okan Buruk'un hiç dahli yoktur demiyorum. Benim söylediğim sıfır değil. Yüzde olarak yönetime daha çok olmalı diyorum. Okan Buruk sonra gelmeli diyorum. O yüzden biraz Okan Buruk'u savunuyor gibi gözüktü. Ama sadece Okan Buruk şey değil.
0: Tam olarak nasıl konumluyorsun? Yani yönetim Okan Buruk'a bir şey mi söylemeli? Sen gençleri oynat diye bir şey mi
1: yapmalı? Rahatsızsa işte söylemeli. Yani Galatasaray sence öyle bir anlayışta mı zaten yönetim olarak? Beklentide işte, mi yani?
0: Tam olarak orada mesela yönetime biçtiğim pay ne? Şimdi yönetim altyapıya gerek kaynakları sağlamak. Altyapıdaki antrenman tesislerinin belli bir şeyde olması, seviyede olması, oradaki oyuncu kalitesinin belli bir seviyede olması ve iyi antrenörleri getirmekle mükellef bence ilk olarak. Hı hı. Ondan sonraki aşamada iş oradaki oyuncu grubu ve

0: terapiye önem verdiğini, böyle bir kaygısı olduğunu ben düşünmüyorum. Yönetimin asıl amacı şu anda ne olursa olsun A takımıyla şampiyonluk yaşamak. Okan Buruk da yönetimin düşüncesinden farklı ilerlemiyor. Hani yönetimin aksine, yönetim düşünüyor musun sen altyapıya çok önem veriyor Galatasaray'da? Böyle bir hissiyatın var mı? Bunu
1: yani sen transfer politikasına bakarak diyorsun ki zaten Galatasaray seviyeyi çok yukarı çekti.
0: Yani.
1: Dolayısıyla altyapıyla ilgili bir beklentisi kalmadı.
0: Galatasaray U23 4 oyuncu oynayacağız diye isyan etti ya. Avrupa'da daha başarısız olacağız bilmem ne. Bak şeyi geçtim, hani yerli gençleri geçtim, 18-19 yaşındaki. 23 yaşındaki yabancılar gelecek diye, takımda daha fazla olacak diye Galatasaray isyan etti.
1: Ama Okan Buruk da isyan etti. Okan Buruk da isyan
0: etti. Tamam, zaten yönetimle paralel
1: aynı
0: gidiyor
1: şekilde
0: zaten burada. Tamam, farklı peki bir düşünce yok yani. Genç daha istemiyorlar şu anda. Hazır başarı istiyorlar yani. Hazır genç varsa Arda gibi, Arda Güler gibi oynatır. Yoksa da şu an risk almaz. Yani bu takım keşke alsa bu arada. Ben şeyi savunmuyorum, Okan Buruk'un ve Galatasaray yönetim anlayışını. Ama benim savunduğumun şu an hiçbir geçerliliği yok. Ben daha çok Göztepe gibi, ne bileyim Salzburg gibi örnekler istiyorum. Bizim büyüklerin de biraz o yola girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yok yani şu an mesela Okan Buruk'un gönderilme sebebi gençleri oynatmaması mı mesela?
1: Hayır canım, kimse
0: değil.
1: Kimse onu söylemiyor. O, eleştirilerden son, biri deniyor.
0: İşte en son yani artık Okan Buruk'a eleştiri getirmek için bence o da konuluyor ortaya yani. Yoksa hani sen de söylüyorsun bunu yayınlarda. Bugün genç oynasın, genç oynasın diye bağıran taraftarlar ilk oynadığı maçta eleştiriyor, hı-hı, ıslıklıyor. Hı-hı. Ya bugün taraftar da genç oynasın diye bir derdi yok ki, taraftar iyi oyun istiyor.
1: Öyle.
0: Genç yaşına bakmıyor aslında.
1: Ama işte iyi olan oynar.
0: Ben de diyorum ki iyi kim vardı da oynatmadı Okan Buruk. Hala şimdi şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Yusuf Sivaslıoğlu. Ben Yusuf'u geçen ben andım bu arada programda. O 19 takımında gençlik liginde 16 yaşında gol attı aşırtma. Dripping'de gitti. Sağ bek 2009'du. Olabilir. Ben dedim şu anda Şalay bu kadar kötüyken kadroya alınmaz mı diye söylemişler.
1: 16 yaşında alınmayabilir tabii.
0: 2009'lu yani Türkiye şartlarında. Barcelona oynatır da bizde öyle bir şey yok yani. Ama uzun vadede evet büyük bir potansiyel. Ve bu gelişimini sürdürebilirse ve oynatmıyorsa o zaman da eleştirilir tabii ki. Peki 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatı 85.269 dolara geldi. Dün biz programı ya da bu bölümü bitirdikten sonra sanıyorum saat olarak o döneme denk geldi. Bitcoin'in yükselişi başladı. Sert bir yükseliş ve tepede 87.351 doları görmüş. Şu anda da 85.200 dolar bandında seyine devam ediyor. Pozitif görünüm Bitcoin'de sürmekte. 60.000 dolara kadar gerilemişti. Orada oralarda 60-65.000 dolar arasında bayağı bir gitti geldi ama oradan yukarı yönlü sert bir kırılımla birlikte yükselişini sürdürüyor. TL olarak da 4 milyon üzerinde şu anda Bitcoin. 4.145.802'de.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
0: 9.25 saatlerimiz, az önceki tartışmamız üzerine tabii bayağı bir mesaj gelmiş dinleyicilerimizden. Örnekler, yorumlar bayağı bir var. Mesela Mehmet Ünlü, Mert Elam'ın düşüncesine göre genç oyuncudan A takıma çıkıp çıkamamalarının tek sebebi oyuncuların yeteneklerine bağlı. Teknik direktörler süre vermiş, vermemiş, hiçbir önemi yok diye bir mesaj göndermiş. Yani hazır olmadığını düşündüğü bir oyuncuyu oynatmaması herhalde bir büyük takımın anlaşılabilir ki kupa maçlarında da süre veriyorlar hazır olmadıklarını. Lig ve Şampiyonlar Ligi için düşünseler de kupa maçlarında veriyorlar. Kupa maçlarında dikkat çekenler olursa zaten ligde de o şansları bence bulurlar. Ama hani Galatasaray'dan aklımdaki örneği verdim. Hani Gökdeniz geldi en son. Eyüp Aydın ondan önceki sezon geldi. Genç ve potansiyelli olarak gelip beklentiyi karşılamayan isimler oldular. O şanslar geldi ama olmadı. Eyüp gitti. Başka takımlar da gitti. Oralarda da çok istikrarlı bir performans göremedik. Hani Samsun'da geçen yıl Eyüp çok fark yaratamadı. Fenerbahçe'den örnek gelmiş. Oğuz Uğur. Mesela Fenerbahçe de başarı odaklı ama

0: işte şu isimler geçti diyor. Arda Okan, Melih Bostan, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Berke, Arda Güler. Bunların bazıları yönetim, bazıları teknik direktörle çıkış yakaladı demiş. Yani Arda Okan, Emir, Melih, Berke'yi de hatta sayalım. Fenerbahçe'de öyle bir performans genel olarak veremediler. Yusuf çok iyi bir performans verdi kesinlikle. İlginçtir, Yusuf da Galatasaray altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Ona da şöyle yazmış bir dinleyicimiz, baktı işte Okan Buruk gençleri oynatmıyor, o yüzden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti diye. Yusuf 2019'da gitmiş, daha Okan Buruk görevde yokken gitmiş. Bartu için yine benzer şeyi söylemiş, Okan Buruk yüzünden gitti diye. Okan Buruk daha yeni geldiğinde Bartu gitmiş. Yani gençlere süre vermiyor algısı zaten Galatasaray'da Okan Buruk öncesinde de olan bir şey. O yüzden bu işi dediğim gibi teknik direktörden ziyade ben bir pay biçilecekse yönetime biçerim daha çok. Okan Buruk'a değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'deki örnekler de şu anda pozitif olarak hani Elif Elmas'ı yazan da çıktı. Yusuf Akçiçek, Arda Güler. Bunlar evet çok yetenekli oyunculardı. Ama tekrar söylüyorum, Galatasaray'da vardı da Galatasaray'da Okan Buruk mu oynatmadı bu isimleri? Mesela şu an Niyaga çok potansiyelli olarak geldi. Ama sen de mesela Niyaga ile ilgili bu fizikle zor diyorsun Galatasaray'da evet. Oynaması. Şimdi genç diye oynatsın mı? Oynatsın. Ama Okan Buruk'un da başarı ihtiyacı var. Şimdi hazır değilse, eğer hazır görmüyorsa, belki senin gibi zayıf gözüyorsa fiziğini, oynatmaması kadar doğal bir şey yok yani. Niyaga'yı niye zorla oynatsın orta sahada?
1: Ama işte o zaman da şu şey geliyor. O zaman kiralansaydı oyuncu.
0: Keşke yani bu eğer, rotasyon kalabalığı.
1: Hani eğer şans bulamayacaksa bu oyuncu. Çünkü Galatasaray'da kulübede genç bir oyuncunun, oynamayacak bir genç oyuncunun, rotasyonda kendine çok fazla yer bulamayacak bir oyuncunun gelişmesi de çok zor. Çünkü tam olarak da senin saydığın sebeplerden alacağı süre çok kısıtlanacak.
0: Aslında kiralansa değil de Ali abi, İlkay'la yollar ayrılsa, ne bileyim Kaan'la yollar ayrılsa, rotasyonda sıra geldiğinde mecbur oynatmak zorunda kalsan. Şu an hani Niyaga oynatmayıp İlkay'a bakabiliyorsun, Kaan'a
1: tabii,
0: bakabiliyorsun.
1: Rahat rahat.
0: Oradaki rotasyon çok, bir de kalabalık kaldı Galatasaray'da. Belki Niyaga'yı tutup 16-4'te mecburen diğerlerini gönderememek bir hata olabilir.
1: Öyle yani. Bunlar hep işte seninle bahsettiğimiz planlama. Yani hani onları gerçekten ince ince düşünecek birilerine ihtiyaç var. Bunlar takımların başına gelen problemler. Neyse, hani bu konudan çıkalım. Orijinal konuya dönelim. Orijinal konuda da ben genel olarak Galatasaray taraftarının hani Okan Buruk'la alakalı olarak şikayetlerini dile getirmiştim. Çoğunda bence haklılık payı var Okan Buruk'la alakalı olarak. Burada hani konu başka bir yere gitti. İşte Okan Buruk bunları aşabilecek mi? Buraya Galatasaray taraftarı ne kadar artık sabır gösterecek bu konulara? Orası belirleyici olacak gibi gözüküyor. Ama Galatasaray'da Okan Buruk çok uzun süredir üst üste kötü maçlar dönemi geçirmedi. Bu da onun en iyi olduğu nokta oldu. Yani Galatasaray Okan Buruk döneminde ağır mağlubiyetler aldı ama hepsinde tepki göstermeyi başardı. Trabzonspor maçı bunların bir başka örneği de olabilir. Hı hı. Galatasaray açısından. Ama aynı zamanda işte Galatasaray sezon içerisinde kötü bir dönemde geçirebilir. O kötü bir dönem geçirdiği noktada Okan Buruk oradan sıyrılabilecek mi sorusunun cevabı çok ortada gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Yani tek maçta düşünmüyorum ben. Hı hı. Seri 3-4 maça gittiği noktada Okan Buruk oradan çıkabilir mi? Pek kolay değil.
0: Galatasaray milli ara dönüş fikstürünü söyleyeyim ben sana.
1: Kocaelispor, Barcelona. Yok, Kasımpaşa, Barcelona.
0: Kasımpaşa ile kendi evinde oynayacak Galatasaray. Hı. Ki Kasımpaşa bu sezon ligde mağlup olmayan tek takım.
1: Ama yani. Kasımpaşa yani sonuçta. Hani çok ekstra bir kadrosu yok. Ekstra bir oyun da yok aslında. Hı hı. Ben izledim maçlarını. Zaman zaman iyi oynuyorlar. Ama böyle hani maçın genelinde çok böyle gümbür gümbür gelen bir Kasımpaşa olduğunu söyleyemem. Hı. İyi bir takım. Ama bence şu an oynadıkları futbola göre bayağı iyi puan aldılar. Futbolun üzerinde bir puan var.
0: İşte Benedicak.
1: Evet.
0: Mesela o hani Kocaeli de iyi bir takım ama santrfor rotasyonu sıkıntılı. Mesela Kasımpaşa'nın Benedicak gibi bir gol silahı var farklı olarak.
1: Doğru.
0: O bir sürpriz yapabilir mi? Bakalım. Barcelona maçı Galatasaray'ın kendi evinde. Barcelona'nın bu form durumuyla sıkıntılı bir karşılaşma olabilir. Gençler Birliği deplasmanı, sonra Lille deplasmanı ve sonra da Fenerbahçe ile kendi evinde oynayacak Galatasaray.
1: Yani seri olmaz.
0: Yani 5 maç bence saydım.
1: Bence seri olacak bir durum yok yani.
0: 3'ü çok zor maç. Lille deplasmanı dahil. Kasımpaşa maçı. İşte dersin. Gençler Birliği deplasman olduğu için belki zor ama Gençler Birliği de şu an tepe taklak oldu Metin Diyadin'de. Ama öyle çok güven oyu alabileceği bir fikstür yok. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Ya gene tartışmaları beraberinde getirebilecek bir fikstür. Fakat böyle direkt bir bence seri olmaz.
0: Yani burada Kasımpaşa ve gençlere puan vermemesi lazım. Barcelona yenilmesi zaten normal. Lille deplasmanı da oynanan oyun skor bakılır. Eğer hala görevdeyse Okan Buruk. Fenerbahçe maçı da o anki puan tablosuna göre olası bir kayıp. Çok ağır sonuçlara da yol açabilir. Fikstür bu 5 maçlık Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un önünde. Sonra Konya Spor, Stuttgart.
1: Peki sağ içi ne diyorsun sen? Sağ içiyle alakalı olarak yapılan eleştirilere, B plan olmaması, az önce genel tabloyu çizdiğim eleştirilere.
0: Vallahi olsa daha iyi olur tabii ki. B planını Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl biraz bunu yaptı. Biraz daha farklılaştırdı oyununu. Biraz daha az risk almaya çalıştı.
1: Bundan sonra kritik soru geliyor. Hazır mısın?
0: Ne ya?
1: Sen söyledikten sonra soracağım soruyu.
0: Ama sen de söylüyorsun. Genel herkes de öyle düşünüyor. Zaten senin genelde oynayacağın plan A planı bu ligde. Yani B planına ihtiyaç duyacağın kaç maç var? Mesela Trabzonspor maçı gerçekten hani illa B planına ihtiyaç duyduğun bir karşılaşma mı? İlla. Yani A planına yenemez misin Trabzon'u hiçbir senaryoda mesela? Yenersin. Yenersin yani.
1: Yenersin ama yenilecek A planının uygulaması da böyle olmamalıydı. Onu da unutmayalım yani.
0: İşte o eleştirilebilir. Yani burada
1: biraz
0: da
1: ince bir ayar gerekiyordu şimdi Trabzon maçında yani. O kadar da değil. Tabii ki dediğin gibi de olabilirdi. Fakat asıl soru şu. Bütün bu tartışmalarla beraber kritik soru dediğim oydu. Teknik direktör değiştirilmesine gerektirecek bir durum olduğunu düşünüyor musun?
0: Yani sadece saha içine bakarak illa bir teknik direktör değişimi olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama saha dışına işte Dursun Özbek'te olan ben bir soğukluk olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Okuduklarımdan. Bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Tarafları ayrıldı sanki orada Galatasaray ve artık oradan da çok geri dönüş olur gibi gelmiyor bana. Onu düşündüğümden sağ içi de biraz sallanıyor. O yüzden
1: yani aslında sağ içi değil yani. Sağ dışındaki ilişkilerin gidişatı yüzünden olursa evet. Olacak diyorsun.
0: Aynen, ben ona biraz daha yoruyorum. Orada artık ne oluyorsa sağ dışında. Şimdi Levent Düzemen özel hayatıyla ilgili şeyler ima ediyor. Dışarı çıkması, işte yeterince Kemerburgaz'a vakit ayırmaması vesaire. Bunlar da birikmişse yönetimde, bir şeylerden daha farklı artık transferle ilgili olabilir, memnun değilse, o bence daha büyük etken olur yönetim kanadında diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi Galatasaray Okan Buruk döneminde kötü mağlubiyetler almadı değil.
1: Aldı. Aldı.
0: Ama Okan Buruk devam etti. Şu an etmezse biraz işte diğer kaynaklı yönetim arasındaki problem kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Bir de bu ayrıntıları yaşarken devamında tabii biraz düşünmek lazım. Kim gelecek? Bir aday var mı? Şu an Galatasaray'da. Yoksa hani Fatih Tekke'de olduğu gibi eğer hani hocanın devam etme niyeti yoksa ona yapacağım bir şey yok. Burada hocanın devam etme niyeti var gibi anlaşılıyor. Okan Buruk'un istifa niyeti yok. Yönetim gönderirse gönderir deniyor. Ben o yüzden diyorum. Okan Buruk istifa ederse zaten ona yapacağım bir şey yok. Ama yönetimin elindeyse iş alternatiflerine de bakması lazım şu aşamada. Mesela orada yönetimine güveniyor mu Galatasaray taraftarı? Transferde bu kadar geç kalıp eleştirilen yönetimi hoca konusunda mesela hızlı davranabileceğini ya da en iyi kararı vereceğini.
1: 28. haftayı bekledik çünkü hocaya çok para yatırabilirdik.
0: Yani başkamada şey diyor mu Galatasaray?
1: Hocayı 28. haftada getirerek yaklaşık 3 milyon euro kar ettik gibi bir açıklama gelirse Galatasaray yönetiminden, Galatasaray taraftarı şaşırmasın. Vallahi haklısın. Yani Galatasaray'da şimdi güzel, o da güzel bir soru. Hani Okan Buruk'u gönderdik. Bu yönetimin seçebileceği teknik adama ya da bu yönetimi nasıl bir teknik adam seçeceğini düşünüyorsunuz sorusu da güzel bir soru.
0: Yani doğal aday yerde oturan olmayacak.
1: Yok.
0: O kesin bence. O yüzden ondan sonraki her isim sürpriz.
1: Tartışmaya açık.
0: Yani tartışmaya açık. Ve hani süre olarak da

0: futbol aklı olarak da hani ne kadar sırada getirebileceksin, neye göre seçeceksin, onlar da soru işareti. Yani Trabzon'da da soru işaretiydi. Rice ilk maçta etki bıraktı. Bilmiyorum. Onları da düşünmek lazım. Hani sadece gönderdi
1: işte
0: bitti olmuyor.
1: Rice'ın da direkt olarak adaylardan biri olmadığı aslında belliydi. Tabii. Yani oradaki seçimde şu an ilk karşılaşmada acayip bir karşılık verdi kabul. Fakat Ertuğrul Doğan televizyonda canlı yayında söyledi. Yani orada menajer aracılığıyla geldiğini. Ondan sonra tabii Trabzonspor'un zannedersem ikinci başkanı, as başkanı bence biraz durumu toparlamak için, zaten Rice takip ettiğimiz bir teknik direktördü dedi. Bence durumu toparlamak için. Ama bizim kulüplerde böyle biraz. Hani tesadüfler, o anki durum ona göre, yoksa bir plan program eşliğinde teknik adam seçilmediğini biliyoruz. Yani onu bir tek Beşiktaş yaptı son dönemde. O da Önder Özen sayesinde oldu yani. Serdar Adalı İtalyanı'yı çok bildiğini, takip ettiğini düşünmüyorum. Önder Özen şey düşündü. Ondan sonra Serdar Adalı'ya sundu. Serdar Adalı'nın da aklına yattı. O operasyon tamamlandı. Galatasaray'da bunu yapar mı? Pek öyle zor gözükmüyor.
0: Mesela Fenerbahçe'de tersi bir örnek. Mesela Fenerbahçe'de bir sportif direktör var ama mesela bana sorsan hani Oğuz Çetin ne kadar etkili verilen kararlarda hoca seçimi ve oyuncu seçiminde, Az Yıldırım'dan kaynaklı ben o etkiyi olduğunu pek düşünmüyorum. Mesela Önder Özen de tam tersi. Haklısın. Düşünüyorum. Net bir dokunuş hissediyorum. Ama Oğuz Çetin özelinde mesela hissedemiyorum. Seninle o tartıştığımız konu hani sportif direktörlük olsun ama başkan ne kadar ona alan açacak da sportif direktöre çalışacak mesela. Fenerbahçe'de öyle bir alan olduğunu zannetmiyorum ben sportif direktörde. Galatasaray'da şu an yok zaten öyle bir direktör. Başkanın ve Abdullah Kavukçu'nun ilişkileri üzerinden gittiğini düşündüğümüz bir aynen yapılanma var transferde. Hoca'da da çok farklı olmaz. Onlar üzerinden gidecektir.
1: İşte o yüzden de zaman zaman şey konuşuluyor ya, hani işte bozuk değilse tamir etme. İşte ne kadar bozuk, ne kadar bozuldu, o tamirata ihtiyaç var mı yok mu? Çünkü o tornavidayı soktuğunda bir daha toparlayamayacağın duruma da gelebilirsin. Zor kararlar, çok kolay kararlar değil. Yani böyle alt alta yazdığın zaman artıları ve eksileri, hani böyle biri net olarak kesin gitmeli derse bence haksızlık olur. O kadar da değil. Öyle bir durum yok. Ama işte sen ne diyorsun? Mesela sağ içinden ziyade sağ dışı ilişkiler diyorsun. Şimdi sağ dışı ilişkilerin etkisi de Türkiye'de azımsanmayacak kadar yüksek. Onu da unutmayalım. Yani her kararda sahada yaptığın değişikliklerle, çıkardığın oyuncuyla, çıkarmadığın oyuncuyla alakalı olmuyor. Valla Galatasaray'da Okan Buruk için formül belli. Kazanmak zorunda. Kazanarak devam etmek zorunda. Aslında Okan Buruk için yeni bir formül de değil. Bence Galatasaray'daki kariyeri Okan Buruk'un bu şekilde hatırlanacak. Yani kazanarak devam etmek zorunda olan bir teknik direktör. Her şeyi kazanmasına rağmen. Hiç değişmedi. Çok ilginç. Yani, gerçekten bir düşünün. Yani Okan Buruk kadar istatistik anlamında başarılı olan bir teknik direktör ve sürekli olarak 1-2 mağlubiyette acabaları da beraberinde getiren bir teknik direktör. Okan Buruk bunu aynı zamanda şey bir alışan bir teknik direktör. Yani o da biliyordur. Yani o da sonuçta Galatasaray kulübünün içinde, Türk futbolunun içinde, o da yukarıdan baktığında kazanarak devam etme zorunluluğunu biliyordur. Belki bu milli ara Okan Buruk'a da iyi gelebilir. Sinirlerine de iyi gelebilir. Biraz daha sakinleşebilir, biraz daha dinginleşebilir. Belki biraz daha kendi yaptıklarını uzaktan bakabilir. O da bir fırsat olabilir bu milli arada Okan Buruk için. Hep söylüyor çünkü. Yani milli araya kötü girmek tabii ki iyi değil ama aynı zamanda o zamanın olması da yaraların iyileşmesi açısından her takım için faydalı oluyor. Her oyuncu için faydalı oluyor. Okan Buruk da hani bu milli arada biraz daha bence kendi fabrika ayarlarına dönebilir. Bu arayı iyi geçirebilir.
0: Peki 9.40 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.43 saatlerimiz, programın son bölümünde girişte bir anons yaptım. Onu altını doldurayım. Şu ana kadar yabancı var. Hakemlerine bir dün nedense bakasım geldi.
1: Ya, dinledim sabah.
0: İyi program, iyi açılış oldu.
1: İyi, gayet iyiydi.
0: Güzel.
1: Ama şey tabii acı. Yani Anadolu takımların birbirleriyle oynadıkları karşılaşmalarda ortaya çıkan tablo.
0: Evet.
1: Genelde federasyonun derdinin

0: olduğunu da ortaya koyuyor.
1: Yani göz boyamak için şu ana kadar 4 maç sadece, 2 Anadolu diyeyim hadi, İşte 4 büyük olmayan takımın mücadelesine yabancı var verilmiş. Onun haricinde hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'un maçlarında yabancı varlar var. 6 hafta şu ana kadar geride kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un maçlarının 6'sının 5'inde yabancı varlar. Sadece 1'inde yerli varlar görev aldı şu ana kadar. Ama diğer takımlarda tablo çok daha farklı. Burada 5'e 1 iken tablo, en çok yabancı varın görev aldığı 5. takım Gençlerbirliği olmuş. 3 yabancı var, 5'e 3, büyüklerin 5, Gençlerbirliği'nin 3. Ondan sonra gelen takımların 2 ve 1. 0 olan da yok. Ama çoğunluğu 2, Çorum 2, Eyüp 2, Göztepe 2, Samsun 2 ve bu maçların çoğu da tahmin edeceğiniz üzere 4 büyüklerde olan karşılaşmalar. İki Anadolu takımı arasındaki hangi maçlarda mesela yabancı var görev almış? İlk hafta yok. İkinci hafta Kocaeli Ahmet'te görmüşüz. O karşılaşmada bir. Rize Samsun'da ikinci haftada görmüşüz. Üçüncü haftaya geçiyorum. Üçüncü haftada gençler bir de Erzurumspor'da görmüşüz. Dördüncü haftada yok. Beşinci haftada Alanya Göztepe'de görmüşüz. O kadar. Dört karşılaşma bu. Anadolu takımlarının kendi arasındaki maçlardaki yabancı varlar. Bu tabii dikkat çekici bir durum. Çünkü biz neye göre yabancı var seçiliyor, maçlara veriliyor bilmiyoruz hala. Bu şeyden yola çıkarak bir şeyler oturtmaya çalışıyoruz. Ama şeyi oturtabiliyor sadece, dört büyükler için geldiği aşikar. Göstermelik olarak da birkaç Anadolu maçına serpiştirildiğini çıkarıyorum ben.
0: Şimdi cumartesi geldi. Bir büyük takımın var da görevini yaptı. Var hakemi oldu bir büyük karşılaşmada. Pazar günü hakemin dönüş uçağını 9.30'a almışlar. Pazar günü ligdeki maç 17'de. Bakıyorlar, diyorlar ki Riva'da 19'da biter, biz seni havaalanına yetiştiririz. Sen bir de şu şeyde de görev al diyorlar. O şekilde olduğu anlaşılıyor. Bence uçak saatleriyle alakalı bu durum. Burada zaten hani güzel bir şey bu araştırma bence. Tebrik ediyorum seni. Futbol Federasyonu ve MHK'nin diyorum ya, tam olarak ligdeki diğer takımlara nasıl baktığını, aslında derdinin ligdeki hakem standartını yükseltmek ya da ligdeki adaleti herkes için sağlamak olmadığı, bu bakış açısından çok net belli. Şimdi buna herhalde MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu itiraz edemez. VAR dağılımı %90 dört büyükler lehine, %10 Anadolu kulüpleri lehine oluyorsa, burada futbolda adaleti sağlamaya, ligde adaleti sağlamaya çalışmıyorsunuzdur. Burada aman büyük takımlar bağırmasın, çağırmasın, aman huzurumuz kaçmasın derdiniz o. O yüzden de saat 9.48'de 46'da Türk futbolu için geleceğin çok parlak olmadığı konusuna sadece buradan bile bir çıkarım yapabilirsiniz.
1: Peki ben bir şey sorayım. Bu dağılım malum artık. Bunu Anadolu Kulüp Başkanları da biliyor, görüyor, yaşıyorlar. Bir açıklama oldu mu başkanlardan? Yo, kulüpler yo, birliği içerisindeki paydaşlardan?
0: Yo.
1: Hani büyüklere çok veriyorsunuz, bize az veriyorsunuz. Yani olduysa da kaçırdıysam da özür dilerim bu arada. Ben görmedim böyle bir açıklama kulüp başkanlarından.
0: Zaten hani olayın özü, şimdi burada kulüpleri temsil edecek olan Kulüpler Birliği diye bir oluşum var. Mesela Kulüpler Birliği burada diyebilir ki federasyonun VAR uygulamasını destekliyoruz, yabancı VAR uygulamasını destekliyoruz, ama şu an uygulamanın çok da adaletli olmadığını düşünüyoruz tarzında mesela bir çıkış yapması gerekebilir. Kulüpler Birliği'nden bir ses yok. Peki Kulüpler Birliği'nden ses olması için ne olması gerekir? Kulüplerin kendi kurdukları Kulüpler Birliği'nde bu konuyu gündeme getirmesi ve kardeşim hani burada bir yanlışlık var diye yönetimi, başkanı zorlaması gerekir. Öyle bir talep de yok. Zaten olay bu. Hani kimsenin derdi içinde bulunduğu ortamı güzelleştirmek, iyileştirmek değil. Herkesin derdi kendiyle alakalı. Kendiyle alakalı olduğunu düşündükleri için

0: bir gelişme kaydedemiyoruz. Çok fazla burada dağılma var, bölünme var. Ama yarın öbür gün bir Anadolu takımının canı çok fazla yandığında onlar da isyan edecekler. Ama onu bekliyorlar mesela isyan etmek için. Yani geçen sene Konyaspor'un, Rizespor'un, Samsunspor'un açıklamaları ne zaman oldu? Canları yandığında oldu. Şu an canları o kadar yanmadı hakem konusunda. Ama yandığı zaman o açıklama gelecek. Gene federasyona, gene MHK. Federasyon başkanı da kimse bir şey demeyecek gene. Ama o açıklamaları yapacaklar. Yani o yüzden de bizim bu mış gibi yapıyor durumumuz burada da geçerli ve rakamlar da ortada. Başka bir dertleri yok inan yani. Federasyonun tüm derdi aman büyükler ortalığı yangın yerine çevirmesin. Aman biz bir büyükle şey yapmayalım, uğraşmayalım. O yüzden en kolayını ver hepsine yabancı varı. Anadolu kulüpleri ne oluyorsa olsun. Yani yabancı varı getirme sebebin de yerli varların yetersiz olduğunu düşün ben. Yerli varlar yetersizse Anadolu kulüplerine niye onu şey görüyorsun? Yazık değil mi?
1: Abi ona görmesen birinci ligi göreceksin. Bir yerde yerli varlara da görev gelecek de
0: Tamam.
1: illa birini
0: Ama o
1: gözden
0: zaman
1: çıkaracaksın.
0: homojen dağıt. Değil mi?
1: Evet, onu yapabilirsin
0: Homojen
1: Süper Lig
0: dağıt o zaman.
1: içerisinde en
0: Yani.
1: azından.
0: Burada dediğin gibi birinci ligi de ayırma. Belki birinci lige de vermen gerekebilir. Verirsin. Ama homojen dağılım yap. Homojen dağılım yapmadığın noktada sadece dört büyükler üzerinden bir şey düşünen, bir şey planlayan, aman aman diye hareket eden bir federasyonun ya da MHK'nin zaten beklenen problemleri çözmesini de ummayalım. O da bir şey. Bizim hatamız olur. Yani bu MHK sorunları çözer. Yani bu şekilde yaklaşırsanız çözecek. Mümkün değil. Güzel ama yani. Güzel,
1: 6
0: güzel bir
1: hafta,
0: istatistik.
1: ilk hafta 4 büyüklerin her maçında yabancı, 4-5 6. haftalarda da son 3 hafta hep yabancı varlar görev
0: Yani
1: almış. Sadece 2. ve 3.
0: 6
1: haftada,
0: haftanın 4'ünde full yabancı var.
1: evet, 4 büyüklerin karşılaşmada son 3 haftada hep öyle gitmiş.
0: İkinci ve üçüncü haftada ne olmuş?
1: İşte yerliler var. Mesela Fenerbahçe Konya'da Sarper Barış Saka, Erzurum Galatasaray'da Bülent birinci oldu. Alanya Beşiktaş'ta yine Bülent birinci oldu.
0: Yani iki haftanın üçünde şey mi kullanılmış? Yerli var mı kullanılmış?
1: Ahmet Trabzon'da da Ömer Faruk Turtay.
0: Dördünde.
1: Dört büyüklerin birer maçında işte yerli var. Beşinde yabancı varlar
0: İki
1: var.
0: hafta sekiz maç.
1: İlginçtir bu gelenlerden Macar ismini not aldım da Ragnar Bognar pardon Tamas Bognar geldi mi adam üçer maç yönetiyor. İki kere gelmiş. Üçer maç görev alıp gitmiş. Üçer maç başka görev alan yabancı var yok. Geneli iki geldi mi? Bir kez Tomasz Kwiatkowski Fenerbahçe
0: Budapeşte İstanbul
1: Beşiktaş'ı
0: uçak seferlerine bakmak lazım. 3 güne yaydığında daha ekonomik oluyorsa
1: herhalde bilmiyorum
0: onu
1: ondan mıdır?
0: 3 gün tutuyor
1: Ya 3
0: olabilirler.
1: gün geliyor. O hakemi de dün bir araştırayım dedim. Twitter'a yazdım. Adam da son maç Macaristan'da normalde saha içi hakemi. Gol sevincinde gol atıyor bir takım işte Macar takımı. 11 numara gol atıyor. 9 numaranın yanında bu hakem. 9 numara da golden sonra ellerini açıyor gol sevincinde. Yumruk gibi adamın yüzüne gelmiş. Adam yumruk yemiş gibi hakem. Garibim hiç yoktan
0: Vay vay vay.
1: oyuncudan yumruk yemiş. Onu gördüm bir espriyle karışık onu söyleyeyim. Ama ilginç bu VAR tercihleri de farklı isimler geliyor. Bazen aynı isimler oluyor. Şu ana kadar standardı ne olduğunu anladık yani. Büyüklerin maçlarına yabancı VAR getirtmeye çalışıyorlar. Peki programı kapatırken bugün basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması var. Basketbol severler için de artık Euroleague sezonu da çok yakın. Ve ligde işte artık bu Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması birlikte heyecan artacak. Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Mücadele saat 20'de Senerdem Spor Salonu'nda olacak. Karşılaşma TRT1'den de canlı olarak yayınlanacak. Bu iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geleceklermiş. Geçen yılki mücadeleyi Fenerbahçe 85-83'lük skorla kazanıp kupanın sahibi olmuş ki 8 şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin. Beşiktaş ise tek Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi 2012'de Anadolu Efes'i iki sayılık farkla yenerek elde etmiş. Anadolu Efes 14 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan kulüp ama son yıllarda onlar da bu başarıdan uzaktalar. Bugün o maç olacak. Merak

0: haftasına. Onu da duyurayım. Bu ara milli aradayız. Perşembeye kadar da böyle iyi bir karşılaşma yok futbolda. Perşembe günü Uluslar Ligi karşılaşmaları başlıyor. Bizim maçımız cuma akşamı olacak. Ama basketbolda saati de güzel, 20'de bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Beşiktaş da biliyorsunuz bu yıl Euroleague'de mücadele edecek. 3 takımla birlikte temsil edeceğiz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe ek olarak Beşiktaş da geldi. Oradaki fikstür de belli. Lig fikstüründe de bu arada bu hafta Anadolu Efes deplasmanına giderek başlıyor Beşiktaş. Ve bu hafta ne günlerden bugün? 22 ayın
1: Perşembe, 25
0: Cuma'da Beşiktaş'ın Valencia karşılaşması var. Euroleague'de ilk karşılaşma olacak. Fenerbahçe'nin ilk maçı yine Cuma günü Virtus Bologna'yla kendi evinde olacak. Anadolu Efes'in maçı da şimdi bakacağım, tahminen Perşembe günüdür. Evet, Barcelona deplasmana gidiyor Anadolu Efes'te. Euroleague heyecanı da Perşembe itibariyle başlıyor. Euroleague karşılaşmaları yine her zaman olduğu gibi Esport ve Esport Plus'ta ekranlara gelecek. Oradan
1: Radyo Spor'dan da takip edebilecek dinleyiciler.
0: Orada seçili maçları mı? Yoksa...
1: Evet, seçili maçlar olacak yine. Ama Euroleague heyecanını Radyo Spor'da bu sezon biraz daha yakından da hissettirmeye çalışacağız. Burak Alaca'nın 6. adamı, 6. adam Euroleague olarak bundan sonra servis alınacak.
0: Allah Allah.
1: Onu tam bir Euroleague programına çevireceğiz. Burak'ın başka bir konuyla ilgili konuşmasını yasaklayacağız. Şaka bir tarafa ama belki o kadroyu da biraz güçlendiririz. Sonuçta Euroleague önemli. Bu sezon Beşiktaş'ın katılımıyla beraber daha da tabii ilgi çekecek. O yüzden güzel bir sezon bizleri bekliyor. Takımlarda şimdiden başarılar tabii.
0: Evet. Peki, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi spor gündemini, futbol gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden salı, tam kadroyuz. Genco burada, Mert burada. Konu düğünler, geç yapılan düğünler. Evet.
9: Arkadaşım dinliyorsa. Ha, bir de post atmış Instagram'dan. Hanginizin gözü var? Allah. Hanginizin gözü kaldı tabii diye.
0: Hepsinin gözü kaldı. Onlar yüzünden. Onlar.
9: Ben de dedim yani, içimden dedim tabii, şimdi kız zaten barut fıçısıdır. 22 Eylül'e bırakırsan.
0: Öyle abi yani, bu tarihe düğün bırakmak riskli bir karar.
1: Evet, gündem gördüğünüz gibi yoğun. Düğünlerin ne zaman yapılması? İdeal düğün tarihi nedir peki?
0: Ağustos.
1: Ağustos değil ya.
9: Ağustos değil.
0: Ne yapacaksın? Eylül'de de olmaz.
1: Eylül'ün ilk iki haftası. Tertemiz bence.
9: Yani evet, riskli ama Eylül'ün ilk iki haftası olabilir. Mayıs olabilir.
1: Mayıs güzel. Süper.
9: Hem Mayıs de Mayıs mi? Güneyde Mayıs.
1: Güneyde Mayıs. Peki. Kuzeyde. Eğer niyete girersen. Genco. Aklında olsun.
9: İşte zaten söyleyen benim de yani, niyet yok.
1: Belli olmaz bu işler. Ama bir şey diyeceğim. Benim borçlar ne zaman bitiyor, ona göre bir şey yap. Niyete gir. Hemen şey yapma, hemen niyetini belli etme yani. Biraz daha böyle bir şey yap. Ben zaten... Yalandan bir kavga çıkar, bir hikaye daha uzat. Öyle olsun yani.
9: Ben zaten hep borcum var gibi göstereceğim ki beni alıyorsa öyle alsınlar.
1: Ha, ama bir de gerçek var. Çok göstermeye gerek yok yani. Normal finansallara baksa da

0: Orada da çok bir tablo parlak değil. Neyse, 0538 052 14 87 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Milli araya girdik. Milli arayla beraber bugün Mert Lewis sabah sporunda bayağı bir milli takım konuştuk. Ama ben açılışı Süper Lig'den yapmak istiyorum. Çünkü Süper Lig'de 6 hafta geride kaldı. Ve 6 hafta geride kaldıktan sonra aslında belki takım bazlı değil ama bireysel performans olarak çok iyi işler gördüğümüzü düşünüyorum ben. Mesela Ahmet'te Orban'ın 7 gol 2 asistlik çok iyi performansı. Trabzonspor'da Salah birebir aynı istatistik 7 gol 2 asist 9 gole 6 haftada bu iki oyuncu direkt katkı verdi.
1: Bir istatistik gördüm abi, araya girmek istiyorum. Sané geldiğinden bu yana ligde Salah'ın bu sezon attığı kadar toplam gol
0: Of.
1: atabilmiş, 7 gol.
0: Bu biraz ağır olmuş. Direkt birebir aynı mevkinde oyuncuları olduğu için.
1: Yani tabii Salah biraz daha kaleye yakın oynuyor Trabzon'da ama
2: Demek ki
1: sağ çıktı sonuçta.
2: attığım tweet tam tutmuş yani, demek ki pazar günü.
1: Evet. Neyse, devam edebiliriz.
0: Osimhen bir maç oynamadı. 6 gol 2 asist. Yine çok iyi bir performans. Vedat Muriç 6 gole ulaştı. Son karşılaşmada attığı 4 golle birlikte. Başakşehir kötü gitmesine rağmen Şumuradov 6 gole ulaştı. Vlahovic Beşiktaş'ta bir hat-trick. Toplamda 5 gol. Tabii aldığı süre biraz daha az. Fenerbahçe'de Mason Greenwood 4 gol 2 asist. Kasımpaşa'da ismini sürekli söylemekte zorlandığım
1: Benedicak.
0: Benedicak 4 gol 1 asist. Çorum'da Ramirez bence çok iyi. İyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 4 gol 1 asist. Yani özellikle hücumcuların performansı konuşulmaya değer. Ama en iyisini sorsam size. Salah mı? Osimhen mi? Orban mı dersiniz?
1: Valla takımı itibariyle
0: Orban.
1: beklenti düşük olduğu için evet, Orban
2: Orban
1: reis
2: derim.
1: olarak herhalde
0: Orban mı dersiniz?
1: o
2: Orban derim.
1: söylenir. Yani Ahmet de bunları yapabilmek büyük başarı. Galatasaray'da, Trabzon'da yapmak da kıymetli. Ama hani kıyaslama sorduğun için ben de Orban derdim.
0: Evet, bu arada bir sakatlık haberi daha var. Vlahovic sağ arka adresinde sakatlık varmış Sırp oyuncunun, Beşiktaş'ın yıldızının. Milli arayı İstanbul'da geçirecekmiş. Bir sakatlık haberi okumuş muyduk?
1: Yok, bir
0: Vlahovic'le
1: sağlık
0: alakalı olarak.
1: bilgilendirmesi gelmedi Beşiktaş'tan konuyla ilgili,
0: Evet.
1: ama Galatasaray'da da oldu Şalai.
2: Ben
1: Mesela
2: de
1: o da yani Cahil Milli takımdan
2: şey
1: çıkarıldı.
2: gördüm. Osimhen'in izin alındığı ve Nijerya milli takımına kampına maçlardan dolayı gitmeyeceği haberini okudum ben.
1: Evet, çıkarıldığı söylendi.
2: Yani bu uçakta gördüm, Nijerya kampına gidiyordu.
1: Valla Demarki öyle tweet atmış. Olay tamla birlikte aynı
2: Evet.
1: uçakta milli takım kampına gidiyorlar diye, ama eminler mi milli takım kampına gittiğine, onu bilmiyorum, neye göre
0: Milli takım
1: dediler.
0: kampı değildir belki.
1: Belki.
0: Galatasaray 5 gün izin yapacakmış.
1: Hı.
0: O açıklandı. 28 Eylül Pazartesi günü Galatasaray tekrar topbaşı yapacak. Belki 5 günlük izinli ülkesinde geçirmek
1: Tabii
0: istemiyor.
1: yani bu arada rotanın Nijerya olduğu da kesin mi mesela? Onu da biliyor muyuz
0: Değil
1: hani?
0: tabi.
1: Belki Avrupa'ya gidiyorlar tatile.
0: Olay
1: Ben
0: tam Nijeryalı değil zaten, değil mi?
1: olaydan Afrikalı, yok
2: Ben
1: Nijeryalı
2: şeyi merak
0: değil.
2: ettim. Acaba sadece rapor yeterli değil. Milli takım doktorunun da bakma zorunluluğu eğer isterse var mı acaba, ve ona gidiyor olabilir mi diye düşündüm.
1: Valla öyle şeyler de oluyor, anlaşmazlıklar kulüp ve
2: Tabii.
1: milli takım arasında. Mesela Trossard seçildi, sabah konuştuk. Değil mi? Trossard şeyde gözüküyor, kampa katılacak oyuncularda gözüküyor. Galatasaray'da Osimhen gitmeyecek deniyordu ama bilemem, o kulüple milli takım arasındaki anlaşmaya bağlı.
0: Genco abi dün nefes almadan astı kesti.
1: Sen dün hiç dinlemedin değil mi?
0: Dün hiç dinlemedim. Neden?
2: Dün ben yaktım
1: Dün
2: ortalığı.
1: Genco abinin en agresif olduğu programdı bence. Yani
0: En
1: benim,
0: agresif olduğu programdı.
1: evet, kesinlikle
0: O zaman
1: tartışmaz.
0: podcast'ten dinlemem gerekiyor. Neden?
2: Konu itibariyle ama. Ya
1: Ama
2: Ali,
1: konu bak, sadece konu olmaz Genco abi.
2: ya
1: Konu tamam.
2: astrolojik de olabilir. Tamam.
1: Aynen.
0: Sağ dışı sebep de vardı.
1: Yani sonuçta hakem hatası sürekli oluyor. Bu kadar sen sinirlenmiyorsun hakem
2: Ya
1: hatalarına.
2: vallahi Ali, hakikaten ya tersimden kalktım ya, bir şey oldu ama yani sabah da, pazartesi sabahı televizyonu
0: Demin de
2: açtığımda,
0: Twitter'da bir asıp kesmişsin.
1: evet, o sensin değil mi? Kesin.
2: benim o.
1: Tamam.
2: Yani çünkü biri uğraşıyor benimle 5-6 gündür. Yani 5 gündür şehir uyanıyorum.
0: Abi
2: Birisi girmeye çalıştı, birisi girmeye çalıştı.
0: Genci öyle lütfen uğraşmayın yani. Çağırın, beraber uğraşalım.
1: Tek başınıza
0: Tek
1: uğraşmayın.
0: başınıza uğraşmayın.
2: Sonra Ali, sabah böyle televizyona bakıyorum ve maçları da izledim. Bütün Türkiye Ligi maçlarını uzun uzun izledim. İddialar oynadım falan filan. Dedim ki ya, Galatasaray memnun değil. Leroy Sané'nin pozisyonu var. Trabzonspor pozisyonunda nasıl Ukoçukwu'nun pozisyonunda ilk başta kırmızı kartı göstermez de VAR'ı bekler? Vedat Muriç'in birinci dakikadaki pozisyonda nasıl çok iyi görmüş gibi topa topa işareti yaptı. Top 90 derece öbür tarafa gitti. Sonra VAR çağırdı, penaltıyı verdi. Vlahovic'in pozisyonu zaten bence skandaldı. Yani topu saklamaya çalıştı kalecisi Lafon alsın diye. Lafon topa çıkmayınca, anlaşamayınca ve Vlahovic savunma oyuncusunu geçince onu durdurmak için neler yaptı? Hakem aleyhte faul çaldı penaltı vereceğini. Yani dedim ki ya Merkez Hakem Kurulu Başkanı, ya hiç mi insan içine çıkıp ya bir tane futbol taraftarı bile mutlu değil?
0: Dur tamam, sinirlenme tamam.
2: Ya gene geldi değil mi? Gene geldi. Yani, ya işte ona sinirlendim ya. Yani Ali bir hata olur, iki hata olur ama bir haftada bütün önemli maçlarla ilgili bir değil, en az iki ya da üç tane hata olur mu ya? Yani sizin işiniz, göreviniz nedir yani? Bunları engelleyemiyorsanız ya ne yapacağız biz yani?
0: Evet, bu arada bir düzeltme yapalım. Osimhen iki maçta oynamamış. Kocaeli maçında da oynamamış. Hı hı. Yani Osimhen'in de 4 maçta tabii 6 gol 2 asist. O da olağanüstü. Ben Orban demezdim ama mesela sizin gibi.
1: Salah.
0: Ne? Ben Salah derim. Salah, evet.
2: Ama ben Salah niye demem?
0: Salah'ın
2: Muriç de demem. Mesela Greenwood'un attığı 4 gol Muriç'ten çok daha değerli. Yani Muriç Eyüpspor'a 6
0: attı. Tabii ama sadece şey olarak düşünme. Oyun katkısı olarak da düşün. Oyun katkısı, takımı yukarı çekme. Mesela Vedat Muriç'in attığı goller tabii ki değerli ama
2: Değerli diyorsun ama 4 tanesini Eyüp karşısında attı.
0: Tamam.
2: Ama Orban hem yaydı hem takımı o gollerle kazandı.
0: Vedat Muriç'te Orban'ı kıyaslamıyorum. Yani Vedat Muriç'in katkısı bu saydığımız oyuncuların katkısına göre, oyuna katkısı şu an için biraz daha az oldu. Yani gol sayısı uzak değil. Sonuçta Vedat Muriç'te 6 gol attı. Diğerleri 7 gol attı. Yani oyunu yukarı kaldırma olarak da şimdi mesela Osimhen olmadığında Galatasaray, Salih'in şu Trabzon'da olmadığını düşünün. Büyük problem yani. Trabzonspor hücumunda. Çünkü onu açıyor, yok ortada. Gençler Birliği maçında ortaya çıktı. 2 gol attı. Onun dışında ortada yok. Muçi tahmin ettiğimiz gibi. Yani ben şu ana kadar düşündüğüm gibi gidiyor Muçi. Geçen sezonu tekrarlaması çok kolay değildi. Orada Salah tek başına anormal bir fark yarattı. Bir de yani, tek bir maçı çok olağanüstü oynadı. Hani Galatasaray karşılaşmasındaki Salah performansı prime Salah performansı gibi bir şeydi. Gibisi değil, öyleydi. O bakımdan ben Salah derdim.
1: Orada da mesela sosyal medyada şu deniyor. Bu sezon Trabzon'un puan kaybettiği diğer maçlar neydi? Mesela Konya maçında neredeydi? Bir de bir
0: Kasımpaşa
1: maç.
0: Konya maçında bir gol kaçırdı. İşte Kasımpaşa maçında gol atabilirdi. Biraz şanssızdı vuruşları.
2: Bir maçta sonradan oyuna girdi ama
1: ilk maçıydı o zaten.
2: Değiştiremedi skoru.
1: Kasımpaşa maçıydı. Kasımpaşa galiba maçıydı. İlk karşılaşması.
0: Onun dışında
1: hani o maçlarda puan kayıplarında neredeydi
0: Ahmet,
1: bu kadar?
0: Ahmet maçında nasıl oynamıştı? Ahmet
2: gol attı hemen. Sonra 2-1 oldu. İlk gol attı. Ama golden sonra değil Salah, hiç kimse bir şey yapamadı Trabzon'da. Ya, Trabzon yoktu çünkü. Ama işte acaba Salah onu değiştirebilir miydi acaba? Topu tutabilir miydi? Top saklayabilir miydi? Biraz o sorumluluğu alabilir miydi? Hani fişek gibi gidip gol atmaktansa.
0: Trabzonspor 13 gol. 9'unda Salah katkısı.
1: Orban.
0: Galatasaray 13 gol. 8'inde değil mi?
2: Osimhen.
0: Osimhen katkısı. Ama tabii Osimhen'in iki maç oynamaması çok orada acayip. Ahmet 15 gol. Ahmet Galatasaray'dan ve Trabzonspor'dan 2 gol daha fazla attı. Orada da 9'unda direkt Orban katkısı var. Beşiktaş 14 gol. 5'inde Vlahovic katkısı var.
2: Ama Orban'ın oynadığı iki tane takım da Beşiktaş ve Trabzon bu arada. Tamam, Trabzon'un da bir Galatasaray maçı var. Beşiktaş'ın bir Fener maçı var. Ya bana yine Orban biraz daha
0: ön plana mı çıkar?
2: Ön plana çıkar gibi geliyor.
0: Evet, Orban geçen sezonu Serie A'da Hellas Verona'da geçirmişti. İlginçtir. 28 karşılaşmada tam olarak şu anki istatistiklerine ulaşmış ligde. 7 gol 2 asist. Türkiye Ligi'nde 6 maçta 7 gol 2 asist. Serie A'da 28 maçta 7 gol 2 asist.
2: Serie A'nın savunma kültürü ne öyle ya da böyle. Lig ne kadar düşük bir seviyede olsa da İtalya futbolu şu anda, bir Serie A savunma gerçeği vardır.
0: 2022-2023 sezonunda o Gent'te parladığı sezon, belki

0: Belçika'da 16 lig maçında 15 gol atıyor Orban. O tarihten beri ligde 7 golü geçmişliği yok. Bu sene geçecek 7 golü Orban, öyle gözüküyor. Hatta belki hani sezon sonuna kadar 28 hafta daha var. 8 gol daha atarsa kariyer sezonunu yaşayabilir. Bir de
1: bence 20'lere ulaşır ya Orban.
0: Ulaşır mı?
1: Ulaşır. Çünkü o da çok motive bence. Ya bir sakatlık falan olmazsa bence onda da müthiş bir özgüven var.
0: Orban'ı direkt aldı mı Ahmet? Kiralık mı?
1: Kiralık.
0: Emin misin?
1: Ben Beşiktaş maçında baktım. Kiralık.
2: Ben bakmadım.
1: Kiralık.
2: Ben
1: bir sene evet.
2: Yani yanlış, servisi ben ona da mı
1: yani yoksa yanlış başka bakmadıysam mı? Başka takımda.
2: Hoffenheim'da.
1: Hoffenheim'da. Yani yanlış bakmadıysam biliyorsunuz ben o konularda biraz dedeyim. Ben baktım ama Beşiktaş maçında bir sene kiralık olarak alındığını okudum.
2: Bakalım. Olabilir. Ben de Hoffenheim'in yatırım yaptığını hatırlıyorum. Ama bonservisi göndermemiş olabilirler.
0: Evet.
2: Hala bu arada milli takımı yok Orban'ı, yani maç yok Nijerya milli takımında. Sabah biri yazmıştı milli takıma, bizim milli takıma ya devşirelim
1: o,
2: diye.
1: O ilginç.
2: Ama Nijerya'da da çok santrfor var çıkıyor yani yıllar içerisinde. Ona var. Sıra gelene kadar.
1: Ama işte onu sıra gelene kadar derken acaba şu performansıyla bir milli takıma davet edilmeyi hak etmedi mi acaba?
0: Peki merkez orta saha oyuncular içerisinde size ligde en fazla skor katkısı veren oyuncu kim diye sorsam bunu bilebilir misiniz?
1: Adaylarımdan biri Orkun olur.
2: Böyle sorduğuna göre çok bilinmedik bir isim.
0: Yo, bilindik bir isim ama bence tahmin etmezsiniz.
1: Şeydir.
0: Büyük takımda oynuyor. Orkun değil.
1: Orkun değil, büyük takımda oynuyor.
2: Genduzi.
0: Sara. 2 gol 2 asist. Ama mesela Sara'yı sorsan Genco beğenmiyor.
1: Şöyle beğenmiyorum.
0: TFF 1. Lig'e kiralansın der.
1: Hayır. Ben Sara'yı beğeniyorum da bak Mert'e de dün bir video yolladım.
0: 4 gol katkısı var. Ondan sonra 3 gol katkısı olan diğer oyuncular var.
1: Ofansta Sara'yı tabii ki çok beğeniyorum. Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı işte orta takım sıra takımları, düşük profili takımlara karşı Sara'yı isterim. Ama Galatasaray'ın üzerine gidebilecek takımlara karşı oynadığında ben göbekte Sara ve Torreira, Lemina ve Torreira ikilisini isterim. Sara'yı istemem. Yani ben mesela Sporting maçında niye 101'imi Sporting yatırdım? Benim için Osimhen'in yokluğundan daha önemliydi Lemina'nın yokluğu. Üzerine gelindiğinde o dalga kıran görevini tek başına Sara gerçekleştiremiyor. Zaten Galatasaray'ın savunması da hiç formda değil bu sezon başlangıcı itibariyle. Ve Trabzon maçında da buna çok benzer bir senaryoyu yaşayacağını Galatasaray'ın hissettim Lemina'nın yokluğunda. Ve oldu da yani orada Galatasaray'da öyle bir kadro var ki, öyle bir yapılanma var ki saha içerisinde sana iki tane altı numara lazım. 6-8 değil, iki tane altı numara. Böyle 8'in görevi yok gibi. 8'i iki tane altı numara yalandan yapsın ama sana savunmana yardım edecek iki tane defansif ağırlıklı altı numara lazım ki senin üzerine geleceği takımlara karşı, senin üzerine gelecek takımlara karşı Galatasaray'ın buna ihtiyacı var Sara'dansa.
0: Satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralamış.
2: Opsiyon. Ama ne kadar mesela?
0: Kiralık bedeli 1 milyon euro. Hı-hı. 1 milyon euroyu kiralamışlar Gift Orban'ı. Birkaç dinleyici mesaj attı. Zaten o şart yerine geldi attığı gollerle dedi.
1: Yani satın alıyorlar.
0: 4 milyon euro satın alma bedeli var demişler ama resmi açıklamada, Ahmet'in kendi sayfasında yaptığı açıklamada herhangi bir rakam yok.
1: Bir şey diyeceğim. Şu anki performansından yani Diyarbakır'da sokağa çık beyler para yok.
0: Bir kere dolaş toparlarsın.
1: Toparlarsın o parayı şu anki adamın performansından sonra.
2: Ben de şeyi düşündüm. Bu performansa büyükler eğer opsiyon yoksa alır mıydı sezon sonu Gift Orban'ı diye düşünmüştüm. Şomolov'da da çünkü Şomolov'da hatırla geçen sezon kiralık geldi. Yazın opsiyonu kullanıldı. Ve yazın Trabzon'la falan adı anıldı. Fenerbahçe ile devre arası adı anıldı.
1: Ben ama büyük takımda iyi bir performans sergileyeceğine inanmıyorum Orban'ın. Hani benim Ahmet kehanetim vardı ya. Hı hı. Kendi evinde müthiş oyuncak edecek falan. Şimdi Ahmet en nihayetinde şu anda lider olsa da alt ligden gelen bir takım olduğu için ve fikstür olarak Trabzon ve Beşiktaş gibi hatta Başakşehir gibi ligin üst sıralarında olmayı hedefleyen

0: takımlara karşı oynadı ve oyunu genelde belki Başakşehir maçında değil ama kendi sahasında kabul etti ve ileriye hızlı çıkışlarla rakibin savunmasının çok kalabalık olmadığı, oturup savunma yapmadığı anlarda çok karşılaşmadı Orban. Buralarda çok iyi olduğunu gösterdi ama Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fener'de oynadığında senin rakibinin 10 kişiyle topun arkasına geçip kalenin önüne otobüs çektiği bir anda Orban ne kadar faydalı olurum, biraz soru işaretine sahibim ben.
1: Evet. Bu arada gereksiz bir bilgi vermekliyim. Ben bilmiyordum, şimdi öğrendim. Olay tam Beninliymiş.
2: Evet. Ben Gabon diyecektim de Benin.
1: Beninle ilgili herhangi bir bilginiz var mı?
0: Son Afrika Ulusal Kupası'nda iyi oynadı diye
1: hatırlıyorum. Ülkeyle alakalı olarak.
0: Afrika'da.
1: Afrika'da güzel. Evet. Başka?
2: Benin bu Messi'nin maç yapacağı takım hangisiydi?
1: Benin.
2: Olaytan gitmiyor mu?
1: Bilmiyorum.
2: Hadi gidiyor gerçi. Milli takıma gidiyor dendi de. Benin değil mi o takım?
1: Aha, Benin oynayacak.
2: Vay be, Olaytan Messi'nin son maçında olacaktır herhalde. Bilmiyorum, ülkeyle ilgili ben de bir şey bilmiyorum. Bir oyuncu hatırlıyorum, eski Paris Saint Germain'de oynayan.
0: Deli Valdez mi?
2: Yok.
0: Afrikalı.
2: Afrikalı, meşhur, çok meşhur.
1: Kıvara.
2: Sesenyon.
1: Kıvara. Sesenyon.
0: Sesenyon. Nereydi Sesenyon?
1: İşte o. Neyse tamam, zorlamayın onu, biliyorum. Kendiniz.
0: Yok valla ben Afrika Ulusal Kupası'nı falan takip ederim Ali, ama Benin'le ilgili hakikaten bende de bir şey yok.
1: Doğusunda Nijerya var. Nijerya'nın başkenti Lagos'ta, Benin sınırına çok yakın. Belki o yüzden aynı uçakla.
2: Olaydan. O zaman Nijerya'ya gidiyorlar, tamam.
1: Aynen. Yani belki o yüzden olabilir. Ama sol tarafında Togo var. Sol tarafında erken batısında. Ve Gine Körfezi'nde de ufak da olsa bir sahili var Benin'in. Yani
2: geçim kaynağı ne ülkenin? Onları da söyleyeyim.
1: Olaytan. Şu an futbol şu an Olaytan yani. Şu an Benin'le ilgili tek bildiğimiz şey Olaytan. Evet, bir dinleyici demiş ki Olaytan değil mi? Oradan çıktı aslında Olaytan, o yüzden konuyu getirdim. En golcü, gol orta saha oyuncusu, gol katkısı veren orta saha oyuncusu. Olaytan'ın golü yok, iki asisti var ligde. O yüzden Olaytan değil. Ama Saray
0: şey olabilir mi?
1: Katkı yapmış.
0: Ahmet'teki orta saha, o da olabilir bence.
2: Diasaba mı?
0: Diasaba.
1: Diasaba 3 golde. Asist yok.
0: Asist yok mu?
1: Asist yok. Kocaeli Spor'da Berkan 3 golle şu ana kadar katkı yaptı. Efkan 2 gol katkısı vermiş direkt. Orkun'un 3 gol katkısı var. 1 gol 2 asist. Muçi 1 gol 2 asiste. Torreira bile 1 gol 2 asist yapmış.
2: Hadi ya.
1: Bu sezon şu ana kadar. Çorum'da Diomande bir gol bir asiste. Beşiktaş attığı gol zaten tek golü ama müthiş bir gol atmıştı.
0: Evet.
1: Genduzi'de ilk golünü zaten geçtiğimiz hafta attı. Şimdi böyle bir ilk 6 hafta, o zaman takım kursak sağ tarafa Salah'ı zaten koyabiliyoruz.
2: Evet. Evet.
1: Merkeze ne yapıyorsunuz? Parantez mi yapıyorsunuz? Yoksa evet.
2: Çift forvet.
1: Çift forvet.
0: Orta saha mı, forvete mi?
2: Orban Osimhen.
1: Sol öne kimi koyacaksın o zaman?
2: Sol öne, öne çıkardığımız bir şey olmadı değil mi daha, konuşmadık.
1: Sol öne klasik seçim, Kerem Aktürkoğlu mu?
2: Hayır. Yok. Trossard diyeceğim ama.
0: Trossard da değil. O da
2: Trabzon'da da yok. Kocaeli şu an iyi giden Alanya'dan tek tek gidiyor ama takımlarda. Ahmet de sol ön sor oynadı bir ara. Halil, Kalil bulamadık. Trossard şu an.
0: Trossard olacak o zaman galiba.
2: Trossard derim.
1: İlhan mı, Trossard mı?
0: Ben İlhan derim.
2: İlhan da olabilir.
1: Hemen genç.
2: Olabilir tabii, İlhan
1: fikrinden
2: da olabilir.
1: Vazgeçti.
2: Olabilir. İtiraz etmem.
1: İtiraz etmez misin?
2: Etmem.
1: Yani.
2: Ya başka oyuncu bulun. Ona
1: sen
2: da
1: bizi 4-4-2'ye doğru yönlendir.
2: Daha kolay şu anda.
1: Bu arada biz reklamı çok geçmişiz ya.
2: Batıkan 2 saattir bakıyor oradan sana.
1: Sadece bakıyor mu?
2: Bakıyor.
1: Ben
2: merak ettiğini görmedim.
1: Nasıl göreceğim seni?
0: Ay, Benin'le ilgili bilgileri merak ediyordu o da.
1: Bir dinleyici demiş, Olaytan bile bilmiyordur Benin'le ilgili bir şeyi demiş. Öyle bir mesaj atmış. Peki 14.23 çok geciktirmişiz. Batıkan'dan özür dileyerek araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Beyninin en önemli geçim kaynağı.
2: Neymiş?
1: Tarım sektörüymüş. Ülkenin en önemli ticari ve stratejik tarım ürünü pamukmuş. Pamuk üretimi

0: üretimi ve ihracatı benim için hayati bir öneme sahipmiş.
1: Yapay zeka mı söylüyor bunları?
0: Tabii. Gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %40'ını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilermiş.
1: Pamuk.
0: Resmi ihracat gelirlerin %80'i pamuktanmış.
1: Vay be.
0: Vay arkadaş.
1: Bir yeni bilgi. Ben de şeye baktım. Benim milli takımında acaba başka tanıdık iyi bir isim var mı diye, yokmuş. Olay tam piyasa değeri 7 milyondan en yüksek oyuncu gözüküyor. Ona en yakın 1.8'lik bir.
2: Nerede oynuyormuş o 1.8'lik oyuncu?
1: 1.8'lik oyuncu Tosin ismi, takımı da Lorient. Lig 1'de oynuyormuş.
2: Ha, fena değilmiş.
1: Fena değil.
0: Benin'in başkentinin herhangi bir yarışmada sorsan kasa kazanır.
1: Hiçbir çağrışım yok
0: Var,
1: böyle.
0: Var. Çağrışım var.
1: Ne?
0: Pedro Porro'dan çıkartabilirsin.
1: Neymiş?
0: Porto Novo.
1: Porto'dan çıkarım abi. O kadar kasmayalım ya. Porto Novo.
0: Aslında başkent evet.
1: Yeni Porto gibi mi? Porto Novo.
0: Porto Novo
1: Novo,
0: tabii yeni Porto.
1: yeni Porto gibi bir şey olsa gerek.
0: Porto Novo'ymuş.
1: Dili ne?
0: Resmi
1: dili
0: Fransızca
1: Portekiz.
0: Tabii, ne olacak?
1: Portekizce olmasın?
0: Fransızca.
1: Yazıyor mu?
0: Yazıyor. Resmi değil, karşısında Fransızca yazıyor.
1: Novo ama hani daha çok böyle Portekizce, İspanyolca gibi hissettim de.
0: Bilemiyorum. Var mı başka benimle ilgili sorunuz?
1: Benimle ilgili
2: yok.
1: Efsane oyuncusunu bile söyledik yani daha
0: Benin
1: öncesi.
0: Dünya Kupası'na hakem gönderiyor. Biz gönderemiyoruz. Oradan da hatırlayabilirsiniz Benin ismini diye bir mesaj gelmiş.
1: Karışmış olmasın oğlum. Benimli var mıydı?
0: 2002 Dünya Kupası'na oynadığımız bir maçın hakemi Beninliydi. Hatta hayatımda ilk defa Benin adını duymuştum. Ali abi, Ocean's Eleven müziğini değiştirmeyi düşünüyor musunuz demiş. Yok. Fon müziğimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hatta fon müziğimizle ilgili arada sıkıntı yaşasak da, Mert yaşıyor sıkıntıları.
1: Evet, telif mesajları geliyor sürekli.
0: Düşünmüyoruz. Öyle bir şeyi değiştirmeyi düşünmüyoruz.
2: Ocean's Eleven 2'nin bir tane müziğini bulalım o zaman, güzel.
0: Yok. Şeyde, hatta yeni tanıtım da bitmek üzere. Yeni tanıtımda da direkt kendi müziğimizi kullandık.
2: Oo, yeni tanıtımımız mı geliyor?
0: Ama merak etme, öyle uzun bir tanıtım değil.
2: Olsun, merak ettim.
1: Bizim programda şey gibi oldu. Benim tanıtım programı
0: Günleri.
1: gibi oldu.
0: 22-23 Eylül Hattrick Bey'in tanıtım günleri var ya öyle.
1: Çok güzel oluyor bu arada. Maltepe'de bazen o şehirlerin tanıtım şeyleri oluyor. Çok güzel yemekler çıkıyor. Bu Visit Rwanda oluyor ya sürekli Arsenal'ın. Bizimki de onun gibi. Visit Benin.
0: Visit Benin.
1: Şimdi Wikipedia sayfasına da girdim. Sloganları.
0: Benin en kolay şu şekilde gidebilirsiniz. Osimhen'in kiralık jetiyle beraber
1: Direkt,
0: oradan Lagos'a, Lagos'tan Benin'e.
1: Vize problemi de yok. Sloganları da kardeşlik, adalet, emekmiş.
0: Kardeşlik,
1: Benin'in.
0: adalet, emek. Güzel bir slogan.
1: 1960'ta bağımsızlığını kazanmışlar
2: Demek
1: Fransa'da.
2: ki en büyük sorun bu üçüyle ilgili o ülkede.
1: Kardeşlik.
0: Mesaj öyleyse değil mi?
2: Direkt o yani.
0: Doğru diyorsun. Aynen. Aynen öyle.
1: Çok güzel tespit, evet.
0: Şimdi sol ön boşluğuna Sabyola olabilir mi demiş bir dinleyici.
1: İstikrarlı daha göremedik ya.
0: Ama
1: Savyolu'yu.
0: mesela Sabyola da
1: Evet.
0: bayağı bir bence şey verdi. Umut verdi. Hani düzenli olarak sağda olabilirse fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu, mesela Aral'a göre daha etkiliydi. Ne dersin?
1: Katılayım, sağ kanatta da etkiliydi. Oynadığında Saviola, hatta sahada daha etkiliydi gibi.
0: Evet,
1: Son maç solda oynadı da.
0: iki golü de çok temiz vuruşlar yaptı. Kasımpaşa maçındaki golündeki vuruş çok temizdi. Galatasaray maçındaki vuruş çok temizdi. Direkt dikine gidebiliyor. Adam geçebiliyor. Ve süratli de. Yani öyle bir istikrar yakalayabilirse ligde bayağı etkili olabilir diye düşünüyorum ben. Benim bayağı hoşuma gitti.
1: Benim de yani, ben de genel olarak beğendim.
2: Evet canım, o, bu,
1: Sağ
2: yani o mevkide oynayan birinden zaten daha da fazlasını istemeye gerek yok. Bitirici vuruşu, top sürüşü, dikine gitmesi. Ben de yani öyle özgüvenli oyuncuları severim. Böyle bazıları topu alır, etrafa bakar eder. Yani o böyle dikine gitmeyi seven hücum oyuncusu benim için her zaman artıdır.
1: Nene'nin tam zıttı.
0: Ne, sen sabah söyledin ayrılma ihtimali var dedin.
1: Aynen. Sonra konuşamadık program içerisinde de, belli zaten yani.
0: Yalnız bugün Türk basını tebrik ediyorum. Dün işte pazartesi günü 6. haftanın oynanan son karşılaşmaların haberleri yapıldı. Bugün bir açtım, full transfer. İnanamadım. Full

0: Kale.
1: Kale.
2: Nübel.
1: Son maçtan sonra da.
2: Son maçtan sonra.
0: Nübel'e karşı bir şey koyayım mı karşısına? Çok güçlü.
1: Lafon.
0: Lafon değil. Bence Ederson.
1: Oo.
0: Ederson da en az Nübel kadar sağlam ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Hatta Şampiyonlar Ligi elemelerini de düşünürseniz şu ana kadar Fenerbahçe'de beklenen katkıyı bence en fazla veren oyunculardan biri, ki geçen sene yaşadıklarını da düşünürsen
2: Güzel bir dönüş, güzel bir dönüş.
0: Değil mi? Çok dramatik bir dönüş yaptı denilebilir Ederson.
1: Katılırım.
0: Hiç,
1: doğru.
0: Hiç kaleci konuşmadı Fenerbahçe.
2: Ama orada Ederson'un kaybı ne biliyor musun? Ederson. Yani geçen seneki gösterdiği performans çok istisna ve kabul edilebilir bir performans değil. Yani Ederson bu gerçekte. Hani o bence bakış açın çok doğru ama o Ederson hani
0: gidiş yolundan bari puan ver biraz.
2: Ya, çok gidiş yolu çok doğru. De. Gidiş yolu çok iyi ama Beşiktaş yıllardır kalede sorun yaşayıp kimi alsa dikişi tutturamadığı için Nübel yani Midland falan maçlarında da yani hani tabii iyi kurtarışlar yaptığı maçlar da oldu.
0: Nübel ne kadar zaten kimse bir şey demiyor. Hani Nübel koy kaleye, tamam. Rahat bir tercih, doğru bir tercih.
2: Ama son maç hakikaten mesela Mert'le konuştuk. Bazı tweetler gördüm. Yediği ilk iki golle ilgili.
0: Daha çok ikinci golle ilgili.
2: Ben ilkinde hata görmem. Yani çok güzel yere gitti top. İkide de güzel yere gitti ama belki daha iyi yer tutabilirdi. Ama ben üçüncü golde faturayı ben hani sen Salih'e de bence dedin ama ben ona %99 Nübel derim. Çünkü Salih mesela topu aldığında çevre kontrolü yaptı. Topu hiç ayağında tutmadı. Tek pas sola vermek üzere top geldi ona. Yani hani topu birden fazla dokunacak olsa ya da bekletse anlarım ama tek vuruş sola, çevre kontrolü yaptı ama oyuncu arkadan geldi ve çok yakındı. Nübel'in o pası vermemesi gerekiyordu.
1: Ben bugün her dediğinize ikna oluyorum bu arada. Genco abinin bakış açısı da bence bayağı iyi.
0: Peki doğru diyorsun. O zaman şimdi kısa bir hafıza testiyle araya gideceğiz.
1: Genco, 7 gollü
0: Genco amcaya soruyorum.
1: Orban.
0: Benin'in başkenti.
2: Porto Novo.
0: Bravo. Peki gayri safi yurt içi hasılada ihracat gelirlerinin.
2: Pamuk.
0: Pamuk da yüzde kaçı pamuktu?
2: %80.
0: Ülkenin bak hatırlıyor, gördün mü?
1: Zehir.
0: Zehir zehir. Genco amca diyenler utansın. Evet, ikinci aramıza gidiyoruz. 14.34 sonra buradayız.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.36 saatlerimiz. Şöyle bir mesaj gelmiş dinleyicimizden. Onana Trabzonspor'da çok iyi performans gösterdi. Siz de reytinge göre yorum yapıyorsunuz demiş. Onun dışında
2: ben Onana'nın kurtardığı maç hatırlamıyorum.
0: Bir başka dinleyici de 6 maç sonunda en iyi kaleci performansı Onana demiş. Vedat söylemiş bunu. Aslında dinleyicimiz biraz sabretseydi
1: üçüncü olarak
0: Onana'yı söyleyecektim ama Onana'yı ben dinleyiciler gibi ilk iki sıraya koymazdım. Fakat Onana da sezona iyi başladı. Orası da kesin. Burada dört büyükler özelinde herhalde Uğurcan en formsuz sezon başlangıcını yapan isim olarak gözüküyor.
2: Ama işte onda da Uğurcan'ın ne kadar suçu var? Sonuçta kaleciye tek başına bakmamak lazım. Kaleciyle öndeki iki stoper birbiriyle çok direkt bağlantılı. Yani senin stoperlerin kötü olduğu zaman rakip takımın forvetini, orta sahasını seninle çok direkt gol yiyebilecek pozisyonlarla baş başa bıraktığı zaman yani Uğurcan da kaç tane %100'lük kurtarış yapabilsin?
1: 4 gol yedi. Salah'ın ilk golünde
2: karşı karşıya. 65 metreden karşı karşıya.
1: İkinci gol en kurtarılabilir gol oydu herhalde. Savio'nun plasisi ama o da yani, köşeye gitti.
2: Tam köşeye gitti.
1: Diğer gol zaten Davinson'un kaptırdığı, onda tabii, yapacağı bir tabii. Şey yok.
2: İşte bak.
1: Son gol yine karşı karşıya.
2: Yani. Üçüncü golü yediğinde sen Uğurcan'a yazar mısın? Davinson orada hata yapmış yani. İlk golde 60 metre kimse onu, yani şimdi kaleci nerede devreye girer? Ya bak mesela şey çok güzel oldu. İddiada takım şutları falan da çıktı ya. Böyle herkes zannediyor ki acayip şut